0: Transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca yani öyle ki yeni bir büyükşehir belediye başkanı da geçme ihtimali çok yüksekmiş. Yani bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bey şu anda başka bir televizyon kanalında bunu ifade ettiği için burada evet. vurguluyoruz. Yani son dakika bilgisi bu da. İzmir'in geçmesi nasıl bir şey? Yani 25 yıllık CHP'nin kalesi denilen bir yerde yani hakkında soruşturma olmadan, yolsuzluk iddiası olmadan, herhangi başka bir şey olmadan, meclisteki aritmetik değişmeden başında bulunan kişi Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Herkes yeni partiye gideceğini beklerken hayır yeni partide siyaset yapmayacağım dedi ve AK Parti'ye geldi.
1: Evet, bir de burada şöyle bir ilginç nokta var. İzmir Belediye Başkanı aynı zamanda eski CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le de ciddi manada yolsuzluk üzerinden bir mücadele yaşayan biriydi.
0: Onun bütün evrağını teslim eden kişi o.
1: Evet, yolsuzluk konusunda bazı iddiaları olmuştu. Bir kavga gürültü, orada bir mücadele yaşanmıştı. Ben şöyle görüyorum, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettikten sonra yeni partiye geçip geçmemek bence büyük oranda o başkanın uhdesinde olan bir karardı ve eğer hizmet edecekse, gerçekten hizmet etmeyi seçecekse doğru bir karar vermesi gerekiyordu ve doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Çünkü yeni partinin sırtında çok ciddi bir siyasi yük var. Ve biz yeni partinin o kuruluş aşamasından bugüne kadar hep şunu gördük. Onların şu an temel meselesi kendi parti içi kavgalarını sona erdirmek. Yani böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçmeyip de AK Parti gibi güvenli bir limana yanaşmak bence o temsil ettiği halk kitlesi için, İzmirliler için de en doğru kararın olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, eğer mesele hizmet etmekse şu an Türkiye'de yıllardır çok açık bir şekilde ispatlandığı üzere AK Parti geçmişinden gelen o bilgi birikimiyle yerel hizmetler meselesinde öncü parti. Burada da bence Cemil Tugay ciddi doğru bir karar vererek bu seçeneği seçti. Burada bir de şöyle bir şey var. Bence biraz muhalefet tarafı yeni parti şunu sorgulamalı. O meşhur Özgür Özel'in işte yanlışlıkla başka adamın elini tutup da sonradan Cemil Tugay'ın elini tutup aday gösterdiği, çok üst perdeden iddialarla iddialı bir şekilde aday gösterdiği bir kişi neden senin yeni kurduğun partiye geçmedi de AK Parti'ye geçti?
0: Bu sorunun cevabını kısa bir aradan sonra alalım. Efendim, esas meseleye kısa bir ara verelim. Saat başında buluşmak üzere. Bizden ayrılmayın.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini konuşuyorduk. Tuba Hocam sizden de alalım değerlendirmenizi.
2: Evet, şimdi tabii böyle çok magazinel, böyle çok tarihi bir olay gibi tabii lanse edildi kamuoyunda. Uzun yıllardan beri CHP İzmir'in hakimi gibiydi. Ama birazcık yani bu işin geçmişine baktığınızda aslında CHP'nin veya solun kalesi nasıl İzmir olabilmiş? Yani bunu biraz irdelediğinizde o kadar da bir kale olan İzmir'den bahsetmek mümkün değil aslında Murat Bey. Çünkü Türkiye'nin çok partili hayatı, siyasi hayata geçmesinden itibaren aslında İzmir özellikle Aydın Menderes, Adnan Menderes'le anılan bir şehir. Yani sağ bir partiyle, Demokrat Parti ile anılan ve rahmetli Adnan Menderes'in hakim olduğu, çok ciddi bir kitlesinin olduğu bir şehir. Şimdi dolayısıyla ilk seçimlerde yani bu çok partili siyasi hayata geçişinden sonra Türkiye'nin ilk olarak zaten Adalet Partisi burada belediyeyi kazanmış. Yani ilk etapta aslında çok da solun kalesi bir İzmir'den bahsedemeyiz. Sonrasında Adnan Menderes'in işte 1960 darbesi yapılması, darbe yapıldıktan sonra özellikle işte vatandaşın bu noktada sindirilmesiyle birlikte aslında bir darbe siyasetiyle CHP'ye geçmiş bir İzmir'den bahsediyoruz. Tarihte görüyoruz bunu. Sonrasında mesela tekrar bir sağ partiye geçmiş oluyor. Ondan sonrasında da 71-73 değişiklikleri var ya, yine bir sürü anayasamızda yapılan işte bir takım vesayet odaklarının baskısıyla yapılan değişikliklerden sonra CHP'ye tekrar geçiyor. 84 yılında Burhan Özfatura'nın Anavatan Partisi'nden mesela CHP İzmir adayı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani aslında düşünüldüğünde
1: İzmir'in... Çok tanınan ve başarılı bir belediye
2: başkanı. Tabii ki yani şey. Burhan Özfatura'yı şimdi benim yaşım yetmez ama bildiğim bir siyasi aktör. Yani ünlü bir isim ve yaptığı çalışmalarla ünlenen bir isim. Ve dolayısıyla aslında İzmir siyasetine ve İzmir belediyeciliğine damga vuran isimler hep sağ partiden olan isimler. Ama sonrasında Demokratik Sol Parti'ye veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi, DSP'den sonra da 2000'li yılların başında CHP'ye geçiyor. Orada 28 Şubat krizinden sonra geçiyor mesela. Hep böyle bu tarihsel kronolojik sırada vatandaşın birazcık daha özgür iradesiyle oy kullandığı birçok seçimde bir sağ parti, bir merkez partisi belediye seçimlerini kazanıyor İzmir'de. Ama bir takım darbelerden sonra işte 28 Şubat gibi, 1960 gibi, 71-72 değişiklikleri gibi bunlardan sonra bir sol partiye veya CHP'ye geçtiğini görüyoruz. Yani aslında çok da demokratik bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen bir İzmir'den bahsetmek İzmirlilere haksızlık olur. Zaten birazcık böyle yerel halka indiğinizde, köylere gittiğinizde buradaki seçmenin AK Parti'ye de bir teveccüh gösterdiğini görürsünüz. Nitekim en son seçimde AK Parti'nin adayı Hamza Dağ Büyükşehir Belediyesi'nde
1: 40'a yakın oy aldı.
2: Evet, 1 milyonu aşkın bir oy almıştı. Yani bunlar kale denecek yerler için çok büyük oylar. Yani madem kale, o zaman niye %40 oy alıyor AK Parti burada? Dolayısıyla bu kale siyasetinin birazcık böyle CHP'nin fosilleşmiş bir takım ana seçmeni var. O seçmeni ifade eden bir söylem olduğunu ben düşünüyorum. Evet, bugün AK Parti'ye geçti. Peki gerçekten bu 2,5 yıllık süreç AK Parti belediyeciliğiyle İzmir'in yeniden yani ayağa kalkması mümkün olabilecek mi? Bunu göreceğiz. Ama bunun bir takım karineleri de var şehirde. Nasıl derseniz. Mesela İzmir'de en çok kullanılan toplu taşıma aracı İzban'dır. İzban'ı kim yapmış? O Ulaştırma Bakanlığı. Yani zaten AK Parti hükümetinin, AK Parti'nin yani 2000'li yıllarda göreve geldiğinden beri İzmir'e pek çok yatırımı var. Burası zaten...
1: İstanbul-İzmir Otoyolu, Osman mesela, Gazi Köprüsü.
2: Evet, mesela üzerine. Sabuncubeli Tüneli. Sonrasında o şeyle Limontepe'nin altına yapılan tünel. Yani İzmir'deki yatırımın, ana alterlerin, yol yapımlarının, çevre yolunun
1: otodan
2: yapılması...
1: Otodan fazla baraj ve gölet inşası var.
2: Bunların aynen öyle. Yani İzmir'deki yatırımın zaten ana taşıyıcısı AK Parti hükümeti. Belediyenin yapması gereken yerin kötü olduğunu maalesef görüyoruz. Yani AK Parti zaten Cumhurbaşkanımız İzmir'e yetkileri çerçevesinde zaten bir hizmet götürmüştü. Bugün belki bir dahaki seçime AK Parti'nin herhangi başka bir adayı veya Cemil Tugay AK Parti'den çıktığında belki kazanamayacak. Bunun bir garantisi zaten yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir hizmet siyaseti ilkesi gereği bunu da göze alarak oraya tekrar hizmet götürüyor. Çünkü bir yani vatandaşa hizmet etmek AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kodlarında var.
1: Zaten diyorsunuz ki 20 küsur yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir belediye olmasına rağmen hükümet tabii buraya ki yatırım yapmaktan asla
2: evet,
1: vazgeçmiyor.
2: Tabii ki yani o kadar tüneli neden açıyor o zaman? Bunlar bize oy vermiyor deyip AK Partili hükümette Cumhurbaşkanımız da İzmir'e komple arkasını dönebilirdi. Neden yapıyor? Yani o limanların güçlendirilmesi, yolların açılması dediğiniz gibi tünellerin açılması bunların hepsi İzmir'de CHP'ye oy veren seçmene bir hizmet. Niye yani ayırmıyor o zaman? Şu anda da bence yine bir dahaki seçimlerde belki AK Partili bir aday Demir Tugay veya herhangi bir başkası AK Partili bir aday belki İzmir'de yine kazanamayacak. Ama
1: belki de kazanacak.
2: Belki de
1: olmaz.
2: Kazanacak ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu oy hesaplamasına gitmeden bu hizmeti götürüyor. Bence burada büyüklük, devletin büyüklüğü budur Murat Bey. Bu çok önemli.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Efendim başka bir konuya geçelim şimdi. Biliyorsunuz 7 Ekim'de başlayan

0: yapmak kolay değil. Şöyle ki hani kim ne kazanıldı ne kaybedildi, Hamas başarılı oldu mu olmadı mı, pek çok şey konuşulabilir. Ancak Türkiye'de tabii bunu konuşmak için çok da fazla şartlar müsait değil. Çünkü çok duygusal olarak yaklaşıyoruz meseleye. Duygusal da yaklaşmak durumdayız. Çok fazla şehidimiz var. Hani, ama şöyle bir durum söz konusu. Gazze yerle bir olmuş durumda. Hamas şu anda silah bırakmış durumda. Gazze'de ateşkesi kabul etmiş durumda. Silahsızlanmayı da kabul etmiş durumda. El Fetih'e bağlı bir yönetime, bir teknokrat hükümete de Gazze'nin yönetimini bırakmayı kabul etmiş durumda. Artılarıyla eksileriyle siyasi açıdan değerlendirmek için gerçekten psikolojik olarak, duygusal olarak çok o noktada değiliz. Biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Özellikle bu konu Türkiye kamuoyunda çok konuşulmasa da İran kamuoyunda çok konuşulmaya başlandı. Giderek de kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Çok sayıda isim İran'da önemli figür, siyasi figür. Yahya Sinvar'ın, Halit Meşal'in ve İsmail Haniye'nin yapmış oldukları bu 7 Ekim harekatı operasyonu sonrasında oluşan, Orta Doğu'da oluşan dengenin kendiler açısından direniş eksenini ortadan kaldırdığı için büyük bir zarara soktuğuna dair de eleştiriler yükselmeye başladı. Özellikle Hizbullah'a yönelik, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırısı 7 Ekim sonrasında gerçekleşmiş oldu. Sonra Hizbullah'ın bölgeden çekilmek zorunda kalması Suriye'deki devrimin önünü açtı. Lübnan'daki etkinlik alanlarını kırdı. Yani direniş ekseni bundan büyük bir zarar görmüş denilen bazı eleştiriler de gelmeye başladı. Bir kere buna katılıyor musunuz? Yani 7 Ekim operasyonunun, Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail hedeflerine yönelik yapmış olduğu, ancak daha sonra büyük bir soykırıma dönüşen bu harekatın netice itibariyle 3 senenin sonunda Orta Doğu'daki dengeleri İran'ın ve İran'a müzahir grupların aleyhine değiştirdiği görüşüne katılıyor musunuz?
1: Katılıyorum ama hayırlı bir şekilde onların aleyhine değiştirdiğini düşünüyorum. Hatta ben şu iddiadayım. 2 senedir aynı şeyi söylüyorum. Bu tabii ki biraz sezgisel bir şey. Yani bu elimde kanıt olan bir şey değil. Çünkü kahin değilim, medyun değilim. Geleceğe ilişkin, gayba ilişkin bir bilgim yok. Ama ben daha böyle tarihsel bu süreci okuyan, daha önceki geçişleri bilen birisi olarak şunu söylüyorum. Şu iddiada bulunuyorum. Bundan belki 5-10 sene sonra, 20-30 sene sonra artık Allah ömür verirse geriye dönüp baktığımızda biz 7 Ekim'den sonra yaşananların, Gazze'dekilerin gösterdiği, Filistin'dekilerin gösterdiği mücadelenin sadece Filistin'in özgürleşmesi, sadece Suriye'nin özgürleşmesi, sadece Lübnan'ın kurtuluşu, sadece bu bölgenin insanlarının daha başka, daha özgür, daha müreffeh bir dünyada yaşaması değil, bütün küreyi, bu içinde yaşadığımız küresel sistemi de, o emperyalist küresel sistemi de değiştirecek bir olay olarak, büyük bir geçiş olarak okuyorum. Dolayısıyla bu tetikleyici meselelerden bir tanesi oldu gerçekten de. Yani 7 Ekim'den sonra yaşananlara baktığımızda bölge baştan aşağı değişti. Başka çatışmalar, başka savaşlar bunun üzerine tetiklendi. Ama burada bir fail aranıyorsa, burada bir suçlu aranıyorsa bu tamamen ve tamamen Gazze'lileri tam manasıyla yok edemeyen İsrail'in saldırganlığının bir sonucu. Yani Gazze'deki direnişi, oradaki 2 milyon insanı yok edemediler. Göç ettiremediler. Oradan çıkartmak, başka yerlere zorla göç ettirmek istediler. Onu başaramadılar. Hamas'ı yenmek, kendi elleriyle silahsızlandırmak istediler. Başaramadılar. Rehinelerini kurtarmak istediler. 3 tane rehineyi şans eseri farkında olmadan, plan programlı bir şekilde değil, şans eseri sadece 3 tane esirini kurtardılar. Gerisini anlaşmayla ancak alabildiler. Ve İsrail'in bu köşeye sıkışmışlığı, başarısızlığı.
0: Ve 251 esir vardı.
1: 250 küsür esir varken İsrail'in bu başarısızlığı, hiçbir stratejik hedefe ulaşamayışı bölgede başka yerlere saldırmasıyla, başka hedeflere odaklanmasıyla sonuçlandı. Ve bunun biz bir hayırlı bir işi olarak, hani buradaki şerden bir hayır olarak Suriye'nin kurtuluşunu gördük. İran'ın milisleriyle birlikte bölgedeki etkisinin azalmasını gördük ve ben tekrar ve tekrar çok

0: açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunun da bölgenin, bölge insanların hayrına olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra bu süreç böyle devam eder mi? İran-İsrail mücadelesi kızışır mı? Göreceğiz. Ama şöyle bir gerçek var. Hani İran'ın dışında şunlara da katılmıyorum. Şöyle argümanlar var biliyorsunuz. Yani 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu niye yaptınız? Şu kadar insan öldü, şunlar oldu, bunlar oldu. İnsanlar şunu istiyormuş demek ki. Yani bunun ne kadar farkındalar, ne kadar değiller bilmiyorum ama insanlar şunu istiyorlarmış. İsrail Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü, Filistin'i yavaş yavaş öldürsün. Yavaş yavaş yok etsin. Yani 200 senede 100 bin insanı öldürmesin de 20-30 senede öldürsün. Bu kadar bizi zihinsel olarak, vicdan olarak yormasın istiyorlarmış. Demek ki hala hiç böyle çekinmeden, öykünmeden, utanmadan bu tarz eleştiriler yapabiliyorlar. Ben bu konuyla ilgili akademik olarak da çalıştım. Gitsin arkadaşlar Türkiye'deki çalışmaları bıraksınlar. Tüm uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, işte Crisis Group gibi bilmem, International Amnesty gibi uluslararası insan hakları örgütlerine baksınlar. B'Tselem gibi İsrail orijin, İsrail'de kurulmuş, İsrail menşeili insan hakları örgütlerinin raporlarına baksınlar. Görecekleri şu, İsrail terör devleti 7 Ekim'den sonra, 2023'ten sonra değil, 1948 yılında kurulduğu andan itibaren, hatta o sürece giderken ve 48'den sonra, 67'den sonra tüm bu süreç boyunca açık ve net tartışmasız bir ırkçı apartheid rejimi. Ve çiğnenilebilecek tüm insan hakları maddelerini çiğneyerek yıllarca Filistin'de soykırım suçu işleyen bir devlet.
1: Diyorsunuz ki 7 Ekim operasyonunu kesinlikle Hamas gerçekleştirmemiş olsaydı da İsrail zaten bu katliamlarını
0: adım
1: yapıyordu.
0: Adım adım
1: ve devam zaten yapacak.
0: Şunu söylüyoruz, bakın geçen Macron bile söyledi artık. Macron gibi bir adam bile bunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kardeşim Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te Hamas mı vardı? 7 Ekim'den önce, 7 Ekim'den sonra. Oradaki suçları, oradaki işgali, oradaki soykırımı neyle anlatacağız? Yok, böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada Filistinlilerin, Gazze'lilerin karşısında tek bir seçenek vardı. Sadece bir seçenek. Başka ikinci bir seçenek kesinlikle yok. O da ya yavaş yavaş öleceklerdi, yok olacaklardı ya da ellerine silah alıp direneceklerdi. Onlar direnmeyi seçtiler ve bu kadar bedel ödemelerine rağmen hala o direnişlerinden vazgeçmiş değiller. Ve şunu da söyleyeyim, tekrar vurgulayayım. Onların mücadelesi sayesinde Suriye gibi bir ülke özgürleşti bence. Bölgede de çok güzel gelişmeler oluyor. Artık eski ittifaklar bozuluyor. Mesela bakın Mekke yani Ortak Savunma Anlaşması oluyor.
1: Lübnan ve Suriye'deki değişimleri aslında 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği harekatın bir bereketi olarak görüyoruz.
0: Kesinlikle. Yani biz bir an İbrahim Anlaşmaları adı altında Arap ülkelerinin İsrail'le anlaşıp aslında Filistin'i unutmak üzere oldukları bir sürece girecekken şimdi o Arap ülkeleri Mekke adını altında İslami bir oluşuma, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na gidiyorlar. Evet. Bir de müsaade varsa tabii şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani şunu düşündüm. 7 Ekim'in 3. yıl dönümünde ne anlatabiliriz? Ne anlatmamız gerekir ki bu 3 yılı özetleyelim diye? Benim şöyle bir sosyal medyada bir topladığım bilgiler var. Orada elimden geldiğince bunların yaptıkları soykırımları, işledikleri suçları bir araya getirmeye çalışıyorum. Bunu da yapmaya başlarken amacım şuydu. O kadar çok insani dram var ki Murat abi. O kadar çok yani aklımızın almayacağı şeylere şahitlik olduk ki belli bir süreden sonra unutmaya başladık. Ya ben şunu mesela hiç unutamadım. Özellikle de unutmayayım diye onu en üste koydum kendi sosyal medya hesabımda. Bir kadın kas katı kesilmiş çocuğu ölmüş. Vücudundan 10-11 yaşında. O kuzeyden güneye göçerken hani diyorlar ya buradan çıkın vuracağız, insanlar hurra başka yere gidiyor. Kas katı kesilmiş çocuğunu sırtında saatlerce taşımak zorunda kalıyor. Sonra bir tane kızcağız vardı ağlayarak geliyor, arkasında diğer kardeşi o işte engelli arabasında öteki kardeşini sürmeye çalışıyor, götürmeye çalışıyor. Takılıyorlar, götüremiyorlar. Sonra şunu düşündüm. Hüsam Abu Safiye diye bir doktor vardı. Adam sırf doktor olduğu için Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde adamın ilk önce çocuğunu drone'la öldürdüler. 15-16 yaşındaki çocuğunu. Ya yani dediler ki bu hastaneyi bırak. Adam dedi ki burada yaralılar var. Hastalar var. Nasıl bırakayım? Bırakmadı. Cezalandırmak için çocuğunu öldürdüler. Adam gözyaşları içinde çocuğunun cenaze namazını kıldı. Sonra adamı gittiler o tankla birlikte hapse attılar. Tüm dünyanın gözleri önünde bir doktor sadece mesleğini yaptığı için hapse atıldı. Tüm dünya bunun farkında. Tüm insan hakları kuruluşları bunun farkında. Adam aylardır, bir seneye geçti. Hala serbest değil, tek kişilik hücrede ve ciddi sağlık sorunlarıyla orada kalmak zorunda kalıyor. Bakın biliyoruz, 2026 yılında biliyoruz bunu. Tüm dünyanın gözleri önünde oldu. Tüm dünya da diyor ki bu adam niye halen içeride? Ama İsrail onu çıkartmıyor Murat abi. Çıkartamıyoruz. Ben şimdi kendim doktora da iç savaş çalıştım. Çatışma çözümleri, iç savaş çalıştım. Şimdi okuyoruz tarihteki iç savaşları. Okurken hep şunu diyordum. Ya bu nasıl olur? Mesela Ruanda'da 800 bin kişi ölmüş 2-3 ay içerisinde. Ve Birleşmiş Milletler barış gücü var. Belçika'sı var, Fransa'sı var. Dünyanın gözü önünde olmuş. Kendi kendime diyordum ki 94 yılında nasıl olmuş yani, hiç mi müdahale etmemişler, edememişler? Garipsiyordum. Böyle garipsedim, birçok katliam var. Ama şimdi biz 2026 yılına geliyoruz. 23, 24,
1: aslında
0: 25.
1: Aslında garip değil Dayan Hocam. Çünkü Ruanda'da Belçika, Birleşmiş Milletler barış gücü olarak orada bulunan kişiler
0: çekildi.
1: Doğrudan Hutulara, sonra da Tutsilere ayrı ayrı silah verdiler birbirlerini öldürsünler diye. Yani çatışmaları kendileri kışkırttılar. Sonra da katliam için gerekli olan malzemeyi de kendileri sağladılar.
2: İşte o zaman, parayı da kazandılar hatta.
0: O evet. Zaman tecrübesizlik, diyordum ki ya 800 bin kişi ölmüş, dünyada bir tepki olur. Tepki de oradaki ülkeleri bir köşeye sıkıştırır, bir müdahale etmek zorunda kalır diyordum kendim. Ama şimdi Filistin'de şunu gördük. Tekrardan Hüsam Ebu Safiye örneğine geliyorum. Adamı dünyanın gözleri önünde sırf doktorluk mesleğinin gerekliliğini yaptığı için içeri attılar.
1: Ama şöyle ve tabii İsrail'in gözünde diyor ki biz harekat düzenliyoruz. Zaten burada harekat düzenlediğimiz adamların tamamı terörist. Çoluğu da, çocuğu da, kadını da, yaşlısı da, hatta yaralandıysa muhtemelen daha da büyük terörist. Öyleyse ona niye tedavi ediyorsun?
0: Evet,
1: sen teröristi tedavi ediyorsun diyor.
0: Ama işin
1: onun
0: ilginç,
1: gözünde her şey böyle zaten.
0: İşin ilginç yanı şu. Mesela Hind Recep meselesinde de batıdaki medyaya bakıyorsun. Onlar da mesela Hind Recep'in o küçücük çocuğun, 6 yaşındaki çocuğun bile isteye 200 küsür kurşunla katledildiğini raporluyor. Yani onlar İsrail'in o iddiasını satın almıyor. Diyor ki İsrail burada gerçekten katliam yapıyor. Değil mi? Birleşmiş Milletler söyledi, soykırım suçu işleniyor dedi resmi raporunda. Ama ne yaptılar? Birleşmiş Milletler'de o raporu çıkartan kişilerin kocasını, çoluğunu, çocuğunu kredi kartlarından bile mahrum bıraktılar. Vizeleri falan bırakın, adamlar artık kredi kartı kullanamıyor. Öyle bir attılar, dünyadan dışarıya çıkarttılar, onları izole ettiler. Toparlayayım, şunu söylemeye çalışıyorum Murat abi. Ben Gazze meselesinde şunu tekrar öğrendim. Biraz böyle okuyarak anladığımızı düşünüyorduk ama Gazze meselesi bize çok acı bir şekilde bunu gösterdi. İsrail'in o katliamları, işte bu tarz örnekler şunu gösterdi ki hak, hukuk, merhamet söylemlerle korunmuyor Murat abi. Hak, hukuk, merhamet, adalet güçle, söylemin bir araya gelmesiyle korunuyor. Ve kendime şu dersi çıkarttım. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber, değil mi? Alemlere merhamet getiriyor. Buralara hak, hukuk, adalet, vicdan getiriyor. Güzel ahlakı tamamlamak için getiriyor. Ama o peygamber efendimiz eline kılıcı alıp güçle devlet kurarak rakipleriyle, haksızlık yapanlarla, katliamlar yapanlarla, canını dişine katarak, uzuvlar koparak, şehitler vererek, savaşarak, mücadele ederek hakkı, hukuku, adaleti, merhameti getiriyor. Dolayısıyla biz Gazze'den bence şunu öğrendik, ben kendi adıma söylüyorum. Güçlü olmamız gerekiyor. Sadece söylemlerde kalacak bir güç değil. Gerçekten silahla, kuvvetle, savaş uçağıyla, drone'uyla, askeriyle güçlü olmamız gerekiyor. Ve yarın öbür gün İsrail'in katliamları devam etmesini istiyorsak, bu topraklara doğru gelmesini istiyorsak, çok daha fazla bunlara karşı hazırlık yapmamız gerektiğini görmüş

0: olduk. İnşallah Gazze'lilerin bu 7 Ekim'de başlattığı şey 3 sene 5 sene çok geç olmadan bunların sonunun gelmesiyle, katliamlarının son bulmasıyla, soykırımlarının sona ermesiyle nihayete erer.
1: Aynen hocam, son derece önemli bir şeyi işaret ettin. Adaletin, hakkın yerine getirilebilmesi ancak güçlü olmakla mümkün. Güçsüzken adaleti savunmanızın pek bir imkanı yok. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız buna değindi. Özellikle Türkiye'de yapılan son derece önemli bir toplantı vardı. Adalet Bakanlığımız tarafından organize edilen, dünyadaki pek çok Adalet Bakanı'nın katıldığı büyük bir adalet zirvesi yapıldı Türkiye'de. Ve o Adalet Bakanları'nın katıldığı toplantıya yine başka bir zulüm de şahitlik etmiş olduk. Filistin Adalet Bakanı bu toplantıya katılması engellendi İsrail tarafından. Filistin yönetimi, özel yönetimi diyoruz, Filistin devleti diyoruz ama ne yazık ki onlar da yurt dışına çıkarlarken, bir yere gidip gelirlerken yine İsrail makamlarından izin almak durumdalar. Böyle bir devlet ne yazık ki bütünüyle kuşatılmış bir devlet, bütünüyle etrafı kuşatılmış, her türlü güçten mahrum bırakılmış bir devlet. Bütün bunların içerisinde elbette Filistin özel yönetimi liderinin Mahmut Abbas'a da bu kuşatılmışlığın içerisinde çok fazla suçlamak da kolay değil yani. Ne yazık ki.
0: Bakın, bir şey, tabii buyurun. Bir şey ekleyebilir miyim? İki hafta önce Filistinlerle bir etkinlik yapmıştık ya. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bizde şu an bir kağıt parçası var dedi. İsrail veriyor. Bu kağıt parçasıyla gidiyoruz. Bizim dedi pasaportumuz yok. Bizim en son bir devletimiz Osmanlı'yla vardı. Osmanlı'dan beri bir devletimiz yok dedi. Şimdi daha önce de konuşmuştuk. Yani insanlar şunu zannetmesin. Biz devleti kutsuyoruz. Devlet insandan, devlet haktan, hukuktan, adaletten, vicdandan önemlidir demiyoruz. Ama şunu tekrar vurgulayalım. Bu coğrafyada, bu dünyada, bu şartlar altında hayatta kalmak istiyorsak önce güçlü bir devletimiz olacak. Güçlü bir askerimiz, ordumuz olacak. Onlarla birlikte ancak kendimizi koruyacak bir kapasiteye ulaşabiliriz. İşte senin güçlü devletin yoksa, işte iç cepheyi, dış cepheyi sen sağlam almıyorsan, alamıyorsan bu seni işte maalesef ve maalesef Filistin gibi, Lübnan gibi, işte Suriye'nin yıllardır yaşadığı sorunların içerisinde olduğu gibi bir duruma sokuyor. Dolayısıyla devleti biz kesinlikle ve kesinlikle sahiplenmemiz lazım. Bir de üstüne üstelik güçlenmesi için vatandaş olarak herkes üstüne ne düşüyorsa yapması lazım ki biz kendimizi koruyacak, kendi ayaklarımız üzerine durabilecek bir hale gelelim.
1: Hele ki İsrail tehditlerinin bu kadar yükseldiği, ayyuka çıktığı bir noktada. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza bir dönelim. Bakalım bu konuyla alakalı neler söylemiş.
2: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk sisteminde adalet olmaz. Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur. Ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz.
1: Tuba Hocam, şimdi 3 yıldır her gün acıyı, ızdırabı yaşıyoruz. Her an bu stüdyoda defalarca 3 yıl boyunca öldük dirildik. Evet. Her hikaye baştan sona hepimizi yaralıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi Dünya Adalet Zirvesi'nde, dünyanın pek çok ülkesinin Adalet Bakanı'nın olduğu yerde yine birinci gündem maddesi Gazze, yine Gazze. Ve orada dedi ki biz bu bedende, yani bu can bu bedende olduğu sürece

0: Gazze'de, Filistin'deki mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Şimdi şunu anlayamıyorum ben. Türkiye her platformu Gazze konusuna dönüştürmeye, her uluslararası platformu Gazze konusuna dönüştürmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Yani ülkede gerçekten Gazze konusunda duyarlı olan, Filistin meselesine duyarlı olan insanlar varsa, isterse Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye muhalif olsunlar. Bu konuda bu çabayı desteklemek yerine arkasından sürekli olarak, efendim bunlar yalan söylüyorlar, bunlar ikiyüzlüler, İsrail'le aslında ticaret devam ediyor, İsrail'le aslında şöyle oluyor, bu ilişki neden bunu yapar yani? Yani bir gücünüz varsa o gücünüzü Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili sesinin, sadasının daha da güçlenebilmesi için kullanmanız gerekmez mi? Gerçekten Gazze halkını düşünüyorsunuz. Bu kime yarar yani böyle bir tezvirat?
1: Murat Bey, Gazze'de yaşanan bir insanlık dramı diyoruz. Yani bu artık alıştık bunu söylemeye. İnsanlık dramı demek klişeleşti artık. O kadar normalleşti ki hepimiz için maalesef. Ama unutulmaması gereken, burada vurgulanan şey insanlığın orada bir dram yaşıyor olması. Yani buradaki kimliğin Müslüman olmasının, işte doğulu olması, batılı olması, Hristiyan olmasının hiçbir önemi yok. Ama burada sistematik olarak insanlığa yapılan bir zulüm var. Yani bu ve böylece kendini savunamayacak güçte olan bir gruba karşı yapılan bu soykırım eyleminin aslında dünyadaki bütün insanlara karşı yapılmış olduğunu da ifade ediyoruz. Yani çünkü bugün Gazze'deki insanların başına gelen yarın başka bir coğrafyada başka insanların da başına gelebilir.
0: Daha önce Bosna'da geldi çünkü.
1: Bosna'da geldi, Ukrayna'da insanlar öldü, işte o savaşta insanlar öldü, Afganistan'da insanlar öldü, Irak'ta tecavüze uğrayan kadınlar, işte maalesef canice öldürülenler, Çeçenistan'da yaşanan dram, Suriye'de. Yani bakın, nefesim yetmedi sayarken. Yani dolayısıyla bugün burada verilen mücadele aslında insanlığın geleceğine dair de bir mücadele. Yani Bosna'da verilen mücadele de, ona karşı durmak da insanlığı kurtarmak içindi. Belki o gün yeteri kadar güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsaydı bugün Gazze'de yaşanacak bu krizin önüne geçilecekti. Dolayısıyla böyle dünyayı ilgilendiren ve insanlık krizine yol açan konularda dinler üstü, kişiler üstü bir mesajı yakalayabilmek çok önemli. Bunu da başaran Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü bunu yapabilmek, bu mesajı verebilmek, dünyada bunun bir insanlık krizi olduğuna yani çok insan uluslararası bir süpranasyonel bir sorun, bir kriz olduğuna inandırabilmek için sizin çok sistemli bir işleyişle çalışmanız gerekiyor. Hiç unutmamanız gerekiyor. Ben bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gidiyor, Birleşmiş Milletler'de, başka derdi mi yok ya? Başka bir şey mi yok? Türkiye'de konuşulacak ya da bir konu yok mu? Adalet zirvesi, dünyadaki insanlar bir araya gelmiş. Burada konuşulacak başka bir konu bulamaz mı Sayın Cumhurbaşkanımız? Elbette bulabilir, ama burada bunun bir insanlık krizi olduğuna İnsanları da ikna edip bu insanların bu konuda bir şeyler yapabilmesini sağlayabilmek, tek yörek olabilmesini sağlayabilmek için bu mesajın sürekliliği çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da uluslararası anlamda elde ettiği her mikrofonda, her kürsüde insanlığı bu noktada kanalize etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bu dram artık insanlığın bütün hepsine ait olan bir kriz. Dolayısıyla bu da Sayın Cumhurbaşkanımızı bu kadar uluslararası bir konuda bu işin tek sahibi, mazlumların tek sesi haline gelmesi Sayın Cumhurbaşkanımızı tabii ki güçlendiriyor. Neden? Bunu başka bir lider de yapabilir. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuyu konuşurken başka liderlerin ağzından mı alıyor? Ne yapıyor? Siz konuşmayın, ben konuşacağım mı diyor? Etmiyor diyor, ne diyor yani? Hayır. Diğer liderler de bunu konuşabilir. Hatta belki daha da fazla insanları etrafında toplayabilir, konsensus sağlayabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle dünyada veya iç siyasette yalnız bırakılma pahasını bu insanların derdini dile getirip bir süreklilik, farkındalık sürekliliği sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu da Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir lider haline getiriyor. Sadece Türkiye'de mazlumların hakkını savunan, yoksulluğa karşı mücadele eden, yolsuzluğa karşı mücadele eden bir lider değil. Bütün dünyada bu insanların yoksulları, mazlumları savunan bir lider haline getiriyor. Ve dolayısıyla iç siyasette de güçleniyor. Neden? Çünkü bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi reyleriyle Cumhurbaşkanı yapan

0: öğretmen çok iyi biliyor ki dünyanın neresinde bir insanın gönlü incinse, canı yansa bunun karşısına durabilecek tek bir isim var şu an Türkiye'de. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bu noktada ki başarısını iç siyasette de aynı özveriyi gösteremeyecek olan diğer partiler Filistin konusunda ne kadar hassasiyetlerini belirtseler de çamur at izi kalsın siyasetiyle biraz önce de konuştuğumuz gibi bir algı yaratmaya çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuda yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor mazlumun yanında Cumhurbaşkanımızın olduğunu ama elbette iç siyasetteki kazanma hırsı ve bu uluslararası alanda, arenada Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşunun iç siyasette de bir karşılığının olması onları kaybetmeye mahkum hale getiriyor. Dolayısıyla da ne kadar...
1: Yani bir kıskançlıktan mı kaynaklanıyor?
0: Ne kadar, aynen öyle, ne kadar Filistin konusunda canları yansa da burada kaybetme ve kazanma hırsları öne çıktığı için işte insanlık onların içinde ne yazık ki ölüyor. İnsanlığın kazanması, insanlığın refahı ve huzura ermesi gerçekten onları ilgilendiriyor olsaydı bu konuda tek yani uluslararası alanda en gür çıkan sesi illaki desteklemek isteyeceklerdi. Ama maalesef bu iç siyasetteki güç yarışı onları mazlumun yanında güçlü bir ses olan Erdoğan'ın yanında değil karşısında olmaya itiyor. Bu da maalesef dünyevi bir ihtiras, dünyevi bir yarışın neticesi. Tabii bu da üzücü bence. Çünkü aynı şekilde aynı şeyleri savaştan kaçıp ülkemize sığınan sığınmacılar için de bunlar yapmışlardı. Ama ağızlarını açtıklarında da işte İslam naraları, İslam kardeşliği naraları atmayı da hiç kimseye bırakmıyorlar. Ama ben takdir milletin, milletin de bu konudaki ferasetinin çok üstün olduğuna inanıyorum. Bu kadar cesaretle, bu kadar ne pahasına olursa olsun bu mazlumun, Filistinli mazlumun, Arakanlı Müslüman mazlumun ya da dünyanın herhangi bir yerindeki mazlumun hakkını savunacak ismin Tayyip Erdoğan olması gerçeğini milletin kalbinde değiştirmiyor.
1: Evet Serkan Hocam, tam 3 yıl geçti. Bu büyük soykırım hala devam ediyor. Hala hem Gazze'de hem de Batı Şeria'nın şehirlerinde hem katliamlarını, soykırımlarını sürdürüyorlar. Hem de El Halil'deki Halilurrahman Hazreti İbrahim Camii'nde yaptıkları gibi içeriye girerek Müslümanları tahrik edecek çirkinlikleri de sergilemeye devam ediyorlar. Nereye kadar devam edecek ve biz bu 3 yılı daha 30 yıl boyunca da aynı şekilde mi yaşayacağız?
2: Yok, elbette aynı şekilde yaşamayacağız. Şimdi kolay değil, 100-150 yıllık bir Siyonist yapı kökleşmiş. Dünyada subaşlarını tutmuş. Küresel finans ağını elinde tutuyor. Küresel medyayı, kültür endüstrisini. Bütün uluslararası kuruluşların karar merkezlerini elinde tutan bir yapı. Büyük devletlerin yönetim mekanizmalarına sirayet etmiş. Tehdit şantaj mekanizmalarıyla ya da oradaki ajan yapılanmalarıyla bir şekilde avucunun içinde tutan, büyük devletlerin yönetim mekanizmalarını bile elinde tutan bir Siyonist, küresel Siyonist şebeke. 150 yıllık bir olay. Şimdi bunun ortadan kalkması çok kolay bir iş değil. Bu çok köklü bir mücadele istiyor ama şu geçtiğimiz 3 sene bu mücadeleye çok büyük bir ivme kazandırdı. Yani nasıl söyleyelim? Belki 100 senede alınabilecek mesafe 3 senede alındı. Hep kayıp tarafından bakıyoruz elbette. Gözümüzün önünden bu sahneler hiç gitmiyor. Gitmeyecek zaten. Bunları unutacak değiliz. Bunları hafife alacak da değiliz. Ama bu durum bizi ümitsizliğe yöneltmemeli. Ümitsizliğe yöneltmemeli çünkü işin kazanç tarafı göz ardı ediliyor. Şöyle. Bundan 5 sene önce, 10 sene önce Avrupa sokaklarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversite kampüslerinde, dünyanın dört bir yanında bu Siyonist katillere karşı

0: İnsanlık ortak ses yükseltecek deseydik meczup yerine konulurduk.
1: Ya.
0: Hadi canım olur mu öyle şey denirdi.
1: Evet.
0: Çünkü hala ekranlarda piyanist filmi oynuyordu ve insanlar Yahudilerin uğradığı o büyük soykırım yüzünden onlarca sene sonra defalarca gösterilen o sinema filmleri, her yere yaygınlaştırılan kitaplar, şiirler, aklına ne gelirse artık gözyaşı döküyordu insanlık onlara. Mazlum bir millet. Efendim. Öyle bakılıyordu. Onlar da bunu bir sömürü aracı olarak kullandılar. Bir söylem üstünlüğü oluşturdular. Ve bir dokunulmazlık kazandılar bu yolla. Bu bir stratejiydi. Bunu çok güzel uyguladılar. Bunu çok güzel uyguladılar. Ama şu son 3 yılda o 100 bin şehit, şimdi yani şöyle deniyor olabilir. Biz bu 100 bin şehidi boşuna mı verdik arkadaş? Hayır. Asla kimse böyle düşünmemeli. Asla kimse böyle düşünmemeli. Her şehit toprağa düşen bir tohumdur. Bire bin verir. Yani şehitler diridir. Ve o şehitlerle büyüyen bir davadır. Şimdi burada şeyler, bu Holokost olayları, şunlar bunlar. Siyonistler bunu, bu malzemeleri, malzeme diyorum özellikle, bu malzemeleri tepe tepe kullanarak hem dünyayı sömürdüler, hem bizim topraklarımızı, Filistin topraklarını işgal ettiler. Orada soykırım üstüne soykırım, katliam üstüne katliam yaptılar. Ama bugün geldikleri nokta itibariyle artık duvara dayanmış durumdalar. O duvara dayandılar, yani sınırdalar. Şu an can havliyle, tamam mı? Biz bu işi nasıl kotarırız sorusunu bile kendilerine sormaktan acizler. Aksine yani bütün insanlık alemini öldürürsek yeryüzünde sadece 3-5 milyon siyonistler olarak bizler kalırsak anca rahat ederiz. Çünkü bütün insanlığın nefretini üzerimize çektik. Öfkesini üzerimize çektik. Artık yeryüzünde Allah'ın arzında bize rahat ve huzur yok duygusuna geldiler. O yüzden Lübnan'a da saldıralım. O yüzden İran'ı da bitirelim. O yüzden Türkiye'ye de saldıralım. Onları da öldürelim. Bunları da öldürelim. Sürekli bu psikolojideler. İçlerinden bir tanesi de çıkıp akla ve mantığa uygun vicdanlara hitap edebilecek iki cümle kuramaz haldeler. Kuramıyorlar. Yani o kadar düştüler. Bu çok büyük bir meseledir. Bugün
2: orada psikolojik bir çöküntü hali var.
0: Ya yani. Bugün işte Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda katilin kürsüye çıktığı an, o katil kürsüye çıktığı an salon nasıl boşaldığını.
2: 77 ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
0: Terk etti gitti. Şimdi yani başka nerede bunlar kendilerini ifade etmeye çalışsalar, o eski tarz üstten, üst perdeden, tamam mı? Dünyanın hakimi biziz, asıl insanlar biziz, her şeyin sahibi biziz havası estirmeye kalktıkları her yerde, her yerde, dünyanın her yerinde aşağılanıyorlar. Aşağılanıyorlar.
2: Ama hala bazı Türkiye'de bazı sözde aydın ve yazarlar onların hala çok demokratik ve Orta Doğu'nun en büyük güçlü demokrasi olduğunu söylemeye devam ediyor.
0: Murat, çözülmesi gereken tek şey artık bu saatten sonra bu küresel siyonist çete ve şebekeyle mücadelede çözülmesi gereken tek husus bütün ülkelerin, devletlerin, özellikle bizim

0: coğrafyamızda. Türkiye'yi de boş bırakmadılar. O kılcallara işledikleri o ajan yapılarının üzerine gitmektir artık. Bir, bu. İkincisi, canlarını en çok yakacak olay şu Siyonizmin insanlığın en büyük düşmanı olduğu gerçeğini, ki artık bütün dünya kabul ediyor bunu. Hiç kimse itiraz edemez. Evet. Bunu müfredatlarda ders olarak okutmaya başlamak lazım. Ve dünyada da bunun mücadelesini yapmak lazım. Bunun kültürel savaşını, akademik savaşını da hiç ihmal etmemek lazım.
1: Belki 100 bin şehit çok daha önemli bir şey.
0: 100 bin şehit 100 bin film senaryosudur, 100 bin romandır, 100 bin hikayedir, 100 bin şiirdir, 100 bin bilimsel makaledir. Tamam.
2: Ajanlarla ilgili ilginç bir bilgi vereyim mi? Almanya'da eski istihbaratı BND'nin başındaki başkanı, adam
0: Mossad'a çalışmaktan
2: İsrail ajanı çıktı. Heh. Tutuklandı adam. Eski istihbarat başkanı, BND başkanı Henning Mossad'a ajanlık yapmaktan, İsrail ajanlık yapmaktan şu an Almanya'da tutuklandı. Heh. Bir de bunun bizim taraftakilerini işte.
0: Şimdi bakın, burada hiç tahmin etmeyeceğiniz, yok artık diyebileceğiniz manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Bütün taşlar yerinden oynayabilir. Çok riskli bir süreçtir. Belki de bir süredir, epeyce bir süredir Türkiye'de yaşadığımız olağan dışı, olağanüstü hadiselerin temelinde ve kökeninde de bu mücadele vardır. Olabilir. Ben bu mücadelenin devam ettiğini düşünüyorum.
1: Elbette.
0: Bir şekilde. Daha büyük sıkıntılar da çıkartabilirler bize. Ama ne pahasına olursa olsun, çünkü bu mücadelenin liderliğini Türkiye ve Sayın Erdoğan yapıyor. Bizim bırakmamamız lazım. Bu öncü ve lider rolümüzü sürdürmemiz lazım. Bak, bu iş bu aşamaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Davos'ta One Minute çektiğinde tek başınaydı. Dünya liderleri arasında tek başınaydı.
1: Sadece dünya liderleri açısından değil, Türkiye'de de neredeyse
0: tek başınaydı. Tek başınaydı.
1: Buradaki monşerler,
0: eyvah dediler.
1: Büyükelçiler, tabii, ülkenin eyvah gönderdiği, dediler. Ülkenin temsilci olarak gönderdiğimiz elçiler, ne yapıyorsunuz dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Tek başınaydı. Bugün kaç ülke dedim?
1: 77.
0: 77 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tavır koydu. Açıktan tavır koydu. Bir de terbiyesiz adamlar ellerine almışlar bir kağıt. Salonu terk eden
1: bir
0: ülkeleri.
1: Bir yılda ateşkes var bu arada. İsrail 5223 kez ateşkesi ilan etmiş. Tam bir yılda. Bir yıldır ateşkes
0: var. Ya bunların sözüne güvenilmez. Bunlarla anlaşma falan yapılmaz. Bunlar güçten anlar. Çok güzel söyledi Ayhan. Adalet silahların, kılıçların gölgesindedir. Evet. Bu kadar basit yani. Böyle bir şey yok. Niye Türkiye bunca yıldır silaha, füzeye, mühimmata, İHA'ya, SİHA'ya, denizaltına, uçağa yatırım yapıyor? Yani biz bilmiyor muyuz yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten siyasi kadro, yani vatandaşa, işçiye, memura, buralara yapılan harcamalarda kullanılan paraları geniş halk kesimlerine dağıtıp yani siyasi açıdan da bir prestij yakalamayı bilmiyor mu? Yani hiç bu kadar kafaları çalışmıyor.
1: Geri kalan parayla da Amerika'dan almaya devam eder silahı. Amerika'da
0: da. Ama işte bir zorunluluk var arkadaş. Biz bu mücadeleye başladığımızda bu yerli ve milli savunma sanayini kökleştirme mücadelesini bütün büyük maliyetine rağmen, finansal maliyet. Yani başladığımızda bugünleri gördük de başladık. Yani başladık derken Türkiye Cumhuriyeti olarak söylüyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim Ayhan Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Efendim, esas mesele burada nihayet eriyor. Gazze'deki soykırımın 3. yılındayız ama tabii ki bu soykırım 1948'deki işgalden beri devam ediyor. Biz İsrail'in bu vahşetini, bu katliamını duyurmaya devam edeceğiz. Ve etimizle tırnağımızla bu Siyonist terörden nefret ettiğimizi her fırsatta söylemeye sürdüreceğiz. Ama Siyonizm besleyen, burada da arkadaşlarımız da yayında ifade ettiler, onu besleyen pek çok yapı var. O yapıların içerisinde işbirlikçiler var, katiller var, hainler var ya da kendi siyasetlerini alet etmek isteyenler var. O açıdan Filistin mücadelesi çok uzun bir mücadele. Tel Al-Zatar mülteci kampındaki katliamı yapanlar kimlerdi? Nehrül Belit'te mülteci kampında bu katliam yapanlar kimlerdi? Şam'daki Yermük mülteci kampında bu katliam yapanlar kimlerdi? Filistin'in gerçek dostları ve gerçek düşmanlarını ayırt ederek Filistin mücadelesinin yanında yer alacağız. Hayırlı geceler efendim.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Biz büyük ölçüde lisanını kaybetmiş bir milletiz. Her şeye rağmen yaşayan kelimelerimiz var ama ölmüş de pek çok kelimelerimiz var. Tarihimizdeki eski lügatları, sözlükleri, ansiklopedileri nasıl söylerseniz çalışan çok değerli bir konuğumuz var bu akşam, Mustafa Koç. Ne konuşacağız? Kamusül Muhit. En önemli sözlüklerden biri yazılmış Asım Efendi'nin, daha doğrusu Arapça sözlüğün şerhi. Birazdan detaylarıyla öğreneceksiniz tabii. O zaman sadece tercümeyle yapılan bir iş değil sözlük çalışması. Yine Baley Belen, dünyadaki ilk yapay dil, Mustafa Koç'un çalışmalarından biri. Biraz da onun entelektüel biyografisi üzerinden hem Türkiye'yi hem de kelimeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş.
0: Şimdi konuğumuz Fatih'ten geliyormuş dedim editör arkadaşımız Cihat'a. O da dedi ki Fatih'ten geldiğine göre çok güzel şeyler

0: anlatır Fatih'ten gelenler. Çok ne diyeyim, sohbeti dinlenir konuklar oluyor dedi. Oradaki duyguyu da geçiriyorlar dedi. Şimdi hatırlatıyor da.
1: Payitahtın payitahtı Fatih. Fatih'in payitahtı Fatih Camii Şerifi. Fakir de mücaviriyim, Fatih Camii'nin mücaviriyim. Şehrin fethi hikayesi orada teşekkül etti. İlk dershanlar, ilk meşayı, ilk sufi zümre, ilk Müslüman Türk nüfus orada temerküz etti. Kadim bir sözdür. İlim Fatih'ten Aksaray'a intikal etmez. Orada ilmin mecmuası orasıdır. Ebu'l-Feth Gazi Sultan Mehmet Han'ın kabri orada. Fatih Camii Haziresi'nde metfun ekabirimiz, ricali devletimiz, meşayihimiz, ulemamız, sanatın her behresinde mütehassıs olan isimler. Sahne zaman orası, Akif orası, Nezen orası, Vaka Kadim Osmanlı'yı, bütün Osmanlı'yı görmek için iftitah tekbirimizi ve tahiyyatımızı yapacağımız yer orası.
0: Evet, hatta çok sıcak yaz günlerinde bile Fatih Camii'nin avlusu eser.
1: Evet. Lezzetli bir yerdir. Hı-hı. Yakın hep yani ruhu buhran içinde olan Ademiler avlusuna çıkınca ferahlık hissederler.
0: Biraz ileride Yavuz Sultan Selim.
1: Şüphesiz. Türbesi daha var. Büyük mikyasla Fatih'i mütala edince kademe kademe Fatih Camii Şerifi, Yavuz Selim, ileride Mihrimah, beride Şehzadebaşı. Bir gün bir zaman bir süreden beri Eminönü Fatih ayrımı bertaraf oldu. Suruç-ı İstanbul'un tesmiyesi artık sadece Fatih. Fatih denildiğinde Yedikule'de bu ismin muhtevasına dahil Molla Aşkı'yı da Ayvan Sarayı'da Vaka konuşurken kontekste riayet etmek iktiza ediyor. Fatih denilince dar anlamda Fatih Camii'nin yakın muhiti ama belediye riyaseti bütün sur içine tahakküm ettiği için büyük taammüm etmiş manasıyla Suruç İstanbul'u.
0: Bu arada en önemlisini unuttum. Cihat Fatih'ten geldiğinizi duyunca söylemişti. Tabii Hırkayı Şerif'in gölgesindesiniz Fatih'te.
1: Taşra'da ya da İstanbul'un diğer muhitinde yaşayanlardan Fatih Camii'nin Akdeniz Caddesi'ne bakan ya da yakın çevresine bakan muhitinde ikamet edenler tarihi 24 saat yaşar. Yani sokağın başında tarihi bir çeşmeye, kadim bir mektebe, eski zaman haziresine, bir sülüs kitabeye, bir mabede, bir eski zaman nadiren de olsa efendisine, kadim İstanbul'un kadim sakinlerinden birine tesadüf etmeniz imkan dahilinde. Bu itibarla yaşanmışlık, hafıza, eğer dikkatli bakıyorsanız, güzel bakıyorsanız ve bakarken zihninizin arkasında bir müktesebat varsa, eşyayı yerli yerine iyileştiriyorsanız, hikayeler içinizde bütünleşir. Yani Devri Fatih'ten başlar hikaye, zamanına kadar intikal eder ve bu intikal safhalarında sinemayı da duyarsınız, tiyatroyu da, musikiyi de, bütün bir tarihi hissedersiniz. Nazarınız önemli, kalbinizin nerede inşa edildiği önemli, dimağınıza nasıl bir servet tahmil ettiğiniz mühim, bir tecrübe yığını. Şehre bakarken

0: bu münhasıran Fatih olması gerekmiyor. Şehir hiçbir şeyi kendisinden müstahni kılmıyor. İnsan, cemiyet, mimari ve insan kadrosu ve bütün bunlar içerisinde kıymetler malzemesi. Bu daireyi çizince hiçbir ilim, hikmet ve irfan sizin bahsinizin haricinde olamaz. Ve her bir yekûnu hakkıyla mütalaa edebilmek için her bir yekûna muttali olacak bir birikime sahip. Ne kadar rafine, derin bir malumat yanına malikseniz eşyayı daha berrak, birbirleriyle bağlantılarını daha derinden.
1: Yani eşyanın hakikatini
0: yani görmeniz için
1: çok imkan mı var?
0: Orada. Çok cephesine. Şimdi modern insan eşyanın en fazla bir cephesine. Akademiyada da böyledir. Spesifik bir alanda, dar bir sahada ihtisaslaşma hakim zamanında. Dolayısıyla diğer zaviyeler, diğer sayfalar, diğer ciltler, diğer merhalelerden azade kalan bir dima eşyanın ancak bir cephesini.
1: Parçalanmış bir şey.
0: Oysa insan inşa eden estetik.
1: Çünkü bu modern zamanların yani evveli de var tabii. Aydınlanmadan bu yana, batıdan buraya değil mi? Bütün, ve parçalana ihtisaslaşma adına kristalize oluyor galiba. Ve eşyanın hakikatine varmamız güçleşiyor.
0: Şüphesiz öyle ve bütün bunlar büyük bir hafıza. Ve büyük bir hafızayı taşıyacak nesne de içine sığabileceği değil. Şimdi o dili katman katman mecazıyla, hakikatiyle, nüktesiyle, hususileşen cepheleriyle o dile hakim değilseniz, o dilin taşıdığı kültürü, ilme, marifeti içinize yükleyemezsiniz. O dil zengin olmalı ve sıhhatli olmalı. Ama taşıyacağı da bir yük olmalı. Buraya nasıl geldik bilmiyorum ama
1: çok güzel geliyoruz. Bu devam
0: İstanbul,
1: edelim.
0: İstanbul mahdut bir lügata sığamayacak kadar büyük, lügatların kifayet edemeyeceği kadar derin bir mana.
1: Ama siz sanki İstanbul'un lisanını çözmeye girişmişsiniz gibi, değil mi?
0: İstanbul'un hikayesi mevzu dil olduğunda kaybolan bir dildir. Yani bu dil canlı bir dil değil artık. Çünkü bu dil sarayda teşekkül ediyordu.
1: Ama bir yandan dil derken, çok özür dilerim, lisan derken deminden beri anlattığınız muhitleri kastetmiştim.
0: Anladım. Şimdi sarayda teşekkül ederdi. Çarşı pazarda şekillenir. Tekkede, medresede, camide, çarşıda, sokakta ve bu teşekkül etme asırlar süren bir tekamülden sonra vaki olur. Asırlarca işlene darbelerle kıvamını bulması iktiza eder. Düşecek, kalkacak. Harici irfanlar ve kültürlerle temas kuracak. Zenginleşecek. İmbikten geçecek. Türkçenin dersade safhası böyle katman katman edebiyatın, ilmin koridorlarında soluklana yüzlerce, binlerce eserde kendi sesini yoklaya geldi. Bu konuşulan ve 1900'lerin başına kadar, 1920'lere kadar, 30'lara, 40'lara kadar gelen Türkçe, İmparatorluğun Devlet-i Aliye'nin hafızasını taşıyabilecek kudrete sahip. İşte o lisanın içerisinde maziyi görebiliyorduk.
1: Mazi, yani dil Dil bütün o medeniyetin ve tarihin tanığı.
0: Tanığı
1: ve ifadesi.
0: Şimdi hariçten Osmanlı kültürüne, Türk kültürüne hariçten bakan bir göz, dilin Türkçenin sırlarını aşina olmadan, onun ozanın dilinde, sufinin kaleminde, Mevlevi ayininde, divanında, menakıbında hususilesen çeşnilerini tadamadan, tatmadan bu devletin müessesesini, bu müesseselerin içerisinde çıkan insanı ve kıymetler malzemesini idrak edemez. O dil onun öncelikle içinden geçmesi gereken ana koridordur. O mahzenden geçmeli. Aksi takdirde bütün bir mazi onun dimağına resmi gazetede okunulan bir bilgi gibi intikal eder. His ve tahassüs ondan mahrumdur. O, bir anlayabilir. Ama yüksek seviyede idrak mümkün mü? Karamsarım. Hissedebilir. Ama künhüne vakıf olabilir mi? Zannımca değil. Müesseseler, kadim müesseseler, yakın zamana kadar intikal eden kadim müesseseler aramızdan ve içimizden çekildiğinde beraberinde o dili de götürdüler. Misal, Devlet-i Aliye'nin 19. yılın ilk yarısına kadar devam eden Yeniçerilik misal, aramızdan çekildiğinde Yeniçeriliğe müteallik lisan çekildiği gibi kavramlardan bahsediyorum. O askeri dil de mesela aramızdan çekilip gitti. Medreselerle beraber müderrislerin, ders alımların o hususi dili. Tekke ve zavilerin kapanışıyla beraber o tekke tasavvuf dili. Hariçten gelen, İstanbul'un taşrasından gelenlerin, İstanbul'un kadim kimyasına müdahale ettiğinde kadim çarşı pazar dili, tulumbacılarla beraber tulumba dili, külhan beyi dili. Vaka dilin bütün katmanları hafızamızdan çekilip gitti. Eşya üzerinden geçtiğimiz mekandan çekilince o eşyanın kendisi, tahassüsleri, hatıraları, o eşyaya mütalik kelime kadrosu da beraberinde gider. Onu görmediğimiz müddetçe zaten onu tahakkür edemeyiz. Kadim İstanbul'u kavramak ansiklopedi maddelerine münhasır şimdi. Ve biz onu uzaktan seviyor.
1: Evet.
0: Uzaktan görüyoruz.
1: İnşallah bir gün başlı başına bir program. Revnekoğlu'nun İstanbul'u yine sizin çalışmanız, hayata kazandırdınız yeniden. Konuşmak istiyorum. Ama şimdi böyle işitince, yani sadece İstanbul'un dili diye dinleyince de insan etkileniyor ama bir taraftan bizim dilimiz, yani yayını açarken söylediğim gibi insan hepsini dinleyince nasıl kıydılar diyesi geliyor. Çok şükür konuşabiliyoruz. Ama kendimizi ifade etmekte hala, yani bir de giderek aciz kalabiliyoruz. Hislerimizi ifade edemiyoruz. Gördüklerimizi anlatamıyoruz.
0: İnsanın muhayyilesinin coğrafyası iki şeye inhisar eder. İki şeyle ölçülür. Birincisi kelime serveti. Yani sınırsız bir dünyayı kelimeler sınırlı bir aleme döker. Kelimelerin hikayesi budur. Kelimelerde sınır vardır. Sayılabilen kavramlardır. Hayat ve tarih sınırsız. Siz sınırsız olanı sınırlı olana döküyorsunuz. O sınırlı olanın da diller içerisinde kategorileri ayrı ayrıdır.

Balzac'ın Komedi Domanitesini, yani insanlık komedyasını o kabileri birkaç bin kelimelik bir lügatın diline aktardığınızda karşılaştığınız Balzac olmayacaktır.

0: için söylüyorum. Çok ama çok zengin bir kültürü başka bir kültürün karşılayabilmesi için herhalde aynı kültür seyri seferinden geçmesi gerekmiyor ama gerekse iyi olurdu ama bir zenginlik Arapçanın, Türkçenin, İngilizcenin, bu dünya dillerinde birkaç dilin büyük bir yekünü karşılama kapasitesi var.
1: Öyle mi? Hangileri?
0: İşte Türkçeden bahsediyorum. İmparatorluk kurmuş dillerin özelliğidir bu. Yani imparatorluk kültürü. Emperyal anlamda söylemiyorum imparatorluğu.
1: Zenginlik anlamında.
0: Yani çok devletler kurmuş. Yani Türklerden bahsediyorsak.
1: Çok milletli.
0: Doğu Çin'den Avrupa işlerine kadar yüzlerce devlet kurabilen, yüzlerce kültürle temas edebilen, her rengi, her sesi duyabilen, kültürün her katmanından bahsediyorum. Bu mutfağından, odanına, eşyasından, sarayına kadar. Türkçenin böyle bir zenginliği var. Karahanlı Devleti'nde kuran, Gazneli'de kuran, Göktürk'ü'de kuran, Osmanlı'da, Selçuklu'da. Her gittiği yerde kendisini terbiye ediyor ve zenginleşiyor. Şiir, edebiyatı. Araplarda bu var. Farsça'da bu var. İngilizce'de bu oldu. Fransızca'da var. Ama bunu 8'de 9'a çıkaramıyoruz. Bir yerde durur. Bir yerde sınırları var. Çünkü aynı coğrafyada kalmış, dar bir muhitle temas kurmuş, mensubiyetleri aynı ırk, aynı dili konuşanlar olduğu müddetçe dil
1: uzayıp
0: imkanları daha kısıtlı, daha dar bir vokabülerle kendisini ifade eder. Ama Türklerin kurduğu devletler tarihine ve hakim olduğu coğrafyalara ve tesir ettiği ve tesirinde kaldığı muhitlere baktığımızda doğal olarak, tabi olarak zenginleşmesi gerekir. Ve öyle de olmuştur. Türkçenin derdi Türkçe ile ilgili değildir. Türkçenin derdi konuşanlarıyla ya da Türkçeyi kayda alanların azlığıyla ilgilidir. Konuşmanın başında bir dil iki şekilde ölçülebilir. Bir bu, yani sayısal cepheden.
1: Sınırlıdır dediniz. Yani
0: ikincisi soyut kavramlara, yani mücerret kavramlara fevkalade yer verebilecek.
1: Yer verme yeteneğine nispetle mi zenginliği?
0: Yani ya derin bir felsefi geçmiş
1: tespit
0: olacak.
1: Tespit edilir, evet.
0: Türkçenin bu anlamda bir irfan, diğer medeniyetlerde pek benzerini bulamayacağımız bir irfan mazisi var. İçinden Yunus'u, Mevlana'yı çıkaran bir medeniyet, çok hususi bir medeniyettir ve bu medeniyet mücerret kavramlara, ara renklerle karşılık bulan, evet, bir medeniyettir. Bu klasik metinlerimizde, gündelik lisanımızda mütemadiyen şahit olduğumuz, sürekli bunu ispat ederiz. Bizim zayıf olan tarafımızsa bütün büyük global dünyada olduğu gibi bu zenginliğe, bu büyük servete sırtımızı dönmemiz,
1: kendimizi fakirleştirmemiz, gömmüşüz.
0: Basit iptidai zevklere öldürüp bakışımızı teksif etmemiz yani.
1: Ne yazık ki.
0: 30-50 kelimeyle, 100 kelimeyle, 150 kelimeyle gündeliğini, haftalığını, aylığını geçiren kadın ya da erkek. Çok fazla yekün değil çünkü artık. Bütün isteklerinde, hayallerinde kabalaşır.
1: Evet.
0: Hayvanileşir.
1: Evet.
0: Müşahhas somut dünyaya dikkatini tayin eder. İşte onda temettün dediğimiz medeniyet kavramı inkişaf et.

0: asıllaşmıştır. Onda bedi sanatlar büyüme, gelişme alametlerini az gösterir. Bedevileşir. Medeniyet büyük kamuslar ister. Büyük kamuslarsa büyük medeniyetlerden çıkar. Belki sanırım.
1: Evet. Bu değil konumuz ama bütün söylediğinizin üzerine aklımda kalanı söylemek istiyorum. 1935'te çıkan o ilk Türkçe sözlüğe baktım ben geçenlerde bir vesileyle. Mesela isabet etmeye değmek demiş. Şimdi böyle iyi niyetli bir insan düşünelim. Kendini ifade ederken isabet etmek yerine değmek dese mesela bir türlü anlatamaz kendini. Değil mi? Ama o mevzuya girmeyeceğim. Yani şimdi bu kelimelerin sülaleleri, yaşanmışlığı, tanıklığı böyle baktığımızda bizim paralel hayatımızda ülkemizde ne yazık ki hem dil gömülmüş, öldürülmüş, hatta helvası da ikram edilmiş gibi. İnşallah birileri el atar sizin gibi. Ve bunlar yeniden hayat bulur bizim hayatımıza. Bir şekilde
0: ümit ederim.
1: Girer, nüfuz eder. Şimdi o zaman şöyle sormak istiyorum. Kamusül muhit, yani biraz evvel okyanus dediniz değil mi?
0: Okyanusul basit fi tercümeti kamusül muhit.
1: Evet. Okyanus.
0: Okyanus.
1: Evet. Şunu da sormak istiyorum. Siz Kayseri'den okyanusla nasıl ilgilenmeye başladınız? Kamusül muhite gelmeden ama onunla açılışı yaparak. Çünkü Asım Efendi'den de bahsetmek istiyorum. Hatta Asım Efendi'yi okurken sizin hayatınız hiç benzeşiyor mu diye de birazdan sormak istiyorum.
0: Ortaokulu bitirip liseye geçerken...
1: Çünkü çok acayip yerlerde dolanmışsınız. Doğru. Bir de yani okyanusta hakikaten yüzmeye kalkmışsınız. Öyle gözüküyor ama arkeolog gibi kazı yapıyorsunuz. Dilimize yani çok gariban hale gelmiş. Dilimize de çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz.
0: Ortaokuldan liseye intikal ettiğimde... Yani kitap... Tiryakiliği has safhadaydı bidayette.
1: Allah vergisi
0: hep vardı.
1: Öyle mi?
0: Hep vardı. Yani evin tek oğluydum. Rahmetli babam ve annem. Bütün imkanlarını bu fakir için seferber ettim. Liseye intikal ettiğimde sınıf arkadaşım şimdi felsefe ve kelam profesörü Şaban Haklı. Hı hı. Çok çok saygın, çok değerli bir şahsiyet. O lise 1'deyken Hacılar'da, Kayseri Hacılar'da fıkıh ve tefsire mütalik Arapça eserler toplar. Onları çözmeye çalışırdım. Lise 1'in sınıfta Torosların Toroslardan Erciyes'in eteklerine gelmiş bir Türkmen aşiretinin 2000'li yılların 1980'lerden bahsediyorum. Bir delikanlı bunları çözmeye çalışırken ben ona iştirak etmiştim. Tabii Kayseri'nin o yıllarda eski hocaları, çok eski hocaları hala cami köşelerinde eski usul dersler veriyorlardı. Onlardan bir tanesi hala bir hayat. Cami Kebir'de Nahçıvani tefsirini okutan Alihsan Hoca.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Merhum hocalardan işte İbrahim Tennuri Camii'nde Sadık Hoca. Bunlar işte İbn-i Meleğin usulü fıkhını okutur ya da Bezavi tefsiri.
1: Siz talebeler mi oldunuz?
0: Ya o da bir cami dersleri. Halkalar kurulurdu.
1: Giderdiniz.
0: Giderdim.
1: Kaç anlar mıydım?
0: Anlamadım herhalde ama.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Lise 1. Lise 1.

0: Evet.
1: İşte Arapçayı çözme. O zaman işte küçük Arapça lügatları onar okuma, anlama, hafızaya alma, dima daha taze ve körpe erken yaşta kavrama imkanı daha yüksek. O mütercim Asım'a giden yolun belki ilk adımlarıydı. İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde Edebiyat Fakültesi...
2: Yani pardon, oralara gidiyorsunuz, geliyorsunuz, Arapçayı deşifre etmeye çalışıyorsunuz bir nevi.
1: Anlamaya.
2: Yani, değil mi? İşte
1: anlamaya.
2: Evet, dili çözmeye.
1: İşte İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde...
2: Sonra niyet ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Neye niyet ediyorsunuz?
1: Şarkı ve garbı keşfetmek.
2: Bu, niyetiniz bu mu?
1: Buydu. Yani hissetmek, duymak. Bu sadece şarkı değil. Yani o yıllarda Fransızca çalışıyor ve garbı kavramaya çalışıyorum. Çocukluk muhayyilesi.
2: Ama hep diller üzerinden.
1: Başka bir yolu yok. Çünkü 1980'lerin Türkiye'sinden bahsediyorum. Hmm. Yani telefonun, internetin, bilgisayarın olmadığı bir devreye tekabül ediyor o yıllar. Dilden. Yani dil öğrenmek istiyorsanız Fransa'dan biriyle mektup
2: açacaksınız. Ama şunu demek istiyorum. Oturup tercüme de okuyabilirsiniz. Şarkı ve garbı keşfetmek için. Tercüme yapılmış şeyleri değil. Siz doğrudan...
1: O yıllarda...
2: Dil üzerinden bir rota çiziyorsunuz.
1: O yıllarda taşra vilayetlerin kütüphaneleri bilhassa Hasan Ali Yücel dönemi klasiklerini bünyelerinde bulundurmakla fevkalade zengindi. Hasan Ali Yücel dönemi klasikleri bütün bir Rus edebiyatını, bütün bir Fransız edebiyatını, yani Guido Maupassant'dan, Balzac'a, Stendhal'dan, İtalya'dan, Prandello'dan ne bulursanız...
2: Hepsi de güzel Türkçe. Fevkalade. Hala güzel Türkçe.
1: Yaşar Nabi, Nayırların, Cevdet Perinler'in, hatta Cemil Meriçler'in tercümeleri dehşetti. Dil zevkine hitap eden, Türkçenin imkanlarını...
2: Lezzetli.
1: Çok lezzetli. Hala lezzetli. Sadeleşmenin tahribatı henüz bu tercümelere tesir etmemiş.
2: Evet, şimdi gayet güzel tesir etmiş vaziyette.
1: Zevk açıp okuyamıyorsunuz. Aranızda bir mesafe. Yani bu bana ait değil. Ben bu dile ait değilim. Yabancılaşma hissediyorsunuz. Dil, bizim jenerasyonun dil telakkisi güzeldi ve zamanının dil metinleriyle temas kurabilecekleri de muhal, imkansız. Yabancılaşma. Yani Albert Camus'un yabancısı gibi bir gün sabah uyanıyor. Ben hangi medeniyet dairesine dahilim? Ben aşina değilim bu sese, bu kisveye, bu dile. Bu coğrafyaya ne oldu diyorsunuz? Hakikaten 80'lerden itibaren her şey değişti. Belki bir 1000 yılda...
2: Daha doğrusu şunu söylüyorsunuz. 80'lerden önce çok şey değişmişti zaten.
1: Değişmişti ama 1000 yılda...
2: Ama bir şekilde o eskiden gelen hikayeyi devam ettiren insanlar vardı yani
1: var,
2: yaşı itibariyle.
1: Vardı,
2: onlar da ölünce...
1: İstanbul'a geldiğimde de vardı.
2: Geriye bir şey kalmadı.
1: Vardı. Ya 1000 yılda vücut bulan Anadolu coğrafyasındaki değişiklik, 1000 yıla yayılan, ancak 1000 yılda vücut bulabilecek değişiklik, modern zamanlarda birkaç yılda vücut buluyor. Yani o 1000 yılın ağır ağır, yavaş yavaş vardığı netice bizde birkaç yılda. Dolayısıyla çok hızlı değişim, aşılması imkansız bir yabancılaşmayı da tetikliyor. Yani çehrenin değişmesi de zamandı. Yani başınızı çevirdiğinizde birkaç anda, birkaç saniyede 40 yıl, 50 yıl yaşlanmışlık muhatabınızın yüzüne baktığınızda ne hissedersiniz?
2: Siz tanıdık simaları bulmak için arşivlere mi verdiniz kendinizi? Nasıl oldu yani o geçiş?
1: Bakmak yani insan tabii İstanbul'a Kayseri'den gelmek büyük bir şeydi, bahtiyarlıktı. Çünkü bir şeyi kıymetlendirmek için, bir şeyi kavramak için onu bir şeyle mukayese etmelisiniz. Eğer o bir şeyi birçok şeyle mukayese ediyorsanız, mukayese ettiğinizi anlamlı bir yere oturtabilirsiniz. Yani çok beste dinleyenin, çok hattatın hattını görenin, çok roman okuyanın, çok tiyatro izleyenin izlediği son tiyatroyu tahlil etmesi ve tahlilinin anlamlı olması daha mümkündür. Yani onu bir yere oturtacak. Bu oturturken de duyduğu sesler ve renklerin arasında ona yer tayin edecektir. Vaka çok okuyup çok dinleyip İstanbul'a gelenler İstanbul'un meziyetini, onun diğerlerinden alameti farikasını, onu mümtaz kılan cephelerini daha çok takdir eder ya da tefrik eder. Bu Mera'dan kasabaya, kasabadan küçük şehre, küçük şehirden Dersaadet'e gelen insanın hayranlık mertebelerine
2: benzer. Size ne dedi İstanbul ilk geldiğinizde?
1: Şeydi, bu eğer siz balıksanız ve büyüyorsanız çaydan, dereden, göle, gölden, denize, denizden okyanusa çıkmanız gerekir. Hacminiz büyüdükçe. İstanbul okyanuslu. Ve İstanbul aradığınızı verecek ve ne ararsanız bulabileceğiniz yer. Ne arıyordunuz? Üniversiteye gelmiştim. İşte Darülfünun'un edebiyat şubesi. Akademiye. İçimdeki tutku akademiyada tamamdı. Güzeldi. Akademiyaya sarılmıştım. İşte ünvanlar alıp, titiller alıp yükselecektim. Fakat akademiyayla yüzleştiğimde bir yandan da o akademiyadan münaferet. Yani hem akademiyadan yükselmeye çalışıp akademiyanın iç yüzüyle hesaplaşınca ondan uzaklaşmak. Çok mana yüklediğiniz bir ulu zatın yakın halkasına dahil olunca onun zaaflarını görmeye başlamak. İki zıt şey, yani bir paradoksun içine düşüyorsunuz. Bu şehir biraz akademiyaya benziyordu. Ya da bu şehir eski şehir değildi. Ama eski şehri de ancak bu şehirde bulabilirdiniz. Eski şehrin sakinleri artık eski şehirde sakin değildi. Eski şehrin sakinleri eski şehri ya terk etmiş ya eski şehrin Darül Acizesi'nde yahut mezarlığında metfundu.
2: Eski şehirdekiler inşallah yeni şehire de gelirler diyeyim, araya gideyim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler'le sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Evet, şimdi akademide kalmıştık ama sözlüklere girelim istiyorum. Siz hangi sözlükleri hangi sırayla çalıştınız? Bir sıralar mısınız? Ben sıralamayayım, siz kendiniz buyurun.
1: Bale-i Belen.
0: Nedir?
1: İlk yapma dil.
0: Esperanto gibi.
1: Evet.
0: Ama ondan önce.
1: 3 asır önce. Biraz ismi bilinen ama muhtevasına vakıf olunmayan, çalışılmayan bir eserdi.
0: O, şimdi sırayla hepsini sayalım.
1: Bale-i Belen. Ondan sonra Kamusul Muhit tercümesi Okyanus, mütercim Asım Efendi'nin. Vankulu lügatı, Vankulu'nun. Haserizade Elif Efendi'nin Nurul Furkan çalışması. Ama bunlara ilaveten İbn Sina'nın, Elkan'ın, Fit Tıbbı'nın içerik lügatını hazırladım. En sonunda yani hem kitabı hazırladım, Tokari Mustafa Efendi neşrini, ama sonunda da bir İbn Sina tıp lügatı çıkardık. Doktora tezinde bir eski Anadolu Türkçesi metni, El Fereç Badeşit'te, oradan hareketle o metnin eski Anadolu Türkçesi vokabülerini bir sözlük olarak hazırladım. Herhalde bu kadar.
0: Peki birinciden başlayalım. Bale-i Belen'in peşine ne vesileyle düştünüz? İlk sözlük çalışmanız. Nerede işittiniz? Yani nasıl oldu? Yolunuz nasıl kesişti?
1: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kütüphanesini yoklamaktan haz duyan birisiydim öğrencilik yıllarında. Ve oraya intisap ettikten sonra da. Böyle kat kat çıkılan, merdivenlerle çıkılan ciltleri rastgele çekiyor, bakıyordum. Kalın ciltlerin birinde üzerinde Fransızca, Fransa İmparatorluk Kütüphanesi'ne kaydı geçen Doğu yazmalarının tanıtım kataloğu gibi bir katalog. 1810 ya da 11'e ait. Orientalistlerin doğuda, en uzak doğuda, Afrika coğrafyasında devşirdikleri yazmaların Fransa'ya intikalinde muhtevasına dair yazılan yazıların, makalelerin toplandığı ciltlerden birisiydi. Onlardan birinde Sylvis de Sassy, meşhur bir oryantalist. Onun bir yazısına tesadüf ettim. Fransızca. Yazıda Halep'ten İstanbul'dan Paris'e intikal eden bir yazma. Onu çözmeye çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Fakat sıkıntıları ve soru işaretleri barındıran bir yazı. Kim yazmış? Niçin yazmış? En sonunda da belki bu dil diyordu, mahiyetini çözemediği dil için kaybolmuş bir medeniyetin dili yahut kabalistlerin bir dili. Hüküm veremiyorum mealinde bir final cümlesiyle yazısını sonlandırmıştı. Fakirde tecessüsü uyandıran bir yazıydı bu. Bir sır, bir muamma.
0: Kaç yaşındaydınız?
1: 20.
0: Lisanstasınız yani.
1: 20'li yaşların başları. Böyle başladı. Bunu çözmek, bulmak,
0: keşfetmek. Onun peşine düştünüz.
1: Peşine düşmek yıllar sürdü. Asıl kitabın asıl nüshaları Kahire'deydi. Darül Kütübül Mısri'ye. 90'ların sonunda bir yol bulup Kahire'ye gittim. Yazmaları bulmak. Başka bir nüshası

0: kopyaları Paris'teydi, onları temin etmek. İstanbul kütüphanelerinde eseri ve eseri müellifi Muhi'nin ardına düşmek. Bir Muhi biyografisini şekillendirmek. Şiraz'dan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kahire'ye. Yolculuklar böyle devam etti, arkasına düştüm. Kademe kademe meçhul olan malum oldu. O sırlardan mürekkep yarın doğanı kaldırıp çehresini görmek müessir oldu. Yazdım. Hep yazdım. Sonra yayınlandı bu. Bale-i Belen.
1: Yani bu Esperanto'dan 3 asır önce.
0: Bir Türk İslam dünyasında
1: ne farklı, maksatla böyle bir
0: farklı dilleri
1: yapmış
0: konuşan Müslümanların
1: anlaşabilmesi için
0: basit bir gramer oluşturarak ortak bir vokabülere benzeyen bir vokabüler, bir mantık silsilesi içerisinde var edilir.
1: Baya böyle bir ümmet dili mi icat
0: ümmet
1: etmiş?
0: Ümmet dili. Yani Malezya'daki de, İran'daki de, Arap coğrafyasındaki de, Türk'te, Arnavut'ta, Boşnak'ta.
1: Bale-i Belen ümmet dili girişimi desek doğru.
0: Evet, ümmetin iletişim aracı dili. Kolay öğrenilecek. Yani bir dili öğrenmek bazen birkaç yılı, bazen...
1: Müellifi de Türk.
0: Türk. Alim, arif ve sufi. Yani hem sarayda...
1: Peki bu Mısır'a gitmiş, yani bu, daha doğrusu bu dili öğrenen çıkmış mı o devirde?
0: Teşebbüsler olmuş. Devlet ricalinden alaka gösterenler, ilmiyeden, sufiyeden, teşvik edenler, cesaretlendirenler olmuş. Yardımlar vermişler, yardımlar almış. Fakat akamete uğramış. Hmm. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl başları, 16. yüzyıl sonları, 17. yüzyıl başları. Eserler vücuda getirmiş bu dille. Bu dilin gramerini yazmış, sözünü hazırlamış, mantığını anlatmış, fonetiğini.
1: Mesela siz bir Türk olarak, eski Türkçe bilen biri olarak tanıdık hissettiniz mi Bale-i Belen'e bakınca?
0: Şimdi akademiyada ya da bir mevzuyu çalışanlar onun müptelası olur. Yani bu en tatlısı de. Ona bir ülfet, ona çalıştığınız mevzuya bir ünsiyet. Eğer bir müellifi varsa ona bir muhabbet duyarsınız. Akademiyada fakirin ismini duyuran ilk mühim çalışma da bu oldu. Bale-i Belen. Şark ve Garp alaka gösterdi bu çalışmaya. Bilim yayınlandığında ilgi gördü.
1: Müellifi nerede metfun?
0: Kahire'de.
1: Ziyaret ettiniz muhakkak.
0: Çok. Meyyedi, eski Kahire'de Meyyediye Camii'nin arkasında Gülşeni Hastanesi var. İbrahim Gülşeni'nin metfun olduğu pir evi. Onun orta yerinde bir medrese gibi tasavvur buyurun. Hanka o mimari plan üzerinde ortasında büyük, devasa, tatlı bir türbe yükselir. İçinde 5 sanduka var türbenin. En solda İbrahim Gülşeni piri, Tarikat-ı Gülşeniye'nin banisi telakki edilen. Onun yanında 2. sanduka İbrahim Gülşen'in oğlu Ahmet Hayali. 3. sanduka Ahmet Hayali'nin oğlu Ali Saffeti. 4. sanduka Ali Saffeti'nin kardeşi Seydi Hasan. 5. sanduka Muhi Gülşen'i.
1: Allah hepsine rahmet eylesin.
0: Rahmet eylesin. Ne sormuştunuz?
1: Ziyaret et.

0: miydiniz diye siz de sandık.
1: Hatta
0: yanındaki
1: ziyaret
0: komşularını da
1: toprağından da aldım. Ceplerimi doldurdum. Hatuna da vasiyetim dedi. Ölünce üstüme serpesin bundan diye. Dedim ya, çalıştığınız şahsiyete bir muhabbet.
0: Ülfet.
1: Hadi sadece Muhyi Gülşen'in Bale-i Belen Nam çalışmasına alakamı teksif etmedim. Onun mütebaki eserleri de nazarı dikkatimdeydi.
0: Onun için Menakabı, Halep'le ilgili çalışmasını da, Halep'le ilgili de
1: Menakabı İbrahim Gülşen'i onu çalıştım. Reşat'ı, Sufi Menakıbını, Havi Reşat'ını çalıştım. Bazı küçük risalelerini de makale olarak neşir kisvesine büründürmeye çalıştım. Muhyi bende şeydir, aziz bir hatıradır. Akademiyada ilk tecrübelerim, ilk temrinlerim, ilk tutkum onunla beraber yürüdü.
0: Ve hayata ilk kazandırdıklarınız. Evet. Peki sonra ikincisi hangisi? İkinci
1: Ahçı sözlük. Dede'nin hatıratını çalıştım o sırada. 19 ve 20 yüzyıla ait saf dil bir sufinin dört çit süren hacimli gönlünün hayatının hasılasını kaleme aldığı bir hatırat. Çok lezzetli bir hatırattır. Çok zengin. Devlet bürokrasisini, içtimai hayatı, insanı. Sufiler az konuşurken bu çok konuşmuştur, tatlı konuşmuştur, iç dünyası. Lezzetli bir Türkçedir. Onu çalıştım. Sonra Persengi çalıştım.
0: Orada mesela ondan, şimdi böyle çalışırken, yani bir sözlük çalışıyorsunuz doğrudan kelimelerle. Bir de işte burada mesela hatırat, bir sufinin lisanı. Oradan da kazandığınız kelimeler oluyor mu?
1: Şüphesiz.
0: Daha önce görmediğiniz.
1: Şüphesiz. Yani İhsas ağınız ne olursa olsun, Osmanlı Türkçesine 40 yılınızı verin. En ağır metinler sizin tezgahınızdan geçsin. Yüzlerce kitabı hazırlayın, okuyun, devirin. Fark etmez. Kendinizi mevzu değilse, bilhassa Osmanlı Türkçesi ise bir gün, bir an ben bunu bilmiyorum dersiniz. Sahili olmayan bir umman gibidir dil. Bilhassa çalıştığım alan Osmanlı Türkçesi ya da eski Anadolu Türkçesi. Tıkanırsınız.
0: Ama sima tanıdık gelir.
1: Yani sürekli elinizden lügat düşmez. Aşinalık.
0: Hangi lügata bakıyorsunuz mesela?
1: Mevzuya göre değişir bu. Karşılaştığınız kelime sizde sıkıntı var ediyorsa o kelimenin nerede bulabileceğinizi ya da bulunabileceğini bilirsiniz. Bu bir melekeye dönüşür. Ha, bunu gemicilik lügatından bulursunuz. Bunu Şemsettin Sami'de, bu kamusa ait bir hikayedir. Bu argo sözlüğüne bakılacak. Bu şuna bakılacak.
0: Ama çok özür dilerim. Burada şunu sormak istiyorum. Siz bu sözlükler hala, bu sözlükler Suriçi'nin sözlükleri değil mi? Bizim şimdi modern Türkiye'de böyle bir sözlük var mı?
1: Yok.
0: Yok değil mi? Biz.
1: Yok.
0: Yani maalesef bu konunun ele alınması gerekiyor.
1: Özel bir kütüphane oluşturmalısınız.
0: Evet.
1: Özel bir kütüphane.
0: Yoksa yani, açıp TDK'ya baksak yolda kalırız.
1: Bir yere kadar gidebilirsiniz.
0: Yok, bir yere gidemiyoruz. Ben birkaç hafta denedim, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hatta yani tutup bildiğinizi unutup oradan gideyim derseniz daha da kapalı yollar. Bir sonraki nedir? Bir sonraki çalışmanız?
1: Mütercim Arsım'ın kamusu.
0: Ne geldiniz mi? Yok, ondan önce mesela Persenk ve
1: Persenk. Persenk.
0: O nedir? Sonra En Nurul Furkan Kur'an lügatı. O mesela çok acayip bir iş. Ama önce Persenk'i söyleyin, buyurun.
1: Persenk, Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin

0: çalışmasıydı.
1: Cumhuriyet tüm dil tezleri vardır. İşte güneş dil teorisi, Toro-Aryan tezi, yani bütün dünya dilleri Türkçeden doğmuştur diye absürt
2: bir... O zaten hep böyle tez. Ulus devletlerde olan bir şey galiba, Basklarda falan da var.
1: Yani Cumhuriyet'in tezleri aslında Cumhuriyet'te oluşan tezler değil. Daha önce dillendirilmiş tezlerin tatbik edildiği bir devredir Cumhuriyet. Yani 30'lu yıllar
2: uygulamana iyi kondu.
1: Evet, ama daha önce
2: Derken ne zaman?
1: Yani 1850'den başlar bu tartışmalar. 1920'lere kadar devam eder. Arayışlar, teklifler, tezler ve çoğu zaman da subjektif.
2: Tezgahlar.
1: İşte güneş dil teorisinin Osmanlı cephesine tekabül eder Ferazade'nin Persengi. Yani onu okumak ve anlamaya çalışmanın neticesiydi Persengi intikalim. Kimse göbeğini kendisi kesmiyor. Bir hazırlık devresi iktiza ediyor. Fakat Persengi anlatamadığım ve piyasada da nüshası bulunmadığı için geniş bir muhitin idrak etmesi, anlaması çok zor okuyamadıkları için. Osmanlı Türkçesi nasıl yazılır ve nasıl okunurdu sorusunun cevabını içeren ilk yegane metindir. Bu filolojinin mütehassısların anlayabileceği bir muhtevadan bahsediyorum. Üçüncüsü bir iddia. 1800'lerin sonlarında Türkçenin kadim metinleri henüz neşir kisvesine bürünmemişti. Ne Osmanlı coğrafyası henüz hakkıyla Orhun Unutları'nın aşinasıydı, ne de Divan-ı Lügat-ı Türk malum olmuştu, ne de Kutadgu Bilig gibi tarihi metinler biliniyordu. Az sayıda, mahdut sayıda metinden Türkçenin tarihine bir yol bulup filolojik tespitler ve filolojik iddialarda bulunmak. Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin tezleri dil tarihi açısından cari bir dikkatti ve oradan görmeye çalıştım. İddialıydı. Bütün diller Türkçeden neşet ediyor iddiası.
2: Bayağı iddialıymış.
1: İddialıydı. Bu Osmanlı'da erken dönemde de vardır. Hani Kaygısız Abdal'ın daha 15. yüzyılda metinlerinde görürsünüz. Orada burada. Türkçenin diğer dillerden imtiyazı. Irklar, milliyetler milletini öne çıkartır. Acemler Acemceyi, Araplar Arapçayı.
2: Bu da öyle bir şey mi?
1: Bu batıda da böyle.
2: Evet.
1: Yani diller, din ve mezhep kavgalarında...
2: Hele ulus devlete gelince iyice öyle.
1: Ensumana, savaş ensumanına dönüşür. Türkçe de bundan münezzeh değildi.
2: Evet. Peki üçüncü, En-Nurul Furkan...
1: Geçen asrın
2: müellifi,
1: en mühim simalarından birisiydi Sufi Muhit'in. Hasirzade Mehmet Elif Efendi. Sütlüce'de tekkesinin şeyhi. Devrin en çok itibar edilen sufilerindendi. Meclisi Meşayih riyasetinde de bulunmuş.
2: 18. yüzyıl.
1: 19.
2: 19.
1: 19. Bir pir addedilirdi. Hangi tarihe mensup olursanız olun, kendisi sadiyeden olmakla beraber her sufi muhitin hürmet
2: pir diye tanıdığı
1: etrafına hürmet telkin eden bir şahsiyetti. Harp yıllarının yeis dolu zamanında zihnini meşgul etmek için bir Kur'an sözlüğü hazırlamaya teşebbüs etmiş. Nuri Furkan diye çalışmasını tesmi etmiş. Müfredat tarzı eserler vardır İslam literatüründe. Kur'an lügatını anlatan Ragıp Isfahani gibi. Müteaddit menbaalardan besin

0: düşünerek nedir bir Türkçe ile
1: onun farkı nedir mesela diğerinden?
0: Ya Kur'an'da geçen kelimelerin Kur'an sentaksı ve Kur'an semantiği içerisindeki anlamları. Müfessirler, muhaddisler, ulema, Kur'an'da geçen her kelimenin standart Arapçadaki manasını bulabilir ama kontekste uygun. Bazen de garip, yani kavram olarak garip, tırnak içinde garip, garip denilen az kullanılan, sadece Kur'an'da bulunan kelimeler de vardır.
1: Yani şerh...
0: Bunları ele alır.
1: Bu kelimeler aynı zamanda şerh düşülüp mi yazılıyor?
0: Kesinlikle.
1: Yani hadis-i şerife müracaat ediyor. Başka şeylere, her şey kaynaklara müracaat ediyor.
0: Bütün binlerce kaynağı.
1: Yani cahiliye devrine de tabii ki, şiire de.
0: Şarkın böyle bir şeyi vardır. Mesela diyelim ki Mesnevi-i Şerif Mevlana Celaleddin Rum. Onun lügatını, onun kelime servetini ele alan sözlük yazarsınız. Feridüddin Attar'ın Pendi Attar'ını ya da Sadi-i Şirazi'nin Bostan ve Gülistan vokabilerini ele alan, ondaki problemleri çözen sözlükler vücuda getirirsiniz. Böyle spesifik eserler. Şüphesiz bunun en inkişaf etmiş hali Kur'an'a müteallik olanıdır. Çabadır. Bunun için daha fazla bir ihsas iktiza eder. Çünkü Kur'an'ın...
1: Siz onu çalışırken heyecanlandınız mı ve size
0: bu çalışmaların sözlük... mühim bir kısmını bir meslektaşım Profesör Doktor Eyüp Tanrı verdi.
1: Evet.
0: Bu belki benden daha fazla sahaya katkısı, teri, emeği olan bir arkadaş. Şu anda Dicle Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü. Birçok çalışmayı
1: beraber yaptık.
0: Beraber yaptık.
1: Peki bu çalışma mesela, bu lügat, siz çalışırken size Kur'an başka şekilde konuştu mu?
0: Şüphesiz. Ondan önce Kamus çalışmıştık. Kamus-ı Muhit. İlk
1: şimdi onu
0: oydu.
1: Daha uzun sormak
0: sonra
1: istiyorum.
0: Sonra Vankulu lügatına intikal ettik. İlk iki eser Yazma Eserler Kurumu'ndan çıktı, Kültür Bakanlığı'ndan. Sonra teberrüken Eyüp Bey'le bir Kur'an sözlüğü hazırlayalım dedik. Böyle bir şey olsun, bir hürmet, bir teberrük nişanesi. Tezgaha müşterek bir ağzıyla bunu koyduk. Bir nasıl söyleyeyim, ümmete bir
1: İkram.
0: Fakir hediyesi olsun diye. O zamanlar Yazma Eserler Kurumu fakire bize alaka gösterdi. Bir yine eserin tabına fırsat verdiler. Kendilerine minnettarız, müteşekkiriz. Muhittin Macide haseten, oranın o devre müdürü. Neşrettik.
1: Evet. Peki şimdi biraz madem ondan evvelmiş Kamus-ül Muhit, ondan bahsedelim. Şimdi bizim baktığımızda Türkiye'de bugün ben bir kelimenin peşine düştüm. Önce TDK'da aradım. İşte TDV'ye baktım. Oraya buraya baktım. Aradığımı bulamadım. Sonra Ansiklopedi Universali'ye baktım Fransızca. Orada kendi aradığımı da buldum. Fransızcasını da buldum. Sonra bu aradığım, acaba burada bir yerde başka bulur muyum diye bakarken Savaş Barkçın bana Kamus-ül Muhit'i söyledi. Oraya girdim. Orada Ansiklopedi Universali'de okuduklarımı bulabildim. Onun için çok önemli. Bize anlatır mısınız bu sözlüğün aslında ansiklopedi gibi nedir? Ne zamandan? Müellifi kim?
0: Üniversiteye geldiğimde hocalar akademiyada masasında hangi sözlük varsa en ehemmiyetli sözlük onu addederlerdi. Böyle bir teamül vardı. İşte fakat kimsenin elinde Kamus-ı Muhit yoktu.
1: Ya bir de sözlüğümüz yok bizim.
0: Yoktu.
1: Yani hakikaten sizin bakın ne güzel sözlükleriniz varmış.
0: Az bulunan.
1: Sur içinde

0: yaşayan bir insan olarak eski Türkçe bildiğiniz için de
1: albumuna bir sözlüktü albumuna. Ona sahip olmak bir meziyetti. Önce Kamus-u Muhit'e sahip olmak bizim zamanımızda Kamus-u Muhit olması birinin. En nadiri nadiri bir halde akademiyada bir hocanın şahsi kütüphanesinde Kamus-u Muhit olacak. İki, ona bakabilmek. Yani onu kullanabilmek, o kendisine ait şartları haiz, sıkıntılı bir metindir. Yani Kamus-u Muhit'e bakabilmek için de bir mecaliniz olacak. O herkesin behresi değildi. Üçüncüsü, onu okuyup anlamlandırabilmek. Yani çünkü iki dünyanın da bütün incelikleri ansiklopedik mahiyette o lügatın içindeydi. Firuze Abadi'nin Kamus-u Muhit'i vardı. Zevidi'nin 40 ciltlik şerhinin dökümü vardı. Mütercim Asım'ın Türkçesi vardı. İki dünyanın ama her şeyi o lügatın içindeydi. Tüm kültür unsurları, tababetinden ziraatine, ilmi halinden aklınıza ne gelirse. Mütercim Asım bundan önceki bir hamle olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından bahsediyorum. 3. Selim'e Burhan-ı Katı isimli Farsça sözlüğü Muhammed bin el-Hüseyni el-Tebrizi'nin Burhan-ı Katı'nı hazırlamıştı. Büyük bir var. Ama artık daha sonra da bir Hicaz dönüşü Kamus-u Muhit'i tercümeye başlamıştı. Kamus-u Muhit Arap dilciliğinde ve Arap kültüründe iki anlamlı ekolden birini temsil eder. Biri Cevheri isimli bir şahsiyetin 10. yüzyılda Sıhhah isimli eseri, onu 16. yüzyılda Van Kulu bize çevirdi. Ama 15. yüzyılda da Firuze Abadi'nin Kamus-u Muhit'i. Arapçanın başlangıçtan itibaren daha uzun zamana yayılan birikimini Çin'e taşıyor. 2000'den fazla eser taranmış. Binlerce lügat ve diğer eser derlenmiş. Ve 19. yüzyılda da Zevidi 40 cilt Kamus-u Muhit'e şerh yazmıştı. Mütercim Asım bunların karşısında. Bir dilden bir dile lügat tercümesini yapmak kelime seviyesinde iki şekilde olur. Bir, o dilin kelimesinin çevirdiğiniz dildeki karşılığını bulabilmek. Bir karşılığı var mı?
0: Yani hem o dile vakıf olacaksın hem kendi diline de, değil mi, ciddi vakıf olacaksın.
1: Diyelim, Arap coğrafyasında deveye dair 2000 kelime var.
0: Evet, bir sürü hal deve üzerinden anlatılıyor.
1: Ya da ne bileyim, Sibirya bölgesinde ya da Eskimo dilinde karla ilgili 80 kelime var. Karı anlatan, karın ara renklerini. Siz bunu kelime seviyesinde başka bir dile aktarırken o dilin de imkanlarını İnceden inceye bilmelisiniz. Bu
0: bazen de imkansız.
1: Ama her safhada, yani Arap dilinde 10 bin bitki varsa onun Türkçe'de 10 bin karşılığını ya da 15 bin karşılığını bilmelisiniz. Birebir gelmeli.
0: Evet. Hı? Ama herhalde aynı medeniyet havzasında bu iş daha kolay. Bir de şeyse, medeniyeti farklıysa o zaman haller, durumlar
1: şüphesiz ama
0: daha da zor.
1: Bu sizin her bir sahada ihsaslaşmanızı istiyor. Bizde hani disiplinler birkaç sahada yani tababet uzmanısınız, hikaye biter. Ya da coğrafyaya hakimsinizdir. Ya da riyazet biliyorsunuz. Lügat hepsini içerir. Hangi şey ondan müstahane kalabilir ki? Asım, mütercim Asım merhum

0: Zariflerin Türkçesi, taşra Türkçesi, kadim Türkçesi, avam Türkçesi, esnaf Türkçesi, bizim bölgede, bizim muhitte, Türkmenlerin dilinde, ağızlarda böyle bir takım, yani katman katman her yeri yoklamış. Bu çok öte bir dimağın, çok ince bir nazarın, çok hassas bir kalbin, çok okumuş bir irfanın, çok mütecessis bir insanın üstesinden gelebileceği. Türkçenin bahtiyarlığı buydu. Daha önce Kaşkalı Mahmut Divanı Lügati Türk'ü kalem alırken sadece metinlere değil insanlara da temas etmiş. Canlı insan nadan malzeme devşirmişti. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün vücut bulduğu zamandan 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar safahat Türkçenin lügatını yazma konusunda çok feyizli bir safahat değildir. Normalde ilim mütemadiyensinden öncekilerini açtığı yolda, aşındırdığı yolda, açtığı yolda, katkı sağladığı yolda sizin son katkınızla terakki bulur. Mütercim Asım çok bahtiyar değildi bu konuda. Yani şahsi imkanlarla, bir de şunu tasavvur edin, 18. yüzyılda büyük bir kütüphaneye malik olamazsınız.
1: Bir de yanıyor, ikide yani, bir.
0: O evi yanıyor. Evi yandı.
1: Çok geçim sıkıntısı çekiyor.
0: Çekiyor.
1: Üstelik de padişahın teveccühüne rağmen.
0: Çekiyor, evi yanıyor ama önce bir ev veriliyor. Eser vücuda getirenlere devrin saltanatı, eğer eser itibar görüyorsa, eserin sahibi itibardan sakıt olmaz. Boğaz'da bir köşk, bir yalı, ikametine tahsis edilmiş bir mesken bahşedilirdi. Yani ilmin itibar gördüğü zamanlardan bir zamana tekabül etti Asım'ın. Asım Vakanöviz'di. Yani saray
1: aynı zamanda da, evet. Ahmet Cevdet Paşa da hatta istifade etmişti.
0: Evi ama yanınca Kamus'un daha sonra yine kendisine bir ikamet verildi. Bir hane tahsis edildi. Lügattan bahsediyordum.
1: Lügat da yanmış.
0: Ev yandı. Lügat'ı kopyalama imkanı, onu biz müellifin kalemi aldığı müsvedde'nin iyi bir hattatın kaleminde beyazda çekilmesi diye bir ifade kullanırız. Merhum müsvedde'ye çektiği metni beyazda bir hattata İstinsah ettirerek saraya sundu. Saraya sunulan nüsa Abdülmecid tarafından yaptırılmıştı bu çalışma. Abdülhamit, 1. Abdülhamit babasından sonra Bahçekapı'da yaptırdığı, o metfun da oldu daha sonra, Hamidiye Kütüphanesi'ne bağışladı bu yazmayı. Hmm. Artık adeta müellif nüshası itibar ettiğimiz nüsa. Bilahire Hamidiye Kütüphanesi'nin Süleymaniye intikaliyle o müellif saraya sunulan nüsa şeye intikal etti, Süleymaniye Kütüphanesi'ne. Fakir de Eyüp'le beraber
1: O nüsa da üzerinden mi çalıştınız,
0: evet,
1: sizde?
0: Evet. Şehzadebaşı Camii'nin Saraçhane Parkı'na bakan bir kahve vardı. Üniversiteden çıktığımız zamanlarda Eyüp'le beraber orada bir çay içer. Ne olacak bu memleketin hali der gibi, akademiyanın hali ne olacak dertleşmeleri sırasında. Bir gün Eyüp'ün gözlerinin içine baktım. Eyüp dedim.
1: Biz Kamusül Muhit çalışalım.
0: Kamusu yapalım mı dedim.
1: Kaç bin kelime var Kamusül Muhit'te? Kaç bin kelimenin? Yani sadece Türk şeyi yok.
0: 200 bin vardır.
1: Türkçesi değil, bir de şer düşüyor. Mesela nasıl anlatıyor bir kelimeyi? Misal?
0: Yani siz müzakere dediniz, değil mi?

0: Müzekkerden girer, zikradan, zikiradan, onun somut, soyut kullanım alanlarına değişim, anlam genişlemesi, anlam daralması, farklı muhitte neye tekabül ettiği, yeni bir anlam kazanırken bu yeni kazandığı anlamın hangi sebeple neşet ettiği,
1: kökü ne?
0: Şüphesiz köküne her şeyi, ama her şeyi lezzetle, insanı tatmin eden bir Türkçeyle. Ve kelimeler lügatta tek başlarına anlamlar olmaz. Kelimeler ancak konteks içerisinde, daha doğrusu cümle içerisinde kıymetlenirler. Bu Türkçe olsun, Arapça olsun,
1: ne fark olursa etmez. Olsun.
0: O cümleyi görmelisiniz.
1: Biz zaten dili de öyle öğretirler.
0: İstişat deriz, yani tanık gösterme, şahit. Şahit olmalı. Yani kelimenin filanca anlamı nasıl ve hangi metinde
1: yani
0: geçiyor?
1: Yani oradaki işte, o kelimenin altındaki cümle onun şahit midir?
0: Evet, orada hem Arapça hem Türkçe için şahitler bulunmalı. Modern dünya dillerinde de budur. O kelime hangi cümlede, hangi metinde
1: nasıl geçiyor?
0: Bir örnek, o örneği verirsiniz. Dersiniz ki Halide Edip Adıvar'ın şu eserinde böyle geçiyor. Filanca yerde Refik Hacı Karay'da böyle geçiyor. Örnek verirsiniz. Bu tarz Türk lügatçılığında klasik dönemde yok, azdan azdı. Yani metin tarayarak sözlük hazırlamak. Biz de umumiyetle kes yapıştır tekniği üzerine sözlükler hazırlandı. Yani metinler taranarak yapılmadı. Normalde doğru sözlük hazırlama yöntemi şu olmalıydı. Teşebbüsler oldu TDK'da ama henüz neticelenmedim. 20-30 yıldır devam ediyor.
1: Daha çok devam edecek gözüküyor.
0: Ne yaparsınız? Türkçenin bütün tarihi devir metinlerini fişlersiniz cümleler bazında. Okursunuz, anlamlandırırsınız. Kelimelerin bağlam içerisindeki anlamlarını kaydeder. Ve oradan tanıkları ila diyerek büyük bir lügat
1: bulundu. Kaç cilt Tamusül Muhit? Kaç cilt?
0: Biz 6 cilt.
1: Onu arkadaşlarımız şimdi yayına hazırladılar, gösterecekler. Hem var, fiziki baskısı var hem de internetten de ulaşılabiliyor.
0: Yazım Eserler Kurumu umumun taramasına Van Kulu lügatını ve bunu açtı.
1: Evet, ama bunu da böyle her
0: 6 ciltmiş.
1: Evet. Her önüne gelen de bunu açıp bir kelimeyi bulamıyor. Çünkü burada bir kelimeyi bulmak için bir metodolojisi var.
0: Arap dilinde iki usul vardır. Sözlükçülükte sıralama. Birisi ilk harf. Yani Türkçe'de olduğu gibi A, B, C, D diyelim. Arap dilinde ikinci yöntemse son harf. Son harften geriye. Bu sözlük son harften geriye doğru. Yani eğer kitap kelimesini arıyorsanız K harfinden değil B harfinden
1: bulacaksınız.
0: Burada bulacaksınız. Yani son harf, kök harften. Bu da böyle. Değiştirmedik. Çünkü değiştirseydik, yani modern sisteme getirseydik Kamusul Muhit kullanılmaz bir hale gelirdi. Çünkü sistemde kök ve o kökten türeyenler aynı bölümde ele alınır. Bu parçalanıyordu.
1: Yani sülalesi,
0: evet.
1: Kelimenin sülalesini görüyorsunuz. Halbuki öbür türlü kim kimin akrabası, evet, belli olmayacaktı.
0: İşte onu bozmamak için, okuyucu bunu kavrasın diye. Bir de Kamusul Muhit'i kullanma safhası için bir seviye, tat az da olsa bir seviye. Öğrenimi de zor değil. Son harf.
1: O kadar.
0: Bir de nasıl bulunacağını kitapta gösterdik.
1: Yani. Peki şimdi siz biraz evvel anlattınız. Bale-i Belen'in müellifini ziyaret etmişsiniz. Aranızda hatta toprağından getirmişsiniz. Asım Efendi ile ilişkiniz nedir? Çünkü bu arada Asım Efendi'den pek bahsetmedik. Asım Efendi'nin de sülalesi, bütün soyu,
0: Karacaahmet'te mefhumun
1: evet, Şeyh Efendiler var ama aynı zamanda onlar da pek çok eser sahibiler. Yani galiba dille uğraşan çok akrabası var mesela.

0: Belediyesi Kültür Müdürü Halil İbrahim Yakar. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi. Çok değerli bir eski edebiyatçı. Yakınlarda yine anlattı. Bir de Asım anlat abi diye. Böyle tatlandım. Niye olmasın? Asım'ın neşet ettiği yerde insanlara anlatmak. Asım'la her gün halleşiyorum. Yani mütemadiyen her gün bir kelime için, birkaç kelime
1: müracaat
0: için.
1: Müracaat ediyorsunuz.
0: Yani hazırlayanlardan biri fakir olmakla beraber lügatta kahramanlık olmaz. Lügatta bilmediğiniz kelimeye zaten bakarsınız. Ama en çok bildiğinize inandığınız kelime için bakmalısınız. Usul böyledir. Çünkü en çok bildiğinizi tasavvur ettiğiniz kelime sizi aldatır.
1: Ne çıktı sizde Kamusül Muhit çalışırken böyle çok şaşırdığınız?
0: Her şey.
1: Ne oldu?
0: Hatta nasıl şeydir. Eyüp'le bu şu kanaate varmıştık. Bir roman gibi okumalı bu.
1: Yani mesela kelimenin sülalesini gördüğünüzde böyle şaşırıp çok...
0: Arap kültürünü, dilini, medeniyetini, şiirini,
1: neler oldu?
0: Menakıbını, ananesini ve Türk kültürünü, kelimelerin hikayesini, menkıbelerini, mitolojisini, insanı tebessüme, kahkaya, ıstıraba sevk eden anekdotları, cümlelerin nasıl kalıplaştığı bazı cümlelerin, o deyimlerin nasıl teşekkül ettiği, binlerce anekdot da anlatılır. Yani keşke Eyüp o arada istemişti bunları toplayıp bu şen haline, içindeki vakaların nasıl hayat bulduğunu, insan ve kelime ilişkisini.
1: Peki onun böyle dipnotu yanına der kenarda yazdıkları, onlara da ulaştınız mı?
0: Hepsini topladık. Ya zaten onun Hamidiye nüshası...
1: Nasıl birisi sizce Asım Efendi o yazdıklarının üzerinden?
0: Şimdi Asım tarihi Devlet Aliye'nin son iki asrı devasa simaları, şahsiyetleri var etti. Bir şeydir. Bir 18. yüzyıl tababette aynı yüzyılda İbn Sina'nın Elkan'ın Fit Tıbbını Tokadi Mustafa Efendi tercüme ve şerhleriyle inşa etti. Ona da alaka göstermiş 18. yüzyılın ikinci yarısında. Bunu da çalışmıştık.
1: Bankulu lügatını da bu arada çalıştınız.
0: Bir eksiklik kalmasın. Mütercim Asım Osmanlı'da Arapçadan Türkçe'ye söylediklerince işte ahderisi vardır, şunu vardır, bu vardır ama en ziyade Kamusul Muhit ve Van Kulu. Ulema bu ikisine en çok
1: bundan dikkat. İstifade eder.
0: Bu ikisine. En çoktan Kamusul Muhit'e. Yani Kamusul Muhit Asım merhumun kaleminden çıkıncaya kadar esas mekaz Van Kulu lügatıydı. Kamusul Muhit vücut bulduktan sonra Van Kulu itibardan sakıt oldu. Eski itibarını bulmadı. Artık şeydir, mütercim Asım inceden inceye, öteden öteye, yani Kur'an gelince kadim dini kitapların hükmü nasıl nesedilirse, mecazen söylüyorum, teşbihen söylüyorum.
1: Kamusul Muhit'te gelince evvelki sözlükler...
0: Bu sahada en mühim ihsas lügat oldu.
1: Geçerliliğini kaybetmiş gibi oldu.
0: Oldu. Şeydir, bir kültürü yakından tanımak için muhtemelen en doğru yöntem fakirin mütalaasınca o kültürü, o dili anlatan, o medeniyeti anlatan lügatı, derin lügat okumak. Yani Kamusul Muhit'i okursanız binlerce Arap kültürünü anlatan kitap okumada hacet kalmaz. Aynı şeyi Türk kültürü ve irfan için de söylüyorum. Çünkü mütercim Asım bunu yapmış. Tersini okuduğunuzda

0: çevirdiğinizde o Türkçenin sözlüdür. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Kaşgalı Mahmut Divan Lügat-ı Türk'ü Arapçadan Türkçe'ye. Arapça yazmıştır. Daha doğrusu Türkçeden Türkçe'dir de Arapçadır. Araplara ait.
1: Türkçe'yi anlatmak için evet. Yazmıştır.
0: Ama bir bakışta Türkçe'ye hizmet etmiştir. Şimdi iki dilli sözlüklerde sizin perspektifiniz önemli. Türkçe'ye bakarsanız Lügat'ın Türk diline, Türk irfanına, Türk medeniyetini görürsünüz. Mütercim Asım işte bunu vaz eden adamdır. Yani, o emsalsizdir. Dede Korkut'un hikayelere kadar kıymetlidir Mütercim Asım'ın muhtevası.
1: Hikayelere
0: kadar bu coğrafyayı anlatır. İlk başta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bir roman gibi bidayetinden nihayetine, başlangıcından sonuna okunması iktiza eden metinler malzemesinin başlarında gelmeli. Keyiftir.
1: Vankulu lügatı.
0: Vankulu
1: daha küçük.
0: O da çok kıymetli bir eserdir. Cevherin Sahan'ın 16. yüzyılda Vankulu Mehmet Efendi tarafından çevrilmiş halidir. İki cilttir. Hala mekardır. Ben fakir de kullanıyorum onu. Mütemmim lügatlar dediğimiz yani şey yapsanız da mütercim Asım da kullansanız an gelir Şemsettin Sami'nin Kamusu Türküsü'nü, an gelir Lügat-ı Naciye vesaireye vesaire ihtiyaç duyarsınız.
1: Bakmanız icap gerekir, edebilir.
0: Gerekir.
1: Peki şimdi dediniz ki Kamusül Muhit'i yani Asım Efendi ile ülfet ediyor musunuz deyince her gün dediniz. Çünkü
0: her gün onunla halleşiyorum.
1: Ne yapıyorsunuz her gün sözlüğe şimdi, bakmak için?
0: Bu İbn-i Sina çalışırken Elkan'a fittim. O sırada aynı anda Eyüp Tanıverdi'yle İmam Gazali'nin İhya Vidumüddin'i de.
1: Bir şimdi, de o var.
0: Günün ilk yarısı İbn-i Sina çalışıyorsunuz. İkinci yarısı İmam Gazali. Fıtratları, mezhepleri, perspektifleri büsbütün farklı. Şimdi birinin rahlesine oturuyorsunuz.
1: Onun sözlüğü başka.
0: Ondan ders alıyor. Onunla halleşiyorsunuz. Sonra oradan çıkıp başka bir revaka. İmam Gazali'nin halkasına başka bir dünya.
1: Çok isabet ettiniz. Tam buraya geldiniz. Çok az vaktimiz kaldı. İhya'da ne yaşadınız? Yani böyle iki dakikaya sığdırılacak bir şey değil ama.
0: Yusuf Sıtkı Elmadeni merhumun tercüme ve şerhiydi. Yani normalde 4 cilt ama bu 11-12 cilt süren bir çalışmaydı. Yazma Eserler Kurumu bizden rica etti. İlk 10 cilt cehennemde. İmam Gazali sertti. Ama ilk 10 cilt yandık. 11. cilt içinde zerre kadar imanı olanı Cenab-ı Allah'a onu cennete koymak farzdır. Son cilde saklamış İmam Gazali bunu. 11. cilde yüzüm gülümsemişti. Gazali bambaşka. Bambaşka. Yani şarkın bütün İslami medeniyeti berhava olsa, İmam Gazali'nin ihyası varsa, onunla yeniden bu medeniyet inşa edilebilir.
1: Onunla ülfetiniz nasıl oldu? Bütün bu 10 cildi.
0: Şimdi yaparken. Her cildi çevirdikçe Yazma Eserler Kurumu'ndaki editöre gönderiyorum. İmam Gazali'nin ihyasını. Editör arkadaş mesaj atıyor. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Barik bir selam diyorum. İkinci cildi gönderiyorum. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Eyvallah diyorum. 8. ya da 10. ciltte sordum editör arkadaşa. Ya bu selam hikayesine ağabey dedi. Her cildin sonunda İmam Gazali Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun demiyor mu dedi. Diyor. Tabi biz onu Hazreti fakat fakirin de adı Mustafa ya. Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun. Biz her cilt sonunda nasibimizce Gazali ile selamlaştık.
1: Evet. Belki de selavat getirip o selamdan da
0: doğru
1: nasiplenebilir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
0: Sağ olasınız.
1: Allah ne diyeyim daha başka eserleri hayata yeniden kazandırmanızı İnşallah. Nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Mustafa Koç'la dilimiz, daha doğrusu sözlüklerimiz ama geride kalan sözlüklerimiz. Onların üzerinden konuştuk. Bugüne de gelebilenler üzerinden. Kamusül Muhit ve başka, şimdi birden gitti, Van Kulu Lügatı. Mütercim Asım Efendi'yi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim Portre'de bugün kıymetli bir misafiri ağırlayacağız ve bize rehberlik etmesini isteyeceğiz. Çünkü çağlar öncesinden yine insanlara rehber olmak umuduyla, dileğiyle ve belki de aslında kendi heyecanının ve merakının peşinden gitmiş bir insan olarak seyahatname kaleme almış olan Emir Hüseyin Ebiverdi'nin 4 Başkent kitabını bugün biz okura ve araştırmacılara, kaynak arayanlara ulaştıran değerli bir hocamız, misafirimiz. Çeviren ve notlandıran notuyla karşımızda ama onunla bu kapıdan geçtikten sonra çok daha farklı yollara doğru da ilerleyeceğiz. Turgay Şafak misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Davetinizin memnunum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de sizi burada gördüğümüz için. Çünkü hocam bizim her zaman için rehbere ihtiyacımız var. Ama hani iki kapak arasına girmiş, tarihin geçmiş yüzyıllarından bugüne seslenmiş herhangi bir şeye ne kadar ilgi duysak da dili bilmek bile belki yetmeyecektir aslında. Bağlamını anlamak, hikayenin bütününü görebilmek, ne ifade ettiğini görebilmek için mihmandarlığınıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Uzun süredir elimde olan bir kitap ve aslında sadece bu kitapla ilgili olarak değil, genel manada sizin dünyanızı ve ilgi alanınızdaki bu şeyleri biraz daha anlayabilmek ve anladıktan sonra büyük ihtimalle daha iyi okuyabilmek için ihtiyaç duyduk buna. Emir Hüseyin Ebiverdi 4 başkenti anlatmış. İstanbul, Kahire, Tebriz, Herat. Şimdi buraya kadar bu sade okurun çok rahat ilgisini çekebilecek bir şey. İstanbul var, Mısır, Kahire var, Tebriz var, İran var, Herat var. Bütün bunlar çok bilgi sahibi olmasak bile bize şunu fısıldıyor. Dikkat et, bunlar önemli yerler. Neden önemli olduğumuzun kaynak bilgisine sahip olmasa bile, hafızamızda tam net olmasa bile o bize önemli yerler olduğunu söylüyor. Seyahatnamenin kendisine geçmeden bu dört şehir duyduğumuz anda neden bizi cezbediyor?
1: Birincisi yakın çevremiz. Yani Kahire tarih boyunca, Osmanlı tarihinden bile baksak önemli bir merkez. Önemli bir kültür merkezi, ilim merkezi. İşte daha öncesine gittiğimizde İslam'ın ilk fetihleriyle İslam'ın Afrika'ya açılan kapısı, birçok alim yetişmiş.

0: Şair yetişmiş. Osmanlı hakimiyeti döneminde Osmanlı'nın mimari eserleri hala günümüze kadar var. Önemli mutasavvıfların bulunduğu bir yer. İbrahim Gülşen'i gibi büyük mutasavvıfların türbelerinin bulunduğu bir yer. Kahire hani şeyden de siz de bilirsiniz, Kur'an Mekke'de nazil oldu, İstanbul'da yazıldı, Kahire'de okundu.
1: Kahire'de okundu, evet.
0: Gibi yani o Kahire sürekli İstanbul'da, Türkiye ile Osmanlı'da birlikte anılan bir şehir.
1: Yani kulağımızda böyle bir birikim, her zaman, böyle bir tortu var.
0: Öte yandan Tebriz zaten komşumuz, Türkçe konuşulan bir yer. Yani Türkiye'den giden bir kişi rahatlıkla farklı bir ülkeye gitmiş olmasına rağmen Türkçe anlaşabileceği, Türk şairlerin yetiştiği, tarihten itibaren Sahibi Tebrizi gibi Safavi döneminde Türkçe şiirler yazan bir şair, günümüzde Şehriyar gibi Haydar Baba adlı meşhur şiirinin yetiştiren bir şehir ve tarih boyunca başkentlik yapmış hem Türk devletlerine ve kültür merkezi, önemli bir mekan. Komşumuz, gidiş gelişim çok fazla olduğu bir yer, günümüz açısından söylüyorum. Tarih boyunca da pek çok devlete başkentlik yapmış, önemli bir kültür merkezi.
1: Merkez de, evet.
0: Merkez tabii.
1: Sadece şehir demiyoruz, merkez yerler bunlar.
0: Öte yandan Herat. Herat, şöyle düşünelim, İstanbul fethedildiği zaman İstanbul'daki yöneticilerin, şairlerin, ediplerin hayranlıkla baktığı bir şehir.
1: İstanbul'dan Herat'a hayranlıkla bakılıyor. Herat, o bir ölçü o zaman.
0: O dönem için musikide, hatta teshipte, edebiyatta, bütün sanatsal faaliyetlerde zirve noktaya ulaşmış bir yer Herat. Yani çok önemli isimler yetiştirmiş. Bir kısmı bu kitapta da isimleri geçiyor. Molla Cami gibi önemli bir şair ve mutasavvıf. Osmanlı kültürüyle birebir bağlantılı. Hem şairlik yönüyle, hem mutasavvıf yönüyle, hem ilim yönüyle. Bugün Arapça medreselerde Molla Cami'nin kitabı okutuluyor. Nakşibendi silsilesinde Molla Cami'nin yazmış olduğu Nefatül Üns, Menakıbname, Türkçe çevirileri önemli bir kaynak. Yusuf Züleyha Mesnevisi'nin, bizim Osmanlı şairleri büyük oranda Molla Cami'den esinlenerek kaleme almışlar. Sadece Molla Cami değil, dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara, büyük bir şair. Hem Türkçe şiirleri hem Farsça şiirleri olan bir şair. Ama en önemli isim Vezir Alişir Nevai. Bütün bu Herat'ı belki kültür merkezi haline getiren şairleri, sanatkarları orada toplayan kişi Alişir Nevai. Kurmuş olduğu vakıflarla, sistemle Hüseyin Baykara'nın vezirliğini yapıyor. Aynı zamanda büyük bir şair, büyük bir edip, ilim adamı, mutasavvıf ve Mecalüs-ün Nefais adlı önemli şairler tezkiresini kaleme alan bir edip diyelim bugünkü tanımla.
1: Öyle şeyler saydınız ki bir değil, bin program yapmak icap edecek. Yani
0: Herat kesinlikle, Herat için birkaç program gerekir. Hatta mesela bir isim daha sayayım. Behzat, ünlü minyatür sanatçısı Behzat yine aynı dönemde orada yetişiyor. Ya da işte önemli hattatlar, Meşhedi, Seyyid Ali Meşhedi gibi, Yakup Tebrizi gibi hattatlar, hepsi Herat. Yani o açıdan Herat işte bir nevi Medine-i Fazıl'da belki o dönem için. Ve bu kitapta zikredilmesi, bu Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin bu başkentleri dolaşmasının bir sebebi daha var. Bu dört şehir, merkez, o dönemin bizim merkez İslam dünyası diyebileceğimiz ülkelerin başkentleri.
1: Hocam izninizle böyle adım adım gitmek istiyorum. Cin Ali'den sonra çok fazla bir şeyle karşılaşmadım şu bakımdan. Şimdi şaka bir tarafa. Şimdi bir kere en başta sormuş olduğum, yani ben bu şehirlerin adını duyduğumda neden cazip geliyorum cevabı çok açık. Demek ki kaynağını hatırlayalım hatırlamayalım aslında hayatımızın içinde, kültür dünyamızda oradan buradan kırıntılar ve tortuların işaret ettiği mekanlar bunlar. Yerler ve zamanlar bunlar. Neden önemli kendisini bu yüzden söylüyor zaten. Şimdi Pek çok yer var ama bu dördünün öne çıkması da yine bunlara başkent. Yani ilim ve kültür anlamında havza.
0: Havzalar.
1: Ve merkez. Anlamakta güçlük çekiyoruz yine de. Hangi çağdan bahsediyoruz bir kere?
0: 15. yüzyıl. 15. yüzyılın sonu. 1480'ler, 90'lar o civarı. O dolaştığı tarihler o tarihler. Yani Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tahta çıkıyor. Yeni tahta çıktığı sıralar. Kahire'de Memlük Sultan'ın Kayıtbay var. Tebriz'de Akkoyunlu Sultanı Yakup Bey var. Herat'ta da Hüseyin Baykara var. Yani 15. yüzyılın sonları. İkinci yarısı diyebiliriz.
1: Aslında çok ihtişamlı da bir
0: tam,
1: çağ.
0: Tam bütün önemli isimlerin toplandığı bir dönem.
1: Şöyle hem görsel sanatlarda yani hat belki daha sonra daha da gelişecek ama yine de her şeye rağmen aslında şiirde, edebiyatta ve sanatta ve mimaride bugün referans aldığımız ve belki özlem duyduğumuz, ihtişamına hem hayranlıkla baktığımız hem kaynağını merak ettiğimiz o dönemin içinden gelen biri. Bunu anlamak şu bakımdan da önemliydi. Hocam biz mevcut şartların imkanı içinde bile zorluk çekiyoruz. Dünyanın bir ucundan öbür tarafına. Gerçi bir havzadan bahsediyoruz. Evet. Dünyanın uçları değil bunlar birbirine komşu yerler.
0: Birbirine komşu ve rahatça seyahat edilebilen coğrafyalar.
1: Rahatçayı ben yine de o kadar rahatça kullanamıyorum
0: yani
1: hocam.
0: Yani şey anlamda yani siyasi sınırlar çok belirgin değil. Bir pasaport bekleme, vize bekleme vesaire gibi sıkıntıların olmadığı bir dönem. Yoksa tabii ki yani İstanbul'dan diyelim ki Tebriz'den İstanbul'a günlerce
1: yolculuk
0: etmeniz gerekir.
1: Ve yani, bu konforlu bir yolculuk
0: tabii,
1: değil.
0: Konforlu
1: bizi almak
0: değil.
1: Zor ama uçağa binmek tabii, çok kolay.
0: Tabii. O konforlu bir yolculuk değil. Ama insanları zorlukları aşarken en önemli şey yardımcı motivasyon. Motivasyon yüksek oldukça o zorluklar aşılıyor.
1: Ha, motivasyon neden yüksek? Çünkü aklıma gelen bir şey de şuydu. Sadece bu kitap özelinde de değil ama ilgilendiğiniz alan, baktığınız dönem, onun şartları ve Emir Hüseyin Ebiverdi üzerinden de şahsen konuşabiliriz. Bir çerçeve de oluşturabiliriz bununla ilgili. Bütün bu zorlukların motivasyonu ne olabilir ki? Yani gezdim, gördüm tamam ama hayır, not alıyor, bakıyor. Farkında mı bir seyyah? Seyyahlık ettiğinin biz mi bugün çerçevesini oluşturuyoruz yoksa o ne yaptığını biliyor mu tarih bakımından da?
0: Bence biliyor. Çünkü tamam seyyahların farklı kategorileri olabilir. Macera perestler olabilir. Bir macera peşinde koşanlar. Mesela Evliya Çelebi niçin dolaştı o kadar yeri?
1: Evet. Sorabiliriz tabii.
0: Muhtemelen bir memuriyeti vardı. Görevi vardı. Yani devlet tarafından. Yoksa hakikaten zorlu bir yolculuk evet. Ve dolaştığı coğrafyayı düşünürsek. Ya da İbn Battuta. Yani sadece macera perest bir kişi olduğunu düşünmüyorum İbn Battuta'nın. Ya da Ebiverdi. Ebiverdi bir devlet görevi olarak farklı padişahlardan, yani bu saydığımız padişahlar, hatta şey de ekleyebiliriz buna daha sonra, Timurlar, yani Hüseyin Baykara'nın merkezi olduğu o Timur'un son padişahıdır, emiridir. Yıkıldıktan sonra Maveron Nehir coğrafyasında kurulan Şeybani Devleti var. Şeybani Devleti ile de İran coğrafyasında kurulan Safavi Devleti arasında mektupları da götürüp getiren bir şahsiyet. Yani kendisi bizzat belirtmiyor bu görevle yola çıktığını ama hem bu kitaptan hem de diğer kaynaklardan görebildiğim kadarıyla bir resmi görev, yani bir bürokrat aslında.
1: Peki o zaman o görevin amacı nedir? Bu görevin verilmesinin, yani o dönem hangi ihtiyaçla bir devlet, bir hükümdar kendine bir kişi seçiyor ve git diyor ama ne yapmasını istiyor, ne için yapmasını istiyor?
0: Anladığım kadarıyla 2. Beyazıt tahta çıktıktan sonra Yakup Bey bir tebrik mektubu gönderiyor. Çünkü İstanbul'a geliyor. İstanbul'da 2. Beyazıt'ı bulamıyor. Boğdan seferinde o sırada devam ediyor seyahate. İşte İstanbul'dan Edirne'ye, Edirne'den Filibe'ye, ardından Boğdan da padişahla görüşüyorlar ve yani mektup verdim demiyor. Gittik, görüştük diyor. İşte beni diyor, Ahmet Paşa var orada, bahsedilen bir isim var. O diyor beni takdim etti. Gittik, konuştuk. Yakup'un selamını getirdim gibi bir şey söylüyor. Yani çünkü direkt gidip hem II. Beyazıt'la hem Kayıt Bey'le, Hüseyin Baykara'yla, Yakup Bey'le direkt gidip görüşmesi normal değil. Yani bir seyyahın bu tür bir şeyi, imkanı
1: olmadığından zaten
0: belki imkanı, tabii imkanı sahip olamaz.
1: Evet.
0: Ama bakıyoruz, Hüseyin Ebi verdi rahat bir şekilde İstanbul'a geliyor. İşte padişahı buluyor, görüşüyor. Ardından Kahire'ye gidiyor. Direkt Kayıt Bey'le görüşüyor, sultanla görüşüyor. Herat'ta Yakup Bey'le görüşüyor. Tebriz'de. Herat'ta zaten çevresindeki şairlerden birisi. Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai, Molla Cami şeyinden birisi. Çünkü Molla Cami eserine takriz yazıyor. Yani o ekipten, Hüseyin Baykara'nın, Ali Şir Nevai'nin ekibinden bir şahsiyet. Yani buradaki şey biraz bürokratik bir görev sebebiyle gidiyor.
1: Peki dediğim gibi bir taraftan bize de mal olan tarafı var. Yani o günün güncel şartları içindeki diplomatik ziyaretleri bunlar. Belki kamu diplomasisine hatta yorumlanacak tarafları da var aynı zamanda. Fakat işte bugün çıktısı elimizde. Biz elimizde bir şöyle eser olarak bakıyoruz. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Turgay Şafak tarafından çevrilmiş, notlandırılmış bir eser bu. O günün güncelliğinin bir anlamı olabilir ama bugüne ulaşmasının değeri, kıymeti ne?
0: Şimdi Hüseyin Ebi Verdi geziyor, dolaşıyor, işte resmi görevler almış anladığımız kadarıyla. Bir süre sonra yorulduğunu hissediyor. Zaten kitabı yazarken sebebi telif kısmında bundan bahsediyor. Kabe'de, Kabe'nin gölgesinde otururken birden aklından şey geçiyor. Ya diyor, ömrüm heder oldu. Gezdim, dolaştım, bir sürü sıkıntılar çektim. Neye yaradı tarzında. Sonra bir ses, hatif denir ona, yani o işte ilham olabilir. İlham ona diyor ki, bak gezdin gördün ne güzel. Bunları yaz, senden sonrakilere nasihat olsun, ders çıkarsınlar, gezdiğin gördüğün yerleri anlat, onlar da ibret alsınlar tarzı bir uyarı geliyor ilham yoluyla ve o şekilde yazıyor. Yani yazmayabilirdi, birçok bürokrat
1: evet, evet, işini
0: var
1: tabi,
0: birçok bürokrat var tabi, o işini yapardı, mektuplarını götürür, işte emekli olur zaten bahsediyor, çekiliyor en son işine bakardı ama bir ibret olsun, benden sonrakilere bir yadigar kalsın. Bir de tabii şairlerin, yazarların sultanlara kitap takdim etme arzuları var genelde. Bu da kendince düşünmüş olabilir. Ben şairim, yani şiir tabiatım var. Bir şiirle hediye edeyim. İkinci Beyazıt'a zaten takdim ediliyor eser. Ve ne yapabilirim şeklinde düşündüğünde o tecrübelerini aktarabilir. O anlamda çok önemli bilgiler var kitapta. Yeni bilgiler. Yani tarihi olarak daha önce hiçbir yerde bahsedilmemiş bilgiler. O çok faydalı. Yani kitap hacim olarak küçük Ama böyle nokta atışı önemli bilgiler var.
1: O zaman onları detaylandırmanızı biraz rica edeceğim. Hı hı. Çünkü ben bunu söyledim. Tabii ki sade okuru da heyecanlandıracak, okuma zevki de verecek, hı hı. Ilgi duyan birinin o zevkini tatmin edecek şeyler var ama evet, yeni bir söz söylemesi de hı hı. Oraya bakış ve hı hı. güncel çalışmalar ve geleceğe yönelik olabilecek şeylerle ilgili ipucu verebilir. Onu ne şaşırttı, sizi ne şaşırttı?
0: Şöyle, birincisi gittiği yerdeki, bugün ifadesi de söyleyeyim, teknolojik şeyleri ayrıntılı anlatıyor. Mesela Mısır'da Nil nehrinde bir Nil'in yükseliş ve işte taşkınlık zamanını ölçen mikyas diye bir alet var. Yani o neye yarıyor? Tarımla uğraşanların ekinlerini, biçimlerini, ne zaman ekeceklerini, ne zaman toplayacaklarını, su taşkınlarının olup olmayacağını ölçebilmek için mikyas denilen bir alet var. Bir havuz gibi bir şey var. Orada sular eksiliyor, yükseliyor vesaire. Orada onu mesela uzun uzun anlatıyor, ilgisini çekiyor. Piramitleri anlatıyor mesela. O ilgisini çekiyor. Ama asıl bizim için önemli olan mikyas biliniyor. Yani bilinen bir şey. Hakkında kitaplar yazılmış. İşte ansiklopedi maddeleri var. Bizim için en ilgi çekici şey Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de, Eski Cami olarak da biliniyor. Bir Cezeri'nin mekanik saatlerine benzer bir saatten bahsediyor. Bu Beyazıt döneminde yazılmış, başka bir Arapça kaynakta da var. Onun dışında başka hiçbir yerde yok buna dair bilgi. Yani ne Edirne tarihlerinde var, ne camiyle ilgili bilgiler veren kitaplar da var, çalışmalar da var. Bu çok o anlamda orijinal bir bilgi. Çok orijinal. Yani Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de bir ezan saatini halka duyurmak için yapılmış. Bu Cezeri'nin görmüşsünüzdür, modellediği, ona benzer bir saat var, mekanik bir saat var. Bu bilim tarihi açısından önemli bir bilgi. Yani o yine Beyazıt döneminde Hicaz'dan gelen bir alim var. O da bir kitap yazıyor Beyazıt için. O da kısaca bahsediyor benzer şeyden. Demek ki hani şu değil, hani seyyahlar bazen fantastik şeyler yazabiliyor.
1: Öyle en bir... meşhur damdama kedinin donması mesela, hikayesi gibi söyleriz hani.
0: Ama burada öyle bir şey yok. Gördüğü şeyleri birebir aktarmış. Bu orijinal bir bilgi. İkincisi, az önce ismini zikrettim, Ahmet Paşa diye birinden bahsediyor. Şimdi ikinci Beyazıt döneminde farklı Ahmet Paşalar var. Hem Fatih döneminde görev yapmış, hem ikinci Beyazıt döneminde görev yapmış. Ama burada diyor ki, orada bilgi veriyor, çok önemli. Tebriz'deydi diyor. Ben diyor İstanbul'a gitmeye karar verince diyor, o da yanıma geldi. Beraber gidelim şeklinde yolculuğu birlikte yapalım. Sonra diyor, öğrendiğime göre Hindistan'daymış bir süre. Hindistan'dan Tebriz'e gelmiş, buradan da şeye gidecek. Baktık, Ahmet Paşa kim var? Bir İsfendiyar oğulları beyliğinin önemli isimlerinden Kızıl Ahmet diye bir şahsiyet var. Bu Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin aynı aileden onlar. Onların akrabaları diyelim. Kızıl Ahmet'in hayatıyla ilgili bir şey vardı. Bilinmez. Fatih'in hışmına uğruyor. Fatih bir görev veriyor, kabul etmiyor. Ayrılıyor, gidiyor. Ve orada bir şeyimiz vardı. Bilgi eksikliğimiz, karanlık bir şey vardı. Nereye gitti? Burada Hindistan'a gitti. Bir süre orada kaldı. Fatih'in ölümünden sonra Beyazıt tahta çıkınca Tebriz'den, işte Hindistan'dan gelip Tebriz'de biraz konaklayıp İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Ve daha sonra zaten Beyazıt döneminde görev alıyor. O açıdan çok orijinal. Mesela Yakup Bey ile birlikte Gürcistan seferine katılıyor. Orada toplardan bahsediyor. Orada kaleleri, topların nasıl yıktığını, mancınıklar vesaireler. Bu tür şeylere meraklı anladığım kadarıyla. Böyle teknolojik aletlere.
1: Konulara. Bir de disiplinli biri olsa gerek herhalde. Gerçi görevleri ve kayıt altına almış olması onu bir parça gösteriyor ama nesnel şahitliğinin yani...
0: Evet. Yani birebir gördüğü, bizzat tecrübe ettiği şeylerden bahsediyor. Tabii şairlik yönü de güçlü. Muamma yazıyor. İkinci Beyazıt zaten karşılaştıklarında...
1: Özür dilerim, muamma nedir hocam?
0: Muamma bir şiir türü. Bugün kısaca şey yaparsak bilmeceye benzer bir dörtlükler. Hı. İşte orada bir isim gizleniyor, bir olay gizleniyor. Hı. Bununla ünlü.
1: İkinci Beyazıt'ta,
0: evet. İkinci Beyazıt'ta bu çok seviyor bu tarz şiirleri. Karşılaştığında bir şey veriyor. Muamma mecmuası gibi bir şey sunuyor İkinci Beyazıt'ta. İkinci Beyazıt buna karşılık hediyeler veriyor. O da şeyde kayıtlı. İnamat defterleri vardır İkinci Beyazıt dönemine ait. Yani kime ne karşılığı ne verildi.
1: Bu ziyaretin bir

0: karşılığı da o zaman var. O arşivde var.
1: Var, var, var. İnanamet Devleti'nin kaydı var. Yani demek ki gelmiş, şiir vermiş ve onun karşılığında
0: bir ihsan
1: almış. Hı-hı. Bir özelliği daha var. Şimdi biyografi kitaplarında pek bilgi yok hakkında. İki önemli kaynak var. Birincisi az önce bahsettiğim Ali Şirinevani'nin tezkiresi. Bir de yine yakın o dönemlerde yazılmış Habib-i Siyer isimli bir eser, tarih kitabı. Orada bir bölüm ayırmış. Onun dışında çok fazla bilgimiz yok. Burada şey diyor mesela, ikinci Beyazıt bana dedi ki, Bursa'daki işte Yıldırım Han'ın kurmuş olduğu medreseler bozuldu, harabe oldu. Hmm. Bilmiyoruz maddi olarak mı yoksa sistem olarak
0: sistemi
1: mı?
0: Sistemi mi beğenmemiş, evet, dönemi mi beğenmemiş?
1: Onu tekrar ihya etmem için diyor beni görevlendirdi. O da mesela kaynaklarda yok. Önemli bir bilgi. Yani bu Bursa medreselerinin tarihine dair önemli bir bilgi. İkinci Beyazıt'ta işte
0: beklenti neydi? Donanımı
1: neydi
0: o zaman?
1: Tabii, tabii. Yani bir süre gidiyor, bir çeki düzen veriyor medreselere. Sonra tekrar ayrılmak istiyor. Beyazıt'tan izin istiyor ve ayrılıyor İstanbul'dan. Yani o anlamda da
0: bu da orijinal
1: bu da bilgi. Orijinal bir bilgi şey anlamında.
0: Hocam şimdi orijinal bilgiler, yeni bilgiler var diye söylediniz ama biz kişisel özellikleri hayatı hakkında az şey bildiğimiz fakat eseriyle peşine düştüğümüz, yüzüne baktığımız, yüzünü görmeye çalıştığımız birine bakıyoruz. Sizin hem kendi genel donanımınız itibariyle ama hem de özelde buna baktığınızda bir portresini çıkarsanız Ebi Verdi'nin, sizin gözünüzden Ebi Verdi dönemin genel profiline ait biri mi, sıra dışı biri mi, ne söylenebilir? Hem genel özellikler bakımından ama özellikle kendi imzası açısından.
1: Birincisi bu seyahatlerini manzum bir şekilde şiir yoluyla kaleme almış olması açısından orijinal birisi. Çünkü biz batılı seyyahların işte doğuya yaptığı seyahatlere dair seyahatnameleri biliyoruz. Hı hı. Çok fazla miktarda var. Ama Şark'tan, Acem diyarından, doğudan İstanbul'a gelen ve seyahatname yazan çok nadir insanlardan birisi. Belki de yani 1800'lere kadar başka isim yok diye biliyorum ben. Hı hı. Farsça manzum seyahatnameler içinde 2 ve 3 örneği var zaten. Onlardan birisi. O anlamda orijinal. Yani bu gezdiği, gördüğü yerleri kaleme almak istemesi ve kaleme almış olması hasebiyle orijinal bir adam. Hı hı. Ama Herat'ta o dönemi düşündüğümüzde mevzul miktarda şair var. Hı hı. İlim adamı var. Devlet adamı var. Sanatkar var. Onlardan birisi ama yaptığı bir özellikle bir adım öne geçiyor.
0: İleri çıkarıyor. Evet.
1: Hayatın belli noktalarında yoruluyor, çekilmek istiyor. Bazı hatalar yapıyor. Çünkü tezkirelerde böyle biraz belli bir yaştan itibaren mecnun, meczup muamelesi görüyor.
0: Allah Allah, sebebi nedir?
1: Yani ya sevdiğine kavuşamamıştır. Ya bu yaptığı seyahatlerden yorulmuştur, çekilmek istemiştir, izin verilmemiştir, kendini deliye vurmuştur çekilmek için. Ama öyle rivayetler var. Mesela bir kendi şehri Ebi Vert şu an Türkmenistan sınırları içinde. Ebi Vert şehri. Tabii o Herat o zaman bölgesinde yönetimi altında diyelim. Bir işte emeklilik şeyi olarak diyelim, ikramiyesi olarak bir yurtluk veriliyor. Ama başka bir şehirde, Belk bölgesinde. Onu istemiyor. Morali bozuluyor. Sonra diyor ki işte olanda hayır vardır diyerek kabul ediyor ve gidiyor. Yani bu tarz böyle tevekkül sahibi, çok da itiraz etmeyen aslında, kaderine razı olan bir şahsiyet.
0: Ama anlaşılıyor ki işiyle ilgili yorgunluklar, hayat onu biraz yormuş ve germiş. Biz 21. yüzyılın hastalığı olarak gördüğümüz depresyonu,
1: evet,
0: bir yönüyle...
1: Tabii tabii. Zaten girişte direkt ondan bahsediyor. Kabe'nin gölgesinde

0: de depresyona girdim diyor yani.
1: Ve ha, kendini toplamaya gidiyor biraz oraya.
0: Evet, evet öyle görünüyor. Hı hı. Ama o gittiği zaman o şey sürecinde tarih vermiyor ama orada önemli bir şahsiyetin kızıyla evleniyor. Hmm. Bir şeyh efendi kızını veriyor ve diyor sen diyor Seyit kendisi. Sen diyor Seyit soyundansın diyor. Onun için diyor hiçbir şey istemiyorum senden. Yani çeyiz, meyiz, başlık parası vesaire falan hiçbir şey talep etmedi diyor. Beni diyor kızıyla evlendirdi. Öyle de bir mesela ikram olmuş bu bütün çektiği sıkıntılar sonunda kendisine.
1: Çok ilginç şöyle bir şey var. Siz böyle anlattıkça benim için siz bu yönleriyle anlatmadan evvel bir seyyah, bir yazardı. İnsan olduğunu fark etmemişim. Çok ilginç bir şey oluyor. Geçmişe dönüp baktığımızda bize bugüne miras olacak bir şeyler bırakan bilim adamı olabilir, sultan olabilir. Yani etkili bir şahsiyet. Biz onun insan olduğunu çok görmüyoruz.
0: İlginç bir şey daha var. O insan olma dediniz ya. Bir gün Alişir Nevai Yakup Bey'e bir hediye gönderecek. Kitap hediyesi gönderecek. Bir Molla Camii'nin divanını istiyor. Talep ediyorlar. O da güzel bir Sultan Ali Meşredi'nin hattıyla bir Molla Camii divanı gönderecek. Diyor ki şeye Hüseyin Ebi Verdi'ye kütüphanede diyor git kütüphaneciye söyle divanı versin sana götür. Gidiyor kütüphaneciden istiyor kitabı. İşte güzel hazırlanmış paket yapılmış kargo gibi düşünelim. Alıp Herat'tan Tebriz'e gidiyor. Tebriz'e vardığında diyorlar ki ya bu uzun yolculukta sıkılmadın mı, yorulmadın mı, bu meşakkatli şeye nasıl katlandın? O da diyor ki yanımda diyor bir yoldaşım vardı, kitabı kastediyor. Sıkıldık işte diyor, açtım okudum. Molla Camii'nin divanını farz ederek söylüyor ama. Sonra geliyor ki kütüphaneye götürüyorlar kitabı, açıyorlar, yanlış kitap gelmiş. Molla Camii divanı yerine İbn Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesi gelmiş. Ve o yalan söylediğini fark ediyor Yakup Bey. Bu sefer şeye tekrar bildiriyorlar Alişir Nevai'ye yanlış kitap geldiğini. Şeyle Hüseyin Ebi Verdi ile Alişir Nevai arasında bir soğukluk
1: giriyor.
0: Giriyor.
1: Yani evet kadro tamamen büyük bir uhulet ve suhuletle tabii, her zaman geçilmeyebiliyor.
0: Tabii, tabii.
1: Bu karşılaşmalar tekraren söyleyeceğim. Hı-hı. Benim gibi sıradan bir okur için çok da şaşırtıcı olabiliyor hakikaten. Hı-hı. Çünkü biz böyle acayip yerlere oturtuyoruz zihnimizde Hı-hı. bazen şahsiyetleri Hı-hı. ve tarihi Hı-hı. olayları. O öyle geliştiği için başka türlü olamazmış, herhangi bir çapağı, bir pürüzü yokmuş Hı-hı. gibi Hı-hı. meselelerin gibi bakıyoruz. Öyle olunca da yani mükemmel bir akış içinde
0: evet, değil işte bazen böyle terslikler olabiliyor. sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çok yaşamışlardır muhtemelen. Çünkü her şeyi yazmamış Hazret. Ama şey çok ilginç. Yani baştan dedim ya dönemin padişahlarıyla birebir görüşüyor ve gittiği yerlerde ilim meclislerine dahil oluyor direkt. Mesela Tebriz'de o dönemin önemli Kadı İsa gibi önemli isimlerle. Herat zaten kendi bölgesi. İstanbul'da padişahla görüşüyor. Ve padişah buna bir görev veriyor. Medreseleri
1: ilgilen
0: burayla diyor. Kahire'ye gittiğinde yine ulemayla, şairlerle, çeşitli vezirlerle diyaloglarından bahsediyor. Şeyi atlamayalım. Şimdi hep bu kitap üzerine yoğunlaştık ama bir kitabı daha var. Ebi Verdi'nin. O biraz böyle Sadi Şirazi'nin Gülistan'ına benzer bir kitap. Kendisi de girişte belirtiyor zaten. Gülistan'a benzetmeye çalıştım diyor. Orada da şimdi burada bahsetmediği şeylerden daha ayrıntılı bahsediyor. Hikaye şeklinde. Hmm. Mesela İstanbul'da burada çok az bahsediyor. Ayasofya var. Fatih Camii var ve bir bahçeden bahsediyor. Muhtemelen Gülhane Parkı. Ama o kitapta diyor ki ben diyor bir gün Galata'dayken İşte Mesihilerin bir toplantısına denk geldim tarzı o kitapta, diğer kitabında.
1: Özür dileyerek devam edin lütfen de aklımdaki soru şu olacaktı, size soracağım. Yani ebi verdiği

0: daima üst tabakayla, yönetimle, şairle, alimle tam mi görüştü? Sokağa çıkmadı mı hiç? Ne oluyordu o zaman sokakta diye?
1: Tam da bunları diğer kitabında bahsediyor. Biraz aşk meşk şeyleri var, faaliyetleri. Galata'ya gidiyor. İşte Galata'daki o dönem yaşayan Hristiyan güzellere tutuluyor. Onlarla diyalog kuruyor. Oradaki bazılarıyla tartışmalara giriyor. Onların Müslüman olmasına affedersiniz vesile oluyor. Ya da işte Ankara'nın mesela medreselerden bahsediyor isim isim. İşte Ak Medrese diyor. Bugün hala bina olarak orada Ankara'da var. Sivas'ta bazı hikayeler anlatıyor. Kahire'de yaşadığı başından geçen olaylardan bahsediyor. Ya o şeyi burada daha elit bir ebiverdi görüyoruz. Orada daha halk
0: burada evet görev içinde. Adamı ve tarihi sorumluluk evet, içinde evet. Ciddi bir üslup var.
1: Orada çünkü orada kitabın formatı da ona uygun. Hikayelerden oluşuyor ve işte içinde ibretamiz şeyler koyuyor. Orada da bir halk insanı ebiverdiği görüyoruz.
0: Ve orayla ilgili bize bu sefer başka türlü, başka yönüyle evet. O çağın resmini çekiyor. Hocam sizin yolunuz neden ve nasıl kesişti peki ebiverdi ile? Çünkü dönemde evet yani kendi çevresi içinde sayılı seyyah var dediniz ama yine de çok geniş bir alan bahsettiğimiz yani tarihi derinlik bakımından da coğrafya bakımından da.
1: Şöyle ben daha önceden İranlı seyyahların seyahatnameleriyle ilgilenmiştim ve Kaçar dönemi yani 1890-1925 arası İran coğrafyasına hakim olan hanedan mensubu şahların seyahatnameleri var. Birincisi Nasreddin Şah, bir de Muzaffereddin Şah. Bu, Avrupa seyahatleri var. Bu Avrupa seyahatleri işte İstanbul'a da uğruyorlar. Onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Sonra tabii Farsça yazılan seyahatnameler nelerdir vesaire gibi araştırmalar yaparken bütün işte makalelerde, kitaplarda, ansiklopedi maddelerinde ismi zikrediliyor. Ama Türkçe hiçbir çalışmaya denk gelmedim. Hani sadece ismi zikrediyorlar. Muhtemelen birisi yazdı. Herkes oradan
0: devam etti. Evet, o iz takip edilmiş.
1: Merak ettim. Bu böyle bir eser var mı gerçekten? Yayınlanmış mı, yayınlanmamış mı? Onu araştırdım ve İran'da 1960'larda bir dergide metninin, Farsça metninin yayınlandığını fark ettim, gördüm. Hiçbir şey yapılmamış. Çok önemli bir isim kişi yayınlayan, ismini de zikredelim. Merhum İreç Efşar, İran'da çok önemli bir araştırmacı. Kısa bir giriş yazısıyla metni yayınlamış ama hani bir araştırma kimdir bu müellif?
0: Müellifle ilgili bir şey
1: yok. Bir şey yazmamış, eser. Çok kısa. Ve içerikle ilgili bir araştırma, değerlendirme yapmamış. Sadece metni yayınlamış. Onu buldum, okudum. İlginç şeyler vardı. Ardından el yazmasını buldum. El yazması ilginçtir. Uppsala'da, Uppsala Kütüphanesi'nde 1780'lerde İstanbul'da bulunan bir papaz buradan toplamış olduğu el yazmalarını götürüyor Uppsala Kütüphanesi'ne. Ve bugün Uppsala Üniversitesi'nin kütüphanesinde muhafaza ediliyor el yazmaları. Bir papazın toplayıp İstanbul'dan götürdüğü yazmalar arasında bu eser. Tek nüsha zaten. Başka kopyası yok. Yayınlayan kişi de, İran'da yayınlayan merhum hoca da oradan zaten almış, yayınlamış. El yazmasını da buldum ben. Onu da inceledim.
0: Ona ulaştınız mı?
1: Evet, evet. Evet, fotoğraflar olması lazım örnek sayfalar kitapta. Onu da inceledim. İşte hocanın yanlış okuduğu yerler var. Çünkü eski mikrofilmden fotokopi almışlar. Okunmayan yerler var. Karanlık çıkan, siyah çıkan, silinmiş yerler vardı. Şimdi daha temiz, renkli, taranmış PDF'inden okuduğumuz için daha rahat okunabiliyordu. Onları düzelttim. İşte giriş yazısı vesaire. Türkçe'de zaten daha önceden bahsedilmemişti. Bir tek meşhur bir Timur araştırmacısı var, hocası, akademisyen John Woods. Onun bir makalesi var bundan bahseden. Onun dışında Türkçe'de bilinmeyen bir eserdi. Ve bunun faydalı olacağını düşünerek böyle bir işe giriştim.
0: Peki ömürden ne gitti hocam burada? Nasıl bereketlendi diyelim ya da ömür bununla, böyle bir çalışmayla? Şunun için, şimdi biz portrede bir taraftan bir eseri naklederle ilgili konuşuyoruz.

0: eserin kendisiyle ilgili, müellifiyle ilgili konuşuyoruz. Çok yorulmuş Ebi Verdi ve zaman zaman yani ömrünün önemli bir kısmını gittiğini de söylemiş. Sadece Ebi Verdi için sormuyorum ama çevirilerle, tarihte önemli kişi ve eserlere ilişkin çalışmalarla siz de yol kat ediyorsunuz. Sizin de hayatınız bu şekilde ilerliyor bir taraftan.
1: Evet.
0: Neyin içine gark olmuş durumdasınız? Nasıl hissediyorsunuz? Şunun için soruyorum. Ebi Verdi'nin hani üst tabakayla ilgili çalışmaları burada ortaya koyup ama hikayeleri başka yerde anlattığı gibi diyorum ki şimdi hikayesini bana anlatın.
1: Şöyle, sizinkinin. Tabii. Şimdi ben Fars Dil Edebiyatı çalışıyorum. İran araştırmaları genel başlığı altında değerlendirirsek. Aslında bir şekilde Farsça ile ilgili her şey ilgi alanımıza giriyor. Yani bu bir edebiyat metni de olabilir, tarih metni de olabilir, musiki metni de olabilir. Bir şekilde filolojiyle uğraştığımız için ister istemez onlarla uğraşıyoruz. Bunun şöyle, ben mesela sevindiren bir tarafını söyleyeyim. Yayınlandıktan sonra sanat tarihi bölümünden bir hocamızla karşılaştık. Hocam, ne zamandır sizi görmek istiyordum, teşekkür etmek istemiştim bu eser için. Çok önemli bilgiler, tespitler vardı orada. Çok faydalandık. Bu mesela ondan kalan bana bu oluyor mesela, bereketi. Dediniz ya, ne kalıyor.
0: Evet.
1: Bunun gibi yani bunu kitabın ikinci baskı yapmış olması, takdir görmüş olması. Çünkü biz kitaplar yayınlıyoruz, bakıyoruz işte 5 yıl, 10 yıl geçiyor. İşte 1000 baskı kitap satılmıyor. Yani Türkiye genel bir problem ama burada öyle bir bereketi de oldu. İkinci baskı yaptı. İnsanlara ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta bir seyahatnamelerle ilgili çalışan bir hocamız işte 2025 yılının en iyi seyahatnameleri diye bir liste yayınlamıştı. İlk sıradaydı. Ya bunları görünce tabii insan çalışmanın karşılığının olduğunu fark ediyor ve mutlu oluyor tabii. Yani bizim işimizin bereketi de bu oluyor.
0: Eyvallah. Hocam, az önce söylediğiniz aslında dil işin zemini olunca tarihe de, siyasete de, her tarafa onun vasıtasıyla, onun aracılığıyla bakmak mümkün. Siz zemini orada oluşturduğunuzdan zaten ilgi alanınız geniş. Ama ben biliyorum ve sizi misafir ederken güncel gelişmelerin ötesinde Turgay Şafak'ı bu konuyla ilgili almanın memnuniyetini yaşıyorum bir taraftan. Eyvallah. Çünkü bu dünyada ve bu zamanda yaşıyoruz. Zeminimiz, zamanımız bu. Dolayısıyla sizin uzmanlığınızın güncel konularla ilgili taraflarından da istifade ediyoruz. Şimdi rekabete girmek istemem güncellikle doğrudan ama bu sıcak coğrafyada, bu zor, çetin diye bahsettiğimiz dönemde bugünün gelişmeleriyle ilgili akıl yürütmeler, analizler yapmalar mı bir mesele? Yoksa geçmişe dönüp bakmak, bugünü onunla okumak mı bir mesele? Acaba Turgay Şafak işin neresinde?
1: Şöyle, şimdi ben bir siyaset bilimci değilim. Uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ancak hani çalıştığım bölge, coğrafya, ülke olması hasebiyle özellikle İran'daki gelişmeleri, İran'a dair gelişmeleri, İran merkezli gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Ancak güncelin şöyle bir problemi var. Sürekli tekrar eden hadiselerle karşılaşıyoruz. Özellikle son 2 yıldır mesela. Siz de programlar yapıyorsunuz, konuklar ağırlıyorsunuz ya da bu kanalda, başka kanalda güncel ile ilgili çok şey konuşuluyor.
0: Evet.
1: Ama netice itibariyle konuşulan şeylerin çoğu birbirinin tekrarı olmak zorunda kalıyor. Yani son 1 yıldır ben de zaman zaman davet ediliyorum programlara ve yaklaşık 6-7 aydır da kabul etmiyorum. Çünkü söyleyecek yeni bir sözüm olmadığını düşünüyorum.
0: Olan oldu ve üzerine konuştuk.
1: Evet, konuşuldu, değerlendirmeler yapıldı ve yeni bir gelişme yaşanmadı. Yani 1 yıldır Hürmüz Boğazı konuşuyoruz. İşte ondan önce Gazze'yi konuştuk, Hürmüz Boğazı. Şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşulacak şey de kalmadı. Bir sonuç da elde edilmedi. Ve bu konu böyle tekrar ede ede, Hürmüz Boğazı niçin önemli? 1 yıl sonra her şeyi konuştuk zaten, 1 yıl önce. Hürmüz Boğazı'nın niçin önemli olduğunu. İran'ın rejiminin değişip değişmeyeceği konusunu, her şeyi konuştuk.
0: Yine konuşuyoruz.
1: Konuşuldu. Onun bir ne diyelim?

0: Bir çıkmaz sokak gibi geldi bana aslında. Biraz geriye çekildim. Şu an işte tarihi ya da işte edebiyatla ilgili ya da işte bizim yine alanımızda olan tasavvufla ilgili çalışmaların daha kalıcı olduğunu düşündüm ve onlara şu an yoğunlaştım. Yani güncelle tarihi veya akademik çalışmalar yapma arasında farklı,
1: denge kurdunuz belki.
0: Böyle ben gördüm. Ha, yine ihtiyaç olur. Hani yeni bir gelişme olur. Söyleyecek sözüm olur. Tabii ki. Yani
1: evet. Ama gündemin öğütücülüğü ve galiba iletişimin tabii, çok hızlı oluşu çok hızlı, biraz yorucu geliyor.
0: Çok
1: ve
0: yorucu.
1: Aslında...
0: Yani şimdi dediğim gibi benim asıl alanım da uluslararası ilişkiler olmadığı için kendi akademik alanım geri planda kalmaya başladı. Yani ben bir Fars Edebiyatı hocası olarak tanınan bir insanken birdenbire güncel İran
1: gündem
0: siyaseti
1: çekiyor.
0: Tabii,
1: siyaseti çekti.
0: Tabii tabii. O yüzden biraz daha şu an hani yeni bir şey, yeni bir söyleyecek sözüm olursa kabul eder çıkarım. Ama
1: o zaman yani hep evinizdeydiniz ama yine de eve hoş geldiniz. Ve inşallah hayırlı gelişmeler olsun
0: i̇nşallah.
1: Ki o hayırlı gelişmelerle günceli konuşmaya devam edelim. Fakat güncelle kadim kol kola, hayatta böyle
0: kol kola,
1: bir şey.
0: Tabii tabii.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: Yetmedi
0: ediyorum.
1: Yetmedi bu sohbet, onu da söyleyeyim.
0: Kitaba giremedik.
1: Kitabın kendisinin içeriği biraz da okura kalsın.
0: Eyvallah.
1: Ama adım adım yine de onun içine girmeyi çok arzu ederim.
0: Eyvallah.
1: Biliyorum akademik yıl başladığı için sizin gündeminiz de hayli yoğun olacak. Öğrencilerinizle, araştırmalarınızla, ama bize tekrar vakit ayırabilirseniz
0: İnşallah.
1: Bu adımlara, bu merkezlere sizin rehberliğinizle bakabilmeyi çok arzu ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Turgay Şafak da Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin Dört Başkent kitabını çevirdi, dilimize kazandırdı. Bir parça hem Ebi Verdi'den hem eserinden bahsettik. Hem de biraz bugüne, biraz geçmişe baktık. Sizin de eşliğinizde çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı

Alının konukları, sanatçı Hande Şekerciler'le, sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Halide Birtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Damarlarımızda hiç durmadan çalışan görünmez bir sistem var, kan. Al yuvarlar akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere taşıyor. Al yuvarlar virüsleri, bakterileri ve diğer tehditleri izliyor. Trombositler bir damar yaralandığında kanamayı durduracak sistemi harekete geçiriyor. Plazma ise bütün bu hücrelerle birlikte proteini, hormonları, besinleri ve vücudun kimyasal mesajlarını taşıyor. Ama bugün bilim kana artık yalnızca bizi hayatta tutan bir sıvı olarak bakmıyor. Çünkü damarlarımızda dolaşan kan aynı zamanda bedenimizde olup bitenlerin izlerini taşıyor. Mesela bir enfeksiyonun, bir bağışıklık tepkisinin, bir organın çalışma biçiminin, hatta bazı tümörlerin kana bıraktığı moleküler işaretlerin. İşte bilim insanları şimdi bu izleri okumaya çalışıyor. Peki okuyabilecekler mi? Mesela bir gün sıradan bir kan testi, henüz hiç belirti hissetmediğimiz bazı hastalıkların ilk işaretlerini çok daha erken yakalayabilecek mi? Ya da laboratuvarda üretilen kan hücreleri, özellikle nadir kan gruplarına sahip insanların hayatını kurtarabilecek mi? Yaşlandıkça kanımızı üreten kök hücrelerde meydana gelen değişiklikleri çözmek, sağlıklı yaşlanmanın yeni yollarını gösterebilecek mi? Hatta gelecekte yapay zeka, kanımızdaki milyonlarca biyolojik veriyi bir araya getirerek bedenimizin geleceğine ilişkin bugün göremediğimiz örüntüleri ortaya çıkarabilecek mi? Kısaca binlerce yıl boyunca insan hayat kanda dedi, belki de haklıydı. Ama 21. yüzyılın sorusu artık çok daha büyük. Kan yalnızca bugün yaşadığımızı değil, yarın nasıl yaşayacağımızı da anlatabilir mi?
1: Damarlarımızın içinde doğduğumuz andan son nefesimize kadar hiç durmadan akan bir nehir var, kan. Görünüşte sadece birkaç litre ama içinde hayatımızın belki de en önemli sırları saklı. Oksijeni hücrelerimize taşıyor, bağışıklık sistemimizi harekete geçiriyor, yaralandığımızda kanamayı durduruyor. Sadece bu kadar da değil, çünkü insanlık kana biyolojik bir olgudan çok daha fazlasını yükledi. Kan çekiyor dedi, kandan korktu, kan uğruna savaştı, hatta gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını onda aradı. Şimdilerde ise bilim, bir damla kandan hastalıkların moleküler izlerini okumaya, laboratuvarda kan hücreleri üretmeye, kan ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Belki de damarlarımıza yalnızca hayat değil, bedenimizin geçmişten geleceğe uzanan dev bir biyolojik bilgisi akıyor. Peki ne dersiniz? Kan gerçekten nedir? Yalnızca bizi yaşatan bir sıvı mı? Yoksa bedenimizin sürekli güncellenen canlı veri ağı mı?

kanı sadece bir taşıyıcı olarak tarif edersek haksızlık etmiş oluruz. Evet, bir taşıyıcılık fonksiyonu var. Sonuçta nefes almamızla beraber oksijenleri dokulara taşımak, daha sonra artık olan maddeleri transferi, kanın içerisinde bulunan diğer hücrelerden kana geçen maddelerin, hormonların ya da biyolojik sinyallerin taşıması kanın görevleri içerisinde. Bu kısım taşıyıcılık kısmı. Ancak bununla beraber aslında kan bizim için 24 saat bize veri veren bir veri bankası diyebiliriz. Bu verilerin doğrultusunda biz kişinin günlük sağlık durumunu, hastalıklara olan elverişini yahut hastalığın tedavisi söz konusuysa gidişatını takip edebiliyoruz. Bu açıdan biz kanı hem taşıyıcılık fonksiyonuyla hem de verileri bize vermesi ve bunların yorumlanması doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ancak tabii ki bu veriler sadece kan parametrelerini değerlendirmekle yeterli değildir. Çünkü o anki durumu evet bize gösterir. Bunun yanında hastanın şikayeti, hastalığın durumu, diğer yapılan tıbbi tahlillerin de

0: değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kan bize veriyi verir ama tıbbın yapması gereken diğer bütün verilerle beraber kan verilerini harmanlayarak yorumlamasıdır.
1: Size kanınızda gelecekte yakalanacağınız hastalıklar yazıyor deseler öğrenmek ister miydiniz?
2: Tabii ki öğrenmek isterim.
3: Onlara karşı önlem almak isterdim. Hayatımı öyle yaşardım.
4: Ya tabii ki öğrenmek isterim çünkü en azından çaresini bulmak için bilmem lazım ki ona göre bir çare bulalım.
1: ...1900'lerin başına kadar kan nakli büyük bir bilinmezdi. Sonra A, B ve sıfır kan grupları keşfedildi. Bu keşifle birlikte tıp çok önemli bir gerçeği de anladı. Al yuvarların yüzeyindeki moleküler işaretler bağışıklık sisteminin kanı nasıl algılayacağını belirliyor. Yani her kırmızı kan aynı değil. Bu yüzden hiç tanımadığımız bir insanın kanı hayatımızı kurtarabilirken uyumsuz bir kan ciddi ve hatta ölümcül bir bağışıklık tepkisine yol açabiliyor. Peki beden bu ayrımı nasıl yapıyor? Vücudumuzun ben ve yabancı sınırı kanımızın üzerinde mi yazılı? Ne dersiniz?
0: Kanın içerisinde bir kimlik kontrol sistemi var diyebiliriz. Bu kimlik kontrol sistemi kan hücrelerinin içerisinde, eritrositlerimizin üzerinde bulunan antijenler vasıtasıyla oluyor. Bu antijenler kişinin kendine ait, kendinden olanı tanımaya yarıyor. Buna karşılık eğer bir yabancıyla karşılaşırsa eğer antikor üreterek yabancı olduğunu tanımlayabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemi de yabancıya karşı bir reaksiyon geliştirebiliyor. Çok önceki zamanlardan beri kan nakillerinin yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kan nakillerinin bir kısmında başarı sağlanırken bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak bunun neden kaynaklandığı bilinemiyor. Sonra kandaki grupların AB0 gruplarını ve RH faktörünün özellikle bulunmasıyla beraber kendine ait olanı nasıl tanımladığı yahut yabancı olanı nasıl ayırt edebildiği ile ilgili büyük bir keşif oldu. Bu hem kan nakillerinde aslında neye dikkat edilmesi gerektiğini, dolayısıyla uyumluluk denen bir kavramın göz ardı edilmemesi gerektiği ve organ nakilleri için doğru naklin yapılması için hangi kriterler göz önüne alınması gerektiği bulunmuş olundu. Kan transferi mümkün olmasıyla beraber birçok tedavinin önü açıldı. Birçok organ nakli ile beraber böbrek hastalıkları, kornea nakilleri, birçok organ nakilleri söz konusu. Tabii ki şu an kan bağışıyla ancak bu nakiller söz konusu olabiliyor iken en azından doğru kan, doğru grup ve doğru uyumluluk yakalandığı zaman hastaya maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için uygun olan faktörlerin göz önüne alınması gerektiği biliniyor. Kan nakliyle beraber dolayısıyla doku nakilleri, bazı tedavilerin daha kolaylıkla devam etmesi, bunların içerisinde kanser tedavileri söylenebilir yahut kozmetik tedaviler, gençleşme yahut yüzle ilgili, saç ekimiyle ilgili bazı tedavilerde PRP elde edilerek bunların önün açılması sağlandı. Kanın tanınmasıyla beraber, kanla ilgili daha çok bilgi almakla beraber biz şu an belli parametrelere bakıyoruz. Belli parametreleri ancak değerlendirebiliyoruz. Ancak hastalıkları aslında biz belirti verdiği zaman ancak tedavisine başlayabiliyoruz. Kanı tanıdığımız zaman, içeriğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman belki de hastalıklar belirti vermeden kanda bıraktıkları izlerle yahut hücrelerin kana aktardıklarıyla da biz yola çıkabiliriz ve böylece aslında küçük belirtiler bile ihtiyacımız olmadan sadece kan parametrelerini değerlendirerek bunlar üzerinden gidilerek çok erken teşhisler yahut kişisel tedaviler geliştirilebilir. Her kişinin kanına göre belli tedavi grupları oluşturulur ve buna özel tedavi yöntemleri de gelecekte geliştirilebilir.
1: Kan görünce korkar mısınız?
2: Hayır, korkmuyorum hiç.
1: Peki, sizce neden kırmızı boya değil de kan bizi bu kadar etkiliyor?
2: İnsan sağlık sorunuyla ya da bir kazayla ilişkilendirdiği için ya da canından korktuğu için, endişelendiği için olabilir.
5: Ya kanın çağrıştırdığı şeylerle alakalı bence. Kırmızı boya görünce insanın aklına ne bileyim işte kanın alınması, hasta olması vesaire gibi çağrışmalar yapmadığı için korkmuyorlardır.
6: Bence kanın kokusundan dolayı, çünkü insan dışarıda gördüğü kanı kendi kanı zannettiği için tansiyonu düşüyor vesaire, bayılmalar olabiliyor. Bu yüzden olabilir.
4: İlk başlarda 20 yaşına kadar korkardım, hatta bayılırdım. Ama onu çok şükür atlattım şimdi.
1: İnsan DNA'yı keşfetmeden binlerce yıl önce biyolojik mirasını kanla tarif etti. Kan bağı, kan çekmesi, kanımızda var gibi. Oysa bugün biliyoruz, mirasımızı taşıyan kanın kendisi değil, hücrelerimizdeki genetik bilgi. Üstelik hikaye genlerle de bitmiyor. Zekadan davranışlara dek tüm karmaşık özelliklerimiz genlerimizle birlikte çevrenin ve yaşam deneyimlerimizin oluşturduğu bir sonuç. Ama yine de soralım, insanlık kanımızda var derken tamamen mi yanılıyordu?

0: kanında var dediğimiz zaman biz aslında annesine ya da babasına daha çok bağlıyormuş gibi konuşuyoruz. Annesi gibi, babası gibi. Bireyler tabii ki genetik aktarım olarak annesinden ve babasından DNA'lar alır. Ancak bu sadece demek değil ki bir birey haline geldiği zaman bu aldığı genetikten ibarettir. Çünkü bazı kısımlar, evet, fiziksel özellikler, yetenek, bazı kabiliyetler, bazı eğilimler anneden ve babadan gelmekte. Ama bununla beraber anne ve babanın öğretileri, toplumda gördükleri, ekonomik düzey, yaşam koşullarında bunun içine katkı sağlar. Örneğin bir kişinin yeteneği vardır ancak bu keşfedilmezse eğer ortaya çıkmayabilir. Yahut çok yetenekli olmamakla beraber eğitimle, çeşitli faktörlerle bu geliştirilerek belli bir seviyeye eriştirilebilir. Dolayısıyla burada insanların kendine ne kadar katkı sağladığı yahut çevresinin yaşadığı olaylar, gördüğü, öğrendiği olaylarında kendi birey olma yolunda katkısı muhakkak ki vardır. Dolayısıyla insan sadece DNA'sından ibaret değildir. Yaşadığı çevre, öğrendikleri, kazandıkları yahut travmalar ya da acı olaylar sonucunda kaybettikleriyle belli duyguları, belli kavramları hayatına kazandırır. Örneğin korkular, evet, aile bireylerinde bazen deriz ki ablası da zaten korkardı karanlıktan. Ancak bu ablası gibi anne ve babasından aktarılmış da olabilir. Yahut daha önce yaşadığı bir korkudan kaynaklı gelişmiş de olabilir. Bir bebeklik travması da söz konusu olabilir. Kanla ilgili söylenen terimler aslında toplumların kana kattığı anlamlardır. Mesela kan bağı dediğimiz zaman bir aitlikten bahsediyoruz, bir birliktelikten bahsediyoruz. Kan davası dendiği zaman bir kaybedilen hayata karşılık verilmesi gerekenden bahsediyoruz. Kan çekmesi, kan tutması gibi kavramları da aslında biz yaşadığımız hayatlarda olan durumlara karşılık biz toplum aslında bunları koyuyoruz. Kendi kültürümüze bağlı olarak yorumluyoruz. Bunların içerisinde bir kısmı bize olumlu aitlik, bağlanma, sadakat kazandırıyorken bir kısmı da aslında olumsuz olayları bize çağrıştırıyor. İhanet, şiddet, karşılıklı tavizlerin verilmesi şeklinde. Dolayısıyla kan aslında bir biyolojik terim iken toplum aslında onu farklı manalarda da kullanabiliyor. Kanımızın içerisinde hücrelerimize aktarılan DNA'larımız var ki bu DNA'larımız annemizden, babamızdan, daha önceki atalarımızdan alıyoruz. Ve dolayısıyla atalarımızdan gelen şifreler bizim kanımıza aktarılıyor. Biz aynı şifrelerle aslında nesillerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz ki kan aslında bir DNA taşıyıcısı ve DNA şifresi içeren bir sıvıdır.
1: Sizce kan çekiyor diye gerçekten bir şey var mı? Mesela hiç tanımadığınız bir akrabanıza yakınlık hissedebilir misiniz?
2: Bence bununla alakalı bir yakınlık hissetmiyorum ben yani. Olduğunu düşünmüyorum. Daha çok insanın uyumlu olmasıyla alakalı.
3: Toplum olarak hani öyle düşünüyoruz. Zihnimize de öyle yerleşmiş sanki. Bence var, inanıyorum öyle şeye.
4: Var ama kanla alakalı.

0: Bir şey değil bence ya. Sosyal çevreyle falan alakalıdır yani, kan çekiyor değildir.
1: Öyle bir şey var yani, inanıyorum ben.
2: İnsan genleri keşfetmeden binlerce yıl önce akrabalığı kanla tarif etti. Aynı aileden gelenlere kan bağı dedi. Hiç tanışmamış iki akrabanın birbirine yakınlık duyabileceğine inanıp kan çekiyor dedi. Bir aile ferdinin öldürülmesini yalnızca bir insan kaybı değil, bütün soyun kanına karşı işlenmiş bir suç saydı. Ve kimi toplumlarda akan kanın karşılığı yine kan oldu. Peki insan neden soyunu, sadakatini ve hatta intikamını kan üzerinden tanımladı? Bugün biliyoruz ki bizi akrabalarımıza bağlayan şey damarlarımızda dolaşan kanın kendisi değil, kuşaklar boyunca aktarılan ortak genetik miras. Anne ve babamızdan aldığımız DNA geçmişimizin biyolojik izlerini taşıyor. Ama burada hala ilginç bir soru var. Halk arasında kan çekmesi dediğimiz o açıklanamaz yakınlığın bilimsel bir karşılığı gerçekten olabilir mi? Mesela bir insan hiç tanımadığı akrabasını gerçekten hissedebilir mi? Yoksa kan çekmesi insanlığın akrabalığı anlamlandırmak için yarattığı güçlü bir kültürel hafıza mı? Bir zamanlar soyun taşıyıcısı olduğuna inanılan kanın yerini bugün DNA aldı. Artık birkaç damla kan içindeki hücrelerden geçmişimize ilişkin genetik bilgileri okuyabiliyoruz. Belki insanlık binlerce yıl boyunca kanımız bizi birbirimize bağlar derken bilimsel olarak doğru kelimeyi kullanmıyordu. Ama doğru bir gerçeğin peşindeydi. Geçmişimiz gerçekten içimizde taşınıyor.
3: Bir bardak kırmızı boya ve bir damla kan. Renk aynı olabilir ama beynin verdiği cevap tamamen değişebiliyor. Daha da ilginci, kan ve yaralanma korkusu bazı insanlarda diğer korkulardan çok daha farklı bir tepki yaratabiliyor. Mesela önce kalp hızı ve tansiyon değişiyor, ardından kişi hızla düşebiliyor veya bayılabiliyor. Buna vazovagal tepki deniyor. Peki neden? Kan görmek neden beynimiz için yalnızca bir görüntü değil? Acaba bu tepkiler milyonlarca yıllık bir yaralanma ve hayatta kalma alarmı olabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Biz mi kandan korkuyoruz yoksa evrimsel geçmişimiz mi?
4: Kan İki tarafı da aslında temsil ediyor. Hem damarlarımıza akan kan, hayatı, canlılığı temsil ederken bu kanın dışarıya çıkması bize şiddeti, yaralanmayı, ölümü tabir eder. Dolayısıyla canlılıkla ilgili olan kısım bizim için olumlu, güzel, hayatta kalma sebebimiz, bizim varoluş sebebimiz iken ölüm korktuğumuz, kaçındığımız bir kavram. Kanın ortaya çıkmasıyla beraber içgüdüsel olarak biz bu korkuyla yüzleşiyor olabiliriz. Buna karşılık bazı insanlarda vazovagal refleks dediğimiz ekstra durumlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyonun düşmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, hatta bayılma gibi daha hassas davrandıkları, daha yoğun yaşadıkları duygular söz konusu olabiliyor. Bu her insanda böyle olmamakla beraber çok eski çağlardan beri insan yaralanmadan, ölümden kaçmak zorunda olduğu için, hayatta kalmak zorunda olduğu için kanı gördüğü yerde bir alarm durumuna geçmeye koşullanmış bir varlık. Dolayısıyla kanı gördüğü zaman mesela kanın dışarıya akması tansiyonun düşmesine sebep olur ki vücut kanı içeride tutmak ister. Yahut kanı gördüğü yerde donup kalması aslında enerjiyi azaltarak bir savunma hattını oluşturur. Hareketsiz kalarak bir kendini koruma psikolojisi oluşturur. Dolayısıyla aslında vücudun bu verdiği tepkiler belki daha önceden bizim öğrendiğimiz, evrimde öğrendiğimiz, bu şekilde yaparsak daha verimli oluyordan yola çıkarak aldığımız tedbirler de olabilir.
3: Kan hayat demekti. Ama insanlık onu ölümün de sembolü yaptı. Hatta kutsal saydı, kirli saydı, soyu kanla tanımladı. Yemini kanla mühürledi. Akan kanın karşılığını yine kanla istedi. Kan borcu diyerek intikamı kuşaktan kuşağa aktardı. Peki nasıl oldu da aynı biyolojik sıvı hayatın, ölümün, kutsallığın, kirliliğin, namusun ve adaletin sembolü olabildi? Kana bu anlamları biyoloji mi verdi, insan mı?
4: Kan canlılığı temsil ettiği için bizim için önemli bir sıvı, önemli bir madde. Çünkü kanımız olduğu sürece biz canlıyız, bizim için kutsal. Ama aynı zamanda bize görüntüsü ölümü çağrıştırdığı için de aynı zamanda korktuğumuz ve tepki verdiğimiz bir madde. Dolayısıyla kan yoluyla biz belli kavramlarımızı, aileden gelen ya da toplumdan gelen belli kavramlarımızı nakledebildiğimiz için kanımızla ilgili bazı olaylar bizi tepki vermeye de sürükler. Bu sebepten kana kan ifadeleri, kan bağı ifadeleri, kan davası gibi aslında bizim için kutsal saydığımız kanın akması yahut kanımıza dokunan, kanımızla ilgili bizim yahut ailemizin yahut atalarımızla ilgili kanla ilgili ifadelerin kullanılması bu kutsallığa aslında bir nevi dokunduğundan ötürü olabilir.
2: Hiç tanımadığınız bir insanın kanının bugün damarlarınızda dolaştığını bilmek size ne hissettirirdi?
5: Açıkçası bir şey hissetmezdim yani. O kişiyle kendi aramda bir bağ kurmam. Ondan kan aldığım için.
0: Spesifik bir şey hissettirmez. Minnet belki. Sonuçta ihtiyacım olmuş. Tanımadığım anonim birisi kan bağışı yapmış. Ben de onu kullanıyorum herhalde.
1: Ya tabii ki bir tuhaf olurdum. Yani en azından kanı veren kişiyi bir öğrenmek isterdim. Hani nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik. Çünkü sonuçta onun kanını taşıyacağız. O yüzden isterdim yani.
2: Bir insan öldüğünde neden kanı yerde kalmasın deriz? Neden adaletin, intikamın, hatta namusun dilinde bile kan vardır? İşte bu düşüncelerin kökleri modern mahkemelerden ve merkezi devletlerden çok daha eski bir toplumsal düzene uzanıyor. İnsanın güvenliğini yalnızca kendisinin değil, ailesinin, soyunun ya da ait olduğu grubun sağladığı dönemlerde bir kişiye yapılan saldırı, yalnızca o kişiye karşı işlenmiş bir suç sayılmıyordu. Bütün gruba yönelmiş bir saldırı olarak görülebiliyordu. Öldürülen kişinin kanıysa kaybedilen hayatın görünür simgesine dönüşüyordu ve zamanla ortaya çok güçlü bir kavram çıktı, kan borcu. İşte kan davası dediğimiz döngünün en karanlık paradoksu da burada. Adaleti sağlamak için başlayan misilleme yeni bir adaletsizliğin nedeni oluyordu. Modern hukuk sistemlerinin yükselişiyle cezalandırma yetkisi aileden, aşiretten ve kişiden alınarak giderek devlete geçti. Ama binlerce yıllık izi dilde kaybolmadı. Bugün hala kan borcu diyoruz, kanının hesabı sorulacak diyoruz, kanı yerde kalmayacak diyoruz. Çünkü kan insanlık tarihinde yalnızca damarlarımızda dolaşmadı. Akrabalığın, aidiyetin, şerefin ve adalet fikrinin içinde de dolaştı ve belki asıl soru şu, insan adaleti hukuka teslim etti, peki kanın hafızasını gerçekten silebildi mi?
3: Yıllardır anlatılan vampir ya da Drakula efsanelerinin merkezinde hep aynı fikir vardı. Genç kan yaşamı uzatabilir. Bugün ise Epstein dosyasıyla yeniden dolaşıma giren adrenokrom anlatıları da aynı fikri işaret ediyor. Yani çocuklardan ya da gençlerden elde edilen bir maddenin insanı gençleştirdiği öne sürülüyor. Ama maalesef ki bu iddianın henüz bilimsel kanıtı yok. Yine de şurası biliniyor. Bilim dünyası gerçekten de genç ve yaşlı organizmaların kanında dolaşan faktörleri inceleyerek kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırıyor. Yani hayvan deneylerinde kullanılan heterokronik parabiyoz çalışmalarından plazma araştırmalarına kadar artık soru laboratuvarlarda. Peki efsane nerede bitiyor, bilim nerede başlıyor? Ve asıl soru şu, yaşlanmanın bazı biyolojik anahtarları gerçekten kanımızda olabilir mi?

0: yaşlanmaya bir çare henüz bulunamadı. Ancak adrenokrom diye bir madde evet var. Adrenalinden türevli bir bileşiktir adrenokrom. Bazen şöyle ki bir madde evet bulunuyor, fayda sağlandığı biliniyor. Ancak sansasyonel bir hale getirilip medyatik olduğu zaman olay aslından çıkıp çok daha başka boyutlara getirilebiliyor. Bu şekilde insanlara tanıtmak insanlara da hoş gelebiliyor. Adrenokrom için mesele aslında biraz da böyle. Korku anında, stres anında adrenalin salgısı artmasından sebep adrenokromlar da dolayısıyla artacaktır. Bu maddelerin tıpta ya da deneylerde kullanım alanı gençlerle yaşlılar arasındaki aslında metabolik farkları değerlendirmek. Şöyle ki, yaşlandıkça tabii ki hücrelerin içerisindeki moleküller değişecek, metabolizma değişecek, yapı değişiyor. Buna çare olarak gençlerden elde edilen maddeler yaşlılara verilerek tedavi yöntemleri yahut daha ileri bir seviyede, daha efektif bir seviyede metabolizmayı ilerletmek amaçlanıyor. Buradaki amaç yaşlılığa çare bulmak mertebesinde henüz değil. Dolayısıyla bu tür bulunan maddeler evet tedavi olarak kullanılabiliyor. Ancak bir gençlik iksiri yaşlanmaya bir çare olarak henüz kanıtlanmış değil.
1: Laboratuvarda üretilmiş yapay kan güvenli olsa gerektiğinde kullanılmasını kabul eder miydiniz?
2: Çalışmalarda medikal olarak onaylanırsa bence kullanılabilir yani. Bir endişe duymazdım.
3: Vallahi şu an hiçbir şeye güvenmiyorum. Yapay olarak hiçbir şeye güvenmiyorum. Hele bu koronavirüs aşılarından sonra falan. Zaten millet hep hasta. Kalp krizleri, kanserler çok yoğun. Şu an kabul etmezdim.
4: Yani sağlığım için mecbursa ederdim. Ama mecbur değilse etmem.
5: Yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Başkasının kanını alan onun yaşamından da bir parça alabilir mi? Vampir hikayelerinde cevap evetti. Dracula yaşlanmıyordu. Geceleri avına çıkıyor, insan kanıyla besleniyor ve yüzyıllara meydan okuyordu. Elbette vampirler bir efsaneydi ama insanlığın kanla gençlik arasında kurduğu bağ hiç kaybolmadı. Yüzyıllar geçti, şatoların yerini laboratuvarlar, efsanelerin yerini moleküller aldı. Bugün internette Epstein dosyaları etrafında da yeni dolaşıma giren çok karanlık bir iddia var. Adrenokrom. Çocuklardan ya da genç insanlardan elde edildiği ve insanı gençleştirdiği öne sürülen gizemli bir madde. Oysa bilim başka bir şey söylüyor. Adrenokrom, adrenalin oksitlenmesiyle oluşabilen kimyasal bir bileşik. Laboratuvarda da üretilebiliyor, çocuk kanına ihtiyaç duymuyor ve insanı gençleştirdiğini ya da ömrü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ama hikayenin şaşırtıcı tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü genç kan fikrinin kendisi bilim dünyasının tamamen dışında değil. Araştırmacılar genç ve yaşlı hayvanların dolaşım sistemlerini birbirine bağladıkları deneylerde kanda dolaşan bazı moleküllerin yaşlanmış dokuların davranışını etkileyebildiğini gördüler. Bu yöntemin adı heterokronik parabiyoz. Şimdi bilim insanları çok daha temel bir sorunun peşinde. Genç kanın içinde yaşlanmayı yavaşlatan özel bir gençlik maddesi mi var? Yoksa asıl mesele genç kanda bulunmayan bir şey değil, yaşlı kanda zamanla biriken bazı biyolojik sinyallerin azalması mı? Henüz kesin cevabı bilmiyoruz. Genç plazmanın insanı gençleştirdiği kanıtlanmış değil. Ama düşünün, ya gelecekte bilim kanın içindeki yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan moleküler sinyalleri tek tek çözebilirse? İşte o zaman belki de geleceğin insanı genç kalmak için başka bir insanın kanına ihtiyaç duymayacak. Bir laboratuvar genç bir bedenin biyolojik ortamını taklit eden molekülleri üretecek. Yaşlanmış hücrelere yeniden gençmiş gibi davranmaları için sinyaller gönderecek. Ve kan yalnızca hayatı taşıyan bir sıvı olmaktan çıkıp yaşlanmaya müdahale eden biyolojik bir platforma dönüşecek.
6: Bugün Bugün kan testi sonuçları bedenimizde o an ne olduğunu anlamaya yönelik. Oysa geleceğin tıbbı daha ne olmadı sorusunun peşinde. Örneğin bazı tümörler kana

0: DNA parçaları bırakabiliyor. Bilim insanları da buradan yola çıkarak bu moleküler izleri yakalayan sıvı biyopsi yöntemleri geliştiriyorlar. Yani bilim insanları kanda dolaşan proteinleri, DNA'yı ve başka biyolojik işaretleri giderek daha ayrıntılı inceliyor. Gelin burada bir duralım ve bu verilere bir de yapay zekayı ekleyelim. İşte çok yakın bir gelecekte bu büyük dönüşüm gerçekleşebilir. Düşünün, binlerce biyolojik işaret birlikte okunabiliyor. Müthiş değil mi? İşte o an bir kan testi hastalık henüz belirti vermeden bedenimizin verdiği sessiz alarmı yakalayabilir. Ne dersiniz? Bir gün kanımız yalnızca bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki risk haritamızı da çıkarabilir mi?
1: Kanla ilgili birçok parametreyi şu an biliyoruz ama aslında bildiklerimiz tamamının belki de çok azı. Bir laboratuvar tahlili yaptırdığımız zaman bizde birçok sonuç geliyor. Kimisinin artışından, kimisinin azalışından bahsederek bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak demiştik ki tabii ki hastanın durumunu yahut diğer vücut sıvılarından ya da yapılan diğer alınan numunelerden elde edilen sonuçlarla beraber ancak bunları değerlendirerek bir sonuç elde edebiliyoruz. Kanserle ilgili bazı belirteçler var. Mesela meme kanseri yahut prostat kanseriyle ilgili bu belirteçler yardımıyla bunu teşhis edebiliyoruz. Ancak birçok hastalık için o parametrelerin artışı aslında bize net olarak bir sonuç veremiyor. Bir hastalık var, bir sorunu var ama şurada ve şu hastalık şu sebeple henüz bize bunu diyemiyor. Ancak bütün çalışmalar bu belirteçlerin bulunması, kanın bize daha çok bilgi verebilmesi ve bunlarla beraber hastalıkları daha erken safhada yakalayarak bunlara çare aramak yönünde. Belki de ileride bu gelişmelerle beraber bir damla kanla beraber biz hastalık belirti vermeden sadece bu izlerle beraber ya da metabolik değişimlerin kattığı değişikliklerle beraber hastalıkları daha öncesinden tedbirini alabileceğiz yahut kişisel tedavi yöntemleri geliştirebileceğiz. Ya da kan bize aslında tedbir almamız yönünde bir katkı sağlayacak. Bunun gelişmesi sayesinde sürekli değil, ihtiyaç halinde kan alınıp ihtiyaç tedavinin uygulanması gelecekte gerçekleşebilir.
0: İnsanlık binlerce yıldır kanı yalnızca insandan elde ediyor. Ama artık bu kural da değişecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları laboratuvarda kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmaların sonuçları insanlarda erken aşama klinik araştırmalarına dek ulaştı. İşte bunu başarabilirsek nadir kan gruplarından afetlere, savaşlardan acil ameliyatlara kadar tıbbın en eski sorunlarından biri ortadan kalkabilir. Bu da yeni bir büyük dönemin başlangıç sorusunu akla getirir. Kanı yalnızca bağışlanan bir yaşam kaynağı değil, tasarlanabilen bir biyoteknoloji olarak görmeye başlarsak ne olur? Evet, bugün kanı okuyoruz. Yarın bazı parçalarını da üretebiliriz. Peki bir gün onu değiştirmeyi de başarırsak, insan sağlığının ve sağlıklı yaşam süresinin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?
1: Gelecekte kanın yapılabilir olması muhakkak ki çok büyük bir çığır açar. Kan ihtiyacına çok güzel bir çare olur. Çünkü biliyoruz ki kan bağışıyla ancak şu an kan temin edebiliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi uyumluluk söz konusu olmalı, doğru kan grubu olmalı. Bazı kan grupları çok daha nadir bulunuyor. Onlar çok dezavantajlı durumda iken bu konular çok rahatlamış olacaktır. Ancak yine biliyoruz ki kan aslında sadece kırmızı hücrelerden oluşan bir sıvı değil. İçerisinde farklı farklı hücrelerin olduğu, aynı zamanda plazmasının sıvı kısmının olup vücut içerisinde birçok molekülün, biyolojik sinyallerin, hormonların, farklı malzemelerin de içerdiği aslında komplike bir sıvıdır. Dolayısıyla şu anki şartlarla bir kan yapımı çok mümkün olmamakla beraber, ileride teknolojinin ve ekonominin de getirileriyle beraber

0: yapay bir kan üretimi laboratuvar şartlarında belki mümkün olabilir. Ve bunun mümkünatıyla beraber hem kan ihtiyacı karşılanabilir, artık bireylerin kan vermesi gerekli olmayabilir ki bu durum afetlerde, deprem gibi çok büyük kitlelerin kan ihtiyacının olduğu zamanlarda bireylerden kan elde etmek yetersiz kalabiliyor. Bu konuya çare olabilir ve laboratuvar üzerinde kan elde edilmesiyle beraber çalışmalar çok daha hızlı ilerleyebilir. Kanla ilgili çok daha verimli ve çok daha rahat çalışmalar yapılabilir. Çünkü insandan elde etmekten çıkmış olacaktır.
1: Bilim kan üzerinde insan ömrünü uzatmanın bir yolunu bulsa, siz kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz?
2: Kaç yaşına? Hayattan keyif aldığım sürece yaşamak isterdim. Ama bir süre sonra sıkıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden tam bir sayı veremiyorum.
3: Yani şu ankinden çok farklı olsun isterim herhalde. Ortalama yaşam ne kadarsa o kadardır. 80 falan herhalde.
4: Aslında bu çok zor bir soru. Çünkü çok uzun yaşamak da huzur getirir mi bilemeyiz. O yüzden buna net bir sayı veremem de yine de bir sayı vermemi isterseniz herhalde 300'dür ya.
5: Vallahi en fazla 80 istemem yani öyle fazla uzun yaşamayı.

Efendim, bir damla kan bir zamanlar soyumuzun işaretiydi. Kutsaldı, yasaktı, korkutucuydu. Uğruna savaşlar verildi, intikamlar alındı. Sonra bilim o damlayı mikroskobun altına koydu. Ve insanlık kanın içinde efsanelerden çok daha şaşırtıcı bir dünya buldu. Bugün kan bizi yaşatıyor. Hastalıklarımızın izlerini taşıyor. Bir yabancının hayatını kurtarabiliyor. Ama yarın belki de hastalıkları başlamadan haber verecek. Hatta laboratuvarda üretilebildiğinde yaşlanmanın sırlarının bazılarını açığa çıkaracak. Kısaca binlerce yıl boyunca kim olduğumuz kanımızda dedik. Şimdi çok daha büyük bir sorunun eşiğindeyiz. Ya kim olacağımızda kanımızda saklıysa?

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok çok sevinçliyim. Çok böyle hani gurur duymak derken kalbimi böyle çok böyle nemlendiren, yumuşatan, bir o kadar böyle çok uzun zamandan beri beklediğim değerli konuğum, milli voleybolcu Aysun Ayhan hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aysun Hanım bizim genelde sorularımızı şöyle, ilk soruyu kimseye sormuyoruz. O yüzden sizi özel hazırladık. Dedik ki milli voleybolcu Aysun Ayhan Araf'ta mı?
1: Yani şu an için değilim aslında Esra Hanım. Hı-hı. Ama tabii ki Araf'ta olduğum zamanlar oldu. Şöyle söyleyeyim, ta ki son iki seneye kadar oynadığım ve Kur'an mealini elime alana kadar aslında. Evet, orada Allah'ın bize şah damarından daha yakın olduğunu görünce, anlayınca, okuyunca ve dedim ki kalbin de her an durabilir ve belki de geç kalabilirsin. Çünkü niyetim vardı zaten. Onun üzerine hemen işte Allah'ın izniyle namaza başladım. Son iki senemi namaz kılarak oynadım zaten. Yani şöyle söyleyeyim, niyetim aslında voleybolu bırakınca örtünmekti. Sessiz sedasız çekilmekti ama yakınlarımdan biri bu niyetimi bildiği için beni ifşa etti. Ve işte o asılsız ve yalan haber maalesef ki çıktı.
0: Onların hepsine gireceğiz. Buradaki kırılmalarımız, belki o yeni başlangıçlar. Hepsini konuşacağız. Ben şeyi merak ediyorum. Hayatınıza dair en iyi buluşunuzun adı arayış olabilir mi?
1: Yani evet, olabilir. Ta ki namaz kılmaya ve Rabbimin huzuruna çıkana kadar. Kendimi şöyle aslında tarif ediyorum. Kendimi ararken Rabbime yöneldim. Rabbime yönelirken de kendimi buldum diyelim.
0: Maşallah. Ne kadar güzel. Peki bu süreçte arayışı, aslında arayış sonlandı mı? Yani arayış bitti.
1: Yani şöyle,
0: belki de onda artık bir, onun meyvelerini yeme zamanı, o arayışın.
1: Evet, aslında öyle ama dediğim gibi yani zaten arayış Rabbim olduğu için ben hep öyleydim aslında. Oynarken de öyleydim. Hani zaten benim sloganım her şeyin hayırlısıdır. Yani evet, her zaman öyle söylerim. Yani bir şey olacaksa Rabbim ona eğer benim için hayırlıysa yapar. Ama eğer olmamışsa üzülmem. Çünkü derim ki vardır bunda da bir hayır. Yani benim tek arayışım Rabbimdi. Oynarken de öyleydi yani.
0: Bir vazgeçiş yoktu değil mi? Yani işte mesela çok tanınan, çok sevilen, Türkiye'ye çok güzel başarılar kazandırmış bir milli voleybolcusunuz. Yani burada aslında o geçişi merak ediyorum. Yani oradaki kırılmalarınız, belki kırgınlıklarınız, belki üzüntüleriniz, evet, belki sevinçleriniz.
1: Evet. Yani şöyle, aslında sadece hani Allah'ın rızasını kazanmak istedim aslında. Yani niyetim voleybol oynarken de hani tabii ki kazanmak istiyorduk. Bir emek vardı. Çok büyük emek veriyorduk orada da. Ama Rabbime yöneldikten sonra hani o bütün başarıların aslında bir anlamı olmadığını, hani o anda hani kaybedince de çünkü üzülüyorduk. Ama anlamsızmış yani. Üzülmemek gerekiyormuş. Onu anladım aslında. Yani şöyle, insan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Onu da düşünüyorum, aynen. İnşallah biz de ahireti kazanalım diyorum.
0: Ne kadar güzel bir cümle. İnsan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Aslında şöyle mi görüyoruz? Yani bu bir imtihandı.
1: Evet.
0: Yani o süreci belki dostlarınızın belki şaşkınlığı, belki değil mi? Bulunduğunuz çevrenin size olan bakışı, her şeyi göze alarak.
1: Evet, tabii ki kesinlikle. Mesela 16 sene diyelim. Hani tamam, kızlarla görüşüyoruz tabii ki ama mesela bu en son maça çıktık, plaket aldık orada. Hı hı. Mesela bana normalde Ice derler zaten. Lakabım Ice'dır benim. Oynarken de öyleydi. Hani hiç değişmemişsin ya, aynı kalmışsın diyorlar. Dedim ki tabii ki, yani nasıl değişebilirim ki? Yani sadece hani tamam, dış görünüş olarak değişmiş olabilirim ama sonuçta ben de insanım yani.
0: Bir de buna bir karar verme aşaması var. Yani o aşamaya gelene kadar oradaki dualarınız, oradaki süreç. Belki de şöyle mi sormak lazım? Yani zafer her zaman kazanmak mıdır mesela? Bu soruyla başlayacağız. Zafere doymuş bir milli voleybolcu olarak. Aynen. Zafer her zaman kazanmak mıdır sorusu.
1: Yani şöyle, aslında hayır. Yani zafer bana göre aslında dik durmaktır. Mücadeleyi, elinden gelen mücadeleyi vermektir. Yani bırakmamaktır. Yani insan kendi, hani her şeyde, ama ailede, iş

0: işte ibadetlerde, kendi iş dünyasında mücadeleyi bırakmamaktır. Ve sonunda da kendine bu soruyu sorduğunda, vicdanın hani elinden geleni yaptın mı diye sorduğunda, eğer vicdanın da evet elimden geleni yaptım diyorsa, zafer senindir.
1: Çok güzel.
0: Aynen.
1: Çok güzel.
0: Neticede hasbinallah ve nimel vekil, sonucu belirleyen odur. Bize geçen de gayrettir.
1: Maşallah. Peki, şimdi aslında ben mesela size baktığımda çok tatlı bir hava görüyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Dik duran.
0: Aynı şekilde kadar... ben de öyle.
1: Çok teşekkür ederim. Duruşuyoruz, evet. Bir o kadar da böyle mesela Aysun Ayhan, milli voleybolcu Aysun Ayhan o dönemde mesela çıkıp böyle kendini anlatmak istedi mi? Çok üzülmüş olabilir ya da işte dediğimiz gibi hani bizi üzecek olan dünyadaki şeyler bizi çok fazla üzmez diyen, baştaki olgunluğunuzda zaten bunu söylediniz ama o süreçte kendinizi kime açtınız? Kalbinizi kime döktünüz?
0: Yani şöyle Esra Hanım, evet yani üzüldüm, tabii ki üzüldüm ama şöyle bir şey var biliyor musunuz Esra Hanım? Ben o ana kadar hani böyle olacağını düşünmüyordum.
1: Ne olacağını
0: hani çünkü şöyle bir şey var hani yani toplum ahlakına düşecek ters bir durum değildi yani benim
1: tabii
0: tercihim.
1: Ki.
0: Yani herkes yapabilir, hani herkes örtünebilir. Hani benim belki kafamda öyle vardı ama benim bulunduğum makamın herhalde ya da bulunduğum yerin ben farkında değilmişim. Yani daha doğrusu ben kim olduğumun farkında değilmişim. Öyle söyleyeyim. Yani bunu haberlerde çıkınca tabii dedim ki...
1: Şimdi haberler kısmına geleceğim ama bu hikayeyi yeni başlayanlar için milli voleybolcu Aysun Ayhan'ın hikayesini bir dinlesek. Yani mesela çocuklukta da o başarının ilk nüvesi orada mı başladı? Yoksa böyle birisi sizin navigasyonunuz olur, manevi navigasyonunuz. Sizi der ki ya burada bir şey var, istidat var, hani buradan gidelim. Ya da ya evet ben voleybolcu olacağım diye bir somut bir karar var mı hayatınızda?
0: Yani şöyle, zaten ilk aslında baktığında boyum uzundu.
1: Evet.
0: Yani çünkü o zamana göre ben ya uzundum. Şu an mesela hani tamam mesela 1.90'lık insanlar ama ben de o zamana göre uzundum yani. Ben kendim karar verdim aslında. Bir de seviyordum. Mesela maçları izliyordum mesela kendimce. Sonra okulda seçmeler olduğunu öğrenince dedim gideyim şansımı deneyeyim. Gittim, zaten 30 kişi falandık. En uzun bendim zaten. Beni eleye eleye işte ben öyle voleybola başladım ama yani voleybol oynamayı seviyordum. Öyle söyleyeyim. İlk şeyim de anneme ev almaktı.
1: Yeah.
0: Evet. Anneme ev alacağım diye ben aslında voleybola başladım. Sonra hani dediğim gibi yani çok antrenman yaptım. Çok çalıştım. Çok emek verdim. Rabbim de önümü açtı.
1: Peki o zamanki şartlar sanki daha mı zordu?
0: O zamanki şartlar şöyle. Evet, şimdi mesela benim küçük kız da voleybol oynuyor. Ben mesela getirip götürüyorum. Ama o zaman öyle bir şansınız yok.
1: Peki anne, evde antrenman yapıyor musunuz anne kız?
0: Tabii tabii.
1: Harika.
0: Zaten ilk biz evde başladık Zeynep'le aslında. Aynen, hani baktım seviyor da istiyor da. Dedim tamam bir şans verelim bakalım ne olacak. Daha zaten küçük, 11 yaşında. 2 gün sonra 11 yaşında olacak, 29'unda.
1: Maşallah. Allah bağışlasın.
0: Yani daha çok küçük. Yani yeteneksiz olup olmadığını şu anda hiç kimse bir şey diyemez, bilemez. Yani sadece hani oynuyor, çok seviyor. Benim gibi o da. Yani biraz fizik olarak da bana benziyor. Yani sanki bir ışık var. Bakalım bir tek ayakçı gelir belki diyorum.
1: Tek ayakçı. O çok konuşuldu. Mesela ben daha çok yani spor dünyasındaki teknik terimleri çok fazla bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki mesela sanatçılarda işte atıyorum mesela Göksel Baktagir bilinen sanatçının sol elle bilinir ve çok da konuşulur bu. Ama mesela tek ayak hücumu denilen bir kavram sizin üzerinden şekillenmiş mesela. Evet. Nasıl oluyor bu tek ayak?
0: Ya şimdi şöyle Esra Hanım, tamam hani şu anda da insanlar yapıyor, tabii yapan oyuncularımız var, tabii ki var yapanlar. Ama benimki şöyle, mesela ben hep tek ayak vuruyordum. Yani tek bacak sıçrıyordum. Mesela şu an kızlar mesela çift ayak, mesela ön kısaya girebiliyorlar, işte şu mesela girebiliyorlar, işte... işte de mesela terimleri anlatıyorum ama yani şöyle
1: şu an öğreniyorum, evet tek ayak, evet.
0: Yani şöyle, ben hep tek ayak vurduğum için smacımı yani ondan herhalde üstüme kaldı çünkü hatta Aysun Ayhan olarak değil, Aysun tek ayak, soy ismimin tek ayak

0: olduğunu sanan insanlar varmış. Yani sonradan öğrenmişler. Ondan herhalde yani benim hep pozisyonum gereği ben hep tek ayak vurduğum için. Yani tek bacak sıçrıyordum yani.
1: Hı hı. O bir anda böyle sizinle bayağı bir konuşulmuş mesela. Hala evet. Öyle hatırlanıyorsunuz.
0: Evet, evet. Mesela ben birine konuştuğum zaman eskilerden birine mesela diyorum abi ben Aysun. Tamam ama hangi Aysun diyor. Tek ayak Aysun. Oo efsane Aysun falan oluyor insanlar. Tek ayakçı diye. Yani o yapıştı artık yani üstüm. Ama dediğim gibi yani ben hep tek ayak. Hücum olarak hep tek ayak vurduğum için üstümde kaldı yani.
1: Şu anda mesela Pelin Sultanları'na baktığımızda da orada mesela ya kendinize çok benzettiğiniz, o sizin hamlelerinize çok benzettiğiniz bir oyuncu var mı orada?
0: İşte kaptanımız Eda Erdem var. Hani o zaten bayrağı Eda'ya teslim etti dedikleri Eda o zaten. Ama Eda'nın mesela hani tek ayak o da yapıyor tabii ki ama onun pozisyonu gereği o mesela normalde smaca girebiliyor. Ben hepsinde tek ayak yaptığım için öyle kalmış. Öyle söyleyeyim.
1: Tek ayak.
0: Yoksa yani, tabii ki onlar da yapıyorlar yani.
1: Çok güzel. Yani diyorsunuz ki tek ayak da olsam ben iki ayağı üzerinde çok sağlam duran bir milli voleybolcu.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Elhamdülillah.
1: Muhteşem
0: elhamdülillah.
1: Şimdi aslında şöyle sorsam. Dedik ki zafer her zaman kazanmak mıdır?
0: Evet.
1: Dünyayı değil aslında amaçlarımızı kazanmaktır dediniz. Peki şöyle sorsam desem ki bu süreçte ödediğiniz en büyük bedel?
0: Güzel bir soru. Ömrüm.
1: Öyle, ömrüm.
0: Ömrüm gitti. Aynen. Ömrüm derim yani şöyle hani kendimi bildim bile 12 yaşında başladım voleybola. Hı hı. Bütün hayatım yollarda, antrenmanlarda, kamplarda, turnuvalarda. Yani geçirerek ödedim öyle söyleyeyim. Bir de baktım ki dediğim gibi zaman gelmiş, geçmiş, gitmiş. Hani hadiste de deniyor ya gençliğini nerede harcadın? Sizce bundan daha büyük bir bedel olabilir mi Esra?
1: Kesinlikle.
0: Bitti gitti.
1: Çok güzel. Belki de hani bedel derken de bir tarafta en büyük kazançlarımızı da düşünmek.
0: Öyle tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki tabii ki. Yani şöyle... Güzel miydi? Evet güzeldi. Çünkü ben voleybol oynamayı çok seviyordum. Hala da seviyorum yani. Fırsat bulunca oynarım.
1: Evde tek başına oynuyor musunuz?
0: Zeynep'le oynuyoruz evde mesela. Topumuz
1: iyi.
0: Var. Aynen Zeynep'le oynuyoruz. Zeynep'e bir şeyler gösteriyorum. Da işte artık gösterebildiğim kadar değil.
1: Peki şöyle sorsam. Mesela niye olmasın? Sağlığı özlediniz. Tabii. O alkışları özlediniz.
0: Tabii.
1: Yani bir de oradan bir vazgeçiş anı var ya. O da zaten muhteşem bir aslında mücadele. Orada en çok neyle mücadele ettiniz? Şimdi nefsimiz var, insanız.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani nefsimizle kesinlikle. Mücadele ediyoruz. Değil mi? Bir sürü yakınlarımıza, çevremizle ya yapma, ne yapıyorsun? Yani mutlaka bu sesler bir yerden bir sağanak sağanak gelmiştir. Bir o kadar da oradaki Aysun Ayhan'ı ben merak ediyorum. Yani oradaki kaosu nasıl aştı? Acaba mı kaç kez dedi mesela?
0: Örtünmek için mi? Örtündükten sonra mı? Yoksa oynarken mi?
1: Örtünmek yani sonuçta örtününce aslında sağlığı da bırakmak
0: tabii
1: durumunda
0: ki.
1: Kaldınız.
0: Aynen.
1: Devam etmeyi düşündünüz mü o şekilde?
0: Çok güzel bir soru. Hiç öyle bir teklif gelmedi.
1: Gelseydi?
0: İşte gelseydi hatta ben dün eşimle öyle bir konuştum. Bu soruyu soracağınızı herhalde hissettim. Ben balık burcuyum çünkü bu arada hissedebiliyorum.
1: Balık burçlarını çok severim. Anlaşıyorum
0: balık burcunu. Allah razı olsun. Siz ne burcusunuz?
1: Ben boğayım.
0: Boğa. Benim de eşim boğa. Tersiyiz biz.
1: Öyle mi? Balıklarla boğalar çok yanlış.
0: Evet aynı. Benim, aynı. Eşiniz balık. Oğlum. Evet siz
1: yok,
0: boğa.
1: Yok eşim değil. Oğlum.
0: He, pardon oğlunuz. Oğlum. Evet.
1: Eşim Başak. Burada ne oldu? Ben şimdi niye oğlar balık?
0: Ama Başak'la da balık iyi anlaşır.
1: Çok.
0: Evet. Güzel çok denk gelmişsiniz. Biz de öyle elhamdülillah. Yani öyle bir teklif gelseydi bilmiyorum ki Esra Hanım. O anda ne yapardım? Bilmiyorum. Yani gelmiş. Hatta eşimle konuştum. Hani ne yapardım bilmiyorum inanın.
1: Bu süreçte aslında mesela dedim yani üzüldünüz mü, kırıldınız mı falan ama ya hani o nefsi terk edişi nasıl başardınız yani? Çünkü çok
0: evet.
1: Zirve ya.
0: Evet.
1: Bayağı bir zirve
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: Maşallah. Yani o zirveden bunu bir düşmek olarak algılamıyoruz zaten. O çok
0: yok,
1: belli de.
0: Yok.
1: Aksine siz kazanmak olarak
0: evet.
1: Çok güzel bir
0: evet.
1: Açıkladınız ama evet. Oradaki yani nefsinizle Aysun arasında ne kadar arafta kaldınız?
0: Yani şöyle Esra Hanım zaten hani dediğim gibi o iki sene önce son iki senem önce dediğim gibi Kur'an'ı okumaya başlayınca zaten orada 2 senede namaz kılarak oynadım. Yani bir anda hani dedim ki tamam bitti yani. Buraya kadar.
1: Bir anlam oldu yani yoksa...
0: Yani işte o son iki senemde namaz kılarak başladığımda zaten hani oynadığım için hani zaten hazırlanmıştım. Hani kendimi evet bu zaman diye. Demek ki nasip de o zamanmış.
1: O hazırlık sürecine sizi yani böyle bir manevi olarak çeken o manyetik alan hangi alandı mesela?
0: Dediğim gibi,
1: çok neyle etkilenerek?
0: Yani dediğim gibi Kur'an'da.
1: Kur'an-ı Kerim'den.
0: Ha, tamam mesela diyordum hep voleybolu bırakınca örtünürüm, namazımı kılarım hep vardı içimde zaten ama ya dedim geç kalırsam. O beni çok etkiledi işte yani o Kur'an'ı okuyunca bir anda sanki hani böyle derler ya hani bir şey bana dank etti hani kafama düştü yani. Benim de öyle oldu işte dedim ki ya dedim yetişemezsen yani ya dedim hani o huzura çıkamazsan hani öldün gittin ne diyeceksin? Olmaz dedim. Biz tabii, hemen yapalım.
1: Peki o süreçte ilk yanınızda olan kimdi size destek veren?
0: Bana destek veren tabii ki ailemdi öncelikle. Tabii ki hani tereddütleri vardı. Mesela o program, o haber yayınlandığında annemle beraber izliyorduk zaten. Canım anam benim.
1: Çok izliyor mu?
0: İzliyordu büyük
1: çok
0: ihtimalle.
1: Çok
0: selam olsun.
1: Çok.
0: Ağlıyordu o. Ben gülüyordum. Dedim anne niye ağlıyorsun? Dedi yavrum ama dedi bunlar dedi yalan dedi böyle bir şey yok ki. Dedim tamam. Dedim anne Allah biliyor mu? Biliyor. Tamam dedim. Niye kime anlatacağız anne dedim. Sen biliyorsun ben biliyorum dedim. Tamam o zaman niye dedim ağlıyorsun? Ben gülüyorum o ağlıyor.
1: Ama benim böyle dikkatimi çeken başka bir durum da var. Siz bunu aslında bu kadar anormal tepkiyle karşılaşacağınızı düşünmüyordunuz. Bir de
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet. Mesela, evet işte diyorum ya ben bulunduğum mevkinin farkını o zaman anladım işte Esra Hanım. Yani hatta menajerimiz öyle demişti bana. Şimdi dedi kim olduğunu öğren dedi bana. Ben o zaman öğrendim.
1: Peki mahalle baskısı oldu mu?
0: Mahalle baskısı olmadı yok.
1: Yani siz örtündüğünüz için böyle bu anlamda olumsuz şeyler yaşadınız mı? O süreçte.
0: Olumsuz yaşadım. Şöyle yani dışarıda da çok zorbalandığım oldu. Bu hani bazı kişiler tarafından tabii ki oldu. Hatta bir gün AVM'deyim. Bayanın biri böyle karşıma geçmişti. Beni baştan aşağı süzüyor. Ben de buyurun dedim doğal olarak. Bana şimdi bakınca siz de demez misiniz yani? Ben de buyurun dedim. Dedi ki sana bakıyorum sana dedi. Beyinsizliğine dedi. Ben böyle kaldım şimdi.
1: Ben senin aynan değilim mi dediniz?
0: Hiçbir şey diyemedim. Kaldım çünkü şok oldum. Bir de yanımda zaten küçük kızım var. O da arabada geziyoruz yani beraber. Yani şöyle çok böyle olaylar yaşıyorum dışarıda. Mesela bir tanesinde de bir kızcağız annesine dürtüp beni gösteriyor falan. Ona dayanamadım ben Mesra Hanım. Ona neden dayanamadım biliyor musunuz? Gideyim dedim bir ders vereyim. Çünkü küçük dedim. Yani insanları kılığına, kıyafetine göre değerlendirmemesini öğrenmesi gerektiğini düşündüğüm için. Gittim yanına dedim ki, ablacığım dedim biliyor musun dedim. Annene dedim sürekli beni gösteriyorsun ama dedim. Benim dedim geçmişimi biliyor musun bilmiyorsun. Ben dedim 20 sene dedim milli takımda dedim kaptanlığını yaparak dedim voleybol oynamışım. Sen biliyor musun dedim. Böyle kaldı. Annesi zaten şok oldu. Annesi... Özür diliyor, özür dileriz kusura bakmayın falan. Yo dedim hani sadece hani ona küçük bir ders olsun. Hani bundan sonra kimseye hani dış görünüşüne göre hani davranmaması gerektiğini. Hani insanlara bir şans verilmesi gerek bence. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Yani hani ben çocuklarıma da bunu öğretiyorum mesela. Bir şey söylemek diyorum ki sakın annem bizi ilgilendirmez. Belki diyoruz arkasında başka bir şey vardır. Bilemeyiz yani. Ama evet çok zorbalandığım olmuş yani.
1: Olmuştur.
0: Olmuş ve onun için şöyle yapıyorum artık insanlara inanın hiç yorum yapmıyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Sadece diyorum ki Hümeze suresi 1. ayet diyorum ve susuyor.
1: Hümeze suresi.
0: Evet. Şimdi herkes araştırsın baksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Böylece bu gece en azından Hümeze suresinin 1. ayeti.
1: Kesinlikle. aslında bu kadar... vurucu ve etkileyici anlatımdan sonra diyorum ki o zaman bütün bunlardan sonra başarı kavramımız

0: nerede duruyor yani? Mesela Aysun ayağına göre artık bu saatten sonra mesela başarı nedir? Başarmayı ne olarak görüyoruz? Tanımlamanız ne mesela?
1: Yani benim bence disiplin.
0: Disiplin.
1: Bana göre disiplin artı mücadele tabii ki elinden geleni yapmak tabii ki.

0: Hani ben koşturmayayım peşine. Çünkü benim peşimden kimse koşturamadı. Zaten annem kadıncağız nasıl koştursun ki? Bazen diyorum ki Zeynep, sen kendin mesela al topunu git diyorum. Mesela bir voleybolcunun en iyi arkadaşı diyorum duvardır. Ben diyorum öyle çünkü. Benim öyleydi Esra Hanım. Ben hiç annem mesela bana hiç top atmamış yani. Mesela ama mesela...
1: Terlik.
0: Terlik o. Ama onu herkes atıyor Esra.
1: Peki hayatınızdaki en keskin nişancı anneniz olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Çok isabet ettirdim yoksa böyle sıyırdım.
0: Annem pek terlik atmazdı bize ya.
1: Yok.
0: Atmazdı, atmazdı. Yok,
1: öyle bir annelerle ilgili öyle bir onların
0: evet klasik
1: var ama aynen. Bende de olmadı yani o çok
0: değil mi?
1: Sizde oldu mu peki?
0: Yani bende şöyle o hareket olmuştur. Kedi dahil herkes kaçmıştır ama o terlik gitmemiştir yani öyle
1: biz buna smaç mı diyoruz? Terlik smacı.
0: Yalnız terlik smacı olsa o fena olur Esra Hanım almayalım.
1: Gerçekten. Peki mesela dünyada böyle bir mesela dünyaya derler ya böyle bir şokolata meşhur dünyaya açılmak. Böyle bir şeyiniz oldu mu?
0: Dünyaya açılmak derken?
1: Hayaliniz yani dünyaca ünlü bir voleybolcu olmak. Ki öylesiniz o dönemde çok yapmışsınız ama o siklette oynamak.
0: Yani şöyle teklif geldiğini sonradan duydum ama bana gelmedi. Hı hı. Bana ulaşmadı yani o ama olsaydı giden ben biraz memleketçi bir insanım mesela. Memleketimi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum, güveni çok seviyorum öyle söyleyeyim. Yani güvende olmayı çok seviyorum. Hı-hı. Evim, yuvam, eşim, çocuklarım. İnanın hı-hı. Akşam böyle yattığımızda Allah'ım sana çok şükür hepimiz yattık, çocuklarım uyuyor. Yani ben böyle bir insanım ya. Yani böyle hani o tarz şeyde hani gideyim orada yapayım falan ben yapamazdım zaten herhalde.
1: Yani sadeliğin ihtişamını tercih
0: aynen
1: ediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ben öyle seviyorum yani. Sakinliği.
1: Bu şey olabilir mi? Mesela yorulmak.
0: Yok yorulmaktan... ben oynarken de öyleydim Esra Hanım. Yani
1: dünyadan pek, yorulmak.
0: Hayır, pek yurt dışını ben sevmezdim zaten. Hani böyle maçlara falan giderdik ama inanın maçlara giderken böyle otobüste falan gittiğimde böyle o evlerin ışıkları yanardı ya. Böyle bakardım der ay ne güzel bak şimdi evlerindeler ne güzel işte şimdi yatacaklar uyuyacaklar falan. Benim hep öyle yani benim hep bir ev özlemim var yani ben evimde olayım yani seviyorum evimi.
1: Ya aslında bu özlem bu geçişi kolaylaştırmış olabilir mi?
0: Olabilir o da olabilir evet.
1: Yani şu anda da zaten çok aktif bir annesiniz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, çok yorucu.
1: O kısma gelelim mi?
0: Oynamak daha kolaymış Esra.
1: Oynamak derken?
0: Voleybol oynamak yani. Ben o zaman mesela hep derdimi şikayet ederdik biz. Hani dinlenemiyoruz falan ama yok ya o zaman dinlenebiliyormuşum ben. Kendime vakit de ayırabiliyormuşum. Şimdi çocuklar öncelik. Benim de öyle bir anneliğim var yani.
1: Peki sizi en çok ne kızdırır?
0: Beni en çok ne kızdırır? Mesela zamanında bir şeylerini yapmadıkları zaman, işte dersleridir, işte ne bileyim, bilirler ki mesela hani, ne bileyim mesela bu sabah mesela oldu kızım mesela, kalktı büyük kızım.
1: Bizi izliyor mu şu anda kızım?
0: İzliyor. Tamam. Meryem Elif.
1: Çok sevgiler.
0: İzliyor.
1: Onu
0: izliyordur büyük ihtimalle.
1: O ne yapması haklıdır annesi.
0: Zaten artık Esra Hanım bir zaman sonra şey yapamıyorsunuz yani tamam kızım diyorum artık tamam annem diyorum. Çünkü artık hani bir şeyler anlatmaktan da insan yoruluyor ya bilmiyorum ben de öyle oluyor arada. Tamam annem diyorum kapıda ama o bende kalıyor sonra gene açıyorum.
1: Galiba şeyden sonra mı oluyor yani o anlatmak biraz da mesela o kaostan yorulmak dünyanın evet. Kaosundan evet. Yorulmak yani. Evet. Bazen susuzluklarınızın da sizin önünüzde bir kelimeye dönüşüp karşı evet. Tarafın değil mi limağına yapışmasını aynen, istiyorsunuz. Aynen, aynen. Böyle bir smaç nasıl olur?
0: Vallahi çok güçlü ben olur bence. Hı? Güçlü olur.
1: Bu arada ben hatırladım. Hümeze Suresi'nin ilk ayeti.
0: Hatırladınız ne kadar,
1: demek ki şöyle bir şey oluyor. Yani o ayetleri artık okumaya başladıkça gerçekten insiyakı nereye çarptığı, hangi tepelerde biriktiği çok önemli gerçekten. Evet, çünkü evet. O demek ki şunu anlıyoruz ki o bir anda verilmiş bir karar değil.
0: Evet, evet, evet. Yani dediğim gibi bilmiyorum. Yani ben hani tamam belki hani boydan da dikkat çekiyor olabilirim. Hı hı. Hani uzun boylu hani ama sonuçta bu da Allah vergisi yani yapacak bir şey yok. Yani ben bu boyu gidip bir yerden almamışım. Bazen öyle söylüyorum çünkü.
1: Ama şu da olmuyor mu mesela? Birbirimize karşı çok fazla tahammülsüzleşmeye başladık.
0: Evet.
1: Neyle alakalı olabilir?
0: Yani dediğim gibi

0: Bilmiyorum hani ben mesela oynarken de tamam biz hani dikkat çekiyorduk ama hani o zaman mesela hani voleybolcu falan hani insanların bir saygısı vardı zaten hani dediğim gibi ama şimdi ben hani örtündüm. Ben bu halime de saygı bekliyorum doğal olarak. Yani bir de mesela hani bazen öyle bir oluyor ki insan mesela hani örtülü bir insan bile mesela hani beni gösterebiliyor. Ben de yani hatta bir gün AVM'de gene oldu. Bayan hani beni gösterirken artık döndüm. İnanın bağırdım yani. Dedim ki Kümeze suresi 1. ayet dedim hani git bir bak. Hani bir kendine hani bir çeki düzen ver. Yani sonuçta hani
1: Demek ki burada bir
0: örtülmüşüm.
1: kıstasımız örtü değil.
0: İşte kesinlikle.
1: Değil mi? Nefsi anlamda gerçekten o ayetleri kulağımızla değil ruhumuzla
0: Evet,
1: dinlemek ve idrak etmek
0: evet,
1: sonucu çok daha başka
0: evet,
1: olabiliyor yani.
0: evet.
1: Bu yüzden ben şundan yanayım, gerçekten bir noktada buluşmak. O vicdan noktası, insani nokta, o ahlak noktasında buluşmak bence her şeyi de
0: Evet,
1: ortadan
0: kesinlikle.
1: alıyor.
0: Kesinlikle. Ne geliyor
1: Şimdi
0: acaba?
1: bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Hiç voleybol hiç öyle bir yeteneğim olmadı. Hiç öyle yeteneklerim gerçekten. Ben de işte
0: Ama
1: yazıyorum. Hiç öyle şeylerim olmadı. Öyle başarılarım yok benim hayatımda.
0: şimdi Esra Hanım öyle bir şey ki inanın ben mesela
1: Bu çok güzel bir şey ama değil mi? Yani böyle
0: ya
1: evde
0: bu şöyle söyleyeyim
1: milli
0: bu
1: voleybolcu muhteşem bir şey, değil mi?
0: şöyle bir şey var. Yani ben oynarken anlamıyordum inanın. Ne zaman ki voleybolu bıraktım dedim ki ya dedim bu gerçekten Allah vergisi bir yetenekmiş yani.
1: Çünkü orada aynı zamanda başka matematik çalışıyor, değil mi? Orada çıt çıt çıt
0: Tabii
1: bir
0: hem o
1: şey.
0: var. Hayır hem de mesela hani şimdi ben mesela hani tamam voleybolu bıraktım ama mesela işte haftanın 3 günü aletli pilates yapıyorum ben. Hatta çok tatlı bir hocam var. Damla hocam.
1: O
0: Çok
1: zaman Damla
0: severim.
1: hocamıza da çok
0: Çok
1: sevgiler,
0: severim.
1: pilates.
0: Hatta yarın sabah da dersim var. Hocam bilmiyorum
1: O zaman
0: gelebilir
1: şimdiden
0: miyim?
1: söylüyorum, geç gelecek. Evet. Evet.
0: İşte Rabbim de hani ben mesela hep böyle çok seçici, böyle çok profesyonel, böyle hani çok disiplinli olduğum için hep de Rabbim böyle insanlar çıkarıyor benim karşıma. Hiç daha böyle hani normal mesela çok deneyip de mesela sonradan Damla hocamı bulan insanlar var ama beni direkt Damla hocama yönlendirdi Rabbim.
1: Oraya damlattı. Değil
0: Aynen
1: mi?
0: öyle ve diyorum ki Allah'ım diyorum çok şanslıyım yani.
1: Bir güzel insanlarla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz? Hayatınızda böyle
0: Evet.
1: güzel duraklar var mı?
0: Evet, dediğim gibi işte mesela hani ben hani disiplinli olduğum için hani Rabbim de hep böyle insanları karşıma çıkarıyor. Tabii ki hani arada tabii ki oluyor ama idare işte. Hani bizde bir de bu oyunculuğun hani bu 12 kişilik düşünebiliyor
1: Herkesi
0: musun?
1: şey yapma, değil mi? Kucaklama.
0: Takımda bir süre takım kaptanlığı falan hani
1: Takım kaptanı ne yapıyor mesela?
0: takım kaptanı çok şey yapıyor sen.
1: Gerçekten.
0: Tabii canım mesela hani kalkıyorsun mesela ne bileyim bir maç var mesela önemli bir maçınız var mesela bakıyorsunuz oyuncu ne durumda nasıl kalktı.
1: Mesela şeyi merak ediyorum. Ara veriliyor ya, orada mesela kaptan topluyor. Orada ne konuşuyorsunuz? Onları çok merak
0: Orada
1: ediyorum. Biz niye
0: mesela
1: duymuyoruz
0: ben
1: onları?
0: siz de bir gün
1: Bizim
0: alalım
1: onları
0: sahanın içine.
1: duymamız
0: Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Yani orada söylediği hani işte hadi
1: Moral
0: kendimize
1: veriyor, değil
0: gelelim.
1: mi?
0: Tabii tabii
1: Süper bir
0: kendimize
1: şey.
0: gelelim. Hadi alabiliriz. Hani devam edelim. Falandır yani. Bunlar söyleniyor genelde. Gaza getirme
1: Peki
0: yani
1: böyle
0: birbirimizi.
1: moral düştüğünde mesela siz şey miydiniz? Haydi bakalım falan
0: Tabii
1: böyle bir.
0: tabii.
1: O ekip çok önemli. O ekiplik, o kişi çok önemli, değil mi?
0: Tabii tabii. Takım kaptanı zaten dediğim gibi yani diyorum ya mesela maçta sabah kalkıyor bakıyor mesela oyuncu nasıl uyanmış. Hani anlıyorsunuz artık zaten bir 10 ay berabersiniz. Artık anlıyorsunuz yani hani ne durumda ne oldu mesela diyoruz mesela yabancılar da mesela hani diyoruz mesela acaba niye hani niye böyle uyandı? Hani gidiyoruz konuşuyoruz mesela hani iyi misin falan diye. Yani moral vermeye çalışıyoruz. Yani takım kaptanı o işte
1: Bu karşı tarafta iyi olsa, değil mi? Takım olsa. Onlara da moral veriyor musunuz?
0: Karşı tarafa mı? Karşı tarafa ben niye moral vereceğim? Onları verir miyiz? Onları yenmeye çalışıyoruz. Nasıl moral? Düşürmeye çalışıyoruz.
1: Ben. Hayır, o kadar
0: Düşürmeye
1: tatlı
0: çalışıyoruz.
1: söylediniz ki. Hayır,
0: Yok yok.
1: orada bir takım kaptanı olur, bir takım
0: Onların
1: annesi.
0: evet o aynen öyle
1: Ben onu da
0: oluyorsunuz
1: seviyorum
0: zaten.
1: ama yani.
0: Evet. O
1: Böyle
0: öyle oluyorsunuz
1: ekstra bir
0: ama.
1: durum olduğunda bile.
0: Gençler oluyor. Gençlere işte bir şeyler öğretme.
1: Mutlaka çok soru geliyordu size onlardan. Ne yapabiliriz? Bu arada ben genel bir şey hissediyorum. Bu özellikle Filenin Sultanları başarısından sonra, o muhteşem başarıdan sonra, mesela gençlerde sanki daha fazla bir, değil mi?
0: Evet.
1: Öyle bir eğilim var.
0: yani aileler de çok hani istiyor. Aslında voleybol yani takım sporu olduğu için yani ben de mesela başlarken hani aslında hani çok çekingen böyle hani bir çocuktum ama takım sporu hakikaten bence her çocuğu yani yetenek olsun olmasın küçükken de olsa yapmalı. Çünkü disiplin hani beraber kaynaşma bir de biliyorsunuz bayanlar birbirini idare etme.
1: Onu konuşacağım. Mesela gerçekten toplum içerisinde kadın olarak hani mesela vardır ya işte kadın olarak medyada işte zorluk çek. Bunu böyle sormuyorum yani bu klişe tarzda değil de gerçekten zor mesela bu spor kısmı yani insanlara bunu anlatma kısmı bunun şeyle alakası yok. Herhangi bir ideolojiye ya da bir dine bunu anlatmaktan bahsetmiyorum. Ama niyeyse mesela işte mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyordunuz o zaman. Daha siz bu arayışınızı hikaye olmadan önce mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyordunuz.
0: Yani önyargı derken hani takım içindeki mi yoksa toplumdan
1: topluma
0: mı?
1: Topluma karşı. Mesela başarılarınızla anılıyorsunuz bu çok güzel bir şey ama bir o kadar da hani biz spor yapıyoruz işte biz voleybol yapıyoruz bir kadın olarak bunu açıklamak maalesef zor olduğu zamanlarda olmuştur diye bahsediyorum.
0: Yani şöyle aslında voleybol seviliyor ya. Yani özellikle bayan voleybolu seviliyor yani.
1: Ben de çok izlemeyi seviyorum mesela. Hiç futbolu evet.
0: izlemiyorum. Ben mesela bütün sporları severim. Hani hepsini izlerim. Ama voleybol bayana daha yakıştığı için herhalde insanlar. Hani yakıştırdığı için de olabilir ama seviliyor. Yani hani saygı da duyuluyor bence.
1: Bir de böyle el kaslarını sağlamlaştırıyor değil mi? O böyle herhangi bir şey.
0: Ya şöyle bir şey var. Bence
1: bu güzel bir şey.
0: Bence şey var. Yani o güç de mesela gene Allah vergisi yani. Yani bilmiyorum. Güçlü olmakta ama o hani çalıştıkça da tabii ki çıkan bir şey. Ama antrenman yaptıkça da zaten ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bence güç gene Allah vergisi bir şey yani.
1: Gerçekten öyle. Bir o kadar da gerçekten şey. Mesela tabii bunu çocuklara sormak lazım. Mesela Türkiye'nin en tanınan işte, milli voleybolcusu annesini çocuklara sormak lazım. Yani evet. Onlar da mutlaka gurur duyuyorlardır.
0: Evet. Yo öyle. Mesela bu şeye giderken plaket verilecek dendiler ya. Hı hı. Oraya giderken mesela hani çok düşündüm. Mesela o da biraz şey alınmış ama çok işten de aslında çok samimiydi. Yani gitsem mi gitmesem mi orada biraz kaldım ama çocuklar dedi ki anne biz seni hiç öyle görmedik dediler.
1: Ya ne kadar güzel.
0: O evet o da beni çok etkiledi.
1: O fotoğraf bayağı güzel bir fotoğraf.
0: Evet o da beni çok etkiledi.
1: Tuğçe'cim o fotoğraf varsa onu bir şey yapabilir miyiz? Buraya getirebilir miyiz fotoğrafı arkaya? Çünkü önemli bir çocuklar da bunu izliyorlarsa mutlaka görsünler.
0: Meryem izliyordur büyük ihtimalle dedi zaten. Yani. Ötekilere siz yatacaksınız ben izlerim dedi.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizde böyle muzip bir tavır da hissediyorum ben.
0: Evet öyleyimdir aslında. Aynen.
1: Yani bir, maşallah bir özgüven. Hani bu varlığın özgüveninden bahsetmiyorum. Yani o herhangi bir şeye çok takılmama coolluğu var ya. O çok muhteşem size elbiseniz olmuş. Yani o çok yakışıyor.
0: Allah razı olsun.
1: Gerçekten.
0: Sağ ol.
1: Programımız muhteşem gidiyor bu arada.
0: İnşallah.
1: Şimdi zaferler demişken. Zaferler. Bu arada ben sizi bu saatlerde normalde biz bu saatlerde geç saatlerde programımızı yapıyoruz. Evet bir sporcuya değil mi? Sporcunun bu saatte uyuması
0: evet,
1: lazım.
0: Evet uyuması lazım.
1: Onu fark ediyorum.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şey var. Gayet iyi gidiyoruz yani. Gayet dinç gidiyoruz.
0: Evet. İki bir tane antrenman... Türk kahvesi içtiğim için.
1: Öyle mi?
0: Evet. Az önce çıkmadan.
1: Peki, bir de şöyle bir şey var mesela. Sporcular kendilerine çok iyi bakıyorlar. Öyle söyleniyor mesela. Öyle manşetler
0: evet,
1: atılıyor.
0: Evet.
1: Bu çok iyi bakmak. Mesela nasıl bakmak?
0: Nasıl bakmak? Mesela ben kendimden söyleyeyim. Ben hı. kendi hayatımı. Mesela saat 7'den sonra bir şey yemezdim.
1: Akşam.
0: Evet. Hı hı. En geç 10'da yatardım. Hı hı. Yemek düzenime dikkat ederdim. Vitaminlerimi güzel alırdım. Yani bunlara çok dikkat ederdim.
1: Mesela çok stresli olduğunuzda o stresi atabiliyor musunuz o voleybolda yoksa daha mı stresleniyorsunuz?
0: Yani maça göre değişiyor aslında.
1: Hayatta da öyle. Yani gerçek hayatta da öyle. Stresli bir insan mısınız?
0: Ben mi? Stresli miyim acaba? Stresliyim sanki. Az önce çıkarken bir an mideme vurdu dedim ya. Sanki stresliyim. Heyecanlıyımdır, stresliyimdir.
1: Bu mesela şey midir? Yani bunu bastırma duygusu gerçekten bu başarıyla mı bunu hallettiniz? Yoksa bir anda bunu halledebiliyor musunuz kendi içinizde?
0: Bilmem halledebiliyor muyum acaba?
1: Bence hallediyorsunuz ya.
0: Öyle mi?
1: İyi, İlk başladığımız güzel. Anda bu arada kadar.
0: Öyle mi?
1: İlk yarı. İlk yarının sonundayız. Nasıl?
0: Mıyız?
1: Şimdi kaptan, takım kaptanı geliyor. Size bir şey söyleyecek. Programımız muhteşem gidiyor. Kendisini çok seviyoruz. Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir ara. Aradan sonra haydi bakalım buradayız.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Milli voleybolcumuz Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gidiyor.
1: Öyle oluyor yapabiliriz. Sizde. Evet.
0: Estağfurullah. Sadece latife yaptın. Öyle oluyor değil mi? Yani böyle evet. Bir şey var sizde.
1: Yani şimdi maçın gidişatına göre eğer oyuncu oynayamıyorsa
0: peki,
1: değiştiriliyor.
0: En heyecanlı maç. Böyle bütün
1: vallahi,
0: nefeslerim tutulduğu.
1: Çok var Esra Hanım ya. Yani o mesela bütün sene oynayıp o sezon sonundaki o şampiyonluk etapları.
0: Unutamadığınız.
1: Yani mesela benim unutamadığım genç takımdaki maçlarım. Yani çok var.
0: Genç takım derken ilk maçlar.
1: Yani küçükken oynadım. Mesela İstanbul Türkiye namalip şampiyonluğumuz var falan mesela.
0: Peki böyle kazanamayın. Çocukken ilk girdiğinizde o maçtan kazanamayınca böyle bayağı bir böyle hüzünlenip.
1: Tabii üzülüyorduk o zamanlar. Tabii ağlıyorduk
0: o galiba
1: falan.
0: O başka bir üzüntü oluyor değil mi?
1: Tabii şimdi hani bir de çocuksunuz hani. Onun verdiği bir hani nasıl diyeyim duygular da var zaten ama daha yenisiniz. Bir de mesela hani bazen mesela şimdi ilk başladığım zamanlar mahallede oynardık mesela. Hı-hı. Şey yaparlardı işte. Sen oynuyor musun? Diyordum ben mesela daha oynamıyorum hani daha yeni başladım falan. Sen nasıl voleybolcusun? Ama daha yeni başladım yani. Bir fırsat verin. Bir fırsat. Değil mi?
0: Yani, peki bu sizi okulda popüler yapmış mıydı?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir şey değil mi yani?
1: Tabii tabii. Yani ben mesela çok bir de çok neyse ben o konulara girmeyeyim. Tabii tabii olmaz mı?
0: Ama mesela, bizim programımızın özelliği söyleyemediklerinizi de duyuyoruz şu
1: öyle
0: anda.
1: Öyle mi? Evet. Ama Esra Hanım biliyor musunuz ben ilk dediğim gibi uzun boyluydum. Okul takımında da uzundum. Mesela ilk çıktığımda şey diyorlardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri çıktı diyorlardı bizim için. Takımın için söylüyorlardı. Artı mesela ben kulüpte farklı bir takımda ama okul takımında başka bir kulübün oyuncularıyla oynardım. Şimdi o okul takımıyla maça çıktığımızda kızlar geliyorlardı file önüne. Aysun ne olur şuraya vurma. Öteki geliyordu diyordu ki Aysun ne olur şuraya vurma. Ya diyordum nereye vuracağım? Yani biraz korkuyorlardı benden.
0: Öyle mi?
1: Evet sert vurduğum için biraz.
0: Bu aslında tek ayak derken tek el olmasın mı? Tek o da başka bir şekilde bir evet. Sirayet etmiş olabilir mi?
1: Evet.
0: Yani gerçekten ben çok takdir ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz de yani o filenin sultanlarındansınız evet. Aslında.
1: Belli olmasa.
0: Peki yanlış anlaşıldığınızı bazen düşünüyor musunuz? Kendinizi anlatmak istediğinizde. Mesela bu yüzden de insan bazen konuşmaz ya. Çünkü... Tabii ki bu konuşmamaya sevk edecek bir yanlış anlaşılmadan bahsetmiyorum ama mesela temkinli misiniz konuşurken?
1: Evet. Yani şimdi mesela diyorum ya hani yanlış bir şey söylüyor muyum? Hani hep kendimde bu var. Çünkü hani şu anda mesela hani bir söz alınıyor başka nelere mesela hani gidebiliyor.
0: Bu sizi üzüyor mu mesela?
1: Yani üzme tabii ki üzüyor. Çünkü ben hani... Hani bir de mesela o zaman oynarken ki seni sevenlerden hani gelince hani insan tabii ki daha da çok üzülebiliyor yani. Ama Rabbim biliyor ya. Evet. Ondan yana çok rahatım. Diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun. Ben diyorum kula hiçbir şey anlatamam ki. Hangisini anlatayım ki?
0: Kalpleri çeviren sensin.
1: Kalpleri en iyi bilen Allah'tır.
0: Muhteşem
1: niyetleri
0: şey
1: de en iyi bilen Allah'tır.
0: Mesela, sadece Allah'tan istemenin muhteşem huzuru.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Aynen. Onu duyunca da diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun benim içimi, dışımı, zikrimi, fikrimi. Her şeyimi sen biliyorsun. Her şeyim sana teslim. O yüzden çok rahatım. Yani vicdanım o yüzden çok rahat yani.
0: Peki bunu bir hu dönüşü olarak nitelendirebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Tabii ki.
0: Yani bu bir
1: kesinlikle.
0: Dönüş, yani o arayışın sonu olarak nitelendirebilir miyiz?
1: Aynen. Kesinlikle öyle yani.
0: Peki bu mesela sizin bu dönüşünüzden etkilenen gençler oldu mu size gelen?
1: Hayır oldu. Olabildiyse ne güzel olmuştur değil mi? Çok büyük güzel bir örnek olmuştur.
0: Bence çok etkili olmuştur diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Yani olduysa ne mutlu bana Esra Hanım. Ben hani çok memnun olurum. Elimden geleni de yaparım. Hani yardım isterlerse hani destekli olurum.
0: Konferanslar ya da böyle gençlerle buluşma o sık oluyor mu sizde? Mesela öyle bir şey var mı?
1: Yani dediğim gibi ben hani 16 senedir yoktum ya. Hani kimse hani Hani soruyorlardı da mesela. Mesela o zaman da mesela bizim kızlar hani bir program olduğunda mesela Aysun ne yapıyor? Mesela ya da gördüklerinde hep beni soruyorlarmış hani insanlar. Hı-hı. Hani sevenler diyeyim. Hı-hı. Ama şimdi şöyle işte bu halde hani gelince hani bundan sonrası olursa tabii ki. Hani hı-hı, isterlerse tabii ki hani anlatırım. Hani destek olurum. Seve seve yani.
0: 16 yıl ara verdiniz o zaman, öyle anlıyorum.
1: Evet, 16 yıl. İşte Meryem 1,5 yaşında falandı, 2 yaşındaydı diyeyim. Biz eşimle, eşim Diyarbakırlı bu arada, Diyarbakır'a gittik.
0: Diyarbakır'a selam olsun. Çok seviyorum
1: evet,
0: Diyarbakır'ı.
1: Çok güzel, evet. Çok güzeldir. Gerçekten herkesin gidip görmesi gereken bir memleket. Gerçekten öyle. Sağ olsunlar, orada kaldım. Bir 4 sene falandı. Sonra işte oğlumu orada doğurdum. Eşim dedi İstanbul'a gelelim. Öyle gel. 2015'te geldik işte. Hı hı. 2015'ten beri de İstanbul'dayız.
0: Yani geldikten sonra çok arayıp sormaya başladılar bu anlamda.
1: Yani şöyle o zaman da programlar oluyordu ama ben hiçbirine gitmiyordum Esra Hanım. Yani ben 2008'de de mesela hani çok üstüme gelindiğinde ben susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Yani hiç... Hani tabii kızlarla konuşuyordum yani. Kızlarla
0: mesela
1: bir yoluğum var.
0: Mesela şöyle düşündünüz mü Aysun Hanım? Yani o atılan manşetler, o kırılan kalpler aslında sadece sizin kalbiniz değildi. Sadece size yönelik bir saldırı da değildi. Yani o dönem gerçekten bütün işte tercihi bu yönde olan kardeşlerimiz bu şeye, haksız manşetlere maruz kalıyorlardı. Dolayısıyla bir şey değişti mi diye sorsam. Yani, bir Türkiye'de çok şey değişti. Yani evet, buna kesinlikle katılıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama bir o kadar da hala ve hala mesela sizin program başında anlattığınız işte hiç olmaması gereken, yani benim çok daha farklı kelime stoğum var, hı-hı, bu konuyla alakalı ama burada ben onları söylemeyeyim. Onları yani yazıyorum. Hala bunları yaşıyor olmamız. Evet. Mesela ne değişmedi mesela? Neyin değişmesi lazım?
1: Yani bence neyin değişmesi lazım? Bence herkes yani nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı Esra Hanım. Yani ben de öyle mesela bir tercih yaptım. Hı-hı. Ben kimsenin hayatına karışmıyorum ya da kendi hayatıma da kimseyi zorlamıyorum. Yani hı-hı, zorlayabilsem kendi çocuklarımı zorlarım zaten. Değil mi? Önce insan, önce yakını değil miyim? Önce yakınını etkilemek lazım. Ben de dediğim gibi kendi tercihim, yani inancımı yaşamak için aslında bir tercih yaptım. Hı-hı. Ama bence yani asıl korkuları ben değildim sanki Esra Hanım. Yani ondan asıl korkuları benden sonraki sporculara örnek olabilmemdi bence. Hmm. Ve voleyboldaki giyim kuşam sorgulanması da olabilir. Hmm. Yani bence. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani giyim kuşam sorgulanması derken böyle olursa burada bir dönüş olur falan.
1: Çünkü yayınlanan haberde izlediniz mi bilmiyorum.
0: İzledim çok.
1: O haberde mesela haber. Evet yani hani zaten orada söyleniyor ya. Yani korkuları hani oydu.
0: Peki o haberi yapanlar hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Şöyle bir şey var. Hakkını helal etme olayında şöyle bir şey bildiğim için hiç o konuya girmiyorum. Hani diyor ya mesela ben eğer önce gidersem bekleyecekmişim. Eğer onlar giderse onlar beklenecek. Yani orada hiç karşılaşmamak amaçlı ben hakkımı helal ediyorum. Hmm. Hiç karşılaşmayayım. Zaten hani bana diyorlar sen helal etsen de etmesen de Rabbim seni zaten orada karşılaştırmaz diyorlar. Hmm. Öyle çok insan var çünkü Esra Hanım.
0: Hmm. Burada çok mesela abim. şöyle bir şey hissediyorum.
1: Görmeyeyim yani.
0: Mesela evet bir murakabe yaptıktan sonra, kendimizle yüzleştikten sonra tabii ki de Allah'a havale ediyoruz ama bir o kadar da hani insanız, aciziz yani neticede. Üzüldüklerimizi unutmuyoruz aslında.
1: Evet.
0: Ama bir o kadar da diyoruz ki hani hayır, ben her şeye rağmen bunu anlatmaya, ben böyle varlığımı haykırmaya devam edeceğimin aslında bir timsalidir insan. Evet. Nitekim onu sizde de görüyorum ben. Bu yüzden ben hani diyorlar ya mesela kutuplaşma, ben bir kutuplaşma açıkçası biz tercihi çok farklı olan insanlarda direkt bir kutuplaşma değil. Mesela o haberi yapan insanlarda bir oksitlenmiş kutup başı olarak görüyorum. Ama o zamanki Türkiye öyle bir Türkiye'ydi.
1: Evet.
0: Çok şey değişti mi sizce? Değişti. Çok
1: değişti,
0: şey değişti.
1: Tabii ki.
0: Yani bu anlamda gerçekten tabii çok ki dua edeceğimiz tabii ki, insanlar tabii ki, tabii var ki, hayatımızda. Tabii ama bir o kadar da gerçekten maçları, o karşılaşmaları insan aşıyor ama bazen insanı aşamıyoruz.
1: Evet, maalesef. Ya bazen en yakının da olabiliyor. Yapabilecek bir şey yok ki. Dediğim gibi kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Ben Allah'a hesap vereceğim ya. Ben kula hesap vermeyeceğim ki. Her kul olduğu gibi Allah'a hesap vereceğiz yani. Rabbim bildikten sonra dediğim gibi vicdanım çok rahat yani. Ben çünkü dediğim gibi kimsenin yaşam tarzına, kimsenin giyim tarzına hiç karışmıyorum. Kendi hayatımda, kendi çekirdek ailemi, Allah'ın bana emanet ettiklerini en iyi şekilde yetiştirebilmeyi. İnanın ben oynarken de öyleydim yani. Hiç kendi işimi yapayım. Ben kendimleydim ya. Benim derdim kendimle. Başkasıyla hiç olmadı yani.
0: Yani mesela şöyle mutlaka o soruyu gelmiştir. Yani ne değişti meselesi? O sancılı mı yaşadınız o süreci? Yani ne değişti sürecine? Çok sancılı mı yaşadınız? Değişen ne oldu gerçekten?
1: Voleybolu bıraktıktan sonra mı? Önce mi?
0: Ya voleybolu mesela bıraktıktan sonra diyelim. Bunlar o sahayı özlemek. Bunlar da aslında bu özlem de bir bedeldir aslında, öyle değil mi?
1: Ya tabii ki. Tabii ki sonuçta 20 sene Esra Hanım az mı yani? Hayatınız yani bütün büyük bir bölümü, en güzel yılları bir de yani orada geçmiş. Ya
0: bir de başarı var arka
1: evet,
0: arkaya.
1: Evet, başarı var. Bir de hani ben zaten hani şöyle söyleyeyim. Yani o anım da güzeldi benim. Ben o anda da mesela oynarken hani yani hoşuma gidiyordu, mutlu oluyordum yani, öyle söyleyeyim yani. Bir de hani voleybolu bıraktıktan sonra da hani tabii fırsatlar bulunca oynuyorum. O ayrı mesele, gene gidiyorum. Rüyamda çok görüyorum mesela. Tek ayak vururken özellikle.
0: Çünkü o rüya güzel rüyalar. Güzel bir rüya.
1: Evet, güzel bir rüya. Bazen hatta bir kere vuruyordum. Eşim uyandırdı. Ya dedim, ne güzel dedim, bir tane tek ayak vuracaktım dedim. Beni niye uyandırdı falan.
0: Ya aslında bu da çok güzel bir şey değil mi? Gerçeğini zaten yaşadığımız bir dünya içerisinde. Onun gerçeğin rüyasını görmek.
1: Evet.
0: Yani gerçekleşmiş olan bir hemen.
1: Ya görüyoruz tabii ki.
0: Bu da bir mücadele biçimi diye düşünüyorum. Nefisle mücadele, nefisle voleybol maçı nasıl olur?
1: Nefisle voleybol maçı nasıl olur?
0: Kim kazanıyor?
1: Vallahi Esra Hanım, burada sanki ben kazanmışım Allah'ın izniyle, öyle gözüküyor.
0: İnşallah.
1: Çünkü yani daha oynayabilirdim. Hani çünkü gerçekten hani yüksek seviyedeydim ben. Hani form olarak da, hani oyuncu olarak da. Ama sanki ben nefsimi orada yendim yani, öyle söyleyeyim.
0: Çok güzel. O maçı aldık yani.
1: Aynen, o maçı aldık.
0: Güzel.
1: Aynen.
0: Çok
1: aynen.
0: İyi. Şimdi aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Ben dünyanın tek odası Gazze şu anda. Gerçekten oradaki insanların, oradaki çocukların, mazlum insanların cihetinden bakarsak, ki bakamayız ama ölümün tanımadıkları hiçbir yüzü kalmadı.
1: Evet,
0: sayabildiklerimiz 300 bin çocuk şehit oldu.

0: çocuklar uçurtma uçurdukları için gözaltına alınıyorlar. İşte bugün işte bisikletiyle çocuk gözaltına alınıyor. Şimdi bunlar sayabildiklerimiz. Buradan mesela milli voleybolcu Aysun Ayhan ne der mesela? Şu anda dünyada aslında ayağa kalkmış durumda. Her ne kadar Gazze'den bize ne diyen vicdan züğürtleri de olsa aramızda, biz bunların kimseye vicdanlı olmaya ikna edecek pozisyonda değiliz. Hı. Ama mesela siz bir sporcu olarak, çok tanınan bir sporcu olarak, bir anne olarak ne söylersiniz?
1: Vallahi Esra Hanım, yani gerçekten Gazze olayı ümmetin yürek yarasıdır diyorum. Yani oradaki şey çocuklarda bizim vicdan azabımız yani. Çünkü hani oradaki o çocukları görünce insan kendi çocuklarına da rahat bakamıyor. Evet. Yani o çocuklarla bizim çocuklarımızın arasında hiçbir farkı yok ki. Yani onlar da mesela oyun oynamak ister, spor yapmak ister, koşmak ister. Yani ne bileyim yemek yemek ister, ailesiyle oturup değil mi evinde, hı-hı, sıcak yuvasında. Yani çocuk her yerde çocuktur tabii ki. Ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Ama en azından hani dünyada insanlar boykot, hani seslerini, hı-hı, yükseltip boykot yapabiliyorlar. Ben de
0: destek.
1: Evet, 13-14 senedir boykotçuyumdur. Çok iyi boykotçuyumdur yalnız.
0: Öyle mi?
1: Tabii almam. Yani eşime bazen hatta dedim ki bunu söyleyeceğim programda. İnanın liste veriyorum. Mesela eve gelirken bir şey lazım mı diyor. Ben liste veriyorum. Hani markalı veriyorum. Bazen mesela bulamayınca bana diyor markalı liste atma canım diyor. Vallahi diyorum kusura bakma, atacağım. Yani ben almıyorum.
0: Ama 15 senedir diyorsun.
1: Evet. Tabii işte. Ben bir de ne yaptım Esra Hanım biliyor musunuz? O zaman inanın Mirzam, oğlum küçüktü. Böyle belki 10-15 tane oturup yazdım. Ne alınması gerekiyor diye liste, yani böyle sayfalarca insanlara dağıtıyordum. Bunları alın, bunları almayın diye o zaman. Yani insanlar, çocuklarım bile öyleydi. Anne bunu alabiliyor muyuz? Markete gidiyoruz mesela. Anne bunu, hayır alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Yani çocuklar da öyle. Gerçekten iyi bir boykot yapıyorum. Teşvik etmeye çalışıyorum çevremi. Hatta bazen mesela bakıyorum böyle, yani diyecek bir şey de bulamıyorsunuz. Çünkü bazen insanların tepkisini de hani nasıl...
0: Farklı mı oluyor?
1: Evet. Ne diyecek mesela? Hani ondan da insan artık, çünkü zamanımızda da hani farklı şeyler de yaşayabiliyor insanlar. O yüzden Allah korusun hani bir şey de diyemiyorum yani, ama üzülüyorum. Yani Allah'ım diyorum, sen hani ne derler, hani sen hissettir, hani alınmasın diye de dua ediyorum açıkçası.
0: Sanki bu seneye, bu şeyden sonraki yani işgal sonrası başardık gibi. Yani.
1: İnşallah.
0: Her ne kadar İnşallah. Evet tam gidip onları bir kepek kapattıracak kadar hani bir şey oldu, evet, mu dünya bazında söylüyorum. Evet. Olmadı. Evet. Yani. Bunu kabul edelim.
1: Doğru, haklısın.
0: Bazen kendi içimizdeki insanlara bile anlatamıyorum.
1: Evet.
0: Mesela. İnsanlar, evet, o hamburger, evet, şubelerini açabiliyorlar. Mesela, evet, kendi insanımız, evet, dediğimiz insanlar. Dolayısıyla en asgari düzeyde yani, evet, vicdanın, gerçekten hep söylüyorum, ruhumuzla tuttuğumuz bir oruç aslında vicdan. Evet. Vicdanımızla tuttuğumuz, evet, bir oruç. Yine de çocukların ben çok etkili olduğunu düşünüyorum aslında.
1: Kesinlikle, ama ona işte yani, evet, biraz yani ben şöyle de düşünüyorum mesela, hani, hı-hı, çocuk hani diyor ya evde anneden hani görmeli, anne, kesinlikle, örnek olmalı. Hı-hı. Yani ben çocuklarıma hani ne kadar hani söylesem de tabii bazen hani şey yapıyorum mesela, kızıyorum, ben de disiplindir, dediğim gibi bizde disiplindir, kızacağımı da bilirler, söylerim ama sonuna kadar da söylerim yani. Hı-hı. Bu olmaz, bunu almıyoruz hani diye teşvik etmeye çalışıyorum.
0: İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla diyelim ya. Yani o gazayı inşallah biz görürüz.
1: İnşallah.
0: Oradan da annelik demişken, aile olmak meselesi. Mesela çok fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu annelik meselesi muhteşem bir şey ya.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani... bir maçta zaferle dönmek hazzı mı, yoksa anne olmak hazzı mı?
1: Anne
0: kıyaslanamaz.
1: Anne.
0: Değil mi?
1: Anne. Yani ben şöyle söyleyeyim, anne olana kadar ben yani yaşamıyormuşum ya. Ben öyle söylüyorum yani, çünkü hani o sizin canınızdan bir parça, hani ona odaklanıyorsa hayat bitiyor zaten Esra Hanım. Ben bazen mesela hani bu yeni evlenenlere işte, hani, hı, daha çocuğu olmayan diyorum ki hayatınızı

0: yaşayın biraz diyorum. Sonra diyorum zaten gelince diyorum bitti. Ama gerçekten öyle Esin Hanım. Yani benim öyle oldu bilmiyorum. Benim için hani tabii ki hani öncelik eş diyorlar ama benim için sanki eşim biliyor zaten de.
1: Şu an izliyor bence.
0: Evet, izliyor da evet.
1: Oradan benim... bir...
0: ama benim için öyle.
1: Buradan nasıl döneceğiz?
0: Ben evet. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklayayım ama benim için
1: çok
0: öyle.
1: Benim için.
0: Yani çocuk. Yani kesinlikle. Ben bazen diyorum ki mesela kızım ya da oğlum. Dünya bir yana diyorum, siz bir yana. Bana diyorum dünyayı verseler diyorum. Sizin bir göz yaşınıza diyorum vermem sizi diyorum.
1: Ay
0: ya.
1: Vardır tabii. Ya öyle anneler.
0: Ama
1: yanda,
0: öyle.
1: O
0: ne
1: kartal,
0: yapayım ki ben onlarsız?
1: Pençeler.
0: Aynen.
1: Hiç uçuktu mu pençeler o annelik mevzusu?
0: Yani şöyle... hani çocukların konusunda hani öyle bir şey olmadı ama mesela dediğim gibi dışarıda hani ben mesela böyle hani zorbalanmaya böyle hani uğradığımda mesela hani fazla uzatmamamın nedenlerinden biri de çocuklar zaten.
1: Çok
0: hani
1: belli.
0: Onları diyorum hani şey yapmayayım inanın önce
1: çünkü
0: onları korumak amaçlı.
1: Annelik hep ben söylüyorum biraz annemlendiricilik diye
0: evet,
1: hani
0: evet.
1: Biraz yumuşatmak
0: evet.
1: Değil mi o?
0: Hani diyorum çocuklar o kaosu hani o şeyi görmesinler yani ben üzülürüm sonra ben öyle söyleyeyim.
1: Sonra kaptanlık ne olur kaptanlık?
0: Üzülürüm yani hani çocuklarım o anı yaşattığım için üzülürüm yani ama mesela bizimkiler mesela o konuda çok katı mesela annem ablamlar. Çok katılar yani bana böyle mesela erkek kardeşim hani bazen mesela hatta bir gün bir olay yaşadığımda Allah'tan erkek kardeşim önden gidiyordu. Hatta ablama dedim iyi ki dedi Volkan yok yanımızda yoksa dedi çok farklı olurdu yani çünkü hani beni o halde hani bana yaptıkları zaman onlar üzülüyorlar yani kabullenemiyorlar ama ben de diyorum ki tamam boş verin diyorum ya. Ben
1: aslında o dönem miydi bu daha çok yoksa hala yaşıyor?
0: Hala yaşıyorum yani.
1: Ama biz kendi içimizden, kendi şeyimizi oluşturduğumuz için değil mi? Hani kalpleri çeviren ancak Allah'tır duasına sığınarak.
0: Kesinlikle.
1: Yolumuza devam etmenin muhteşem evet. O evet. Şahsiyetli duruşu evet. Gerçekten size çok yakışıyor bence.
0: Allah razı olsun.
1: Bizim için çok kıymetlisiniz.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi ben anlıyorum ki artık Esra'cığım yeter. Değil mi? Öyle.
0: Evet.
1: Peki son. Son sorularıma geleceğim. Bence bu şey sanki yazılmalı ya. Yazılmalı mı kitap olarak bu hikaye?
0: Benim mi?
1: Hı.
0: Bilmem.
1: Mesela çok güzel cümleler yakaladım ben orada. Mesela onlara böyle çok güzel bir... Sanki artık zamanı gelmiş gibi duruyor.
0: Bilmem. Yani yazılsın mı? Bilmem ki hiç.
1: Ya da filmi.
0: Filmi. Filmi.
1: Tek ayak arası falan.
0: Düşünseniz öyle komik olur.
1: Ya şöyle o zamanlar çünkü çok fazla böyle şimdiki telefonlar çok fazla kayıt.
0: Evet evet.
1: O zamanlar onları nasıl? Bu arada o fotoğrafı sevgili Tuğçe'ye aldık mı biz? Evet birazdan gelecek. Hani o plaketli.
0: Plaketi aldığımız gün aynı.
1: Plaketli fotoğrafı.
0: Çok güzeldi. Evet. Yani dediğim gibi milli takımı 18 sene önce bırakmıştım. Hı hı. O anda orada olmak Allah razı olsun herkesten çok güzel karşıladılar beni. Kızları da özlemişim zaten hepsini ayrı ayrı tek tek severim. Sağ olsunlar. Hı hı. Akif Başkanımız da sağ olsun çağırdı, davet etti. Güzel bir ortamdı. Hani o kadar seyircinin önünde bir
1: maşallah.
0: De... Çıkarken zaten çocuklarıma dönüp öpücük attım böyle.
1: Öyle onlara. Mi? Evet. O zaman video olarak da var yani bu.
0: Ha çıkışta vardı. Vardı da bilmiyorum. Hani şeyde gördüm, bir yerde gördüm çünkü. Güzeldi sağ olsunlar. Ortamım güzeldi. O soyunma odasındaki o şeyi yaşadık gene maçtan önceki o heyecanı o kızlarla beraber orada
1: güzel.
0: Bir hazırlık süreci. O soyunma odası çünkü orası çok ayrı bir şey Esra
1: Hanım
0: ya.
1: Nasıl oluyor? Neler oluyor orada?
0: Yani orada neler olmuyor? Yani gerçekten güzel. İşte biri diyor mesela benim formamı şurası şöyle hadi onu yapalım. He, diyor ki bir... saçımı ör. İşte mesela. İşte ne
1: siz
0: bileyim.
1: Genelde orada böyle hep böyle ablalık tarzında mı? Böyle
0: hepimiz öyleyiz. Koşma. Yani orada mesela benden büyükler de var zaten bu takımda. Ben orada şeydim, küçükler de vardı.
1: Peki ben bu o dönemki...
0: Bu 2003 tayfası, aynen. Bizim ilk Avrupa 2.liği olduğumuz tayfamız bu bizim, aynen.
1: Peki bu mesela maçlar olduktan sonra böyle dostluklar falan böyle...
0: Tabii tabii, hala duruyor, konuşuyoruz.

0: grubumuz da var zaten. WhatsApp
1: ciddi
0: grubumuz
1: mi?
0: Da var.
1: Çok güzel ya.
0: 2003.
2: Çünkü üzerinden bayağı zaman geçmiş aslında. Bayağı zaman geçmiş.
0: Tabii. Güzeldi. İşte o zaman da öyle. Bu zaman ama çok enteresan Esra Hanım. O zaman oynarken bu zamanlar gelecek hiç aklımıza gelmiyordu ya.
2: Mesela, nasıl yani?
0: Ne bileyim. Yani hani bu zamanları hiç düşünmüyorduk yani. Oynuyorduk sadece herhalde. Ne bileyim bir yani.
2: Yani o şeyin farkında mı olmamak mı? Orada zamanın geçtiğini.
0: Evet evet.
2: Değil mi?
0: Yani çünkü zaten dediğim gibi hep böyle bir şeyleri kovalıyorsunuz ya. İşte sezon başlıyor, Avrupa Kupası başlıyor. İşte sezon sonu başlıyor, Türkiye Şampiyonası. İşte milli takım falan derken bir baktık gitmiş. Güzel günlermiş ama.
2: Peki o süreçleri mesela aslında güzel dostluklarınız da
0: evet,
2: vardı ki
0: tabii, tabii.
2: Bir destek vardı
0: tabii,
2: size değil mi?
0: Orada tabii, tabii,
2: kendi
0: yok,
2: takımınızda.
0: Evet.
2: Çünkü ben sanki orada bir problem, bir pürüz olmamış gibi. Çünkü
0: yok.
2: Hani
0: yok.
2: Zorbalanma dediğimiz şey sanki daha çok dışarıda
0: evet,
2: ki
0: normal
2: insanların.
0: Hayatta, her,
2: evet,
0: aynen,
2: normal hayatta.
0: Aynen. Yok,
2: çünkü
0: yok,
2: önemli olan
0: olsun.
2: O destek de çok önemli.
0: Tabii
2: o,
0: tabii.
2: Arkadaş desteği de çok önemli.
0: Aynen. Yok, Allah razı
2: için.
0: Olsun. Hani kızlardan ya da hani şey oradaki arkadaşlarımdan falan destek gördüm yani sağ olsunlar. Mesela gittiğimde de çok güzel karşıladılar. Bayağı bir özleşmişiz yani. Epey bir zaman
2: duruşmuşuz
0: çünkü aynı.
2: Peki mesela şunu da söylediniz ya, o dikkatimi çekti. Ya ben o zamanlar çok programlara çıkmıyordum.
0: Evet.
2: Ya bunun meselesi galiba hani bu tercihimizden dolayı örtündükten sonraki. Yoksa gerçekten televizyon programlarına çıkmayı hala düşünmüyor musunuz? Arap Sorular programı hariç. Yani böyle bir şey böyle bir şey var mı?
0: Şimdi şöyle, Esra Hanım ben oynarken dediğim gibi benim derdim kendimleydi. O zaman da öyleydim ben. Yani mesela bir şey olurdu, de takım kaptanısınız düşünseniz mesela röportaj. Ben de dedim ben yapamam. Ben kaçıyordum mesela hemen. Benim şeyim sadece ben çıkayım. Benim görevim ne? Voleybol oynamak. Ben voleybolumu en iyi şekilde oynayayım. Sonra gideyim beni kimseyle evime gideyim. Bir analizimi yapayım. Duşumu alayım. Yemeğimi yiyeyim. Dinleneyim. İşte vitaminim için. Benim hayatım böyleydi. Örtündükten sonra da evet çok hani görüşmek isteyen oldu. Ama dediğim gibi susma hakkımı kullandım. Öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman yani dediğim gibi ben farkında değildim zaten.
2: Anlaşılmak için çağrıldığınızı düşünmüyordunuz.
0: O da olabilirdi ama yani evet yani bir anda hani inanın telefonum hiç susmuyordu yani o anda. Ertesi gün çıkınca hiç cevap da vermedim zaten. Ben işte dediğim gibi aslında amacım sessiz sakin hani sedasız hani kendi tercihimi hani inandığım gibi yaşamaktı ama olmadı. Demek ki onun da olması lazımdı herhalde öyle düşünüyorum.
2: Ama galiba bir süre sonra o kendimize döndükten sonra kendimize çekildikten sonra o süreç aslında son buldu.
0: Evet evet buldu ondan sonra zaten hani öyle hani gel git hani tarzı bir şey olmadı zaten o yüzden rahattım yani.
2: Bir de aslında şey kısmı var ya Aysun Hanım şöhret kısmı. Ya o zaman çok tanınan bir oyuncuydu.
0: Evet.
2: Yani bu dışarıda mutlaka hayranlarınız sizin
0: tabii,
2: yanınıza
0: tabii.
2: Geliyorlardı.
0: Tabii.
2: Hala da mutlaka geliyorlardı diye düşünüyorum.
0: Şu halde tanımıyorlar Esra Hanım ya.
2: Hı-hı.
0: O yüzden rahatım yani.
2: Sanki bu da aslında hoşunuza gidiyor gibi. Çünkü aslında şöhret de bir o kadar yorucu bir şey ya.
0: Evet evet. Ya aslında şöyle mesela diyorum ya bazen hani zorbalandığımda diyorum ki bazen şey yapacağım diyorum. Formamı giyeceğim diyorum içime. Kendimi diyorum süper kahraman gibi göstereceğim diyorum. Böyle bana bir şey söylediklerinde diyor formamı göstereceğim diyorum. He tamam. Çünkü hani insanlar hani ben sanki hani bu boya yazık olmuş. Hani kullanamamışım tarzında bakılıyor bazen gibi geliyor bana.
2: Öyle mi diyorlar?
0: Demeseler de sanki hani onu hissettiriyorlar. Ben de onun üzerine hani mesela o hani hanımefendinin AVM'de bana söylediğinde mesela dediler niye cevap vermedin? Cevap versen belki büyüyecekti. Hani bu sefer daha farklı yerlere çekilebilirdi dedim. O yüzden sustum ama dedim şey yapabilirdim dedim ya sonradan. Ablacığım gel sen de şöyle bir kahve içelim. Ben sana bir anlatayım. Sen beni bir dinle. Bakalım dedim o zaman ne tabii. Yapsaydın ya dediler. Dedim ne bileyim o anda gelmedi aklıma dedim. Sonradan geldi yani.
2: Belki hani o bahsettiğiniz gibi çocukların.
0: Evet işte çocuk olunca yanında.
2: Aynen. Gerçekten önemli. Sonrasında da. Ama ben o şeyi hani yara bandını geriye sardığımızda değil mi? O aynı acılar. Ya belki de o şimdi.

0: Zorbalanma meselesi biraz daha işte travmatik bir mesele. Evet. Yani bunu yani kabul edilebilir bir gerçek. Yani evet. O zorbalanma meselesi ama ben şimdi biliyorum ki gerçekten gençlerle daha çok buluşmanız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani olursa tabii ki Esra Hanım, hani dediğim gibi giderim, konuşurum, anlatırım. Kendi hikayemi anlatırım, elimden geldiği. Size de voleybol öğretebilirim isterseniz.
0: Öyle mi ya?
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: Bayağı bir kötüyüm ya.
1: Bir ben görmem
0: topu görmüyorum, top yanından geçiyor.
1: Ama şimdi o topun hızına da bağlı Esra Hanım. Öyle düşünmek lazım.
0: Değil mi?
1: Tabii. Bu arada şimdi ben size yavaş atacağım.
0: Kızınızla olan bir röportajda okumuştum. Kızınız size çok hızlısın anne.
1: Evet.
0: Diyor. Mesela bu çok güzel bir şey. Yani aynı şeydesiniz, yerdesiniz, aynı duruştasınız evet. Aslında tercih olarak. Ama o atışmalar aranızda şunu evet. Şöyle yaptınız. Mutlaka evet. Bu diyaloglar çok önemli.
1: Tabii tabii, ben onu anlatıyorum zaten. Mesela hani kendi tecrübelerimi, hani her şeyimi anlatıyorum ona. Hatta geçen dedi, anne dedi bir maçı neyse izledi. Anne diyor, ben izledim ama diyor sen diyor topu göremedim ki diyor, öyle bir vuruyorsun ki diyor. Dedim yavrum dedim, ben evet hızlıydım dedim, hızlı bir oyuncuydum dedim. Hı-hı. Hatta bir tane çizgi film vardır, bilir misiniz Esra Hanım? Bu hani şey var ya, tavus kuşu mu böyle kovalıyor, hani kurt kovalıyor, bip bip diye bir çizgi film vardır. İşte oradaki bip bip benim lakabım işte. O kadar
0: gerçekten.
1: Çabuktum evet.
0: O kadar hızlı.
1: Evet evet. Benim bizim bir tane yabancımız derdi. Aysun derdi, sen bir var ya derdi. Evet biliyorum işte, sen olsun derdi bana.
0: Aslında evet. Şey var yani, o zamanlara ben baktığım zaman da bir de bizim yaşadığımız hani o hangi zamanlar, 2000 sizin?
1: Vallahi Esra Hanım işte 2003'te hani aslında biz Filenin Sultanları olduk, öyle söyleyeyim.
0: 2003.
1: Ve ondan sonraki seneler yani.
0: Sonraki yani sizin bu dönüşünüz?
1: 2008.
0: 2008.
1: Yani 2006'da aslında, 2 senede öyle oynarken düşünürsek 2006 diyelim. Yani namaz, son 2 senede namaz da vardı.
0: Aslında siz oynarken de ibadetinize devam ediyordunuz.
1: Tabii tabii. Hatta havaalanında giderdim. Hacı teyzelerle falan karşılaşırdık. Maşallah maşallah yaparlardı bana. Aynen.
0: Bu teyzelerin muhabbeti inanılmaz güzel
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet evet.
0: Yani gerçekten. Geçen bir şey yazdım, dedim ki belki okudunuz bilmiyorum. O kadar tatlılar ki yani böyle keşke bunlardan minik minik olsa, ben bunları cebime koysam falan.
1: Değil mi?
0: Gerçekten yani yaşlılarla da muhabbeti aksatmayalım yani.
1: Evet,
0: ben
1: kesinlikle.
0: Ben önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Bir amacımız var yani.
1: Evet.
0: Gerçekten o insanların, onları dinlemek. Mesela bir röportajda yine bir Yörük kadını diyor ki, olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem. Ne kadar bilgece, ne kadar güzel. Ya olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem.
1: Evet.
0: Yani şu anda herhangi bir kitapta okusak bir sürü böyle emojiler,
1: evet.
0: Katkılı şeyler, tepkiler vereceğimiz şeyleri baktığınız zaman bir Yörük. Ya bazen işte şunu söylüyorum yani, sadeliğin ihtişamı.
1: Evet.
0: Gerçekten yani kalabalıklardan biraz o sıyrılma. Ama sizde de benim gördüğüm şey o galiba, o sıyrılmayı o zamanlar istiyordunuz.
1: Evet evet.
0: Zaten... Belki de kaostan.
1: Evet yani hani zaten eşimle de hani öyle karar verdik. Hani zaten ben Diyarbakır'a gittim zaten direkt. Hı hı. Hani biraz dedim hani uzaklaşayım. Biraz dinleneyim. Öyle gittik hı hı. Zaten Diyarbakır'a da. Hı hı. Hani orada yaşadığımızda. Ama işte dediğim gibi gene de Esra Hanım şey oluyor. Hani bu kimlikten... Aslında fark ediliyorsunuz Esra Hanım ya. Yani konuşma tarzınızdan, hareketlerinizden, hani insanlar mesela zaten orada zaten şiveden de hemen anlaşılıyordum. Ben buralı değilsin falan oluyorlardı. Hı. Ama hani dediğiniz gibi hani o liderlik olayı var ya, orada da mesela hani geçiyor olaya tabii ki.
0: Aslında toplum içindeki halimize de yansıyor değil mi?
1: İşte çok yansıyor önemli. Zaten işte fark ediliyor zaten hani. Ne yaptın acaba? İnsanlar bu sefer beni hani hem kırmamak amaçlı hem de hani nasıl hani öğrenebiliriz? Hani böyle hani açmaya çalışıyorlar. Hani nasıl diyeyim, geçmişi işte ne yaptın? Hani okudun mu falan hani onlar.
0: Onu öğrenmeye çalışıyorlar.
1: Onu yani çünkü hani bir farkındalık var yani. Biz hani o oluyor yani toplumda da.
0: Mutlaka.
1: Saklanamıyoruz yani.
0: Tabii ki yani bazen saklandığımız

0: saklandığınızda da en saklandığınızdan en iyi aşikar olduğunuz evet, zamanı evet. denk gelebiliyor evet. yani gerçekten. Ama mutlaka ki öyle sorular hala da alıyorsunuzdur. Nasıl oldu? Nasıl başardınız?
1: Onu hep sorusu. Evet o oluyor. Hani özellikle bizim tarzımızda insanlar da çok oluyor. Hani yani bizim tarzımızda derken hani yine yanlış anlaşılmasın hani korkuyorum artık. Yanlış mı bir şey kullandım acaba?
0: Hayır hiç yok. Bizim tarzımız derken camiamızın kardeşlerinden bahsediyoruz.
1: Evet aynen ondan bahsediyoruz.
0: Onlardan bahsediyoruz evet.
1: Aynen. Ne diyordum kaldı. Neyse.
0: Onlar da geliyorlar. Nasıl oldu diye soruyorlar. Evet. Başarılarınızı onlara örnek.
1: Hani nasıl yani bir de insanlar hani oradan nasıl hani o hani nasıl diyeyim hani bu kadar hani.
0: Nasıl terk ettiniz?
1: Evet bu? Hani nasıl bu kadar hani işte başarıyı işte şanı şöhreti hani nasıl
0: geride
1: yani?
0: Bırakarak bunu nasıl bu evet, hicreti
1: onu soruyorlar zaten aynen ama ben de diyorum Rabbim yani nasip.
0: Aslında şöyle bir durum da var. Son sorularımızı soruyorum ben bu arada. Hayranlarınızdan mesajlar da geliyor efendim.
1: Öyle mi?
0: Sosyal medyada var mısınız?
1: Varım.
0: Yani şöyle sosyal medyada var mısınız derken pek tabii ki varsınız ama yani sosyal medya mı siz yönetiyor, siz mi sosyal medyayı yönetiyorsunuz?
1: Yani şöyle...
0: Diye bir soru sordum.
1: Yani pek bir şey paylaşmayı sevmem. Hani genelde böyle farklı hani böyle çok hoşuma giden sözler olunca paylaşırım. Ama mesela çocuklarımı, ailemi falan pek paylaşmayı sevmem mesela yani. O benim özelimdir yani.
0: Bu anlamda aslında sorduğum soru biraz önce yarım kaldı. Yani mesela aile olmak o zamanlar baktığınız zaman da gerçekten daha mahremiyet alanına çok riayet edilen yani bir evet, ona, şeydi. Kurumdu. Şimdi baktığınız zaman daha çok dışarıdan kurulan bir kurum
1: evet,
0: gibi duruyor. Bu anlamda da mesela anne olmanın işte aşağılandığını görüyoruz. Ya da evliliğin, aile kurmanın aşağılandığını görüyoruz. Mesela çok güzel bir şey söylediniz. Yani benim için çok önemli o ailemi korumak.
1: Evet.
0: Aslında işte huzur odası diyelim aile için. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani sizce de öyle bir özellikle bu son 5 yıl içerisinde... Yani, mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz aile yılı ilan etti bu yıl ama işte bunu gerektirecek de gerçekten çok saldırılar da vardı. Bunu nasıl görüyorsunuz?
1: Vallahi Esra Hanım bence mahremiyet ya o özel yani o özel insanın kendinde olmalı. Yani ben mesela hani tabii ki insanlara da bir şey demiyorum ama ben sevmiyorum. Yani böyle çocukları paylaşmayı hani ne bileyim. Hı hı. Hani tamam ben de şöyle yani mesela ne bileyim bir kahvemi arkadaşımla oturdum mesela şimdi size de mesela paylaşayım mesela bir WhatsApp ama mesela bizi değil. Mesela içtiğimiz bir şey yani arkadaşlarla işte afiyet olsun falan tarzında ama ben bilmiyorum ben çocuklarımı pek paylaşmayı sevmiyorum ya bana kalsın yani benim özelim yani. Ben hani insanları da yadırgamıyorum tabii ki ama şöyle bir şey var hani çok farklı yerlere çekilebiliyor ya. Belki benim korkum ondan olabilir. Hani ne bileyim.
0: Peki tabii ki zaten bu anlamda da devletin bu sosyal medya üzerinde yasa evet. bazında şu anda tartışılıyor biliyorsunuz. Hatta evet. yürürlükten de geçti. Ama bir o kadar da çok yanlış mecralarda kullanılması i̇şte, tehlikesinden bahsediyorsunuz.
1: Aynen aynen. Ondan korktuğum için de hani ben sevmiyorum ya. Zaten ben hep öyleydim. Hani paylaşmazdım. Sevmiyorum yani. Ben hani bazen mesela paylaşanları da söylüyorum mesela ya niye diyorum böyle paylaşıyorsun paylaşma hani ne olur ne olmaz yani çünkü çok hani farklı düşünen insanlar da var yani herkesin çünkü fikrini zikrini bilemiyoruz yani.
0: Tabii ki.
1: O yüzden ben
0: bununla mücadele etmek yani. De çok daha zor. Şimdi gelsin son sorumuz.
1: Gelsin bakalım.
0: Çok yorduk sizi sorumuz. Bugün.
1: Evet.
0: Maç mı yoksa Arnavut sorularda sorusu maç mı?
1: Maç maç. Daha çıkarken söyledim zaten. Keşke maça çıksaydım daha kolaydı diye.
0: Gerçekten. Yo, bence bayağı bir stresinizi attınız yani bayağı.
1: Allah razı olsun sayenizde diyelim.
0: Bu ilk program mı sizin çıktınız? Böyle şöyle, kendinizi anlattınız.
1: Evet.
0: Uzun süreli bu kadar anlattınız.
1: Evet.
0: Galiba daha çok kısa süreli röportajlar veriyorsunuz. Evet. Peki bundan sonra çıkacak mısınız?
1: Bilmem. Düşünmem lazım.
0: Çok güzel. Yani işte o orada şeye giriyor yani. Bunu bir kere anlattım. Tadına bırakayım. Ya da işte bu manada gerekli olursa açıklamam.
1: Olabilir. Düşüneyim.
0: Peki son sorumuz. Gerçekten zenginlik, gerçekten yokluk meselesi. Yani zenginliği nasıl

0: kutlarsınız? Yani sizin için asıl zenginlik ne?
1: Sağlık. Bence. Sağlık olursa her şey var Esra Hanım. Sağlık yani bakıyorsunuz mesela her şeyi var insanın ama sağlığı yok. Bence sağlık. Zenginlik kesinlikle sağlık yani.
0: Hı hı. Şu anda da aslında en çok ihtiyacımız da olduğu.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü aslında en başta sorduğum gibi hani bu herkesin ya sağlıklı olmayı nasıl başarıyorsun, işte şöyle olmayı nasıl başarıyorsun diye bir takım farklı işte her şeyi dayattığı bir sistemin içerisinde özellikle galiba o zamanlar çok yoktu. Mesela bir kadın şöyle olmalı evet, imajı.
1: Evet, şu bunu, anda çok var.
0: Kilo anlamında evet, söylüyorum. Şu evet, anda çok fazla var.
1: Çok
0: ve
1: fazla var.
0: Bu anlamda da zaten bir sporcu evet, o rutinlerini devam ettiriyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle hani dikkat ediyorsunuz. Sporda yaparken tabii ki daha farklıydı. O zaman istediğinizi yeme şansınız daha fazlaydı. Şimdi sürekli spor olmadığı için tabii ki dikkat etmek zorunda kalıyoruz.
0: Peki.
1: Ama açlık. Açlık yapın Esra Hanım. Çok güzel.
0: Açlık mı?
1: Evet.
0: Ben hani bu, ben de onu yapıyorum.
1: Hani siz ne yapıyorsunuz?
0: Bize de i̇yiyim.
1: İyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ olun.
0: Bu açlık meselesi gerçekten inanılmaz bir huzur veriyor.
1: Kesinlikle. Size. Yani ben mesela oynarken de çok seçiciydim Esra Hanım. Hatta hep menajerimiz derdi ki,
0: ama doktorlar derdi, da bunu öneriyor galiba.
1: Evet evet. Ya derdi, sen derdi bir şey yemiyorsun. Sen nasıl oynuyorsun? Meğerse ben doğru bir şey yapıyormuşum. Ben... Onu şimdi anlıyorum. Ama kesinlikle ben tavsiye ediyorum yani. Ben yaptığım için birebir biliyorum. Çok güzel bir şey.
0: Bilinçlik konusunda aslında kesinlikle, şu anda şeye girdi, dolaşıma girdi diyebilirim.
1: Kesinlikle.
0: Ben çok görüyorum doktorların bunu
1: evet,
0: önerdiğini.
1: Evet evet, kesinlikle. Yani ben hatta bir ara sıfır şeker sıfır un yaptığımda inanın kan değerlerim öyle bir çıktı Esra Hanım. 40 gün yaptım ama. İnanın 40 gün doktor dedi ki ne yapıyorsan devam et dedi. Çok iyi bir şey yapıyorsun dedi.
0: Aslında bu herhalde azim de şeyden kalıyor, sporculuktan.
1: Sporculuktan aynen, disiplin.
0: Disiplin diyorsunuz. Disiplin diyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Azim diyorsunuz. Başka bir
1: mücadele,
0: şey kaçırdığım var mı? Mücadele.
1: Mücadele. Aynen.
0: Bir de neyi kazandığınız önemli.
1: Evet.
0: Kazanmayı tartışmıştık yani. Kazanmak evet, gerçekten her zafer kazanmak mıdır? Her kazanmak bir zafer midir? Meselesi.
1: Aynen.
0: Onu bence biz içeride çayımızı içerken
1: evet,
0: konuşalım. Artık beni bir bırakın diyorsunuz.
1: Tamam. Aynen.
0: O zaman uzatmalara gitmiyoruz.
1: Evet, uzatmalara gidiyoruz. 3-2'ye gitmeyelim. 3-0'da bitsin maç.
0: Tamam. Kaç kaçız?
1: 3-0.
0: Kim yendi?
1: Ben yendim.
0: Aa.
1: Tabii ki ben yendim Esra Hanım. Ama yani... tek ayak var burada.
0: Süpersiniz.
1: Esra'nın.
0: Harikasınız.
1: Allah gerçekten razı olsun. Sağ olun.
0: Çok keyifli bir
1: sohbetti. Teşekkür ederim. Ben de keyif aldım.
0: Enerjiniz çok güzel.
1: Sağ olun. Sizin de öyle.
0: Gerçekten oradan çok pozitif, çok güzel bir yayın gerçekleşti.
1: Allah razı olsun.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Umarım sizi yormadık.
1: Estağfurullah.
0: Peki. Evet. Değerli 24 TV izleyicileri. Muhteşem bir sohbet gerçekleştirdiğimizi söylemiştim. Siz de güzel yorumlarınıza destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Kim vardı programımızda? Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la her şeyi konuştuk. Aslında konuşmadığımız bir şey kalmadı.
1: Kalmadı, evet.
0: Konuşmayı çok... da seviyoruz bu arada. Evet, sizin her şeyi paylaştık. Bence sorulmuş bir soru da yoktu aslında. Biz sohbetin geriye aktık, gittik, bir yerde durduk. O da burası. Gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: sürmeye devam eder. Troya efsanesi de onlardan biri. Aradan geçen binlerce yıla rağmen hala anlatılıyor, tartışılıyor ve her yeni okuma tanıdığımızı sandığımız insanlığın başka bir yüzünü ortaya çıkartıyor. Bu akşam an ve zamanda Troya Savaşı'nı bu farklı bakış açılarıyla ele alacağız. Alıştığımız anlatıların dışına çıkacak, eski metinlerin söyledikleriyle toprağın altından çıkan izleri birlikte değerlendireceğiz. Büyük zaferlerin ve ağır yenilgilerin ardındaki insanı anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz değerli tarih severler. An ve zamana başlıyoruz. Elbette bu akşam binlerce yıldır anlatılan bir savaşın izini sürüyoruz. Troya'nın surları önünde yaşananları, kahramanların hikayelerini ve bir şehrin düşüşünü konuşuyoruz. Bildiğiniz efsanelere farklı kaynakların ışığında bakıyoruz. Savaşın, diplomasinin, belki de ihanetin iç içe geçtiği bir dünyaya uzanıyoruz. Bu akşam çok önemli konuklarım var. Hemen size takdim etmek istiyorum. Arkeolog ve editör Sayın Nezih Başgelen Hocam ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Reyhan Körpe Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hocalarım. Hoş bulduk efendim.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bu akşam ezber bozacak bir program olacak gerçekten. Troya efsanesini konuşacağız. Hafızamızda bir tahta at uğruna orduların yola çıktığı söylenen bir kadın, yenilmez kabul edilen savaşçılar, bunlar sürekli zihnimizde. Oysa bu büyük hikayenin içinde verilen zor kararlar var, tutulmayan sözler var, iktidar hesapları ve hayatta kalma çabası var. Birinin cesaret dediğini diğerini hırs diyor, birinin kurtuluş dediğini diğeri ihanet diyebiliyor. Aynı olay anlatan kişinin bulunduğu yere göre bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu akşam sizlerle beraber çok farklı kaynaklardan okumalarınızla ve eseriniz özelinde birazdan takdim edeceğim, konuşacağız. Müsaadeniz önce sözü size vermeden etiketimizi hatırlatayım hocam. Ardından başlayalım programımıza. Değerli tarihseverler, etiketimiz aslında Troya. Aslında Troya etiketine X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden yazarsanız hocalarıma sorularınızı, merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Aslında Troya derken Troya'nın aslını aslında hocalarımızdan öğrenmiş olacağız. Kıymetli hocalarım, müsaadenizle ben kaynak kitabımı hemen izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum elbette. Tanıkların gözünden Troya Savaşı kitabı bizim bu akşamki kaynağımız. Kıymetli hocam Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin ve editörlüğünü yayımladığı kalemiyle dokunduğu Nezih Başgelen hocamın baş eserlerinden bir tanesi diyelim. Hakikaten çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Literatüre böyle bir eser kattığınız için. Zaten Nezih hocam kalemiyle, editasyonuyla, bilgisiyle, sahada iki hocam da sahadaki çalışmalarıyla çok disiplinli bir kitap çıkarmışlar. Farklı bakış açılarıyla, tarihsel perspektiften ezber bozan hakikaten bir kitap. Öncelikle bu kitabın hikayesini de, önemini de sizden de almak istiyorum hocam. Karşılaştırmalı tarih çalışması böyle olur dedirten bir kitap. Öncelikle konuya girmeden buyurunuz hocam, Nezih hocam sizden başlayalım.
1: Tabii 48 yıldır arkeoloji literatürüne mümkün olduğu kadar doğru kaynaklarla hazırlamayı öngören ve bu konuda da toplumumuzla bilim arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı misyon edinen bir geçmişten geliyorum. Ve bugüne kadar binlerce çalışmayı makale çerçevesinde, yayın çerçevesinde Türkçe'ye kazandırmak ya da ilgili kitlelere ulaştırma konusunda ciddi bir birikimimiz, geçmişimiz oldu. İşte tüm bu çerçeve içinde sevgili meslektaşım Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin bu çalışmasıyla buluştuğumuz vakit gerçekten çok şaşırdım. Çünkü bizim kuşak, ben prehistori, arkeoloji eğitimi, temel eğitiminden gelen bir insanım. Troya hepimiz için hem arkeolojik açıdan Troya kazıları da Şiliman'dan günümüze kadar süren dizgede çok yakinen

0: ilgilendiğimiz, seminerler yaptığımız, hemen hemen her boyutuyla da ilgilendiğimiz bir alan. Diğer tarafta da Homeros'un destanı hemen hemen Cumhuriyet'in ilk başlarından itibaren özellikle o tercüme girişimiyle bütün Azra Erhat'ın inanılmaz güzel bir lirik Akadir'le birlikte kazandırdığı Nusa hepimizin eğitimlerinde ve sonrasında başucu kitabıydı. Ve bugüne kadarki Troya efsanesi genellikle o çerçevede kuşaklar arasında aktarıldı, tartışıldı, filmlere yansıdı. Hatta bir taraftan Brad Pitt'in o meşhur Troya filmi, arkasından Odysseus'un Nolan'ın yönetmenliğinde yeni bir yorum olaraktan karşımıza çıktığında belirli bir batıdaki kalıplaşmış bir çerçevenin bilgileriyle hareket ettik. Hep aynısı Homeros aktarımları. Ama sevgili Reyhan Hoca orta çağa kadar kullanılmış iki tane tanığın gözünden bu eserleri hem yorumlarıyla hem titiz çalışmasıyla irdeleyerekten, tercüme ederekten ve yorumlayaraktan olay değişti. Birdenbire kahraman bildiklerimizin bambaşka bir nitelikte rolleri olduğu, hatta Aeneas'ın bile romanın efsanevi kurucusu, hele Sezar'dan Augustus'a yepyeni bir kurguyla Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunda bambaşka bir kahraman motifi olarak çıkan, ki onların Batı Anadolu kıyılarından Antandros'tan ta İtalya'ya gidişleri bile şu anda çok gündemde olan bir konu. Tüm bu realiteleri tekrar ele almamızı gelen, ezber bozan bir çalışmayla geldi. İlk draft geldiğinde başladım. Nadirdir. 48 yıldır Reyhan Hoca'nın çalışmasını okumaya başladım. Bitirdiğimde gün doğuyordu. Düşünün, soluk soluğa notlar alaraktan hemen basıyoruz hocam dedim. Bu arada da bu bağlantıyı çok değerli bir dostumuz Özcan Kuralay sağlamıştı. Evet. Onu da teşekkürle anıyoruz. Çünkü hem eserin bir an önce çıkmasında o da çok iyi bir katalizör, bir şey olaraktan hocamız da bizim aramızda önemli bir köprüyü kurdu ve eser çıktı. Ama çıkar çıkmaz da Achilleus'tan Odysseus'a, Aeneas'tan Priamos'a, Hector'a ve olayların, hatta tahta at olayının, mitolojisinin köklerini tümüyle yeniden ele almamız gereken realitelerle karşı karşıya çıktık. O açıdan ilk başta sevgili Reyhan hocamıza bugüne kadar gelen kalıplaşmış, dön dolaş aynı çerçevedeki bilgileri irdeleyen bir geçmişten birdenbire yeni bir iki tane tanık. Bir tanesi Akka tarafında, bir tanesi Anadolu Troya tarafından tanık diyoruz.
1: Evet.
0: Öbür tarafta efsaneleri konuşuyorduk, bir destanı konuşuyorduk. Burada yazılmış bir tanıklık var. İşte o konuda sevgili Reyhan hocamızı dinlersek ve bu heyecan verici yeni yayının nereden nasıl hayata geçtiğini, nedenli titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu ve neleri değiştirdiğini ondan dinleyelim. Çünkü bunun bütün hemen hemen başarısı da yazar cephesinde Reyhan hocamızındır. Ben bir editör olaraktan onu en iyi şekilde toplumumuzla buluşması için gereğini yaptım ve yayın evi olarak üstlendik ve de böyle bir çalışmayı ortak bir çalışmayla hayata geçirmekten dolayı da çok mutluyuz ve çok yeni şeyleri de sayesinde öğrendik.
1: Emeğinize sağlık hocalarım. Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan evet. Çıkmış bu arada. Bunu da belirtmek
0: 48 yaşında
1: gerekiyor.
0: Bir yayın evet. Evi.
1: Hocam o zaman sizinle devam edelim. Kitabımı da bir taraftan göstermiş olayım. Şimdi tanıklarının gözünden Troya Savaşı. Kitabınızda yaygın olarak o bildiğimiz hikayenin dışında kalan kaynakları ele alıyorsunuz. Şimdi bu metinlere nasıl ulaştınız? Okurken böyle sizi durdurup Troya'yı bir de buradan anlatmak lazım dedirten ayrıntılar nelerdi sizi heyecanlandıran? Tanıklıklar da çok önemli. Buyurunuz.
2: Evet, öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve gene burada Nezih Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi

0: Sinan için, Mimar Sinan için şunu söylerler. Yani Süleyman olmasaydı Sinan olmazdı. Şimdi arkeolojide de tabii eski çağ tarihinde de biz tabii araştırıyoruz, yazıyoruz. Ama bunlar ciddi bir editörlükten ve ciddi bir yayın evinden çıkmadığı sürece yani kimse bunları görmüyor. O yüzden yani bu yayın için size teşekkür ediyorum.
1: Ya ne demek, hiç çok güzel bir yürek birlikteliği oldu. Topluma böyle bir eseri en iyi formatta kazandırmak için canla başla çalışıldı. Dediğim gibi çok da güzel bir ekip hem aramızda yer aldı hem de hayata geçirirken çok titiz bir çalışma. Ve ülkem adına, arkeoloji açısına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı örnek bir eser olarak kazandırdığı için ve ezber bozduğu için. Şimdi nelerin bozduğunu da kendisinden rica edeceğiz. Çünkü birdenbire Troya bambaşka değerlerle karşımızda.
2: Evet hocam, kesin. Evet. Ezber bozan bir program.
1: Evet, bu sıra dışı bir bilgiler.
0: Yani tabii, yani ben 30 yıldan fazla Troya'da kazı yapıyorum. Daha doğrusu Troya kazılarında çalışıyorum. Yaklaşık 36 yıldır Çanakkale'deki antik dönemdeki adı Turaas bölgesi. O bölgede kazılar yapıyorum, yüzey araştırmaları yapıyorum. Bölgenin hem eski çağ tarihini hem arkeolojisini yıllardır çalışıyorum. Troya da bunun merkezinde yer alıyor. Troya ile ilgili yazılmış olan bütün kaynakları toplamaya çalışıyoruz. Hem arkeolojik yani çalışmalar, literatür hem de antik literatür. Evet. Bu çalışmalar sırasında yani arkeik, klasik, helenistik ve Roma literatürünü çok biliyoruz. Homeros bunların merkezinde yer alıyor. Ama geç antik çağda Troya nasılmış, nasıl biliniyormuş onu kimse bilmiyor.
2: Evet.
0: Özellikle ben bölgeyle ilgili geç antik, erken Bizans kaynaklarına baktığımda bunlardan en önemlisi Malalas.
1: Malalas, doğru.
0: Malalas'ın bir dünya tarihi kitabı var. Ve dünya tarihinde acaba Troya'yı, Troya Savaşı'nı nasıl almış diye baktığımda Homeros'tan bambaşka bir hikaye vardı. Ve orada Malalas Dixis Cretensis diye bir kaynaktan aldığını söylüyor bunu. İlk defa duydum. Yani benim gibi, yani benden önce Troya'da tabii kazı yapan Mahfret Korkman olsun ya da Şileman olsun ya da diğer Bilegen olsun. Yani bunların çalışmalarında, kaynaklarında da hiç adı geçmeyen bir kişi. Unutulmuş, bilinmeyen
1: Hazır Hanım'da da yok. Şey, o kadar antik
0: teritörü. Hiç kimse de yok. Sadece Cevaş Şakir'in bir mektubunda geçiyor. Evet. O kadar duymuş. Bir mektubunda yazmış ama hiçbir yerde geçmiyor. Sonra ben bunun üzerine gittim. Yani Dixis Cretensis kim? Onu araştırmaya başladım. Sonra bununla birlikte gene bir anılan Dares Frigius.
1: Frigius.
0: O da bir yazar.
1: Frigyalı.
0: Troya'dan bahseden bir yazar. Bu ikisini duyduğum zaman bunlar kimmiş diye araştırmaya başladığımda aslında çok da bilinmeyen kaynaklar değil. Aslında unutturulan kaynaklar bunlar. Rönesans'tan itibaren unutturulmuş olan kaynaklar.
1: O zamana kadar da kullanılmış, bilinmiş, öyle görünüyor.
0: Ya kesinlikle. Evet. Nasıl? Yani geç antikten Rönesans'a kadar 1000 yıl boyunca Avrupa'da ve Bizans'ta Bizans'ta bu iki kaynak Homeros'tan daha fazla biliniyor. Homeros unutuluyor. Homeros pagan, yani Hristiyanlıkla birlikte Homeros bir tarafa konmuş. 1000 sene bu kaynaklar konuşmuş.
1: Kullanılmış.
2: Hocam ilk hani Homeros'un İlyadası'na başvuruyoruz ya Troya deyince. Evet. Peki İlyada savaşın tamamını mı anlatıyor yoksa büyük hikayenin sadece bir bölümünü mü anlatıyor?
1: Homeros son 10 yılı şeyini veriyor. 10 yıllık savaşın son dönemini.
0: Şimdi aslında bizim arkamızda da bu görsellerde de o var. Yani Troya Savaşı ya da Troya hikayesi 8 ayrı

0: kaynakta geçer. Biz bunları epik çember diyoruz.
1: Epic circle.
0: Epic circle diyoruz. Hı-hı. Epic çember diyoruz. Çember. Bu epic çemberde Troya Savaşı öncesinde, yani bu güzellik yarışması vesaire, bunlar işte Akilleos'un doğumu falan, bunlar vardır. Bundan sonra başka kaynak yani 8 kaynakla Asa Troya hikayesi anlatılır. Homeros'un İlyadası 8 kaynaktan birisi, Odysseus'ı da birisidir. Diğer 6 kaynak ise aslında günümüze kadar bazılarının isimlerini biliyoruz.
1: Parçalar gelmiş.
0: Epigramlar var. Ama bilinmiyor. Günümüze ulaşmadı bunlar. Yani ama antik çağda Bizans'a kadar bunlar biliniyor.
1: Hatta onların İstanbul'daki belirli kütüphanelerde olduğunu da biliyoruz ama ne yazık ki gitmiş orijinalleri.
0: Maalesef bir de şu da var, bunu da söylemekte fayda var. Şimdi insanlar yani İlyada ile bu kaynaklarla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Yani insanlar şunu düşünür. Efendim Aleksandria kütüphanesi yandı, İskenderiye kütüphanesi yandı. Bütün kaynaklar yok oldu. Alakası yok. Bizans'la. Bakın bütün bunların sorumlusu Bizans. Bizans 1000 yıl boyunca, Bizans'a kadar bütün kaynaklar var.
1: Geliyor.
0: Bizans ne yazık ki, Bizanslı düşünürler, bunlar içerisinden bazılarını seçiyorlar, kullanıyorlar. Seçmedikleri yok oluyor. Yok oluyor.
1: Dogmatik ama yaklaşımlı.
0: O 1000 yıl içerisinde bunların bize seçtikleri günümüze kadar gelmiş ama seçmedikleri yok olmuş. Yani antik literatür Ali İskenderiye Kütüphanesi ile yok olmuyor. Bizansların seçiciliğiyle yok oluyor.
1: Devre dışı kalıyor.
0: Devre dışı kalıyor. Devre dışı.
2: Hocam şimdi Troya hakkında o kadar çok kitap, film, en son işte Nolan'ın Troya filmi anlatısı var. Bu kadar çok eser varken bazı eski metinlerin, kitapların, tanıklıkların bazı kitlelerin, çoğu kitlenin gözünden kaçtığını görüyoruz. Açıkçası daha kıymetli oluyor kitaplar bunlarla beraber. Çünkü başvuru kaynağımız bunlar.
1: Ve iki herkes tane için özgün tanıklık.
2: Evet.
1: Bu çok yani insanı heyecanlandıran bir kaynak.
2: Kesinlikle
1: özelliği.
2: Kesinlikle hocam. İşte tam da kitabın merkezindeki şimdi iki ismi biraz yakından daha yakından tanıyalım. Kimlerdir İki isim, tanıklar? Metinlerde kendilerini savaşın neresinde yerleştiriyorlar? Özellikle sizin açınızdan baktığımızda. Yani anlattıklarını hangi konumdan gördüklerini ileri sürüyorlar?
0: Şimdi iki farklı kaynak savaşın iki tarafında yer alıyor. Dixis, Cretensis, yani Latince Giritli Dix sistemi.
1: Giritli Dix.
0: Diğeri
2: Troyalı Dares.
0: Dares Frigius. Frigyalı Dares. Ama antik çağda Troyalılar da Frigyalı. Yani o bölgede yaşayan herkese Frigyalı diyorlar. Birisi Troyalıların yanında savaşmış ve Troyalıların gözünden aktarıyor.
1: Savaşıyor olan biteni.
0: Dixis ise bu da kendi anlatısına göre yani Giritli, Girit'ten Troya'ya giden bir komutanın yanında savaşa katılmış ve gözlemlerini anlatıyor. Aslında bunlar şey gibi. Her ikisi de savaşı not etmişler. Olayları günlük, yani zaten yani Epimerides Troyani günlük demek. Günlük. Yani Troya Savaşı'nın günlükleri. Yani Dictis bunu yapmış. Dares de benzer bir şey yapmış. Yani tabii ki biz bunların gerçek tanıklar mı savaşta? Gerçekten Dixis orada mıydı, Dares orada mıydı? Buna bilebilecek değiliz. Dixis kaynaklarda geçmiyor ama Dares Homeros'ta geçiyor. Yani Dares Homeros'ta bir rahip olarak geçiyor ve hatta iki oğlu da savaşta Akilleus tarafından da öldürülmüş. Ama şuna eminiz, bu iki kaynak, adı Dixis de olsa, Dares de olsa, Bunlar savaşla ilgili gerçek bilgileri, Troya Savaşı ile ilgili gerçek bilgileri toplamışlar.
1: Toplamışlar ve de aktarmışlar.
0: Aktarmışlar. Nerede toplamışlar? Büyük bir ihtimalle birisi İskenderiye Kütüphanesi'nde. Yani aynen bir tarihçi gibi çalışmış. Diğeri muhtemelen Atina'da bir tarihçi gibi gitmiş. Yani nasıl ki günümüzde bir tarihçi bir araştırma yapar, eski kaynakları, yazılı kaynakları bulur. Bu ikisi bunları yapmış. Yani Homeros'u değil, bize ulaşmayan bütün epik çember dahil olan kaynakları ve yazmayan başka kaynakları toplamışlar. Bütün bu tanrıları, bütün mitolojiyi ayırmışlar. Gerçek birer tarih kitabı ya da kitapları yazmışlar.
1: Efsanevi Akileos'un, Aşil'in ölümü, o meşhur topu hadisesi, evet, tamamen bir destansı, anlatımın bir parçası. Ama bu iki kaynakta hocamız aktarsın, Akileos nasıl ölüyor?
2: Onu sonra sorayım hocam. Bir akışa göre çünkü sona doğru soracağım soruyu. Şuradan devam edelim mi hocam? Neyse hocam, büyük bir savaşın tek bir aşk hikayesi üzerinden anlatıyor. Çok kaynak, çok film. Açıkçası daha çok biz filmlerden şimdi.
1: Onlarla canlandırıyoruz
2: zihnimizde. Baktığımız zaman sizce neleri görünmez kılıyor? Bu eseri özellikle hazırlarken çok daha fazla sizin dikkatinizi çekmiştir. Yani Troya'yı bugün izleyicisine anlatırken işte Helen değil mi? Helena mı demeliyiz?
0: Helen.
2: Helen'i sadece savaşın sebebi olarak konuşmak, göstermek yerine o dönemin o güç ilişkilerini aslında nasıl görmezden geliyoruz.
1: Ve bir o zaman Bronz Çağı'nın Ege'sini, Akdeniz'ini ve onun dinamiklerini, stratejik dinamiklerini ve özellikle Çanakkale o dönemdeki gemi hatlarını çok önemli. Ta Uluburun batığını tam bu sürece oturtursak çok kritik bir stratejik bir önceliği olan bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Ve bu coğrafyanın içindeki iki güç, Tunç Çağı'nın artık egemeni olmuş Kıta Yunanistan'da ve Anadolu'daki güçlerin bir nevi karşı karşıya geldiği bir ortamda tabii Helen figürü bambaşka bir olay. Hani gelir bütün dengeler, bütün o momentum birikir bir olay olduğu gibi olayları ateşler. İşte Helen de öyle bir figür aslında efsanede. Ama baktığımız vakit onun arkasında ki Reyhan Hoca özellikle Troas bölgesinde, hatta Troas'ın daha da geniş bir hinterlandında bütün o arazide bu dönemin izlerini ve bugüne kadar Çanakkale Boğazı'nda yapılan kazılar çerçevesinde çok daha farklı bir bakış açısı elde etti. Hani gördüğüm kadarıyla eserde de o anlaşılıyor. Anadolu'dan baktığımız vakit olay çok daha farklı gözüküyor. Yani Brad Pitt'in başrolü oynadığı o öykünün akışının anlatımı başka, ya da en son Nolan'da da izlediğimiz, ama Anadolu tarafından baktığımız vakit olay bambaşka gelişiyor değil mi hocam?
0: Şimdi tabii ki yani arkeolojiyle mitoloji çok farklı. Ama mitolojide de tabii gerçeklikler var. Yani şimdi Troya Müzesi'ne gittiğimiz zaman biz savaşlardan çok, oklardan çok ağır şaklar görüyoruz. Yani binlerce ağır şak var. Kazılarda da her sene ağır şaklar buluyor. Troya'da özellikle. Şimdi Troya tabii ekonomisi, dokumacılık çok ağır. Sadece Troya değil, bütün Batı Anadolu'da, Ege dünyasında dokumacılık çok önemli. Ve bu dokumacılığı da yapanlar kadınlar. Ve kadınlar bu yüzden çok değerli. Ve biz lineer B tabletlerinde Ege dünyasında kaçırılan ve dokumacı olarak çalıştırılan kadınları biliyoruz. ki Ege dünyasında yani Herodot tarih kitabında girişi Troya Savaşı'yla başlatır. Yani der ki önce Fenikeliler Yunanlardan kız kaçırdı, sonra gitti Fenikeliler işte onların Yunanlar onlardan kadın kaçırdı. Paris'te hatta bu böyle bir şey var mı? Yani ben de gider birisini kaçırırım sonuçta bir şey olmaz dedi, gitti Helen'i kaçırdı diye anlatır Herodot böyle girer söze. Ve aslında bu bir savaş başlatacak bir olay olarak da görülmez. Persler de aynısını söylüyor. Ama tabii kaçırılan bir kraliçe olunca işler değişiyor.
1: Farklı bir boyuta geliyor.
0: Farklı bir boyuta geliyor. Yani Paris'in bir kraliçe kaçırıp kaçırmadığını bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Geç Tunç çağında Yunanistan'dan Kuzeybatı Anadolu'ya yapılmış bir sefer var.
1: Var.
0: Ya da birkaç sefer var. Hı. Ve bunun sonucu da bu savaş var.
1: Ve yani, ondan sonrayı da etkilemiş. Hatta karanlık çağların bile tetikleyicisi o deniz kavimlerinin o muazzam Kuzey Ege'den tam Mısır'a kadar o bütün bu alanı etkiledikleri bir süreci tetikliyor. Hiç şeysiz.
0: Mutlaka şimdi bu savaş aslında yani tarihçi gözüyle baktığımızda yani destanları bir tarafa koyduğumuzda en az iki nesil. Çünkü babalar gidiyor sonra oğullar da gidiyor. En az iki nesil. Hatta Herakles'in de mitolojide Troya'yı yağmasına bakacak olursak yani Argonotların seferi ve Herakles Troya Savaşı ile birlikte aslında birkaç nesili
1: bir bütün halde almamız lazım.
0: Yapan. Şimdi tabii karşı taraf Yunanistan için de yani birkaç nesil süren bir sefer bu. Ve onları bu zayıflatmış.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ve kuzeyden gelen dalgaya belki de bu yüzden dayanamadılar.
1: Dayanamadı. Duvarları onları koruyamıyor.
0: Bütün çünkü nüfus kalmadı belki. Kalmadı. Yani üç nesilde savaşıyorsun Troya gibi bir yerde.
1: Hem çok de yıllar uzun süren. Bir de yani şimdi Nolan'ın filmindeki Odysseus'un kahramanlığı ama Troya tarafından baktığımız vakit çocukları bile öldüren, onların öç almaması için soyları kurutan bir figür karşımızda.
2: Kime göre kahraman?
1: Reyhan Hoca onu o kadar iyi saptadı ki yani ana anlatımda hiç Odysseus hiç de bir... bizim cephemizden bir kahraman değil, etik açıdan değil, savaş şeyi açısından, kuralları açısından değil, değil mi?
2: Şimdi, sizce kahraman mı Odysseus hocam? Birçok siyasi hesaplar, işte güç mücadelesi, çıkarlar, bunların çerçevesinde yaşanan bir efsanede.
0: Şimdi açıkçası yani Homeros'un bahsettiği yani kişiler, Yunanların gözünde hepsi birer kahraman. Ama Yunanların gözünde. Antik çağda da öyle, günümüzde de öyle. Evet. Yunanların gözünde. Biz ise Troya'nın mirasçısıyız. Hatta gerçek mirasçısıyız. Bir zamanlar bana sormuşlardı, hocam Troyalılar Türk mü diye. Ben de şunu demiştim, Troyalılar Türk değildi ama Türkler Troyalıdır. Şu anda Troya'nın mirasçısı biziz. Hatta son kazılarda daha sonra göreceğiz ama en üst tabakada bulduğumuz mezarlar belki oraya gelen Türkmenler, Yörükler.
1: İlk Yörük.
0: Yani biz Troya'dan bakıyoruz. O yüzden Troya'yı yağmalamış, Troya'lı insanlarını öldürmüş insanlar bizim yani Troyalıların kahramanı olamaz. Yani bu toprakların kahramanı olamaz. Bu şuna benzer. Biraz önce de söyledim. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya gelmiş Yunan işgal askeri. Köyleri yakmış, yıkmış, gitmiş. Köyüne gitmiş. O köyünde kahramandır. Ama biz ona kahraman gibi bakabilir miyiz? Odysseus da böyle.
1: Bakın aynı pencere evet.
0: Odysseus yani Troya'ya zaten tahta atın fikri ondan çıkıyor. Ama daha da kötüsü, kent ele geçirildikten sonra bütün erkekleri öldürüyorlar. En son Hektor'un oğlu, yani çocuğu Astinax'ı surlardan aşağı atarak öldürüyor. Niye? bunlar diyor ileride babalarının gözünü almasınlar diye. Demek ki böyle bir vahşet işlemişler. Bütün kadınları, Turayalı kadınları Helena karşılığında kendilerine

0: köle yapıyorlar. Ya yaşlı Hekabe'yi bile götürüyor.
1: Aynen Hekabe.
0: Onu da Odysseus alıyor. Anladım. Utanmadan. Yani bizim için yani Odysseus, ben filmi seyrettiğimde şunu söyledim.
2: Ne hissettiniz hocam? Evet. Çok farklı bir anlatı var orada.
0: Yani adamın başına ne geldiyse hak etmiş. Ben onu söylüyorum.
1: Tamam.
2: O filmde
1: tamam,
2: biraz eve dönüş hikayesinde biraz fazla dramatize edip hikayeleştirmişler.
0: Aslında film İlyada, yani Odysseus'a çok uygun. Ama şu var, Nolan bize bir güzellik yapmış. Filmde Troya çok fazla geçiyor. Aslında evet. Orijinal Odysseus'a film Troya bu kadar anlatılmaz. Ama filmde de o gösteriliyor. Yani
1: geri dönüşlerde.
0: Odysseus'taki o vicdan azabı, yattıklarını hatırlıyor. Aslında Nolan onu gösteriyor. Ama şu da var Nezih Bey. İlk Troy filminde, Brad Pitt'in oyunu Troy filminde, Nolan'da da aynısı var. Dixis'ten ve Dares'ten
1: etkilenme var.
0: Faydalanmışlar. Faydalanmışlar. Okumuşlar. Yani Homeros dışında
2: Nolan okumuş mudur?
0: Çünkü
2: tanıklı.
0: Bakın Odysseus'un evine gelip talipleri öldürmesiyle sona erer. Odysseus bir yolculuğa çıkmaz Odysseus'ta. Evet. Ama Dixis'te Odysseus'un başına ne geldiği sonunda, hayatının nasıl sona erdiği o yolculuk da anlatılıyor. Hı. Sonu anlatılmıyor ama çıktığı yolculuk anlatılıyor.
2: Hocam bir de destansı kahramanlar genelde bizden çok uzaktır. Mesela kusursuzdur. Değil mi? Estetik olarak da kusursuzdur, güç olarak da kusursuzdur. Olağanüstü kişilerdir kahraman anlatılarında. Bu anlatılarda az önce dediğiniz ayrıntılar dediniz ya, hani vicdan azabı gibi duygular var. Şimdi korkan, hesap yapan, işte kıskanan, yanlış karar veren zaman zaman. Böyle insanlarla karşılaşmak Troya'ya bakış açımızı da değiştiriyor bence. O insani yönlerle ilgili. Yani kahramanların o insani zaaflarını görmek hikayeyi belki de daha etkileyici kılıyor. Buna ne dersiniz?
0: Mutlaka. Şimdi yani Homeros'un İlyada'sı bir destan. Yani Homeros İlyada'da tabii ki onda da yani kişilerin, kahramanların kusurları da var. Özellikle
1: coğrafyaya çok hakim.
0: Coğrafyayı tabii çok iyi, çok iyi biliyor. Yani zaten o yüzden Troya'yı tespit edebildi insanlar. Ama diğer taraftan yani savaşın gerçekliğini ve savaş içerisinde
1: neler olup bittiğini,
0: ve insanların gene zaafını burada yani gerçek. Şimdi biz Homeros'a destana bakarsak savaşın nedeninin ve sonucu nasıl olacağını görebiliyoruz. Ama burada savaşın yani asıl nedenini tarihçi gözüyle, bir tarihçi olarak aktarmış bize.
1: Öteki destan yazarı, bunlar tamamen tarih disiplini içinde tutulmuş bir günlük gibi adeta.
0: Tabii.
1: Değerlendirmeleriyle birlikte o zaman bizi çok farklı ufuklara yönlendiriyor. Farklı pencereleri açıyor gözümüzde. Şeye en ufak bir sözümüz yok. Muazzam bir destan Homeros. İkisi de zaten filmleri yansıtıyor. Ama bütün arkeolojiyi de, tarihsel bilgileri de o anlatılar çerçevesinde sorguladığımız vakit bazı şeyler üstüne oturmuyor. Ama bu iki tane tanıklığın gözünden baktığımız vakit, Reyhan Hoca da kitapta onları çok güzel analiz etmiş. Bu sefer destan bambaşka bir tarihsel Troya Savaşı gerçekliğini bize bütün boyutlarıyla hissettirebiliyor, gösteriyor.
0: Şimdi şöyle demek
1: lazım. Hatta tahtat hikayesi bile farklılaşıyor.
0: Şimdi şöyle demek lazım aslında.
2: Aslını da konuşalım hocam. Evet. Tahtat hikayesinin aslını.
0: Yani ona da geleceğim ama şimdi niye Homeros İlyada kaldı, bunlar yok oldu? Yani günümüzde de aynı şeyi söylemek lazım. Yani günümüzde de geleceğe yani çok güzel sanat filmleri yapılıyor. Çok güzel sanat filmleri yapılıyor. Yani

0: Türkiye'de de dünyada da. Ama bunun yanı sıra popüler filmlerde kalıyor. Geleceğe yani sanat filmleri kalmayacak. Popüler filmler kalacak. Yani çünkü popülerite demek daha fazla çoğaltılma demek. Daha fazla çoğaltılma demek hayatta kalma şansını daha da artırma
1: daha
0: demek.
1: Fazla teveccüh, daha fazla ilgi odağı olma.
0: İşte Homeros'un hayatta kalması ve Homeros gibi eserlerin kalması daha fazla kopyalanması ve insanların sevmesi. Ama diğeri tarih kitabı. Yani geleceğe de tarih kitapları kalmayacak aslında. Yani geleceğe de kalacak
1: gene
0: olan şeyler
1: günümüz destanları, günümüz anlatıları
0: kalacak. Evet. O yüzden yani Homeros'un ve diğer antik kaynakların çok çoğaltılması ve kitleler tarafından daha fazla benimsenmesi onlar tabii günümüze taşımış. Ama tarih kitabının şansı nedir ki kopyalanma şansı?
1: Zor.
0: Zor.
1: Zor. Entelektüel bir ilgi evet. Ve tarih disiplini içinde de bir alt kültürel altlığı olan okuyucu lazım.
0: Evet.
1: O
0: evet.
1: Karşılaştırmaları
0: yapacak. Yani bizimkisi inşallah birkaç yüzyıl okunur.
1: Öyle görünüyor. Bakalım yankıları ne gelecek?
0: Evet.
2: Hocam tahta at hikayesinin aslını sizden şöyle anlatılanların haricinde tanıkların gözünden de sizin okumalarınızın gözünden de şöyle varsa farklılıklar almak isteriz.
0: Yani önce şunu söyleyeyim. Tahta at Homeros'ta yok. Yani Homeros Hektor'un ölümüyle zaten İlyada sona eriyor. Yani Homeros Troya'nın nasıl sona erdiğini de söylemiyor. Fakat İlyada sonrasında İlyopersis destanında kentin nasıl düştüğü ve tahta at hilesi anlatılır. Özellikle tahta at hilesi Virgilius tarafından detaylandırılır. O daha detaylı anlatılır. Yani Odysseus'un fikridir. İda Dağı'ndan tomruklar getirilir. O at inşa edilir. Şimdi Çanakkale'nin merkezinde olan at değildir. Gerçek bizim gerçek ata benzeyen at Troya Ören yerindeki attır.
1: At.
0: Diğeri o filmdeki dekordur. Onu da buradan
1: o da o yönetmenin yorumuydu.
0: Evet doğru. Söyleyeyim.
1: O gemi parçalarından yaptı şuradaki.
0: Tabii yani antik literatür böyle bir at hilesiyle kentin ele geçirildiğini söylüyor.
2: Hocam burada bir virgül koyalım mı? İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı bir yerde de bırakmış olalım. Acaba Troya atı nerede gerçek mi değil mi değerli tarihseverler? Kısa bir aramız olacak. Troya efsanesini konuşuyoruz, aslını konuşuyoruz hocalarımla beraber. Kısa bir ara ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Arkeolog Nezih Başgelen hocam ve Profesör Doktor Reyhan Körpe hocamla beraber Troya efsanesini konuşuyoruz. Bilinmeyenleri açığa çıkartıyoruz. Hocam hemen devam edelim. Sorularımız da var izleyicilerimizden gelen. Onları da soracağım. Troya atı gerçek mi değil mi? Orada kalmıştık. Merakla bekliyoruz cevabınızı.
1: Evet, dediğim gibi yani antik mitolojide yani Troya'nın böyle bir at hilesiyle ele geçirildiği söylenir.
2: Düştüğü
1: söylenir. Fakat yani Troya'da kazı yapan arkeologlar olsun ya da ciddi tarihçiler olsun, yani böyle bir at hilesinin olabileceğine pek ihtimal vermiyoruz. Yani Troyalılar da bu kadar aptal değildi. Yani bir atı içeriye alacaklar, kenti içerisinde de bunca insan olacak. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ama yani mitolojide bu şekilde girmiş ve böyle bir at hilesi var. Bazı eski çağ tarihçileri bunun bir kuşatma aracı olabileceğini, Asurlularda da benzer olan bir kuşatma aracı olabileceğini söylüyor. Bazı tarihçiler bu atın yani savaşı sonunda kentin ele geçirilmesine yardımcı olan, depremi yaratan Poseidon için yapılmış bir at sunu olabileceğini söylüyor. Ama kaynaklar antik mitolojide böyle bir at var. Benim kitabımdaki kaynaklarımda Dixis böyle bir at hilesinden bahsediyor ama çok daha gerçekçi bir şekilde olduğundan bahsediyor. Daras ise bambaşka bir şey anlatıyor. Atın olmadığını, at hilesiyle değil, aslında yani savaşın belli bir aşamasından sonra Troya'daki bazı aklı başında insanlar, yani Paris'in kaçırdığı Helena uğruna sonunda bütün kentin yok olacağını görmüşler.
2: Görünce.
1: Ve bunlar Priamos'u ikna etmeye çalışıyorlar. Ama Priamos yani cevap mı değişmiyor. Evet. Ve bunun üzerine Akalarla gizli görüşmeler yapıyorlar. Ve bazı Troyalıların yani Akalarla, Yunanlılarla gizli görüşmeleri sonucunda bunların Dares'in anlatımıyla kentin kapılarını açtığı, daha doğrusu kentin batı kapısı, Sikaya kapısı meşhur.
2: Sonra güçlendirilen.
1: Ha, o kapıyı ki bunu yapan da Aeneas'mış. Evet. Aeneas hatta ateşle işaret veriyor. Onlar da gece o kapıdan giriyorlar. Dares şunu anlatıyor. Kapının diyor üzerinde bir at kabartması vardı diyor. Yani kentin ele geçirilmesindeki bu at
2: kabartmalı kapı
1: hikayesi o kapıya bağlıyor Dares. Ben gerçekten Troya'da o kapının olduğu yerde çok dikkatli taşlara baktım. Acaba gözümüzden kaçmış bir kabartma, bir at olabilir mi diye. Ama şunu gördük, o Sikaryen kapısını sonradan öyle bir örmüşler ki Nezih Bey, yani orasını surla tamamlamışlar.
2: Yani mevcut kapıyı tekrar berkitmişler.
1: Tamamıyla kapıyı surla devam ettirmişler. Yani Akalar oradan girdi girmedi bilmiyoruz. At oradan içeri sokuldu sokulmadı bilmiyoruz. Ama birileri Troya'ya oradan girmiş. Ve sonraki nesil bir daha aynı tehlikeyle karşılaşmamak için o kapıyı örmüş.
2: Bu da bir farklı bir belirti, evet. Ve farklı bir arkeolojik bulgu.
1: Yani bize her zaman soruyorlar kazılarımızda atla ilgili bir şeyler çıktı mı diye. Yok.
2: Yok.
0: Hocam aslında bir şehrin ele geçirilmesini anlamak için bir savaş hilesinin ötesinde o surların arkasında yaşananlara da bakmamız gerekiyor değil mi? Mesela kahramanlı, karşılıklı komutanların rekabetleri mesela, birbirlerine karşı öfkeleri, o savaşın gidişatını elbette etkilemiş. Sadece Paris'in Helen'i kaçırması değil olay. Dediğimiz gibi ilk yarıda ekonomik, siyasi gelişmeler, güç mücadeleleri, aslında komutanlar arasındaki öfke de galiba bu savaşın bu kadar uzun sürmesini etkiliyor değil
2: 10 mi? 10 yıla yayılmasını sağlayan etmenlerden bir tanesi. Tabii ki.
1: Mutlaka şimdi yani lütfen.
2: Yok. Özellikle kahramanlardan gidersek iki kaynağında hangi bize değişik bilgiyi verdiği konusunda, hatta onların ölümleri, hatta Homeros'ta yer aldıkları destan çerçevesinde bambaşka bir sonları var, ama öbür tarafta bakıyoruz Dares'te, Dictys'te çok farklı. Mesela Akilios'u ölümü bambaşka bir şekilde ya galiba.
1: Mutlaka şimdi yani şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani günümüzde de bütün savaşların hepsinin temeli ekonomiktir. Yani günümüzde de söylüyoruz. Troya'nın bulunduğu yerin stratejik konumu nedeniyle zaten Akalar o bölgeye zaten kontrol etmek için geliyorlar. Yani Troya Savaşı'yla 1915'teki Çanakkale Savaşları aslında birbirine çok benzer. Bölgeyi kontrol etmek,
2: boğazları
1: ekonomik
2: kontrol etmek,
1: nedenlerle. Ve bir de şunu da çok insanlar ya da Homeros bize anlatmaz. Paris sadece Helena'yı kaçırmıyor. Paris Helena ile birlikte Sparta'dan büyük bir hazine de getiriyor. Yani ve akıllı şeyler yani insanlar yani Priamos'ta sadece hazine istemiyorlar. Yani Paris'in çalıp getirdiği hazineyi de istiyorlar. Bize bu şu hazineyi de verin diyorlar. Ama yani hem Priamos, tabi burada Hector da var. Yani bazı Troyalılar bunu vermek istemiyor. Hazineyi de vermek istemiyor. Sadece burada Helena değil. Yani Helena'yı alıp gitseler belki bir savaşta bitecek. Ama hazineye de el koymuşlar. Burada tabii kişilerin hırsı önemli.
0: Evet.
1: Birincisi Agamemnon. Yani Agamemnon ilk Troy filminde de, bu Odysseus'un
2: yorumunda da
1: aslında gerçekçi aktarılmış. Yani bu adam gerçekten kızını bile kurban edebilecek kadar Troya Savaşı'nı yapma istekli birisi. Yani her yerde bunu görüyoruz. Diğer tarafta tabii Priamos da akıllıca davranmamış. Yani bunları görebilmeliydi. Yani sonunda böyle bir felaketi yani kardeşim ver Helen'i, yani kentin sonuçta adamlar bunun için gelmişler, yıkacaklar, yakacaklar. Yani sonunda
2: orada
1: olacak.
2: Aeneas farklı düşünüyor Priamos'tan.
0: Aeneas başka bir.
1: Daha akıllı düşünüyor.
0: Evet. Roma'nın o köken anlatısında aslında önemli bir kahraman Aeneas.
2: Öyle kurur. Ve tamamen Virgilius'ta Roma'nın efsanevi kurucusu ve Troya'dan itibaren yaşantısı o kadar iyi. O da bir ayrı bir efsane haline getirmiş, bir destan haline getirmiş Aeneas'ı. Ama birdenbire baktığımız vakit bu kaynaklara...
0: İzleyicilerimiz için açıklayalım. Aeneas kimdir diyor hocam.
2: Asıl
0: çünkü isimler
2: hocanın saptamaları da çok
0: karıştırabiliyor
2: iyi.
0: Kafamız. Aeneas kim hocam?
1: Şimdi şöyle, Aeneas Troyalı değil. Aeneas Dardanoslu. Şimdi Dardanos Troya'nın yakınında Çanakkale

0: kıyısında bir başka bir antik kent ve aslında Dardanoslular Troyalıların akrabası ve kurucularıdır. Yani sonunda Dardanos'tan İlus Troya'ya gidiyor, o kenti kuruyor. Yani Dardanoslu ve Dardanos'ta bir hanedan kalıyor, Troya hanedanı ayrı. Neyse, savaş zamanı Aeneas, babası Ankises, Dardanos'un kralı, Troyalıların yardımına geliyor. Niye yardımına geliyor? Çünkü bunlar kuzenler.
1: Akrabalar.
0: Ayrıca Aeneas, Priamos'un damadı. Yani karısı Kereusa, Priamos'un kızı. Ve Aeneas aslında Troya'nın yardımına geliyor. Ama Aeneas'ın gelmesinin bir başka nedeni de şu. Yani bütün bölge Troya'nın hakimiyetinde değil. Yani Dardanos'un kraliyet toprakları da Çanakkale Boğazı'ndan İda Dağı'na kadar, Kaz Dağları'na kadar uzanıyor. Ve bu şeyler, akalar aslında Dardanos'un arazisine de saldırıyorlar. Hatta bakın, çok güzel bir örnektir. Akallardan ilki Protesilaos, karaya ayak bastığı anda bir Dardanoslu tarafından öldürülüyor. Mezarı şimdi nerede? Gelibolu Yarımadası'nda, Settülbayır köyünün yakınında ilk yani öldürülen
1: akalı olarak. Akalı. Akı ordusunun ileri gelenlerinden diyelim.
0: Evet. Onun hemen yanında ne var? Bizim ilk şehitler abidesi var. Çanakkale Savaşı.
1: Çanakkale Savaşı 1910.
0: Yani 3000 sene sonra aynı yerde aynı olay tekrar yaşandı. İşte bu Aeneas, Troyalıların yanında savaşan birisi. Ama şunu da görüyoruz. Aslında Homeros da yazar onu. Başka antik kaynaklarda da gördük. Homeros bu Aeneas'ı pek sevmiyor.
2: İhanet mi etmiş?
0: Şöyle, Akilleus'la karşı karşıya geldiğinde bu Aeneas, Akilleus'una şöyle diyor. Ya diyor, sen beni öldürünce diyor, sanki diyor Priamos sana diyor krallık mı verecek diyor. Onun diyor bir sürü çocuğu oğlu var diyor. Kral onlar olacak diyor. Yani bunu hak ettiği şeyi hiçbir zaman vermemişler. Aeneas da anlaşılıyor ki akalarla işbirliği yapmış. Bunu sadece Dixis ve Dares söylemiyor. Dördüncü yüzyıl kaynaklarında da bu geçiyor. Yani dördüncü yüzyıl, M.Ö. dördüncü yüzyıl kaynaklarında da Aeneas'ın neden hayatta kaldığı, hayatta bırakıldığı.
1: Ve çünkü ondan sonra da gidişine de izin veriliyor ailece. Bir sürü gemi yapıyor, gemilerle birlikte yola çıkabilecek bir şey.
0: Yani niye bu bırakıldı?
2: İmkan veriliyor yani karşılığında.
0: Evet, o zaman da şüphe duyulmuş aslında.
2: Bazı kaynaklarda kurtarıcı, bazı kaynaklarda işbirlikçi olarak mı geçiyor? Kahraman olarak da geçiyor mu Aeneas?
0: Aslında Aeneas'ın kahramanlığı, şimdi biz Troya'da tabii kazılarda, sadece bizim kazılarımıza değil, bizden önceki kazılarda da Aeneas'la ilgili hiçbir kutsal alan, heykel, tapınak bir şey yok. Akilleus için var, Hector için var, Aeneas için yok. Aeneas o zaman da biliniyor ne oldu. Ama Aeneas'ı kahraman yapan Romalılar.
1: Özellikle bir aile, yani Sezar'ın dayan Sezar'la
0: Julia Claudius'lar. Julia Claudius'lar. Yani Sezar'la birlikte Julia Claudius'lar. Yani onu aslında Aeneas'ı yani kahraman yapan ve kahramanlaştıran Romalılar.
1: Hatta ısmarlama diyebiliriz Vergilius'un yazdığını. Yani destanı da sonradan bütün o hanedanın bağlılığını göstermek için bir kurgu gibi alabiliriz.
0: Tabii ki şimdi burada da kitapta da ben ondan bahsettim. Yani Aeneas'ın Troya'dan çıkıp gittiği, biraz da kovuluyor aslında, gittiği anlatılıyor. Ve gene antik yani kaynaklar onun İtalya'ya kadar gittiğini anlatıyorlar. Yani 4. yüzyılda, M.Ö. 4. yüzyılda falan, yani Roma'da da Aeneas aslında Romalıların kurucu atası olarak gösterilir. Ama ilk defa Sezar, Julius Sezar bunu kullanmaya başlar. Sonra Augustus bunu kullanacaktır. Julius Claudius hanedanı bunu kullanacaktır. Niye kullanıyorlar? Çünkü

0: Sezar'la birlikte Roma doğuya doğru genişliyor.
1: Başkenti de nakletme projesi var galiba Sezar'ın.
0: Evet.
1: Hatta ölümüne de onun neden olduğu söylenir, oradaki ekonomisi, çıkarları bozulanların. Çünkü galiba Troya'da da bir altyapı çalışmalarını da başlatıyor Sezar.
0: Ya işte M.Ö. 48'de evet. geliyor. Bu Farsalos Savaşı'ndan sonra. Pompeius'ta yaptığı savaştan sonra buraya uğruyor. Yani Troya'ya geliyor. Evet. İşte Troya'yı tekrar imar edeceğim. Benim atalarımın falan yurdu diyor ama 4 yıl sonra zaten öldürülecek kendisi. Ama aslında Aeneas'ı kullanan Romalılar, yani bir anlamda Roma'nın Asya'daki emperyalizminin bir unsuru olarak kullanıyorlar. Evet. Yani Batı Anadolu'yu ele geçirdiklerinde, Yunanistan'ı ele geçirdiklerinde, ki ilk başta geldiklerine gerçekten bir yani yağmacı gibi geldiler Batı Anadolu'ya.
1: Zengin kaynakların hepsini aldılar.
0: Yağmaladılar. Sömür.
2: Yine güç savaşlarıyla karşılaşıyoruz evet. her yerde.
0: Şimdi burada şöyle, Romalılar şunu diyor, yani Batı Anadolu'dakilere. Biz işgalci değiliz. Bizim atamız da buradan gitti. Yani Aeneas'ın soyundan geliyoruz.
1: Biz de buralıyız.
0: Biz
1: ondan
0: yabancı
1: sonra
0: değiliz.
1: Da biraz toparlıyorlar politikayı.
0: Evet.
1: O Mitridates savaşlarından sonra o ilk başta hırslarıyla ta Fırat boylarına kadar giden Romalılar daha sonra buralı olduklarını hissettikçe Anadolu'da çok daha farklı bir hem mimarlıkta hem idari yönetimde hem diğer alanlarda bugün hayran olduğumuz o kentlerin yapımına giden o 5 iyi imparatorluk dönemine doğru, 5 iyi imparatora doğru bambaşka bir gelişme gösteriyor. Tabii biz o dönemi şimdi Pergi'de bakıyoruz, Bergama'da bakıyoruz, Efes'te, Afrodisias'ta, diğer kentte, Aspendos'ta bambaşka. Ama ilk başı birazcık hikayenin daha farklı. Publikaniler, o vergi müteselimleri kurutmuşlar Anadolu'nun kaynaklarını. Hepsi de Roma'ya akmış.
2: Hocam, izleyicilerimizden gelen sorular da var. Çok da konuşacağımız şeyler var. Onlara da yer vermek istiyorum. Öncelikle Doktor Salih Apaydın ve kıymetli ailesi bizleri izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz hocamıza ve ailesine. Troya yalnızca geçmişin değil, bugünün de hikayesi demiş. Hocam ve değerli konuklarıyla bir efsanenin ardındaki tarih, kültür, hafıza ve insana şahit oluyoruz. Teşekkürler ve tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Salih hocamıza. Tarih gönüllülerine Arzu Hanım'a ve İrfan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız var hocam. Hızlıca geçmek isterim. Çok fazla merak edilen şeyler var. Odysseus'un zekası ve çözüm bulma becerisiyle tanıyoruz diyorlar.
1: Ya sana göre.
2: Gerçekten stratejik bir zekası var mı? Kurnaz mı? Başarı ve ahlaki sorumluluk arasındaki sınırı nedir? Odysseus'u biraz karakter olarak anlatabilir misiniz bize kaynaklarınızdan?
0: Şimdi Odysseus'un çok kurnaz, çok zeki olduğu tartışmasız. Fakat kurnazlığını nasıl kullandığı ve kime karşı kullandığı önemli burada. Yani Troyalılara karşı kullanmış. Yani gerçekten yani onun bütün Troyalı erkeklerin öldürülmesi hamlesi çok doğru bir şey. Kendileri açısından.
1: Kendi stratejileri açısından.
0: Ama Troyalılar için bütün soyularını kurutmuş. Yani çok zeki, çok kurnaz ama Yunanlılar için.
1: Evet. İthaka'ya dönene kadar ki serüven de Homeros'un anlatımıyla bize çok farklı bir karakter çiziyor. Ve Nolan filmi hemen hemen çoğumuz da izledik. İzlenince de karşımızdaki beliren figür tabii tamamen bir Nolan yorumu ama çok sürükleyici. Troya'dan itibaren eve dönüşüne kadar bütün anlatılan olaylarla birlikte hem bir taraftan Homeros'un anlatımlarına paralellikler ve sadıklık var ama diğer taraftan da bambaşka bir kahramanı Troya özelindeki olaylar bizim için negatif değerlerdi. Yani Anadolu'dan baktığımız vakit Odysseus'u o kadar yüceltecek şeyler göremiyoruz ama serüvende aldığımızı Tenedos'tan geri döndü yani Bozcaada'dan geri dönüşü ondan sonra Trakya kıyılarına çıkışı yağmalaması

0: Ve ondan sonra eve dönünceye kadar ki serüveni gerçekten dillere destan.
1: Evet.
0: Orada bir en ufacık şeyimiz yok. Homeros'tan oradan zaten o figürü almış ve tamamen Doğu Akdeniz'den

0: Yaptığınız için soruyorum. Troya'yı filmlerden ve popüler anlatılardan tanıyan biri metinleri okuduğunda, gerçekleri anladığında en çok neye şaşırırsınız?
1: Şimdi şöyle diyelim, Homeros anlatısıyla o destan verileriyle hareket ederekten sanata, kültüre, filme, sergilere, tablolara yansıyanlarla bu iki tane tanıklığın getirdiği Troya bambaşka. Yani tarihsel derinlikte Tunç Çağı'nın sonunu getiren bu büyük kapışma ve kapışmanın sonrası hala da biz arkeologlar olaraktan ta Kilikya'ya kadar, yani Troas bölgesinden Kilikya'ya kadar etkilemiş. Hem kazılarda görüyoruz, geç Tunç Çağı malzemeleriyle birlikte, hem Troya'nın egemenlik alanında olan bitenlerle bugün tamamen destandan, onun için diyoruz efsanelerden gerçeklere, artık elimizde çok daha farklı bir arkeolojik bir tarihi coğrafya ve onun kazılarının getirdiği inanılmaz bir envanter var. Onları yorumladığımız vakit karşımızda gerçekten çok büyük bir kırılmanın, bunun içinde Hitit'in sonu da var, deniz kavimleri de var. Deniz kavimlerinden ta Mısır'a kadar uzanıp bir tek Mısırlıların karşı koyabildiği büyük bir askeri yıkım coğrafyası var. Arkalarında bir sürü yanmış, yıkılmış kent bırakaraktan ilerliyorlar. Hatta Filistinlilerin atalarına kadar gelen, yani oradaki o deniz kavimleri, onlarla birleştirilenler de var. Doğu Akdeniz'in o çalkantılı dünyasının her an yoruma açık, her an yeni bulgulara muhtaç bir tarihi coğrafyası var. Ve bu, dediğim gibi, bütün bu hengamede Hititler ve Hititlere bağlı bulunan bütün o güçler dengesi de alt üst oluyor. Ki geç Hitit krallıklarına kadar bazı yerlerde kurucular değişiyor. Batı Anadolu kıyıları bütün yerleşimleriyle, biz şu anda Troya kazılarından başlayıp ta Çukurova'ya kadar uzanan kazılarda bütün bunların hem yazılı kaynaklarda hem de arkeolojik malzemelerde karşılıklarını görüyoruz. Ve özellikle Troya Savaşı'ndan dönenlerin kurdukları kentler bile bize bambaşka bir hikayeyi ve Anadolu tarihiyle bağlantılı bambaşka bir tarihsel derinliği sunuyor. İşte orada heyecanlanıyoruz, çünkü her çıkan yazıt, yeni tarihi belge, bu tip kaynakların tekrar devreye alınması ve onların kazılarla buluşması, ki Figele örneği Kuşadası'nın hemen yanındadır. Bir sürü anlatılarla birleştirdiğimiz vakit tablo daha farklı bir hal alıyor. Ve onun ta Mısır'a kadar uzanan dinamikleri de bizi tekrar düşündürmeye ve aradaki boşlukları nasıl dolduracağımızı, nerede araştırmamız, nereleri kazmamız gerektiğini de farklı değerlerle ortaya koyuyor.
0: Evet.
1: Hocam da zaten, sevgili meslektaşım da yıllardır Troya'da birazcık onu yapmaya çalışıyorlar. Boğazların geçiş öyküsü, oradaki madencilik faaliyetleri, altınların yani Troya'nın kendi teritoriyasında da çok zengin kaynaklar var.
2: Evet.
1: Çağlar boyunca ta Afganistan'a kadar Lapis Lazuli'yi alırsak ve diğer ürünlere baktığımız vakit, o şu anda bizde değil Rusya'da olan Troya hazinesinin envanterini bir gözden geçirdiğimizde olağanüstü bir ilişkiler ağı. Yani o zaman Troya'nın vasfı gözümüzde daha farklı
0: Evet, biliyorum.
1: canlanıyor. Yani o Troya hazinesinin envanterini iyi analiz ettiğimizde, mesela beni de çok şaşırtmıştır, o mercekler, o kristal merdiven camından yapılmış, onlarla neler yapıyorlardı? O takılar belki o sayede o kadar ustaca biçimlendirebildi. Acaba başka şeyleri de o mercekler vasıtasıyla yapabildiler mi? O da bir soru işareti. Apaçık bir dizi mercek var. Ve diğerlerine baktığımız vakit bütün o törensel envanter karşımıza bambaşka bir Troya şeyi çıkartıyor. Yani Troya hazinesinin çerçevesinde de baktığımızda, Troya'nın efsanevi anlatıları çerçevesinde baktığımızda, hele hele bu iki tanıklığın savaş ve sonrası ile ilgili değerlendirmeleri bizim için Anadolu'nun ne kadar farklı bir dengesinin bu Troas'ın ucunda

0: biçimlendiğini gösteriyor. Kademe kademe kademe Troya sıfırdan, belki Neolitik'ten itibaren, yani ilk yerleşimlerden itibaren, ki İlhan Kaya'nın o bütün o Skamandros, Karamandros Vadisi'nde yaptığı sondajlar bize Troya'nın öyle hemen çok çabuk kurulmuş, gelişmiş bir yer değil. Çok daha eskilere giden, çok önemli dengelerin, ilişkilerin, bağlantıların yeri olduğunu gösteriyor. Avşa'daki kalıntılar, öbür taraftan Kırklareli'ne kadar uzanan koloni yerleşmeleri bakıyoruz. Bütün o depasların coğrafyasına baktığımız vakit Troya bambaşka. Yani Tunç Çağı'nda bugün Göbekli Tepe, Taş Tepeler bizi heyecanlandırıyor. İnanılmaz bir avcı toplayıcıların adeta bir Rönesans'ı gibi sahnede olan o Tunç Çağı'nın da belirli evreleri öyle. Yani gerçekten yatsımayalım, Tunç Çağı'nda özellikle geç Tunç Çağı'na doğru Anadolu'da çok büyük bir sıçrama var. Seramik üretiminde, dokumacılıkta, madenlerin değiş tokuşunda ve binlerce höyük var daha şu anda kazılmamış. Bir kısmı başladı. Mesela Tavşanlı'daki höyük kazıları bize bambaşka şeyler vermeye başladı. Arkası da gelecek. Daha o hani logoları birleştiririz, tabloyu evet, çıkar ya.
1: Evet, tabloyu görüyoruz. Evet,
0: onun daha çok küçük parçasını görüyoruz. Allah'tan Troya oldukça iyi kazıldığı, yani belirli arkeolojinin sistematiğinin de geliştiği bir yer. En ne diyeyim, ilk evrelerden itibaren, bugün eleştiriyoruz ama öncesi yok. Ondan 1870'lerden itibaren bugüne kadar gelen geçmişte her tarafla bağlantılar bulabildiğimiz çok ciddi bir envanteri var elimizde, buluntu envanteri var. Bu İstanbul Müzesi'nde de, Çanakkale'de de var. Gelenler de hayran oluyor. Onun öyküler, efsaneler, hakeza, kız öldün nahdi.
2: Evet.
0: Mütola, yani nereden yorumlayacağımızı şaşırıyoruz. O kadar bir çarpıcı buluntu ki. Devamını hocadan rica edelim.
1: Sevgili... Hem devamını hocam, hem de bir şehir hikayesi olarak da bakmak lazım. Belki de yine izleyicilerimiz de merak ediyor. Onların sorularına da yer vermek istiyorum. Onun cevabınızla birlikte hocamdan aldınız. Şimdi bize anlatılan o görkemli surlar, işte saraylar, sokaklar, kalabalık şehir, arkeolojinin ortaya koyduğu Troya'ya ne kadar benziyor? Bir de bu taraftan merak edilenler var. Yani o dönemin Troya'sında yürüyebilseydik, bizim izlediğimizden ya da okuduğumuzdan farklı olarak neler dikkatimizi çekerdi? Hani anlatılanlar ve gerçekleri konuşmak açısından, buyurunuz.
2: Şimdi tabii ki burada hangi Troya diye sormak lazım. Hangi dönemin Troya'sı? Ya da Dörfeld'den bu yana yapıldığı gibi hangi
0: tabaka?
2: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi? Şimdi burada aslında en önemli Troya 6. 7. Troya. Yani 6. 7. Troya dediğimiz yer, yani Kuzeybatı Anadolu'nun büyük bir kısmına hükmeden
0: egemen
2: bir krallığın başkenti. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim hemen, aslında Troya diye bir yer yok. Yani bizim şimdi bahsettiğimiz Troya dediğimiz yer, yani antik çağlarda, prehistorik dönemlerde gittiğimizde, yani kentin kapısında, tabelasında Troya hiçbir zaman yazmadı. Yani bu yerleşimin, kentin Tunç Çağı'ndaki adı Vilusa, Hitit metinlerinde öyle geçiyor. Ve tekrar kurulduğunda 9. yüzyılda Vilusa Yunanlıların telaffuzuna göre İliosa dönüşüyor. Yani bizim Lamsokos'a Lapseki dememiz gibi. Yani Vilusa, Vilusa
0: dönüşüyor. Amisos'un Samsun'u
2: olması gibi.
0: Sinope'nin Sinop gibi.
2: Yani Simirna'nın İzmir olması gibi. Yani bunun Ankara, Ankara gibi, bunun gibi. Yani Vilusa, Vilusa dönüşüyor.
0: Ve de bir mührümüz var.
2: Ve burada bronz çağından bir mührümüz de var. Şimdi Troya nereden geliyor? Niye Troya diyoruz? Aslında kentin adı Troya değil. Kentin adı Vilusa, Tunç çağlarında. İlios, daha sonraki da dönemde İlion ve İlium Roma döneminde. Ama Hitit belgelerinde bu bölgede Troisha ve Vilusa birlikte geçiyor. Homeros'ta da Homeros hem Troya

0: Troyalılar diyor, hem İlyonlular, İlyoslular diyor. İkisini birlikte kullanıyor. Baktığımızda aslında Troyişa ve Troyalılar bölgedeki halkın adı. Kentin adı Troya değil, kentin adı Vilusa ve İlyos. Ama Vilusa'daki halkın adı da, halk da Troyalı. O yüzden yani bu kente Troya demesek de kentin sahibi Troyalılar ve bu şekilde günümüze kadar gelmiş durumda. Tabii antik çağlarda yani bir de gerçeklik var. Yani tabii Troya Savaşı ya da Homeros'un anlattığı destanlar dışında son kazılar yani bu Vilusa kentinin Kuzeybatı Anadolu'da yani Hititlerle de ilişkisi olan, ittifak yaptıkları, anlaşma yaptıkları ve bazen savaştıkları bir krallık. Ve bu krallık içerisinde ki Hitit anlaşmasında Aleksandru adında bir Vilusa kralından bahsediliyor. Bu Aleksandru'nun Aleksandros ve Paris'le belki aynı kişi olmayabilir ama bir kral olduğunu da gösteriyor. Yani bir Vilusa bir gerçeği var. Ama bu bölgede pek çok savaş var. Yani biz kazılarda bunların bazılarının izlerini, okları vesaire buluyoruz. Ama bu savaş bu ya da bu kalıntı Homeros'un bahsettiği savaş mı ya da o dönemde yaşanan başka bir savaş mı buna emin değiliz.
1: Şeyden emin miyiz hocam? Şimdi baktığımız zaman arka fonda da arkadaşlarımız çok güzel yapmışlar letleri. Elinize sağlık gerçekten. Kılıçlar, kalkanlar, işte zırhlar, bu dövüş sahneleri bize anlatılan, yazılan, izletilen çok gerçekçi gelebiliyor bize. Şimdiye kadar öyle izledik. Peki arkeolojik bilgiler açısından bu teknoloji, savaş donanımı, bu mücadele biçimleri gerçek mi? İnandırıcı mı? O dönem öyle miydi? Bize anlatılan, gösterilen ledlerdeki gibi miydi, filmlerdeki gibi miydi siz?
0: Şimdi tabii Tunç Çağ'ın özellikle Ege dünyasında yani savaşçılarıyla ilgili ve kullandıkları silahlar ve zırhlarla ilgili arkeolojik kalıntılar
2: var. Miğferler.
0: Homeros'ta bahsedilen domuz dişinden yapılmış miğferler, bunlar Yunanistan'daki Ege'de kazılarda
2: çok
0: çıktı.
2: Çok iyi çıktı, çok iyi yapıldı.
0: Ama silah, bronz kılıçlar, kalkanlar çıktı. Ama şunlar da çıktı tabii ki, özellikle Dandira zırhı. Çok büyük bir kaplama, yani bir şeyi, savaşçıyı tepeden tırnağa kadar koruyan bir tunç plakalarla yapılmış.
2: Piros'ta tabii yeni bir mezar çıkarttılar.
0: Evet, onda çok güzel bir akik şeyden Miken döviz şeyi savaşçısı da
2: kılıcıyla tam kalkanı ve kıyak başlığıyla birlikte.
0: Evet, gene Miken kaplarında bu savaşçıları görüyoruz. Evet. Ama şuna da eminiz. Tabii bu dönemde Troya ve buraya savaşmaya gelen insanlar yani böyle on binlerce insan değil. On binlerce insan değil. Yani bunlar yani o dönem Troya'sının nüfusu aşağı yukarı belli. Gelen insanlar belli. Büyük güçler değil. Yani şimdi o dönem yani bu savaştan aşağı yukarı aynı zamanda yapılmış olan Hititlerle Mısırlılar arasındaki bir Kadeş Savaşı var. Kadeş Savaşı'nda binlerce savaş arabası var. Yani o dönemin en güçlü silahları, tanklar gibi binlerce savaş arabasıyla Mısırlılar ve Hititler. Troya'da Akalılar sadece komutanlarının bindiği özel arabalar gibi yani böyle binlerce bırak binler yüzlerce bir onlarca yani bile yok. Yani burada aslında mütevazi bir savaş bu. Mütevazi bir savaş. Uzun yıllar süren bir çatışmalar, savaşlar, devamlı akalar gelmiş, kıyıları yağmalamış. Çünkü onu da şöyle görüyoruz. Yani geliyorlar işte İda'nın güney eteklerinde Tebe'yi vesaireyi yağmalıyorlar, kadınları alıyorlar.

0: Havran'a kadar olan kesimi yavru.
1: Sonra Gelibolu Yarımadası'nda yağma yapıyorlar falan. Turaya etrafında yapıyorlar. Yani aslında bu birkaç nesil gene yapılan saldırılar. Bunlar yani filmlerde tabii ki bu kadar yani mütevazi bir savaş gösterilse yani kimse buna filmde seyretmez.
0: Epik bir savaşa dönüştürüyorlar.
1: Epik bir savaş. Evet. Tabii şimdi bir de şunu da söylemek lazım. Bu arkamdaki sahnelerde de var. Troya Savaşı, bununla ilgili, bu savaşla ilgili görseller daha yani erken ya da geometrik çağdan beri resmedilmiş. Nasıl resmediyor? Geometrik çağda yapılıyor, arkaik, klasik, helenistik, Roma'da yapılıyor. Ondan sonra daha orta çağda bile bu savaşla ilgili tasvirler var. Hangi dönemde tasvir edilmişse o dönemin silahları ve kılıçlarını kullanıyorlar.
0: Güncel moda yansımış.
1: Şimdi orta çağda bir Troya Savaşı var. Savaşçı
0: orta çağlı.
1: Orta çağ şövalyesi gibi. Yani giyinmiş. Arkamda bir 6. yüzyıl vazosu var. O 6. yüzyıldaki bir Atina vazosundaki zırh.
2: Herkes kendi tarihini anlatmış.
1: Tabii.
0: Yani kendine göre yorumluyor.
1: Yani hakikaten. O yüzden ben günümüzde yapılan filmlerdeki yönetmenin tercihini, savaşla ilgili tercihlerini, kıyafetleri çok da yadırgamıyorum.
0: Evet.
1: Yani günümüzün anlayışı.
0: Bu da bir yorum.
1: Evet. Bu da bir yorum.
2: Tabii.
1: Yorum.
2: Bir de hocalarım şöyle Homeros'un dünyasında tanrılar olaya doğrudan müdahale ediyor.
0: Kurgu tamamen onların denetiminde gidiyor.
2: Mesela başka kaynaklarda ya da filmlerde, anlatılarda daha çok insanların kararlarına odaklanıyor. Şimdi bu tarih, gerçekte tarih bize ne söylüyor hocam?
0: İşte bu
2: tanrılar
0: iki kaynak
2: karar verirse, tanrıları anlatıdan çıkardığımızda şimdi kahramana bir sorumluluk yüklüyoruz.
0: Çok güzel bir soru ve bakış açısıyla işte buradaki iki tarihsel kaynağın önemini ve verdiği bilgilerin ne denli destandan ayrıştığını ortaya koyuyor.
2: Aslında savaşın anlamı değişiyor.
0: Anlamı değişiyor.
1: Şimdi tabii ki yani Homeros'un anlatımı tamamen bir destan. Yani Homeros bunu...
0: Müthiş.
1: Yani bir deha. Yani
0: zaten kahramanlar çağını başlatıyor.
1: Günümüze kadar İlyada'nın, Odisea'nın gelmesinin nedeni de bu. Yani buna hiçbir kuşku yok.
0: Müthiş bir İyonyalı ozanla karşı karşıyayız. Yani orada en ufak bir şüphemiz
1: yani,
0: yok.
1: Yani Homeros'un ışığı zaten bunları yok ediyor. Yani Homeros'un ışığı bunları yok ediyor. Ama şu da var. Homeros'un yani bu destan Homeros'u parlattığı kadar geç antikte yok olmasına da neden oluyor. Çünkü yani Homeros destanındaki tanrılar, tanrıçalar, mitoloji vesaire Hristiyanlık geldiğinde bunlar tamamıyla artık atılıyor. Şimdi Hristiyanlığa kadar Troya antik çağın en önemli turizm merkezi. Aynen günümüzdeki turistler gibi Roma'dan turistler geliyor. Ve Roma'dan gelen turistler buraları geziyorlar. Hatta Troyalı rehberler gezdiriyor. Sezar'ın bir sözü var. Lucullus bunu aktarmış. Diyor ki bu bölgenin diyor Troas bölgesinin diyor geçmişle alakası olmayan tek bir kayası taşı yok diyor.
0: Hepsinin bir efsanevi bir
1: geçmişten gelen bir izi var. İzi var.
0: Referansı var.
1: Bölgede. Ama Hristiyanlıkla birlikte bu kesiliyor. Yani biz Troya'nın yani terk edilmesinin pek çok nedeni var.
0: Tanrılar dünyası persona non grata gibi bütün devre dışı kalıyor.
1: Artık gelmiyorlar.
0: O zaman bu kaynakların Malalas'ın kullanmasının da nedeni çıkıyor.
1: İşte. Bundan sonra bu kaynaklarda
0: tarihsel kaynak devam ediyor. Efsanevi tanrılar dünyası, o panteon, o pagan unsurlar artık devre dışı kalıyor.
1: Ve artık gerçek tarih olarak ve bunu gerçek tarih olarak görüyor. Yani Troya Savaşı'nın gerçek tarihi olarak 1000 yıl boyunca
0: kullanıyorlar.
1: Avrupa'da ve Bizans'ta bu kullanılıyor.
0: Ama ne yazık ki bizde çok geç. Yani bu Reyhan Hoca'nın çalışmasına

0: kadar bizim kuşakta sadece destan referanslı yetiştik ya da Şirimandan bugüne kadar gelen kazılar çerçevesinde bulunanları yorumlayaraktan Hitit'iyle, bütün geçitiyle, bütün yaşananları da, genç Tunç Çağı'nın sonunu da aynı çerçevede irdeledik. Ama bugün artık tüm bakış açıları değiştirmek durumundayız. Ezber bozuldu gerçekten.
1: Evet,
0: gerçekten. Ve gerçekten belki 3-4 yıl sonra çıkacak yeni bulgularla da belki Troya'dan gelir, belki yeni başka bir kazı merkezinden gelir. Çok farklı şeyleri de konuşacağımızı bekleyebiliriz.
2: Aslında şöyle Nezih Bey, biz aslında yani kaç yüzyıldan beri kazılarda bulunan pek çok eserin yani yorumunu anlayamıyorduk. Yani İlyada'da, Odüsey'de ya da bu mitolojik kaynaklarda olmadığı için, bunlar yazmadığı için anlayamıyorduk.
0: Peki tam burada şeyi nasıl yorumluyorsun? Hem senin bölgen, bütün kız öldün ya Lahtini.
2: Polixena. Ya bu 1900...
1: O Lahit mi söylüyorsunuz? Evet.
0: Müthiş.
1: O mesela Lahit'in adı neydi hocam?
0: Polixena Lahti. Şu anda Troya Müzesi'nin en başı. Ve tamamen destandan ve bu tarihsel anlatımdan alınmış. İkisi de var. Hem bir taraftan destanın kuvvetli bir etkisi var ama tarihsel anlatıma da çok uygun.
1: O Lahti gören birisi mesela hikayeyi bir sizin yorumunuzla bir de popüler yorumla başka başka gözle görse ne anlar?
2: Şimdi
1: öncelikle Lahti'nin ne olduğunu açıklayalım. Evet.
2: 1994 yılında Biga'nın Gümüşçay beldesinde bulundu. Yani ben buradan izleyicilerime söylüyorum. Yani bu dünyanın en güzel eserlerinden biridir.
0: Açık
2: dünyanın en güzel. Yani İstanbul Müzesi'ndeki İskender Lahti kadar önemli bir lahittir. Lahti'nin dört tarafı bezemelidir. Lahti ismini veren bir yüzünde bir kızın kurban edilmesi, gerçekten de çok böyle gerçekçi bir şekilde kurban edilmesi anlatılır. Ve o yüzden de zaten Lahti'nin adı Polixena Lahti. Çünkü özellikle yani antik vazol resimlerinden biz bunu biliyoruz.
0: Rahatlıkla biliyoruz eski.
2: Biliyoruz. Yani ön yüzünde bu, bir yüzünde bu var.
0: Ama bak, böyle bir eser beklemiyorduk Turu Aslan'a. Bu kadar çarpıcı ve lahit geleneğinin daha başına ait. Yani çok erken bir örnek ve ama, çok görkemli bir örnek.
2: Ama işte bu da Sezar'ın sözünü doğruluyor. Yani Troas'taki bölgedeki her taş Troya'nın bir hikayesini anlatıyor. Şimdi tabii bu Lahit'le ilgili çok şey anlattık, konuştuk falan. Ama Lahit'in arka yüzünde bambaşka bir şey var. Lahit'in arka yüzünde bir düğün sahnesi var.
1: Bir yerde ölüm, bir yerde düğün.
2: Evet. Hatta genç kız yani gelin olarak hazırlanıyor, makyaj yapılıyor, takıları takılıyor ve onun önünde de başka genç kızlar dans ediyorlar müzikle. Şimdi biz ön yüzünü anladık çünkü vazo resimlerinde Polixena var, yani kurbanı var ama arka yüzü anlayamadık. Yani dedik ki bu yani bir genç kızla ilgili. Ama kitapta Dixis ve Dares'in anlattıklarından şunu gördük. Savaşın bir yerinde Hector öldürülüp cesedini Priamos almaya giderken yanında Polixena'yı götürüyor. Ve orada Achilleus Polixena'ya aşık oluyor. Ve kızı unutamıyor. Savaşın içerisinde yani Troyalılar bir teklif sunuyor. Yani Polixena'yı sana verelim, sen savaştan ayrıl diyorlar. Achilleus da bunu aslında kabul ediyor. Kabul ediyor ama Hector'u öldürdüğü için Hekabe oğlunun intikamının alınmasını istiyor. Ve bir kumpas kuruyorlar. Paris ve yanında bir arkadaşı Achilleus'u çağırıyorlar. Bir tapınağa diyorlar ki Polixena konusunu görüşeceğiz. Kız kardeşi düğün belki. İşte Akilleus tapınağa geliyor, silahsız gelmesini istiyorlar. Orada Paris'in yanındaki Troyalı Akilleus'u tebrik etmek için ona sarılıyor. Fakat bırakmıyor, tutuyor yani. Ve Paris'te Akilleus'u orada öldürüyor. Bıçaklayarak öldürüyor. Burada yani topuğundan vurulması falan filan bunlar...
1: Yanlış. Topuğundan vurularak ölmüyor Akilleus.
0: Lahit'le bu kaynak olmasa bu bilgi böyle bir netleşmeyecek.
2: Yani Polixena aslında savaşın en önemli figürlerinden birisi. Ve burada Akilleus son nefesini verirken diyor ki beni Polixena için çağırdılar ve öldürdüler diyor. Ve sonra savaşın sonunda bütün kadınlar, Troyalı kadınlar paylaşılırken işte bu Polixena'yı hiçbir akıllı almıyor. Onu götürüyorlar. Akilleus'un mezarının başında ona kurban ediyorlar.
0: O sahnede bütün canlılığıyla Lahit'in bir öbür yüzünde
1: Polixena var. Lahit'te
2: evet.
1: Var.
2: Evet. Yani İnanılmaz o tarafta aslında Akilleus'la yapacağı evlilik hazırlığıydı. Evet. Ama diğer tarafta Akilleus'un için öldürülüyor.
0: Öldürülmesiyle ve karşılık o da kurban ediliyor.
2: Şimdi biz sadece tabii Polixena Lahit'i değil, yani pek çok çözülmemiş aslında yani vazo resimlerinde ve ikonografiye aslında çok büyük katkısı olacak. Evet. Bunun eğer doğru yorumlanırsa.
1: Topuğundan vurulma hikayesini bir yerden mi okuduk yoksa?
0: Efsane yani,
1: öyle bir efsane mi
0: onun
1: öyleydi?
0: Hayatıyla ilgili dizge, o mozaiklere de, sanata da pek çok şeye yansımış olan öyle bir ta Tetis'ten annesiyle bağlantılı bütün evet. bir kurgu var. Hatta en güzel bitimi Urfa'daki Halepli Bahçe mozaiklerinde. Yani bütün safa safa beklenmedik bir şey. Düşünün Akilleus gibi, Aşil gibi bir evet. figürün hayatıyla ilgili en gerçekçi canlandırmalar. Keşke bütün ele geçebilseymiş. Halepli Bahçe mozaiklerinin önemli bir anlatım kurgusu onun üzerine.
2: Ama tabii ki şimdi yani bu kitaba konu olan kişiler yani Akilleus'un yani topuğundan vurulması ya da başka hikayeleri değil. Yani onlar için daha gerçekçi olan böyle bir kumpas yani böyle bir olay. Yani onu çağırıp orada öldürüyor. O daha gerçekçi. Evet, yani evet. Kim topuğundan vurulup da ölür ki?
1: Yani öyle bir kahraman da topuğundan vurulup ölünmez. Hani yakışmıyor hocam.
0: Evet, o da bir kurgu. Yani bir dönem çok sevilmiş evet. herhalde. Aynı Herakles üzerine anlatılan onun ödevleriyle ilgili bir sürü olay
2: ama
0: gibi.
2: Ama onun biraz tanrı şöyle yani Mykene mitolojiye dönecek olursak evet. yani Akilleus yani annesi deniz tanrıçası ya da tanrıçalarından birisi Tetis'tir. Evet. Aslında ya Akilleus yarı tanrı sayılır. Doğduğunda onu topuğundan annesi tutmuş o Styx ırmağına batırmış çıkarmış. Topuk kısmı kuru kalmış. Evet. Yani o ırmağa ıslanan kısmı yani silah işlemiyor. Evet. Biraz da onun bu tanrısallığını
0: vurgulamak için.
2: Evet.
1: Hocam buyurun hocam.
0: Tabii. Orada bir artık şeyi Akilleus'u tarihsel bir figürden bir mitolojik destanın bir mitolojik kahramana dönüştürmenin evet. senaryosu. Bir kurgu var. O kurguda da annesi ayrı bir dünyadan geliyor. Bütün şeyleriyle anlatımın sonuna kadar çocuk o dönemin insanlarının severekten canlandırdığı, dinlemekten hoşlandığı bir aynı Homeros evet. destanının evet. bu sefer farklı bir Akilleus destanına dönüşümünü görüyoruz orada. Ama burada öyle değil. Lahit de bizi bağladığımız
1: hocam, vakit kesiyor, bu sefer son bir dakika
0: realiteyi sonra. Ortaya koyuyor.
1: Evet. Son bir dakika evet. kadar tabii. var. Şu sorumu sorayım. Çok kısa birer cevapla kapatabiliriz konuyu. Sizin araştırmalarınızda ve bulgularınızda Troya bölgesine giden, Truva'yı gören izleyicilerimiz neyin cevabını aramalılar? Neyi merak etmeli? Hangi gözle bakmalılar? Buyurunuz.
2: Evet, eğer Ture'ye ve daha sonra da Ture Müzesi'ni ziyaret edeceklerse mutlaka Homeros'u, İlyada'yı okumalılar. Ve tabii bu kitabı da
1: kesinlikle yani, hemen gösteriyorum.
2: Okuduklarında
1: bana göre neyi, kitabı okumalılar.
2: Neyi gördüklerini ya da göreceklerini çok daha iyi anlayacaklar.
0: Yüreğimizin bir tarafı Homeros'ta, destan kısmı, ama tarihsel gerçeklikleri oradaki kız öldün Lahti ile birlikte Troya Savaşı, Reyhan Hoca'nın Troya Savaşı kitabıyla ayrı bir perspektifte görecekler. Bir penceremiz o destanın inanılmaz lirik ortamında, eşi yok, olduğu gibi bizi o Homeros dünyasına götürürken, bu taraf kız öldün Lahti ile birlikte iki tane tanıklığın tarihsel gerçekliğinde olayların perde arkasını ve o dönemdeki yansımalarını veriyor. O çok güzel.
1: Nefis özetledim.
0: Mutlaka Lahti görsünler. Demin Reyhan Hoca'nın aktardığı realiteyle. Çünkü Lahit çıktığında biz de çok heyecanlanmıştık. Hemen yerine gidip müze müdüresi Nurten Hanım'ın şeyde ilk kapak yapmıştık. Arka sanat olaraktan, dergi olaraktan.
1: Çok heyecan verici. Mutlaka gideceğiz. Böyle,
0: ondan sonrası da geldi. Bunu burada bitirelim. Ama Troas'ta, Granikos'ta ve özellikle ta o Persler döneminden günümüze kadar arazilerin el değiştirmesinde değişmeyen unsurlar, ta Osmanlı'ya kadar çok ilginç bir gözlemler zinciri var. Onu da gene Reyhan Hoca ile haritalar eşliğinde bir bakalım.
1: Önce kitabımızı
0: çok şaşıracağız.
1: Okuyoruz,
0: evet.
1: Sonra ziyaret ediyoruz. Hocalarımızın bilgileriyle doğruyu, yanlış bilinenleri doğruluyoruz.
0: Burada da yeni bir şafak doğuyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu yayınla birlikte. Ve o şafak bakalım neleri aydınlatacak. Höyük kazılarını takip edelim.
1: Tamam,
0: Tunç Çağı höyüklerini kim bilir neresinde ne yazılı belgeler, ne mühürler gelecek, bizi nerelere götürecek.
1: Bakacağız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Gerçekten çok kıymetli, arşiv niteliğinde bir program oldu. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: An ve zamanın farkı.
1: Sağ olun
0: bugüne
1: hocam.
0: Kadar
1: çok
0: gelen
1: teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir program ve bu program sayesinde tarih dostları sürekli gündemden haberdar oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sizlerle kıymetli hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Değerli tarihseverler, bu akşam çok özel bir konuyu işledik. Troya efsanesini hafızamızdaki filmlerden, popüler anlatılardan çıkarttık. Arkeolojik bulgulardan ve bilgilerden, tanıkların gözünden, hocalarımın araştırmasıyla aydınlatmaya çalıştık. Bizlere eşlik ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz sorularınız ve yorumlarınıza. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşalım. İyi geceler diliyorum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen Tiguan lansmanından görüntüler, Kıbrıs'ta karting rüzgarı, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve klasiklerden oluşan Yıldızlar Geçidi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası bütün

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, sanatçı Hande Şekerciler'le, sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
9: İşini büyütmek istediğinde
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
12: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
13: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
12: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
10: Vinov.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. Keyifli bir gün olmasını dileyelim tüm izleyenler için ve aynı zamanda radyoları başında 24 Radyo'dan bizleri takip edenler için. Tabii 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine bakacağız. Türkiye'nin konuştuğu sıcak konulara ilişkin konuklarımız da olacak. Onu da hemen hatırlatmasını yapmış olalım. Ve tabii ki gazeteler, manşetler, ilk sayfalarda öne çıkan haberler. Dolu dolu bir moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Hemen başlıyoruz. Türkiye'nin gündemindeki meselelerden biri fon soruşturması. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bu konuya ilişkin bir açıklama var. Aslına bakarsanız ilk günden bu yana Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalar yapıyor. İşte Ömer Çelik o açıklamalara bir kez daha tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı çizgimizdir dedi. Siyasi lince de bu olayın örtbas edilmesine de müsaade etmeyeceklerini söyledi.
1: Yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor ve her gün ellerinde patlayan bir gayri ahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar.
2: Muhalefeti iftira şebekesi olarak tanımladı. Yeni Parti lideri Özgür Özel'i eleştirdi. Fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alınmasına sert çıktı.
1: Yeni Parti başta olmak üzere muhalefetteki bazılarının bu meselenin açığa çıkması diye bir derdi yok. Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyor. Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde fon soruşturması üzerinden yürütülen siyasi tartışmalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgileri olduğunun bir kez daha altını çizdi. Siyasi lince de siyasi örtbasa da müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Açık söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Bakın. Bu iş artık haddini aşmıştır. Burada herhangi bir şekilde bizim bu fon meselesindeki sıkıntıları gidermek için yaptığımız çalışmaları istismar ederek bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz siyasi lince de karşıyız, siyasi örtbas etmeye de karşıyız. Kim olursa olsun, elinde belge bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar.
2: Ömer Çelik muhalefette elinizde belge varsa yargıya iletin çağrısı yaptı.
1: Herkes haddini bilsin. Söyleyeceği bir söz varsa, memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey varsa, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım. Ama bunlar olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına iftira atacaksın. Ailesine iftira atacaksın. Bakanlarımıza iftira atacaksın. AK Parti'mizin kurumsal kimliğini hedef alacaksın. Bak biz buna müsaade etmeyiz.
2: AK Parti sözcüsü Çelik ayrıca fon dezenformasyonlarının maaşlı haber üretme merkezlerinde kurgulandığını da belirtti. Sözlerini sonlandırırken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan ederek muhalefete meydan okudu.
1: Bu haberleri yapanların maaşlı sahte haber üretme merkezi olduğunu bilmiyor muyuz? Bu siyasetçilerde utanma olsa dünkü yalanlarından sonra birazcık özür dilerler. Onu bile dilemiyorlar. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Türkiye'yi şanla şerefle yöneten Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren liderlerden biri olan Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bizim vereceğimiz cevap budur. Allah'ın izniyle, milletin teveccühüyle bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyoruz.
0: Şimdi işin bir boyutu bu. Yani muhalefetin konuyu bir siyasi malzeme haline dönüştürmesi ama

0: yandan da mağdurlar var. Onların ortaya koydukları paralar ve o paraları nasıl geri alacakları sorusu. Tabii bir ödeme yapılacak ama bunun için de yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. 9 maddelik bir kanun teklifi hazırlandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bu kanun teklifine ilişkin detayları paylaştı. En çok merak edilenlerden biri de bu mağdurlara ödeme yapılırken kamu kaynakları kullanılacak mı? Çünkü vatandaş hani bu mağduriyetin kendi üzerinden karşılanmasını istemiyor. Bununla ilgili de önemli bir açıklama yaptı Güler. Kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak dedi.
1: Sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
2: Tasfiye kararı verilen yatırım fonları için yeni düzenleme mecliste. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9 maddelik kanun teklifini açıkladı. Düzenlemenin geçici ve istisnai olduğunu vurguladı. Amaç fonlardan hukuka aykırı çıkarılan varlıkları geri almak ve yatırımcıların alacaklarını ödemek. Güler, süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi.
1: SPK'nın sermaye piyasası kullanılacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
2: Teklif, yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açıyor. Ödemeler, fonların mevcut varlıklarından karşılanacak. Şirketlerden tahsilat sağlanamazsa, sorumluluğu belirlenen kişi ve kuruluşların mal varlığına gidilecek. Gerçeğe aykırı fiyatlardan olağan dışı kazanç sağlayanlara ise, bu kazançlarını gönüllülük esasıyla iade etme imkanı tanınacak.
1: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
2: Güler, İYİ Partili Ümit Özlale'ye de sert tepki gösterdi. Yalan bilgilerinin kaynağını sordu. Özlale'nin açıkça iftira attığını söyledi.
1: Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım izi kalsın. Çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor. Bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor.
0: Fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı bilgiler servis eden gazetecilere yönelik de bir soruşturma başlatıldı. O soruşturma kapsamında tutuklanan iki isim var. Onlardan biri Şaban Sevinç, diğeri de Mustafa Balcı. Gazeteciler İsmail Saymaz'la Murat Ağrel hakkında da ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç soruşturma ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Her iki isim akşam saatlerinde tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Öte yandan gazeteci Murat Ağrel ve İsmail Saymaz'la ifade vermek üzere dün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İki şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Ancak başsavcılık adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği iki isim hakkında ev hapsi kararı verdi. Türkiye'nin Filistin diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü. Bakan Fidan Hamas heyetini Ankara'da kabul etti. Heyete Hamas Siyasi Büro Başkanı Haye başkanlık etti. Görüşmede bölgesel gelişmelerle birlikte Gazze'deki son durum ele alındı. Basına kapalıydı bu görüşme. Dışişleri Bakanlığı da kabule ilişkin ekranlara gelen bu fotoğraf karesini paylaştı.

0: İsrail'in Gazze şeridindeki katliamları sözlü ateşkese rağmen devam ediyor. Yine birçok nokta bombalandı. Hem şehitler hem de yaralılar var. İşgalci İsrail güçleri Gazze kentinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki araç füzeyle vuruldu. İki kişi şehit oldu. Aynı zamanda yaralılar var. O yaralıların arasında çocuklar da bulunuyor. Gece saatlerinde ise Gazze kent merkeziyle bölgenin güneyine tahliye uyarıları yapıldı. Ardından da bombardıman başladı. Bir çocuk ve bir kadın şehit oldu. 10 kişi yaralandı. Deir el-Belah'taki saldırıda da bir şehit var. 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan ikisi çocuk, biri ise kadın. Gazze'de sözde 10 Ekim 2025'te bir ateşkes yürürlüğe girmişti. İsrail o günden bu yana bölgede 1471 kişiyi katlederken 5000'den fazla kişi de yaralandı. 3 yılda toplam can kaybı da 74.000'in üzerinde. Hala enkaz altında olanları da tabii düşünecek olursak bu sayının 82.000'i geçtiği tahmin ediliyor. Ve ABD-İran arasındaki son duruma bakalım. İddialardan biri Donald Trump'ın seçimlerden önce İran'a yoğun bir saldırı başlatacağı yönündeydi. Ancak ABD Başkanı bu iddiaları yalanladı. Bir yandan da iki ülke arasında pazarlıklar sürüyor. Diplomasiyi bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar. Trump da bu görüşmelerin iyi gittiğini söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları yeniden başlatmayı düşünüyor. Daha önce kendisi de bunun işaretlerini vermişti. Son olarak Amerikan medyasında gündeme geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bunu doğruladı. Ancak son haberlerde yer aldığı gibi ABD ya da İsrail'deki seçimlerden önce yapacağı iddiasını yalanladı. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını belirtti. Bir yandan da ABD ve İran arasında dolaylı pazarlıklar sürüyor. Taraflar aracılar üzerinden birbirlerine teklifler gönderiyor, bunları yanıtlıyor. Görüşmelerin ana odağında savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak var. Ancak Trump, İran yönetiminin son teklifini reddetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin karşı önerisini değerlendirdiklerini söyledi. Birkaç gün içinde cevap vereceğiz dedi. ABD Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz ifadelerini kullanıyor. İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının yürürlükte kalacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını sürdüğünü söyledi. ABD Hazine Bakanlığı'na göre de İran, abluka nedeniyle petrol tankerlerine yükleme ve boşaltma işlemlerini durdurdu. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söylüyor. Buna karşılık son zamanda İran'ın nükleer programını tamamen sona erdirmesine dair mesajlar vermiyor. İran'dan gelen açıklamalar da nükleer programı sürdürme iradesine işaret ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını söyledi. Bunu nükleer silah amacıyla yapmadıkları iddiasını yineledi. Stockpile of uranium by 98. Öte yandan CENTCOM'a saldırıları yeniden başlatmak için hazırlık yap talimatı verildiği bildirilmişti. Ordu çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. İsrail basınına göre ise ABD'li yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı'na da bilgi verdi. O bilgiye göre hazırlıklar saldırıların 3 hafta içerisinde başlaması üzerine yapılıyor. Ancak bu zaman dilimi kongre ara seçimleri öncesine işaret ediyor ve Trump'ın açıklamasıyla çelişiyor. İddiaya göre Trump zamanlama hakkında nihai kararını 10 gün içinde verecek. ABD bölgeye 3. uçak gemisini göndermişti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi ise ABD'ye döndü. Aralıksız 265 gün görev yaparak rekor kırdı. Bu süre içinde uçak gemisinde intihar vakaları dahil pek çok sıkıntı yaşandığı medyaya yansımıştı. Görev grubundaki 5000 denizci San Diego'da törenle karşılandı.
0: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma anlaşması. Tabii biz çok konuşuyoruz ama bizden daha çok Yunanistan'da ve İsrail medyasında konu gündem olmaya devam ediyor. Şimdi son olarak İsrail'de yapılan analizlere bakacağız. Özellikle bu üçlü işbirliğinin yeni bir güç merkezi yaratabileceği ve İsrail'in konumunu daha da zayıflatabileceği iddia ediliyor.
1: Mekke Anlaşması İsrail basınında gündem olmayı sürdürüyor. İsrail merkezli Kanal 14'te yayımlanan analizlerde 3 ülke arasındaki savunma

İşbirliğinin Orta Doğu'da yeni bir güç odağı oluşturabileceği belirtildi. Analizlerde özellikle Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki gelişim öne çıkarıldı. İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak analizinde neden korkmalıyız sorusunu gündeme getirdi. Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma ihtimalinin uzak olduğunu belirtti. Morak asıl meselenin Ankara ile Riyad ve

nükleer kapasitesi ve askeri tecrübesi öne çıkarıldı. Kanal 14'te yayınlanan bir diğer analizde de bu üç ülkenin birlikte hareket etmesinin Basra Körfezi, Orta Doğu ve Güney Asya'daki güç dengelerini değiştirebileceği ileri sürüldü. İsrail'in bu işbirliğinin derinleşmesiyle bölgesel etkisinin azalmasından endişe duyabileceği belirtildi. İsrail basınındaki değerlendirmelerde anlaşmanın gelecekte başka ülkelerin katılımıyla genişleyebileceği de öne sürüldü. Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olası katılımcılar arasında sıralandı. Anlaşmanın ekonomik ve stratejik sonuçları da analizlerin gündeminde. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma sanayisi ürünleri ve güvenlik teknolojileri alanında daha fazla katkı sunabileceği belirtildi. Alternatif ticaret ve ulaşım hatlarının Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomik koridorunun geleceğini etkileyebileceği iddia edildi. İsrail'de dillendirilen bir diğer endişe de ABD Başkanı Trump'ın tutumu. Trump, ittifakın bölgenin iyiliğine olacağını düşünüyor.

0: Geçtiğimiz yıl en çok konuştuğumuz konulardan biri şarkıcı Gül Tut. Yani diğer namı diğer diyelim Güllü, bizim onu tanıdığımız ismiyle Güllü'nün ölümüydü. Bir numaralı şüpheli kızıydı. Güllü'yü camdan attı, pencereden attı iddiası vardı. Bununla ilgili Güllü'nün kızının arkadaşı da bir numaralı tanık da hatırlayacaksınız. Ardından işte iddianame hazırlandı, soruşturma tamamlandı, dava süreci başladı ve dün o davada karar çıktı. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Herkes tamam mı? Buyurun.
2: Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar verildi. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanığın zaman zaman ağladığı görülen duruşmada Gültut'un ablası olan müştekilerden Kader Tut'un vekili sanığın dosyaya giren mesajlaşmalarında bir kişiye annesine yönelik ne zaman ölecek, ne olur ölsün, gebersin şeklinde mesajlar gönderdiğini hatırlattı. Müşteki avukatı dosyada yer alan ses kayıtlarında olayın yaşandığı gece maktul lavaboya girmeden önce evde bir roman şarkısının çalındığı, sonrasında sanığın arkadaşı Sultan Nurulu'ya seslenerek malkata açalım öyle oynasın ifadelerini kullandığı ve böylece şarkı açılarak maktulün olay yerine çekildiğini ifade etti. Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düşme anını görmediğini savunarak görsem tutmaya çalışırdım. Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayatta tutulacak dalımı kaybettim diye konuştu. Sanık avukatı tanık Sultan Nurulu'nun yalan söylediğini, dosyadaki diğer bazı kişilerin de müvekkiline iftira attığını ileri sürdü. Davanın ikinci duruşmasında çıkan kararda Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti şarkıcı Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in kadına karşı kasten öldürme ve Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasına karar verdi.
0: Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. Adres bu kez Diyarbakır'da çok yüklü miktarda 2 ton üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı zamanda 3 zanlı da tutuklandı.
3: Operasyon yapıldı. Zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı.
4: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor ve düzenlenen operasyonda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: Düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken şüpheliler de kıskıvrak yakalandı.
4: Gençlerin ve ailelerin hayatını karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede

0: Demece 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da Kuyumcu kentte geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir soygun vardı. Şöyle 16 esnaftan 420 milyon lira değerinde altın topladı şüpheliler ve sonrasında da o altınları eritip kayıplara karıştılar. İşin elebaşı olan kişi isim Habib Kocabaşoğlu. Aynı zamanda Hindistan'dan Dubai'ye, Dubai'den de Kapalı Çarşı'ya uzanan 1.7 milyar liralık bir dolandırıcılığın da içerisinde olduğu ortaya çıktı.
2: Kuyumcu kentteki altın vurgunundan uluslararası şebeke çıktı. Hindistan, Dubai ve Kapalı Çarşı'ya uzanan 1.7 milyar liralık kaçakçılığın perde arkası akıllara durgunluk verdi. İstanbul Kuyumcu kentte geçtiğimiz günlerde 16 esnaftan topladığı 420 milyon liralık altını gizli potalarda eritip buharlaştıran şebeke gündeme oturmuştu. Vurgunun lideri konumunda olan Habib Kocabaşoğlu'nun adı uluslararası bir vurguna dayandı. İstanbul Dubai hattındaki uluslararası kaçakçılık şebekesi pırlantaları önce Hindistan ve Hong Kong üzerinden çok düşük maliyetlerle ham olarak satın alıyordu. Bu taşlar daha sonra Dubai'ye getirilerek buradaki paravan ağlar üzerinden uluslararası geçerliliğe sahip sahte sertifikalarla yasallaştırılıyordu. Taşlar gizli bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'deki kuyumculara pazarlanıyordu. Taşlar havalimanlarındaki güvenlik taramalarından kaçabilmek amacıyla şampuan şişelerinin içine, çerez poşetlerinin diplerine, kablosuz kulaklık kutularına gizleniyor ya da kuryelerin vücutlarına bağlanarak gümrüksüz şekilde yurda sokuluyordu. Pırlantalar Kapalı Çarşı ya da Kuyumcu kentteki alıcılara teslim edilirken şifreli bir banknot kullanılıyordu. Teslimattan saatler önce 5 liralık bir banknotun seri numarası Dubai'deki yöneticiler tarafından alıcıya WhatsApp'tan gönderiliyordu. Kurye dükkana girdiğinde cebindeki 5 lirayı uzatıyor. Alıcı pozisyonundaki kuyumcu seri numarasını teyit ettiğinde de milyonlarca liralık pırlanta teslimatı tamamlanıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının takibine takılan kaçakçılık şebekesine 31 Temmuz 2025 sabahı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon yapıldı. Terminalde gözaltına alınan kuyumcu Habib Kocabaşoğlu'nun üzerinde yapılan aramada kulaklık kutusu içerisine gizlenmiş 2 klipsli poşette 23,5 gram pırlanta ve 30 laboratuvar üretimi pırlanta sertifikası ele geçirildi. Ancak Kocabaşoğlu bu soruşturmada tutuksuz yargılandı. Adı 1,5 sene sonra bu kez Kuyumcu kent vurgununda ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Kuyumcu kentte faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Habib Kocabaşoğlu ve kardeşi liderliğindeki şebekenin piyasadan topladıkları 64 kilogram altını eritip kaçtıkları belirlendi. Şüpheliler yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı. 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 170 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir konuldu. 70 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası da ele geçirildi. Şüphelilerin bilezik, kolye, alyans ve benzer ziynet eşyasını Anadolu'da satacaklarını söyleyerek topladıkları, ancak ürünleri aldıkları şekliyle satmadan kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdükleri tespit edilmişti.
1: İstanbul'da Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganlara müdahale etmek isteyen polis memuru şehit olurken bir kişi daha hayatını kaybetmişti. Hemen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı ve kısa süre içerisinde 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler cephaneliği andırıyordu. Aynı zamanda kanlı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Görevde değildi. Tek istediği arkadaşlarıyla eğlenmekti. Ancak bir anda silahlı saldırının arasında kaldı. Polis memuru saldırıya müdahale etmek isterken kurşunların hedefi oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlar konuştu. Polis memuru izin gününde arkadaşlarıyla eğlenmek için oradaydı. Bir anda mekana eli silahlı iki kişi girdi. Silahlar bir anda ateşlendi. Ortalık karıştı. Polis memuru Kubilay Çınar saldırganlara anında müdahale etmek istedi. Ancak şüphelilerin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda mekanda bulunan 3 kişi de yaralandı. Polis saldırganın peşine düştü. Saldırının üzerinden 12 saat geçmeden olayla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda saldırıda kullanılan tabanca ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
1: Bayrampaşa'da da silahlı soyguncular 3 iş insanının yolunu kestiler. 7 kilogram altınla birlikte 35 bin avro gasp ettiler. Kayıplara karıştılar ancak çok büyük bir hata yaptılar. O çaldıkları paralarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundular. Bu da polis için çok önemli bir ipucu oldu.
3: Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar, gasp ettikleri paralarla poz verdiler. Bayrampaşa Millet Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda silahlı çete iş insanlarını hedef aldı. 3 iş insanının etrafını saran uzun namlulu silahlı 7 şüpheli mağdurları ölümle tehdit etti. Araç bagajında bulunan 7 kilogram altınla 35 bin euroyu alan soyguncular olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen polis güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin izini sürdü. İstanbul ve Sapanca'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda gasp edilen paraların bir kısmıyla tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki telefon incelemesinde ise olay öncesi özel mesajlaşma grubu kurdukları ve gasp ettikleri paralarla poz verdikleri ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: İzmit'te 64 yaşındaki bir kadın eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Sığındığı kuaför dükkanında kurşunların hedefi oldu ve maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı da çok geçmeden yakalandı.
4: Önüne geçtim ama engel olamadım.
3: Eski eşine kurşun yağdırdı. Sonraki rahat tavırları kameraya böyle yansıdı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 64 yaşındaki Fisun Yuluğu Kural'la eski işi arasında mal paylaşımı davası vardı. Yine iddia o ki o davanın duruşması tam da bugün görülecekti.
4: Yanlış hatırlamıyorsam bugün içinde bir davaları vardı. Mal mülk davaları vardı. Herhalde artık aralarındaki husumeti tabii ki bilemiyorum.
3: Eski eşinin elinde silahı gören Fisun Yuluğu Kural can havliyle kuaför dükkanına sığındı.
4: Tanıdığımızdan dolayı sığınmak için geldi ve ama adam o sırada silahını çıkarttı. İki el ateş etti.
3: Katil zanlısı kuaför sahibinin engelleme çabalarına rağmen durmadı ve ateş etmeye devam etti.
4: Önüne geçtim ama engel olamadım. Tamam yapmayacağım diyerekten iki el daha yanımdan sıktı.
3: Zanlı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
4: Ondan sonra arkasına bakaraktan hatta silah kafasına tutaraktan gitti. Anladın, nereye gitti bilmiyorum.
3: İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4: 4 kurşun evet ablamıza isabet ettiğini gördüm.
3: Olayın ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
1: Şimdi Maltepe'de yaşananlara bakacağız. Tabii hemen soruşturma başlatıldı ama ne olursa olsun 5 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Ön bilirkişi raporu da çok sayıda ihmalin olduğunu ortaya koyuyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada da 2 kişi tutuklandı. 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bakın o anlar ve sonrasındaki tabloda ekranlarınıza bir kez daha yansıyor. Gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildi şüpheliler ve İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildiler. Savcılık ifadesinin ardından da sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar. Tabii soruşturma kapsamında binanın mal sahibinin de 2016 yılında vefat ettiği belirlenmişti. Tabii bu yaşananlar bize bir kez daha kentsel dönüşümün önemini gösteriyor. Aslında çok acı gerçekler de var. Yani bu binanın zaten kentsel dönüşüme girmesi gerektiği, ancak bir takım anlaşmazlıklar yaşanıyor.

0: yaşandı. Hatta bu faciada hayatını kaybedenlerden birinin evinin kentsel dönüşüme girmesi üzerine bu binaya taşındığı ve maalesef bu binanın da kendisine mezar olduğu gerçeği. Tabii ön bilirkişi raporunda da birçok çarpıcı detay var. Hepsini konuşacağız. Konuğumuz gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer olacak. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Kahraman Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii sizinle ara ara konuşuyoruz. Kentsel dönüşümün öneminden bahsediyoruz. İşte verilen teşvikler, yapılan çalışmalar ama maalesef hala İstanbul'da dönüşümü bekleyen çok sayıda bina var. Bu olayda da ortaya çıktı ki hala anlaşmazlıklar devam edebiliyor. İşte burada da yani zaten bina neredeyse 40 yıllık birçok deprem yönetmeliği oldu 99 depreminden sonra da. Bunların hepsinden önce inşa edilen bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok sağlam bir yapı da değil. Kaçak katlar var. Onlarla ilgili yıkım kararına uyulmamış gibi gibi. Yani kentsel dönüşümde neden biz hala bu sorunları yaşıyoruz ve kentsel dönüşüm neden bu kadar önemli sorusuna ne dersiniz?
1: Öncelikle başımız sağ olsun. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Zaten 6 Şubat depreminden sonra da kentsel dönüşümün önemli ve bir beka meselesi olduğunun bilincindeyiz. Ama tabii burada çeşitli faktörler var Kahraman Bey. Söylemiş olduğunuz gibi başka bir gayrimenkulü kentsel dönüşüme girmiş ve buraya kiracı olarak taşınmış bir malik var. Bina eski. Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı olmuş anladığımız kadarıyla. Tabii ki detaylara çok vakıf değiliz. Hatta bir sakin diyor ki yarısı bizden kampanyası ile ilgili konuşuldu. Ama sonrasında yüklenici firmaya karar verilemedi diye bir söylemim var. Burada anlaşılan o ki anlaşma sağlanamamış, yine malikler bir araya gelerek bir ilerletilen bir süreç olmamış ve kaçak kat çıkılmış. Yani burada kaçak kat bildiğiniz gibi illegal yapı anlamına geliyor. Yani iskan alınıp binanın tamamı bittikten sonra projesine uygun hiçbir hukuka aykırılık olmadığı takdirde asansörü yeşil etiket alınca, biliyorsunuz yeni yapılan binaları denetleyen yapı denetim firmaları var. O yapı denetim firmalarının seviyeleri de sıfırdan itibaren başlıyor ve en son seviyede %100 seviyeye ulaşıyor. Sonrasında iskan alınıyor. İskan demek projenin hiçbir şekilde aykırılık görmemesi, projeye uygun bir şekilde binanın yapılması ve yapıya uygunluk anlamına geliyor. Yapı kullanım izin belgesi anlamında. Ama ondan sonra iskan alındıktan sonra kaçak kat çıkmış burada. Tabii bu statiği bozmuş anladığımız kadarıyla. Bir de binaya bakıldığı takdirde alt katı dışarıda kalmış. Yani burada zemin dışına taşan bir alan da var gördüğümüz kadarıyla. Korozyona uğramış ve binanın statiği de yüklemeyle birlikte bozulduğundan dolayı kendiliğinden re'sen çöken ve can kaybına yol açan bir bina söz konusu. Burada tabii birçok faktör var. Vatandaşların bilinçlenmesi gerekiyor. Belediyelerin bu konuyla ilgili gerekli önlemi alması lazım. Örneğin oradaki kaçak katlara elektrik, su, doğalgaz verilmiş, normal yaşam idame edilmiş. Ama belediyelerin, ilçe belediyelerin bu konuyla ilgili kontrol etme ve denetleme mekanizması var. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bu konuyla ilgili gereken hassasiyeti gösterip ilgili taşınmazı denetleme durumu söz konusu, denetlemeli. Ama görüyoruz ki kentsel dönüşümde özellikle yapı ruhsatının alınması ve sonraki aşamalar hep uzun süren süreç. Yani bir binanın dönüşümü ne yazık ki bürokratik engellerle gecikiyor, sekteye uğrayabiliyor. O nedenle tabii bazen biz bunu öneri olarak da veriyoruz. Acaba belediyelerin bu kadar uzun süren yapı ruhsatlarının alınması ve inşaatın devamı hususunda gerekli sorumluluğu bakanlığa devredilse, bakanlık Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı daha hızlı bir şekilde yapı ruhsatlarını verip inşaatın ilerlemesini temin etse. Çünkü ne yazık ki hala bürokratik süreçlerle uğraşılıyor. Binanın yıkımı bile neredeyse bir ay sürüyor. Yıkım ruhsatı almak şu anda 2 ay, 2,5 aylık bir bürokratik süreci gerektiriyor. O nedenle buradaki süreçlerin hızlandırılması lazım. Aynı zamanda belediyelerde bildiğiniz gibi çeşitli birimler

0: var, kentsel dönüşüm birimleri var. O birimlerde vatandaşlar daha çok bilinçlendirilmeli. Bununla ilgili olarak kentsel dönüşüm başkanlığımız var. 6 Şubat depreminden sonra kuruldu ve vatandaşları bilinçlendiriyor. Ama tabii ki burada benim tavsiyem vatandaşın inisiyatifini bırakılmadan dönüşüm başlamalı. Can ve mal güvenliği her şeyin üzerinde, insan canı her şeyin üzerinde ve bu nedenle kentsel dönüşüm şu anda devletimizin, milletimizin en önemli sorunu ve bununla ilgili zaten teşvikler oluyor. Sürekli bir güncelleme var, yarısı bizden kampanyası var bildiğiniz gibi. Onu konuşmuştuk sizinle.
1: Tabii.
0: Kiralık sosyal konut projesi şu anda Ekim ayında kura çekimi yapılacak. Yani düşük seviyede kira bedelleriyle vatandaşların kiralık evlerde idame ettirilmesi temin edilecek. Düşük gelirli vatandaşlar için yeni binalarda işte 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 daireler için çeşitli kriterler ışığında. Dolayısıyla burada vatandaşla devlet el ele bu süreci en hızlı şekilde atlatıp bir an önce yıkılıp yeniden yapılmayı bekleyen binalar var. Onların dönüşümü hızlandırılması için canla başla çalışmalı. Burada tabii malikler de gerekli yasal prosedürleri tıkamamalı. Bir araya gelmeli. %50 artı bir salt çoğunlukla karar almalı. Bir süreci bilerek ve isteyerek durdurmak amacıyla itiraz edilmemeli. Hala itiraz süreçleri oluyor. Risk yapı tespiti kesinleştikten sonra hala idare mahkemesine dava açan, süreci durdurmak isteyen veya örneğin yaşlı annesi babası yaşıyor ama onların tahliyesi zor geldiği için hala hukuk yoluna giden ne yazık ki vatandaşlar oluyor. Bunlar da tabii süreci en azından geciktiriyorlar. Bunların da önüne geçilmesi gerekiyor aslında.
1: Yani kritik cümleyi az önce kullandınız bence. Vatandaşın inisiyatifine bırakılmaması gerektiğine dönük. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu iş vatandaşın inisiyatifine bırakıldığı zaman ne kadar teşvik olursa olsun, ne kadar uygun şartlar olursa olsun maalesef buna katılım istediğimiz oranda olmayabiliyor. Son 2 dakikamız, şunu da sorayım. İstanbul tabii, yani büyük bir depremin beklendiği mega kent, 20 milyona yakın insan burada yaşıyor. Haliyle hepimizin aklındaki soru şu: kentsel dönüşüm ne durumda İstanbul'da?
0: İstanbul'da şu anda kentsel dönüşüm özellikle ilçe bazlı söyleyebilirim. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Kadıköy, buralarda Maltepe, Kartal kentsel dönüşüm çok hızlı. Şu anda birçok binanın dönüşümü sağlanıyor. Birçok yapıda yeniden yapıldı. Zaten bildiğiniz gibi riskli yapılar kanun gereği ya yıkılıp yeniden yapılır veya güçlendirilir. Güçlendirmek de o binayı sağlamlaştırmak için ayrı bir metottur. Fakat burada tabii şöyle bir şey yapılabilir. Maliyetler artıyor. İnşaat maliyetleri artıyor. Burada devlet eliyle minimum seviyede bu artışları dengeleyerek kentsel dönüşümde maliyet artışından vatandaşların etkilenmesinin önüne geçilmesi
1: Evet.
0: gerekiyor. Çünkü en önemli sorunlardan bir tanesi ekonomik sebepler. Vatandaşın binası imar durumundan kaynaklı olarak örneğin kat verilmiyor. Kat verilmediği için ikinciye daire verilemiyor. Daire
1: Evet.
0: verilemediği için kendi cebinden para ödemek suretiyle binasını dönüşüme sokabiliyor. Burada tabii bu gerekçelerle de veya bu yeniliklerle de kentsel dönüşüm hızlandırılmalı. En azından olası Marmara depreminin etkilerinden korunmak için devam eden çünkü çok önemli değişiklikler oldu Sayın Murat Kurum
1: Evet.
0: ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok ciddi yarısı bizden kampanyası Dünya Bankası kredisi az önce ifade etmiş olduğum gibi ki kiralık sosyal konut projeleri ama bunların da bir sonuca nihayete erdirilmesi için güncellemelerle birlikte devam etmeli ve az önce ifade ettiğimiz gibi vatandaş burada süreci tıkamamalı,
1: Tıkamamalı.
0: inisiyatifi
1: Peki.
0: vatandaşa bırakmamalıyız.
1: Çok teşekkür ediyorum gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer, yayına katkılarınız için. Görüşmek üzere, sağ olun.
0: Rica ediyorum.
1: Hızlıca gazetelere bakalım. Akşam gazetesiyle başlayalım. FETÖ tarzı cellatlık manşetini görüyoruz. Başkan Erdoğan muhalefetin iftira çıkan fon ithamlarına sert tepki gösterdi. Suç işleyenin yakasına yapışırız ama haysiyet cellatlığına izin vermeyiz diyor Bu arada Trakya'da yüksek hızlı trene kavuştu. GHT'ye kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün törendeydi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule etabı düzenlenen törenle hizmete girdi. 153 kilometrelik hatta trenler 200 kilometre hıza ulaşabilecek. 455 bin kişi için 9 maddelik teklif. AK Parti 455 bin 578 yatırımcı ilgilendiren fon ödemeleriyle ilgili kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Az önce haberimizde de paylaştık. Kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak bu ödemeler yapılırken. Sabah gazetesinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün muhalefete yönelik sözleri yer alıyor. Para kulelerinin hesabını versin diyor Cumhurbaşkanı. Boğazına kadar yolsuzluğa batan muhalefet ifadesini kullanıyor. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar. Biz bu rezil siyasete asla prim vermeyiz diye de ekliyor. Takos siyaseti 5 can aldı. Rant uğruna kentsel dönüşümü baltalayan CHP belediyeciliği Maltepe'deki facianın baş sorumlusu diyor gazete. İstanbul'u kurtaracak kentsel dönüşüme takoz olan İBB'nin çöken binanın da yer aldığı Maltepe'deki dönüşüm planını nüfusu artırır gerekçesiyle reddettiği ortaya çıktı. 5 ilçedeki dönüşüm projelerini 43 davayla durduran İmamoğlu seçim öncesi vaat ettiği 100 bin konutu da dönüştürmedi ifadeleri yer alıyor Sabah gazetesinde. Hürriyet gazetesine baktığımız zaman yine meclise sunulan AK Parti'nin sunduğu o kanun teklifine ilişkin detaylar yer alıyor. 9 adımda ödeme planı manşetiyle 17 Eylül kritik gün deniyor, alacaklar fonlar için tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün önceki günün değerleriyle hesaplanacak. Ödemeler katılım payı oranına göre yapılacak. Fon mal varlığı tüm yatırımcılara tam ödeme yapmaya yetmezse net yatırım tutarı dikkate alınacak gibi 9 madde tek tek sıralanıyor gazetenin haberinde. Enkazdan çıkan acı tesadüf, az önce konuğumuzla da konuşmuştuk. Maltepe'de önceki gün çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Mesut Bilece'nin evini kentsel dönüşüme verdiği için bu binaya kiracı olarak taşındığı ortaya çıktı. Evi eskiydi, kentsel dönüşüme girdi ama oturduğu bina maalesef belki daha da eskiydi ve çöktü. Mesut Bilece'ye mezar oldu o ev. Milliyet gazetesi, yıkılmadım, şimdilik ayaktayım. Maltepe'de önceki gün çöken bina yeni tartışmalar başlattı. Etiler'de aynı lokasyonda görüntülenen 3 site Milliyet gazetesi görüntülüyor. Adeta İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununu özetliyor. Maltepe'de çöken bina 5 kişinin hayatına mal oldu ama İstanbul'da benzer binlerce bina yer alıyor. Etiler'de bulunan duvarları çatlayıp cephesinden parçalar dökülen siteler bunlardan bazıları. Yaklaşık 59 yıllık bir sitenin Karot raporunda binanın hasarlı olduğu ve tahliye edilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen dönüşüm konusunda anlaşma sağlanamamış. İşte en önemli konu bu. Anlaşma sağlanamaması ve belki de burada inisiyatifi vatandaşa bırakmamak gerekiyor. ABD ile Rusya dizel konusunda el sıkıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde dizel yakıt tedariği konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, Moskova'nın ABD ve dünya pazarına ilk etapta 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini duyurdu. Anlaşmaya göre Rusya'nın dizel yakıt tedariği toplamda 4.8 milyon tonu bulacak. Türkiye gazetesi nereden baksan tutarsız diyor manşetinde. Başsavcıyken borsa manipülasyonu için uyaran Akın Gürley'in yolunu kesmeye çalıştığı ortaya çıkan Özel şimdi de fon vurguncuları korunuyor iftirası attı. Uydurma belgelerle de diğer bakanları hedef aldı. Özgür Özel ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte AK Parti'ye hedef almayı sürdürüyor bu fon soruşturması üzerinden. Ancak dün az önce de paylaştık, Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in sözlerine çok sert bir tepki de gösterdi. Hayatımız deniz kabuğuna bağlı. Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binanın enkazı incelendi. beton örneklerinden deniz kabukları fışkırdı. Tabii 1987 yılında inşa edilen bir yapıdan bahsediyoruz. 39 yıllık bir bina. Deprem yönetmelikleri 99'dan sonra aslında tam anlamıyla Türkiye'de sürekli de güncelleniyor bu arada. Yani 99 öncesi yapılan binaların hangisinde bir yıkım olsa ya da yıkılsa o bina, zaten hepsinde deniz kabuğu çıkıyor. Böyle bir gerçek var. Yani bu her binada olan bir durum.

99 öncesi inşa edilen. Yeni Şafak gazetesi fon krizine jet yasa. Az önce aktarmıştık 9 maddelik kanun teklifine ilişkin detaylar yine Yeni Şafak gazetesinde öne çıkıyor. İstanbul'da metan endişesi. Bir dönem dünyada örnek gösterilen İstanbul Silivri'deki katı atık tesisi İBB'nin kötü yönetimi ve bakımsızlık nedeniyle büyük çevre felaketine yol açacak bir tesis haline geldi diyor gazete. Bu da İstanbul'da İstanbul'un nasıl yönetildiği sorularına yanıt veren bir başka çarpıcı haber. Ve yine Maltepe'deki yıkılan, çöken bina ilişkin detaylar yer alıyor gazetede. Onun da altını çizmiş olalım. Peki hızlıca spor sayfalarına da bir bakalım. Birçok gelişme var. İkinci bölümde de konuşacağız zaten. Erke Tümer, Lig Radyo programcısı konuğumuz olacak. Galatasaray dün kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Yılmaz Savaşçı Aslan başlığıyla akşam gazetesi bu haberi paylaşıyor. 10 kişi kaldı Galatasaray. 1-0 öndeydi. Maç 1-1'e geldi. Ancak buna rağmen 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Önce Barış Alper Yılmaz, ardından Lemina'nın golleriyle sarı kırmızılılar Barcelona maçı öncesi moral buldu. 3-1'lik bir galibiyetle bu zorlu karşılaşmadan ayrıldı. Yaralı TFF Montella'sız devam. 5 5'e gelen istifalar Türkiye Futbol Federasyonu'nu sarstı ama yıkamadı. Başarısızlığın faturası da İtalyan hocaya kesildi. Diğer sayfaya geçtik. TFF'de yaşanan yönetim krizinin ardından çoğunluk göreve devam kararı aldı. Karara karşı çıkan 5 isim istifa etti. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bu anlamda ciddi bir gerilim yaşandı. Amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile de yolların ayrılması kararlaştırıldı. Öncelik Türk Hoca'da, yerli bir hoca üzerinde duruluyor. Arda Turan'ın adı geçiyor. Fatih Tekke, Abdullah Avcı, Ersun Yanal adı geçen isimler arasında. Bakalım milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Ancak Montella ile vedalaşılmış oldu. Haliyle tabii ki İtalyan teknik adama bir tazminat ödemesi de yapılacak. Hemen üstte Fenerbahçe'den bir haber var. Asensio'lu Fener sahne alıyor. Sakatlığını atlatan Asensio Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahada olacak. Mert Müldür cezalı. 6 aylık cezası sona eren Mert Hakan Yandaş da kadroda yer aldı. Ve Trabzonspor Samsun deplasmanında Thomas Reis, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü de eski takımına karşı belki de Samsun Spor'u en iyi bilen kişi olarak yer alacak. Son sayfamız Vakıfbank ve Türkiye hayatım oldu diyor. 18 yıldır sarı siyahlıları çalıştıran ve kazanmadık kupa bırakmayan Giudetti'den akşam gazetesine özel açıklamalar geldi. Vakıfbank'ın teknik direktörü, voleybol takımının ve 18 yıldır sarı siyahları çalıştırıyor. Başarının formülünü, sırrını anlatıyor. Dile kolay 18 yıl. Hele hele Türkiye'de bir spor takımını 18 yıldır çalıştırmak çok büyük bir başarı diyelim. Araya gidiyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen Tiguan lansmanından görüntüler, Kıbrıs'ta karting rüzgarı, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve klasiklerden oluşan Yıldızlar Geçidi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
8: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
11: Türkcell'lere bağlan hayata.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.
14: İşini büyütmek istediğinde
15: Vakıfbank daima seninle.
16: Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
17: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
18: Ticaret Vinovla hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
17: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler'le sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
3: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı, COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
4: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Öncelikle düne götüreceğiz sizleri. Trakya için de artık hızlı tren dönemi başladı. Çerkezköy, Kapıkule hızlı tren attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılmış oldu. Tabii birçok önemi var.

0: bunu. Şimdi hem yolculuk süreleri kısalacak, hızlı trenden bahsediyoruz, hem de diğer etaplarda tamamlandığı takdirde ne olacak? Türkiye'nin Avrupa'ya hızlı trenle bağlantısı stratejik anlamda da Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Aynı zamanda hattı kullanacak olanlar da son derece memnunlar.
1: Her yönüyle Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin.
2: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısında önemli bir adım atıldı. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı hizmete açıldı.
3: Çok mutlu, çok sevmişiz, çok güzel olacak. Allah razı olsun başkanımızdan, cumhurbaşkanımızdan.
4: Seyahat süresi kısaldı, ulaşım hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Çerkezköy-Kapıkule hattı hizmete açıldı.
5: Çok güzel oldu, şahane oldu. Yani toplumun menfaatine yaradı bu işler. Böyle bir lider gelmez Türkiye'ye, dünyaya gelmez. Dünya liderimiz bu bizim.
4: Proje Trakya ile sınırlı kalmayacak. Halkalı Kapıkule hattının diğer etapları da tamamlandığında İstanbul'dan Avrupa'ya ulaşımda en büyük kazanç zaman olacak. Yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşerken yük taşımacılığında 8,5 saatlik süre 3,5 saate inecek.
2: Hedef İstanbul'dan Avrupa'ya daha hızlı sürede ulaşmak ve Türkiye'yi küresel lojistik ağın merkezlerinden biri haline getirmek.
6: Çok iyi olacak. Sabah git akşam dön. O kadar güzel.
7: Allah Tayyip Baba'yı başımızdan eksik etmesin.
4: Vatandaşlar özellikle hastane ziyaretleri, alışveriş ve günlük seyahatlerde zaman kazanacak olmanın mutluluğunu yaşadı.
8: Allah razı olsun başkanımızdan. En azından yolların mesafelerini kısalttı. Hastaneye gitmek isteyen de kolaylıkla gidebileceğini düşünüyorum bu saatten sonra.
4: Bölge sakinleri projenin Lüleburgaz başta olmak üzere Trakya'ya önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor.
9: Önce devlet büyüklerime, başkanıma, yapanlardan hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varlar. Daha güzel projelerde de yer almak istiyoruz Lüleburgaz olarak, Trakya olarak. Bizi unutmadığına çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanıma.
0: Bölge halkı memnun. Tabii ki özellikle yolculuk süresinin kısalacak olması onları mutlu ediyor. İşte bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları neydi, ona bakacağız. Tabii ki ulaşıma dair mesajları vardı ama fon soruşturması başladığı günden bu yana özellikle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözleri malum. Cumhurbaşkanı da bu sözlere bir kez daha tepki gösterdi. Şu ifadeyi kullandı. Muhalefet dedi, FETÖ taktiği kullanarak AK Parti kadrolarını hedef alıyor.
10: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar.
11: Muhalefetin FETÖ'cülerden öğrendikleri taktiklerle saldırdıklarını söyledi. Para kulelerinin ve baklava kutularının hesabını vereceksiniz dedi.
10: Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi ve muhalefeti iftira merkezi olarak nitelendirdi.
10: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi.
10: Kim milletin hakkına, hukukuna,

0: ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına yönelik iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.
0: Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptırmayacağız dedi.
0: Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Ya Allah! Bismillah!
2: Fon soruşturması da devam ediyor. Bu arada AK Parti 9 maddelik bir yasa teklifi hazırladı ve o teklif meclise de sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler detayları aktardı. Özellikle mağdurlara 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağladıklarını vurguladı. Merak edilen konulardan biri de mağdurlara ödenen paralarda kamu kaynağı kullanılıp kullanılmayacağıydı. Buna da açıklık getirdi. Kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak.
3: Sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
4: Tasfiye kararı verilen yatırım fonları için yeni düzenleme mecliste. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 maddelik kanun teklifini açıkladı. Düzenlemenin geçici ve istisnai olduğunu vurguladı. Amaç, fonlardan hukuka aykırı çıkarılan varlıkları geri almak ve yatırımcıların alacaklarını ödemek. Güler, süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi.
3: SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
4: Teklif, yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açıyor. Ödemeler fonların mevcut varlıklarından karşılanacak. Şirketlerden tahsilat sağlanamazsa sorumluluğu belirlenen kişi ve kuruluşların mal varlığına gidilecek. Gerçeğe aykırı fiyatlardan olağan dışı kazanç sağlayanlara ise bu kazançlarını gönüllülük esasıyla iade etme imkanı tanınacak.
3: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
4: Güler, İYİ Partili Ümit Özlale'ye de sert tepki gösterdi. Yalan bilgilerinin kaynağını sordu. Özlale'nin açıkça iftira attığını söyledi.
3: Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım izi kalsın. Çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor. Sizin bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor.
2: Soruşturma kapsamında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Çok çarpıcı rakamlar çıktı ortaya. Verileri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Buna göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi.
5: 5 milyar
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
7: Hoş geldin. Başkanım, nasılsınız?
8: Sağ olun.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. İncelemede TERA fonlarında 90 milyar, pusula fonlarında 79 milyar, hedef fonlarında ise 18 milyar lira kazanç tespit edildi. 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek belirlendi. İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldı. Soruşturmada 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanlar da mercek altına alındı. Gürlek, bu isimlerin önceden haber alarak fonlardan çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Tespit edilen isimlerin listesi TMSF'ye gönderildi. Haksız kazancın iadesi için resmi bildirimler başlatılırken toplanacak paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği bildirildi.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'da konuşuyor, dönüyoruz.
9: Geldi. Ve FedEx ve Trend Yol hangarları hizmete açıldı. Bu başarıları daha da ileriye taşımak için Ticaret Bakanlığımızca yürütülen yurt içi aktarım merkezi mevzuat çalışmalarına biz de bakanlık olarak katkı sağlıyoruz. Transit e-ticaret, uluslararası sipariş karşılama, konsolidasyon, gümrük entegrasyonu, ön beyan ve iade eşya düzenlemeleriyle İstanbul Havalimanı'nı e-ticaret merkezi haline getirmeyi de bir taraftan planlıyoruz. Kavramsal ve konsept mimari tasarımı tamamlanan İstanbul e-ticaret lojistik merkezimizi önümüzdeki dönemlerde devreye almayı da ayrıca hedefliyoruz. Yine bildiğiniz üzere birçok Avrupa ülkesinde mevcut hava ulaştırma anlaşmalarındaki frekans ve tayin limitlerine de ulaşmış bulunuyoruz. Bu durum bazı pazarlarda taşıyıcılarımızın ilave frekans veya yeni hat açmasını da güçleştiriyor. Bu kapsamda Avrupa pazarındaki mevcut haklarımızı en verimli şekilde kullanmayı ve karşılıklılık ilkesi kapsamında ilave kapasite için temaslarımızı sürdürüyor, ihtiyaç duyulan yeni imkanları sağlamayı öncelikli hedefler arasında görüyoruz. Hava ulaştırma politikamızı da tek taraflı bir büyüme anlayışıyla elbette yürütmüyoruz. Karşılıklılık ilkesi kapsamında ülkemize sefer düzenleyen yabancı hava yolu işletmelerinin sayısının ve uçuş çeşitliliğinin artmasını da bir taraftan destekliyoruz. Çünkü daha fazla bağlantı, daha fazla turist, daha fazla ihracat, daha fazla ticaret ve Türkiye'nin dünyaya daha güçlü bağlanması anlamına da geliyor. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli yöneticileri, ülkemizin havacılık alanındaki teknik kabiliyetini ve sertifikasyon kapasitesini geliştirmeyi de son derece önemsiyoruz. Havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak uçak bakım, yedek parça imalatı ve modifikasyon gibi alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Yine Hürkuş Eğitim Uçağı ve Gökbey helikopterinin sertifikalandırılmasını gerçekleştirdik. İlk yerli tasarım sıcak hava balonumuza tip sertifikası vererek ülkemizde sıcak hava balonu üretiminin ve diğer ülkelere ihracatının da bu şekilde önünü açmış olduk. Sertifikasyon alanındaki teknik ve kurumsal kapasitemizi daha ileriye taşıyarak yerli havacılık sanayimizin gelişimini desteklemeyi ve gücünü artırmayı

arttırmayı da bir taraftan hedefliyoruz. Sektörün geleceği açısından üzerinde durduğumuz bir diğer alan ise dijital dönüşümdür. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz bünyesinde eğitimden lisanslandırmaya, ruhsatlandırmadan denetim ve

İBB'nin eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu suç örgütü davasının da bir numaralı sanığı biliyorsunuz. Onun en önemli adamı olarak görülen, hatta ortağı olduğu belirtilen Murat Gül İbrahimoğlu firar etmişti. Yunanistan'da yakalandı. Toplam 180 milyar lirayı bulan bir vurgun yapmakla suçlanıyor. Türkiye'ye iadesi için de gerekli işlemler başlatıldı.

0: Yunanistan'a firar etmişti. İBB'deki 180 milyar liralık vurgunla suçlanan İmamoğlu'nun kasası ve ortağı Murat Gül İbrahimoğlu Atina'da yakalandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. En kilit isimlerden biri olan Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Soruşturmadaki 8 firari isimden biriydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından iadesi için işlemlerine başlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan yetkili adli makamlarına yazı yazılarak Gül İbrahimoğlu'nun iadesinin istenmesi yönünde karar aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Gül İbrahimoğlu hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından yakalama kararı olduğu belirtildi. Ve bir an önce Türk makamlarına iade edilmesi istendi. Murat Gül İbrahimoğlu, asrın rüşvet ve yolsuzluk davasının önemli isimlerinden biriydi. İmamoğlu'nun ortağı ve kasası olarak biliniyordu. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçiyordu. Soruşturma sürecinde tüm mal varlığına el konuldu. Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liraya yakın vurgun yaptığı öne sürülüyordu. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu hakkında önemli bilgiler vermişti. Yıldız, Gül İbrahimoğlu, İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ediyordu. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait demişti. İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya da Gül İbrahimoğlu'nun İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve 7 emini olduğunu ifade etmişti. Gül İbrahimoğlu'nun özel jetiyle 2022-2025 arasında yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la yurt dışına çıktığını aktarmıştı. Yalçınkaya, Kılıçdaroğlu'nun devrildiği şaibeli CHP kurultayında da Murat Gül İbrahimoğlu'nun etkin rol oynadığını vurgulamıştı. Şimdi gözler Yunanistan'a çevrildi. Murat Gül İbrahimoğlu'nu iade edecekler mi? FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının talebe nasıl karşılık vereceği merak konusu.
1: İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Hatırlayacaksınız, iddianame hazırlandığında muhalefetin tepkisi vardı. İddiaların asılsız olduğu, işte gizli tanıkların aslında hayali olduğu gibi iddialardan bahsediyorlardı. Ama şimdi mahkeme salonunda şüpheliler, tanıklar kanlı canlı şekilde olanı biteni anlatıyorlar. İş insanı Ali Nuhoğlu onlardan biri. İmamoğlu'nun kendisinden nasıl rüşvet aldığından bahsetti. Dere ıslah projeleri kapsamında 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verildiğini söyledi. Peki para kimler aracılığıyla İmamoğlu'na ulaştırıldı, nasıl aktarıldı? Bunların detaylarını da anlattı.
2: Cumhurbaşkanı adayını işte böyle bir atmosferde hep birlikte belirliyoruz.
3: Mahkemede her şeyi anlattı. Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini söyledi. 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sanıkların ifadeleri alınmaya devam ediyor. Mahkeme heyeti karşısına çıkan iş insanı Ali Nuhoğlu dikkat çeken beyanlarda bulundu. Nuhoğlu, belediye bünyesinde yürütülen

0: deri ıslah projeleri kapsamında müteahhitlerden toplanan paralara dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na toplam 4 milyon 700 bin dolarlık rüşvet aktarıldığını anlattı. Değerinin 480 milyon lira olduğu belirtilen iki villanın İmamoğlu inşaatı devredilmesine ilişkin de konuşan Nuhoğlu, söz konusu taşınmazları hak ediş ödemelerini alabilmek için devretmek zorunda kaldığını savundu. Paraların belirli isimler ve aracılar üzerinden teslim edildiğini savunan Nuhoğlu, proje hak edişlerinin ve ihalelerinin bu sistemle yürütüldüğünü iddia etti. Nuhoğlu, İmamoğlu inşaata devredilen iki villanın satın alınma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Villaları İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını öne sürdü. Nuhoğlu, devir gerçekleşene kadar taşınmazlarla ilgili sürecin İmamoğlu inşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine villaları 2024 yılında İmamoğlu inşaata devrettiğini ifade etti.
1: Beklenen oldu diyebiliriz herhalde. Başarısız sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımlar Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kritik gündemlerle toplandı. Seçim gündemi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın durumu ele alındı. Toplantıda Montella ile yola devam etmeme kararı alındı. Olağanüstü seçimli genel kurul önerileri de kabul görmedi. Yönetim kurulu olan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozba, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin ise görevlerinden istifa etti. Türkiye futbolunda yaşanan bu sıcak gelişmeleri konuşacağız. Aslına bakarsanız futbol deyince konuşacak o kadar çok konu var ki sağ olsun Lig Radyo programcısı Erke Tümer de bizleri kırmıyor. Neredeyse artık her cumartesi birlikteyiz kendisiyle. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim Erke Tümer.
2: Hoş bulduk. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Ya keşke saha içinde konuşabileceğimiz gündemler olsa. Ben burada olmaktan dediğim gibi hiç şikayetçi değilim ama saha içini konuşabildiğimiz bir gündemin içinde var olamıyoruz maalesef.
1: Vallahi aynen öyle. Geçen hafta milli takımın aldığı başarısız sonuçları analiz ediyorduk. Aslında biraz da değinmiştik. Yani bir Montella'nın ayrılığı da beklenti dahilindeydi. Hatta yerine kim geçebilir bundan da bahsetmiştik ama bu ayrılık artık resmileşti. Vincenzo Montella'yla ki aslına bakarsak hani iyi günleri de var. İyi izler de bıraktı milli takımımız. Uluslar A Ligi'ne kadar yükseldi. Avrupa Şampiyonası'nda bir çeyrek finalimiz var. Ama Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı ve akabinde Uluslar Ligi'nde gelen başarısız sonuçlarla fatura bir anlamda Montella'ya kesilmiş oldu. İsterseniz önce bu kararla başlayalım. Doğru buluyor musunuz bu kararı yoksa Montella'yla devam mı edilmeliydi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ayrılığın bu arada ekonomik tarafı hala resmileşmedi. Onu bir yere not etmemiz lazım öncelikle. Bunu belirtelim. Bu işin tazminat meselesi bir soru işareti olarak cebimizde duruyor. Diğer taraftan da bakacak olursak beklenen oldu diyebiliriz ama en azından yetenekli oyuncu grubumuz bir turnuva gördü ve o turnuvada gidebildiği son noktaya kadar gitti ve bu yetenekli oyuncu grubu bir kez de Dünya Kupası'nı gördü. Vincenzo Montella'dan razı olmamız gereken yerlerden bir tanesi turnuvaya gidemeyen milli takım organizasyonunu turnuvaya götürdü. Ama kendi idefikslerinden ve doğrularından vazgeçemediği için de o doğrularının arkasında çok ısrarcı kalmasından dolayı da görevine son verildi. Ha diğer ülke milli takımlarının yaptığı gibi belki turnuvadan sonra teknik adam değişikliğine gitmiş olsaydık Uluslar Ligi'nde A klasmanında kalmaya devam ederdik. Belki böyle bir şansımız olabilirdi ama Vincenzo Montella'nın yaptıklarına da bakınca Vincenzo Montella'dan kolay kolay da vazgeçemeyebilirsiniz. Hani orada bir çalışma düzeni, bir çalışma alışkanlığı aslında. Hepimizin hayatında olan o çalışma alışkanlığından vazgeçmek çok kolay değildir. Federasyon da burada vazgeçemedi. Ama yani sadece bu problem zaten hep konuştuk, hep söyledik. Sadece Vincenzo Montella'nın problemi değil, Türk futbolunun aslında oyuncu yetiştirememe probleminin ceremesini çektik. Bu ceremenin yanında da teknik adam kendi taktiğinden, kendi oyun planından çok vazgeçmediği için sağ sonuçları da beklediğimiz gibi olmadı. Hayırlı olsun ama bundan sonraki süreçte gerçekten şu anda ülke futbolunun içinde bulunduğu durumda özellikle yabancı teknik adam getirmeyi düşünüyorsanız bu konjektüre gelmek ister mi? Bundan pek emin değilim. Evet, oyuncu grubu çok kaliteli ama oyuncu grubunun içerisinde de ciddi performans düşüklükleri ve mental olarak çöküşler var. Bunları toparlamak çok kolay değil. Hem kulüp takımlarındaki teknik adamları için, hem şu an milli takımı devralacak antrenör grubu için ortada biraz dibe vurmuşluk var. Geçen hafta söylediğim gibi hala tüm futbolu hem milli takımlar özelinde hem futbolun yönetiliş biçimindeki bitkisel hayatından çıkamadı.
1: Peki tabii şimdi aslında biraz da değinmiş olduk. Yani yabancı bir teknik adam dediğiniz gibi hani biz tercih etsek de o bizi tercih eder mi şu futbol ikliminde soru işareti, ama yerli teknik direktörler için tabii ki milli takım hani reddedilmez. Yani teklif gittikten sonra herhalde reddedecek kişi yoktur diye düşünüyorum. Sonuçta milli takım bu. Kim olmalı? Şimdi ben baktım biraz gazeteleri de şöyle inceledim. Mesela Arda Turan'ın ismi öne çıkıyor. Shakhtar Donetsk'te iyi bir performans gösteriyor. Hani hem milli takım hem Shakhtar ikisi bir arada götürebilir deniyor. Ya da işte daha önce milli takım teknik direktörlüğü koltuğunda oturan Abdullah Avcı'nın ismi geçiyor. Ersun Yanal'dan bahsediliyor. Trabzonspor'un yakın zamanda yollarını ayırdığı Fatih Tekke, hani genç jenerasyondan yetenekli bir isim. Fatih Terim diyenler var. Onun tecrübesi ve sizin az önce değindiğiniz yani o mental durumu ayağa kaldırabilecek tecrübeye sahip olması nedeniyle nasıl bir isim sizce olabilir mi? De tabii kulisler vardır mutlaka sizin de kulağınıza gelen.
2: Şöyle söyleyeyim, hani hepimiz bu işin içinde çok uzun yıllardır varız. Bu 19 günlük, 18 günlük milli arada benim sadece medya okumamdan şu çıkıyor: Arda Turan bir oraya, o koltuğa manyel yaptı. Biz böyle söyleriz radyo yayınlarında. Çünkü gerek dijital medyada vermiş olduğu röportaj, gerek son bir haftadır özellikle Türk kamuoyunun çok önünde olması ve anlatıları, bir Arda Turan yoklaması çekilmiş. Arda Turan da bu yoklamadan memnun kalmış ve Arda Turan da bu noktada hani yavaş yavaş buraları istiyor ya da buraya dönmek istiyor. Belki de ailesinin isteğinden dolayı buralarda olma niyeti var gibi bir anlam çıkabilir ki Arda Turan'ı zaten biraz hani üstü kapalı bir yolla da yokladı Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu hepimiz biliyoruz. Abdullah Avcı çok uzun süredir takım çalıştırmıyor ve şu anki oyuncu grubunun aslında alt yaş gruplarında ve kulüp takımlarında antrenörlüğünü yapmış da bir isim. Hani bu noktada Abdullah Avcı belki de bu oyuncu grubunu yönetme konusunda daha önceden tecrübeli olduğu için sana bir avantaj getirebilir. Ersun Yanal çok uzun süredir teknik direktörlük yapmıyor ve zaten hani futbola olan mesafesi daha açılmış durumda. Bu konuda hani yola devam etmek ister mi istemez mi? Bu konu bende bir soru işareti. Ya Fatih Terim bence Türk futbolunun üç takılı olacak. YouTube videolarından takip ettiğim kadarıyla, şu ana kadar anlattıklarından yola çıkarak, evet içinde hala bir teknik adamlık ateşi yanıyor ama sanki futbolun üç takılı olma niyetiyle artık hayatına devam ediyormuş gibi bir durum var Fatih Hoca'da. Evet, ama bu dönemi belki oyuncu grubunu mental anlamda silkeleyecek ve oyuncu grubunu tekrar düştüğü yerden çıkartabilecek isim Fatih Terim olabilir. Yabancı teknik adam konusunda zaten şu an eldeki elit seviye teknik adamlar yerlerini hem kulüp takımlarında hem milli takımlarda belirlediği için çok tercih etmeyebilirler ülke milli takımını. Shakhtar'daki çok
1: Erkin
2: başarılı bir
1: Tümer,
2: dönemi
1: çok
2: var
1: özür
2: ama
1: dileyerek bir araya gireyim. Şimdi haber tabii beklemiyor. Sıcak bir gelişme var. Bugün bir seçim vardı Ataşehir Belediyesi'nde. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili oldu. Sizinle devam edeceğim ama hemen Gülistan Yazbaşı telefon attığımızda bir soralım ona. Nasıl oldu? Seçimler nasıl yapıldı? Detaylarında ne var? Gülistan, sözü sana bırakalım.
3: Kahraman Poyrazoğlu İstanbul'un iki ilçesinde bugün gözler belediye meclislerindeydi. Seçimler yapılacaktı. İlk olarak Ataşehir Belediyesi'nde başlayan seçim sürecinden bahsedelim. Saat 10'da başladı ve tamamlandı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Böylece Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Ataşehir Belediye Meclisi dediğimiz gibi saat 10'da yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, başkan vekilliği seçimi öncesinde adayının Serdar Orhan olduğunu duyurmuştu. CHP grubunun salona gelmemesi üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. ve Cumhur İttifakı'nın 18 üyesiyle 3 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla gerekli üye sayısı sağlanmış oldu. Böylece seçim salonda yer alan toplam 21 meclis üyesiyle başladı. İlk turda Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy çıkmıştı. 4 tur boyunca seçim devam etti ve 4. tur sonunda salt çoğunlukla Serdar Orhan seçimi kazandı ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylece de Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Bunu yeniden söyleyelim. Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak suçlarından tutuklanmıştı. Üzerine de bir seçim yapılması gerekmişti ve Ataşehir'de başlayan seçim süreci de böylelikle tamamlandı diyebiliriz. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. 4 tur boyunca seçim devam etti ve salt çoğunlukla da seçimi kazandı. Böylece Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Şimdi gözler günün ikinci seçimine çevrildi. Saat 14'te Eyüp Sultan Belediye Meclisi'nde yapılacak. Burada da CHP 22 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyor. Bunu bildirelim. Ancak Cumhur İttifakı'nın da 14 üyesi var. İki ilçede de yeni başkan vekillerinin belirlenmesi gündemiyle başlamıştık aslında güne. Ataşehir'de belirlendi. Serdar Orhan seçimi kazandı. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Şimdi ise Eyüp Sultan seçimlerini takip edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Peki, teşekkür edelim Gülistan Yazbaşı, sıcak gelişmenin detaylarını aktardı. Erket Tümer'i biraz bekletmiş olduk ama kaldığı yerden en son yine bir Arda Turan Şaktar diyorduk. Buyurun Erket Tümer, oradan devam edelim.
2: Bizim semte de hayırlı olsun. Ben de Ataşehir'de yaşıyorum, o yüzden bizim semte de hayırlı olsun.
1: Daha çok dikkatli olsun. Dinlediniz o zaman.
2: Aynen öyle. Zaten olay yani çok yakın oturmamdan dolayı belediyenin etrafındaki hareketliliğin farkındaydım. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar dönecek olursak da yani bir teknik adamın ya Arda Turan gibi genç bir teknik adamın bence hedefleri çok daha fazla. Olmalı da bir yandan olmalı da. Çünkü hepimiz onu bir Atletico Madrid'de Simeone'nin ardından gelecek yeni bir 10 yılın, yeni bir kuşağın, yeni bir dönemin temsili olsun, adı olsun istiyoruz. Bunu da yapabilecek potansiyeli var. Bir de Shakhtar'ı unutmayalım. Arda Turan sürekli yenilenen ve gençleşen bir rotasyonu yönetiyor. Ve biraz da kendi havuzundaki o yetişen meyveleri toplayarak kendi sistemini oluşturuyor. Milli takım yönetmek, milli takım antrenörü olmak çok daha farklı şeyler. Ya sadece bu şahsi fikrim. Umarım Arda Turan kariyerine biraz daha Avrupa'da devam eder. Atletico Madrid görür. İspanya'da bir takım çalıştırır. İtalya'da bir takım çalıştırır. Ve son kertede belki Türkiye'de milli takım görevini üstlenir. Biraz Jürgen Klopp gibi olmasını hayal ediyorum. Yani kulüp kariyerinde gidebildiği noktaya kadar gidip sonrasında bir milli takım almalı. Ama şu an ortaya çıkan adayların hiçbirinin net değil. Siz de gazeteden okudunuz. Sadece şu an Arda Turan'dansa Fatih Tekke ile hızlı bir şekilde anlaşıp en azından iki karşılaşmada milli takımın mevcut oyuncu grubunun da yaşına yakın, düşüncelerine yakın, onları doğru yönetebilecek isim olduğu konusunda böyle bir fikrim var. Çünkü geçen sene Trabzonspor'da yaptıkları bu noktada benim için referans.
1: Valla size katılıyorum. Arda Turan inşallah federasyon Arda Turan'a bir teklifle gitmesin temennisindeyim ben. Çünkü şimdi yani milli takım dediğimiz gibi size bu teklif geldiği zaman reddetmek çok mümkün olmayabilir. Ama umarım öyle bir teklif başka hocadan yana kullansın değil federasyon. Çünkü ben de Arda Turan'ın yani biz işte yurt dışında temsil eden futbolcularımız var ama teknik direktör olarak da Arda Turan'ın hani çok geleceğinin parlak olduğuna inananlardan biriyim. Öyle temenni ediyorum en azından. Sizin dediğiniz gibi bir kariyer planlaması gerçekten çok daha iyi olur düşüncesindeyim. Peki şunu da sorayım. Son soru olarak bunu aktarayım. Ama tabii sohbet devam edebilir. Yani süreyle ilgili bir sıkıntı yok. Sadece benim aklımdaki son soru bu. Şimdi federasyonun seçim kararı almaması. Yönetim kurulu üyelerinden istifalar geldi. Benim kendi yine şahsi fikrimdir bu. Hani kendi düşüncem. Bence bir istifa olmalıydı. Yani en azından bir seçim kararı alınmalıydı. Bir tazelenmeye, yenilenmeye, bir güven oyu almaya ihtiyaç vardı. Belki de seçilemeyecekti tabii ki yönetim ama nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Kahraman Bey, son cümlenizde saklı belki de aslında hepimizin yorumu. Yani seçilemeyeceğini düşündüğü için olağanüstü seçim kararı almadı ve 2027 yılına kadar ben buradayım, normal seçim tarihine kadar ben federasyon başkanlığı yapacağım dedi. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu normal şartlarda Yola çıktığınız ekibinizden 14 kişi 2 yıl sonra sizinle çalışmayı reddettiyse ve bu

0: noktada sizin fikirleriniz ayrı düştüyse burada bir yanlış vardır. En azından ben bu işi böyle okurum. Kendi mesleki kariyerimde de hepimiz mesleki kariyerimizde bunu böyle okuruz. Ve gelinen noktada üstüne hak mahrumiyeti cezası almış yöneticiniz var. O yöneticiniz de diyor ki burada gerçekten ben zaten hatalıyım. Bir de bunun cezasını çekeceğim. Ben de istifa ediyorum diyor. Yani bu istifaların ardından gerçekten yedek üyelerle yola devam etmek Türk futbolunun ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı koltuğunun itibarına çok büyük zarar verecek ve burada daha önce de konuştuk. Yayın ihalesi var. Euro 2032 var. Siz bu noktada da hem yayın ihalesinde hem Euro 32 için itibar kaybındasınız. Yani Türk futboluna bir itibar kaybı yaratmış oluyorsunuz. Bunu daha geniş çaplı düşünmek gerekiyor. Evet, istikrardan yanayız hepimiz. Ama ortada arka arkaya sıralanmış başarısızlıklar ve adli sürece ilerlemiş bir durum var. Şimdi siz de KJ'de yazdınız. Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları ve asıl burada dikkat edilmesi gereken şey, Mecnun Başkan çok uzun süredir İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında ve bu yönetimin hem sözcüsü hem de içerideki işleyişi doğru sağlayan bir isim. Ve Türk
1: İkinci
0: futboluna
1: adam
0: yaklaşık
1: diyebiliriz
0: 30...
1: herhalde yani kendisi için.
0: Aynen öyle. İkinci adam ve 30 senedir Türk futbolunun aslında bir fiil içinde ve futbolun hani Hacı Osmanoğlu'nun dediği o 30 yıllık kendisi kötülük olarak tırnak içerisinde ya da pislik olarak anlatıyor da 30 yıllık sürecin gerçekten iyi ve kötü yönlerini hem kulüp başkanı olarak hem de federasyonun belli çatılarında çalışarak görmüş bir isim. Diyor ki ben ikinci adamken burada yapamıyorum. Burada bir yanlış var ve ben istifa ediyorum. Ben olsam buradan bakarım. Çünkü kurmayım, benim en yakınım istifa vermiş. Ve burada demek ki bir yanlış var. Bunu bu şekilde yorumlamadı federasyon. Hakemlik ve MHK konusu dünkü toplantının sonunda bence hala ucu açık kaldı. Dün siz de maçı izlemişsinizdir. Belki geliriz oraya. Benim de çok zaman kısıtım olmadığı için bugün yayınım geç. O yüzden rahat ve yaya konuşuyorum. Yani dün TFF 1. Lig'e atanan hakemlerden iki tanesi mesela kafada çok soru işareti bırakan isimler. Dün Halil Umut Meler'in kötü yönetmedi maçı. Sakın yanlış anlaşılmasın ama ilk 10 dakikadaki tedirginliği vücut diline oturmuştu. Çünkü çalacağım düdük benim bundan sonraki kariyerimi nasıl etkileyecek diye bir 10 dakikası
1: Tabii.
0: var. Futbolun sürekli içinde yaşayanlar bunu görür. Şimdi böyle bir futbol iklimine devam ettiriyorsunuz siz. Ya burada da bir yanlışınız var. Ben de sizin dediğiniz noktadayım. Bir istifa gelmese bile bir olağanüstü seçim kararı, 30 gün içerisinde bu göreve aday olacak isimlerin kendi listeleriyle gelip biz bunları yapacağız demesi, yapmak istediklerimiz bunlar demesini olanak ve alan sağlamak gerekiyordu. Uğur Melike mesela olur olmaz çok önemli değil. Meslektaşımız olduğu için şunu söyleyeceğim. Çok makul bir şekilde hani Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinin nasıl yapılması gerektiğini aslında bize hatırlattı. Benim planım bu, projem bu, stratejim bu. Ben bu yüzden Türk futbolunun başkanlığına adayım. Biz gerek Mehmet Büyükekşi, gerek İbrahim Hacı Osmanoğlu, gerek Nihat Özdemir dönemlerinde bu tarz radikal hamleleri yapacak, bu tarz anlatıları olan ve projelerini tane tane anlatan federasyon başkanlarıyla yola devam etmedik. Hep gündelik kararlar alan, gündelik kararlarla milli takımı ve lig yönetimi sağlayan, disiplin cezalarının açık maddelerinden kuralları kulüplerin daha çok çıkarına yönelik böyle esneten özellikle dört büyük kulübün çıkarları doğrultusunda biraz dört büyük kulübü kızdırmamak üzerine daha doğrusu yönetim sergileyen üç federasyon başkanı gördük. Şimdi bunun değişmesi lazım ve bu yönetimden şikayet eden kulüpler ya bir araya gelsinler. Madem bu kadar şikayetçisiniz, kamuoyunun da bu konuda tepkisi var. Futbolun asıl unsuru takımlar ve futbolcular. Bir birlik olun. Buradaki yönetilişten şikayetçiyseniz siz bu noktada şikayeti dile getirin. Gerekirse bir hani tırnak içerisinde eylem, bir açıklama, bir şey yapın ve bu federasyonda yola devam edilemeyeceğini bize siz söyleyin. Onlara siz söyleyin. Çünkü burada başrol oyuncusu sizlersiniz, kulüpler ve kulüp oyuncuları.
1: Yani ben biraz
0: Ben böyle düşünüyorum.
1: az önce söylediniz ya, hani Fatih Terim için mesela hani üst bir akıl dediniz. Yani ben biraz böyle futbol camiasının daha içinden gelen, hem yeşil sahalarda top koşturmuş, işte soyunma odasını bilen, yani bu isimlerin, hani mesela Fatih Terim bence olabilir. Hani ben Fenerbahçeliyim ama hiç öyle bir düşüncem yok. Hani Fatih Terim'in Galatasaraylı olduğunu da biliyoruz ama çok da güzel yapabileceğine inanıyorum. Bağlantıları olan bir isim, yurt dışında tanınan, bilinen, hani Türk futboluna değer katabilecek bir isim. Neden düşünülmüyor ya da kendi mi istemiyor bilmiyorum. Ya ben biraz böyle futbol, yani sahadan gelen birileri olsun düşüncesindeyim. Bilmiyorum, siz katılır mısınız? Son bir cümle onu alayım.
0: Ya futbolu futboldan gelenler yönetsin istiyoruz da bunun da eğitimini doğru almak gerekiyor ya Kahraman Bey.
1: Evet.
0: Yani Avrupa'da şimdi futbolu gelenler, yani futboldan gelenler de bazen yönetmiyor ama sporun yöneticiliği konusunda akademik yeterliliğini tamamlamış insanlar bugün birçok federasyonun başında. Şimdi İngiltere'de yaşanan çok büyük bir skandal var, değil mi? 199 tane suçlanan bir Manchester City var. Dedi ki federasyon üstü kapalı bir şekilde, biz en ağır cezayı vereceğiz. Cezası zaten hazır. Sadece Premier Lig'in marka değerine zarar vermemek için şu an ligin bu şekilde oynanmasına karar verdik dediler üstü kapalı şekilde. Ama Manchester City gelecek
1: Evet.
0: yıl çok büyük bir puan silme cezası ve transfer cezası alacak mesela.
1: Aynen
0: Şimdi
1: öyle.
0: hepimiz artık bunu biliyoruz. Yani böyle yönetilir, böyle stratejik adımlar atarak ve bu stratejik adımları futbolun içerisindeki ekonominin zarar görmemesine yönelik adımlar atarak yürütmek gerekiyor. Biz bu noktada biraz eksik kaldık ve Fatih Hoca olabilir. Evet, Fatih Hoca olabilir ama günün sonunda bir sonraki aşamayı düşünmek lazım. Evet, senin şu anki buhrandan teknik adam olarak da federasyon başkanı olarak da bu noktadan seni çekip çıkartır Fatih Terim ama vizyoner olup diğer 6 büyük ligin standartlarına ulaşmak istiyorsan benim mesela hep başkan adayım,
1: Evet.
0: radyoda da söylerim, sevgili Mustafa Eröğüt'tür.
1: Evet.
0: Çünkü sevgili Mustafa Eröğüt hem kulüp yöneticiliği yapmış, alt kademeden itibaren federasyonun her departmanında çalışmış, Avrupa Kulüpler Birliği'nde diğer spor branşlarında, etnosporundan tutun e-sporuna kadar bütün spor branşlarının yönetim kurullarında yer almış bir spor yöneticisidir mesela. Benim hani
1: Sizin
0: geçiş
1: profiliniz bu,
0: evresinden
1: evet.
0: sonra 10 yıllık profili de bir Mustafa Eröğüt bence buradaki en kıymetli isim ve futbolumuzun içinde biz futbol yöneticisi yarattık. Bunun farkına varmamız da
1: Peki.
0: gerekiyor biraz.
1: Peki, teşekkür ediyorum Erke Tümer. Görüşmek dileğiyle bir başka yayında. Çok sağ olun.
0: Haftaya umarım maç konuşuruz. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Muhabir arkadaşımız Eda Nur Karaloğlu Gaziantep'te karşımızda olacak. Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden biri olan menengiç meyvesinden yapılan o kahveyi bize gösterecek.
2: Evet, Gaziantep denince akla birçok lezzet geliyor. Biz de şu anda o lezzetlerden birinin menengiç kahvesinin yapıldığı bir yerdeyiz. Ama bu kahve diğerlerinden çok farklı. Çünkü menengiç meyvesinden yapılıyor ve menengiç meyvesi de aslında Antep fıstığının yabani halinin kurutulmuş hali. Aslında daha da detayları alacağız bu kahveye dair. Yanımızda Mehmet Bey var. Efendim, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Gaziantep'e Tarihi Tahmis Kahvesi'ne. Tarihi Tahmis Kahvesi 1635'li yıllarda yapılmış. Türkmen Ağası Mustafa Bey tarafından Mevlevihane'nin gelir kaynağı. Burası Menengiç Kahvesi'yle ünlü. Menengiç dediğiniz zaman Tahmis Kahvesi akla gelir. Biz de gelen misafirlerimize fıstığın yabani hali olan melengici sütle birlikte yaparaktan gelen misafirlerimize ikram ediyoruz.
2: Hemen şöyle de gösterelim. Bakın aslında menengiç meyvesinin yabani hali tohum halinde oluyor aslında. Öğütüldükten sonra da bu şekilde macun halini alıyor. Ve ardından da sütle karıştırılıp fincanlarla buluşuyor. Efendim, aslında dıştan bakınca insan kahve diyemiyor buna.
3: Şimdi herkesin farklı kahve tarzları varsa Gaziantep'inde menengiç kahvesi var. Tüm Türkiye'ye mal olmuş. Aynı zamanda menengiç kahvesi coğrafi işaret alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından. İnşallah yurt dışına, Avrupa'ya, Amerika'ya, dünyaya açılan bir kapısı. Gaziantep'in melengiç kahvesi. Melengiç kahvesi içmeden olmaz. Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Tahmis kahvesinin 400 yıllık hatırası var.
2: Şunu da söyleyelim aslında.

0: kahve dediğimiz şey de kahve çekirdeği olur ama buradaki kahvede aslında Antep fıstığı var.
1: Evet, Gaziantep fıstığı. Yani menengiç ağacı aşılandığı zaman Gaziantep fıstığı haline geliyor. Biz bunu kahvenin az geldiği dönemlerde dövülmüş kahve haline getirmiş. Çok güzel bir aroması var. Aynı zamanda kafein içermediği için çok faydalı bir malzeme. Çocukların, hanımların, herkesin bolca çokça içmesinde fayda var. Özellikle soğuk kış günlerinde.
0: Çok teşekkür ederiz. Şöyle hemen sizler için bir fincan kahveyi de gösterelim. Bakın, menengiç kahvesi şu şekilde. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz zaman diyorsunuz zaten ama normal kahvelerden çok farklı çünkü içerisinde Antep fıstığının yabani hali var. Hemen şöyle tadına da bakalım sizler için. Hemen şöyle menengiç kahvemizin tadına da bakalım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Beraber içtik kahvemizi.
1: Afiyet olsun efendim. Her zaman bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. O zaman biz de kahvelerimizi içerken tekrar sözü merkeze bırakalım.
2: Teşekkür edelim biz de muhabir arkadaşımıza ve konuğuna. Moderatör hafta sonunu bu bağlantıyla birlikte noktalıyoruz. Saat başındaysa gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen Tiguan lansmanından görüntüler, Kıbrıs'ta karting rüzgarı, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve klasiklerden oluşan Yıldızlar Geçidi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta

0: bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Suyla boyanın buluştuğu, bir damla sabrın şiirle dans ettiği Ebru, tarihin derinliklerinden günümüze süzülen bir sanat çeşmesi. Kökeni Orta Asya ve Anadolu'ya uzanan bu büyülü teknik, Osmanlı saraylarında, kitap sayfalarında, zarif süslemelerde hayat buldu. Ebru yalnızca renklerin değil, ruhun da yansıması. Her fırça darbesi suyun üzerinde bir hayal gibi süzülür ve benzersiz bir desenin doğmasına vesile olur. Özellikle sanatçının sabrını, inceliğini ve sezgisini ön plana çıkarır. Boyalar suyun üstünde yüzerek özgürce hareket eder, sanatçı ise yönlendirici olur, doğanın ritmini takip eder. Her Ebru çalışması biriciktir. Aynı desen bir daha asla tekrarlanmaz. Bu yüzden Ebru, geçiciliğin ve anın estetiğini yücelten bir sanattır. Dalgaların kıvrımında şekillenen motifler, yapraklar, çiçekler ve hayaller gözlerin ve ruhun huzuruna sunulur. Ebru hem bakana hem de yapana dinginlik verir. Her renk bir duyguyu, her çizgi bir hikayeyi taşır. Bu sanat suyla boyanın, zamanla dans eden şiiridir.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
2: Biraz rahat ol.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Hoş geldiniz 24'e. Hemen sıcak bir gelişme var. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklama yapıyor. Hoş o noktaya geldiniz. Dönelim.
1: Hepimizin malumu üzerine 30 Nisan tarihinde Ataşehir Belediye Başkanı imar, iskan ve ruhsat işlemlerindeki yolsuzluk nedeniyle görevden alındı ve hemen ardından bir belediye başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. Fakat süreç içerisinde benzeri fiillerin devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Halk Partili 6 meclis üyesi, bu düzen değişmeyecek, biz bu sıkıntılı işlerin olduğu yerde bulunmayız diyerek partisinden istifa etti ve ardından AK Parti saflarımıza dahil olmuşlardı. Tabii yine aynı benzeri konular ve konu başlıkları sebebiyle başkan vekilliğinin de görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle bugün belediye başkan vekilliği seçimi valilik tarafından karar

0: kararlaştırılmıştı. Tabii Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. Var olan problemlerinin, iç çekişmelerinin sebebiyle zaten başkan vekilliği görevden alındıktan sonra kısa bir süre sonrasında 3 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi daha istifa etmişti. Hem AK Partili meclis üyelerimizin hem de istifa eden 2 bağımsız meclis üyesinin katılımıyla bugün yeterli çoğunluk sağlandı. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri katılmamasına rağmen gerekli çoğunluk sağlandığı için meclis açıldı ve oturum gerçekleşti. 4. turda 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Tabii biz özellikle daha önce gerçekleşen başkan vekilliği seçimlerinde de ifade ettik. Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Çünkü baktığımızda Ataşehir ilçemiz kurulduğu günden bu tarafa AK Parti hizmetlerinden ilçe belediyesi ölçeğinde mahrum kalmıştı. Ataşehir'e belediye başkanı iken de ben geldim. Bizzat burada saha çalışmalarına katıldık. Hatta Ataşehirlilerden şunu duymuştuk. Ya bizim başkanımız yok sahada, siz kalkmışsınız Bağcılar'dan gelmişsiniz burada vatandaşla buluşuyorsunuz. Vatandaşın arasında olmayan, vatandaşıyla hemhali olmayan, vatandaşıyla bir arada olmayan, vatandaşın hizmet götürmeyen kurak bir belediyecilik anlayışını Ataşehir'de gördük. Ataşehir denildiği zaman akla sadece aslında İstanbul ölçeğinde 3 mahalle akla gelir. Batı Ataşehir bölgesi. Ve onun dışında Ataşehir'in gerçeğiyle uzak bir belediye yönetiminin burada hep var olduğunu gördük. Ve bugün itibariyle şunu özellikle ifade etmek isteriz. Ataşehir'in sadece 3 mahalleden ibaret olmadığını, Ataşehir'in tüm mahallelerine eşit hizmet götürülmesi gerektiğini ve bu eşit hizmeti de inşallah Serdar Orhan başkanımız ve kıymetli ekibiyle birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı teşkilatlarımızın da vatandaşımızla kurduğu güçlü bağla birlikte biz sağlayacağız. Ataşehir'in gençlerine imkanlar sağlayacak. Çünkü Ataşehir'de baktığınızda bir uydu kent zihinlerde oluşur ama daha gelirken bile Barbaros Mahallesi'nin alt bölümünün Anadolu'daki bir köyü andıran görüntüsünü hemen belediyemizin alt tarafına gördük. Yolun bir tarafı uydu kent haline dönüştürülmüş, her türlü hizmeti almış ama yolun alt tarafında halen Anadolu şehrini andıran bir köy görüntüsüyle İstanbul'un merkezinde bir Ataşehir'in var olduğunu hep birlikte görüyoruz. İnanıyoruz ki Ataşehir'deki alt Barbaros'taki çocuklar da bu üst Barbaros'taki hizmeti hak ediyor. Oradaki kadınlar da buradaki hizmeti hak ediyor. Ataşehir'deki tüm fertlerimizin eşit hizmeti alacağı, Ataşehirli tüm vatandaşlarımızla hizmet yolculuğunda buluşacağımız Ataşehir'de, koskoca Ataşehir'de bakın 2 tane sadece kütüphane mevcut. Bizim AK Parti belediyelerimizde, Ataşehir ölçeğindeki belediyelerimizde her mahallemizde birkaç kütüphanenin gençlerle buluştuğu, gençlik merkezlerinin, spor merkezlerinin, kadınlar için özel tasarlanmış kadın merkezlerimizin olduğu, kültür merkezlerimizin olduğu bir belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz. Ataşehirli vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ataşehir'in çöplerinin sadece 3 mahallede düzgün toplandığını, geri kalan mahallelerde halen bu devirde çöp boyutunda dahi sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Bizler hizmet etmek için buradayız. Bizler hizmet üretmek için buradayız. İnşallah Serdar Başkanımız gecesiyle gündüzüyle genç, dinamik yapısını da inşallah sürecin içerisinde var gücüyle kullanacak ve gecesiyle gündüzüyle sokakta, çarşıda, mahallede her daim vatandaşıyla iç içe olan bir çalışma düsturunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın yerel yönetim anlayışını inşallah burada net bir şekilde hissettirecek ve Ataşehir ilçemiz 2,5 sene sonra Allah'ın izniyle, bunu buradan ilan ediyorum, Allah'ın izniyle 2,5 sene sonra acaba bu şehir, bu ilçede seçim sonuçları ne olacak diye düşünmemize sebebiyet vermeyecek bir yönetim anlayışını net bir şekilde hissettirecek ve Allah'ın izniyle burada Ataşehir güçlü bir şekilde İstanbul'umuza güç katacak boyuta gelecek. Ben tekraren teşekkür ediyorum. hepinize ve kıymetli Serdar Başkanımıza da mikrofonu uzatıyoruz.
1: Efendim, ilk sözleriniz aslında bekletilen değil, beklenen bir Ataşehir olacak demiştiniz.
2: Evet. Sayın İl Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii İl Başkanımız Ataşehir ile alakalı aslında söylenecek bütün sözleri söyledi. Biz yine tekrarlıyoruz. Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Canlı olarak ekranlarınıza getirdik AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve akabinde Başkan Vekili Serdar Orhan konuşmalarını gerçekleştirdiler. Ataşehir için hayırlı olsun diyelim. Bir başka heyecan da Gazi Osman Paşa'da bugün yaşanıyor. Eyüp Sultan'da yaşanıyor. Onun da gelişmelerini aktarmaya sürdüreceğiz diyelim. Devam edelim. İzmir'e götüreceğiz sizleri. Bayraklı Belediyesi yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi çok sayıda suçlama yöneltildi şüphelilere ve aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da yer aldığı toplam 15 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Sayıştay'ın 2025'te belediye iştirakı Bay Belaşe'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitler bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti. Tespitler üzerine suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı. İzmir'de yine Çeşme Belediyesi, biliyorsunuz yeni parti yönetiminde, orada da bir soruşturma başlatılmıştı. Aslında benzer suçlamalar var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, o örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheli vardı, onu tutuklandı. Yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakın 5 Ekim'de belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmıştı. Evrakın imha edilmesine ilişkin talimatınsa İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından verildiği iddia edilmişti. İddialar üzerine 12 şüpheli 7 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının da yer aldığı 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı ve büro memuru da yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamuoyunda Arap Emrah adıyla bilinen suç örgütünün ilk bir operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda silah ve fişek de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 52 şüpheli var tespit edilen.
4: Başkan mı yok? Polis aç!
5: Kapılar tek tek açıldı. Polis belirlenen adresleri aynı anda baskın yaptı. Hedefte Arap Emrah suç örgütü vardı. Operasyonun odağı Arap Emrah lakaplı suç örgütü lideri Emrah Sever'di. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütle bağlantılı 52 şüpheli tespit etti. Bunlardan birinin cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi. Ve 47 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sadece İstanbul'la sınırlı değildi. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabancalar, tüfekler ve mermiler bulundu. Ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Örgütle bağlantısı belirlenen 28 sosyal medya hesabına ise erişim engeli getirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
3: Okyanus merkezli El Niño hava olayının Şubat 2027'ye kadar devam edeceği artık neredeyse %100 olarak görülüyor. Ve uzmanlar bunun da aslında son dönemlerde yaşanan en büyük iklim krizlerinden birine neden olacağı görüşünde. Rekor deniz sıcaklıkları, felaket boyutundaki kuraklıklar ve büyük sel risklerine karşı dikkat çekiyorlar.
6: Dünya Meteoroloji Örgütü yayımladığı küresel mevsimsel iklim güncellemesi raporuyla iklim krizinin ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serdi. Kurumun Genel Sekreteri Celeste Saulo, Pasifik Okyanusu'nda hızla tırmanan El Niño hava olayının Şubat 2027'ye kadar etkisini sürdürme olasılığının neredeyse %100 olduğunu açıkladı. Yetkililer bu durumun 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü ve yıkıcı El Niño dalgalarından biri olacağı konusunda uyarıyor. Raporda küresel ısınmayı tetikleyen deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki rekor artışa dikkat çekildi. Haziran ayında mevsim normalinin 1,6 derece üzerinde ölçülen Pasifik Okyanusu sıcaklıkları, Ağustos ayında 2,5 derecelik tarihi bir sapmaya ulaştı. ABD ve Avrupa'dan çeşitli kuruluşların verileri de bu tabloyu doğruladı. Dünyanın kayıtlara geçen en sıcak Ağustos ayını yaşadığını ve okyanus sıcaklıklarının tüm zamanların zirvesine çıktığını teyit etti. Aralık ayında tepe noktasına ulaşması beklenen El Niño, dünya genelinde hava modellerini ve yağış rejimlerini alt üst edecek. Geniş coğrafyalarda mevsimsel ortalamaların çok üzerinde seyredecek sıcaklıkların, bazı bölgelerde şiddetli kuraklık ve kıtlığa, bazı bölgelerde ise yıkıcı sel felaketlerine yol açacağı öngörülüyor. Küresel ekonomileri ve ekosistemleri doğrudan tehdit eden bu tablonun etkilerinin uzun yıllara yayılabileceği belirtiliyor.
3: Gelişmelerle karşınızda olduk. Hoşça kalın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, sanatçı Hande Şekerciler'le, sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Sevgili seyirciler, Avusturya Viyana'dayız. ID Polo'dan sonra ID Tiguan'la beraberiz. Tabii ki önce onu yayınladık. Şimdi sıra geldi ID Tiguan'a. ID Tiguan neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. MEB Plus platformuyla Tiguan'ın bir bileşimi aslında. İkisinin kombinasyonu.

kombinasyonu ve Tiguan'ı elektrikli dünyayla tanıştırıyor. Dolayısıyla iki taraftan almış olduğu gemlerle birlikte yepyeni bir tasarımla karşımızda. Bu tasarım bize neler sunuyor? Zaten sizler de görüyorsunuz, çok sade, safkan bir tasarıma sahip. Özellikle

vurguluyor diyebiliriz. IQ Light'lar yani farlar da aynı Polo'da olduğu gibi biraz daha geliştirilmiş durumda, daha iyi bir aydınlatma sunuyor. Ön taraf yine aerodinamiğe katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış, 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip ID Tiguan. Yan tarafa baktığımızda işte buna katkı yapan detaylardan bir tanesi jantlar elbette ki. 21 inçlik jantlar kullanılıyor. 235, 45, 21 ebatında lastikler var. Bunlar da tabii ki elektrikli araçlar için üretilmiş lastikler ki sürtünmeyi azaltıp menzile çok fazla etki etmesinler. Şimdi yan tarafa baktığımızda yan tarafta da bir takım detaylar görüyoruz. Parlak siyah kapaklar. Tavanda görmüş olduğunuz gibi tavan rayları ve yine bir sunroof var. Panoramik cam tavan var. Yan tarafa baktığımızda kapı kollarının yine geleneksel kaldığını görüyoruz. Çünkü son dönemde bunlarla ilgili tartışmalar gündemde. Otomotivi yakından takip edenler bilecektir. Çin'de düz kapılar yani gizli kapı kolları yasaklandı. Neden? Güvenlik sebebiyle. Çünkü bir kaza anında araca dışarıdan müdahale edilebilmesi için, kapının rahat açılabilmesi için bu tarz kapı kollarının olması gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dokunmatik. Buradaki sensörle kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Omuz çizgisi arkaya kadar gayet düz bir şekilde ilerliyor. Arka tarafta da yine stop grubuna baktığımızda yine aracın karakterini vurgulayan aydınlatılmış boydan boya uzanan bir stop grubu var. Logo da aydınlatılmış durumda. Arka tarafta da yine ID Tiguan yazısını görebiliyoruz. Evet, aracın boyutu tampondan tampona 79 mm uzatılmış. Ama bundan daha önemlisi bence aks aralıklarının 84 mm uzatılması. Tabii ki bu açıklıkta içerideki yolculara daha ferah bir alan olarak yansıyor. Daha konforlu bir alan sunuyor. Ama aynı zamanda aracın yol tutuşuna da etki ediyor. Çünkü 4 açık alanda yere bastığı için viraj kabiliyeti çok daha iyi hale geliyor. Şöyle bir arkaya bakalım. Arkada nasıl bir alan sunuyor? Evet, kapının açılma açısı oldukça iyi. Tek adımda içeri rahatlıkla geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Arkadaki koltukların açıları da çok iyi. Dolayısıyla uzun yolculuklarda bu şekilde çok rahat seyahat edebilirsiniz. Hemen neler görüyorum ondan size bahsedeyim. Koltukların arkasında telefon koyabileceğiniz bir cep bulunuyor. Burada bir askılık var. Buraya ceketinizi, işte hırkanızı asabilirsiniz. Burada çift çıkışlı bir havalandırma kanalı ve hemen üstünde 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Altta da görmüş olduğunuz gibi ısıyı ayarlayabiliyorsunuz arka yolcular için. Bu alt bölümde de yine bir saklama gözü var. Burayı da kullanabilirsiniz. Ve ortada gördüğünüz gibi şaft tünelinin çıkıntısı olmadığı için bu alanı da çok rahat kullanabilirsiniz ve bir yerden bir yere geçmek, yani iki koltuk arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale gelmiş durumda. Şöyle ortaya da baktığımızda bardakları koyabileceğiniz bir kol dayama ünitesi mevcut. Ama burada gördüğünüz gibi hani tablet veya telefon koyabileceğiniz bir alan bulunmuyor. Bunu da şöyle kapatalım. Panoramik cam tavandan bahsetmiştim. İşte arka tarafı daha ferah yapan detaylardan bir tanesi de o, her zaman söylüyoruz. Farklı kapı kolları gördüğünüz gibi burada da yer alıyor. ID Polo'da da vardı, bunları göstermiştim. Üzerinde de Harman Kardon yazısını görüyoruz. Bu da ne kadar güzel bir ses sistemine sahip olduğunun işareti olarak karşımıza çıkıyor. Evet, alanı gördünüz. Çok rahat bir diz mesafesi var. Ön koltuk bana göre ayarlı, onu söyleyeyim. Yani koltuğu öne çekmedim. Öne rahatlıkla oturabiliyorum ve geniş bir alan var. Baş mesafesi oldukça iyi. Ve bu panoramik cam tavanında şurada görmüş olduğunuz gibi perdesi mevcut. Hani çok sıcak, çok güneşli günlerde ne yapacağım derseniz işte bu perdeyi kapatarak içerisinin daha gölge olmasını, daha serin olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Arka taraf böyle. Bakalım ön koltukta bizi neler bekliyor? Tiguan'ın içine oturduğum zaman da aynı ID Polo'da olduğu gibi bir görselin aşağı yukarı bizi karşıladığını söyleyebilirim. Yine ID Polo'da gördüğümüz bir detay ID Tiguan'da da mevcut. O da retro düğmesi. Bunu gerçekten sevdim çünkü geçmişe götürebiliyor ve bakın burada bir Volkswagen Beetle'ın ekranından görüntüler olduğunu görebiliyoruz. Bunu değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Buradaki üstten şöyle göstereyim. Retro tuşu sayesinde
bu ekran değişebiliyor.

Buradaki view tuşuyla da yine buradaki göstergeyi değiştirebiliyoruz. Buna bastığımızda 4 değişik ekran bizi karşılıyor. Hangisini tercih ederseniz onu kendinize göre ayarlamış oluyorsunuz. Ben tabii ki retro görüntüleri biraz daha fazla sevdim geçmişe götürdüğü için. Direksiyon yine ID. Polo'daki gibi üstten alttan hafif bastırılmış. Biraz geniş bir direksiyon. Üzerindeki kumanda tuşları fiziksel ve dokunması son derece kolay. Aynı zamanda direksiyonun arkasındaki buradaki kumanda kollarını da çok rahat görebiliyorsunuz. Vites kolu buraya, shifter konumlandırılmış durumda. Buradan vitesi değiştirmek de hem kolay hem de üzerinden hangi pozisyonda olduğunu görmek çok kolay. Şu bölüme baktığımızda ise yine fiziksel tuşları görüyoruz ki artık fiziksel tuşlara doğru bir dönüş olduğu gerçeğini hepimiz görüyoruz son dönemde. Çünkü her şeyi dijitalleştirmek kullanımı biraz zorlaştırdı ve güvenlik yönünden de sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Çünkü çok dikkat dağıtıyorlardı, bunu hep söylüyorduk. Artık bu tuşlar güzel bir dağılımla hem dijital hem fiziksel olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu alt bölümde ise gördüğünüz gibi telefonunuzu şarj edebileceğiniz, iki telefonu şarj edebileceğiniz bir ünite var. Burası mıknatıslı. Dolayısıyla telefonunuz üzerinde kaymadan rahatlıkla şarj olabiliyor. Ses düğmesi hem sürücü için kolay hem yandan yolcu için kullanımı kolay bir yerde. Bardak koyacağınız alan ve şuraya bastığınızda ise şöyle derin bir saklama haznesi var kol dayamanın altında. Burası çok şık. Evet, burada da bir dijital ekran var dedik. Bunu retro moda geçirebiliyorsunuz dedik. Ama benim baktığım yerden tam buradan yolcunun önünde bulunan bir ekran tamamen siyah gözüküyor. Bu ekranı görmek için yolcu tarafında oturmanız gerekiyor ki bu ekran üzerinde hangi fonksiyonlar var onları görebilirsiniz. Evet, aracın içi oldukça rahat ve oldukça ergonomik. Bakın, bu yükseklikler kol dayama için çok iyi, sürücü için. Elinizi çok rahat atabiliyorsunuz. Buradan da kapıyı açıyorsunuz. Yine burada Volkswagen logosunu görüyorsunuz. Arkasında şık dikişlerle ve bu bölüm aydınlatılmış durumda. Buradan böyle burayı saran bir aydınlatma var. Bu ışıkta güzel bir ambiyans yaratıyor aracın içinde. Ne demiştik ID. Polo'da? ADAS sistemi mevcut. Bütün korumaları size sağlıyor. Bütün bunlar geliştirilmiş durumda. Ama bağlantılı sistem sayesinde Travel Assist özelliğiyle beraber yol üzerinde oluşan hareketleri sistem belli bir sayıya ulaştıktan sonra oradaki engeli artık size otomatik olarak bildiriyor. Aynı zamanda kırmızı ışıkları otomatik algıladığı için siz adaptif hız sabitleme sistemiyle giderken kırmızıyı gördüğünde tam olarak aracı durduruyor ve bu size oldukça kolaylık sağlıyor. Adaptif hız sabitlemelerde nasıldı? Önünüzde bir araç varsa yavaşlarsa yavaşlıyordu, durursa duruyordu ama bunda önünüzde araç olmasına gerek yok. Kırmızı ışığı algıladığında araç şehir içinde durabiliyor. Otonom sürüşe artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve çok yakında artık biz gideceğimiz yeri haritadan seçtikten sonra buradan başlat tuşuna basacağız ve ondan sonra işi araçlara bırakacağız gibi gözüküyor. Bu araç kullanmayı sevenler için ne kadar keyifli olur bilmiyorum ama sıkışık trafikte, özellikle İstanbul gibi şehirlerde her sabah işe gidip gelenler o yoğunlukta kendilerine vakit ayırıp yorgunluklarını biraz bir nebze atabilecekler. Bu yönden güzel gibi gözüküyor ama sürüş keyfine bakacak olursak özellikle süspansiyon sistemi, bu şasi üzerine konumlandırılmış süspansiyon sisteminin de yine başarılı olduğunu söylemek lazım. Ses yalıtımı oldukça güzel. Biz kısa bir tur attık burada şehir içinde yeni ID. Tiguan'la. Çok yumuşak, çok gaz tepkileri güzel. Aniden fırlamıyor, gaz tepkilerini çok güzel konumlandırıyor ve kademelendiriyor. İvmelenmesi de gayet güzel. Şimdi gelin size biraz teknik detaylarından bahsedeyim. Yani bu araçta, ID. Tiguan'da batarya tipleri ne olacak? Bir de ona bakalım. Bataryaları şöyle sınıflandırabiliriz: Pure Pro ve Pro 4Motion olarak. Buraya baktığımızda 58 kWh saatlik LFP bataryayı görüyoruz. Bir de 77 kWh saatlik NMC batarya bulunacak. 58 kWh saatlik LFP batarya 140 kW güç çıkışına sahip ve 350 Nm tork üretirken 450 km'ye kadar da menzil sunuyor. 0'dan 100'e 8,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 160 km. 105 kW'lık DC şarjla maksimum olarak şarj olabiliyor ve 26 derece

dakika sürüyor. Aşağı yukarı şarj süresi 4 çekerde 77 kilowatt saatlik NMC batarya 210 ve 220 kilowattlık güç çıkışları sunuyor. 545 Nm'lik tork değerine sahip ve 600 kilometreye kadar da bir menzile ulaşabiliyor. Bunun sıfır yüz hızlanması ise 6.6 saniye sürüyor ve maksimum sürati saatte 180 kilometre. DC şarjda 165 kW'ı destekliyor maksimum olarak ve 29 dakikada da %80'e ulaşabiliyor. En etkileyici tarafı ise çekme kapasitesinin artırılmış olması ve 2 tona kadar çıkmış durumda çekme kapasitesi. ID.2GAN'da bir de R-Line seçeneği olacak. R-Line tabii ki daha sportif bir görünüme sahip. Tavan detayları parlak siyah olarak karşımıza çıkacak. Ve tabii ki daha spesifik bir jant tasarımına sahip olacak. Daha sportif, aralıkları daha açık. Dış aynalarsa Night Chrome adı verilen bir renkte olacak. Yani hafif gri bir renkte, krom renkte olacak. R-Line etiketleri aracın üzerinde bulunacak. Matrix LED farlar bunun içine entegre edilmiş durumda ve R-Line ön panjur yine bu donanım seçeneğinde karşımıza çıkacak. Şimdi ID. Tiguan'la R-Line seçeneğiyle yola çıkıyoruz. Türkiye tek motor seçeneğiyle gelecek. 190 beygir yani 140 kW'lık. Bu da 450 km'lik bir menzil sunuyor. 61 kW saatlik bir bataryaya sahip olacak. Arkadan itiş sistemiyle çalışıyor. 1.8 tonla 2 tona kadar çekme kapasitesine sahip. Bu aracın bir özelliği daha var. Önde Frank adı verilen bir bagaj bölmesi bulunuyor. 31 litrelik. O da iyi bir aslında size hacim sunmuş oluyor. Yeni Tiguan'ın bana göre en dikkat çeken özelliği ise tavan sacı hariç tüm gövde panellerinin yenilenmiş olması. Tavan raylarında 75 kilogram ağırlık taşıyabiliyorsunuz. Arka tarafta ise bisiklet taşıyıcı üzerinde 90 kilograma kadar bir ağırlığa müsaade ediliyor. Bu aracı ilk kullananlardan biri olduğumuz için şu an kamuflajlı versiyonuyla yola çıkabiliyoruz ki araç yolda çok fazla gözükmesin diye. Ama genel olarak aracın neler hissettirdiğini burada hissedebiliyorsunuz aracın içinde. Çok sessiz, çok konforlu, çok ergonomik, tuşlara çok rahat erişebiliyorsunuz. Bu en hoşuma giden özelliklerinden biri oldu. Aslına bakarsanız biraz içten yanmalı bir aracın elektrikli versiyonunu kullanıyor gibisiniz. Yani sizi içten yanmalı araçlardan çok fazla da uzaklaştırmıyor ama elektriğin konforunu, sessizliğini ve tabii ki teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Şimdilik tüketim verileriyle ilgili bir şey paylaşılmadı ama dediğim gibi Türkiye geldikten sonra Türkiye gelen versiyonun ortalama tüketim değeri, tabii ki fabrika verileri ve bizim kullanımımızda yani İstanbul içinde kullandığımızda nasıl bir tüketime imza attığını da o zaman hep birlikte göreceğiz. Zaten çok da fazla bir zaman yok. 2027'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Polo'da, ID. Polo'da 2027'nin ilk çeyreğinde gelecek. Dolayısıyla 2027'nin ilk aylarında Volkswagen kanadında iki yenilik bizleri bekliyor. ID. Tiguan'ı Viyana'da ilk gören gazetecilerden biri olarak size anlatmaya çalıştım. Tabii ki Türkiye'ye geldiği zaman daha detaylı inceleyip sizlere anlatacağız. Türkiye'deki yol koşullarına göre biraz da inceleyeceğiz ama burada gerçekten aracı sürmesi son derece keyifli oldu. Volkswagen'e baktığımızda aslında genel olarak hem ID. Polo hem ID. Tiguan'da biraz daha köklere bir dönüş olduğunu söyleyebilirim. Kaliteyi biraz daha yükseltiyorlar. Paranın karşılığı olarak çok daha fazlasını sunmaya çalışıyorlar. Nasıl bir fiyatla çıkacak onu hep beraber göreceğiz. Evet, Avusturya Viyana'dan aktaracaklarım şimdilik bunlar. Sizleri ID. Tiguan'la baş başa bırakıyorum ve bir sonraki lansmanda görüşmek üzere diyorum.

0: Kıbrıs denince akla deniz, güneş ve tatil geliyor. Ancak direksiyon ve hız tutkunları için artık listeye yeni bir seçenek daha eklemek gerekiyor. Karting. Alexus Otel, Eylül 2026'da hizmete açtığı yeni elektrikli go-kart pistiyle tatille motor sporları heyecanını aynı noktada buluşturuyor. Üstelik burası yalnızca çocuklara yönelik küçük bir eğlence alanı değil. 600 metre uzunluğundaki pist, virajları ve elektrikli kartlarıyla yetişkinlerin de direksiyon başında keyif alabileceği bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni karting pistinin açılışı için Türkiye'den bir grup basın mensubu Kıbrıs'a davet edildi. Ben de bu grubun içindeydim ve doğal olarak benim için programın en merak uyandıran bölümü direksiyon başına geçmekti. Otomobil ve motor sporlarının içinde geçen yıllardan sonra tatil için gittiğiniz bir yerde karşınıza bir karting pisti çıktığında uzaktan seyretmek pek mümkün olmuyor. Ben de elektrikli go-kartlardan birinin direksiyonuna geçerek yeni pisti deneyimledim. İlk dikkat çeken nokta klasik içten yanmalı kartların yerine elektrikli go-kartların tercih edilmiş olması. Egzoz emisyonunun bulunmaması ve daha düşük gürültü seviyesi özellikle bir tatil tesisinin içinde konumlanan pist açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Elektrikli motorların anlık tork karakteri ise işin eğlence tarafını kesinlikle eksiltmiyor. Gaza dokunduğunuz anda gelen güç özellikle viraj çıkışlarında karting keyfini fazlasıyla hissettiriyor.
1: Arkadan Koray Bey yine çok tecrübeli, mükemmel bir dönüşü imza atıyor. Eren Bey geldi. İnanılmaz.
0: Toplam 600 metre uzunluğundaki pist, farklı viraj karakterleri ve sürüş bölümleriyle yalnızca birkaç tur atıp dönülen basit bir aktivite alanı olmaktan çıkıyor. Karting zaten doğası gereği insanı çok hızlı biçimde rekabetin içine çeken bir spor. Birkaç tur sonra ister istemez fren noktanızı değiştirmeye, viraj çizginizi düzeltmeye ve bir önceki turunuzu nasıl geliştirebileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Kıbrıs'a tatile gelen bir otomobil veya motor sporları tutkunu için denizden çıktıktan sonra kaskı takıp piste çıkabilmek oldukça farklı bir alternatif oluşturuyor. Yeni pistin bence en dikkat çekici tarafı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Karting severler çoğu zaman tatil programlarında hobilerine ara vermek zorunda kalıyor. Alexus'taki yeni pist ise tatildeyim ama biraz da direksiyon başına geçmek istiyorum diyenlere farklı bir seçenek sunuyor. Üstelik aktivite yalnızca deneyimli karting tutkunlarına yönelik değil. Çocuklar ve yetişkinler için uygun seçeneklerin bulunması kartingi ailece yapılabilecek bir tatil aktivitesine de dönüştürüyor. Oteldeki aktiviteler sadece kartingle sınırlı değil. Kıbrıs'ın denizi ve iklim avantajı sayesinde su sporları da tesisin sunduğu aktiviteler arasında yer alıyor. Böylece güne denizde ve su sporlarıyla başlayıp günün başka bir bölümünde kaskınızı takarak elektrikli go-kartın direksiyonuna geçmeniz mümkün. Benim açımdan bu ziyaret klasik bir otel deneyiminden çok daha farklıydı. Kıbrıs'ın deniz ve tatil atmosferinin ortasında 600 metrelik bir karting pistinde elektrikli go-kart kullanmak özellikle otomobil ve motor sporlarıyla ilgilenenler için güzel bir sürpriz. Deniz, su sporları, karting ve biraz rekabet. Tatile çıkınca bile direksiyondan uzak kalamayanlardansanız Kıbrıs'ta artık piste çıkabileceğiniz bir adres daha var.

0: Kasyon Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten. Zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
1: tabii,
0: de daha az kullanıyorsunuz.
1: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
0: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız.

0: Sevgili seyirciler, otomobil bir tutku biliyorsunuz. Tabii ki otomobilin tarihini yazan markalar da var. Onların başında da Mercedes geliyor. Mercedes koleksiyonerleri işte bugün burada buluştular. İnanılmaz güzellikte, inanılmaz kondisyonda araçlar var. Ben de hemen kulüp başkanı Yusuf Tükenmez'e soracağım. Burada kaç araç var?
1: Burada şu anda aşağı yukarı 120 aracımız var. Kabrio, kupe, sedan, long, çeşit 120 aracımız var. Koleksiyonerlerin, üyelerimizin araçları hepsi buradalar şu anda.
0: Yaş aralığı nedir? Yani en genci, en yaşlısı?
1: En yaşlımız şu anda 1951 model 187 kasa bir S-Class aracımız var. Birinci nesil S-Class. Onun haricinde 2000 yılına kadar aracımız var şu anda.
0: Bir tane de replika var galiba,
1: bir tane,
0: değil mi?
1: 1886 ilk Mercedes'in replikası da burada. O da Mercedes'in atası olduğu için onu da sergiliyoruz burada.
0: Peki koleksiyonerlere ne tavsiye edersiniz? Bir de tabii ki sizin kulübe üye olma durumu var. Bir Mercedes sahibi, herhangi bir Mercedes sahibi, klasik bir Mercedes sahibi kulübe üye olabiliyor mu?
1: Kulübe üye olabilir, form doldurabilir. Fakat bizim tüzüğümüzde üye sayısının %10'u kadar her dönem alabiliyoruz. Ona dikkat ediyoruz. En büyük kriterimiz o. Alıyoruz. Kotamız varsa üye alıyoruz.
0: Peki araç sahibi olmak gerekiyor mu?
1: Gerekmiyor. Araç sahibi olmasına gerek yok. Klasiği sevmesi bizim için yeterli. Bu hobiyi bizle yaşaması bizim için yeterli olduğu için araç sahibi olup olması çok önemli değil bizim için.
0: Bu sene ikincisini düzenliyorsunuz bu etkinliğin. Geçen sene yaklaşık 5000 kişi ziyaret etmiş.
1: Geçen sene 2 gün yapmıştık biz bu etkinliği. 4500-5000 civarı bir katılım oldu. Bayağı herkes, yüzlerden gördüğümüz herkes hoşnut oldu. Biz de mutlu olduk. Biz bu sene bunu 3 güne çıkarttık. Cuma gününü özel misafirlerimiz ve kulüp üyelerimiz için ayırdık. Onları hani daha az insanın olduğu ortamda, çünkü kalabalıkta biz de kimin gelip gittiğini anlayamıyoruz. Bizler de rahat edelim diye özel bir gün yaptık. Bir de bizim kulübümüzün bu sene 10. yılıydı. 10. yılına da özel olmuş oldu. Kulüp olarak 10. yıl, resmi dernek olarak 1. yılımızı bitirdik. Bu 2. etkinliğimiz. Beykoz'daki Yıldızlar Geçidi etkinliği 2. etkinliğimiz.
0: Peki üyelere neler sunuyorsunuz, neler vaat ediyorsunuz ya da gelen üyeler burada neler buluyor?
1: Gelen üyeler burada hani klasik arabayı, Mercedes'i sevenin her kasayı sevmesi az görülen bir şey. Bazıları bir kasayı seviyor, diğeri başkasını seviyor. Ama buraya geldiğinde bütün kasaları birlikte gördüğü için belki farklı kasaya da yönelebiliyor. Hoşuna gidiyor mesela, bu da güzelmiş diyor mesela. İlgi alanları genişleyebiliyor. Burada klasik severler birbirlerinden destek alıyorlar. Aracın kronik sorunlarıyla, parçasıyla, işte ne bileyim ustasıyla, bakımıyla alakalı bilgi paylaşımı da oluyor. İşte bizim kulüp olarak web sitemizde araçların data kartlarıyla alakalı mesela doğum kağıdı diyoruz biz ona. İlk üretildiğindeki özelliklerini koruyor mu, korumuyor mu, data kodları, boya kodları falan bu tip yardımlarımız da oluyor. İnsanları tanıştırıyoruz. Böyle bir farkındalığı, bu arabaların burada araçlar olmadığını, hepsinin günlük kullanılabilen klasik araçların olduğunu, trafikte görebileceğimiz araçların olduğunu, yani müzede sergilenen belki birkaç tane olabilir evet, ama %90 üzeri trafikte kullanılıyor. Bizim uzun gezilerimiz var, şehirler arası gezilerimiz var, hatta ülkeler arası gezimiz de var, Kıbrıs gezimiz senede bir defa. Gidiş geliş aşağı yukarı 2800-2900 kilometre yol yapıyoruz. Yani 70'ler 80'lerin arabalarıyla bu yolları yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bunlar eski değil, bunlar klasik. Güzide araçlarımız.
0: Peki bugün bir klasik otomobil tutkunun yaşadığı en büyük sıkıntılar nedir? Hani bu işe meraklı insanlar hemen ben bir tane beğendiğim modeli, beğendiğim senenin aracını alayım diyebilir. Nelerle karşılaşacak daha sonrasında?
1: Yani şöyle, eğer bu işi bilmiyorsa, yeni başlıyorsa bir bilenden destek alması çok önemli. Yanlış arabayı almaması için. Çünkü bu araçlar, kötü bir araç aldığınızda onu iyi bir hale getirmek maddi olarak şu anda çok zor. Yedek parçası olsun, ustası olsun zor. O yüzden pahalı ucuz mantığı aslında doğru. İlk aldığı arabayı, en iyi arabayı alsa, sorunsuz bir arabayı alsa fiyatına bakmadan çok doğru iş yapmış olur. Herkes ucuz arabayı alayım, para harcayayım deyip girişiyor bu işe, sonra pişman oluyor.
0: aslında şu var değil mi, eskiden hep bir otomobil alayım, onu ben kendi zevkime göre yapayım, sanayide ustam var, istediğim gibi boyatayım diyordu. O devirler biraz biraz bitti gibi gözüküyor.
1: Evet, biraz bitti. Hem usta bulmak zor, hem iş yaptırmak zor. Ustalar şu anda işçilik maliyetleri Türkiye'de son dönemde dünyada da bu böyle. Çok arttı. Bir aracı alıp restorasyonuna başlamak, sökmek, kaporta, boya vesaire, bu işler çok maliyetli işler. Finalde eğer o arabayla alakalı bir anısı yoksa, babasının arabası değilse veya ne bileyim ailesinin arabası değilse, sıfırdan restore etmesi biraz mantıksız oluyor. Daha uyguna, daha az maliyetle çok orijinal ellenmemiş bir arabayı alabilecek boyutta oluyor şeyler, rakamlar. O yüzden bizim insanlara tavsiyemiz bu konularda hani çok iyi arabaları almaları, restorasyon işine özellikle de anlamıyorsa girmemelerini tavsiye ediyoruz.
0: Çünkü bir şey yapayım derken tam tersi bozabilir, maliyet artabilir, istediği parçayı bulamayabilir.
1: Bu işten de soğuyabilir.
0: Evet, aman soğumasınlar diyoruz. Evet. Burada gerçekten otomobilin ruhunu hissettiğimiz, bizi geçmişe götüren bir ortam var. Ben böyle bir etkinliğe çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok güzel olmuş, çok keyifli olmuş. 120 araç. Şimdi size çok kısa bir tura çıkartalım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır.

işte araçları gezerken hemen sol tarafımda rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın aracını görüyoruz. 560 SEL o dönem için gerçekten efsane otomobillerden bir tanesi. Zırhlı bir araç, özel yapım bir araç. Orta panelde ön tarafla arkayı ayıran bir orta bölme var. Camlar kalın, dediğim gibi zırhlı bir araç. O dönemin aracı olarak baktığımızda hala güzelliğini, albenisini koruyor. Dediğim gibi bunlar zamansız araçlar. O gün güzel, bugün de güzel, yarın da güzel olmaya devam edecek.

Şimdi gelin bir araç daha var. Ona da bakalım. O da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın aracı. Evet, burada da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın arabası var. Pullman olarak geçiyor. Bu yanda da zaten teknik detayları yazmışlar. Mercedes-Benz 600 W100 koduyla üretilmiş 1964 model bir araç. Şu an 38 bin kilometrede. Gerçekten bu kilometrede bir araç bulmak oldukça zor bu dönemde. 6.3 litrelik V8 motoru var. 250 beygir güç üretiyor. 500 Nm'lik tork değerine sahip. Bunu bugün için baktığınızda belki normal diyebilirsiniz ama o gün için böyle bir araçta böyle bir güç gerçekten etkileyici. 4 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Standart 4 kapı, 3.20 metre dingil mesafesi var. İnanılmaz. Hidrolik sistem süspansiyonlar var. Böyle baktığımda da tasarım benim için hala etkileyici. Bir de içine bakalım isterseniz. Bakın içeride o günden bugüne dayanmış direksiyon, göstergeler, ön torpido, döşemeler ve bakın o dönem kafalıklar yok. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kafalıklar daha sonra standart hale geldi tüm otomobillerde güvenlik sebebiyle. Bu da 1886 model ilk Mercedes. Tabii ki orijinal değil, replikası. Görmüş olduğunuz gibi ilginç bir direksiyon sistemi var. Bunu çevirerek ön tekerleğe yön veriyorsunuz ve aracı yönlendiriyorsunuz. O günden bugüne de bunun orijinali de fuarlarda Mercedes-Benz firmasında sergileniyor. Dediğim gibi bu replikası.

Sizleri zamanda yolculuğa çıkarıp geçmişin ruhuna biraz daha tanıklık ettik. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden harika Mercedesler burada sergileniyor. Dediğim gibi bu organizasyonları kaçırmayın.

Bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. O zamana dek lütfen trafik kurallarına uymayı unutmayalım diyoruz. Ve hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safa olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

Vakıfbank Sanat sundu. Turbo marş gücü.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Turbo marş gücü.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer. Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
3: 5G!
2: Turkcell!
3: 5G!
2: Turkcell!
3: 5G!
2: Muazzam. Goran'ları yalnız. Ben dedim.
1: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
4: Turkcell'lere bağlan hayat.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. 24'te gelişmelerle hafta sonu gün ortası başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin FETÖ taktiği kullanarak AK Parti kadrolarını hedef aldıklarını da belirtti. Detaylara bakalım.
1: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar.
2: Muhalefetin FETÖ'cülerden öğrendikleri taktiklerle saldırdıklarını söyledi. Para kulelerinin ve baklava kutularının hesabını vereceksiniz dedi.
1: Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı

0: kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi ve muhalefeti iftira merkezi olarak nitelendirdi.
0: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi.
0: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına yönelik iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.
0: Kirli yöntemler, İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptırmayacağız dedi.
0: Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Ya Allah! Bismillah!
2: AK Parti'nin fon düzenlemesi meclise sunuldu. 9 maddelik kanun teklifine ilişkin bilgi paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeyle mağdurlara 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlandığını aktardı. Ve Güler, kamu kaynağı asla kullanılmayacak diye konuştu.
3: Sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
4: Tasfiye kararı verilen yatırım fonları için yeni düzenleme mecliste. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 maddelik kanun teklifini açıkladı. Düzenlemenin geçici ve istisnai olduğunu vurguladı. Amaç, fonlardan hukuka aykırı çıkarılan varlıkları geri almak ve yatırımcıların alacaklarını ödemek. Güler, süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi.
3: SPK'nın sermaye piyasası kullanılacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
4: Teklif, yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açıyor. Ödemeler fonların mevcut varlıklarından karşılanacak. Şirketlerden tahsilat sağlanamazsa sorumluluğu belirlenen kişi ve kuruluşların mal varlığına gidilecek. Gerçeğe aykırı fiyatlardan olağan dışı kazanç sağlayanlara ise bu kazançlarını gönüllülük esasıyla iade etme imkanı tanınacak.
3: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
4: Güler, İYİ Partili Ümit Özlale'ye de sert tepki gösterdi. Yalan bilgilerinin kaynağını sordu. Özlale'nin açıkça iftira attığını söyledi.
3: Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım, izi kalsın. Çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor. Bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor.
2: Bir yandan da fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte haberler servis eden gazetecilere yönelik soruşturma başlatıldı efendim. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağarel hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağarel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı akşam saatlerinde tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteci Murat Ağarel ve İsmail Saymaz'sa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İki şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Başsavcılık adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği iki isim hakkında ev hapsi kararı verdi. Ve İstanbul'da iki belediyede kritik seçim günü efendim. Ataşehir Belediyesi Başkan Vekilliği için başlayan seçim sonuçlandı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan salt çoğunlukla kazanarak başkan vekili seçildi ve Ataşehir Belediyesi böylelikle AK Parti'ye geçti. İstanbul'un iki ilçesinde gözler belediye meclislerinde. Ataşehir Belediyesi'nde başlayan seçim süreci tamamlandı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Böylece Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Ataşehir Belediye Meclisi saat 10'da yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayının Serdar Orhan olduğunu duyurmuştu. CHP grubunun salona gelmemesi üzerine oy verme işlemi tek adayla başlarken Cumhur İttifakı'nın 18 üyesiyle 3 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla gerekli üye sayısı sağlandı. Böylece seçim salonda yer alan toplam 21 meclis üyesiyle başladı. İlk turda Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy çıktı. 4 tur boyunca seçim devam etti ve 4. tur sonunda salt çoğunlukla Serdar Orhan seçimi kazandı. Günün ikinci seçimi ise saat 14'te Eyüp Sultan Belediye Meclisi'nde yapılacak. Burada CHP 22 üyeyle çoğunluğu elinde bulundururken Cumhur İttifakı'nın 14 üyesi var. İki ilçede de yeni başkan vekillerinin belirlenmesiyle birlikte belediyelerin yönetiminde yeni bir dönem başlayacak. Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak suçlarından tutuklanmıştı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkındaysa suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karışma suçlarından tutuklanma kararı verilmişti.

İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olarak bilinen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının en kilit isimlerinden biri olan Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası Cebeci hafriye sahasından olmak üzere tam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu efendim. Adalet Bakanlığı Yunanistan'da gözaltında tutulan Gül İbrahimoğlu'nun iadesi için harekete geçti.

0: Yunanistan'a firar etmişti. İBB'deki 180 milyar liralık vurgunla suçlanan İmamoğlu'nun kasası ve ortağı Murat Gül İbrahimoğlu Atina'da yakalandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. En kilit isimlerden biri olan Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Soruşturmadaki 8 firari isimden biriydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından iadesi için işlemlerine başlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan yetkili adli makamlarına yazı yazılarak Gül İbrahimoğlu'nun iadesinin istenmesi yönünde karar aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Gül İbrahimoğlu hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından yakalama kararı olduğu belirtildi. Ve bir an önce Türk makamlarına iade edilmesi istendi. Murat Gül İbrahimoğlu, asrın rüşvet ve yolsuzluk davasının önemli isimlerinden biriydi. İmamoğlu'nun ortağı ve kasası olarak biliniyordu. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçiyordu. Soruşturma sürecinde tüm mal varlığına el konuldu. Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liraya yakın vurgun yaptığı öne sürülüyordu. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu hakkında önemli bilgiler vermişti. Yıldız, Gül İbrahimoğlu, İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ediyordu. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı.
1: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu dakikalarda partisinin siyaset ve liderlik okulunda konuşma yapıyor. Kulak verelim.
2: Çalışmaya katılan değerli insanlarımıza, arkadaşlarımıza tercihlerinden dolayı teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiği bir dönemde buradaki siyaset ve liderlik okuluna bilgileriyle katkı sağlayacak değerli bilim insanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her yönüyle her konuyu rahatlıkla tartışabilecek bir ortam içinde bulunmalarını da temenni ediyorum. Değerli basın mensuplarına da bu katkınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
3: Efendim, son günlerde fonla ilgili bir tartışma yaşanıyor. Bakanların da hedef alındığı bir tartışma bu. Delillerde olmadığı ortaya çıktı iki bakanın, hükümetin iki bakanının. Ne diyorsunuz, bu konuda değerlendirmeniz olur mu?
2: Bu konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır, iftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Onun için bu toplumu yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza değerli

Araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye'de konular üzerinde çalışma yapan, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmayı yapmaya da adım atmak suretiyle

0: Devlete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç, gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var. Siyasiler de ve özellikle de televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veya bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır.
1: Efendim, evet. Terörist Türkiye süreci kapsamında dün denetleyen bir görüşmeniz oldu. Evet. Bir yandan mecliste bir komisyon kurulması söz konusu ve evet, çerçevesinin uygulama safhası bekleniyor. Siz terörist Türkiye sürecine ilişkin bundan sonrasındaki aşamalara dair ne ders söylersiniz efendim?
0: Terörist Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Ve bu politikanın da uygulama alanları bellidir. Yürütme, yasama ve yargıdır. Onları da dikkate alarak çalışmalar hızla devam ediyor. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle Türkiye'de kışkırtacak, tekrar ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır. Bunlardan bir tanesi de barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2025'te 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamalarını kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda meclisimizle de müştereken düşünceler geliştirerek çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşallah Türkiye terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla, kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkes bilmesi lazımdır. Çok teşekkür ediyorum.
2: Efendim, barış ruhuna vurgu yaptınız. Bir evet, marş hazırlandı sizin talimatlarınızla. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla. Evet. Terörsüz Türkiye dahil, Milli Birlik ve Kardeşlik evet, dahil birçok vurgu var. Neler söylersiniz efendim? Elbette Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla.
0: Ekim ayı Cumhuriyet'e girişimizin, Cumhuriyet'in gelişmesinin katkı sağlandığı bir dönemdir. Marş da güzel olmuştur. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Yazanı, besteleyenleri de kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bütün Türkiye'de bu marşla Cumhuriyeti kutlayacağımız inancında hep

0: Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun efendim.
1: Evet, partisinin siyaset ve liderlik okulunda yaptığı konuşmayı şu anda olarak ekranlarınıza taşıdık. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, şimdi devam edelim efendim. İzmir'de yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurmak, yönetme ve üye olma, rüşvet, İrtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrağın 5 Ekim'de belediye görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmıştı. Evrağın imha edilmesine ilişkin talimatın ise İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından verildiği iddia edilmişti. İddialar üzerine 12 şüpheli 7 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısıyla büro memuru ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'den devam edelim yine efendim. Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Sayıştay'ın 2025'te belediye iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti. Tespitler üzerine suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

0: İsrail basını Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasını mercek altına aldı. Kanal 14'teki analizlerde üçlü işbirliğinin bölgede yeni bir güç merkezi yaratabileceği ve İsrail'in konumunu daha da zayıflatabileceği öne sürüldü.
1: Mekke Anlaşması İsrail basınında gündem olmayı sürdürüyor. İsrail merkezli Kanal 14'te yayımlanan analizlerde 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin Orta Doğu'da yeni bir güç odağı oluşturabileceği belirtildi. Analizlerde özellikle Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki gelişim öne çıkarıldı. İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak analizinde neden korkmalıyız sorusunu gündeme getirdi. Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma ihtimalinin uzak olduğunu belirtti. Morak asıl meselenin Ankara ile Riyad ve İslamabad arasındaki işbirliğinin gelecekte nasıl şekilleneceği olduğunu savundu. Analizlerde 3 ülkenin farklı güç unsurlarına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve gelişmiş savunma sanayisi, Pakistan'ın ise nükleer kapasitesi ve askeri tecrübesi öne çıkarıldı. Kanal 14'te yayınlanan bir diğer analizde de bu 3 ülkenin birlikte hareket etmesinin Basra Körfezi, Orta Doğu ve Güney Asya'daki güç dengelerini değiştirebileceği ileri sürüldü. İsrail'in bu işbirliğinin derinleşmesiyle bölgesel etkisinin azalmasından endişe duyabileceği belirtildi. İsrail basınındaki değerlendirmelerde anlaşmanın gelecekte başka ülkelerin katılımıyla genişleyebileceği de öne sürüldü. Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olası katılımcılar arasında sıralandı. Anlaşmanın ekonomik ve stratejik sonuçları da analizlerin gündeminde. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma sanayisi ürünleri ve güvenlik teknolojileri alanında daha fazla katkı sunabileceği belirtildi. Alternatif ticaret ve ulaşım hatlarının Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridorunun geleceğini etkileyebileceği iddia edildi. İsrail'de dillendirilen bir diğer endişe de ABD Başkanı Trump'ın tutumu. Trump, ittifakın bölgenin iyiliğine olacağını düşünüyor.
0: AK Parti sözcüsü

0: Çelik'ten Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara sert tepki geldi. Çelik, Riyad ve Abha'daki havalimanlarında düzenlenen saldırılara en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı. Çelik paylaşımında bölgesel huzuru, güvenliği ve istikrarı hedef alan bu terör eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ömer Çelik, saldırılarda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifa diledi. Dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziye mesajı iletti. Türkiye'nin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğini söyledi. Evet, küresel enerji piyasalarını etkileyecek sürpriz bir anlaşmaya varıldı. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin milyonlarca tonluk dizel yakıt tedariği için anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri kritik bir adım atarak Rus dizeline uygulanan yaptırımları geçici olarak kaldırdı. Trump'ın Putin'e teşekkür ettiği bu tarihi anlaşmaya Ukrayna lideri Zelenski ise ateş püskürdü.
1: Küresel enerji krizi ABD ve Rusya hattında ezber bozan bir anlaşmaya kapı araladı. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. Görüşmeden sürpriz bir karar çıktı. Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesine karar verildi. Rus dizeline yaptırım kalktı. Ukrayna ise karara tepkili.
2: Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor.
1: Trump duyuruyu sosyal medya uygulamasından yaptı. Buna göre süreç ilk etapta 300 bin tonluk acil sevkiyatla başlayacak. Kasım ayında 500 bin, ardından 1 milyon tonla devam edecek. Rus rafinerilerinin durumuna göre toplam sevkiyatın 5 milyon ton olması bekleniyor. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere demeç verdi. Fiyatları aşağı çekecek bu hamle için Putin'e özel olarak teşekkür etti.
2: Başkan Putin'e çok teşekkür ediyorum. Ülkemize muazzam miktarda petrol hem de tam da istediğimiz türden olan dizel geliyor.
1: ABD, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus enerji sektörüne yaptırım kararı almıştı. Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamıştı. Anlaşmanın hayata geçmesiyle ABD Hazine Bakanlığı da hamle yaptı. Rus dizeline yönelik yaptırımları Nisan 2027'ye kadar geçici olarak askıya aldı. Kremlin'den de açıklama geldi. Putin'in ülkesinin küresel piyasalara enerji tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Rus liderin özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de enerji işbirliğini olumlu olarak niteledi. Anlaşma Ukrayna'daysa soğuk duş etkisi yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski anlaşmayı açık bir zayıflık göstergesi olarak niteledi. Ekonomik yaptırımların gevşetilmesinin Rusya'yı cesaretlendireceğini savundu. Zelenski, Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermenin sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına geldiğini belirtti. Putin'e verilen hediyeler barış getirmez. Dizel yakıtın karşılığı daha fazla terör olacaktır sözleriyle ABD yönetimine tepki gösterdi. Hürmüz ve Babülmendep'teki kriz ABD'de dizel fiyatlarını %70 artırmıştı. Dizel fiyatları galon başına 6,28 dolara fırlamıştı. Trump'ı anlaşmaya iten sebebin de bu olduğu belirtiliyor. Uzmanlar 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi Trump yönetiminin çiftçiler ve nakliyeciler üzerindeki maliyet baskısını kırmak için yaptırımları delerek seçim ekonomisi odaklı bir enerji politikası izlediğini vurguluyor.
0: Fransa, eğitim sistemi krizinden doğan ve giderek bir sokak ayaklanmasına dönüşen protestolarla sarsılıyor efendim. Paris'ten Lyon'a kadar ülkenin dört bir yanında şiddetli gösteriler hala sürüyor. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gözaltı sayısı ise 7000'i bulurken polisin uyguladığı şiddet ve siyasilerin sert açıklamaları ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürüklüyor. Fransa'daki isyan ateşi bir yandan Belçika'ya da sıçradı. Detaylar haberimizde.
3: Binlerce kişi yine Bastil Meydanı'nda toplandı. Barikatlar kurdular. Cumhurbaşkanı Macron'u istifaya çağırdılar. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Fransa'da liselilerin eylemleri bitecek gibi görünmüyor. Gösteriler 17 Eylül'de başlamıştı. Liseliler okullardaki bakımsızlık, hamam böcekleri, aşırı kalabalık sınıflar ve yetersiz bütçeye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı. Öğrencilere öğretmenler ve işçi sendikaları da destek veriyor. Yine Bastil Meydanı'na akın ettiler. Başkent Paris ve çevre kentlerde on binlerce kişi eylemlerde yer aldı. Macron istifa, her yerde polis var, hiçbir yerde adalet yok sloganları atıldı. Yüzlerce üniversite ve lisede eğitime ara verildi. Barikatlar kuruldu, çöp kovaları ve okul girişleri ateşe verildi. Gösterilerin en büyük kırılma noktası ise polis müdahalelerinin sertliği oldu. Bastil Meydanı'nda Çevik Kuvvet'in öğrencilere göz yaşartıcı gaz, cop ve toma araçlarıyla müdahale etmesi gerilimi zirveye taşıdı. İki polisin yaralı bir eylemciyi yüzüstü yatırıp diziyle yüzüne vurduğu ve çevredekilerin kan kaybediyor uyarısına rağmen baskı uyguladığı anlar kameraya yansıdı. Olay üzerine Paris Emniyet Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Eylemlerin başından bu yana 7000'den fazla kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yaralı sayısı ise 1000'i geçti. Hükümet ise polisin orantısız güç kullanmadığını savunuyor. Öğrencilerin de tehlike olmadığını belirtiyor. Ancak muhalefet öfkeli. Sosyalist Cumhurbaşkanı adayı Ségolène Royal, kabul edilemez bir devlet şiddeti var. Artık cumhuriyette değiliz. Bir barbarlığın başlangıcını yaşıyoruz dedi. Macron yönetimini hedef aldı. Hükümet kanadındaysa ateşe verilen okulların milyonlarca avroluk hasar faturalarının velilerden tahsil edilmesi gündemde. Fransa'daki ateş Belçika'ya da sıçradı. Federal hükümetin 2027 bütçesindeki KDV artışı ve ücret endeksleme değişikliklerine yönelik öfke var. Sendikalar çağrı yaptı. Eylemciler sokaklara döküldü. Başkent Brüksel adeta yangın yerine döndü. Göstericiler barikatlar kurdu. Yollardaki bisikletleri ateşe verdi, çöp kovalarını yaktı. Belçika polisi de tıpkı Paris'te olduğu gibi göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Bazı eylemciler yerde sürüklenerek gözaltına alındı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın göçmenlere karşı sahaya sürdüğü kolluk kuvveti ICE yine bir skandalla tepkilerin odağında efendim. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi memurları bu kez New York'ta bir göçmeni vurdu. Üstelik yanında küçük bir çocuk vardı. Haliyle öfke sokağa taştı.
4: Ya işarende hey!
3: Trump'ın göçmen karşıtı polisleri yeni bir skandala imza attı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi memurları New York'ta bir göçmeni vurdu.
4: Ya işarende hey!
3: Olay Marble Hill semtinde yaşandı. Resmi açıklamaya göre ajanlar Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir kaçak göçmenin peşindeydi. Bir çeteyle bağlantılı, sabıkalı bir kişi olduğu belirtiliyor. Söz konusu kişi vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaraları hayati değil, ancak durumu çok tehlikeli hale getiren bir başka detay var.
5: Şantiye yelekleri ve yüzlerini gizleyen maskeler takıyorlardı. ICE ajanları olduklarını anlamanın hiçbir yolu yoktu. Okullar yeni dağılmıştı. Cadde, aileler ve çocuklarla doluydu. ICE ajanları ateş açtığında aracın arka koltuğunda 5 yaşında bir çocuk oturuyordu.
3: Mamdani onları New York'ta istemediklerini söyledi.
5: Bunu başkanla ve bakanla da paylaştım. ICE'ın şehrimizi terk etmesini istiyoruz. Okullarımızı, hastanelerimizi, sokaklarımızı terk etsin. ICE çocuklarımızdan uzak dursun. Bunu istiyoruz. Çünkü şehrimizin güvenli olmasını istiyoruz. Bunu yapmak için onlara ihtiyacımız yok. Tek yaptıkları bu şehri terörize etmek.
3: Yaşananların ardından öfke sokağa taştı. Protestolar düzenlendi. Göstericiler vurulan kişinin tedavi gördüğü hastaneye yürüdü. Polis alarma geçti. Eylemciler karşılarında güvenlik güçlerini buldu. Zaman zaman arbedeler yaşandı. Tepkiler özellikle kullanılan yöntemlerin sertliğine yönelik. Ancak Trump bu tepkileri çoğunlukla görmezden gelmeyi tercih ediyor. Onun asıl gündemi ise önce ülkeye kaçak girişleri tamamen engellemek, sonra da ülkede bulunan kaçak göçmenleri mümkün olan en kısa sürede sınır dışı etmek. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yolunu kullanarak gemilerle Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etmeyi değerlendiriyor.

0: Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali şehrin tarihini, kültürünü ve sanatını bir kez daha ön plana çıkarıyor efendim. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Muz Çakan şimdi festival alanında yanında konuyla birlikte bizi bekliyor.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 22. durağı Diyarbakır'dayız ve bu kapsamda Diyarbakır'da bugün ve 9 gün boyunca çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmış olacak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Serdar Çam Yenkomuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kentlerin tanıtımına, kentlerin o turizmine katkı sunma anlamında böyle festivallerin çok anlamlı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda neler söylersiniz efendim?
2: Tabii Türkiye Kültür Yolu Festivali hem uzunluğuyla yaklaşık yılın 8 ayı boyunca ve geniş alanda yürütülmesiyle toplamda 26 ilimizde 9 gün boyunca yürütülen belki de dünyanın en büyük, en uzun festivali olarak tanınmış oldu artık. Biz 5.sini Diyarbakır'da bu sene gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır diğer illerimizden sonra 22. ilimiz olacak. İnşallah 15 Kasım itibariyle de bu yılın son finalini yapmış olacağız. Çok güzel bir sezonda, çok güzel bir zamanda Diyarbakır'ımızın güzelliklerini, zenginliklerini, birikimlerini evrensel anlayışla ortaya koymaya çalışacak bakanlığımız. 250'ye yakın etkinlik planlandı. Bunun içinde sahne faaliyetleri, sanatçılarımızın konserleri, sergiler, söyleşiler, çocuklarla ilgili etkinlikler, pek çok alanda çalışmalar yürütülecek. Sadece Türkiye çapında tanınmış sanatçılar değil, aynı zamanda yerel sanatçıların da tanıtılmasına, öne çıkartılmasına, eserlerinin ortaya konmasına katkı sağlayan bir çalışma yürütecek.
1: Aslında terörist Türkiye süreciyle ilgili böyle festivaller insanlar birbirine pekiştirmesini de artıracak diyebilir miyiz efendim?
2: Zaten halkımız asırlardır pekişmiş bir şekilde birbiriyle kardeşçe, huzur içinde, barış içinde yaşamayı hedefleyen, kendi yerel dokuları içinde medeniyet havzasında zenginliklerini birbiriyle paylaşan ve dünyaya aktaran bir havzada yaşıyoruz. Tabii geçmiş dönemlerde yaşanmış bazı acı dönemlerin son ermesi zaten büyük bir rahatlama oldu. Bölgenin gelişimine, turizmin rakamlarının hızlı bir şekilde artmasına, kültürel faaliyetlerin artmasına, kültür ekonomisinin gelişmesine çok ciddi katkı sağladı. Burada tabii artık bizim ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak medeniyet havzamızın bütün zenginliklerini ortaya koymakla birlikte aynı zamanda civar bölgelerimizde yaşanan acı dramın, savaşların, kan ve gözyaşının olduğu bir yerde ülkemiz adeta bütün şehirleriyle huzur ve barışın bir adası, sığınma alanı olmaya başladı. Dolayısıyla bu festivallere sadece Diyarbakırlılar gelmeyecek. Civar şehirlerden araçlarına binip etkinliklere, programlarına katılmaya çalışan büyük bir katılım olacak. Aynı şekilde de özellikle artık her yıl olduğu için takvimlerine bu festival programlarını da koyup ülke ziyaretlerini, özellikle ülkelerde gitmek istedikleri şehirlerini ziyaret etmek isteyen turistlerin hedef noktası olarak ziyaretgah konumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla uluslararası turizmin de bölgede özellikle Diyarbakır'da gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir çaba olarak görüyoruz. Tabii bu senenin en önemli konusu festivalimizin gastronomi, yerel lezzetlerin, yerel tatların öne çıkartılması. Bölgemizin meşhur şefleri, restoranları ve bu konuda katkı veren, çalışma yapan esnafımızın uluslararası düzeyde markalaşmış, Türkiye'nin tanınmış şeflerinin bir araya gelmesiyle, Diyarbakır'da buluşmasıyla lezzet durakları oluşturuldu. 48 ayrı noktada, sadece Diyarbakır merkezde değil, çeşitli ilçelerinde de lezzet duraklarında lezzetlerin test edilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda ortak çalışmaları yürütecekler inşallah.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, festival başladı, startını aldı ve tabii şehrin değişik noktalarında, değişik alanlarında da değişik etkinlikler, organizasyonlar, özellikle tabii kentin tanıtımına katkı sunan gastronomisiyle ve diğer kültürleriyle de değer kazanacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeyh Muz Çakan ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Şimdi Güneydoğu sınırları içerisinde kalalım efendim ki Gaziantep'in lezzetleri dünyayla buluşuyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gastro Antep'te yöresel ürünlerden geleneksel tariflere uzanan bir mutfak yolculuğu var. Festivalin ayrıntılarını şimdi muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le konuşacak. Sözü hemen Gaziantep'e bırakalım.
3: Evet, Gaziantep'te festival coşkusu devam ediyor. Dün de Gastro Antep görkemli bir açılışla başladı. Tabii bugün de misafirler yerlerini almaya başladı. Tabii önemli lezzetler de var burada. Özellikle Gaziantep'in birçok lezzetini biliyoruz. Burada da özellikle dünyaca ünlü şefler de burada görkemli şovlar yapacaklar. Tabii yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Her zaman yanımızdasınız, her zaman yakınımızdasınız ve bizi çok güzel tanıtıyorsunuz. Size ve bütün ekibe müteşekkiriz.
3: Çok teşekkür ederiz başkanım. Tabii siz de bizi çok güzel karşıladınız. Evet. Özellikle Gaziantep'te birbirinden özel lezzetlerle misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bugün buraya gelenler neleri görecek efendim?
4: Şimdi sofra deyip geçmeyelim ama sofra bir sonuç. Kültür yolunda çocuklardan başlayan çizgi filmler, gençlerin istediği söyleyişler, anne babanın ailece gelip yapacağı etkinlikler, tam bir kültür sanat şovu var. Beraberinde de tabii Gastro Antep deyince hemen iş sofraya dönüyor. Sofrada da en son ürünümüz mesela 111. coğrafi işaretini aldığımız sakızlı helvamız, fıstıklısı ve cevizlisi, bu en son ürünümüz. 111 coğrafi işaretli olan şehrin bugün başkanıyım. Gerçekten arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da Avrupa Birliği coğrafi işaretlerini alıyoruz. Tabii burada Mezopotamya var, Doğu Akdeniz var. Başka topraklarda olmayan ürünler var. Mesela bu sumak çok özel bir ürün.
3: Gösterelim bizde.
4: Sumak ekşisi, toz sumak. Yemeklerimizde bizim en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Hafif böyle bir ekşi tadı. Dolmada mesela rahmetli annem dolmayı bitirirken azıcık sumak ekşisi damlatırdı. Nar ekşisi damlatırdı. O dolmaya hafif böyle bir ekşilik, çok fazla olmayan, bunu sağlayan bu ürünler. Şimdi biz bu ürünlerin çoğalması için hem tohumunu dağıtıyoruz, ata tohumunu dağıtıyoruz büyükşehir olarak. Tarım okulunda eğitim almalarını sağlıyoruz. Kadın çiftçilerimizin kooperatif kurmalarını sağlıyoruz. Bunları daha iyi tanıtmalarını, daha çok üretmelerini, daha çok iyi tanıtmaları için onlara büyük fırsat eşitliği ve destek veriyoruz. Bu ürünlerimizin şu anda işte katmerimiz, baklavamız, Antep peynirinin börekleri. Biraz önce sunumda da söyledim. Antep peyniri keçi sütünden yapılıyor. Özel keçiler, bu önce keçilerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Sütü artırmamız gerekiyor. Sütün en büyük farkı Mezopotamya'daki, Mera'daki hayvanın yediği yemler. O yemdeki aroma süte geçiyor. O süt peynire geçiriyor ve peynirdeki aroma başka bir lezzete dönüşüyor. Ben iddianla söylüyorum, buradaki aroma ne hellimde ne mozzarella'da var ama yeterince hak ettiği tanıtıma ulaşamıyor.
3: Evet, biz İnşallah de hatta şimdi yayından önce de denedik. Evet. Çok da hafif bir peynir aynı zamanda.
4: Şimdi bu tuzlu olduğu için anlaşılmıyor ama sıcak su koyup üzerinde bekletince muhteşem bir lezzete dönüşüyor. Çok da sağlıklı kaynatıldığı için herhangi bir peynirden kaynaklı bir hastalık da olmuyor. Her birinde ayrı bir ürün. Benim çocukluğumdaki şu gördüğünüz susamlı helva. Niye bu önemli? Susam çok önemli. Şu an çağın vebası Alzheimer. Bir taraftan Alzheimer merkezi açıp Alzheimer önlemeye çalışıyoruz ama susam yağı beyni besleyen, Alzheimer'ı önleyen şifa. Bunun içerisinde hem tahin var hem susam var. İçerisindeki ürünlerin hepsi sağlık ve şifa getiriyor. Çağın vebası dediğimiz bütün hastalıklardan sizi koruyor. Bunları düzgün bir şekilde yediğiniz zaman sağlıklı bir vücuda sahip. Hele benim gibi 50 yaşını geçtikten sonra bunlar çok daha kıymetli hale.
3: Estağfurullah diyelim. Özellikle bu tarz doğal ürünler aslında ne kadar da önemli. Çok, geleneğimizi çok de temsil ediyor.
4: Anamın
3: ve
4: erdiği babamın dokuduğu diyor. Anamın erdiği babamın dokuduğuna geçiyoruz.
3: Peki efendim, gelenek özellikle önümüzdeki nesile aktarmak için de çok önemli. Çok. Var mı bununla ilgili çalışmalarımız?
4: Nesiller çok ilgileniyor. Mesela bu UNESCO yolculuğu gastronomi liselerini çoğalttı. Gastronomi lisesi gastronomi enstitüsünü çoğalttı. Gastronomiye giriş bölümlerini artırdı. Gençler, benim burada yeteneğim var, ben bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum deyince pasta büyüdü. İstihdam oluşturuyor, ihracat oluşturuyor, yatırım

0: oluşturuyor. Gençler için de bu büyük bir hevese dönüşüyor.
1: Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım, elimiz olan katkılarınız için.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Fatma başkanımızla da konuştuğumuz gibi Gaziantep'teyiz. Özel lezzetlerle karşılaştık ve dünyanın önde gelen şefleri de yine Gaziantep'te bu lezzetlerle de tanışıyor. Büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Biz de detayları beraber aktardık diyelim ve tekrar size dönelim.
3: Evet, Eda'ya ve kıymetli başkana teşekkür ettik efendim. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. İstanbul Avcılar'da düzenlenen Hatay Künefe ve Kebap Festivali lezzet tutkularını bir araya getiriyor. Hatay mutfağının eşsiz tatlarını denemek isteyen vatandaşlar standlara akın etti. Izgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplardan künefeye kadar eşsiz lezzetler ziyaretçilerle buluştu.
4: Tepsi tepsi künefeler ücretsiz dağıtıldı. Ziyaretçiler festival alanına akın etti. İstanbul Avcılar'da Hatay rüzgarı esti.
5: Aldım, yedim, şeker hastasıyım ama bunu ikinci defa alıyorum, toruna götürdüm.
4: Avcılar'da düzenlenen Hatay Künefe ve Kebap Festivali Hatay'ın yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdı. Hatay mutfağının eşsiz tatlarını denemek isteyen vatandaşlar birbirinden renkli standlara gitti.
6: Çok güzel oldu vallahi, olmadı değil mi? Sabırsızlıkla bekliyorum anneciğim, bir an önce gidelim. Çok teşekkür ederim.
4: Hatay'ın kağıt kebabı, biberli ekmeği, humusu, içli köftesi, kırık zeytini ve tatlıların şahı olan Hatay künefesi Avcılar standlarında yerini aldı.
7: Hatay künefesi başlı başına çok güzel bir tatlıdır. Yani onu yiyen bir daha başka bir tatlı aramıyor.
4: Festival boyunca ücretsiz konserler de düzenlenecek. Yoğun ilgi gören festival 18 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Ve bu lezzetli haberle hafta sonu gün ortasını noktaladık. Ancak bir yere ayrılmayın efendim. Saat başında haber bültenlerimiz gelişmelerle devam ediyor olacak.

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
6: Ya ne olacak abi?
5: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
8: Turkcell'lere bağlan hayata.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde camlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
5: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin FETÖ taktiği kullanarak AK Parti kadrolarını hedef aldıklarını da belirtti.
1: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar.
2: Muhalefetin FETÖ'cülerden öğrendikleri taktiklerle saldırdıklarını söyledi. Para kulelerinin ve baklava kutularının hesabını vereceksiniz dedi.
1: Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi ve muhalefeti iftira merkezi olarak nitelendirdi.
1: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi.
1: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına yönelik iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.
1: Kirli yöntemler, İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptırmayacağız dedi.
1: Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Ya Allah! Bismillah!
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulunun açılış töreninde konuştu. Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin yeni partili Ümit Özdağ'ın iftiralarına ilişkin bakanlarımızı daha sonuç almadan suçlamak, kimler olduğunu tahminde bulunmak siyasete ihanettir dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de kararlılık mesajı verdi.
3: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir.
0: İzmir'de yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrağın 5 Ekim'de belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmıştı. Evrağın imha edilmesine ilişkin talimatın ise İmar ve Şehircilik Müdürü ekili tarafından verildiği iddia edilmişti. İddialar üzerine 12 şüpheli 7 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısıyla büro memuru ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve yine İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Sayıştay'ın 2025'te belediye iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti. Tespitler üzerine suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi'nde farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Programda AK Parti belediyeciliği halka hizmet etmek için kullanırken CHP yönetiminin belediyeleri yolsuzluğa ortak etmesine değinildi.
4: Rehberimiz ahlak, ölçümüz adalet, gücümüz milletimiz dendi. Muhalefet partilerinden 136 kişi AK Parti'ye katıldı.
5: Anketlere yansıyacaktır. İstanbul
4: Yerel yönetimler gündemle İl Danışma Meclisi programında CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti başta olmak üzere daha önce muhalefet partilerde bulunan 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, muhalefette yaşanan skandallara değindi. CHP'nin rotası esir rotası olmuştur dedi.
5: Siyasi entrikalarla, rüşvetlerle alınan bu oylarla CHP'ye rota çizilmiştir. Ve CHP'nin bugünkü rotası maalesef esir rotasıdır. Yani Silivri'den kumanda edilen esir rotasıdır.
4: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da AK Partili belediye sayısındaki artışa dikkat çekti.
6: Böylesine kritik bir süreçte AK Partili belediyelerimizin kutup yıldızı gibi kendisini net ve belirgin bir şekilde ortaya koyduğu bu dönemde hamdolsun partimizin ve belediyelerimizin sayısının arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
4: Özdemir, İstanbul'da AK Partili belediyelerin hizmetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
6: Geçmişine sahip olan partimizin İstanbul'da güçlü bir yerel yönetim anlayışının ilçe belediyelerimiz nezdinde devam ediyor olmasının mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.
7: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8: Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 20'si tutuklandı. Operasyonun hedefinde yeni nesil suç örgütleri vardı. Ekipler Ankara merkezli olarak 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerinin ardından 20'si cezaevine gönderildi. Dosyada dikkat çeken bağlantılar da ortaya çıktı. Yakalananlar arasında Çankaya'da bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayının faillerinden olduğu belirtilen Daltonlar Çetesi üyeleri de yer aldı. Keçiören'de bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı belirlenen şüpheliler de operasyon kapsamında yakalandı. Ankara polisi organize suç yapılanmalarına karşı sahadaki takibini sürdürüyor. Uzun namlulu silahlı saldırı, yaralama ve suç örgütü bağlantıları tek tek mercek altına alındı.
0: Ataşehir'de yol verme manevrası yapan kamyon binaya sürttü. Çarpmanın ardından binada hasar oluştu. Ekipler harekete geçti. Olay Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İki şeritli yolda ilerleyen kamyon karşıdan gelen araca yol vermek isterken binanın dış cephesine sürttü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler binada inceleme yaparken caddede güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından hasar gören bina mühürlendi. Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Vatandaşların bir bölümü Ataşehir'deki öğretmen evine yerleştirildi. Diğer bina sakinleri ise yakınlarının yanına gitti. Ekiplerin binadaki hasara ilişkin incelemesi sürüyor. İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde yaşanan korkunç anlara gideceğiz şimdi efendim. Yunus Enes Güler 10 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşlerini okula götürüyordu. Trafikte başlayan tartışmanın ardından peşine takılan sürücü araca iki el ateş etti. Kurşunlardan bir bagaja, bir diğeri ise arka cama isabet etti. Aracın içinde yaşanan o korkunç anlar gelecek şimdi ekrana.
9: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Araba. Hayır. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
4: Otomobil hareket halinde, direksiyonda Yusuf Enes Güler var. Arka koltukta ise okula götürdüğü iki kız kardeşi.
9: Arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
4: O çocuklardan biri 10, diğeri 14 yaşında. Her şey Güler'in yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa yol vermesiyle başladı. İddiaya göre arkadan gelen sürücü korna çaldı. Ardından küfürleşme başladı. Güler yoluna devam etmek istedi ama tartıştığı sürücü peşine takıldı.
10: Silahı çıkardı, ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim. Baktım peşimi bırak.
4: Güler ara sokağa girdi, saldırgan arkasındaydı. Ve birkaç saniye sonra silah sesleri geldi.
9: Arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
10: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti.
4: Kurşunlardan biri aracın bagajına, diğeri arka cama isabet etti. Üstelik saldırganın ateş açtığı otomobilde iki çocuk vardı.
10: İki tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Bunları gördü. İki tane kız kardeşimin olduğunu da gördü. Ona rağmen arkadan ateş açtı.
9: Arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
4: Güler bir yandan kaçtı, bir yandan da cep telefonuyla o anları kaydetti. Daha sonra saldırganın plakasını aldı ve polisi aradı. Yaklaşık yarım saat sonra şüpheli yakalandı. 51 yaşındaki saldırganın evinde yapılan aramada bir havalı tabanca, çok sayıda fişek ve iki bıçak bulundu. Şüpheli hakkında silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldı.
9: Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: İstanbul Bayrampaşa'da 3 iş insanının önünü kesen silahlı soyguncular dehşet saçtı. Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın ve 35 bin avroyu gasp eden çete üyeleri çaldıkları paralarla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı ve bu paylaşım polisler için çok önemli bir ipucu oldu.
8: Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar, gasp ettikleri paralarla poz verdiler. Bayrampaşa Millet Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda silahlı çete iş insanlarını hedef aldı. 3 iş insanının etrafını saran uzun namlulu silahlı 7 şüpheli...

0: Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda gasp edilen paraların bir kısmıyla tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki telefon incelemesinde ise olay öncesi özel mesajlaşma grubu kurdukları ve gasp ettikleri paralarla poz verdikleri ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Özellikle aileleri ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz efendim. Sosyal medyada çocuklara yönelik yaş sınırlamasını içeren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklar içinse gizli hesap, canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam yasağı, mesaj sınırlaması ve ebeveyn kontrolü gibi tedbirler uygulanacak. Daha fazlası detaylar haberde.
2: Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem başlıyor. Yaş sınırlamasını içeren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sosyal ağlarda yaş doğrulama, çocuklara özgü hizmet ve ebeveyn kontrolüne ilişkin kurallar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Hesap oluşturma aşamasında kullanıcının yaşı e-devlet üzerinden yaş doğrulama belirteciyle kontrol edilecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen çocukların hesap açılış talepleri onaylanmayacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklar içinse ayrıştırılmış hizmet dönemi başlayacak. Bu hesaplarda yüksek gizlilik ayarları varsayılan olarak uygulanacak. Çocuk hesapları gizli olacak, canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek. Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas alınacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğini belirleyen yöntemler kullanılacak. Yönetmelikle ebeveyn denetimi de güçlendiriliyor. Anne ve babalar çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek. Yeni düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplarda yaş doğrulama işlemleri 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak.
1: Evet, meme kanserinin tanı ve tedavisindeki en yeni gelişmeler Brestanbul 2026'da masaya yatırılıyor. Cerrahiden immünoterapiye, yapay zekadan kişiye özel tedavi yöntemlerine kadar pek çok yenilik ele alınıyor. Hedef daha az müdahaleyle daha etkili tedavi ve hastalar için daha yüksek yaşam kalitesi.
3: Meme kanseri erken tanısı konulduğu zaman %100 tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunun için kontrollerimizi aksatmayalım. Her yıl kontrollerimize gelelim. Kendi kendimizi muayeneden kesinlikle kaçınmayalım. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Erken tanıyla tamamen bu hastalığı tamamen kurtulmak, tamamen iyileşmek mümkün.
4: Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi büyük önem taşıyor. Cerrahiden ilaç tedavilerine kadar yaşanan gelişmeler hastalara daha konforlu bir tedavi sürecinin kapısını aralıyor.
5: Son 10 yıl içinde bakıldığı zaman istatistiklere meme kanserinin daha çok tanı konduğunu görüyoruz. Daha çok meme kanseri tanılı hastayla karşılaşıyoruz. Kilo kontrolünü yapabilirsek, sağlıklı bir yaşam tarzını benimser, uykumuzu alırsak, düzenli yaşarsak meme kanserini de engelleyebiliriz diye söyleyebiliriz.
4: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler Brestanbul 2026 kapsamında İstanbul'da masaya yatırılıyor. 3 gün süren kongrede dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar tedavideki yenilikleri ve yapay zekanın sağlık alanındaki rolünü değerlendiriyor.
6: Meme implantları dediğimiz silikon meme protezlerini kullanabiliyoruz. Ya da hastanın kendi dokularını vücudun başka bölgelerinden dokular alıp memeyi yeniden oluşturabiliyoruz. Bu bölgeler özellikle karın bölgesi, sırt bölgesi, bacak iç bölgesinden veya sırtın yan bölgelerinden uygun dokuları alıp meme şeklini yeniden verip meme oluşturulabiliyor.
4: Brestanbul'da öne çıkan başlıklardan biri uygun hastalarda meme ve koltuk altı cerrahisinin kapsamının azaltılması. Robotik ve endoskopik yöntemlerle daha küçük kesilerden ameliyat yapılabilirken immünoterapi de tedavide önem kazanıyor. Meme kanseri son

0: sonrası yeniden yapılandırmadaysa 3 boyutlu planlama ve yapay zeka destekli teknolojiler yeni olanaklar sunuyor. Tedavide amaç artık herkese daha fazla müdahale yapmak değil, her hastaya ihtiyacı olan en etkili tedaviyi uygulayarak yaşam kalitesini korumak.
1: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Aranın ardından saat başında devam edeceğiz.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler'le sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
3: basit. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
8: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulunduğumuzsa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor.

0: Size o hiç sorulmamış çarpıcı soruyu sorarak başlamayacağım, korkmayın. Neden yazarlık demeyeceğim ama neden bu kitap? Bu serinin, bu kitapların konusu ne?
1: Düşünce yolculuklarından bahsediyorsunuz.
0: Evet.
1: Düşünce yolculukları serisi aslında büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Şimdi herhangi bir lisede ya da ortaokulda da olabilir. Çocuklara bize 3 filozof ismi söyle deseniz, 3 düşünür isminden bahsedin deseniz, bunlar %100 antik Yunan filozoflarından 3 tanesi olacaktır. Belki biraz zorlarsanız Fransız varoluşçularından birkaç tanesinin, popüler birkaç tanesinin ismini de alabilirsiniz. Fakat hiçbirinin aklına Gazali, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina gelmeyecektir. Bu acıklı bir durum bana göre. Çünkü bizim medeniyetimizin kökleri buralara kadar uzanıyor. Ve bu köklerden bir haber olmak gerçekten acıklı bir durum. Bakın şunu söylemiyorum. Yani antik Yunan filozoflarını tanımaları, Fransız varoluşçularını tanımaları kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey. Keşke bu konuda da hani çok emin olabilsek. Fakat bunlardan biğane olmak büyük bir sorun. Bizim açımızdan büyük bir sorun. Ayrıca artık yani kendi medeniyetinin nasıl bir medeniyet olduğunu gözümüze sokar gibi gösterdikleri bu günlerde bizim oradan artık daha fazla bir şey beklemeyerek kendi köklerimize dönmeli, kendi medeniyetimizi oluşturan düşünce babalarını iyi tanımalıyız. Onları hayatımızın içinde almalıyız. Fakat bu biyografik bir tanıma, ansiklopedik bir bilgi aktarımından ibaret olmamalı. Son zamanlarda bu konu hakkında bu konular hakkında epey kitap hazırlandı. Fakat bana göre pek çoğu biyografik anlatımdan ibaretti. Ben burada farklı bir yol tercih ettim. Ve bu düşünürlerin Farabi, İbn Sina, işte İbn Tufeyl, Gazali özellikle hayatlarının ana omurgasını oluşturan en önemli fikirleri ortaya çıkaracak bir kurgu etrafında okuyucularıma, genç okuyucularıma sunmayı tercih ettim. Bu çok daha isabetli oldu. Hem o düşünürü ismen ve kısa bir biyografik bilgiyle de tanımış oldular. Hem de bu ne düşünmüş? Yani ne bırakmış geriye? Bunu anlamış oldular. Bu düşünce yolculukları, yani ismini zaten düşünce yolculukları koymamızın da anlamı bu. Sen şu bilgiyi al, bunu öğren, bunu bil ve bununla yetin değil. Bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk ve biz çocukları, gençleri bu kitaplarla böyle bir yolculuğa çıkarmayı düşünüyoruz.

0: Bir şeyin hazırlık süreci, öncelikle fikrin gelmesi, hazırlık süreci, yazma süreci, ortaya çıkması ve yazarla eseri arasında yeni bir durum. Artık şahsiyet kazanmış bir varlık gibi duruyor orada kitap. Ve siz ona baktığınızda yabancılaşabiliyor musunuz metne? Hani bu biraz klasik bir soru, farkındayım ama bir taraftan da evet oldu galiba bu. Ya da enteresan, bu cümleyi ben mi koymuşum hakikaten fikri geliyor mu?
1: Yani zaman zaman oluyor. Yani bir süre sonra dönüp daha önce yazdığım metinlere baktığımda o cümleyi nasıl ifade ettiğimi, hangi ya duygu durumundan geçerek o kelimeleri bir araya getirdiğimi hatırlamadığım çok zamanlar oluyor. Bu da gayet normal aslında bakarsanız. Çünkü her yazar gibi yani istediğiniz kadar tecrübe sahibi olun. Yeni bir kitaba başladığınızda boş bir ekrana bakıyorsunuz ve masa başındaki bütün çabalarınız Allah'ın sizin zihninizde, idrakinizde yeni kelimeler yaratması için ona dua etmekten ibaret. Dolayısıyla o sırada yaşananlar daha sonra hatırlanmayabilir. Ben kitap okurla yazar arasında organik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle olması lazım ve bu bağın, bu köprünün de temelleri samimiyetten ibaret. Hissetmediğiniz

0: bir şey hissedemezsiniz. Hayret etmediğiniz bir şey için okuyucularınızdan hayret bekleyemezsiniz. Sizi düşündürmeyen bir konu okuyucularınızı düşündürmeyecektir. Yani okunabilir bir metin yazmak, sanırım kitabın ismi buydu. Wilhelm Sinzer'in mükemmel bir kitabıdır. Yani yazarlık hevesi olanlar ya da yazmaya çalışanlar için önemli bir kitap aynı zamanda. Yazar uyursa okur da uyur diyor. Buna katılıyorum. Yazar samimi değilse ne olur? O zaman sizin hedeflediğiniz duygu aktarımı okuyucuya geçmez. O duygu aktarımını okuyucuya geçirecek köprü yazarın samimiyetidir. Böyle olmak gerekiyor. Hele de çocuklar için yazıyorsanız.
1: Çocuğa yazmakla yetişkine yazmak arasında belirgin bir fark var mı? Sizce bu ne? Fikir olarak da söylüyorum bunu. Biçim değil zaman, sadece.
0: Çoğu zaman çocuklara yazmanın kolay ya da daha kolay olduğu düşünülür. Tabi bunu besleyen olaylarda, gelişmelerde oluyor. Mesela yazma hevesi taşıyan, bir şekilde kendisine yazar etiketi yapıştırmak isteyen bazı insanlar kolaydır düşüncesiyle çocuk kitapları yazmakla işe başlıyorlar. Yani bana da zaman zaman biraz daha çalışsan yetişkinler için de yazabilirsin gibi şeyler, eleştiriler gelmedi. Değil ki yetişkinler için de yazıyorum eğer gerekli görürsem. Fakat çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulundurulursa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Kendini bir yetişkin gibi istediği zaman kurtaramayabilir. Öğretmeni, annesi, babası ona o kitabı okuması konusunda ısrarcı olmuş olabilir. Bu büyük bir mesuliyet. Her türlü açık. Yani istismarı açık sizin kitabınızla baş başa kalan çocuk. Fikri her türlü istismarı açık. Dolayısıyla bu büyük bir mesuliyettir. Yani tıpçıların şu meşhur deyişi var ya hani önce zarar verme. Her çocuk kitabı yazarının masasında yazması gereken cümle bu. Yani bütün yazarlar için geçerli ama özellikle çocuk kitapları yazarları için bu çok daha önemli. Çünkü yetişkinler için böyle bir mesuliyet hissetmeyebilirsiniz. Yetişkin insandır. İster okur ister okumaz. Niçin okuyacağına kendisi karar verir. Fakat çocuklar bazen kendileri karar veremiyorlar. Yani özellikle 9 yaş ve aşağısı, 12 yaş ve aşağısına genelde kitaplar tavsiye ediliyor. Başkaları tarafından alınıyor. Daha küçük yaşları da direkt okunuyor zaten. Onlar kendileri de okumuyorlar. Bu büyük bir mesuliyet. Yani bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Yani burada şu da netice, şunu da konuşmak lazım. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor. Bazıları iyi bir okur olarak kalmalı ve bunun için çabalamalı.

0: Mesuliyetinden bahsettiniz. Aha. Çocuk kitabı yazmanın sorumluluğundan söz ettiniz. Bir de estetiği, zevki var gibi geliyor bana. Aslında vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi az önce yazar uyursa okur da uyur. Evet. Yazar bir şeyle ilgili heyecanla anlatmışsa ancak okur heyecanlanabilir. Hakikaten çok büyük bir akışına kapıldığımı hissettiğim şeyler oluyor. Aha. Çocuğa yazmanın, çocuk edebiyatı üretmenin estetik zevki, dili ne? Nasıl oluyor?
1: O kadar önemli ki, yani çocukların yetişkinler gibi edebi bir metinden zevk alabileceğini bazen göz ardı ediyoruz. Bir çocuğun bir kitaptan edinebileceği ilk ders, kitabın eğlenceli bir şey olabileceğidir. Bunu atlarsak onun okuma hayatına çok kötü bir başlangıç yapmış oluruz. Yalnız bu eğlenceden kastım sadece fantastik hikayeler, maceralı, bir takım hani koşuşturmalı öyküler değil.
0: Eğlence derken tür olarak mizahtan zevki, da bahsetmiyorsunuz.
1: Okuma zevkinin bizzat kendisi zaten eğlenceli bir şeydir ki bir yetişkinli olarak biz bunu zaten tecrübe ediyoruz. Çocuklar okudukları metinden tad almalılar. Eğer onların okuma zevkini bozarsak şöyle bir şey oluyor. Ağız tadı bozulan birisi yani kötünün tadını alamadığı gibi iyinin tadını da alamaz. Çocuklara bunu yapma hakkımız yok. Erken yaşta onların okuma zevklerini bozmak gibi bir hakkımız yok. Burada edebi dil, üslup, kendine ait rengi ve sesi olan bir dil inşa etmek çok ciddi bir iş ve çok gerekli. Bunu atlayamayız. O yüzden çocuk kitapları yazmak, yetişkin kitapları yazmaktan daha kolay değil maalesef.
0: Çocuklara yazmak mesuliyet işi dediniz ama zaman hızlı akıyor, değişim hızlı oluyor. Değişim tabii ki yeni bir durum değil insanlık için. Fakat hızlandığını da belki teşhis edebiliriz bakarak. Onlarca yıllık yazma serüveniniz var. Hı-hı. Farklı nesillere yazdınız ve yazmaktasınız dolayısıyla. Okur profili hep yetişkinler için söylüyoruz ama çocuk için de aynı kalıyor mu yoksa değişiyor mu?
1: Tabii ki ortalama 10 yılda bir radikal değişiklikler oluyor nesiller üzerinde. Fakat şöyle düşünüyorum, bu konuda hiç karamsar ya da ümitsiz değilim. Kıyamete kadar insanlar ellerinde tutabilecekleri kitaplar okuyacaklar. Yani şöyle bir takım fütüristik filmlerde biliyorsunuz hani insanlar artık eskisi gibi beslenmezler. Bir takım hapları bilmem neleri yiyerek karınlarını doyururlar gibi bir konular işlenir. Bunun hiçbiri gerçek yemeğin tadını insanlara vermeyeceği için her zaman gerçek yemekler, gerçek tabaklarda, gerçek çatal bıçakla yenecek. Kitap da böyle. Yani dijital araç gereçler istediği kadar çoğalsın. İnsanlar ellerine alıp yani sayfalarına dokunabilecekleri kağıttan ya da başka malzemelerden olabilir. Materyaller üzerinden okumaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ya olmayabilir de bu öngörüm yanlış da çıkabilir. Fark etmez. Asıl olan metindir. Bir şekilde bir metinle muhatap olacaklar. Yani burada bunun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapay zekanın bu işi elimizden alıp almayacağı meselesinde sorarsınız büyük ihtimalle. Arkadaşlarım da bana sık sık yapay zeka kitap yazıyormuş, sence yazabilir mi roman falan diyorlar. Yazar diyorum, gayet de iyi yazar, çoklarından da iyi yazar. Çünkü yapay da olsa bir zekası var neticede. Fakat bu onu yazar yapar mı? Mesele bu. Peki onun yazdığı metinleri okuyanları okur yapar mı? Ve okurla yazar arasındaki kurulması gereken o organik bağ kurulabilir mi? Bu konular farklı. Bunları tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Aslında yapay zeka çok iyi yazıyor değil. Biz çok kötü yazmaya başladık. Çok yapaylaştık. Dolayısıyla yapay zekanın yazdığı metinler bize çok iyi gelmeye başladı. Yapay zekanın insanlaşması, insansı tavırlar göstermesi, insan gibi metinler ortaya kurması onun açısından büyük bir gelişme ve insanlığın iftihar edeceği bir nokta bu. Sorun insanların yapaylaşması.
0: Sosyal mesajımı vermek istiyorum. Yapay zeka insanlaşıyor ama biz de insanlaşalım lütfen daha fazla galiba. Mesele bu biraz.
1: Çünkü yapaylık söz konusu olduğunda biz hiçbir zaman onu geçemeyiz. O da organiklik ve yaşanmışlık söz konusu olduğunda bizi geçemez. Hissetmek, akletmek, düşünmek konusunda bizi geçemez. Empati ve şefkat göstermek konusunda bizi geçemez. Biz kendi alanımızda kalırsak yapay zekanın bizi geçme ihtimali yok. Ama biz o alandan çıkarsak zaten hani bizi o alandan dışarıya itikledikleri için yapay zeka bir tehdit unsuru gibi görülmeye başladı. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki tarihinin gelip geleceği en muhteşem ilerlemelerden bir tanesidir. İnsanlık olarak bununla iftihar bile edebiliriz. Ama insanlık geriye gitti.

0: Teknoloji kısmıyla ilgilendik daha çok yazarlığın, okurluğun, ama yine ben çocuklara döneceğim. Acaba yetişkinler üzerinden konuşuyoruz. Dilin daralması, haznesinin daralması, nüanslı biçimde kelimeleri, kavramları kullanmanın zevkinden uzaklaştık. Yetişkin okur böyle, ama ne varsa yetişkinde çocuğa da onu aktaracak. Çocuklarla ilgili durum nasıl? Şunda hemfikiriz, zehir gibiler. Almaya açıklar. Bugünün çocukları gibi yok. Doğru. Peki o almaya sonsuz açık zihinlere ne verebiliyoruz?
1: Evet, zehir gibiler deyince şu aklıma geliyor benim. Şimdi böyle vazo gibi koyduğumuz yerden duran çocuklara uslu deriz genelde. Bu akıllı anlamına gelir. Böyle yerinde duramayan, sürekli sorular soran, aykırı düşünceler ortaya koyanlara da zehir gibi deriz. Bu bizim toplumsal şuur altımızda sorgulamaya, özgür düşünceye ve zekaya dair nasıl bir korku varsa artık bunun dışa vurumu gibi geliyor bana. Evet, zehir gibiler gerçekten. Kelime, ama kelimesizlik ve kelime haznesinin bu fukaralığı onların zekalarını ortaya çıkarmayacaktır. Burada büyük bir sorun var. Kelimeler giderek azaldılar. Eski metinleri sadeleştirerek anlamazlar diyerek önlerine koyduk. Yeni yazdığımız metinlerde mümkün olan en sade ve en az kelimeyle edebiyat yapmaya kalktık ve çocukların kelime

0: hazinesi neredeyse dibe vurdu. Yani şu bugün yağmur ormanlarındaki kabilelerin çocuklarıyla aynı kelime sayısına sahipler. Fakat şöyle bir durum var. O kabilenin bütün kelimesi o kadar zaten. Ve çocuklar hepsini biliyorlar. Daha fazlasına ihtiyaçları yok. Fakat bizde durum öyledir. Kelimelere enfiye kutusu, eşek semeri, ne bileyim at nalı gibi yani ya da lambalı radyolar gibi işlevini yitirmiş, tedavülden kaçmış eşyalar, müzelik eşyalar gibi davranamayız. Onlar Adem peygamberden biri. Bizim duygularımıza ve hislerimize giydirerek görünür hale kıldığımız elbiselerdir. Onlara yabancılaşırsak, onların görünür hale kıldığı, ifade ettiği duygulara ve hislere de yabancılaşırız. Ve artık onları hissetmemeye başlarız. Fakat kaybettiğimiz bu duygu ve hislerin yeri boş kalmaz. Hiç istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz başka duygular, başka hisler gelip oraları doldururlar. Acilen çocuk kitaplarında zengin kelimeler kullanmaya başlamalıyız. Her yaş grubu için farklı sözcükler, lügatlar hazırlamalıyız. Ve çocuklar roman okur gibi, hikaye okur gibi sözcük okumaya başlamalılar. Çünkü duygularını ve düşüncelerini ifade edemez hale geldiler. Onlar bize anlatamıyorlar, biz onları anlamıyoruz ki bu duruma biz sebep olduk kesinlikle. Ve gençler hiçbir şey anlamıyorlar, hiçbir şey hissetmiyorlar, empatik değiller. Düşünce dünyaları çok dar gibi bir takım ithamlarla şimdi onları suçluyoruz. 150-200 kelimeyle ne yapmalarını bekliyorduk? Var olan zekalara ışıldamadı, ortaya çıkmadı. Düşünce kabiliyetleri derinleşmedi. Oysa kelimeler ve kavramlar arasında ilişki kura kura bu kabiliyeti geliştirebilirlerdi. Bu sığlık onların kabiliyetlerini, yaratılıştan sahip oldukları bütün istidatları köreltti ve ortaya çıkmasına engel oldu. Toplumsal bir afeziyenin eşiğine gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Acilen yapmamız gereken şey sabahtan akşama kadar bu sorunu dile getirmek değil. Çünkü bazı bu sorunları sürekli dile getirmek onların sorun olarak kalmasına sebep oluyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında metin üreten yazarların dillerini acilen zenginleştirmeleri, zaten dilimizde var olan o harikulade kelimeleri tekrar kullanıma almaları gerekiyor.
1: Şu korkudan nasıl kaçınacağız peki? Çünkü az önce siz söylediniz, bu aslında sadeleştirme bir çözüm yolu olarak görünmüştü. Kadim geleneğin, kadim edebiyatın, eski edebiyatın, geleneksel edim nasıl söylersek onu bugüne taşıyabilmek, güncelleyebilmek, yeni nesillerin kullanımına açmak, istifadesine sunmak için bulunmuş bir çözümdü. Fakat sadeleştirme ile birlikte esere de haksızlık ettik, kuruttuk, çöle çevirdik onu. Bir
0: Kesinlikle.
1: tadı kalmadı. Oradan edebiyatla dünyasını zenginleştirebilme, zihnini genişletebilme imkanını da gencin çocuğun elinden almış olduk. Fakat bugün bu kitabı eline verdiğimizde bilmediği yeni, yani 3 yaşında bir kelimeyle karşılaşmasıyla 23 yaşında karşılaşması arasında çok büyük fark
0: Evet.
1: var ve bu bir sorun. Zannettiğimiz gibi 3 yaşında bunu alması zor değil, 23'ünde alması zor hayatına.
0: Kesinlikle.
1: Bu kitlendiğim yerde ben de karamsar değilim, olmak istemiyorum ama nasıl çıkacağım?
0: Yani çözümü kolay, zengin metinler yazacağız. Gerekirse kitapların soluna, altına, işte biz bu düşünce yolculuklarında bunu yaptık, arkasına bir lügat koyduk. Bunları koyacağız ve satış pazarlama endişesini bu konuda gündeme getirmeyeceğiz. Çünkü bu sadeleştirmelerin, bu sade dille, yani basit sade dille yazmanın altında yatan bir etken de biraz işte çocuklar anlamaz, anlamazsa okumaz, okumazsa almaz mantığı var ki bunu biz kendi bindiğimiz dalı kestik. Muhteşem bir dil, muhteşem bir anlatma kabiliyeti olan bir dilden faydalanmadık ve bu hale getirdik yani kullandığımız dili. Şimdi yazarlar olarak ki çok zorlanıyoruz istediğimiz konuları anlatmaya çünkü elimizde kelime kalmadı. Bildiğimiz halde kullanmaktan çekiniyoruz. Ha ben çekinmiyorum ayrı bir şey. Artık çekinmiyorum. Hatta fazla kullandığım konusunda eleştirilere maruz kalıyorum. Diyorum ki çocuklar ellerindeki cep telefonuyla aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Oraya ben Merdüm Giriz yazdıysam onu bulmaları 3 saniyedir onlar için. Ne anlama geldiğini ve bir kelime öğrenecekler. Bundan onları da mahrum etmem. Ben kendi dilimin rengini de soluklaştırmam. Bu kelimeleri rahatlıkla kullanırım. Bunu yapmamız lazım. Bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kelime sayısını arttırmak durumundayız. Yazamıyorlar. Zaman zaman öğretmen arkadaşlar çocukların yazdığı metinleri bana gösterip fikrimi sordukları oluyor. Çok kötüler. Ama onları yazan çocukların duygu dünyası, hayal dünyası, akıl ve kalp dünyasında hiçbir sorun yok. Harikulade ve çok zengin. Onu ifade edebilecek kelimeden mahrumlar sadece.

kelimeleri yok. Aynı anlama gelen farklı kelimeler bilmedikleri için bir metni okunmaz hale getiren gereksiz kelime tekrarı hatasına çok düşüyorlar. Ve bu da kendi metinlerinden bile onları tat alamaz hale getiriyor. Buradan başlıyor. Yani yazmak isteyenler yazamıyor, konuşmak isteyenler konuşamıyor, konuşsa da derdini anlatamıyorlar. Derin derin düşünmek isteyenler de zihinlerindeki eksik kavramlardan dolayı puzzle'ı bir türlü tamamlayamıyorlar. Anlattığımızı anlamıyorlar. Tabii ki anlamazlar. Çünkü anlamayacaklarını düşündük senelerdir.

0: Son soru. Bu ağaç yola nasıl devam edecek? Nasıl bir meyve verecek?
1: Ağaç olduğumu düşünmüyorum bir kere. Yazarlığın sürekli uzayan bir ağacın tepesine çıkmak olduğunu düşünüyorum. Böyle hayal ediyorum. Asla zirveye çıkamayacaksınız. Fakat yukarılara doğru tırmandıkça, yani tırmanmayı bırakmaz ve devam ederseniz her zaman gördüğünüz manzara bir gün öncesinden daha muhteşem bir hale gelecek. Ve yukarılara çıktığınız için daha çok insan sizi görecek, nerede olduğunuzu bilecek. Ama asla zirveye varamayacaksınız. Böyle bir şey yok.

0: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak?

Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türk

0: yerimiz seninle kazansın. Troy.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde...
4: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıfbank daima
4: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 15'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle kaldığı yerden devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin siyaset ve liderlik okulunun açılış töreninde konuştu. Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin yeni partili Ümit Özlale'nin iftiralarına ilişkin bakanlarımızı daha sonuç almadan suçlamak, kimler olduğunu tahminde bulunmak siyasete ihanettir dedi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. Detaylar haberde.
1: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir.
0: İzmir'de yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların 5 Ekim'de belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmıştı. Evrağın imha edilmesine ilişkin talimatınsa İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından verildiği iddia edilmişti. İddialar üzerine 12 şüpheli 7 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan

0: yardımcısının da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısıyla büro memuruysa yurt dışına çıkış yasağı verdiği kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihale fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Sayıştay'ın 2025'te belediye iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti. Tespitler üzerine suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yerel yönetimler gündemli İl Danışma Meclisi'nde farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Programda AK Parti belediyeciliği halka hizmet etmek için kullanırken CHP yönetiminin belediyeleri yolsuzluğa ortak etmesine değinildi.
1: Rehberimiz ahlak, ölçümüz adalet, gücümüz milletimiz dendi. Muhalefet partilerinden 136 kişi AK Parti'ye katıldı.
2: Anketlere yansıyacaktır. İstanbul
1: Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi programında CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti başta olmak üzere daha önce muhalefet partilerde bulunan 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, muhalefette yaşanan skandallara değindi. CHP'nin rotası esir rotası olmuştur dedi.
0: Evet sevgili izleyenler, şu dakikalarda İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında Türkiye Büyük
3: İlim
0: Millet
3: Yayma
0: Meclis Başkanı
3: ailemizin
0: Umar
3: kıymetli
0: Kurtuluş
3: mensupları,
0: Gülsü'den.
3: Muhterem hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Alimleri kendisine meftun eyleyen, ariflere ilmin hırkasını giydiren, bilgiyi hikmet ve güzellikle süsleyen Aziz İstanbul'la sizlerle beraber olmaktan, bu manevi atmosferde sizlerle ruberu hasbihal etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında mensubu olmaktan şeref duyduğum İlim Yayma ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi, en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında İlim Yayma Cemiyetimizin 75. yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasbi ve hakiki bir gönül hareketi olan İlim Yayma Cemiyetimizin ebediyete irtihal etmiş kurucularına Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan Millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran, bu hareketin bugünlere gelmesinde payı olan fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimi, büyüklerimi, hocalarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hani merhum Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya, onlar gittiler. Topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında onlar gittiler. Gelen zamandan bir haber gibiydiler. Onlar gittiler. Giderken bir muştu gibiydiler. Emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum. Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekanlarını cennet, makamlarını inşallah âli eylesin diyorum. Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine, emekleriyle, gayretleriyle, tam bir özveri içinde ilim yayma çınarının gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Cehdinizi, gayenizi, gayretinizi, şu tertemiz emeklerinizi inşallah hayırlara tebdil eylesin. Son olarak 75. yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin 3 çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınması ve ilim yayma ruhunun yeni nesillere aktarılması noktasında verimli neticeler hasıl etmesini temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz. Bakınız, İlim Yayma Cemiyeti'nin ilk genel başkanı merhum Seniyüddin Başak, Lozan konferansında Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen isimlerden biridir. Ateşten gömlek giydiğimiz İstiklal Harbi yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya silah ulaştıran Kuvayi Milliye'ye çok önemli destekler sunan General Ömer Cemal Karabekir yine cemiyetin kurucu şahsiyetlerindendir. Çanakkale'de, Kutulamare'de ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli vazifeler üstlenmiş, İstiklal Madalyası sahibi emekli Kurmay Albay merhum Vehbi Bilimer, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yol arkadaşı, Sebilur Reşat dergisi yazarı merhum Hasan Hikmet Demirbağ ve daha nice kıymetli isim cemiyetin kurucu kadrosunda yer alan dava adamlarıdır. Bu şahsiyetlerin ortak ideali Türkiye'nin geleceğini inşa edecek eğitimli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmekti. Bu isimlerin müşterek gayesi Türkiye'nin istikbalini şuurlu, donanımlı, cesur ve özgüvenli bir gençliğe emanet etmekti. Tüm çabalarını bu amaca tekşif ettiler. Tüm ümitlerini bu mefkureye sabitlediler. Bu milletin evlatları sahipsiz değildir dediler. Bu milletin çocukları ilimden, irfandan, eğitimden mahrum bırakılamaz dediler. Zor zamanlarda ya Allah diyerek, Allah bizimledir diyerek, Allah bez, baki heves diyerek surda mukaddes bir gedik açtılar. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır inancıyla Türkiye'nin eğitim davasına omuz verdiler. Gönül ve ömür verdiler. Kardeşlerim, bu yönüyle ilim yayma Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının eğitim ve sivil toplum alanındaki remzidir, mührüdür, güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde ilim yaymanın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. Zira ilim yayma cemiyeti tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur. Üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı, evlerin basıldığı, kursların basıldığı, Kur'an-ı Kerim'i öğreten hocaların tutuklandığı, elif ba kitaplarının adeta birer suç aleti gibi, birer zararlı neşriyat gibi toplatıldığı karanlık bir devrin sonunda ilim yayma, milletçe mesut olmanın imkanlarını oluşturmak için karanlıkları delen bir güneş misali Türkiye'nin üzerine doğmuştur. Kuruluşundan yalnızca 6 gün sonra 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk İmam Hatip Okulu'nun açılışına öncülük eden cemiyet, devam eden süreçte 100'den fazla İmam Hatip Lisesi'nin yapımına da katkı sağlamıştır. Böylelikle eğitim hizmetlerinin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmasının önüne geçilmiş, Anadolu'nun dört bir yanında yeni eğitim kurumları açılmıştır. Sonraki yıllarda farklı şehirlerimizde inşa ettiği yurtlarla önemli bir ihtiyacı karşılayan ilim yayma cemiyeti, Anadolu'dan İstanbul'a gelen talebelere burs ve barınma hizmetleri sunmuş, on binlerce gencin güvenli ve nitelikli bir yaşam alanı içinde eğitim almalarını sağlamıştır. İlim yayma mücadelesi, ilim yayma davası nice engele, nice zorluğa, zorbalığa, baskıya rağmen işte böyle kök salmış, büyümüş, serpilmiştir. Ne diyor şair? Mazhar feyz olamaz düşmeyince hake nebat, mütevazi olanı rahmeti Rahman büyütür. Bundan 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin halisane niyetlerle toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür. Bu çınarın gölgesinde Allah'a hamdolsun nice gençler yetişti. Bu çınarın gölgesinde nice evladımız okudu. Bu çınarın gölgesinde yetişen nice kardeşimiz ilim yayma hareketinin açtığı yoldan yürüyerek ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etti.

Bugün geldiğimiz noktada şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. İlim Yayma Cemiyeti 192 şubesi, 153 yurdu ve 122 eğitim

ve başarılı bir sistemle hamdolsun çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan İlim Yayma Vakfımız, diğer yandan Sabahattin Zaim Üniversitemiz, öte yandan kendisini ilme ve gençlere adayan gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz, mezun derneklerimiz, ilim yayma camiasının tamamı büyük bir aşkla vatanına ve devletine bağlılık içinde tam bir adanmışlıkla millete ve ümmete hizmet ediyor. 75 sene önce 68 dava adamının ortaya koyduğu bu irade bugün okullarla, yurtlarla, burslarla, eğitim merkezleriyle, akademik destek ve uluslararası çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Az önce meclis başkanı Numan kardeşimi dinledik. Babasının bizde de çok emeği var. Allah rahmet eylesin. Makamı âli olsun inşallah. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize sonsuz hamdolsun diyorum. Nesiller boyunca elden ele kutlu bir emanet gibi onurla taşınan bu bayrağı inşallah bizler de şanla, şerefle taşıyacak, daha azametli dalgalanması için bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Sevgili dostlarım, çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler, ben sizlere inanıyorum. Gözlerinizdeki ışıltı bana bu ümidi veriyor. Onun için de durmadan, yılmadan, usanmadan inşallah bu yola devam edeceğiz. Biz devlet ve millet olarak tarihinden ilham alan, cesaret alan, güç alan bir karaktere sahibiz. İlim yaymanın her sayfası mücadeleyle geçen, bin bir emekle, özveriyle yoğrulan, tek bir lekenin dahi bulunmadığı bu 75 yıllık tarihi elbette önemlidir, kıymetlidir. Ama asıl olan yarına ne söylediğimiz, neyi miras bırakmak istediğimizdir. Kuşkusuz bizim en büyük hazinemiz insandır. En büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven, iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnsan yetiştirmek, emek ve sabır isteyen uzun soluklu bir uğraştır. Nasıl bizler ve evlatlarımız tam 75 yıl önce atılan tohumların meyvelerini topluyorsa, bugün toprağa serpilecek tohumlarda çeyrek asır sonra, yarım asır sonra meyveye duracaktır. İlim yayma davasının 75 yılını iftiharla yad ederken bugün aynı zamanda şu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Teknolojinin hızla değiştiği, ilerlediği günümüz dünyasında gelecek yıllarda hangi alanlara odaklanacağız? Asimetrik tehditler karşısında gençlerimizin maneviyatını nasıl koruyacak, kökleriyle bağlarını muhafaza etmelerini nasıl sağlayacağız? Daha fazla öğrencinin eğitimine nasıl katkı verecek, gençlerimizin kendi yeteneklerini keşfetmesine nasıl yardımcı olacağız? Bilimde, teknolojide, kültür ve sanat alanlarında kendi ruh kökümüzden beslenen ürünler, eserler ve çalışmalarla çağa nasıl damga vuracağız?
küresel kültür

kültür dayatmaları karşısında milli kimliğimizi nasıl koruyacağız? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar önümüzdeki dönemi şekillendirecektir. İlim Yayma Cemiyetimizin hedefi sadece geçmişte yaptığı hizmetleri sürdürmekle sınırlı kalmamalıdır. Bu hizmetleri günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda özellikle geliştirmek, yenilemek, yeni alanlara taşımak ve daha fazla gence ulaşmak da mühimdir. Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü bir mirasın hafızası, bir geleceğin inşası temasıyla idrak etmesini bu bakımdan fevkalade isabetli buluyorum. Çünkü ilim yayma değerlerinden kopmadan, tarihine yabancılaşmadan, kimliğini inkar etmeden, özgüvenli bir şekilde istikbale yürümenin adıdır. İlim yayma, karanlığa teslim olmak yerine bir mumu yakmanın, umutsuzluğa kapılmak yerine ümit var olmanın adıdır. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır. Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Bu gençlik karşımda. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten ama bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif ne diyor? Burası çok önemli. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Her şey burada. Mesele bu. Köklerimizden kopmadan yenilenmek. Mesele kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek. Mesele medeniyet değerlerimize sırtımızı dönmeden çağın imkanlarını kuşanmaktır. Bizim yolumuz da, istikametimiz de, hedefimiz de tam olarak budur.
Kıymetli hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, İlim Yayma ailesi olarak ne kadar ağır bir mesuliyeti omuzladığınızı en iyi sizler biliyorsunuz. Sizler çok hayati bir görevi hem de başarıyla icra ediyorsunuz. Sizler Türkiye'nin önünü açacak, bu ülkenin vizyonuna katkı yapacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi kuvveden fiile çıkaracak işler yapıyorsunuz. En önemlisi sizler inşallah gönüller sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu müjdesine nail olacak faaliyetler yürütüyorsunuz. Bakın, iki cihan serveri ilmi çoğaltanlara, yayanlara, yani sizlere nasıl bir müjde veriyor? Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer, sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır, alimin abide yani ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Evet, sizler yani bu ilmi tevarüs edenler gençlerimizi ilimle, hikmetle teçhiz edenler inşallah büyük bir pay alacaksınız. Sizler daha müessir, daha müreffeh bir Türkiye için üreten, emek veren, say eden, Türkiye'ye yön veren gençlerin yetişmesine vesile olacaksınız. Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak, bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız. Bugün burada siz gönül dostlarımın arasında sizlere olduğu kadar kendime de hitap ederken şu gerçeği önemle ifade etmek istiyorum. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz. Rabbimin şu müjdesini kendimize rehber edinerek kavline ve davasına sadık nesillerin yetişmesi için mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Rütbe, makam, koltuk, şöhret, zenginlik gibi dünyevi payeler beklemeden ömrünü ilim yayma davasına adayan isimsiz kahramanların emanetini inşallah yere düşürmeyecek, çok daha yükseklere çıkaracağız. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik. Bundan sonra da asla edirmeyeceğiz. Bu düşüncelere her birinizi ilim yolunda, millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolunda Yüce Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim gayretlerinizi bereketlendirsin diyorum. Başta şehit başbakanımız merhum Adnan Menderes,
ve kurucularımız olmak üzere

0: dualarıyla, gözyaşlarıyla, infaklarıyla 3 çeyrek asırdır bu çınarın büyümesi için emek veren bütün kardeşlerime, hocalarımıza, hayırseverlerimize, gönüllülerimize, mezun ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden büyüklerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü mübarek olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar görüşme temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı devletlerinizi bir müddet daha sahnemize misafir etmek istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Yusuf Tülün, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza anlamlı bir eser takdim edecekler. Kıymetli Başkanımızın takdim edeceği eser, İlim Yayma Cemiyeti'nin İlmin İzinde Hat koleksiyonu içerisinde yer alan çok özel bir eserdir. Eser kıymetli hattat Savaş Çevik tarafından Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresi'nin 76. ayeti kerimesindeki "Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır" mesajı üzerine celi muhakkak hatla yazılmıştır. Eserin tesip süslemesi ise kıymetli sanatkar Zakir Gökgöz tarafından yapılmıştır. Bu eser İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık yürüyüşünü anlatan güçlü bir mana taşıyor. Çünkü ilim insanı büyütürken tevazuyu da öğretir. Ve bir başka emanet. 75 yılın fotoğraflarını, hatıralarını, şahsiyetlerini, emeklerini ve izlerini geleceğe taşımak için hazırlanan 3 ciltlik Hatıradan Hafızaya Türkiye'nin Cemiyeti eseri. Çünkü biliyoruz ki hatıralar anlatılmazsa kaybolur, hafızaya alınmazsa eksik kalır. Emanet edilmezse yarınlara ulaşmaz. Bu 3 ciltlik kıymetli eser İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık hafızasından geleceğe bırakılmış bir emanettir. Şimdi kıymetli Genel Başkanımız kendilerine takdim ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Genel Başkanımıza eşlik etmek üzere 75. yıl fotoğrafını almak üzere İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini sahneye davet ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Sayın Meclis Başkanımız, kıymetli bakanlarımız.
2: İstanbul Kongre
1: kıymetli Merkezi'nde
2: İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl
1: hatıra fotoğrafında yer almaları için
2: dakikalar önce teknoligatlardan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onların hedefi gençlerimiz, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemli dedi. İlim Yayma Cemiyeti. Evet, biz tarihinden güç alan karaktere sahibiz dedi. İlim Yayma Cemiyeti teslim olmak yerine bir mum yakmanın adıdır dedi. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz diye gençlere seslendi bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajları vardı. İlim yayma ruhu yeni nesillere aktarılmalı. İlim yayma Türkiye'nin istikbal ve istiklal davasının mührüdür. İlim yayma mücadelesi Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir dedi Cumhurbaşkanı. Anadolu'dan İstanbul'a gelen gençlere de hitap etti Erdoğan. Bursa ve barınma hizmetleri sunmuş gençlerin
1: güzel
2: yetişmesinde rol oynamıştır dedi.
1: Hatıra fotoğrafını alıyoruz. Kıymetli alkışlarınızla yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli bakanlarımız, sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ediyorlar. 75. yıl buluşmamıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ediyorlar. Bu fotoğraf sadece bir anı değil, 75 yılın hafızasını belgeliyor. Bugün burada bulunan 3000 kişi 75 yıllık bir hikayenin bugünkü cümlesidir. Ve bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü bizler biliyoruz ki ilim bir mirastır ve emanettir. İlmin izinde, insanlığın hizmetinde nice yıllara, nice nesillere, nice güzel hizmetlere.
2: İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu an bir selamlama yapılıyor kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde. Önemli mesajları vardı Erdoğan'ın. Gençler, ben sizlere inanıyorum dedi. Gençlere mesajları oldukça kararlıydı. Durmadan, yılmadan ve usanmadan bu yola devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve böylelikle program

0: İsrail basını Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasını mercek altına aldı. Kanal 14'teki analizlerde üçlü işbirliğinin bölgede yeni bir güç merkezi yaratabileceği ve İsrail'in konumunu daha da zayıflatabileceği öne sürüldü.
1: Mekke Anlaşması İsrail basınında gündem olmayı sürdürüyor. İsrail merkezli Kanal 14'te yayımlanan analizlerde 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin Orta Doğu'da yeni bir güç odağı oluşturabileceği belirtildi. Analizlerde özellikle Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki gelişim öne çıkarıldı. İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak analizinde neden korkmalıyız sorusunu gündeme getirdi. Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma ihtimalinin uzak olduğunu belirtti. Morak asıl meselenin Ankara ile Riyad ve İslamabad arasındaki işbirliğinin gelecekte nasıl şekilleneceği olduğunu savundu. Analizlerde 3 ülkenin farklı güç unsurlarına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve gelişmiş savunma sanayisi, Pakistan'ın ise nükleer kapasitesi ve askeri tecrübesi öne çıkarıldı. Kanal 14'te yayınlanan bir diğer analizde de bu 3 ülkenin birlikte hareket etmesinin Basra Körfezi, Orta Doğu ve Güney Asya'daki güç dengelerini değiştirebileceği ileri sürüldü. İsrail'in bu işbirliğinin derinleşmesiyle bölgesel etkisinin azalmasından endişe duyabileceği belirtildi. İsrail basınındaki değerlendirmelerde anlaşmanın gelecekte başka ülkelerin katılımıyla genişleyebileceği de öne sürüldü. Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olası katılımcılar arasında sıralandı. Anlaşmanın ekonomik ve stratejik sonuçları da analizlerin gündeminde. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma sanayisi ürünleri ve güvenlik teknolojileri alanında daha fazla katkı sunabileceği belirtildi. Alternatif ticaret ve ulaşım hatlarının Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomik koridorunun geleceğini etkileyebileceği iddia edildi. İsrail'de dillendirilen bir diğer endişe de ABD Başkanı Trump'ın tutumu. Trump, ittifakın bölgenin iyiliğine olacağını düşünüyor.
0: Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen ordusuyla İran destekli Husiler arasındaki çatışma sarmalı genişliyor. Kriz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de acil olarak masaya yatırıldı. Gözler Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'nın savunma hattına çevrildi. Pakistan'dan Suudi Arabistan'da önemli sayıda askerimiz var açıklaması geldi. Bir diğer yandan ülkede insani kriz de derinleşiyor.
2: Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri Husileri, Husilerse Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Çatışmalar şiddetlendi. Yemen güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırıları yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki bölgelerde 100'den fazla askeri imha etti. Geniş çaplı hava operasyonları da sürüyor. Son bir günde 2750'den fazla saldırı düzenlendi. Husilere ağır darbe vurulduğu belirtildi. Husilerse bu saldırılara Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve petrol tesislerini hedef alarak karşılık veriyor. Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıdan sonra uçuş trafiği kısa süreliğine aksamıştı, tekrar normale döndü. Koalisyon güçleri bu saldırıya karşılık Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya'da bir dizi saldırı düzenledi. Husilerden ölü veya yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Yemen'de zirveye tırmanan gerilim uluslararası toplumunda gündeminde. ABD Başkanı Trump, Riyad'a yönelik saldırılardan memnun olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acilen toplandı. Pek çok ülke İran'a da Husileri desteği kes çağrısında bulundu.
3: Military operations are being forced to make massive cuts. But if we don't feed the hungry...
2: Bölgedeki bu hareketlilik gözleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'na çevirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu ittifakın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Sınır ötesi bir operasyona girilmeyeceğini, ancak Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik bir saldırı durumunda güçlerin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık, Pakistan'ın Suudi Arabistan'da önemli sayıda askerinin bulunduğunun da altını

Faturayı ise siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Ağustos ayından bu yana 200 binden fazla Yemenlinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede 2,2 milyon çocuk ciddi derecede yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler yetkilileri uluslararası topluma eylemsizlik daha fazla can alacak diyerek acil çözüm ve yardım uyarısında bulundu.

0: Evet, Diyarbakır'da Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu yaşanıyor efendim ki Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan da festivali takip ediyor. Şimdi yanında konuyla birlikte bizi bekliyor. Hemen dönelim.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Diyarbakır'da yerli ve yabancı turistler öylesine bir ilgi ve alaka var ki özellikle turizmciler rotasına Diyarbakır'a çevirdi ve bu anlamda da Kültür Yolu Festivali de Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunacak. Çünkü birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Diyarbakır ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluğu da yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Yerli ve yabancı turistler öylesine bir ilgi çekti ki efendim özellikle tabii huzur ve güven bir anlamda kentteki o potansiyeli ortaya çıkardı diyebilir miyiz efendim?
2: Tabii ben evvela bu güzel sonbahar gününden Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye Diyarbakırlı hemşerilerimizin selamlarını, sevgilerini iletmek istiyorum. Bugün Diyarbakır yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Altıncısı bu sene düzenleniyor Diyarbakır'da. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin biraz önce Sayın Bakanımızın da katılımıyla, milletvekillerimizin katılımıyla startını verdik, açılışını gerçekleştirdik. Gerçekten birbirinden renkli, heyecanlı ve ilgi çekici kültürel sanatsal etkinliklerle 9 gün boyunca Diyarbakır'ın her bir sokağı, her bir caddesi, her bir salonu şenlenecek. Ve çok büyük bir katılım var, çok büyük bir bu heyecan var bu Kültür Yolu Festivali ile ilgili olarak. Gerek Diyarbakır'daki hemşerilerimiz, gerek Diyarbakır'a dışarıdan gelen misafirlerimiz, turistlerimiz, ziyaretçilerimiz Kültür Yolu Festivali'ne göre kendi ziyaret dönemlerini de ayarlamaya başladılar. Bu bizim için çok çok kıymetli. Tabii büyük bir, önemli bir vizyon bu Kültür Yolu Festivalleri. Dünyadaki festivalcilik anlayışına da yeni bir bakış açısı, yeni bir boyut getirdi ve milyonlarca insana şu ana kadar bu festivaller sanatı ve kültürü ulaştırdı. Elbette bu seneki festival biraz daha şu bakımdan kıymetli. Yerele biraz daha ağırlık verildiğini görüyoruz. Yerelle ulusalı, ulusalla evrenseli sanat ve kültür zemininde buluşturan bir festival olarak da çok kıymetli buluyoruz. Elbette Diyarbakır'a festival çok yakışıyor. Festival de Diyarbakır'da festivale çok yakışıyor. Çünkü Diyarbakır hakikaten çok çok kıymetli, çok kadim, çok eski kültürü olan, tarihi olan bir şehir. 12.500 yıllık bilinen tarihi olan bir şehirden bahsediyoruz. İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği, kültürün bu manada ilk oluşmaya başladığı topraklardan söz ediyoruz. Buğday tarımının ilk yapıldığı yerlerden biri Diyarbakır ve bu coğrafya. Dolayısıyla gerçekten kadim bir şehir ve o tarihten bu zamana kadar onlarca medeniyetin, farklı kültürün hüküm sürdüğü bir destinasyon Diyarbakır ve bölge. Tabii bu bütün bu büyük medeniyetlerin kültür ve sanat izlerini de bugün başta Suriçi olmak üzere Diyarbakır'ın birçok noktasında takip etmeniz, izlemeniz mümkün. İşte bu Diyarbakır Kültür Yolu Festivali bu kültür ve sanat izlerini yeniden çok büyük kitlelerle, insanlarla, ziyaretçilerle buluşturan bir önemli etkinlik. Bu manada bu önemli fikrin banisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yine bu fikri projeye dönüştürüp yıllardır Türkiye'nin birçok noktasındaki bu sene 26 noktada gerçekleştiriliyor 26 ilde. Birçok noktada vatandaşlarımızla buluşturan kıymetli Kültür ve Turizm Bakanımıza, emeği geçen bakanlık yöneticilerine ve tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Artık Diyarbakır'da festival var ve Diyarbakır'ın her bir sokağında, her bir köşesinde inşallah müzik olacak. Sanat olacak, şiir olacak, edebiyat olacak, tiyatro olacak, olacak da olacak. 9 gün boyunca hem Diyarbakırlı hemşerilerimizi hem de bölgedeki diğer vatandaşlarımızı bu güzellikleri paylaşmak üzere Diyarbakır'a davet ediyoruz.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet, festivalle tabii Diyarbakır'ın gerçekten görülmeye değer birçok noktası olacak, birçok etkinlik olacak ve bu etkinliklere de Diyarbakır ev sahipliği yapacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şehmus Çakan ve kıymetli konuğuma teşekkür ediyoruz efendim ve böylelikle bülteni noktalıyoruz. Aynı zamanda bugün de benim için artık veda vakti, ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında haber nöbetini Melek Kılınç devam ettirecek. Hoşça kalın.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: abi? Toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım. Turbo marş gücü.

0: Akü.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Hagia Helenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz. Turbo marş gücü.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
4: Turkcell'lere bağlan hayata.
5: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
6: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modolife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında konuştu. Erdoğan, en büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven, iyi yetişmiş gençler olacaktır dedi. Değişen dünyayla birlikte gençlerin manevi değerleri korumasının önemine değindi.
1: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacaktır. Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Bu gençlik karşımda. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten ama bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif ne diyor? Burası çok önemli. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Sizler teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız.

0: yapacaksınız. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ümit Özlale'nin fon soruşturması üzerinden bakanları hedef alan iftiralarına tepki gösterdi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır.
3: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden bakanlara hedef alan iftiralarına tepki gösterdi. Yargının gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi, sabırlı olun dedi.
2: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu açılışında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Bahçeli suçluların cezalandırılacağını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Çerçeve yasayla kurulan kurullara dikkati çekti.
2: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür.
3: Bahçeli provokasyonlara yönelik de uyarılarda bulundu. Gelinen noktadan geri dönüşün olmayacağını belirtti.
2: Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmada Antalya'da bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon lira daha ele geçirildi. Daha önce İstanbul'daki iki araçta bulunan avro ve dolarlarla birlikte dosyada ele geçirilen paraların toplam tutarı 2 milyar 475 milyon lirayı aştı.
3: Vanlı Karahaydar soruşturmasında para trafiği büyüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Dosyada ele geçirilen toplam tutar 2,5 milyar liraya yaklaştı. Daha önce İstanbul'da iki araçta 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar bulunmuştu. Son operasyonla birlikte ele geçirilen paraların nominal toplamı 2 milyar 475 milyon lirayı aştı. Soruşturma kamuoyunda Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülüyor. İddiaya göre şüpheliler yüksek miktarda döviz göstererek kişilerin güvenini kazandı. Bu yöntemle para toplandı ve mal varlığı değerlerinin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor. Dosyada sahte döviz ayrıntısı da mercek altında. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Banknotların miktarı, gerçeklik durumu ve hangi işlemlerde kullanıldığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'la birlikte dosyada tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
1: Efendim gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?

0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Arap'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bir savaş binlerce kilometre ötede enerji fiyatlarını değiştiriyor. Bir boğazın kapanması küresel ticareti sarsabiliyor. Bir bilgisayar ekranında başlayan bir hareket saatler içinde piyasalara milyonlarca insana ulaşabiliyor. Peki bütün bunlar birbirinden bağımsız krizler mi yoksa görünmeyen bir sistemin parçaları mı? 1960'larda meteorolog Edward Lawrence bilgisayarındaki bir hesaplamayı tekrar çalıştırırken başlangıç değerlerini yalnızca birkaç ondalık basamak değiştirdi. Böylece bilim bugün başlangıç koşullarına hassasiyet dediğimiz olgunun en ünlü örneklerinden biriyle karşılaşmış oldu. Sonuçlarsa inanılmazdı. Sonradan dünya bunu başka bir isimle tanıdı. Kelebek etkisi. Küçücük bir değişiklik, devasa bir sonuç. Bilim, karmaşık sistemlerin kritik eşikleri aşarak beklenmedik biçimde başka durumlara geçebildiğini biliyor. Dünya sisteminde de bazı değişimler, zincirleme etkiler yaratabiliyor. Peki ya insanlık da böyle bir eşiğe yaklaşıyorsa? Ya bugün ayrı ayrı gördüğümüz savaşlar, ekonomik sıkıntılar, iklim olayları ve teknolojik kırılmalar aslında çok daha büyük bir dönüşümün parçalarıysa? Ne dersiniz? Dünya gerçekten kaosa mı sürükleniyor? Eğer öyleyse o çok öykündüğümüz yapay zeka bir gün kaosu önceden görebilir mi? Yoksa evrenin matematiğinde hiçbir bilgisayarın ve hiçbir zekanın aşamayacağı bir belirsizlik sınırı mı var? Hem kim bilir, belki de kaos dünyanın bozulması değil, dünyanın çalışma biçimidir.
1: Bir kar tanesinin biçimi, dumanın havada kıvrılışı, kalbin ritmi, bir fırtınanın rotası, tüm bunların ilk bakışta birbirleriyle hiçbir ilgisi yok. Ama bilim, doğanın en karmaşık hareketlerinde bile tekrar eden örüntüler buluyor. Dahası bilim, en basit görünen sistemlerin bile bir süre sonra öngörülemez hale gelebildiğini söylüyor. Ve bu öngörülemez duruma kaos diyor. Peki bilim kaos dediğinde aslında neyi anlatıyor? Kaos gerçekten düzensizlik mi? Yoksa düzensizlik sandığımız şey yalnızca denklemini henüz çözemediğimiz bir düzen mi?

Kaos kelime olarak biliyorsunuz eski Yunanca Hesiodos'un Teoganyası'nda geçiyor. Teogonya'yı işler ve günler diye Türkçe'ye çevrilmiştir. Teogonya'da kaosu kozmos öncesi bir oluş imkanı olarak bir yarılma, bir açılma biçiminde yaklaşık olarak tanımlıyor Hesiodos. Dolayısıyla kaos kelimesinin ilk çıktığı dönemler, yani antik Yunan'da, bugünkü anlamından biraz daha farklı. Yani bugün biz daha farklı anlamda kullanıyoruz ama hala da şunu anlamak gerekir. Kaos denince bir hercümerç, bir kıyamet gibi anlamamak gerekir. Yani kaos, kozmosun kendisinden neşet ettiği bir yapı. Ve her yapı gibi kaosun da aslında kendinde bir düzeni var. Burada zaten bir diyalektik bakış gerekiyor. Yani düzen dediğiniz şeyle kaos birbirini hem içeren hem dışlayan yapılar. Yani düzenin öncesi, bir düzenin öncesi illa bir kıyamet olmak ya da bir hercümerç durum olmak durumunda değil. Bir düzenin öncesinde kendi içerisinde dağınık biçimde duran varlık unsurlarını düşünün. Daha sonra bu varlık unsurlarının belli ilgiler, hadi diyelim ki evrendeki enerji diyelim, kütle çekim diyelim, hani eğer evrenden konuşuyorsak, ilgisi dolayısıyla kendilerince bir düzene de değil aslında, yani Platoncu bakış açısından söyleyecek olursak, bir harmoniyaya, bir uyuma girmeleri süreci. Evrende bu böyle tahayyül edilmiş. Bugünkü bilim açısından da yani birçok teoriler var tabii. Yani evrene acaba salt bir tesadüfler zinciri, bir düzensizlik mi hakim? Yoksa evrende her şey öngörülebilir bir matematik sistem içerisinde mi yürümektedir? Şimdi yalnız şunu söyleyelim. İnsan zihninin matematiği kullanabilme, matematikle evreni anlama ve açıklayabilme kapasitesi kadar biz evreni açıklayabiliriz. O kadar açıklayabiliyoruz zaten ama insan zihninin evreni açıklama kapasitesi zaten evrenin mevcudiyeti karşısında çok cüzi, çok küçük bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla matematikle bu evreni, geometriyle bilhassa yani cisimler dünyasını anlamak mümkün bir yere kadar ve orada o harmoniyi görebiliriz. Yani platonist anlamda bir harmoni görebiliriz ama onun hem mikro düzeyinde hem de makro düzeyinde yine insan matematikten ötürü değil ya da matematiğin ya da geometrinin eksik olduğundan ötürü değil. İnsan zihninin bu işlem yapabilme kapasitesinin sınırlı ya da kısıtlı olmasından ötürü boş bıraktığımız ya da yanıtını bilemediğimiz alanları tesadüfle ifade edebiliriz, tesadüfle kapatabiliriz. Ama şu var, bütün determine sistemler, yani determine olduğu, yani hep koşullu, sebep-sonuç, sebep-etki koşullarına bağlı olarak işlediği varsayılan sistemlerde bile her zaman öngörülemeyen zamana göre, sistemin işleyişinin yayıldığı zaman dilimine göre öngörülemeyen sapmalar olabilir. Yani burada eğer işin içinde insan varsa zaten o sapma mukadder. Yani çünkü öznerlik girdiği zaman illaki bir yerde bir sapma olur. Ama insanın bulunmadığı doğada dahi belli sapma unsurları muhakkak söz konusu olabilir. Dolayısıyla ne salt bir kaos, evrene hakim olan salt bir kaostur, düzensizliktir diyebiliriz bana sorarsanız. Ne de evrende her şey determine ve hesaplıdır diyebiliriz. Bunlar birbirini içeren, hem içeren hem dışlayan kavramlar. İnsanın kestirebildiği ya da insanın algılayabildiği ve yorumlayabildiği biçimiyle böyle söyleyebiliyoruz. Evren bütün bunların dışında başka bir varoluş imkanı da sergiliyor olabilir. Ama insan olarak biz bu kadarını görebiliyoruz şimdilik.

kaos yasası yok fizikte. Ama kaotik davranış gösterebilen sistemler var. Aslında bunlar o şekilde sınıflandırılıyorlar. Ve genelde fizikte, bilimde kaotik sistem dediğiniz zaman

Kastedilen şey şudur. Sistemin hareketinde, başlangıçta ilk hareket ettirme koşullarında yaptığınız küçük bir değişiklik, sistemi sizin tahmininizden daha farklı bir şekilde hareket ettirebilir. Yani sarkaç örneği. Sallanırken basit sallanırken,

0: Başlangıç koşulları, buradaki önemli tabir aslında bilimsel olarak bu. Başlangıç koşullarına ne kadar hassas olduğuyla ilişkili bir konu.
1: Sizce dünya gerçekten kontrolden çıkıyor mu?
2: Tabii ki çıkıyor yani, sefalet, hani açlık, belli başlı yani demagojik yapılar değişiyor, savaş kültürü var.
3: Belirli bir zaman sonra belki de uzun vade, belki ileride yok olacağını bile düşünüyorum.
4: Son zamanlarda olan olaylardan sonra zaten çıkıyor.
5: Bir şey kontrolden çıkmıyor. Birileri bir yerlere sevk ediyor dünyayı.

0: kaos bilimi bize küçük başlangıçların olağanüstü büyük sonuçlara dönüşebileceğini söylüyor. Yani bir anın içindeki küçücük bir değişiklik bazen dünyanın geleceğini bile başka bir yöne çevirebilir. Şöyle de söyleyebilirim. Aynı noktadan başladığı düşünülen iki hesaplama zamanla tamamen farklı sonuçlara ulaşabilir. Buna kelebek etkisi deniyor. Yani yanlış verilen bir emir, kaçırılan bir viraj, bir bilgisayara girilen birkaç eksik basamak, tek bir kurşun ve ardından her şeyi değiştiren olaylar zinciri. O halde soralım. Küçük bir olay nasıl devasa bir sonuç yaratabiliyor? Şöyle de sorabilirim. Alternatif gerçeklik nedir?
1: Kelebeğin kanat çırpışı reaksiyonun başlangıcı değil, reaksiyonun sonudur. Diyalektik mantığın yasalarından bir tanesi bize nicel birikimlerin nitel sıçramalara yol açtığını öğretir. Yani kelebeğin kanat çırpması aslında bir sürecin sonucudur. Eğer bir şeylere yol açacaksa. Şöyle söyleyelim. Yani bir bardak damlalarla dolmaktadır. Siz onu müşahede edebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Ama o damlalar birikip bir süre sonra öyle bir noktaya gelirler ki artık son bir tek damlayla birlikte o bardak taşmaya başlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni olarak diyelim ki işte bilmem Avusturya ve Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand'ın öldürülmesi gösterir. Aslında o sonuçtur. Yani çünkü bardak o güne kadar damla damla damla damla dolmuştur. Bardağı taşıran son damladır Arşidük'ün öldürülmesi. Yoksa bir Arşidük'ün ya da herhangi bir veliahtın, imparatorluk veliahtının öldürülmesiyle bir dünya savaşı çıkmaz. Dolayısıyla yani kelebek etkisi dediğimiz şeyi tersinden anlamak gerekir bence. O Ferdinand'ın öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan etkenlerin yıllar içerisinde zaten bardakta birikmesi, damla damla birikmesi, birikmesi, birikmesi ve en sonucunda bir suikast, patlayan bir silah ve bütün dünya savaşını bütün dünyayı kana bulayacak büyük bir savaşın ortaya çıkışı. Kelebeğin son kanat çırpışıdır o, öyle söyleyelim.

boğaz kapanıyor, petrol fiyatı değişiyor. Bir savaş başlıyor, tahıl pahalanıyor. Bir çip fabrikası duruyor, binlerce kilometre uzaktaki üretim hattı etkileniyor. Yani görünen o ki modern dünya enerji hatları, kablolar, uydular, finans sistemleri ve veri akışıyla birbirine bağlı dev bir ağ. Ve bu ağ büyüdükçe krizler de sınır tanımıyor. Peki ne dersiniz? Birbirine hiç olmadığı kadar grift bağlanan dünya aynı zamanda hiç olmadığı kadar kırılgan olabilir mi? Dahası bir sistemde başlayan kriz diğer sistemleri nasıl, neden sarsıyor?

kesinlikle karmaşık bir sistem. Çünkü içinde bir sürü bileşen var ve artık geldiğimiz noktada sadece bilimsel olarak dünyada neler olduğu değil, toplumsal olarak da, ekonomik olarak da, iklim özellikleri olarak da çok fazla şeyin birbiriyle alakalı olması nedeniyle

0: birbirine çok girmiş olması nedeniyle bence çok kırılgan bir yapıda sergiliyor. Yani bugün artık mesela sadece Türkiye'yi etkileyecek bir iklim krizinden bahsetmiyoruz. Üstelik bu iklim krizinin başka ülkelerde ne tür sonuçlara yol açacağı da artık hakikaten tahmin edilebilir belki. Bir takım önlemler alınabilir ama nihai sonucunu görmenin çok mümkün olmadığı şeyler bunlar. Yani mesela bu yıl işte bahsedilen El Niño yılı olması, gelecek yıl Nisan'a kadar devam edecek. O kadar çok şeyden bahsediliyor ki yani biz sadece artık burada dünyanın şu anki durumunda artık iklim özellikleri çok sıcak olacak, çok ekstrem hava olayları olacak meselesinin dışında herhangi bir yerdeki kuraklığın dünyadaki gıda dağılımına nasıl etki edeceğini de konuşuyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla hakikaten dünya sonuç olarak karmaşık bir sistem, oldukça karmaşık bir sistem ve bu karmaşık sistem son derece kırılgan bir durumda geldiğimiz noktada. Bunun avantajları var. Çok kolay ulaşıp önlem alınabiliyor ama öte yandan çok kolay diğer unsurlar birbirlerini olumsuz şekilde etkileyebiliyorlar.
1: Kaos dünyanın bozulması mı yoksa dünyanın çalışma biçimi mi?
2: Dünyanın çalışma biçimi kaos. Kaos olmasa bu dünya ilerlemez ki. Yok, sıfır.
3: Dünyanın çalışma biçimi bence.
4: Yani ikisiyle de yani yapısal hani durumu var. Ama biraz daha hani kaostan besleniyorlar yani.
1: Mesela bir kum yığınına tane tane kum ekleyelim. Uzun süre hiçbir şey olmaz. Sonra tek bir tanecik gelir ve hiç beklenmedik bir şekilde yığın çöker. Burada ilk akla gelen soru şu olabilir. Çöküşü son kum tanesi mi yarattı? Ama öte yandan da her şeyi yıkan o son tane diğerlerinden hiç de farklı görünmüyordur. Peki ne dersiniz? Yoksa sistem zaten kırılmaya hazır mıydı? O halde sorumuzu soralım. Kritik eşikler aşıldığında sistem bir anda değişebilir mi? Yani kaos ne zaman başlar?

0: İnsan ve toplum doğanın bir uzantısıdır. Yani biz kendimizi doğadan sıyrılıp çıkmış addederek ya da öyle bir algı içerisinde doğayı kendi dışımızda bir varlık. Bakın doğada böyle köprüler, binalar, alt geçitler, üst geçitler, efendime söyleyeyim barajlar, böyle şeyler yok. Bunları biz hep yaptık. Doğaya sonradan kattık. Ve bu kendi insan eliyle yaptığımız şeyler bizi doğadan sıyırdı. Doğayla aramıza sınır oluşturdu. Ördüğümüz her duvar, aslında kendimize barınak olarak ördüğümüz her duvar bizi doğadan yalıttı. Ve böyle şehirler kurduk. Böyle medenileştik. Bir anlamda doğadan sıyrıldık çıktık. Doğadan sıyrıldık çıktık ama doğanın bir uzantısı olduğumuzu biz reddetsek de doğa bunu acaba reddediyor mu? Yani doğanın bu konuda fikrini sormadık. Biz senden ayrılıyoruz. Hatta senin üzerinde artık egemenlik tesis ediyoruz. Seni bak barajlarla, madenlerle, yeraltı sularını emerek veya atmosferini kirleterek şu eziyetleri yaparak senin dışında bir varlık olarak kendimizi güvenceye almak ve refah içinde yaşamak istiyoruz fikrini doğaya hiç sormadık. Ama doğa buna karşılık bize bir şey söylüyor tabii. Şimdi doğanın bize ne söylediği bu kaosun içerisinde ayrıca ele alınabilir ama şunu söyleyeyim. Doğadan sıyrılıp çıkarak bir toplum oluşturduğunu varsayan insanoğlu doğanın yasalarının dışına da çıkmış olmuyor. Doğada doğum ölüm nasıl varsa doğadan sıyrılıp çıksanız da sizin için de doğum ve ölüm var. Ve dolayısıyla toplumlar için de doğum ve ölüm var. Yani bir toplum nasıl doğar ve nasıl sonuca gider nihayet ya da bir medeniyet. Hani işte çok bilinen İbni Haldun'un mesela önermeleri. Hadi bakalım bilimsel bir toplumda kaos nasıl baş gösterir? Bilimsel veri istediniz. İbni Haldun'dan alıntıları yapalım değil mi? Yani adaletin zayıflaması bir toplumda. Efendime söyleyeyim. Bir toplumda liyakatin azalması. Bir toplumda büyüğün, küçüğün söz dinlememesi. Ait olan şeyin ait olması gereken yere teslim edilmemesi. Efendime söyleyeyim. İhtiyaç olmadığı halde lüks ve varlık düşkünlüğü bir toplumda. Ve bunun teşhir edilmesi. Yani görgüsüzlüğün artması. Bir toplumdaki bilimsel, sosyolojik, sosyal psikolojik ya da ahlaki görüntüler olarak o toplumun ne kadar kaosa yaklaştığının ya da uzaklaştığının ifadesidir. Yani bakın herhangi bir topluma, bu sözünü ettiğimiz parametrelerin yoğunluğuna göre o toplumun ne kadar kaosa yaklaştığını ya da kaosun bizzat içinde olup olmadığını hissedebilirsiniz. Tersinden düşünelim. Şöyle, mesela üretiminizi artırdığınızda, artan üretimden kaynaklanan refahı adil paylaştırdığınızda toplumunuz kaostan uzaklaşacaktır. İnsanlar huzur bulacaktır, sakinleşecektir. Herkesin adil paylaşım içerisinde olduğu bir yerde kendini huzursuz hissedenin hakikaten ruhsal bir sorunu olduğu üzerinde düşünebilirsiniz. Yani onun tedavisi başka türlüdür. Ama onun dışında insanlar huzur içerisinde mevcut düzenin devamına halel getirmeyeceklerdir. Ama eğer siz üretimi kısarsanız ya da üretim giderek azalırsa ya da üretimden kaynaklanan servet adil biçimde o toplumda paylaşılmazsa huzursuzlukların sonucu size kaosun en belirgin göstergesi olarak yansıyacaktır.
1: Karmaşık sistemlerin en şaşırtıcı özelliklerinden biri şu. Bazen sistemi değiştirmek için büyük bir güç gerekmez. Doğru noktaya yapılan küçük bir müdahale yeterlidir. Bir finans piyasasında söylenti, bir iletişim ağında yanlış bilgi, bir toplumda büyütülen korku. Yani kaos her zaman kendiliğinden başlamayabilir. Milyonlarca insanın birbirini etkilediği sistemlerde küçük bir kıvılcım başlangıçtaki etkisinin çok ötesine taşınabilir. Üstelik artık algoritmalar hangi mesajın kimde öfke, kimde korku ya da heyecan yaratabileceğini giderek daha iyi analiz ederken. İşte bu da geleceğin ürpertici sorusunu ortaya çıkarıyor. Ya yapay zeka yalnızca kaosu tahmin etmek için değil, karmaşık sistemlerin en hassas noktalarını bulmak için de kullanılırsa?
2: Eskiden bir söylentinin dünyayı dolaşması günler, aylar, hatta yıllar sürerdi. Şimdi birkaç saniye yeterli. Dahası ekranlarda başlayan basit bir hareket bile hızla sokağa, ekonomiye, hatta siyasete taşınabiliyor. Bu sonuca dijital kelebek etkisi diyebiliriz. Yani yapay zeka ve dijitalleşme sayesinde insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca zihin saniyeler içinde aynı ağ üzerinde birbirini etkileyebiliyor. Peki ne dersiniz? Bu durum öngörülemeyen büyük sonuçlar doğurabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Ya çağımızın kelebek etkisi sadece bir kanat çırpışı değil de tek bir tık ise?

0: bir sistemin kaotik özellik gösterme durumu varsa bu deneme yanılma yoluyla tespit edilebilir. Ve bunun sonucunda da ne tür bir hareketle karşılaşabileceğinizi bilimsel olarak belirleyebilirsiniz. Ancak mesela iklim özellikleri ya da toplumsal olaylar, dünyada gerçekleşen olaylar, sosyal medyada insanların birbirlerini ya da bir takım kurumların insanları etkilemesi gibi durumlar dikkate alındığında burada çok fazla bileşen var. Bu sistemin nereye evrilebileceğini kestirmek çok zor. Mesela iklim özelliklerinde hava koşulları atmosferin çeşitli katmanlarına bağlı, yerdeki duruma bağlı, sıcaklığa bağlı. Burada ne kadar siz her şeyi bilirseniz bilin, mutlaka tam olarak hala tespit edemeyeceğiniz mutlaka unsurlar kalacak ve bu parametrelerin arasında ilişkilerin tam olarak ne olduğuna dair hala bir şey söyleyemeyebilirsiniz. Modelleyebilirsiniz. Zaten meteorolojik veriler bu şekilde alınıyor. Birkaç günlük veriler gayet iyi söylenebiliyor ama çok basit durumda bile 3 gün sonra havanın nasıl olacağına dair verinin güvenilirliği, analizin güvenilirliği bir anda ciddi şekilde düşebiliyor. Buradaki durum da öyle. Dolayısıyla sistemler bu kaotik davranışlar hakkında önceden bize bir takım işaretler verebilir mi? Verebilir, vermeyebilir. Ancak her durumda bu analizlerin, yani bulunduğumuz koşullar ve değişimin nasıl olduğuna dair analizlerin çok dikkatli yapılması gerekiyor. İnsanlığın elinde bugün artık bu büyük veri ve yapay zeka gibi daha kapsamlı değerlendirmeler yapabilecek bir takım enstrümanlar olduğu zaman bu değerlendirmelerin daha uygun, daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum kendi adıma. En azından bir takım örüntüler dediğim gibi yakalanabilir ve gidişatın nasıl olduğu tahmin edilebilir. Sonucun tam olarak nasıl olduğu belli olmasa da.
1: İnsanın algoritma dışı bir metafiziği olduğunu ben öngörüyorum. Yani siz Batı dillerinde bile karşılığı olmayan gönüldaşlık fikrini hangi algoritmayla açıklayabilirsiniz ki? Gönül yoksunluğu fikrini, yani ya da gönülsüzlük, bir işe gönülsüzce yeltenme. Bir insanın o gün adını koyamadığı bir iç sıkıntısını hangi algoritma ifade edebilir? Bugün kalktınız, hava bulanık mı, yağmurlu mu? Belki de güneşli bile olsa bir iç sıkıntınız var. Saatiniz yerinde, ekonomik sıkıntınız yok. Eviniz, barkınız yerli yerinde, çoluğunuz, çocuğunuz, her şey yerli yerinde ama bazen böyle kalktınız, içinizde bir sıkıntı. Bunun algoritmasını nasıl hesap edebilirsiniz? Kim hesaplayabilir? Tamam mı? Dolayısıyla siz o sıkıntıyı camı açıp da sokağa bağırdığınızda, sokağa, konuya, komşuya duyurduğunuzda bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum adostlar. Biriniz çaya gelin, kahveye gelin, oturalım şurada iki kelam edelim. Bir sohbete ihtiyacım var, bir yarenliğe ihtiyacım var dediğinizde. Yarenlik kelimesinin insan ruhundaki karşılığını hangi algoritmayla vereceksiniz? Yani bunu sözlük olarak yükleyebilirsiniz. Yüklenmiştir de zaten hani dijital programlara yüklenmiştir muhakkak. Bakarsınız size sözlük karşılığını verir. Batı dillerinde varsa karşılığını verir. Doğu dillerinde, Hint'te, Çin'de belki fazlası vardır, karşılığını verir. Ama yarenlik kelimesinin sizdeki yürek çarpıntısını, damarlarınızda dolaşan işte değişik kimyasalların size yaşattığı ruh halini nasıl bir algoritmayla üretebilir ki? Yani nasıl bildirebilir ki? Dolayısıyla bütün bu taleplerinizi siz ve sizin gibi insanlar, biz hepimiz dışarıya yansıttığımızda bir kaos görüntüsü çıkabilir. Ve bu doğru, gerekli ve olması gereken bir kaostur. Tabii ki pencereyi açıp konuya, komşuya bir seslenişte ya da bir serzenişte bulunabilirsiniz. Bunun matematikle alakası yoktur. İnsan olmanın gereğidir. Ya da münasebetsizliğidir canım. O da olur yani. Bir de münasebetsizlik de olur. Bir münasebetsizliğin algoritmasını nasıl hesap edebilirsiniz ki? Dolayısıyla bütün bu davranışlar, algoritmaya gelmeyen davranışlar aslında kaos olabilir. Algoritmalar bize her zaman bir düzen sunabilirler. Ama biz insan olarak algoritmanın dışına taşan varlıklarız. Bunu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet. dersiniz bir teknoloji kaos tahmin edebilir mi? Ne demek istiyorum? Mesela bir hayal edin. Bir deprem olmadan, bir ekonomi çökmeye başlamadan, bir savaşın ilk füzesi ateşlenmeden önce ortaya çıkan küçük alametleri görebilsek neler olur? Şunu söylemeye çalışıyorum. Öngörülemezliğin aşamayacağımız bir sınırı var mı? Varsa aşabilecek miyiz? Eğer yoksa güzel. Çünkü geleceği görmek için kristal küreye değil, yeterince büyük bir veri setine sahip olmak yeterli olacak.
0: Kısmen bunun cevabı evet olabilir. Kaosun kontrol edilip edilemeyeceği ile ilgili. İşte sarkaç örneğinde kontrol edebilirsiniz. O sisteme ilk başta yaptığınız hareket, başlangıç hareketinin nasıl olduğunu ve bundan sonraki şiddetin, vurma şiddetinin ne olduğunu belirleyerek burada hükmedebilirsiniz. Ama iklim sisteminde edemezsiniz. Çünkü çok fazla bizim dışımızda gelişebilecek şey var. Aynı şekilde sosyal olaylarda da benzer şekilde bir modelleme yapabilirsiniz. Çatışmalar, ekonomik durum, bütün bunlar insan doğasını da işin içine katarak bir modelleme yapabilirsiniz. Ne gibi durumlarla karşılaşabileceğinize dair. Hatta belki bunları kontrol etmek yönünde de hareket edebilirsiniz ki bence bugün bunun adı biraz toplumu manipüle etmek şeklinde tabir edilen duruma karşılık geliyor. Ama en sonunda bunların da mutlaka öngörülemez, tahmin edilemez bir takım bileşenleri olduğu için en sonunda yaptığınız şeyin sonucunun ne olacağını kestiremeyebilirsiniz. Ancak belki kabaca iyiye gidiş ya da kötüye gidiş şeklinde bir takım şeyler yapılabilir. Gene dediğim gibi daha önce yapay zeka ya da büyük veri yaklaşımları kullanılarak bir takım örüntüler tespit edilebilir. Bunlara göre önlem alınabilir. Ama nihai sonuç, yani tam olarak şunu yaparsak böyle olacak, bunu yaparsak böyle olacak gibi bir durum burada çok mümkün değil. Yani kaotik davranış gösteren sistemlerde durum şöyle gerçekleşmiyor. Mesela siz bir deney yapıyorsunuz. Bir birim koydum, iki birim aldım. İki birim koydum, dört birim aldım. Üç koydum, altı aldım. Hep iki kat gidiyor. Fakat bu bir noktada beş koydum ama on almıyorum. Bu sefer çok artıyor ve o artış benim kontrol edebileceğim şeyin ötesinde bir artış durumuna geliyor. Bunları kestirebilmek çok kolay değil. Neden 3'te 4'te sorun yokken 5'te mesela bir sorun çıktı? Bunu her zaman tespit edemezsiniz her sistem için.
1: Tam Türk usulü örnek vereyim. Ya şuradan kalkalım memlekete gidelim, aşağı yukarı ne bileyim buradan işte Erzurum'a gidelim, 1200 kilometre yol, arabanın bakımını yaptırdık, gideriz abi, ya bir şey olmaz. Ya şunun bir frenlerine baktırsaydık, yağını falan bir değişti. Ya geçen 6 ay önce değiştirdik, bir şey olmaz, gider. 1200 kilometre bak, yolda soğuk var, kar var, belki ya bir şey olmaz, gel sen. Şimdi bu bir şey olmaz duygusu daha başlangıçtaki sapmanın olabilir de olmayabilir de ama ipucunu bize vermekte. Ondan sonra çıkacak bir kaosu yönetmeniz mümkün değil. Çıkmadan önce eğer olası sapmaları hesap edip geçmiş deneyimleri de esas alarak önlemlerinizi alırsanız o kaosu, diyelim ki 1200 kilometrelik bir yolculuğu yönetebilirsiniz. Yani temel unsurları düzenledikten sonra yine olabilir bir takım sapmalar ama artık o kadar aşılamayacak krizler değildir. Onları yönetebilirsiniz.
3: İnsanlık yüzyıllardır aynı şeyi yapıyor. Belirsizliği küçültmeye çalışıyor. Hassas ölçümler, daha büyük veri, daha güçlü modeller. Ama kaos bilimi rahatsız edici bir gerçeği ortaya koydu. Bazı sistemlerde daha çok bilgi sonsuz öngörü sağlamıyor. Dolayısıyla kaosun önünde aynı soru hala duruyor. Her şey hesaplanabilir mi? Bilim insanlarına göre karmaşık bir sistemde bilinmeyen tek bir değişken, hesaba katılmayan tek bir etkileşim, geleceğin bütün olasılıklarını değiştirebilir. Yani daha fazla hesaplama gücü, geleceğin bütünüyle bilineceği anlamına gelmeyebilir. O halde mesele yalnızca makinenin ne kadar hızlı hesap yaptığı olmamalı. Doğanın bize ne kadarını hesaplatmaya izin verdiği olmalı. Peki ya belirsizlik evrenin kusuru değil de onun kurallarından biri ise?
2: Doğada kaos her zaman son anlamına gelmiyor. Mesela orman yangınlarından sonra yeni yaşam başlıyor. Bozulan sistemler başka dengeler kurabiliyor. İşte insanlık tarihi de böyle hikayelerle dolu. İnsanlık da savaşların, ekonomik çöküşlerin ve teknolojik devrimlerin ardından defalarca yeniden şekillendi. O halde ne dersiniz? Kaos bir yıkım mı, yeniden doğuş mu? Kaostan yeni bir düzen doğar mı? Mesela şu anda dünyada yaşanan kaos bir son değil de yeni bir düzenin başlangıcı mı?
1: İnsan için konuştuğumuzda, toplum için konuştuğumuzda yaşama iradesi mevcut olduğu sürece kaostan bir düzen doğar. Kaosun içinde düzen hatta kurulur. Bakın şu örnek hala hatırımdadır. Saraybosna Savaşı zamanında her akşam televizyonlarda, haberlerde izliyorduk işte. Yani Bosna'da şurası pazar yeri bombalandı, işte orası bombalandı, ortalıkta kadınlar, çocuklar, çoluk çocuk, cenazeler, insanlar, kolunu bacağını yitirenler falan. Hatırlayın o vahşet sahnelerini. Orada hiç gözümden kaçmayan bir şey var. Yine böyle bir pazar, bir kalabalık yer bombalanmış ve çoluk çocuk kaçışıyor falan. Fakat bir anne, orta yaşlı bir kadın, iki elinde iki kovayla su taşıyordu. Yani bomba ayaklarının dibine düşmüş. Ama kadının ellerinde birinde kova, birinde damacana, bir şeyler yani şimdi bir takım su ya da sıvı, süt mü yani su muhtemelen. Su taşıyordu kadın. Bomba ayağının dişine, dibine düşse bile yaşama iradesi size iki kova suyu orada taşıtıyorsa siz kaosun içinde düzeninizi kurmuşsunuz demektir. Ve o kaostan başarıyla çıkarsınız. Yani kaosun karşıtındaki insan söz konusu oldukta, kaosun karşıtındaki varoluş gerekçesi insanın yaşama iradesidir. Ve ben buna inanıyorum, güveniyorum. Yani örnekleri çoğaltabiliriz.

0: 1814'te matematikçi Pierre Simon Laplace olağanüstü bir düşünce ortaya koydu. Evrendeki bütün parçacıkların konumunu ve hareketini bilen kusursuz bir zeka, geçmişi de geleceği de hesaplayabilir. Bu teoriden yalnızca 200 yıl sonra insanlık milyarlarca veriyi aynı anda işleyebilen makineler yaptı. Süper bilgisayarlar, kuantum hesaplama, yapay zeka. Ama tüm bu teknoloji devrimine rağmen kaos bilimi hala ısrarla bir sınırı hatırlatıyor. Başlangıçtaki küçücük bir bilinmezlik bütün geleceği değiştirebilir. O halde insanlığın belki de en eski sorusu yeniden karşımızda. Gelecek henüz yaşanmadığı için mi bilinmiyor, yoksa bilinmesi matematiksel olarak imkansız olduğu için mi?
1: Geleceğin bir bölümü sonsuza kadar belirsiz kalacak büyük ihtimalle. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz zamanda da gelecekle ilgili bir takım şeyleri söyleyebiliyoruz. Mesela güneşin ne zaman tutulduğu, ay tutulmalarının ne zaman olduğu, gökyüzündeki yıldızların hangi mevsimde, hangi ayda, nerelerde olduğu gibi şeyleri geleceğe dair gayet iyi bunları söyleyebiliyoruz. Fakat mesela şunu söyleyemiyoruz şu anda. Önümüzdeki 150 yıl içinde herhangi bir göktaşı acaba aya çarpıp ayı yörüngesinden çıkartırsa ne olabilir? Bu bizim yasalar ötesinde ne kadar gözlem yapabildiğimizle alakalı da aynı zamanda bir şey. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Bütün şu anda doğa yasalarını tam olarak bilmediğimize göre ve deney ve gözlemsel yapma yeteneğimizin bir sınırı olduğu için şu anda tamamen evrenin nihai geleceğinin ne olduğunu söyleyemeyiz. Ama bulunduğumuz koşullarda, şu anda bulunduğumuz koşullarda bir takım değişikliklerin ne gibi sonuçları olabileceği hakkında fikir yürütebiliriz. Bugün yaptığımız şey de aslında bu. Yani herhangi bir tehlikeye karşı işte bir gök cisminin dünyaya ya da aya çarpması, herhangi bir gezegenin yörüngesinde değişiklik yapması ve böylece güneş sistemimizin içinde zincirleme bir felakete neden olması uzaya gönderilen bir takım uydularla böyle gök cisimlerinin incelenmesiyle yapılıyor. Belki bunları çarpma olmadan önce yok etmek üzere bilim kurgu filmlerindeki gibi bir takım önlemler alınıyor. Ama dediğim gibi yani bunların hepsinin sınırı bugün bizim ne kadar iyi gözlem yaptığımız, doğa yasalarını ne kadar bildiğimizle alakalı. Bilimdeki kural hiçbir zaman zaten her şeyi en son nihai yasanın ne olduğunu bilemezsiniz. Oyunun kuralı hep bir sonraki gözleme kadar ne yaptığınızla alakalı. O bir sonraki gözlemde şu ana kadar bildiğimiz şeyleri çok ciddi şekilde değiştirmemiz gerekebilir. Onun için gene kişisel görüşümü de katarak söylüyorum. Evrenin nihai sonucunun ne olacağına dair şu anda bildiklerimizle bir şey söylemek çok mümkün değil.
0: Efendim, insanlık hep bir düzen aradı. Doğayı ölçtü, zamanı hesapladı, geleceği tahmin etmeye çalıştı. Ama belki de en büyük yanılgımız her şeyin kontrol edilebileceğine inanmaktı. Düşünsenize, bazen küçücük bir değişim bile örneğin tarihi bambaşka bir yöne çeviriyor. Hatta yüzyıllarca ayakta kalan sistemler bir anda kırılıyor ve bazen kaos bir dünyanın sonunu değil, henüz göremediğimiz başka bir dünyanın başlangıcını hazırlıyor. Ez cümle, artık insanlığın elinde tarihin en güçlü teknolojileri var. Ama önümüzde cevaplanmamış tek bir soru hala duruyor. Geleceği kontrol etmeye mi yaklaşıyoruz, yoksa kontrol edemeyeceğimiz kadar karmaşık bir gelecek mi yaratıyoruz? Hem belki de gelecek yazılmayı beklemiyordur. Ne dersiniz?

0: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler'le sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. İkinci Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17 gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Erdoğan, en büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven iyi yetişmiş gençler olacaktır dedi. Değişen dünyayla birlikte gençlerin manevi değerlerini korumasının önemine değindi.
1: Bu tekno-oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
2: Tekno oligarkların kirli zihniyetine dikkati çekti. İlim yayma ve Teknofest gençliği güvencemiz dedi.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette İlim yayma gençliği olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Teknolojinin hızla değişen etkilerinin altını çizen Erdoğan, yapay zeka ile birlikte hayatın köklü bir dönüşümden geçtiğini söyledi.
1: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: Gençlerin teknoloji dünyasındaki etkiler karşısında korunmasının önemini vurgulayan Erdoğan, milli ve manevi değerlerinden kopmadan ilerleyen, teknolojiyi insan merkezli kullanan bir neslin yetişmesi gerektiğini dile getirdi.
1: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
2: İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık eğitim mücadelesine de değinen Erdoğan, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Erdoğan, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre biri 20 yıllık, diğeri 13 yıllık iki dosya daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı.
3: Faili meçhul dosyalar tek tek raftan indiriliyor. Failler Türk yargısına hesap veriyor. Son olarak 20 ve 13 yıllık iki dosyada daha failler yakalandı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 20 yıl önce Rıza Güzel ortadan kaybolmuştu. Şüphelilerin tekrar ifadesi alındı. Yeni delillerin ele geçirilmesiyle 3 ilde operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Arif Yılmaz da Samsun'da 13 yıl önce ateşli silahla öldürülmüştü. Yılmaz'ın dosyası o günden beri faili meçhuldü. Dosya raftan indirildi, ETS kayıtları incelendi. 28 kişinin iletişim bilgileri tek tek kontrol edildi. Yeni deliller ışığında 2 şüpheli tutuklandı. Müzik Son aydınlatılan dosyalarla 67 cinayet daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların devam edeceğinin altını çizdi.
0: Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 20'si tutuklandı. Operasyonun hedefinde yeni nesil suç örgütleri vardı. Ekipler Ankara merkezli olarak 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerinin ardından 20'si cezaevine gönderildi. Dosyada dikkat çeken bağlantılar da ortaya çıktı. Yakalananlar arasında Çankaya'da bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayının faillerinden olduğu belirtilen Daltonlar çetesi üyeleri de yer aldı. Keçiören'de bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı belirlenen şüpheliler de operasyon kapsamında yakalandı. Ankara polisi organize suç yapılanmalarına karşı sahadaki takibini sürdürüyor. Uzun namlulu silahlı saldırı, yaralama ve suç örgütü bağlantıları tek tek mercek altına alındı.
0: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Sayıştay'ın 2025'te belediye iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti. Tespitler üzerine suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

0: Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen ordusuyla İran destekli Husiler arasındaki çatışma sarmalı genişliyor. Kriz BM Güvenlik Konseyi'nde de acil olarak masaya yatırıldı. Gözler Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'nın savunma hattına çevrildi. Pakistan'dansa Suudi Arabistan'da önemli sayıda askerimiz var açıklaması geldi. Öte yandan ülkede insani kriz de derinleşiyor.
1: Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri Husileri, Husilerse Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Çatışmalar şiddetlendi. Yemen güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırıları yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki bölgelerde yüzden

0: En fazla askeri imha etti. Geniş çaplı hava operasyonları da sürüyor. Son bir günde 2750'den fazla saldırı düzenlendi. Husilere ağır darbe vurulduğu belirtildi. Husiler ise bu saldırılara Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve petrol tesislerini hedef alarak karşılık veriyor. Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıdan sonra uçuş trafiği kısa süreliğine aksamıştı, tekrar normale döndü. Koalisyon güçleri bu saldırıya karşılık Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya da bir dizi saldırı düzenledi. Husilerden ölü veya yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Yemen'de zirveye tırmanan gerilim uluslararası toplumunda gündeminde. ABD Başkanı Trump, Riyad'a yönelik saldırılardan memnun olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acilen toplandı. Pek çok ülke İran'a da Husileri desteği kes çağrısında bulundu.
1: Terror operations are being forced to make massive cuts. But if we don't feed the hungry...
0: Bölgedeki bu hareketlilik gözleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'na çevirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu ittifakın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Sınır ötesi bir operasyona girilmeyeceğini, ancak Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik bir saldırı durumunda güçlerin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık Pakistan'ın Suudi Arabistan'da önemli sayıda askerinin bulunduğunun da altını çizdi. Faturayı ise siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Ağustos ayından bu yana 200 binden fazla Yemenlinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede 2,2 milyon çocuk ciddi derecede yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler yetkilileri uluslararası topluma eylemsizlik daha fazla can alacak diyerek acil çözüm ve yardım uyarısında bulundu.
2: İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin yıl dönümünde yine sivillere hedef aldı. Can kayıpları artarken son 3 yılın acı bilançosu da gün yüzüne çıktı. On binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği saldırıların ardından hastaneler de tamamen vurulduğu açıklandı.
3: Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'yi bombalıyor. İsrail yine birçok noktayı bombaladı. Saldırılarda aralarında 6 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu siviller şehit oldu. Yıkım sadece son saldırılarla sınırlı değil. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın soykırım savaşının 3. yılı raporuna göre ölenlerin yaklaşık %30'unu çocuklar oluşturuyor. 38 hastanenin de tamamı hedef alındı. Yüzlerce çocuk yetersiz beslenmeden can verdi. Birleşmiş Milletler yetkilileri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte 2 milyonluk nüfusun derme çatma çadırlarda ağır sel ve donma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Gazze'de katliam sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da da sivil işgalcilerin şiddeti durmuyor. Nablus'ta Filistinlere ait dükkan ve evler İsrail polisinin gözetiminde bayraklar dikilerek zorla kapatılıyor. Zeytin hasadı yapmak isteyen çiftçilere yönelik saldırılarda ise İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle halka müdahale ediyor. Ramallah yakınlarındaki olayları takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri İhsan Rimavi de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu plastik mermiyle yaralandı. İsrail hapishaneleri ise adeta işkence kamplarına dönüştü. Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı belgeleri ve tahliye edilen esirlerin kan donduran ifadelerine göre cezaevlerindeki Filistinliler kısıtlı olarak aç bırakılıyor. Elektroşok ve ağır cinsel tacize maruz kalıyor. Vücut ağırlıklarının yarısını kaybeden, şiddetli uyuz salgınıyla pençeleşen esirlerin yaşadığı vahşet gizli bir uygulama değil. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu insanlık dışı tabloyu hapishaneleri teröristler için kabusa çevirdik sözleriyle açıkça savunuyor. Hiçbir yasal dayanağı olmadan tutulan binlerce kişi sistematik bir devlet terörünün kurbanı olmaya devam ediyor.
2: (Gülüyor) Ukrayna'da savaş şiddetlendi. Kiev yakınlarında bir anaokuluna düzenlenen İHA saldırısında büyük şans eseri can kaybı yaşanmazken Zaporijya'ya atılan güdümlü bombalar 12 sivili hayattan kopardı. Diplomasi hattında ise Trump yönetimi enerji altyapısını koruyacak yeni bir ateşkes planı için devrede, ancak Putin'in yaptırım şartı ve Avrupa'daki sabotaj

0: savaş korkusu barış umutlarını gölgeliyor.
1: Bir şeylerin ters gittiğini fark etti, sesi duydu, koşmaya başladı. İHA saldırısından saniyeler önce bölgeden geçen bir sivil ölümden kıl payı kurtuldu. Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Cuma günü başkent Kiev'e yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Bir okul ve anaokul yerleşkesi hedefteydi. Çocukların ve öğretmenlerin sığınakta bulunması olası bir katliamı önledi. İHA yerleşkenin bahçesine düştü. O sırada bölgeden geçen bir şahıs ölümden döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Rusya Zaporijya'yı ise güdümlü bombalarla vurdu. Çok sayıda bina hasar gördü. Ondan fazla sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Zelenski saldırı sonrası tepkiliydi. ABD ve Rusya arasındaki dizel anlaşmasına atıfta bulundu. Zelenski, Rusya bugün Zaporijya'daki konutlara 5 adet güdümlü bomba atarak dizel ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına teşekkür etti ifadesini kullandı. Saha kan gölüne dönmüşken Washington hattında yeni bir diplomatik trafik başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, enerji altyapısını ve tahıl koridorunu güvence altına alacak kısmi bir ateşkes teklifini görüşmek üzere harekete geçti. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, parça parça değil yaptırımların kaldırılmasını içeren kapsamlı bir çözüm şartı koştu. Öte yandan Avrupa ülkeleri Moskova'nın kıta genelinde tırmandırdığı hibrit ve sabotaj eylemleriyle Ukrayna'ya verilen desteği içeriden çökertmeye çalışmasından derin endişe duyuyor.
0: Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Sokaklar göle döndü. Aracıyla sel suyuna kapılan bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşte o anlar. Başkent Santiago'da şiddetli yağışlar etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bir sürücü aracıyla sel suyuna kapıldı. Çamurla kaplanan araç metrelerce sürüklendi. Suyun şiddetiyle diğer araçlara çarparak durdu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Yağışlar başkentle sınırlı kalmadı. Mapocho nehri taştı. Tawagante şehri su altında kaldı. Mahsur kalan çok sayıda kişi helikopterlerle kurtarıldı. Afette can kaybı yaşanmadı. Suyun çekilmesiyle birlikte ağır maddi hasar gün yüzüne çıktı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'da Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nce düzenlenen Ulusal Havacılık Şurası İzleme ve Değerlendirme Zirvesi'nde konuştu. Türk Sivil Havacılığı'nın 2002 yılından bu yana çağ atladığını belirtti.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın hava yolu halkın yolu olacak vizyonuyla sivil havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık. Ve son 24 yılda çok büyük atılımları hayata geçirdik.
1: Hava yolu halkın yolu olacak stratejisiyle yola çıktıklarını belirtti. Türk sivil havacılığının son 24 yılda çağ atladığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'daydı. Ulusal Havacılık Şurası İzleme ve Değerlendirme Zirvesi'nde konuştu, önemli mesajlar verdi.
2: 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e yükselttik.
1: Bakan Uraloğlu 2002 yılından bu yana artan yolcu sayılarına dikkat çekti ve rakamları paylaştı.
2: 2002 yılında 34,5 milyon olan toplam yolcu sayısını geçen sene 247 milyona çıkardık. 489 olan hava aracı sayısını %424 artışla 2026 Eylül ayında 2562'ye çıkarmış durumdayız.
1: Bakan Uraloğlu havacılığın sadece ulaştırma faaliyeti olmadığını belirtti.
2: Bu tablo havacılığımızın artık yalnız bir ulaştırma faaliyeti değil, ülkemizin dış ticaret dengesine ve hizmet ihracatına doğrudan katkı sunan stratejik bir

0: tebliğde yapılan değişiklikle okul kantinleri ve okul içi gıda satış noktaları için beslenme skoru sistemi getirildi. Ürünlerin beslenme profili A, B ve C harfleriyle etiketlerde gösterilecek ancak bu skor tek başına okulda satış izni anlamına gelmeyecek.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Okul gıdası hakkında tebliğde yapılan değişiklikle beslenme skoru sistemi mevzuata eklendi. Artık ürünlerin beslenme profili A, B ve C harfleriyle etiketlerde gösterilecek. Yeni sistemde gıdanın enerji değeri, besin öğeleri, diğer bileşenleri ve üretim süreci dikkate alınacak. Ürünün beslenme profili renk ve harflerden oluşan bir sistemle tüketiciye sunulacak. Beslenme skorunun hesaplanmasında kullanılacak yöntem ve kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Ancak A, B veya C skoru almak bir ürünün okulda satılabileceği anlamına gelmeyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından satışa uygun bulunmayan gıdalar beslenme skoru taşısa da okullarda satılamayacak. Yeni düzenleme ile okul gıdası logosu ve beslenme skoru birlikte değerlendirilecek. Düzenleme sadece kantinleri kapsamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullardaki kantin, kafeterya, yemekhane, büfe ve çay ocakları da yeni kurallara tabi olacak. Böylece öğrencilerin okul içinde ulaştığı gıda noktaları aynı mevzuat çerçevesinde denetlenecek. Kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Belirlenen kurallar Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilecek. Kriterlerin yayınlanmasıyla hangi ürünlerin okulda satılabileceği daha net hale gelecek.
0: Ankara Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti ve piknik yaptı.
1: Ankara'da sonbahar Karagöl'de renklendi. Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Yeşil ve sarı tonlar göl çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bildi. Kimi göl çevresinde yürüdü, kimi fotoğraf çekti, kimi de piknik yaptı. Karagöl şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenleri ağırlıyor. Ziyaretçiler bölgenin sessizliğini ve temiz havasını çok sevdi. Sonbahar renkleri arttıkça Karagöl'e de ilgi artıyor.
0: Bu renkli görüntülerle bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başında Deniz Zeybek akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyatı akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Mevduat faizleri her an değişir.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekiminin programı açıklandı değerli sinema severler. Yılın merakla beklenen filmlerini sinema severlerle buluşturan film ekiminin bu yılki takviminde dünyaca ünlü yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Peki hangi filmler, hangi yönetmenler? Gelin hep birlikte bakalım.
1: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekimi başladı. Gösterimler bu yıl İstanbul'da 18 Ekim'e kadar birçok farklı sinemada devam edecek. Film ekimi 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de ise İzmir ve ilk kez Mersin'de sinema severlerle buluşacak. Film ekiminin bu yılki programında hem yönetmen hem de film bağlamında pek çok film öne çıkıyor. Pedro Almodovar, Cannes'da Altın Palmiye için yarışan Brooke Noel'le, Asghar Farhadi ise Kesişen Hayatlar filmiyle film ekimi programında yer alıyor. Dört yıllık aranın ardından yeni filmiyle sinemaya dönen James Gray de Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın rol aldığı Kağıttan Kaplan'da programda kendine yer buldu. Öte yandan Rodrigo Sorogoyen'in Javier Bardem'le Victoria Luengo'yu bir araya getirdiği En Sevdiğim filmi de farklı çekim teknikleri ve formatıyla sarsıcı bir aile drama olarak seyirci karşısına çıkıyor. Ve programın en anlamlı filmlerinden biri Naza.
2: Naza?
3: Naza Kagofi.
1: Dünya premierini yaptığı Venedik'te özel jüri ödülü dahil 4 ödül kazanan Naza, film ekimi programında da güçlü bir yapım olarak bulunuyor. Belgesel, İsrail'in Gazze'deki katliamının ardındaki hesaplı sistematiği inceliyor.
0: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Afife Jale'nin özgürlük ve cesaret hikayesini modern bale ile sahneye taşımaya devam ediyor kıymetli izleyenler. Afife, yalnızca bir modern bale gösterisi değil, tutkuyu, özgürlüğü ve sahnede var olma cesaretini anlatan büyüleyici bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Afife Jale'nin hikayesini modern baleyle sahneye taşıyor. Zarafetin ve gücün aynı bedende buluştuğu bu etkileyici eser, izleyiciyi Afife'nin dünyasına davet ediyor. ...1919 yılında sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu olan ve modern bale prodüksiyonu olarak sahnelenecek eserin bestecisi Turgay Erdener. Afife'nin hayatındaki dört ayrı dönem, dört farklı dansçı tarafından canlandırılıyor. Eser, izleyiciyi heyecan, zorluklar ve aşkla örülü bir geçmişe dönüş yolculuğuna çıkarıyor.

İlk defa 1998'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM'de sahnelenen Afife Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği yeni prodüksiyonla yeniden hayat buluyor. Premierin ardından eser 14, 15, 17, 29 Ekim tarihlerinde de Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

0: Pera Müzesi yeni kültür sanat sezonunu iki yeni sergiyle karşıladı değerli izleyenler. Müze hem soyut resmin en büyük temsilcilerinden biri olan Frank Broglie'nin eserlerini Türkiye'de ilk kez seyircilerle buluşturuyor. Hem de erken Cumhuriyet İstanbul'un gündelik hayatını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisini sanatseverlere sunuyor. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Pera Müzesi yeni iki sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Frank Bowling, Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willink müdahalesiyle başlıklı ilk sergi, Frank Bowling'in eserlerini Türkiye'de ilk kez seyircilerle buluşturuyor. 31 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek olan sergide, Bowling'in çalışmalarına 20. yüzyılın etkili figüratif ressamlarından Francis Bacon ve savaş sonrası Britanya resminin özgün ismi Victor Willing'in eserleri eşlik ediyor. Alistair Hicks küratörlüğünde gerçekleşen sergi, üç sanatçının resmin olanaklarıyla verdiği farklı yanıtları bir araya getirirken, izleyicileri resim neye dönüşebilir sorusu üzerine düşünmeye davet ediyor. Müzenin bir diğer yeni sergisi ise Cumhuriyet'in Kamera Arkası. Pera Müzesi İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği Erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasına ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.

İdil Çetin ve Ahmet Ersoy'un küratörlüğünü üstlendiği sergi, 90 bini aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. Bu anlamlı sergide 28 Mart tarihine kadar devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: What if that's the point?
2: I mean, the people, the dead end, the gas, the fucking car still working.
3: Your odometer's passed.
4: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 9 filmin vizyona gireceği yeni haftada 2 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Sonsuz yapımı. Yeni mezun bir grup arkadaş yollara ayrılmadan önce birlikte vakit geçirmek isterler ve atıştıracak bir şeyler bulmak için yola koyulurlar. Fakat yanlış bir sapaktan döndüklerinde bu yol onları sonu olmayan iki şeritli bir yola sürükler. Çevrelerini saran tarifsiz bir dehşet ve akıl sır ermez kozmik güçler bu geceyi kabusa dönüştürür.
5: James, there is no test.
6: Yok, hiç aşık olmamışım da. Bazı insanlar aşkı bağıra çağıra değil.
4: Bir diğer filmimiz ise Medeni Haller.
7: Klişe çanları çalıyor da.
6: Ben hep

0: Buradayım.
1: Film, evliliğe mesafeli başarılı bir boşanma avukatının platonik aşkı olan yakın arkadaşının evlilik kararıyla sarsılıp hayat dolu bir nikah memuruyla tanışması sonucu kendi duygusal duvarları ve sevilme arzusuyla yüzleşmesini konu ediniyor.
0: Dokunamıyorum. Aşık oluyorum.
2: İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkıyor.
3: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler ve sosyal girişimci ve sanatçı Arda Yalkın bizimle birlikte. Kırmızı Halı'da kendileriyle sanat yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba.
3: Nasılsınız?
5: Ben çok iyiyim.
4: Biraz yorgun, ama iyiyiz.
3: Güzel, yoğunluk iyidir. Çok teşekkür ederim. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Bizim için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın sizlerdeki kavramsal ve pratik karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Hande Hanım, buyurun lütfen.
5: Teşekkür ederim. Bence tuhaflık ve o tuhaflıklar arasındaki bağlantıları kurmak. Sorunun devamı neydi?
3: Sizin için karşılığı nedir?
5: Benim için karşılığı çalışmak.
3: Güzel, net bir özet oldu. Siz Arda Bey?
4: Yani sanat bence duygularımızı, düşüncelerimizi, çelişkilerimizi, dünyaya kurduğumuz ilişkiyi görünür hale getirme çabası. Bir şekilde paylaşılabilir ve diğer insanlara da bunları aktarabilir hale getirebilmek için verdiğimiz bir çaba.
3: Mücadele ediyorsunuz.
4: Evet, mücadele biraz.
3: Gayet iyi anladım. Peki sizler kendi sanat disiplinlerinize, sanat çalışmalarınıza ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu yolculuk ne zaman başladı merak ediyorum.
4: Vallahi benimki garip biraz, yani çok unorthodoks diyeyim bir şekilde oldu. Ben 37 yaşımda açtım ilk sergimi. Tabii ondan önce benim yaratıcı sektörlerle ilişkim hep vardı. İlk önce çok genç yaşta müzikle ilgilenmeye başladım. Hem bilgisayar hem müzik bir şey tabii. Bu düğünün dünyasında bilgisayarla ilgilenmeye başladım demek bir mecburiyet ama ben hani 52 yaşındayım. Dolayısıyla o 35-40 sene önce bilgisayar kullanmak başka bir şeydi. Müzikle uğraştım. Sonra müzik teknolojisiyle uğraşmaya başladım. İşte stüdyo tasarımlarında çalıştım. Ton masterlik yaptım. Ondan sonra bir gün bir konsere gittim ve bir canlı video izledim orada. Cold Cut konseriydi ve ben dedim bu işi yapacağım. Ondan sonra da 2004 senesinde Türkiye'de ilk kez canlı video performansları yapmaya başladım sahnede. 2009'dan 10'dan itibaren de işte birkaç galeriden bana teklif geldi. İşte sergi yapmayı düşünür müsünüz falan. 2010'da 10'dan beri de sadece sanat yaparak hayatımı sürdürüyorum ben.
3: Tebrik ederim. Aslında katmanlı, iç içe geçmiş ama birbirini besleyen disiplinler olarak algılıyorum.
4: Evet, evet, evet. Hepsinin şeyini görüyorum şimdi bugün bu yaşımda. Yani müzikle, sesle, teknolojiyle hem hepsiyle ilgili görsellikle, videoyla ilgilendiğim için bayağı geniş bir şeyim var. Spektrumda malzeme kullanabiliyorum.
3: Harika. Hande Hanım, siz ne zaman yöneldiniz kendi disiplininize, kendi çalışmalarınıza?
5: Şimdi Arda anlatırken ben de kafamda sorunun cevabını hazırlıyorum. Bir anda şey dedi, benimki o kadar havalı değil galiba.
3: Estağfurullah, eminim öyledir.
5: Arda'nınki çok havalı ve güzel bir geçiş bence. Yani ben aslında lisedeyken, bizim zamanımızda diyeyim, hani birkaç sınav vardı falan, onlara giriyorduk arka arkaya. Ben psikolog olurum diye düşünüyordum açıkçası. Hani iki aşamalı sınav vardı, ona gireceğim falan. Ama annem dedi ki ya bak sen çok güzel resim yapıyorsun. Ben gördüm işte bu yetenek sınavları varmış. Gazetede görmüş ilanlarını kursların. Gel bak gidelim bir tanesine seni o kursa yazdırayım falan. Orada hayatım değişti benim. Annem beni bir yetenek sınavına hazırlanmam için bir kursa yazdırdı. Hep küçüklüğümden beri resim yaparım klişesi vardır ya yani. Evet öyleydi, ben çok kendi kendine olmayı seven bir çocuktum. İki erkek kardeşim olmasına rağmen. Ve öyle başladı benim hikayem. Üniversitede de resim öğretmenliği okudum ben. O okulun bir güzelliği her atölyeden ders alırsınız ilk sene. Ve sonra ana sanat dalınızı seçersiniz. Orada da ben yine ressam olurum diye zannediyordum. Fakat heykel dersi almaya başlayınca inanılmaz bir keyif aldım. Çünkü çok başka bir şey yani. İki, üç boyutlu alanda olmak çok başka bir şey. Malzemelerle çalışmak çok başka bir şey. Orada da yine olacağımı zannettiğim şeyden bambaşka bir şey olup çıktı. Hı hı.
3: Aslında kilit nokta değerli annenizin bu sürece evet. radikal bir katkısının olmuş olması.
5: Aynen öyle.
3: Havalı değil dediniz ama bence çok güzel bir hikaye hakikaten.
5: İyi bari.
3: Peki kendi çalışmalarınıza bir perspektif bakmanızı rica ediyorum. Kendi çalışmalarınızı tat, doku, duygu, içerik ve teknik ve üslup olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz merak ediyorum. Dilerseniz bireysel çalışmalarınızdan başlayalım, sonra ortak kolektif çalışmalarınıza geliriz.
5: Peki, heykelden başlayalım. Yani.
3: Lütfen.
5: Aslında çok derin ve uzun konuşulabilecek bir şey sordunuz. Çok farklı farklı değerlendirmek gerekiyor da. Daha figüratif ama bir yandan da ben çok soyut bir şey anlatmaya çalışırken insan formunu kullanıyorum. Benim heykellerimin gözleri hep kapalıdır. Aslında bu izleyiciye şunu söylüyor, sizinle hiç ilgim yok. Tamamen kendi iç dünyamla ilgileniyorum. Kendi iç dünyama bakıyorum, gözleri kapalı. Ve figürler aslında hep kafalarından ne geçtiğini, gönüllerinden ne geçtiğini anlatmaya çalışan figürler. O yüzden mesela hep ikilik kullanıyorum, iki farklı ruh hali. Şimdi mesela bu son dönem yaptığım işlerde eller de girdi portreyle beraber. Hep ruh dünyasıyla ve düşünce dünyasıyla ilgiliyim ben.
3: Söylediğiniz şey çok hoşuma gitti açıkçası. Heykelin ya da sanat eserinin gözlerinin kapalı olması ve kendiyle ilgileniyor olması. Ve bu da biraz da şeyi çağrıştırdı bana. Eleştirilere ve söyleyeceğiniz her şeye kapalıyım ya da benimle ilgili yorumlarınızda kapalıyım demek mi aslında?
5: Aslında değil. Çünkü zaten sizinle ilgilenmiyorum.
3: Hiç.
5: Yani kendi kendimdeyim.
3: Gayet iyi anladım.
5: Gözüm kapalı. Şeyi de düşünün yani. Kişi olarak kendinizi düşünün hayatın içinde. Gözünüzü kapattığınız zaman tamamen kendi iç dünyanıza dönersiniz. Dış dünyayla bir ilginiz kalmaz. Yani onların size göz kaş yapması ya da orada iki kişinin sizin hakkınızda konuşuyor olmasıyla artık bir ilişkiniz kalmıyor.
3: Gayet yani.
5: Dolayısıyla hani benim figürlerim de kendi iç dünyalarındalar. Dolayısıyla o yüzden gözleri her zaman kapalı. Ve neredeyse herhalde yaptığım ilk heykelden biri de böyle galiba.
3: Çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ederim. Arda Bey, az önce sizin anlattığınız yolculukun, teknik yolculuğun ve inişli çıkışlı radikal yolculuğunuzun perspektif sunmanızı istersem içerik, tat, doku, duygu olarak neler söylersiniz?
4: Şöyle ben hani hayatımın geçmiş zamanlarında reklamcılıkla da çok ilgilendim. Ve reklam kültürü, pop kültürü, popüler kültür benim çok ilgimi çekiyor. Aynı zamanda şeyler de çok ilgimi çeker. İkonografi, ortodoks ikonografisi özellikle ama şeyden dolayı yani oradaki ikono yapıcıların işte kendine atfettikleri o Tanrı'nın eli olma durumu şeyi falan ve hem reklamla hem müzikle hem müzik teknolojisiyle hem popüler kültürle ilgilendiğim ve bizzat da o yazılımların çoğunu iyi derecede kullanabildiğim için şeyi çok iyi biliyorum. Bugünün iletişim dilini yani hani bugünün reklamları işte grafik dili ondan sonra işte belli bir noktada şey çok ilgimi çekiyor. Teknolojinin ve bu kültürün insanlara bir şey satmak için pazarlama için kullanılması ya da manipülasyon için kullanılması benim çok ilgimi çekiyor ve ben de şey yapıyorum yani kendi dünyamda o teknikleri çok iyi bildiğim için o teknikleri olayları tersinden anlatmak için kullanmaya çalışıyorum. Yani siz benim bir resmimi ya da videomu gördüğünde başta size çok ne kadar neşeli, renkli deyip gidip baktığınız zaman, yakından baktığınız zaman atıyorum bir önceki kişisel sergimde kullandığım işte binlerce, on binlerce küçük videodan, haber videosundan oluştum. Çektiğim şeylerle video kareleri oluşturduğum imajlar vardı. Hepsinde işte mesela güzellikten bahsedersen güzel bir kadın gördüğünüz zaman altında on binlerce estetik ameliyat görüntüsü, işte deodorant fabrikaları, çevrenin şey yani
3: kirliliği.
4: Evet ya bu dili yani o grafik o iletişim dilini, modern iletişim dilini kendi düşüncelerimi anlatmak için insanları biraz böyle ikna etmek için kullanmayı
3: gayet
4: seviyorum yanlı. Kendi işlerimde.
3: Yaptığınız işlerde her ikinizde de aslında güçlü alt metinler olduğunu görüyorum ve tebrik ediyorum bu açıdan da. Peki üslup sorusunu özellikle sordum. Çok başarılı sanatçılar var ama işlerini gördüğümüzde bir üslup eksikliği ya da bir teknik eksiklik görebiliyoruz. Yani bu sanatçı şu değildir ya da budur gibi söylemlerinizden kaçınabiliyoruz ya da direkt ona o damgayı vurabiliyoruz. Üslup sorunu yaşayan, teknik sorunu yaşayan sanatçılar sizce neyi kaçırıyor olabilir? Hangi öz kaynaktan ya da başka bir şeyden beslenme eksikliği olabilir? Yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Bu sorduğum sorunun bir reçetesi yok ya da 2 artı 2 eşittir 4 değil ama yorumlarınız kıymetli Hande Hanım.
5: Sanatçı değillerdir belki mesela. Bu olabilir. Şimdi sanatçı tanımını biz bir meslek grubu gibi kullanıyoruz ve bu çok anlaşılır bir şey. Bütün dünyada da böyle ama aslında sanatçı izleyicinin veya işte kurumların karar verebileceği bir şey. Çünkü bu biraz da şeye benziyor. Sanatçıyım demek, ben kral oldum demek gibi bir şey. Yani ben sanatçıyım dediğiniz zaman tamam sanatçısınız ama sanatçı mısınız?
3: Gerçekten.
5: Evet. Yani o gerçekten kısmını belirleyici şeyler başka.
3: İzleyici bence bu noktada önemli bir belirleyici unsur.
5: İzleyici önemli parçası. Kurumların sizi işaret ediyor, kabulleniyor olması başka bir parçası. Bir yandan da bu işin bir hani piyasa kısmı da var. Onun da sizi kabulleniyor olması. Bence daha önemli başka bir kısmı var. Sizden çok sonra da o şekilde tanımlanıyor olmanız. Yani biz bugün işte Rönesans dönemindeki sanatçıları sanatçı olarak tanımlıyoruz. Ama bir yandan da o dönemde en az onlar kadar yetenekli, pek çok çırak, hiç bilmiyoruz kim olduklarını. Çünkü o dönemde onlar sanatçı olarak tanınmadılar ve günümüze kadar eserlere ulaşmadı gibi.
3: Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
4: Var. Şey gibi bir kere üslup konusunda hani üslup ve teknikten bahsediyoruz ya, ben bunun bir kere çok kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok işte bizim kurduğumuz eğitim programları var, yönettiğimiz bir festival, fuar var. Ondan sonra ve çeşitli festivalleri de yönetiyoruz. Dolayısıyla çok fazla genç sanatçıyla çalışıyoruz. Üslup bence düşünsel bir şey olarak tanımlanmalı. Yani işte ben yağlı boya yapıyorum ve benim üslubum şey çok görüyorum, çok enteresan geliyor. İşte mermer heykel sanatçısı. Ne bileyim NFT sanatçısı, dijital
3: malzemeyi
4: sanatçı.
3: Malzemeyi doğrudan ifade etmekte bir sıkıntı görüyorsunuz.
4: Yok şöyle yani bizim bir fikri iletmek için, anlatmak için ya da dışa aktarmak için kullandığımız nesneleri şey yapmamamız lazım. Belli bir nesneyle ya da bir yöntemle sınırlandırmamamız lazım. Çünkü insan aklı sınırsız. Kendimizi spesifik bir malzemeye adadığımız, spesifik bir iletişim yöntemine adadığımız zaman bence bazı noktalarda şey kalabiliriz.
3: Ya
4: ben en azından öyle hissediyorum kendimi. Yani şimdi har mesela öyle biraz daha işte biz ne bileyim ahşaptan rölyefler de yapıyoruz, seramik de yapıyoruz, video da yapıyoruz. İşte motion capture kullanarak bir şeyler de yapıyoruz, ses de kullanıyoruz. Hepsi bunların bir düşünceyi ifade ederken ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Yani o malzemeyle ancak biz bu duyguyu ifade edebiliriz ya da kendimizi ifade edebiliriz. Dolayısıyla bence şeye biraz esnek bırak. Olmak lazım. Ama şeyi de anlayabiliyorum. O da başka bir tarafı işim. O benim hiç anlayamadığım şey. Onu belki Hande söyleyebilir. Spesifik olarak bir malzemenin en ufak detayına kadar ona hakim olup onu takıntı haline getirerek o malzeme üzerinden hani bütün duyguları anlatabilmek. Bu benim hiç bildiğim ve yapabildiğim bir şey değil. Ben öbür tarafından bakıyorum. Her şeyi nasıl kullanabilirim?
3: Gayet iyi anladım. Çok açıklayıcı ve detaylı bir cevap oldu. Başta da söylediğim gibi bu bir reçete sorusu değil ya da reçete cevabı da beklemiyoruz. 2 artı 2 eşittir 4 olmadığı gibi bu soru için. O yüzden farklı perspektiflerden güzel bir cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ortak ya da diğer adıyla kolektif çalışmalar yapıyorsunuz. Şuraya gelmek istiyorum. Zor bir şey mi bu birlikte üretiyor olmak, birlikte? Çünkü şimdi sorular soruyorum, farklı perspektiflerden cevap veriyorsunuz ya da farklı teknik kaygılarla cevap veriyorsunuz. Kolektif üretirken peki zıtlaştığınız, ayrıştığınız ya da birleştiğiniz noktalar zor mu, kolay mı?
5: Sadece tek cevap vereceksek, yani buyurun, zor mu, kolay mı? Ben ikisi de diyeceğim. Bazen çok kolay, bazen çok zor. Ama aslında tam olarak tespit ettiğiniz şey bence bizim dinamiğimiz. Aynı fikirde olmamak, aynı yerden bakmamak. O zaman tek bir şey yani yapardık gibi geliyor. Biz insanlar mesela beraber iş üretiyoruz ve hep aynı fikirdeyiz zannederler. Bilakis hiçbir zaman aynı fikirde değiliz neredeyse. Çok güzel. Tam olarak o dinamikten

0: dolayı bence yaptığımız işi yapabiliyoruz.
1: Arda Bey?
2: Yani bir kere şey, kolay değil, zor. Ona ben kesin şey yapabilirim. Kolay tarafı da var. Belli bir zaman geçtikten sonra çünkü şey alışıyorsunuz. O rutini kabullenip onunla gitmek kolaylaştırıyor zor olanı da. Ve şey, yani HR'ın şeyi çok farklı aslında. Yani nedir? HR tamamen şey, teknoloji, yani tek bir konusu var bizim yaptığımız şeylerin. İnsanın kendi ürettiği teknoloji, kendi kurduğu medeniyetle olan çatışması, bulduğumuz her yeni araç, kurduğumuz her yeni yapı yanında kendi mücadelesini getiriyor. Ve belirli bir, atıyorum, yapay zekanın insanlığa çok faydalı olduğu düşünülüyor. Faydalı olduğu taraflar da olacak ama aynı zamanda milyonlarca insanın işsiz kalmasına, işte susuz kalmamıza falan da sebep olacak. Hiçbir teknoloji, özellikle böyle çığır açıcı teknolojiler zarar getirmeden, önce çok büyük bir zarar getirmeden fayda getirmiyor. Bu tarihsel bir gerçek. Biz bununla ilgileniyoruz. Tam olarak bu çelişkiyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla bunu yaparken de birçok malzemeyle, birçok yöntemle, birçok fikirle çalışıyoruz ve bu şeyi gerektiriyor. Yani bizim kendi aramızda bayağı sürekli olarak bir mücadele, fikir mücadelesi.
3: Yeni doğumlar, evet. Yeni sancılar aslında.
2: O da var. Malzemeyle var. Her seferinde yeni bir malzeme bulmak, o malzemenin işlenmesine şey yapmak. Bir de çok hızlı gitti bizim şeyimiz. 2018'de ama o kadar çok sergi açtık ki yurt dışında, yurt içinde.
3: Bu arada Harry'i de açmış olalım. Sizin birlikte bir sanatçı girişimi olarak ortaya koyduğunuz bir çalışma, disiplin, ürün adı her neyse onu da seyircilerimize ifade etmiş olalım. Kısaca rica ediyorum. Kolektif çalışmayı önerir misiniz genç sanatçılara? Birlikte üretmeyi.
0: İyi bir partner varsa, tutuyorlarsa neden olmasın?
3: Tabii ki. İşbirliği içerisinde.
2: Şöyle bakıyorum ben bu tür şeylere, işbirliklerine. Biz başkalarıyla yaptığımız işbirliklerine de bu şekilde bakıyoruz. Ne zaman işbirliği yapmalıyız? Biz biriz, o da bir. Bir artı birin üç ettiği zaman. Çünkü ikimizin de göremediği şeyler var. Birbirimizi tamamladığımız zaman iki değil, üç etmesi lazım. O eğer baktığınız zaman ufukta bir artı bir üç ediyorsa o kolektif çalışma yapılmalı. Çünkü artı bir değer üretiyor. Biz o şekilde bakıyoruz. Ya da ben o şekilde bakıyorum.
3: Güzel. Aynı zamanda Londra'da çeşitli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu da elbette başka bir perspektif katıyor size. Ülkemizden besleniyor olmanız da başka bir perspektif katıyor. İstanbul'da çalışmalarınızı yürütmenizden bahsediyorum. Bu bir güzel bir köprü ve geçiş mi, güzel bir beslenme alanı mı? Biraz buradan devam edelim isterseniz Hande Hanım.
0: Bence öyle. Yani illaki Londra olması gerekmiyor. Eskiler bir şey diyorlar ya, tedbili mekanda ferahlık vardır diye. Yani bence bir sanatçının mutlaka dünyayı görebiliyor olması lazım. Başka kültürleri, başka bakış açılarını, başka hayat biçimlerini, başka ihtimalleri. Çünkü aslında sanat bize başka dünyaların kapısını açan, başka dünyaları, olasılıkları gösteren bir anlatı biçimi. Dolayısıyla eğer sanatçı olacaksak zaten biraz hareket halinde olabiliyor olmamız lazım. Bulunduğunuz ülkenin dışında ülkelere gitmek bir yana, kendi ülkenizin içinde de orayı da yani biz Türkiye'yi de çok dolaştık.
3: Çok güzel.
0: Dolayısıyla yani sürekli bir kaynağa ihtiyacınız var.
3: Sanat çünkü bu kaynağı istiyor sizden. İlham olabilir, başka bir şey olabilir, adı neyse.
0: Evet, yani.
3: Arda Bey, sizin ekleyeceğiniz?
2: Valla biz daha önce dediğim gibi Amerika'da da bir süre yaşadık. Şimdi Londra'da daha çok hatta vakit geçirmeye başlayacağız. Benim için her ülkenin kendi dinamikleri var. Kendi yaşam biçimi sizi belli bir rutine sokuyor. İşte mesela Türkiye'nin olayı nedir? Gece gündüz her şey olabilir. Yani gecenin 11'inde telefonunuz çalabilir. İşte ne bileyim, sabahın 6'sında bir yere gitmeniz gerekebilir. İstanbul'dan bir yere 4 saatte. Mesela şu anda Londra'da benim yaşadığım tam aksi. Orası da böyle bir dünyanın merkez şehirlerinden olmasına rağmen benim için sakinlik var şu anda. Mesela sürekli düşünüyorum ne yapabilirim. Belli bir rutine oturdum. Orada işte şeyi biliyorum ki 5'ten 4'ten sonra kimse bir şey yapmaz yani. Benim de yapacağım hiçbir şey yok. Ne yapacağım? Oturacağım, işte işime bakacağım ben de. Çalışacağım, şey yapacağım. Çünkü yapabileceğim bir şey yok başka. Onu yaşamak önemli. Bir de şey var. Burada tabii yeni şey oluşuyor. Bir güncel sanat ortamı yeni oluşuyor. İşte müze sayısı sınırlı. Ondan sonra sanatçıların sayısı yine görece baktığınız zaman sınırlı. Çünkü şu anda hala bir şey değiliz biz. Tam bir uluslararası hub değiliz ama Londra dünyanın sanat merkezlerinden.
3: Evet ama bu nereden nasıl baktığımızda ya da neye ihtiyaç duyduğumuzda da doğrudan
2: öyle şey tabii yani şunu söylemeye çalışıyorum. O kadar uzun süredir, o kadar oturmuş, o kadar böyle kendi rutinini bulmuş bir piyasa var ki şey bulabiliyorsunuz. Biraz daha fazla böyle hani şuraya da gideyim, buraya da gideyim. İki taraflı bir beslen. Orada şeye de fazla. Mesela üretim imkanları da çok fazla. İki taraf birbirini bayağı böyle şey yapıyor. Burada
3: siz
2: biraz
3: oradan
2: doldurup
3: daha çok
2: gidiyoruz. Hayır, hiç alakası yok yani. Yapamayız. Hiçbirimiz yapamayız. Yani burada 52 sene yaşayıp bu kültürde doğduktan sonra ben çok gurur duyuyorum kendimle, Türkiye'yle, şeyimle, vatanımla ama bir noktadan sonra gidip burada biriktirdiğiniz şeyi başka yerlere de açmak istiyorsunuz.
3: Çok güzel. Gayet iyi.
2: O çok çok önemli bir şey.
3: Çok teşekkür ederim. Çok kısıtlı bir zamanımız olduğu için bir kısmını konuşabildik değerli sanatçınızın ve çalışmalarınızın. Çok teşekkür ederim Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
2: Yok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
2: çok sağ olun bize.
0: Sağ olun.
3: Sağ olun.
0: Konuk ettiniz.
3: Tekrar rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. 24 ekranlarından selamlar ve sevgiler.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, başarılarıyla daima iftihar ettiğimiz tüm vatandaşlarıma en içten selamlarımı yolluyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel kurulda tecelli edecek iradenin sizlerle birlikte Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inanıyorum.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için fedakarca çalışan her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla gurbeti ikinci vatan eyleyen kardeşlerimiz için yüksek bir şuurla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Kıymetli dostlar, Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. UID ailesi kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bizler de gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı, gerekse Yurt Dışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız. Son olarak kuruluşundan itibaren birliğin bugünlere gelmesinde payı olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklerimize, kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle 9. Olağan Genel Kurul'un başarılı geçmesini diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese merhaba. Hem televizyon ekranlarında bizi izleyenler hem de şu anda belki yolda olanlar ya da radyo dinlemeyi sevenler için tüm dinleyenlere tekrar bir kez daha merhaba diyelim. İyi hafta sonları olsun. Hafta sonu akşam haberlerindeyiz. Az önce, çok kısa bir zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajı ekranlara getirdik ama öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Hafta sonu mesaisini Megakent İstanbul'da sürdürdü ve önemli bir programa katıldı. İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu. En büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini seven iyi yetişmiş gençler olacaktır dedi ve değişen dünya ile ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu değişen dünya çerçevesinde gençlerin manevi değerleri koruması gerektiğine dikkati çekti.
1: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
2: Tekno oligarkların kirli zihniyetine dikkati çekti. İlim Yayma ve Teknofest gençliği güvencemiz dedi.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette İlim Yayma gençliği olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Teknolojinin hızla değişen etkilerinin altını çizen Erdoğan, yapay zeka ile birlikte hayatın köklü bir dönüşümden geçtiğini söyledi.
1: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: Gençlerin teknoloji dünyasındaki etkiler karşısında korunmasının önemini vurgulayan Erdoğan, milli ve manevi değerlerinden kopmadan ilerleyen, teknolojiyi insan merkezli kullanan bir neslin yetişmesi gerektiğini dile getirdi.
1: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
2: İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık eğitim mücadelesine de değinen Erdoğan, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Erdoğan, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında bakanları hedef alan ve iftira atan Ümit Özlale'ye yönelik sert sözlerle yüklendi. Onun bu soruşturma kapsamındaki sert sözlerine, daha doğrusu iftiralarına yönelik. Aynı zamanda Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır.
4: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden bakanlara hedef alan iftiralarına tepki gösterdi. Yargının gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi, sabırlı olun dedi.
3: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu açılışında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Bahçeli suçluların cezalandırılacağını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Çerçeve yasayla kurulan kurullara dikkati çekti.
3: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür.
4: Bahçeli provokasyonlara yönelik de uyarılarda bulundu. Gelinen noktadan geri dönüşün olmayacağını belirtti.
3: Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir.
0: Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul dosyalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Biri 20, diğeri 13 yıllık olan iki dosya daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı.
4: Faili meçhul dosyalar tek tek raftan indiriliyor. Failler Türk yargısına hesap veriyor. Son olarak 20 ve 13 yıllık iki dosyada daha failler yakalandı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gülek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 20 yıl önce Rıza Güzel ortadan kaybolmuştu. Şüphelilerin tekrar ifadesi alındı. Yeni delillerin ele geçirilmesiyle 3 ilde operasyon düzenlendi.

0: denetlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Arif Yılmaz da Samsun'da 13 yıl önce ateşli silahla öldürülmüştü. Yılmaz'ın dosyası o günden beri faili meçhuldü. Dosya raftan indirildi, ETS kayıtları incelendi. 28 kişinin iletişim bilgileri tek tek kontrol edildi. Yeni deliller ışığında 2 şüpheli tutuklandı. Son aydınlatılan dosyalarla 67 cinayet daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların devam edeceğinin altını çizdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ve onun bağlantılı olduğu kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon lira ele geçirildi. Daha önce de İstanbul'da iki farklı araçta dolarlar ve avrolar ele geçirilmişti. Böylelikle toplamda ele geçirilen tutar 2 milyar 475 milyon lirayı aştı.
0: Vanlı Karahaydar soruşturmasında para trafiği büyüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Dosyada ele geçirilen toplam tutar 2,5 milyar liraya yaklaştı. Daha önce İstanbul'da iki araçta 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar bulunmuştu. Son operasyonla birlikte ele geçirilen paraların nominal toplamı 2 milyar 475 milyon lirayı aştı. Soruşturma kamuoyunda Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülüyor. İddiaya göre şüpheliler yüksek miktarda döviz göstererek kişilerin güvenini kazandı. Bu yöntemle para toplandığı ve mal varlığı değerlerinin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor. Dosyada sahte döviz ayrıntısı da mercek altında. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Banknotların miktarı, gerçeklik durumu ve hangi işlemlerde kullanıldığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'la birlikte dosyada tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
1: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında, bu soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Sayıştay'ın 2025'te belediye iştiraki Baybel Anonim şirketine yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunuldu. Bunların raporlarda da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti. Tespitler üzerine suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından bir program düzenlendi. Yerel Yönetimler Gündemi İl Danışma Meclisi'nde de farklı siyasi partilerden olan 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Özellikle programda AK Parti belediyeciliğinin halka, millete hizmet olduğu vurgulandı. CHP yönetiminin ise belediyeleri yolsuzluğa yönelttiğine değinildi.
2: Rehberimiz ahlak, ölçümüz adalet, gücümüz milletimiz dendi. Muhalefet partilerinden 136 kişi AK Parti'ye katıldı.
3: Anketlere yansıyacaktır. İstanbul büyük.
2: Yerel yönetimler gündemli il danışma meclisi programında CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti başta olmak üzere daha önce muhalefet partilerde bulunan 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yerel

0: Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, muhalefette yaşanan skandallara değindi. CHP'nin rotası esir rotası olmuştur dedi.
1: Siyasi entrikalarla, rüşvetlerle alınan bu oylarla CHP'ye rota çizilmiştir ve CHP'nin bugünkü rotası maalesef esir rotasıdır. Yani Silivri'den kumanda edilen esir rotasıdır.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da AK Partili belediye sayısındaki artışa dikkat çekti.
2: Böylesine kritik bir süreçte AK Partili belediyelerimizin kutup yıldızı gibi kendisini net ve belirgin bir şekilde ortaya koyduğu bu dönemde hamdolsun partimizin ve belediyelerimizin sayısının arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
0: Özdemir, İstanbul'da AK Partili belediyelerin hizmetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
2: Geçmişine sahip olan partimizin İstanbul'da güçlü bir yerel yönetim anlayışının ilçe belediyelerimiz nezdinde devam ediyor olmasının mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen ordusuyla İran destekli Husiler arasındaki çatışma sarmalı giderek genişliyor ki bu kapsamda kriz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil olarak masaya yatırıldı ki gözler de bir yandan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki o Mekke ittifakının savunma hattına çevrildi. Pakistan'dan da bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'da önemli sayıda askerimiz var denildi. Bir yandan ülkede insani kriz de derinleşiyor.
1: Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri Husileri, Husilerse Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Çatışmalar şiddetlendi. Yemen güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırıları yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki bölgelerde 100'den fazla askeri imha etti. Geniş çaplı hava operasyonları da sürüyor. Son bir günde 2750'den fazla saldırı düzenlendi. Husilere ağır darbe vurulduğu belirtildi. Husilerse bu saldırılara Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve petrol tesislerini hedef alarak karşılık veriyor. Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıdan sonra uçuş trafiği kısa süreliğine aksamıştı, tekrar normale döndü. Koalisyon güçleri bu saldırıya karşılık Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya'da bir dizi saldırı düzenledi. Husilerden ölü veya yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Yemen'de zirveye tırmanan gerilim uluslararası toplumunda gündeminde. ABD Başkanı Trump, Riyad'a yönelik saldırılardan memnun olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acilen toplandı. Pek çok ülke İran'a da Husileri desteği kes çağrısında bulundu.
2: Military operations are being forced to make massive cuts. But if we don't feed the hungry...
1: Bölgedeki bu hareketlilik gözleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke ittifakına çevirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu ittifakın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Sınır ötesi bir operasyona girilmeyeceğini, ancak Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik bir saldırı durumunda güçlerin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık Pakistan'ın Suudi Arabistan'da önemli sayıda askerinin bulunduğunun da altını çizdi. Faturayı ise siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Ağustos ayından bu yana 200 binden fazla Yemenlinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede 2,2 milyon çocuk ciddi derecede yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler yetkilileri uluslararası topluma eylemsizlik daha fazla can alacak diyerek acil çözüm ve yardım uyarısında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta sona mı geliniyor? Neden bu soruyu soruyoruz? Çünkü ABD Başkanı Trump savaşı kazandık, İran'ın nükleer altyapısını bitirdik dedi ve şöyle devam etti. Savaşı yakında bitireceğiz ki bunu sürekli yineliyordu zaten kendisi. Ama bir yandan da Washington ve Tahran arasında yine diplomasi cephesinde de şöyle bir şey yaşandı. İmparatorluk

0: şimdilik dindi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı. Temkinli bir bekleyiş var. Trump, savaşın yakın zamanda biteceğini yineledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik mesajlar verdi. Trump, İran'ın artık nükleer silah edinme kapasitesini kaybettiğini savundu. Savaşı kesin bir şekilde kazandıklarını ve çatışmaların çok yakında sona ereceğini duyurdu. 3 Kasım'daki kongre ara seçimleri öncesi, ekonomiye odaklanan ABD Başkanı, savaşın bitmesiyle birlikte benzin fiyatlarının hızla düşeceğini ve yeniden 1.95 dolar seviyelerine ineceğini vaat etti. Diplomasi hattında da tarihi polemikler yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'da Pers İmparatorluğunu işgalci olarak nitelemesine İran'dan sert yanıt geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı Rubio'ya Roma İmparatoru Valerianus'un Sasani İmparatoru Şapur'un önünde diz çöktüğü tarihi hatırlattı. Tarihi gündeme getiren kişi tarihin tekrarına da hazır olmalıdır uyarısında bulundu. Savaşın stratejik hedefleri İsrail iç siyasetini de karıştırdı. İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, savaşın ilk günlerinde İran'ın dini lideri Ali Hamene'ye düzenlenen suikasti açıkça bir hata olarak niteledi.
1: Net bir şekilde söyleyebilirim ki Hamene'nin ortadan kaldırılması bir hataydı. Hamene'yi öldürmek İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyordu.
0: Golan, Ali Hamane'nin nükleer silahlara karşı fetvası bulunduğuna da dikkati çekti. Onun yerine geçen oğlu Müçteba Hamane'nin daha çok risk alabilen biri olduğunu söyledi. Golan, Netanyahu'nun İran rejimini devirme hedefini de gerçekçi bulmadığını belirtti.
2: İsrail ordusu Gazze'de yıl dönümünde yine sivilleri hedef aldı ve özellikle de can kayıpları artmaya devam ediyor. İşgalcilerin son 3 yılın acı bilançosu da bir yandan gün yüzüne çıktı ve on binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybetti. Hastanelerin vurulduğu bölgede şimdi kışın gelmesiyle birlikte insani felaket çok daha yüksek olacak. Bir yandan Batı Şeria'da da hala işgalciler, özellikle de sivil işgalcilerin terörü tırmanıyor.
0: Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'yi bombalıyor. İsrail yine birçok noktayı bombaladı. Saldırılarda aralarında 6 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu siviller şehit oldu. Yıkım sadece son saldırılarla sınırlı değil. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın soykırım savaşının 3. yılı raporuna göre ölenlerin yaklaşık %30'unu çocuklar oluşturuyor. 38 hastanenin de tamamı hedef alındı. Yüzlerce çocuk yetersiz beslenmeden can verdi. Birleşmiş Milletler yetkilileri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte 2 milyonluk nüfusun derme çatma çadırlarda ağır sel ve donma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Gazze'de katliam sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da da sivil işgalcilerin şiddeti durmuyor. Nablus'ta Filistinlere ait dükkan ve evler İsrail polisinin gözetiminde bayraklar dikilerek zorla kapatılıyor. Zeytin asadı yapmak isteyen çiftçilere yönelik saldırılarda ise İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle halka müdahale ediyor. Ramallah yakınlarındaki olayları takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri İssam Rimavi de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu plastik mermiyle yaralandı. İsrail hapishaneleri ise adeta işkence kamplarına dönüştü. Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı belgeleri ve tahliye edilen esirlerin kan donduran ifadelerine göre cezaevlerindeki Filistinliler kısıtlı olarak aç bırakılıyor. Elektroşok ve ağır cinsel tacize maruz kalıyor. Vücut ağırlıklarının yarısını kaybeden, şiddetli uyuz salgınıyla pençeleşen esirlerin yaşadığı vahşet gizli bir uygulama değil. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu insanlık dışı tabloyu hapishaneleri teröristler için kabusa çevirdik sözleriyle açıkça savunuyor. Hiçbir yasal dayanağı olmadan tutulan binlerce kişi sistematik bir devlet terörünün kurbanı olmaya devam ediyor.
2: Ukrayna'da savaş şiddetlenmiş durumda. Kiev yakınlarındaki bir anaokuluna İHA saldırısı düzenlendi ve şans eseri can kaybı yaşanmadı. Bir yandan da güdümlü bombalar Zaporijya bölgesine atıldı. Orada 12 sivil hayattan koparıldı. Bir yandan da aslında Trump yönetimi diplomatik çabaları yönetiyor. Özellikle de enerji altyapısını koruyacak yeni bir ateşkes hazırlığında. Ancak özellikle de Putin'in şartları, yaptırım şartları ve Avrupa'daki sabotaj korkusu barış umutlarını gölgeliyor.

0: ediyor.
1: Bir şeylerin ters gittiğini fark etti, sesi duydu, koşmaya başladı. İHA saldırısından saniyeler önce bölgeden geçen bir sivil ölümden kıl payı kurtuldu. Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Cuma günü başkent Kiev'e yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Bir okul ve anaokul yerleşkesi hedefteydi. Çocukların ve öğretmenlerin sığınakta bulunması olası bir katliamı önledi. İHA yerleşkenin bahçesine düştü. O sırada bölgeden geçen bir şahıs ölümden döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Rusya Zaporijya'yı ise güdümlü bombalarla vurdu. Çok sayıda bina hasar gördü. Ondan fazla sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Zelenski saldırı sonrası tepkiliydi. ABD ve Rusya arasındaki dizel anlaşmasına atıfta bulundu. Zelenski, Rusya bugün Zaporijya'daki konutlara 5 adet güdümlü bomba atarak dizel ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına teşekkür etti ifadesini kullandı. Saha kan gölüne dönmüşken Washington hattında yeni bir diplomatik trafik başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, enerji altyapısını ve tahıl koridorunu güvence altına alacak kısmi bir ateşkes teklifini görüşmek üzere harekete geçti. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, parça parça değil yaptırımların kaldırılmasını içeren kapsamlı bir çözüm şartı koştu. Öte yandan Avrupa ülkeleri Moskova'nın kıta genelinde tırmandırdığı hibrit ve sabotaj eylemleriyle Ukrayna'ya verilen desteği içeriden çökertmeye çalışmasından derin endişe duyuyor.
0: Küresel enerji piyasalarını etkileyecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Trump ve Putin arasında milyonlarca tonluk dizel yakıt tedariki için anlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri bu kapsamda kritik bir adım attı ve Rus dizeline uygulanan yaptırımı geçici olarak kaldırdı. ABD Başkanı Trump Putin'e teşekkür etti ancak bu duruma Zelenski ateş püskürdü.
2: Küresel enerji krizi ABD ve Rusya hattında ezber bozan bir anlaşmaya kapı araladı. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. Görüşmeden sürpriz bir karar çıktı. Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesine karar verildi. Rus dizeline yaptırım kalktı. Ukrayna ise karara tepkili.
3: Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor.
2: Trump duyuruyu sosyal medya uygulamasından yaptı. Buna göre süreç ilk etapta 300 bin tonluk acil sevkiyatla başlayacak. Kasım ayında 500 bin, ardından 1 milyon tonla devam edecek. Rus rafinerilerinin durumuna göre toplam sevkiyatın 5 milyon ton olması bekleniyor. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere demeç verdi. Fiyatları aşağı çekecek bu hamle için Putin'e özel olarak teşekkür etti.
3: Başkan Putin'e çok teşekkür ediyorum. Ülkemize muazzam miktarda petrol hem de tam da istediğimiz türden olan dizel geliyor.
2: ABD, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus enerji sektörüne yaptırım kararı almıştı. Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamıştı. Anlaşmanın hayata geçmesiyle ABD Hazine Bakanlığı da hamle yaptı. Rus dizeline yönelik yaptırımları Nisan 2027'ye kadar geçici olarak askıya aldı. Kremlin'den de açıklama geldi. Putin'in ülkesinin küresel piyasalara enerji tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Rus liderin özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de enerji işbirliğini olumlu olarak niteledi. Anlaşma Ukrayna'daysa soğuk duş etkisi yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski anlaşmayı açık bir zayıflık göstergesi olarak niteledi. Ekonomik yaptırımların gevşetilmesinin Rusya'yı cesaretlendireceğini savundu. Zelenski, Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermenin sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına geldiğini belirtti. Putin'e verilen hediyeler barış getirmez. Dizel yakıtın karşılığı daha fazla terör olacaktır sözleriyle ABD yönetimine tepki gösterdi. Hürmüz ve Babülmendep'teki kriz ABD'de dizel fiyatlarını %70 artırmıştı. Dizel fiyatları galon başına 6,28 dolara fırlamıştı. Trump'ı anlaşmaya iten sebebin de bu olduğu belirtiliyor. Uzmanlar 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi Trump

Yönetiminin çiftçiler ve nakliyeciler üzerindeki maliyet baskısını kırmak için yaptırımları delerek seçim ekonomisi odaklı bir enerji politikası izlediğini vurguluyor.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Suudi Arabistan'a yönelik yapılan saldırılara sert tepki geldi. Ömer Çelik, Riyad ve APA'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en sert dille kınadıklarını açıkladı. Çelik paylaşımında bölgesel huzuru, güvenliği ve istikrarı hedef alan bu terör eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ömer Çelik, saldırılarda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifa diledi. Dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziye mesajı iletti. Türkiye'nin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğini söyledi. Ankara Etimesgut'taki bir okula gece saatlerinde silahla ateş edildi ve okula 4 kurşun isabet etti. Ankara Emniyeti hemen harekete geçti tabii ki ve özellikle güvenlik kameralarından ve o yoğun saha çalışmalarıyla birlikte konuyla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı.
1: Başkentte bir okula gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Ankara Etimesgut'ta bulunan bir okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Olay yerinde kovanların bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri saldırıyla ilgili kapsamlı çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri tek tek incelendi. Araç hareketleri, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis saldırıda kullanılan araç ve silah bağlantılarına da ulaştı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kişi yakalandı. Olayda kullanılan silahsa bir ikametin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.
0: Okul gıdası tebliği hakkında bir değişikliğe gidildi. Bu kapsamda okul kantinlerinde ve okul içindeki o gıda satış noktalarında beslenme skoru sistemi uygulanacak. Nedir bu? Ürünlerde A, B, C harfleriyle gösterilecek bir etiket olacak ancak bu tabii ki sadece tam anlamıyla ürünler satılabilir anlamına gelmeyecek.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Okul gıdası hakkında tebliğde yapılan değişiklikle beslenme skoru sistemi mevzuata eklendi. Artık ürünlerin beslenme profili A, B ve C harfleriyle etiketlerde gösterilecek. Yeni sistemde gıdanın enerji değeri, besin öğeleri, diğer bileşenleri ve üretim süreci dikkate alınacak. Ürünün beslenme profili renk ve harflerden oluşan bir sistemle tüketiciye sunulacak. Beslenme skorunun hesaplanmasında kullanılacak yöntem ve kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Ancak A, B veya C skoru almak bir ürünün okulda satılabileceği anlamına gelmeyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından satışa uygun bulunmayan gıdalar beslenme skoru taşısa da okullarda satılamayacak. Yeni düzenleme ile okul gıdası logosu ve beslenme skoru birlikte değerlendirilecek. Düzenleme sadece kantinleri kapsamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullardaki kantin, kafeterya, yemekhane, büfe ve çay ocakları da yeni kurallara tabi olacak. Böylece öğrencilerin okul içinde ulaştığı gıda noktaları aynı mevzuat çerçevesinde denetlenecek. Kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Belirlenen kurallar Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilecek. Kriterlerin yayınlanmasıyla hangi ürünlerin okulda satılabileceği daha net hale gelecek.
0: Sosyal medyada çocuklara yönelik uygulanacak olan o yaş sınırlamasını içeren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış kişilere hizmet sağlayamayacak ve doğrulama da devlet üzerinden yapılacak. Eğer 15 yaşını doldurduysa bir çocuk, bu da kişiselleştirilmiş reklam yasakları gibi farklı etmenler ebeveynlerin kontrolünde gerçekleştirilecek.
1: Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem başlıyor. Yaş sınırlamasını içeren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sosyal ağlarda yaş doğrulama, çocuklara özgü hizmet ve ebeveyn kontrolüne ilişkin kurallar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Hesap oluşturma aşamasında kullanıcının yaşı e-devlet üzerinden yaş doğrulama belirteciyle kontrol edilecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen çocukların hesap açılış talepleri onaylanmayacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklar içinse ayrıştırılmış hizmet dönemi başlayacak. Bu hesaplarda yüksek gizlilik ayarları varsayılan olarak uygulanacak. Çocuk hesapları gizli olacak, canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek. Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas alınacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğini belirleyen yöntemler kullanılacak. Yönetmelikte ebeveyn denetimi de güçlendiriliyor. Anne ve babalar çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek. Yeni düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplarda yaş doğrulama işlemleri 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak.
0: Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 31 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınanlardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 20'si tutuklandı. Operasyonun hedefinde yeni nesil suç örgütleri vardı. Ekipler Ankara merkezli olarak 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerinin ardından 20'si cezaevine gönderildi. Dosyada dikkat çeken bağlantılar da ortaya çıktı. Yakalananlar arasında Çankaya'da bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayının faillerinden olduğu belirtilen Daltonlar çetesi üyeleri de yer aldı. Keçiören'de bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı belirlenen şüpheliler de operasyon kapsamında yakalandı. Ankara polisi organize suç yapılanmalarına karşı sahadaki takibini sürdürüyor. Uzun namlulu silahlı saldırı, yaralama ve suç örgütü bağlantıları tek tek mercek altına alındı.
0: İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği o bina faciası, kentsel dönüşümün önemini ve yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin sorumluluğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Fakat aslında şöyle bir şey de ortaya çıktı bununla birlikte. Dönüşümü teşvik etmek için sunulan projenin aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildiği, belediyenin tutumu ve alınan kararların işte uygulanmaması 5 kişinin hayatına mal oldu.
2: Gün geçmiyor ki CHP belediyeciliği vatandaşı zarara uğratmasın. Ancak bu seferki zararın bedeli oldukça ağır oldu. Öyle ki 5 vatandaş hayatını kaybetti. Maltepe'de çöken bina 5 kişiye mezar oldu. Binanın yaşı, kaçak çıkılan katlar, göz göre göre gelen yıkım bir kez daha kentsel dönüşümün önemini gözler önüne serdi. Ancak gelin görün ki vatandaşı sağlam evlerde yaşatma amacı taşıyan kentsel dönüşüm projelerinin önünde duranlar, onay vermeyenler var. Elbette ki bu isimler CHP'liler. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kentsel dönüşüm çalışmaları giderek hızlanırken, takos siyasetini adet edinmiş CHP yeni parti zihniyeti muhalefet adı altında bu çalışmaları engelliyor. Bu kez bir engel Maltepe'de 5 kişinin canına mal oldu. Facianın ardından gözler Maltepe'de kentsel dönüşümün önündeki engellere çevrildi. İddialara göre yapı stoğu bakımından riskli ilçeler arasında gösterilen Maltepe'de, dönüşümü teşvik amacıyla 2024 yerel seçimleri sürecinde önerge sunuldu. Seçimlerin ardından Maltepe Belediye Başkanlığı görevine gelen CHP'li Esin Köymen tarafından söz konusu karar İBB'ye gönderildi. İBB ise nüfus artışı

0: düşüşü ihtimalini gerekçe göstererek meclis kararını reddetti. Köymense İBB'nin bu kararına karşı çıkmadı. Böylece dönüşümün önünü açması beklenen adım uygulamaya geçirilmedi, faciaya giden yolun taşları dizildi. Öte yandan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dönemde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13, İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçilerse 5 ilçedeki dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı. Esenler'den Gazi Osman Paşa'ya, Tuzla'dan Üsküdar'a kadar pek çok bölgedeki projeler yargıya taşındı. İBB'nin deprem bütçesi ise toplam bütçesine göre her geçen yıl azalırken, 100 bin konutun dönüşüm vaadi ise tamamen unutuldu. Söz konusu vatandaşa hizmet olunca unutulan vaatler, sağlam evlerde yaşamı sürdürmek için başlatılan projelere karşı açılan davalar. Tüm bunlar vatandaş yararı gözetmeyi aklına bile getirmeyen CHP yeni parti zihniyetinin yansımaları.
1: Evlerimizi, derelerimizi, kıyılarımızı, emeğimizi ve dünyamızı terk etmeyeceğiz.
2: Şimdi bu İstanbul Maltepe'deki bina faciasında hayatını kaybedenlerden biri de 40 yaşındaki Mesut Bilece. Ancak onun hikayesi aslında diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü o binada bile yaşamıyordu aslında. 11 ay önce taşınmıştı. Gülsuyu'ndaki evi kentsel dönüşüme girince ailesini ve çocuklarını eşini alıp oraya taşındı. Ancak kendi evine dönmeyi beklerken işte o enkazın altında kaldı. Eşi ve 3 çocuğu kurtuldu ama kendisi kurtulamadı. Bir de 20 ve 22 yaşındaki inan kardeşler var. Onlar da enkazdan yaralı olarak kurtuldu. Onlar da daha doğrusu artık hayatta değil, özür diliyorum. Amca onları anlatırkense, yeğenlerini anlatırkense gözyaşlarını tutamadı.
0: Bazen bir felaketin içinde insanı en çok yaralayan şey rakamlar değil, bir hayatın yarım kalan hikayesi olur. Mesut Bilece 40 yaşında 3 çocuk babasıydı. Aslında kardeşler apartmanı onun evi değildi. Gülsuyu'nda oturuyordu. Ama yaklaşık 11 ay önce kendi evi kentsel dönüşüme girdi. Ailesiyle geçici olarak Cevizli Mahallesi'ndeki bu daireye taşındı. Aylık 40 bin lira kira ödüyorlardı ve kendi evlerinin yapılmasını bekliyorlardı. Ancak inşaat 11 ayda başlamadı. Mesut Bilece güvenli bir eve kavuşmak için kendi evinden çıktı. Ama geçici olarak taşındığı bina çöktü. Eşi ve 3 çocuğu yaralı olarak kurtuldu. Mesut Bilece ise hayatını kaybetti. Memleketinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı enkazda 2 kardeş de vardı. 20 yaşındaki Zeynep ve 22 yaşındaki abisi Ahmet İnan. Zeynep'in cansız bedenine 25 saat sonra ulaşıldı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan amcası Tevfik İnan tarafından teslim alındı.
3: Ahmet'i daha önce almıştım. Şimdi Zeynep kalmıştı. Zeynep göçük altından geç çıktığı için şimdi onun işlemleri yaptırdım.
0: Amca Tevfik İnan'ın sesi Ahmet'i anlatırken daha da titredi. Çünkü Ahmet'in yarım kalan hayalleri vardı.
3: 22 yaşında Ahmet'in hayali olmaz mı? Ahmet'in hayali olmaz. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte.
0: Babası memleketine gitmişti. Dönüşünde iki evladının acı haberini aldı.
3: Küçükte kaldı işte. Malum ondan sonrası böyle şeye doğru geldi. Ahmet benim her şeyimdi.
0: Mesut Bilece evine dönmeyi bekliyordu. Ahmet yeni aldığı arabaya binmeyi. Zeynep ise henüz 20 yaşındaydı. Maltepe'de çöken bina sadece 5 canı almadı. Geride yarım kalan evler, yarım kalan hayaller ve hiç tamamlanamayacak dönüşler bıraktı.
2: İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde yaşanan korku dolu anlara gideceğiz şimdi. Yunus Enes Güler 10 ve 14 yaşındaki kız kardeşlerini okula götürmek için yola çıktı. Trafikte de biriyle tartıştı. O tartıştığı kişi peşine düştü ve iki el ateş açtı araca. Biri bagaja, diğeri de arka cama denk geldi. İşte o korku dolu anlar.
4: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Aa, arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Araba. Hayır. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
0: Otomobil hareket halinde direksiyonda Yusuf Enes Güler var. Arka koltukta ise okula götürdüğü iki kız kardeşi.
4: Arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
0: O çocuklardan biri 10, diğeri 14 yaşında. Her şey Güler'in yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa yol vermesiyle başladı. İddiaya göre arkadan gelen sürücü korna çaldı. Ardından küfürleşme başladı. Güler yoluna devam etmek istedi ama tartıştığı sürücü peşine takıldı.
5: Silahı çıkardı, ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim. Baktım peşimi bırak.
0: Güler ara sokağa girdi, saldırgan arkasındaydı. Ve birkaç saniye sonra silah sesleri geldi.
4: Arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
5: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti.
0: Kurşunlardan biri aracın bagajına, diğeri arka cama isabet etti. Üstelik saldırganın ateş açtığı otomobilde iki çocuk vardı.
5: İki tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Bunları gördü. İki tane kız kardeşimin olduğunu da gördü. Ona rağmen arkadan ateş açtı.
4: Arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
0: Güler bir yandan kaçtı, bir yandan da cep telefonuyla o anları kaydetti. Daha sonra saldırganın plakasını aldı ve polisi aradı. Yaklaşık yarım saat sonra şüpheli yakalandı. 51 yaşındaki saldırganın evinde yapılan aramada bir havalı tabanca, çok sayıda fişek ve iki bıçak bulundu. Şüpheli hakkında silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldı.
4: Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
2: Ankara Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı sonbaharında gelmesiyle birlikte o eşsiz renkleriyle doğa severlerin, vatandaşların uğrak noktası oldu. Özellikle vatandaşlar orada yürüyüş yaptılar, piknik yaptılar ve bol bol fotoğraf çekildiler.
6: Ankara'da sonbahar Karagöl'de renklendi. Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı doğa severlerin uğrak noktası oldu. Yeşil ve sarı tonlar göl çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bildi. Kimi göl çevresinde yürüdü, kimi fotoğraf çekti, kimi de piknik yaptı. Karagöl şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenleri ağırlıyor. Ziyaretçiler bölgenin sessizliğini ve temiz havasını çok sevdi. Sonbahar renkleri arttıkça Karagöl'e de ilgi artıyor.
2: Depremin ardından Kahramanmaraş'ta tarım fuarı uzun bir süre ara vermişti ancak o fuar yeniden açıldı. Özellikle de toprağın emeği, üretimin gücü, tarım teknolojileri buluştu fuarda. Aynı zamanda 186 marka 121 standla bir araya geldi. 11 Ekim'e kadar da devam edecek fuar ve özellikle de tarıma yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor.
0: Toprağa düşen her tohum geleceğe atılan bir umut. Üretimin ve emeğin buluşma noktası Kahramanmaraş Tarım Fuarı, 4 yıllık aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. 6 Şubat depremleri nedeniyle ara verilen fuar bu yıl 10. kez düzenleniyor. Expo 2023 12 Şubat fuar alanında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden 186 marka, 121 standa ürünlerini ve teknolojilerini tanıtıyor. Traktörlerden toprak işleme ve hasat makinelerine, sulama sistemlerinden sera teknolojilerine, tohumdan gübreye, bitki koruma ürünlerinden hayvancılık ekipmanlarına kadar tarımın pek çok alanı fuarda yerini aldı. Dikey tarım uygulamaları ve yeni nesil üretim teknolojileri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
7: 200 tane firmamız şu anda katılım sağladı. Fuarımız yoğun katılımlarla her gün daha iyisi geliyor. İnşallah bundan sonraki yıllar daha iyi olacak. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum.
0: Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, fuarın 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde düzenlenen ilk tarım fuarı olduğunu vurguladı.
7: 6 Şubat asrı felaketinden sonra ilk yapılan fuar olması, Kahramanmaraş'ımızın 89 ürününü ve 31 coğrafi ürününü bugün buralarda sergiliyoruz. Halkın yoğun isteği, çiftçilerimizin yoğun isteği ile bugün bu fuarı gerçekleştiriyoruz.
0: Açılışta konuşan Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi, şehrin sahip olduğu değerlerin tescillenmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.
8: Biz neyimiz var, neyimiz yok, bunları tartışmıyoruz.

0: Tartışmaya da gerek yok. Her şeyimiz var. Ama bunları tescillemek bizim asli görevimiz olsun.
1: Bu haberle birlikte kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
3: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'le bağlan hayata.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatler 19'u gösteriyor. 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha herkese merhaba. Haber bülteniyle devam ediyoruz bu saat dilimine. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. En büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı ve vatanını, milletini seven gençler olacaktır dedi. Aynı zamanda değişen dünyayla birlikte gençlerin manevi değerleri korumasına da dikkati çekti.
1: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
2: Tekno oligarkların kirli zihniyetine dikkati çekti. İlim Yayma ve Teknofest gençliği güvencemiz dedi.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette İlim Yayma gençliği olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Teknolojinin hızla değişen etkilerinin altını çizen Erdoğan, yapay zeka ile birlikte hayatın köklü bir dönüşümden geçtiğini söyledi.
1: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: Gençlerin teknoloji dünyasındaki etkiler karşısında korunmasının önemini vurgulayan Erdoğan, milli ve manevi değerlerinden kopmadan ilerleyen, teknolojiyi insan merkezli kullanan bir neslin yetişmesi gerektiğini dile getirdi.
1: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
2: İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık eğitim mücadelesine de değinen Erdoğan, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Erdoğan, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ümit Özdağ'ın fon soruşturması üzerinden bakanları hedef almasına, iftiralarına sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır.
4: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden bakanlara hedef alan iftiralarına tepki gösterdi. Yargının gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi, sabırlı olun dedi.
3: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu açılışında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Bahçeli suçluların cezalandırılacağını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Çerçeve yasayla kurulan kurullara dikkati çekti.
3: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı.

0: sıklıkla yürümektedir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür.
1: Bahçeli provokasyonlara yönelik de uyarılarda bulundu. Gelinen noktadan geri dönüşün olmayacağını belirtti.
0: Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir.
2: İstanbul'da İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. İçinde yolcusuyla ilerleyen otobüs istinat duvarına çarptı. İETT otobüsünün içindeki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine yapılan araştırmada otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlaşıldı.
3: İETT'de kazalar bitmek bilmiyor. İçi yolcu dolu otobüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 4 yolcu yaralandı. Adres İstanbul Sultan Gazi. Kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Sultan Gazi'de seyir halinde olan otobüs aniden istinat duvarına çarptı. Camları kırılan otobüsten yolcular dışarı çıkarıldı. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi. Otobüsün duvara çarpmasının ardından 200 metre boyunca sürüklendiği belirlendi. Otobüs büyük çapta kullanılamaz hale geldi ve garaja çekildi. Olay yerine gelen polis kazanın nedenini araştırmaya başladı.
2: Haber bültenindeki bu saat dilimini noktalıyoruz. Bizden sonra Belkıs Kılıçkaya bu ülke programıyla sizlerle birlikte olacak.

0: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: abi? Toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
5: Maddeleri aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede dilimizi, Türkçemizin halini çok kıymetli bir hocamızla Dursun Ali Tökel'le konuşacağız. Kelimelerimizi, kelimelerimizin

0: tasfiyesini, bugün nasıl anlaşıp anlaşmadığımızı ve sözlüklerimizde elbette konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Siz de biliyorsunuz ben bir vesileyle bir yazı yazmak üzere müzakere kelimesinin peşine düştüm. Sonra size müracaat ettim.
1: Estağfurullah.
0: Ve mevzu açıldı. Evet. Bu akşam da inşallah onun üzerinden konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Ben kendi tanıklığımı tekrar hatırlatayım.
1: Evet.
0: Ne gördüğümü. Tabii bunun gibi pek çok örnek sıralayabiliriz. Hepimizin herhalde notlarında böyle ardına düşüp
1: kaybolduğumuz
0: evet. Ve maalesef anlamı kaybolmuş, evet. Yok olmuş, ters düz olmuş kelimeler var. Çünkü dilimizin başına çok şey gelmiş.
1: Evet.
0: Şimdi müzakere kelimesi. Müzakere Türk Dil Kurumu ilk elimizi açıp baktığımız yer. Ona göre şöyle diyor ki bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma.
1: Evet.
0: Türkçesi oylaşma.
1: Oylaşma, evet.
0: Evet. Oylaşma 1935'teki Osmanlıca'dan işte Türkçe'ye geçiş, evet. Rehber sözlüğü. Tabii bir sürüsü uydurulmuş kelimeler var o sözlükte. Bazıları olduğu gibi kalmış, bazılarının aksanı kalkmış. Bazıları hala hayatta o kelimelerin. Evet. Yani o zaman belirlenmiş ve hayatımıza girmiş. Bir de böyle TDK'da olmakla birlikte herhalde duyunca kimsenin bilmediği bir kelime.
1: Tabii, tabii.
0: Oylaşma.
1: Evet.
0: Sonra TÜBİTAK 2022'de 4 cilt bir sözlük çıkarmış. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi. Buna göre de karşılıklı iletişim yoluyla taraflar arasındaki farklılıkları en aza indirme ve sorunları çözme yöntemi.
1: Evet.
0: Temel olarak tarafların tekliflerini açık ve net bir biçimde ortaya koyduğu, bunu yaparken de bir uzlaşmaya varmayı ya da ortak amaçları hayata geçirmeyi hedefleyen süreç.
1: Evet.
0: Sonra bunu diplomasinin bir aracı olarak anlatmış. Sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisine baktım.
1: O daha var.
0: Oraya daha da şey baktım yani, çünkü orada hakikaten çok iyi hazırlanmış maddeler de var.
1: Evet, tabii.
0: Ama maalesef bunda en az iki kişinin bir araya gelip hadisler üzerinde mütealada bulunması anlamında terim. Sadece hadis ilmine ait bir
1: aşırı teknik bir alanda vermiştim. Evet.
0: Ele almış. Peki o zaman zikire bakayım dedim. Zikir aynı ansiklopedide bir şeyi anmak, hatırlamak anlamında anlatılmış. Çoğulunu söylemiş. Dini literatürde Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş anlamında kullanılır demiş. Ama neyi hatırlamak, nedir, evet. Nasıldır onları maalesef anlatmamış. Ama biz bugün Türkçe'de fark ettim ki müzakere deyince negosyasyon anlıyoruz. Yani evet. Batı'daki anlamıyla anlıyoruz. Evet. Batı'daki negosyasyonun kökeniyle bizdeki müzakerenin halbuki kökeni için Fransızca sözlüklerde,
1: evet.
0: Diyor ki arasındaki fark büyüleyici.
1: Değil mi? Büyüleyici.
0: Şimdi oradan bakınca tekrar bu tarafa gelip bir daha bakayım dedim. Gazali'ye müracaat ettim.
1: Evet.
0: Ondan öğrendim. Belki şimdi konuştukça, evet. Açılır. Sonra da sizi aradım.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi müzakere, evet Gazali'yi de söyleyeyim müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Sonra lütfen siz anlatın bize. Tabii çok uzun, teferruatlı bir şekilde anlatıyor Hazret. Ama ez cümle şunu söylüyor. Müzakere bir hatırlama sürecidir. Ve bu sürecin gerçekleşebilmesi için kayıp bir deveyi arayan kişi ve kişiler gibi yardımlaşmak. Ortak hakikat karşı tarafın diliyle bile çıksa buna samimiyetle sevinmektir diyor.
1: Bambaşka bir tanım o.
0: Evet.
1: Bambaşka, evet.
0: Halbuki müzakere, münazara, biz bunların hepsini olduğundan çok farklı kavramlar gibi algılıyoruz ve öyle konuşup öyle yaşıyoruz. Buyurun. Şimdi müzakere ne demek?
1: Evet.
0: Özellikle.

0: özellikle kökenindeki zikir. Çünkü siz oradan açtınız, insan dinledikçe şaşakalıyor.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli izleyicilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yani herkes şunu bilir ki, yani dil bahsine

0: dilden anlam çıkarmak, o izini sürmek aynı bir vurgun yemeğe benziyor. Okyanusa dalacaksın, oradan bir inci çıkaracaksın. Çok profesyonel olman lazım. Çok iyi düşünmek lazım. Çünkü şunu ben bir edebiyat mütehassısı olarak, Türkçe konuşan, yazan insan olarak şunu anlıyorum. Dille uğraştığınız zaman siz gerçekten çok tekinsiz bir alanda yüzüyorsunuz yani. Çok tekinsiz bir alanda. Çünkü hani Nabi diyor ya, ilim lütçe-i bi sahil durur. Anda alim geçinen cahildir diyor. Diyor ki ilim denen şey okyanustur ama sahili de yoktur. Kim orada alimim diyorsa cahilin ta kendidir diyor. Bu çok güzel bir tespiti vardır. Ben şunu anladım. Yani bir şeyi ifade eden kelimenin etimolojisi ve mitolojisi bilinmiyorsa o şey bilinmiyor. Bu mutlak bir şey yani. Yani mesela bu şimdi efendim su diyeceğim. Suyun etimolojisini ve mitolojisini bileceğim. O zaman suyun hakikati üzerine bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu zikir kelimesini siz tabii size bir okyanusa dalmışsınız. Sözlüklere bakıyorsunuz. Sözlükler çok yetersiz. Bunu her zaman
1: i̇şte yeterli olsaydı bu kadar yüzmeye gerek kalmayacaktı. Evet. Maalesef oylaşmayla başlayınca.
0: İşte çok yetersiz çünkü çok basit bir rakamla söyleyeyim. Nasıl şu andaki coğrafyamız 23 milyon kilometre kareden 786 bin kilometre kareye düştüysek dilimiz de 23 milyon metre kareden 780 düştü farz edeceğiz. Aynı şey. Yani bana göre aynı şey. Dolayısıyla o büyük okyanustan bize kala kala birkaç gölcük, birkaç ırmak kaldı. Onun üzerine müteala ediyoruz. Şimdi siz bana deyince ben şunu size söyledim. Yani her zaman da söylüyorum. Bu kelimelerin böyle bir de müteradifleri var. Yani yan kelimeleri, benzer kelimeleri falan var. Şimdi zikir kelimesini...
1: Tabii kelimelerin aileleri, sülaleleri var.
0: İşte evet, ona müştaklar deniyor. Şimdi bir kelimenin anlamını bilmeniz için öncelikle o kelimenin karşıtını bilmeniz gerekiyor. Yani karşıtı ne ki o kelime o olsun?
1: Çünkü işte kainatta da her şey zıttıyla...
0: Evet, eşya zıttıyla kaimdir diyoruz ya. Şimdi zikir kelimesi ya, tezekkür kelimesi, tefekkür kelimesi bunlar vezinleri ayrı ama... Şimdi siz diyorsunuz ki müzakere kelimesi nereden? Zikirden geliyor. Zikir ne demek? Hatırlama, hatırlatma demek. Şimdi bir defa oradan çıkmamız lazım ki bulalım kelimeyi. Ben şimdi Arapça olduğu için tabii kelime, Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesine baktım. Benim işim bir tarafı da bu tabii. Şöyle bir şey var. Yani peygamberler, müzekkirler. Allah peygamberi tanımlarken diyor ki fezekkir, innema ente müzekkir. Bir defa peygamber müzekkir. Yani hatırlat, sen bir hatırlatıcısın. Anlat, sen bir anlatıcısın der gibi hatırlatıcısın. Bize neyi hatırlatıyor? Şimdi peygamberin üç tane sıfatı var Kur'an'da belirgin. Mübeşşir, müjdeleyen, müzekkir, hatırlatan. Bir de ne var? Şimdi tam aklıma gelmedi. Müzekkir, mübeşşir, münezzir. Uyaran, korkutan. Tamam demek şimdi bu. Dolayısıyla buradan şu anlama geliyor. Peygamberler Allah peygamberi bir öğretme olarak tanımlamıyor. Bir müzekkir olarak, hatırlatıcı olarak tanımlıyor. Bir insanın bir şeyi hatırlatması için karşıdakinin o şeyi bilip unutuyor olması lazım. Temel mesele bu aslında. Kaldı ki ta Eflatun'dan beri gelen bir gelenek vardır. Dolayısıyla ben şunu biliyorum. Muhittin Arabi Hazretleri'nden gelen bir bilgi tarzı şudur. Öğretmek diye bir şey aslında
1: yoktur.
0: Yoktan bir şeyi birine belletmek değil, o kişiye unuttuğunu hatırlatmaktır. Bakın bu çok basit bir şey. Burada çok temelden bir ayrım yapılıyoruz. Mesela Batı düşüncesinde öğretme eylemini biz okullara bununla kabul etmişiz. Diyoruz ki tabula rasa, çocukların kafası tabula rasadır. Yani doğduğu zaman o çocuklar boş bir levha olarak doğarlar. Hiçbir şey bilmezler çocuklar doğunca, bebekler. Daha sonra annesi babası eğitim falan bu çocuğa bunları öğretir.
1: Halbuki bizde tam tersi.
0: Hayır, bizde işte bakın yani tasavvufi gelenekte, irfani gelenekte diyelim tam tersi. Şöyle bir şey. Hayır efendim, insan her şeyi bilerek doğuyor.

0: Garibi. Fakat doğunca bu unutturuluyor buna. Peki nedir öğretme? Müzekkir şunu yapıyor peygamber. Unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatmaya geliyor. Hatırlatıyor bize bak. Mesele bu. Ben bir şey, mesela öğretmenim ben, bana göre bunun farkı şu. Mesela şimdi bu bir kalem. Tablo rasada şöyle oluyor. Çocuk bunu soruyor annesine babasına. Bu nedir? Soruyor. Baba diyor ki ya da annesi bu bir kalemdir. Ha. Çocuk diyor ki bu bir kalemmiş. Kalemi öğrendi şimdi bak. Ama biz diyoruz ki bu çocuk soruyor bu nedir? Bu kalemdir. Diyormuş ki ha kalem buymuş. Çok bariz fark bu. Yani biri ha bu kalemmiş dedi öğrendi attı kafaya. Bize ha kalem buymuş. Aslında kalemi biliyor. O nesneyle ilk defa karşılaştığı için öğrendi. Neyle? Hatırlatmayla öğrendi. Bu yüzden tasavvufi genetik irfanı gerekte öğretme çok munis bir şeydir. Çok sevimli bir şeydir. Ama tabula rasa tipi bir öğrenmede karşıdaki kişi ile hoca arasında müthiş bir mesafe vardır. Anlatabildik mi? Çünkü o cahil bilmiyor, ben onu öğretmeye geldim. Hayır, ben şimdi diyorum ki siz zaten her şeyi biliyorsunuz, ben size bunu hatırlatmaya geldim. Arada çok büyük fark var. Dolayısıyla kelimelerin kökenlerine, kutsal metinlerdeki kullanımlarına baktığınız zaman insani olan boyut çok daha derinlerde. Şimdi biz bunları unuttuğumuz zaman ne oluyor? Şimdi şeyin hocam bir tabiri vardı. Cenin Meriç'in çok bir yazısında kullanıyor. Ben ona biraz baktım. Logofobi diye bir şey kullanıyor. Cenin Meriç. Bir şey anlatıyor. Sosyalizm, Marksizm, imparatorluk kelimelerini anlatıyor. Sonra diyor ki bunlar menfur kelimelerdir diyor. Yani bizi işgal eden kelimelerdir. Maalesef diyor Türkiye'mizde bu menfur kelimeler çok fazla artmaya başladı. Batıdan gelen kelimeler istilası var. Ve gençler de buna meylediyorlar. Bizim diyor bunlara, bu çocuk gençlerimize hitap etmemiz için bu kelimeleri bilmemiz lazım diyor. Bu tarafı da bilirim de. Sonra diyor ki logofobi diye bir şey vardır diyor. Kelime korkusuymuş bu. Logofobi. Ben ilk defa Cem Meşin bu sosyoloji notlarında var. Logofobi. Baktım şunu söylüyor. Diyor ki gençlerde diyor bir şey dediğiniz zaman bazı kelimeleri, bize ait kelimeleri. Mesela ben ilk öğretmen olduğum zaman benimle bir konuşma istemişlerdi. Ben de öğretmenlik mukaddes bir şeydir demiştim. Ben mukaddes kelimesini kullandım, kutsalı kullanmadım diye beni yaftalamışlar. Sen bu mukaddes dedi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Diyor ki Cem Meriç, insanlarda diyor logofobi vardır. Bunlar bazı İslami kelimeleri, tarihi kelimeleri duyunca diyor korkarlar kelimeden. Kelimeden korkuyorlar. Logofobi buymuş yani. Hakikaten şimdi bazı kelimeler şu anda bile hala bir logofobik kelimeler vardır.
1: Mesela?
0: Mesela az önce dediğiniz kelime işte efendim sen müzakere deme işte danışma de konuşma tartışma de gibi veya işte mukaddes deme efendim kutsal de.
1: Ben selamun aleyküm
0: mesela
1: de yaşadım yıllar önce.
0: Mesela diyorsun ki bayram mübarek olsuncular var bayramı kutlu olsuncular var gibi bak. Şimdi bak şimdi mübareği duyunca logofobik bir kelime bu. Korkuyor yani ya kardeşim kelimelerden tam korkmak lazım da Cem Meriç diyor ki bunu aşmadan insanlarla muhatap olmanız mümkün değil. Çünkü insanla insanın muhataplığı dille oluyor. Dille oluyor. Şimdi bir defa dile karşı kendimizi böyle bir muhafaza içine alıyoruz. Bazı kelimeler girmesin, bazıları girsin diye. İşte orada sıkıntı çıkıyor.
1: Nitekim demiş ki ben de not aldım. Nurullah Ataç şöyle bir ifadede bulunmuş. Öz Türkçe yazacağım diye kendimi o kadar sıktım ki
0: evet.
1: Bazen ne demek istediğimi ben bile anlamaz oldum. Dil belki sadeleşti ama o eski derinliğini, felsefi zenginliğini ne yazık ki kaybetti.
0: Evet.
1: Bir yerinde de başka bir yerde görmüştüm şimdi bulamadım. Kilitledim diyor, dili kilitledim diyor.
0: Evet, şimdi o zaten bu konuştuğumuz meselenin en önemli faillerden birisi Nurullah Ataç maalesef yani.
1: Evet ama o bile
0: tabii o bir yere geldi artık tabii şöyle bir şey yani Hocam şöyle, biz hiçbir millette olmayan bir bahtsızlık yaşadık. Yani sadece bir harf inkılabı yapmadık, dil inkılabı da yaptık.
1: Şimdi yani, zaten örneklerini sizinle inşallah verdikçe göreceğiz.
0: Evet, şimdi
1: yine Selahattin Eyüboğlu'ndan da bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Milletin ağzında yaşayan her kelime Türkçedir. Halkın yüzyıllardır merhamet derken hissettiği duyguyu ona zorla kabul ettirmeye çalıştığınız kuru bir kelimeyle aynı sıcaklıkta vermeniz mümkün değildir.
0: Şimdi bakın, eskiden beri kullanılan bir tabir vardır malumunuz. Der ki el insanı hayvanı natıkun. İnsan konuşan canlıdır. Dolayısıyla konuşma ve dil denen şey insanın diğer varlıklardan ayrılan alameti farikası. Ayrıcı vasfı yani. Dolayısıyla şimdi bizim konuşan bir varlık olmamız, konuştuğumuz şeyin insan olmamızın bir vasfı bu. Dil dediğim şey. Şimdi bu vasfı kullanırken insanlar, şimdi şeyin Fuzuli'nin bir beyti vardır. Çok güzel bunu anlattığı, der ki eylesen tutiye talimi edayı kelimat, sözü insan olur ama özü insan olmaz. Siz diyor papağana çok güzel kelimeleri öğretseniz o da insan gibi konuşur. Fakat diyor sözü insan olur ama özü insan olmaz. Yani dil konuşmak sadece bir ayrıcı vasıf değil. O dili kullanmak. Şimdi ben Mevlana Hazretleri'nden bir şey hatırlıyorum. Bakın dille ilgili müthiş bir şeydir bu. Diyor ki dil tencerenin kapağına benzer. Bakın teşbihe bak, benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu ne pişiyor anlarsın diyor. Şimdi tencerede bir şey pişiyor. Buhar yukarı çıkıyor. Kapağı böyle oynatıyor yerinden. Ha, oradan bir koku çıkıyor. Ha, ben tencerede ne koktuğunu anlıyorum. Ne piştiğini anlıyorum. Dolayısıyla insanın kelimeleri de içindeki dünyanın dışa vurumudur. İçinde ne piştiğini anlıyorum. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla bu kelimeleri kullandığımız zaman biz başka bir dünyadan sanki konuşuyormuşuz gibi geliyor. Nedir o? Herkes kendi dünyasının, kendi irfanının, kendi kapasitesinin, kendi bilgisinin, kendi inançlar aleminin dünyasının kelimeleri konuşuyor. Bu demektir yani. Hala ben şimdi onu ne yapacağım? Bir şekilde ayırmam gerekiyor. Şimdi şunu bir örnek vereyim. Bir şey söylemiştim. Bu Parvoleri'nin bir şiiri var. Modern zamanların, hatta modern şiirin babası derler. O şiiri okurken şiir sanatı diye orada bir beyte denk gelmiştim. Bir dörtlük var. 9 dörtlüktür Parvoleri'nin şiiri, şiir sanatı diye. Orada bir dörtlüğe denk gelmiştim ben. Orada şöyle söyledi. Musiki, her şeyden önce musiki, onun için tekli mısradan şaşma. Şiir böyle başlıyor. Sonra beşinci dörtlükte diyor ki, nükte belasından kurtulmaya bak, acı zeka, sulu gülüş neyine? İşe karıştığın bu cins sarmısak, maviliğin yaş dolar gözlerine. Böyle çevirmiş Selahattin Eyüboğlu beyti, bu dörtlüğü.
1: Melih Cevdet Anday ile Sabahattin Eyüboğlu çevirmişler.
0: Evet, böyle çevirmişler. Şimdi bu şiiri okuyunca ya dedim, şiiri anlatırken sarımsaktan bahsediyor Paul Valéry. Diyor ki nükte yapmayı bırak şiirde, konuşmada. Bu diyor sarımsak kokusu gibi bir şeydir. Acı sarımsağa benzer diyor. Bu yap, bunu yapma. Şimdi ben bunu okudum. Dedim ya ne işi var sarımsakla şiirin, nasıl bir teşbih bu diye. Merak ettim. Aklıma Sultan Veled Hazretleri'nin bir beyti geldi. O şeyi soruyorlar. Diyorlar ki babanız Mevlana Hazretleri'nin şiir nasıl bir şiirdi diye. Bir ayrımda bulunuyor hocam. O bir ayrımda bulunuyor. Diyor ki şiiri şair tef'i sirest, şiiri aşık tefsirest, şiiri şair hesti est, şiiri şair aşık mesti est. Diyor ki bir şairlerin şiiri vardır, bir de aşıkların şiiri vardır. Şairlerin şiiri sarımsak kokusu gibidir. Sarımsak buharı gibidir. Böyle. Ama aşıkların şiirleri yekpare tefsirdir. Aşıkların şiirleri varlıktan gelir. Hestiden, işte imgeler, benzetmeler, teşbihler falan.
1: Tıpkı Mesnevi'de olduğu gibi.
0: Olduğu gibi, evet. Ama aşıkların şiirleri diyor mestidir. Yani sarhoşluktan, esriklikten, ilahi meslikten gelir diyor. Böyle bir ayrım yapmış.
1: 5-6 asır önce.
0: 17-8 asır önce.
1: Daha fazla.
0: Tabii evet. Yani 1200
1: i̇şte
0: yıllar.
1: 1800'ler herhalde.
0: Evet, Paul Verhoeve 1900.
1: 1900.
0: Evet, 1900. Yani 1800'lerin sonunda Paul Verhoeve. Bu da 1200'ler, ya 700 sene evvel bir sarımsağa benzetmiş şiiri. Şimdi bu şiirleri böyle karşılaştırdığım zaman, yani orada bir şeye fark ediyorsun. Ya şiirle sarımsağın nasıl...
1: Yani ilahi, Cenab-ı Allah'tan gelen evet. ne yazanı başka bir yere koyuyor. Kulun
0: evet evet
1: kendi ne diyelim, ona süsleyip püsleyip sunduğu sarımsakla.
0: Evet evet. Şimdi bizim yani
1: bugün... Anlatılıyor.
0: İşte bu bizim
1: kokusuyla.
0: Sentelik dediğimiz şiir. Yani tasavvufu şiirin bir ilham tarafı var, bir meslek tarafı var. Mesela Mevlana Hazretleri şimdi Mesnevi'yi söylerken kendi söylüyor, Hüsamettin Çelebi yazıyor malumunuz. Ama bazen mesela şöyle bir şey oluyor. Mesnevi içerisinde bu var. Diyor ki, efendim diyor, bugün bir şiir yazmadık. Niye yazmadık, ne oldu falan. Diyor ki Mevlana Hazretleri, 3 gün önce diyor biraz fazla ekmek yemiştim diyor. Ondan diyor şiir gelmedi diyor. Veya diyor ki işte ben suyu çok içmiştim, ondan şiir gelmedi diyor. Böyle bir ayrımda bulunuyor. Yani diyorsun ki ekmek de şiirle ne alakası, ekmek de suyla şiirin ne alakası var? Demek ki bilgisi var. Şimdi şöyle bir şey, kastettiğim şu. Yani kelimelerin peşine düştüğünüz zaman bir etimolojik ve mitolojik gezi yapmanız lazım. Şimdi bu yapılmayınca durum çok komik oluyor. Bakın bir örnek vereyim.
1: Buyurun.
0: Örnek vereyim. Mesela şu an bizim, geçen şimdi birisi yazmış bir tweette gördüm de. Şimdi bizim bu damat kelimesi var ya, damat kelimesi. Bunun Türkçesi eskiden güdegü, şimdi güvey, güvey diyoruz ya, güvey damat yerine. Şimdi bu kelimeyi, nereden geliyor bu kelime? Gütmekten geliyormuş kelime. Gütmekten geliyor. Güden kişi yani. Şimdi benim damadım, benim kızımı güden kişi gibi bir anlam var. Şimdi bazen bunu sınıfta söylüyorum. Diyorum ki, kızlar diyorum böyle bir şey kabul eder misiniz? Yani siz kocanızın sizi güden kişi olarak deyince müthiş bir infial oluyor. Hocam öyle şey mi olur? Gütmek hayvan güdülür, affedersiniz. İnsan güdülür mü? Biz hayvan mıyız da güden kişi demiş. Ya arkadaş iyi de bir millet bir insana bu sıfatı niye versin? Peki sen güden kelimesinin ne olduğunu biliyor musun? Nereden geliyor? O da gümek fiilinden geliyor. Bak etimolojinin faydasını söylüyorum. O da gümekten geliyor. Gümek ne demek? Güvenmek demek. Yani güvenmenin kökü yani o. Dolayısıyla şimdi damat kim oluyor hocam? Güden, benim kızımı verdiğim kişi, güvendiğim kişi oluyor işte. Mesela çoban kimdir? Affedersiniz, hayvanlarınızı güvenerek kendine teslim ettiğin kişidir yani. Dolayısıyla ne oluyor? Güvendiğim kişi. Şimdi siz bunu köke, yani etimolojiye inmezseniz kelimelerin, kök anlamlarına inmezseniz, mevcut kelimeyle, mevcut durumu konuşursanız çok berbat bir durum ortaya çıkıyor. Efendim işte Türkler böyle diyor diyor. Mesela geçen birisi yazmış. Efendim işte şu lafa bak. Kızını dövemeyen dizini döver. Bu nasıl bir söz ya? Ne kadar kaba bir söz. Ne kadar affedersin adice bir söz. Burada bir cinsiyet ayrımcılığı var. Niye oğlunu döven demiyor da kızını döven diyor. Buradan yürümüş. Böyle bir dünya oluşturmuş. Demediği hakaret kalmamış. Ya kardeşim, adam zaten oğlunu dövüyor. Onda garanti. Onda bir sorun yok ki. Zaten onu dövüyor. Ama insan kızını dövmeye, bırak dövmeye. Ya bakmaya kıyamıyorsun ya. Diyor ki adam, lan zaten bu oğlunu dövüyor. Niye dövüyorsun? Terbiye için dövüyor ya. Erdi, aklını erdi o. Daha üst bir akıl olsa onu da yapmayacak. Ama kızını da terbiye etmek gibi bir gaileden kendini uzak tutma ya. Ona da bir şey ver. Derdi bu. Şimdi bunlar... Bakın etimolojiye, mitolojiye gitmediğiniz zaman mevcut kelimelerin anlamlarını veya deyimlerin anlamlarını, mesela şimdi diyor ki işte kadını diyor aşağılıyor. İşte eksik etek, işte efendim bilmem ne, karısı için saçı kısa, o da adam için herif diyor. Ya bunlar niye deniyor? Yani adam karısına eşim, karın demiyor. Şimdi o da kocasına kocam demiyor, herif diyor, adam diyor, bizimki diyor. O da diyor evdeki diyor hanım için, çocukların annesi bir şey diyor demiyor. Çünkü varlık düşüncesine karşı bizim tavrımız şöyledir. Varlık buradadır, ben buradayımdır. Batı düşüncesinde durum şudur. Varlık da kişi iç içe geçmiştir, tamam mı? Siz daha iyi bilirsiniz. Fransızcasında İngilizce diyor ya, I have got. var demek. I have got two child, iki çocuğum var.

0: Ben sahibim diyor. Sahiplik verdi. Bizde var. İki çocuk var abi. Ellerinizden öper. Elinden niye öptürüyorsun? Biz şöyle geliyor. Benim bir varlık içerisinde olduğumu iddia etmem, benim bir kibir alanına sanki benimmiş gibi anlamına geldiği için bizim kültür buna uzak duruyor, tamam mı? Uzak durmaya çalışıyor. Mesela oğlanlar şeyhi İbrahim Efendi vardır. İstanbul'da malumunuz. Buna niye oğlan şeyh demişler diye soruyor. Kendi anlatıyor. Diyor ki dedem efendi hazretleri diyor. Bir gün bir şiir okuyordu diyor. Şeyhinden. Şeyhi diyormuş ki mısra şu. Ben varımı hakka verdim, varım kalmadı. Okumuş. Ben de dedim ki diyor, daha 5-6 yaşlarındayım o zaman. Dedim ki dedeciğim, bunu diyor Efendi Hazretleri mi buyurmuş? Evet. Demiş ki, dedeciğim onun muymuş da hakka vermiş? Kimin nesini neye vermişti? Varım kalmadı dedi deyince, dedem dedi ki, ha bu çocuk şeyhtir, buna dikkat edin dedi. Ha bu oğlan şeyhtir dedi. Çok müthiş bir laf bu. Ben varımı hakka verdim, varım kalmadı. Abo, lafa bakın. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki, size verdiklerimden verin diyor. Demiyor ki malınızdan verin. E bunu Şeyh Efendi de biliyor. Müslüman insan bunu bilir. Kur'an'da Allah malınızdan, mülkünüzden verin demez. Size verdiklerimden verin der. Ne demek bu? Ya zaten benim malımı sen veriyorsun. Sen emanet sende. Aha. Türkler bu ayeti yeryüzünde en iyi anlayan millettir. Emanet diyorsun. Ya kaç çocuk var? İki tane ellerinden öper. E bu dükkan sizin mi? Emanet diyor. Abi ne emaneti? İşte nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah demez. Fena değil. Yuvarlanıp gidiyoruz. İçki ve dembeli halliyiz. Yağımızla kavruluyoruz. Nesin sen? Demez bunu. Çünkü varlık iddiası asıl varlığa karşı, var edene karşı bir varlık iddiası taşımak gibidir. Ben ne varım? Benim de var. Sen kimsin ya? Falan.
1: İmtina ediyor.
0: İmtina. Bundan çekinir. Mümkün olduğu kadar. Şimdi ne oldu? Demin de konuştuk. Şimdi Newsweek dergisinin kapağında bir kapak gördüm. Newsweek'in biliyorsun dünyaca ünlü bir dergi bu. Bir tane genç kız kapakta resme yatmış, bir eline telefon almış. Kapakta şey yazıyor. Moi, moi, moi. 3 tane beğen, beğen, beğen yazmış. Diyor ki artık insanlık beğen çağına girdi. Diye zamirleri kullanmıyoruz.
1: 8 milyar ben var.
0: Evet, yani artık mesela şimdi Beykıs Hanım şöyle bir şey. Zamirler yapılırken bile dikkat edin. Önce ben vardır. Sonra sen vardır, bir de köşede bir o vardır yani. Zamirleri kişi kendinden yola çıkarak yapmış. Bütün dillerde böyledir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sade Arapçada o ile başlar zamirler.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hüve hümahüm, hiye hümahünne, ente entüme. Arapçada şöyledir.
1: O'ya nispetle mi?
0: İşte ilahi bir taraf var. Şu, Arapçada zamirler o ile başlar, senle devam eder, benle biter. Arapçada ben zamiri en alttadır.
1: Halbuki
0: bütün dillere birincidir zamir. Şimdi ne oldu? Yani bu şu demektir. İnsanın egosu ve beni başka varlıklar karşısında en altta olması lazım. Mantıken düşünelim. Şimdi ne oldu? Tesir oldu. Şöyle bir şey oldu. Hatta ben bunu şu an bir dili konuşuyoruz ya, dilden de fark edebiliyoruz. Mesela şimdi hoş geldin diyoruz. Hoş buldum diyor.
1: Ha, o yeni çıktı.
0: Ya kardeşim, kızım, oğlum işte edebiyat bölümünde okuyor. Siz bana demeyin bunu ya. Ne yapıyorsun? Hoş buldum olur mu? Yani bu hoş geldin tekil olarak söylenir veya daha da hoş geldiniz denir. O da hoş bulduk der. Ama bilinç tekil şahıs kullanılmazdı şimdiye kadar.
1: Şimdi geçti.
0: Ama şimdi ne oldu? Bilinç tekil şahsa düştük. Niye? Çünkü ben ve ego o kadar arttı ki. Yani siz de biliyorsunuz. Şimdi çocuklarımız mesela biz hocam biz 12 kardeşiz. Yani ben 12 kardeşim. Zavallı annem ben hayatta ne beni kucağına aldı ne öptü öyle bir şey yok yani. Hangisini aldı öpsün. Dolayısıyla ama bize çok hürmetli davranırdı. Ya. Büyük bir insan gibi davranırdı. Niye biliyor musun? Bak işte şu saygıyla davranırdı. Şunu bilirdi annem. Müzakereden geldik ya zikirden. Annem şunu bilirdi. Bu çocuklarımız bize emanetler. Tamam bilir. Ve bunlar her şeyi biliyorlar. Ben ona göre muamele ediyorum. Mesela bize böyle bir evliyamışın gibi muamele ederdi sana. Aşırı saygı duyardı. Ama sevgi o kadar hoyratça kullanılmaya başladı ki artık insanlar sevgiyle zehirleniyorlar. Eskiden sevgiyi esirgiyorlardı diyorlar ya. Ya işte baba kızını sevmez, annesi oğlunu almaz sevmez. Hep mesafeli dururdu, işte sevgisini gizlerdi. Tamam kardeşim, öyleydi. Peki şimdi ne oldu? Şimdi de o kadar sevgi boca ediyor ki çocuk boğuluyor ya sevgiden. E ne oldu? Gene aksi oldu şimdi. İfrat ve tefrit oldu yani. O zamanki, şimdi ben bakıyorum hala, o dili kullanan insan, o zaman dili kullanan insan bir saygı dilini oluşturmuştu. Saygı dili çok değerli bir dildir. Çünkü saygı dilinde sen de varsın, ben de varım. Ama sevgide ben varım, sen yoksun. Sen yoksun. Bak bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden ne oldu? Bu sevgi dili ben dilini doğurdu. Sen değerlisin.
1: Şimdi niye biraz...
0: Bir tane çocuğu, iki tane çocuğu var. Sen değerlisin. Evet. Prensessin.
1: En değerlisin.
0: İşte sen benim değerlimsin falan diye diye çocuklarımız da artık hoş buldum demeye başladılar.
1: Şimdi niçin konuştuğumuz biraz kelimelerden de sıralayıp örnek vermek istiyorum ama sonra teker teker sizden bazı kelimeler üzerinden mütalaa evet. rica edeceğim. Şimdi 1935 sözlüğüne bakıp birkaçını not aldım.
0: Evet.
1: Seyircilerimiz de isterlerse Google'dan evet, evet. girip görebilirler. Var çünkü. İmtina etmek biraz evvel kullandım. Yeah. Abamak.
0: Abamak.
1: Evet, 35'te sözlükte Türkçeleştirilmiş böyle. Facia, acık.
0: Acık, evet. Trajedi gibi.
1: Vaat etmek, adamak. Hmm. Temkinli, ağırbaşlı. Ahlak, aksansız ahlak. Nasıl söylemek lazım? Ahlak.
0: Ahlak, evet.
1: Ahlak. Cereyan etmek, akmak. Zeka, anlayış. Mütareke, bırakışma.
0: Bırakışma, evet.
1: Evet. Marifet, bilgi. Malumatlı, bilgin. Hakiki, candan. Cumhuriyet ve cumhurluk. Bu yaşamamış Allah'tan.
0: Evet.
1: Tahlil, okuyamadım. La dini, dış dinsel. terbiye, eğitim. Bu yerleşti galiba. Göre gitmek, ziyaret etmek. Beste, müzik. İntihar, ölünç. Cenaze, evet. ölük. Şefaat etmek, ötünmek. Ölük. Bugün de TDK sözlüğünde var. Bir ikisine baktım TDK'da. Canlılığı azalmış olmuş.
0: Evet.
1: Yani cenazeye ölük demişler, tutmamış. Ama bir şekilde TTK'da varlığını evet. korumuş. En sonunda canlılığı azalmış. Biz bunları Allah'tan konuşmuyoruz, yaşamıyor. Ama evet. isterseniz kenarda var. Çünkü bir de yaşayan tuhaf kelimeler var. Ve tuhaf anlamlar var. Onlarla devam etmek istiyorum. Şundan başlayalım hocam. Ehil olmak.
0: Evet.
1: Ehliyet. Çünkü... bunun yerine İngilizcesi çok kullanılıyor. Kompetans, kompetans. Hatta bir hocamız bana demişti ki kusura bakma habire İngilizce söylüyorum. Evet. Çünkü Türkçesi yok. Halbuki Türkçesi var.
0: ben bilmiyorum demiyor da yok diyor. Değil mi?
1: İşte söyleyince bazıları, ama evet haklısınız
0: evet.
1: dedi.
0: Evet evet.
1: Şeyde TDK'da nasıl geçiyor ama? Bir sürü insan haklı yoktur demekte. Çünkü diyor ki ehil olmak ve ehliyet TDK'da. Sürücü belgesi. evet. İki, uzluk. Hmm. Üç, yeterlilik.
0: Evet. Şimdi...
1: Oluyor mu şimdi bu saydıklarımla?
0: Evet.
1: Yani ehliyet, sürücü belgesi, iki, uzluk. Üç, yeterlilik.
0: Hanım şöyle bir şey oldu. Yani bir derler bir dil, bir dil katliamı oldu. Şöyle bir şey var. Geçen bir İngiliz 5-6 dil bilen delikanlının bir sayfası var. Orada Türkçe'yi niye seviyorum diyor. Böyle videolar çekiyor. Çok güzel. Bir sürü diller biliyor. Onları mukayese ediyor. Mesela İngilizce cümleler kuruyor. Bu İngilizce cümlede kurduğun cümlede bir tane kelime İngilizce değil diyor.
1: İngilizce'de kalalım hocam. Tam o cümlede düşünelim bir araya gidip gelelim.
0: Evet evet tamam inşallah.
1: Küçük bir ara birazdan buradayız.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
4: Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'le bağlan hayata.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene, sana da çıkar.
3: Denemesi bedava.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Evet, araya gitmeden önce pek çok dil bilen birisinden bahsettiniz.
1: Evet.
0: Birkaç dil bilen ve evet, Türkçe ile alakalı sözlerini aktarıyordunuz.
1: Şöyle çok güzel Berkis Hanım. Yani bu Instagram'ın da çok faydaları da var. Hep zararlı demeyeyim de. Mesela Instagram'da Türkçe sayfaları var. Ukraynalı, Rusyalı, Alman, işte İngiliz, Fransız, delikanlılar, gençler Türkçe öğrenmişler. Türkçenin güzelliklerini üzerine videolar çekiyorlar. İnanın şöyle bir şey var. Hani içeride olan göremez diyoruz ya. İçeride olan göremez. Biz göremiyoruz. Ama onlar o kadar ince şeyleri fark etmişler ki. Mesela geçen de siz hatırlarsınız. Fransız Büyükelçisi hanımefendi Türkiye'de Türkçe öğrenmiş. Ona sordular. Dediler ki en beğendiğiniz kelime nedir diye sordular. Dedi ki kolay gelsin. Yani hanımefendi bayılmış kelimeye. Ya ne güzel bir kelime diyor. Ya başkasının yaptığı işe sen gönülden ortak oluyorsun. Diyorsun ki ben diyor Fransa'ya gittim bunu diyeceğim diyor. Bana bakacaklar bu ne demek. Fransızca çeviremiyorum diyor. Bu ne güzel bir şey diyor. Bakın dilin doğasına bakın. Mesela bir tane İngiliz hanımefendi de gazeteci. Baktım diyor ki bu kolay gelesini İngilizce'ye çevirelim lütfen diyor. Çevirelim. Hatta bir Romanyalı hanımefendi ben bunu takip ettiğim için diyor ki çok güzel bir şey. Geçen bir beyefendi şeyi fark etmiş. Türkçedeki. Ya Türkler ne kadar dua ediyorlar diyor. Bu nasıl dil diyor. Soruyorlar diyor ki ya çocuğun oluyor diyor gözün aydın. İşte çalışıyorum diyor kolay gelsin. Tıraş oldum diyor saatler olsun tamam mı? Ev aldık hayırlı olsun. Ya ne kadar dua ediyorsun diyor. Mesela ben edebiyatçıyım bunu bilmiyorum mesela. Çünkü içerideyim. İçerideyim. Bu içeride bir örnek vereyim. Şey, fırsat varsa hocam. Şimdi bu Eyfel Kulesi Paris'te yapılırken 1800'lü yıllarda o zamanki Paris'teki bütün aydınlar şiddete karşı çıkmışlar. Paris'in göbeğine bu demirin ne işi var falan. Ama devlet dinlememiş yapmış. En önde protesto edenlerin en önde de Mofusan varmış. Ünlü hikayeci. Malum. Tabi Eyfel Kulesi yapılıyor. Ondan sonra Mofusan Efendi her öğle yemeğini Eyfel Kulesi içindeki restoranda yermiş. Demişler ki buna ya bizi gaza getirdin. Protesto ettirdin. Şimdi çıkmıyorsun oradan demişler. Demiş ki ya ne yapayım? Paris'te Eyfel Kulesi'ni görmeden yemek yediğim tek yer burası demiş. Başka bir yer yok. Ne doğru. Kadar güzel. Ne kadar doğru. Bak bu şu içeride olan göremiyor. Şimdi bu beyefendi İngilizce dille karşılaştırıyor. Mesela İngilizce bir cümle kuruyor. Bu İngilizce kurduğum cümlede bir tane İngilizce kelime yok. Latince diyor. Şöyle bir şey. Bütün diller dillerden kelime alırlar. Hele biz 23 milyon 3 kıtada kilometre karede binlerce kavimle milletle ya almışsın kelime vermişsin. Ya bunun bir şeyi yok. Hatta Göte'nin bir sözü vardı. Çok güzeldi. Der ki bir dilin kuvveti kendine gelen kelimeyi reddetmek değil onu der yutmasıdır der. Tamam mı? Ama şunu biz konuşuyoruz. Berkis Hanım örnek de veriyorsunuz. Ben şunu diyebilirim. Türkiye'de dil sadeleşmesi sade bir dil işi değil. Bu artık bir müddet sonra tamamen ideolojik bir körlüğe gittiği için artık insanlar kendi saflarını kesin belirlemişler. Şöyle bir şey diyor. Mesela şimdi Türkçeden, Arapçadan, Farsçadan aldığımız kelimeler. Şimdi bunların uzmanları var. Biz de bu işin içindeyiz de. Kardeşim aldım ama bir bak ne yaptım, nasıl aldım. Mesela şöyle bir şey var. Türkçe Arapçadan, Farsçadan kelime alırken bir, kelimenin estetiğine dikkat etmiş. İki, anlamının güzel olmasına dikkat etmiş. Bakın, mesela şu parmağın adı Arapçada sebbabedir. Hocam, biz işaret parmağı diyoruz ya. İşaret parmağı bu. İşaret de Arapça kelime, sebbabe de Arapça kelime. Sebbabe, sövmek demek. Arapça. Yani küfür parmağı işaret ediyoruz ya. Demişler biraz galat, biz işareti alalım. Almışız. Tamam mı? Mesela Araplar kurbana İd-i Adha diyorlar. Boğazlama bayramı. Biz kurban diyoruz. Kurban kelimesi Arapça değil. Türkçe artık. Bunu anlamamız lazım. Çünkü onu, mesela şöyle bir şey var. Mübarek kelimesinin yerine kutluyu kullan diyor. Dilde şöyle bir kaide vardır. Asla eş anlamlı kelime yoktur. Bak bu dil tasfiyesinde dil sadeleşmesi şöyle yapmışlar. Yani Arapçası var, Türkçesi de var. Bunu, arkadaş, kutlu başka, mübarek başka. Anla bunu. Dilde asla eş anlamı kelime yoktur. Yani siyahla kara eş anlamı değildir. kara günler dersin ama siyah günler demezsin.
0: Yerli yerinde kullanırsın.
1: Tabii.
0: Bazen siyahı kullandığın yer vardır.
1: Tabii.
0: Bazen de karayla ifade
1: kara sevda
0: edersin.
1: Olur, siyah sevda olmaz. Bunu anla. Sen mübarek kelimesi diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun birisi
0: kara hakkında. Kara gün dostu, siyah evet. gün dostu olmaz.
1: Şimdi ben şey diyeyim, mübarek kelimesini kullansak. Diyorsun ki mübarek kutlu. Diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun. Biri hakkında konuşuyor ama ismini vermek istemiyorsun. Tamam mı? Onu şöyle diyemezsin. Kutlu, susmadı gitti. Olmaz yahu. Mesela mübarek diyor, yağmur yağıyor. Mübarek diyor, dinmedi diyor ya. Kutlu dinmedi mi diyelim şimdi. Olur mu böyle bir şey? Bunu yapanlar da biliyorlar. Ama mesele dil inkılabı değil. Mesele bambaşka. Artık o hatta İsmet İnönü'nün daha sonra sözleri var. Yani inkılabın evet. amaçları.

0: Ondan birisi o tarihteki sürekli koparmak filan feşmeken. Yani Osmanlı'dan Selçuklu'dan hop Orta Asya'ya atlamak gibi. Dolayısıyla her bir kelime, bakın her bir kelime kendisi bir dünyadır. O kelimeyi yok ettiğin zaman George Orwell'ın biliyorsunuz 1984 romanı vardır. Ben şimdi izleyicilerime tavsiye ederim yani o romanı herkesin okuması lazım. Biliyorsunuz bu romanı 1948 veya 49'da yazıyor. Şöyle bir şey hayal ediyor. Bir gün dünya, komünizm dünyaya hakim olursa veya faşizm fark etmez. Mutlak diktatörlük dünyaya hakim olursa ilk yaptıkları şey ne hocam? Sözlüğe müdahale biliyorsunuz. Orada şöyle yapıyor. Bir yemekhanede bir sahne var. Konuşuyorlar. Büyük abiler romanda. Diyor ki sözlük hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz diyor. Şöyle diyor. 4-5 tane anlama gelen kelimeleri 3'e düşüreceğiz.
1: 3 olanları 2'ye.
0: O 3'ü 2'ye 1'e. Niye böyle yapacağız? Çünkü diyor insan kelimelerle düşünür. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çok düşünürsünüz. Ne kadar az kelime bilirseniz o kadar az düşünürsünüz. Peki az düşünürsen ne olur? Şöyle oluyor diyor bakın. Rolle May diye bir psikiyatrist var Amerikalı. Varoluşçu psikiyatrist. Gerçekten bunun muhteşem kitapları var. Kendisi çok dertli bir insan belli. Bütün kitaplarını alıp okudum. Şöyle bir şey söylüyor. Kendi psikiyatrist. Diyor ki insan öfkelendiği zaman beynimizin ilk yaptığı şey konuşma mekanizmamızı kilitlemek oluyormuş. Öfkelenen insan konuşamaz diyor. Bir enerji birikir. Beyin diyormuş ki bu kötü bir şey yapacak. Konuşmayı kilitliyor. Böyle kalıyorsun tamam mı? Eğer insan konuşamazsa o enerjiyi şiddetle dışarı atar diyor. Öfke ne yapar? Vurmaya, kırmaya, dövmeye evrilir. Ama diyor konuşursanız açılır. Öfke gider. Ne yapmam lazım? Fakat diyor konuşmanın bilgece olması lazım. Bakın orada bir örnek veriyor. Bu Herman Melville'in bir romanı vardır. Bu şey balinayı anlattığı beyaz balina. Orada bir dilsiz kekeme bir karakteri veriyor mesela. Örnek, çok güzel örnek vermiş orada. Buna bir iftira atıyorlar. Konuşamadığı için iftira atan kişiyi öldürüyor diyor mesela. Bunu tahlilini yapmış hocam. Çok güzel örnekler veriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ne kadar çok kelime bilirsem o kadar rahat konuşurum. Ne kadar az kelime bilirsem o kadar az konuşurum. Düşüncemi dışarıya kelimeyle aktaramazsam yumrukla aktarırım. Bilge insan.
1: Bu bir şeyi.
0: Tabii. Bilge insan, arif insan asla şiddete yener. Kesinlikle. Onlar sözlerle döverler adamı. Terbiye ederler. Yani sözle terbiye ederler. Dolayısıyla şimdi orada çok güzel. Diyor ki o romanda. Tamam diyor. Üç mesela nazik, kibar, zarif, ince, nezaketli. Biz şimdi hepsi gitti yani ince kaldı ya. Bak gitti. Mesela şu anda çok yaygın bir şey var. Her yerde rastlıyorsunuz. Atıyorum diyor. Arkadaş kardeşim sen ne atıyorsun?
1: Bir atıyorum bir aynen.
0: Atıyorum bak edeyim. Atıyorum ne oluyor musun? Misal veriyorum. Örnek veriyorum. Örneğin mesela temsilen gibi bir sürü kelime gidince herkes atmaya başlıyor. Sonra diyor ki o kitapta o George Orwell. Biz diyor sözlükteki böyle 4-5 anlamı böyle nüanslarla indireceğiz. En son bir kelimeye diyor indireceğiz. Bakın. Sonra ne yapacağız diyor. Bir kelimeyle düşünecek diyor. Sonra onu da kaldıracağız. Peki ne yapacağız diyor. Biz diyor konuşacağız. Onlar yapacaklar. Bitti. Çünkü şöyle bir sorun var. Mesela şöyle bir soru sormuşlar. Cevabı yok. Doğuştan dilsiz ve sağır olan bir insan hangi dilde düşünür? Bunun cevabını bulamamıştım. Ya bu insan düşünüyor. Ama hangi dilde düşünüyor? Nasıl düşünüyor yani? Benim konuşmamı, şimdi bakın bazı örnekler verelim.
1: Eğer düşünebiliyorsa doğuştan dilsiz.
0: Evet, ki düşünüyor.
1: İlk defa hayatımda işittim. Yani düşünmemişiz üstünde.
0: Evet.
1: O zaman biraz evvel dediniz ya müzekkir.
0: Evet.
1: Yani aslında biliyor ve hatırlatılıyor.
0: Kesinlikle.
1: Demek ki o zaten programında gelmiş oluyor.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Allah insan yaratacağım dediği zaman meleklerin ilk itirazı insanın kan dökmesine ve fesat çıkarmasına oluyor. Çok garip bir şey. Yani şimdi diyorsunuz ki ya melekler nereden biliyor? Daha insan ortada yok. Diyor ki melekler, ya Rabbi sen kan dökecek, fesat çıkaracak birini yaratacaksın diyorlar ya. İtiraz biliyorsunuz. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Sonra meleklerin, yani insanın melekleri üstünlüğünü neyle gösteriyor Cenab-ı Hak? Dille gösteriyor diyorsunuz. Dedi ki diyor meleklere, madem çok biliyorsunuz hadi eşyanın adlarını sayın. Sayamadılar. Tabii eşya bilemiyor. Dediler ki diyor, biz senin öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz. Tamam. İlla ma allemtena. Ama dedi ki Allah, Adem'e eşyanın adlarını say. Bak. Başladı diyor saymaya. O zaman melekler hareket ettiler. İnsanı...
1: Çünkü ayette de Adem'e bütün esmaları yüklediğini söylüyor değil mi
0: Cenab-ı Hak? İşte onu diyorum. Yani diyor ki Allah Adem'e esmaları, isimleri öğretti. Ben buradan şunu anlıyorum. Benim acizane kanaatim. Bakın şöyle bir şey var. Mesela geçen de vardı. Bir tane Rus hanımefendi 2-3 yıl komada kalıyor. Bir uyanıyor. Başlıyor İspanyolca konuşmaya. Hatta geçen bizim Türkiye'de de olmuştu. Nevşehir'in bir efendi. Yıllarca Hollanda'da emekli olmuş 40-50 sene önce. Unutmuş Hollanda'cayı. Bitmiş diyor. Bir komaya giriyor. Bir uyanıyor. Başlıyor Hollanda'ya. Çok garip. Şimdi şöyle bir şey var. Biz anlıyoruz ki aslında bizim beynimizde bütün diller var.
1: Nitekim onu dil bilimciler, insan bütün dilleri konuşmaya yetenekli. Tabii. Nereden çıkarsa, nerede biterse o insan o dili konuşabiliyor diye söylüyorlar.
0: Söylüyorlar yani bizim kafamızda o var yani. Dolayısıyla insanın meleklere faikiyeti, üstünlüğü dille. Dille. Şimdi bu basit bir şey değil. Allah'ın peygamberlere hitabı dille, onun bize hitabı dille. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla yani dili bizim edinmemiz, bunu konuşmamız, yani dil iletişim vasıtası değil sadece. Anlatmaya çalıştığım benim o.
1: Peki bu dilsiz şeytan nereden geliyor acaba hocam?
0: Konuşmuyor hocam. Yani hakikati söylemeyen, susan dilsiz şeytandır diyor. Basit bir şey yani.
1: Dilini alınca tabii melek olmuyorsun ama her
0: yani
1: zaman.
0: İşte tehlikeli bir
1: Allah
0: şey yani.
1: Allah korusun. Başka bir şey de olabilir.
0: Şimdi bakın bunu
1: yani
0: biz...
1: Yani oradaki George Orwell'den düşündüm sizin.
0: Evet. Yani şu şimdi George Orwell. En son diyor sözlükte bir kelimeye karşılık bir kelime koyacağız düşünceyi. Efendim mesela fikir yerine sen düşünce diyorsun, fikir diyorsun, tefekkür, teemmül, tezekkür, bir sürü kelime var. Bunların her birisinin farklı anlamları var. Şimdi şunu ben anlatmaya çalışıyorum. Dil asla bir iletişim vasıtasına ibaret değil. Bak biz edebiyatçıyız. Öyle öğretiyoruz. Dil. İletişim vasıtası. Abi iletişim olmak, vasıtası olmak dilin en son şubesidir. Çünkü dil ile insan olmak arasında, dil ile kul olmak arasında, dil ile kültür arasında o kadar derin bağlar var ki sen o bağları konuşmadan adam dil önemsiz zannediyor bu sefer de. Alakası yok. Şimdi bakın mesela ehil kelimesini demin sordunuz ya.
1: Evet. Ehil. Bak, ehliyet, ehil olmak.
0: Bakın şimdi çok basit
1: uzluk.
0: Bir şey.
1: Uzluk.
0: Uzluk.
1: Hani dediniz ya eş anlamlısı yok.
0: Eşeni mi işte?
1: Zaten uzluk diye de çok şükür bir şey yok.
0: Şimdi bakın siz ona adam diyor ki ben bu kelimeyi bir Türkçe kelime bulayım. Tamam bul kardeşim ama bu ehliyet kelimesi veya işte mübarek kelimesi veya bunlar müthiş bir aura yaratmışlar. Bunların dil aileleri var. Kardeşleri, amcaları falan var. Neyse.
1: Şimdi bakın. Var, geçmişi var.
0: Var.
1: Evet. Mesela evet şey demiş Ahmet Hamdi Tanpınar. Bir kelimenin lügattaki karşılığı onun sadece cesedidir.
0: Evet.
1: O kelimeye asıl ruhunu veren şey asırlar boyunca içinde yoğrulduğu şiirler, aşklar, kavgalar, hatıralardır. Kelimeleri lügatlardan zorla söküp atmak milletin estetik rüyasını bölmektir.
0: Şimdi bakın bir film var. From Earth diye, dünyalı diye. Ben izleyin, tavsiye ederim izleyicilerime, izlesinler. Bir tarih bölümünde profesör bir hoca, bir ortamda oturuyorlar bir odada. Adam 16 bin yaşında. Tamam mı? Şimdi düşün. Siz 16 bin yaşında bir kişiyle karşılaşıyorsunuz. Adam hepsi herkes tanıyor. Hazreti Musa'yı tanıyor, İsa'yı tanıyor. Dehşet bir şey. Aristo'yla oturup muhabbet etmiş böyle. Abo, ya böyle bir adam Mustafa ne nimet biliyor musun? Şimdi siz dilden bir kelimeyi kaldırdın mı bin yaşında birini öldürmüş oluyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Yani Türkçedeki bir kelime

0: Diyelim kutlu kelimesi 1000 yaşındadır. Mübarek kelimesi 1000 yaşındadır en azından. Sen mübarek kaldığını mı 1000 yıllık tecrübeli bir kelime yok ediyorsun. En basitinden. Dolayısıyla şimdi diyeceğim şu bakın. Mesela ehil kelimesini konuş. Ehliyet kelimesi. Şimdi ehliyet kelimesinin az evvel şu şeyin anlamını verdim mi hocam? Paul Valéry'nin şiir sanatından sarımsak hikayesini söyledik ya. Şimdi ben bu şiiri okuyunca ya sarımsakla Paul Valéry diyor ki şiir sarımsak kokusudur. Bu nükteli şiirler. Bırak bunları diyor. Yani esprili şiir yapmaya çalışma.
1: Yapay yani salatası gibi bir
0: ya
1: şey.
0: Boş ya yani. Böyle esprili işte nükteli şiirler yapmaya çalışıyorsun. Bu boş boş işler. Bırak bunları diyor. Bunu sarımsak kokusuna benzetiyor. Ben dedim ki ya ne alakası var? Dedim ki acaba Türkçe'ye mi çevirmiş Sabahattin Eyüboğlu falan? Orijinalini bulduk. Gösterdim Fransızca bilen bir arkadaşa. Hocam sarımsak diyor dedi. Fransızca sarımsak o il mi? İyi il mi?
1: Lay.
0: La, yani. Ha, böyle bir kelime. Orada şiirde var.
1: Lay.
0: Ha, evet. Şimdi baktım. Evet. Sonra biz Fransızca sözlüğe girdik. İnternette bir sözlük buldu hocamız. Ya bir girdi. O yani Fransızlar bir sözlük yapmışlar internette. Sarımsak yazdı. Fransızca. Ne oldu biliyor musunuz? Mitolojide sarımsak, tarımda sarımsak, mutfakta sarımsak, edebiyatta sarımsak, resimde sarımsak. Allah! Sarımsak kelimesinin bütün anlam alanlarını hepsini vermiş oldu.
1: Ayrıca bir sözlük çıktı.
0: Bir sözlük evet. Sarımsak kelimesi sayfaya devam ediyor yani. Biz sarımsak bir çeşit bitki. Onu ben de biliyorum ya. Yani sarımsak mesela diyor ki sarımsağı gelin yapmışlar kık kık olsun çıkmamış. Ne demek bu şimdi? Sen şimdi ne yapacaksın? Sarımsağın bu sefer dildeki anlamı yani kültürdeki anlamı ne? Onu vereceksin. Sarımsağın büyüde bir yeri var. Mesela diyor ki büyüde sarımsak. Niye büyüde sarımsak kurulan?
1: Şimdi biz sarımsağı yazsak mesela siz Sultan Veled'den örnek verdiniz.
0: Evet.
1: Ulaşır mıyız? Ulaşamayız.
0: Ulaşamazsın.
1: Ancak siz şey işte benim yaptığım gibi size telefon açıp
0: evet.
1: İstişare etmemiz.
0: Diyecek ki efendim yani Sultan Mehmet Hazretleri bunu niye burada kullanmış diye. Şimdi siz bunu bulmanız lazım.
1: Abi ki 7-8 asır sonra yani tam Paul Verlaine'in yakaladığı şey aynı olmasa bile benzer bir şey.
0: Benzer
1: çünkü
0: aynı.
1: Sultan Veled ilahi bir şeyden bahsediyor.
0: Aynı. Sultan Veled Hazretleri Mevlana'nın şiirini tefsir olarak ve meslek olarak veriyor ama kurmaca dediğimiz yapay, sentetik şiiri, oturup yazdığımız şiiri, kafiye tutturayım, mezin tutturayım var ya, bu şiiri de sarımsak kokusu olarak. Tef'i sihir diyor. Farsça sihir, sarımsak demek. Şimdi peki bunun ne alakası? Ben nereye bakacağım? Benim bir sözlüğüm olması lazım. Yani mitolojide, edebiyatta sarımsakın anlamı ne? Şimdi bizim böyle sözlüklerimiz olmadığı için siz o sıkıntıyı yaşıyorsunuz.
1: Tabii bizim öyle sözlüklerimiz olmalı, inşallah olur. Ama bizim henüz şu kelime ne anlama gelir sözlüğümüz yok. Bunu
0: yok,
1: artık
0: evet.
1: Tespit etmemiz lazım.
0: Şöyle
1: yani değil yabancı, Türk bile
0: evet.
1: Ve hatta konuşmamız mucize, hatta dememiz de mucize hala. Yani şimdi, her şeye rağmen.
0: Mesela biz kelimelere Redaus'un sözlüğüne bakıyoruz bazı kelimelere. Tietzi'ye bakıyoruz. Veyahut da Nişanyan sözlüğüne bakıyoruz etimoloji için. Yani bu bizim evet. Sözlük kısmımız biraz... Şimdi şunu diyeceğim. Bakın bu ehil kelimesi en basitten söylüyorum. Ehil kelimesinin eskiden mesela Türkçe'de hocam bak evlenmek Türkçe'de evlenmek evden geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Evden geliyor. Şimdi şu var. Az evvelki damatla kuruş işçi söyleyeceğim. Peki ev ile evlenme fiilinin ne alakası var? Çok kuvvetli bir alakası olması lazım. Çünkü bir kelime bir yerden rastgele türemez. Yani köksel bağları vardır. Mitolojik bağları vardır. Kökensel bağları vardır. Etimolojik dediğimiz şey bu. Şimdi bu şunu gösteriyor. Türk için evlenmek bir ev sahibi olmaktır. En basitinden. Çünkü ev eski Türkçe'de ep demek. Çadır. EB. Çadır demek. Şimdi siz bir çadırı yaşıyorsunuz. Anne baba çocukları var. Siz müstakil bir çadırı almanız için eplenmeniz lazım, evlenmeniz lazım. Yani ayrı bir çadırda geçmeniz için sizin bir eş almanız lazım, geçebilirsin. Demişti eplendik, bitti, çadır oldu. Dolayısıyla Türk için evlenmek ev sahibi olmaktır. Şimdi bu şunu doğurur. Türkler evlenmek istediği zaman ev düşüncesini aşamıyorlar. Evde mahsur kalıyor.

Yani ev nerede olacak? İşte eşya ne olacak? Halı ne olacak? Kilim ne olacak? Su ne olacak filan. Evi olmayan çocuk vermiyor. Yani siz o kadar batıda yaşadınız. Böyle bir diyet var mı onlarda? Yani şu kızını talip evin yok vermiyor. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok. Biz de

0: Şöyle güzel bir şey bu. Tevhüm ehilleşme demek. Yani buna göre evli olmayan kişi yabanidir. Türk kafası böyle. Türk kafa böyle bizim.
1: Ama bir taraftan da şunu gösteriyorsunuz. Yani kelime neredeyse o toplumun inşasından
0: kesinlikle yani
1: belirleyici.
0: Onu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Yani şuur altından yaşıyor.
0: Bizi yoğuran o. Mesela şu anda bakın Sezai Karakoç şöyle bir şey var. Hatta bir şairimiz şöyle çok güzel bir şey söyledi. 1940'lı yıllarda artık apartmanlaşma başlamış ülkemizde. Apartmanlarda katlar oluyor ya. Şimdi diyor ki adam eskiden diyor Türkler evlenen çocuğuna ev verdiği için evlenmek diyorlardı. Şimdi kat veriyorlar, şimdi katlanmak oldu diyor. Artık katlanmak oldu. Evlenmek güzel de katlanmak kötü diyor. Bakın nereden girmiş? Çok güzel bir şey bu. Yani şu, dil şöyle bir şey. Hani Wittgenstein'in sözü var ya, dilimin, varlığımın sınırları dilimin sınırlarıdır. Ya ben dilimi aşamam. Dilime rağmen yaşayamam. Dili aşamazsınız. Yani şöyle, ben balığım, dil okyanustur. Onu aşamazsınız. Buradan girmek lazım. Mesela şöyle bir şey. Şimdi insanlar evlendiği zaman, hani Nietzsche'nin bir sözü var. Evlenmek bahsinde böyle buyurdu Zerdüşt'te çok güzeldir. Orada der ki, niçin evleniyorsunuz? İşte diyor, olmaz olsun sizin işte bu birlikteliğiniz, yok yuvallah cennet mennet kurmak falan. Çok kızıyor. Niçin evleniyorsun? Ya niçin evleneyim? İşte yuva kurdu, işte efendim mutlu olacağız falan, lanet olsun. Ona göre evlenmenin amacı Nietzsche'ye göre üst bir insan yetiştirmektir. Bakın hedef bu. Nietzsche'nin şeyi bu. Şöyle bir şey diyor. Diyor ki dizgiden bahsediyor, tamam mı? Kendisinden daha aşkın bir hedef için bir araya gelmeyen dizgiye lanet olsun diyor. Bak bu çok önemli. Yani ben şimdi mesela yemek yiyorum, bir dizgiye giriyorum. Amacım ne? Diyor ki, abi yemek yiyorum, lanet olsun sana. Lan ne olacak ya? Amacı kendisi olan eylem kişinin felaketidir.
1: Öyle bir şey işitmiştim ben de evlilikle ilgili, bir kadın ve erkeğin ele ele Cenab-ı Allah'a doğru yürümesi diye.
0: Mesela bu bir yorumdur bak. Şöyle, yani bir eylemin amacı o eylemin kendisi.
1: Yani şimdi Nietzsche Allahsız ama güzel, hayır. Bambaşka yani bir şey. Neredeyse.
0: Çok güzel söylemiş. Diyor ki evet. Bir eylemin amacı eğer o eylemin kendisi ise o insanın felaketidir. Mesela yemeğin amacı yemeğin kendisi olmuş.
1: Çok güzel tespit etmiş.
0: Muazzam bir felaket bu ya. Evliliğin amacı ne kardeş? Ne, senin için evleniyorsun. Türkçe'nin çok güzel bir tarafı var. Mesela Türkçe'de bir ev kurmak var, bir yuva kurmak var. Tamam. Mesela Türkçe'de ev yuva kurmak için kurulan bir araçtır. Ev kurmak amaç olamaz. Yuva kurmaktır.
1: Yuvayı çadırda da kurarsın. Belli
0: tabii,
1: olmaz.
0: Bak tabii. Yani diyor ya, iki gönül bir olunca samanlık seyran alır.
1: Ha işte samanlıkta kurmuş.
0: Bak tencere yuvarlanır kapağını vurur diyor ya. Bak şöyle bir şey. Tencerede pişir kapağında yerim. Ama gönlün eğer kaynaşmışsa. Dolayısıyla bak şöyle bir şey oldu. Evler yuva kurmak için kurulurlar. Evlenmek bir yuva kurmak için. Yuva kutsal bir şeydir. Ama şimdi ne oldu? Ev kurmak, yuva kurmayı aştı. Araç amacı aştı. Şu an ev kurma o kadar önemli ki. Düğün nerede yapılacak? Hangi düğün salonunda?
1: İşte ev kur diye şimdi iş yerleri
0: adı bile var yani bak.
1: Evet.
0: Eşya ne olacak, ev ne olacak falan o kadar büyük oldu ki yuva kurmak güme gitti ya. Kardeşim yuva kuracaktık biz, ne evi ya? Alakası yok. Analarımız babamız yuva mı kurdular? Biz 12 kardeşiz diyorum. Bak hadi abim ablam erken gitmişti. Biz 10 kardeş, 12 kişi evde anne baba yaşıyoruz. 3 odada yaşıyorduk. Ben şimdi 6 tane odam var, 4 kişi sığmıyoruz ya. Ev o kadar başat oldu ki yuva kayboldu. Bizim amacımız yuvayı korumaktı, evi değil. Bakın ne oldu? Dil o kadar acayip bir şey ki. Mesela şöyle bir şey var. Yuvayı bozmak diye bir şey. Evi bozmak yoktur Türkçe'de. Yani yuva bozmak diye bir tabir var. Ev duruyor ama yuva bozulmuş. Ev duruyor, süper bir ev. Eşyalar harika. Ama yuva gitmiş elde. Ne oluyor? Abi artık o ev yaşanmaz.
1: Peki oradan ehliyete ha, ve ehil geleceğim. Olmaya nasıl geliyorsun?
0: Nasıl geliyor? Şuna geliyorum. Mesela Arapça'da şey, Osmanlı'da atalarımız bu kelimeyi şöyle almışlar. Teehhül demişler. Yani ehilleşme demişler. Tamam mı? Evliliğe. Hatta kitaplar yazmışlar.

0: Mürşidi müteehhilin diye kitaplar yazmışlar. Evlileri irşad etmek, evlileri uyarmak, tamam, böyle kitaplar yazmışlar. Bak, ve şimdi sadece ehil kelimesini, ehliyet kelimesi, liyakat kelimesi, işte efendim yeterlilik kelimesi. Bunun bir boyutu. Bir de bu tarafı var. Mesela şimdi Araplarda biliyorsunuz evlenmek kelimesi izdivaç. O da zevçten, ikiden geliyor, ikilemekten geliyor. Onlara göre ikileyebilirsin, üç diyebilirsin, dört diyebilirsin. O kültüre, o doğada tabi bir şey onlara göre. Ama bize göre böyle bir şey yok ki. Ne oldu? Ben şimdi bakıyorum, diyorum ki ehil kelimesi sadece ehliyette değil, bunun başka anlamları da var. Şimdi siz ehliyet kelimesine sadece işte efendim bir belge olarak düşündüğün zaman bu sefer bu teyhül kelimesi güme gidiyor. Teyhül kelimesi etrafında bir dünya oluştu, kitaplar yazılmış. Evlileri irşad etmişler, kitapları var mürşid-i müteehhilin diye. Bunu ne yapacaksınız? Yok mu edeceksiniz şimdi?
1: Hocam yeri gelmişken madem evlilikten bahsettiniz, evet, şunu da anlatın, sonra kelimeyi değiştirelim. Annenize bir röportajınızda söylüyorsunuz. Birisi evlenecek, annenize geliyor, nasıl yapalım, ne edelim diye soruyor.
0: Evet, evet.
1: O da ona bir öğütte bulunuyor.
0: Evet, evet, çok güzel. Bak, benim annem rahmetli son döneminde benim yanıma gelmişti. 5 ay bir yanımda kaldı. Ağır hastaydı. Biz de gurbetlerde okuduk. Ben annemi tanımazdım yani. Gurbetlerde kalmışız. Ailemde bize geldi de Allah'a şükür 5 ay annemi tanıma şansım oldu. Allah'ın lütfu yani. Bir de pandemiye geldi Allah'a şükür. Evde kapandık ya. Hep annemle beraberdik. Dolayısıyla ben annemin, bir baktım ki benim annem bir hikmet yumağı ya. Hikmet okyanusu. O Anadolu ifadenin her ne varsa annemde varmış. Pek dinleyemedik, fırsat olmadı. Sonra ben bunları kitap yaptım. Annem derdi ki diye bir kitap yazdım. Orada gerçekten evlilik üzerine, yani yaşamak üzerine, her şey üzerine çok kıymetli annemin sözleri. O da aktarmış. Dedesi de çok büyük bir insandı, Allah rahmet eylesin. Orada şimdi kız geldi, yani evleneceğim falan. Bir sürü öğütler vardı da, bir tanesi hangisi soru bilmiyorum. Şeyi söyledi. Kızım dedi.
1: Namaz üzerinden anlatmış.
0: Evet, he.
1: Değişik bir.
0: Çok değişik bir şey. Annem evet, şunu anlattı. Ben şimdi bir defa çocuklar daha yeni olmuş, şikayet ediyoruz anneme. İşte diyoruz ki ya anne çocuklar daha işte bakın da 3-5 yaşında çocuklar. Diyorum ki be anne diyorum şikayet ettik. Anne çocuklara zor filan. Bana dedi ki oğlum dedi sen daha dedi iftitah tekbirindesin, besmeledesin dedi ya. Tamam mı bak. Çünkü çok güzel. Daha bunun dedi Sübhaneke'si var, Fatiha'sı var, Zamm-ı Sûre'si var, rükûsü var, secdesi var, tahiyyatı var dedi. Annem insanın çocuk yetiştirme hayatını bir namazla anlattı ya. Müthiş bir şey bu ya.
1: Evet.
0: Ya biz daha iftidatı Allah-u Ekber değiliz. Oğlum daha bebek dur bir dur. Bunun bir Fatiha'sı var. Sübhaneke okuyacaksın Fatiha, Zamm-ı Sûre, rükûya gideceksin, kıyama kalkacaksın, secdeye gideceksin. Tahiyyatları var dedi. Şimdi bir gün bir tane öğrencimiz geldi. Bir şey sordu anneme işte bu evlilikte falan. Dedi ki ona baktı böyle. Dedi ki bak dedi kızım sen dedi tamam mı? Bir eşekliği beğenmezsin dedi. İki eşekliği de seni beğenmez dedi. Bir buçuk eşekliği de yoktur dedi. Sen şimdi ne yapacaksın dedi. Sen şimdi oturacaksın. İki eşekliğinin kaderin gözlerini bağlamasını bekleyeceksin. Yapacak bir şeydir diye. Bak müthiş bir şey. Şimdi çocuktan böyle şikayet ediyorsun. Evlilikten karım, kocam, kavga, tartışma. Dedi ki, evlilik dedi, bir çuval mercimeği bir iğneyle bir ipe dizmeye benzer dedi. Hiç saktırmadan bezeceksin dedi. Abi o hassasiyete bakın yani. Hiç bu, unutmuyorum bir örneklerini. Dolayısıyla insan, şunu da fark ettim ben. Mesela benim kızım psikolog hocam. Dedim ki kızıma, bak dedim bir annemin kitabını yazdım. Annem bize gelecekti ağır bir hasta olarak. Tedirgin olduk. Nasıl bakacağız falan feşme. Kaya tabi. Dedim ki annemin gelmesi nasıl oldu kızım dedim. Ya sence psikolog olarak dedim. Bir metin yaz dedim. Verdi bana sağ olsun. Bir metin verdi. Çok da güzel sağ olsun yazdı. Orada şunu dedi. Yani annem babaannem bize gelirken biz bir hastanın bize geldiğini düşündük. Doğal hasta geldi. Dedi ki meğerse hasta bizmişiz dedi kızım. O bizi tedaviye gelmiş. Gerçekten de böyle oldu. O derin irfani bilgi var ya, hocam şu da var tabii, şunu es geçmek lazım. İnsanlar şöyle düşünüyorlar, en iyi yaşlı ölü yaşlıdır. Tamam, böyle düşünebilir. Yaşlıya bakmak zor, işte arkadaş, o yaşta orada yatıyor ama onun duaları var ya, senin hangi dertlerini hallediyor, sen bilemezsin. Bilemezsin. Seni hangi kazadan,

0: hangi beladan koruyor bilemezsin. Orada yatan vücudu bir beden olarak düşünme. O orada bir ruh yatıyor, tamam mı? Çünkü Allah, anne ne kadar kötü insan olsa da duası tertemiz olduğu için dualar, tamam mı? Seni uçurabilir. Orada yaşlı bir yatıyor zannetme. Onun dualarıyla senin hangi dertlerin, hangi sorunların halloluyor. Çocukların hangi kapılar açıyor bilemezsin. Dolayısıyla ona iyi bak. Bu demektir.
1: Evet. Şimdi çok kullandığımız, çok kullanılıyor. Bu da tabii yerli de yersiz de kullanılıyor. Bir ikinci kelime var. Mesela liyakat.
0: Liyakat, evet.
1: Şimdi tabii bir de bu arada şeyler, üstteki aksanlar da gittiği için.
0: Tabii tabii, maalesef şapkalar liyakat oluyor.
1: Şapkalar gittiği için, evet. Aslında şapkasız ses çıkartmamız gerekiyor. Hı. Madem ki öyle. O zaman bakalım kim kimi anlayacak. Yine TDK'ya göre bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, eş anlamlısı deyim.
0: Deyim.
1: Yumuşak G ile deyim. Ne demekse bilmiyorum.
0: Değmekten deyim herhalde.
1: Değmek şey, 1935'teki sözlüğe göre isabet etmek.
0: Evet, değil mi?
1: İsabet ya, etmek, değmek.
0: Değmek.
1: Yani açık ne kadar, bakarlarsa ne değmek, kadar isabet etmek.
0: İsabet etmek bir okyanustur, değmek bir damladır ya.
1: Evet. İkinci anlamı liyakatın, yeterlilik. Sonra mesela bundan atasözü deyimlerden de örnek vermiş. Liyakat göstermek, başarmak. Halbuki başarmak değil.
0: Yok tabii, alakası yok.
1: Hiç.
0: Tabii tabii.
1: Birleşik kelimeler, liyakat sahibi. Buna da demiş ki başarılı, erdemli, yetenekli. Bu da yanlış. Değil evet. mi hocam? Yanlış. Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yani kelimeleri ruhlarından soyutlamışlar.
1: Ay, ama burada ruhu değil, artık tanınmaz hale gelmemiş mi?
0: Kabukları kalmış. Kabuk dolaşmışlar ya. Yani.
1: Kalmış mı kabuğu?
0: İşte döküntüler var.
1: İyi kötü.
0: Döküntüler kalmış yani kabukta. Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Bir milletin hocam alfabesi kutsal kitabından gelir. Tamam. Avrupa, Amerika niye Latin alfabesini kullanıyor? Çünkü İncil, onunla Latince geldiği için. Hı hı. Tamam. Ruslar niye Kiril kullanıyor? Çünkü Kiril oraya İncil'i Kiril alfabesine götürdüğü için. Şimdi Uygurlar niye Mani alfabesini kullanan Türkler, Mani olduğu için, yani Buda dinine girdiği için, Mani dinine girdiği için. Şimdi şöyle bir şey var, ben şuna bakacağım, tamam mı? Mesela bu liyakat kelimesini aldım. Bu kelime çok önemli bir kelime, basit bir şey değil. Bakın, insan şöyle düşünüyor, mesela diyor ki, efendim liyakatsiz insanlar göreve getiriliyor. Ehliyetsiz insanlar göreve getiriliyor. Çünkü liyakatın çok basit bir anlamı var. Basit, layık olma demek. Bitti, layık olma. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Bir defa hocam, şöyle ben şunu derim. Bir şey tartışılırken önce kendi üzerine tartışmak lazım. Bak, birinci anlam. Mesela şöyle. Ben şimdi karımdan şikayet ediyorum. Diyelim, bir adam şikayet ediyor. Bana birisi şikayet ediyor hanımından. Konuşuyoruz. Şöyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Diyorum ki, eşin diyorum senin hayallerindeki kadın mıydı? Yok, alakası yok. Peki diyorum, sen onun hayallerindeki adam mısın ya? Ya bir de oradan bak ya. Bak, oradan baksana bir. Şimdi ben diyorum ki eşim bana layık değil. Lan ben ona layık mıyım acaba ya? Ben ona layık bir insan mıyım ya? Bazen eşim bana der ki ya ben sana layık değilim.
1: Ya da filanca işine layık değil, sen layık.
0: Estağfurullah dedim, ben sana layık değilim dedim ya. Ben onu kendime layık görmüyorum ya. Öyle bir şey olabilir mi? Lan kendini layık görme. Onu niye layık görmek ediyorsun? İşini, kişinin eşi kişiye atanmıştır. Bitti. Bunu anla. Atandı sana o. Bitti. Artık bundan sonra ne yaparsa yap artık. Atandı o. Şimdi ben eşime kendimi layık görmem. Ona değerli olmaya çalışırım. Niye onu değerli kılmaya çalışayım kendime? Ne alakası var? Oradan bak. Mesela şöyle diyor. Efendim, işte devlet layık olmayan insanları görev atıyorlar. İşte hükümet ehliyetsiniz. Ya kardeşim, peki sen bir iş yaparken, bir iş beklerken, bir atama beklerken kendini oraya layık görsün demiş. Hiç sen diyor musun ki acaba ben layık mıyım buna? Bak, diyor musun buna? Vallahi demiyor. Şimdi hani diyor ya, benim hırsızım senin hırsızın, seninki daha büyük. Bak, böyle bir şey bu. Bir kelimeyi tartışırken önce kendi üzerinden tartışayım ben. Mesela şöyle bir şey. Ben şu anda yaşadığım hayatı, hocam bak ben şimdi üniversitede öğretim üyesiyim, işte profesörüm, efendim, işte evliyim, Allah'a şükür çok iyi bir eşim, mutlu bir evliliğim var, çocuklarım var. Ya bir müddet sonra ben bunu hakkım görmeye başlıyorum. Felaket bir şey bu. Bu benim hakkım diyorum. Niye benim hakkım olsun? Benimle aynı okulda okulun arkadaşlarım hala aynı yerde duruyorlar. Hiçbir yere gelemediler, aynı işlere. Ben niye hakkım olsun? İnsan hayatını hak merkezi düşünmeye başlayınca dünya kendi etrafına dönmeye başlıyor, biliyor musun böyle? Sonra en ufak bir bela geldim. Ya niye böyle oldu falan. Hayır kardeşim. Bu hayat bana Allah'ın bir lütfudur. Bunu anla. Bir teşekkür et. Bir minnet duy. Bir
1: yerin de öyle.
0: Bakın. Hani bir söz vardır. Çok kıymetlidir. Allah'a minnet muhabbetin kilididir diye bir söz vardır. Hocam. Bak bu çok büyük bir sözdür. Allah'a karşı minnet duymamız muhabbetin kilididir. Mesela ben evimde bu hayatı bana bahşettiği için Allah'a karşı bir minnet duyuyorsam, ya yani bana bu eşi verdi, benim şahsi kanaatim o. Eşim bana Allah'ın lütfudur. Ben böyle bakarım. Çocuklarım bana Allah'ın lütfudur. Öyle bakarım ben. Şimdi ben Allah'a karşı minnet duyduğum için muhabbetin kilidi açılıyor, tamam mı? Eşimle benim muhabbetimin kilidini Allah açıyor. Sen diyor, sen bana minnet duydun mu? Aferin sana. Ben de sana diyor açıyor muhabbet kapısını. Çocuğunla benim muhabbetim iyidir. Eşimle muhabbetim, öğrencilerle muhabbetim fevkalade iyidir. Çünkü ben kendimi öğretim üyesi olarak öğrencilere lütuf olarak görmem. Öğrenci lütuf olarak görürüm. Ben niye lütuf olayım ya? Dursun Ali gider okula, Ahmet Ali gelir, Ayşe Hanım gelir. Okul devam eder. Ama o öğrenci olmasa ben yokum. Anla yani. Muhatabın yok, sen yoksun. Anla bunu. Basit bir şey bu. Mesela ben bunun üzerine çok dururum. Şahsi kanaatim. Süheyl Ömer rahmetli hocası dermiş ki buna, oğlum Allah indinde talebe hocadan mukaddemdir. Dikkat et dermiş. Talebe hocadan daha önce gelir. Çünkü talebe olduğu için ben hocayım. Yoksa ben Yasemin'in hocasıyım yani. O kadar. Talebe yok. Ben kime hocalık yapacağım ya? Ama hoca yok, talebe gene var. Kişi talip olabilir. İlim talebeyle gider yollara, okur, yazar ama hoca... Şimdi bunu diyeceğim şu. Liyakat merkezli var, liyakat. Doğru hükümeti eleştirin. Abi kendini bir eleştir. Sen liyakat olarak neredesin? Mesela ben şunu biliyorum. Bakın. Veda hutbesinin son şeyi hocam. Peygamberimiz veda hutbesini irade ediyor. Sahabelere diyor ki yarın mahşerde beni soracaklar. Ne diyeceksiniz diye soruyor. Diyeceğiz ki görevini yaptı. Ne diyeceğiz ki ya? Yaptı. Üç defa soruyor. Sonra diyor ki şahit ol ya Rab diye şahit ol. Ben şunu merak ettim. Ya neden peygamberimiz muhatabına kendini onaylatıyor ki? Onun bir değeri yok. Ama bize şunu söylüyormuş meğerse. Diyormuş ki ey insanlar, sizin de muhatabınız var. Mahşerde size bir onaylat, dikkat edin ha. Mesela ben şimdi öğrenciyim. Öğretmenim, gideceğim mahşerde. Sen ne iş yaptın? Diyecek ki ben öğretmendim ya Rab. Bir çağırın bunu öğrencilerini. Tamam. Çağıracaklar. Bu adam öğretmenlik yaptı mı yapmadı mı? Eğer yapmadı derlerse yandık demek ki. Yaptı derse kurtulduk. Ya ben şimdi şunu düşünüyorum bak öğretmen olarak. Ya ben acaba öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Vallahi ben buradan düşünüyorum bak Ruslan olarak. Ben öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Ben bu öğrencilere liyakatla mı gidiyorum yoksa böyle dersi asıyorum, yarım yapıyorum, tam anlatmıyorum. Kendimi bir şey zannediyorum, lütuf görüyorum. En korkunç insan kendi varlığını muhatap lütuf gören insandır. Bu tehlikeli bir şey. Liyakati şimdi söyleyeceğim hocam bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah bu kursda iki tane şey, bir ayet var. Nisa suresinde. Allah diyor ki bir, emanetleri ehline veriniz. Liyakatli insanlara veriniz. İki, davranınızı adil davranınız. Bunun anlamı şuymuş. Bu çok sıkıntılı bir şey. Mesela bir devlet görevlisi, bir patron, müdür, işte genel müdür falan feşmekan. Eğer bir görevi, bakın bir görevi, layık olmayan birine verirse, o nepotizm var ya, nepotizm miydi o? Torpilcilik, adam kayırmacılığı. Adam kayırdı, adamını oraya torpille koydu. Tamam mı? Layık bir kişi değil. Liyakati yok. Şimdi diyor ki, o liyakati olmayan kişi oraya atadığı için, o layık olmayan insanın işi doğru düz yapamayacak,

0: bir sürü insan mağdur olacak ya. O insanların mağdur ettiği bütün insanın vebali o adamın üzerindedir. Adam mahvoldu ya. Ya ben layık olmadım, göreve atandım. Orada görevimi hakkıyla yapamıyorum. Bir sürü insanı da mağdur ediyorum. İşte o mağdur ettiğim insanların günahları hep o atanın üzerinde. Bu ayetten bunu çıkarmışlar. Çok tehlikeli bir şey. Ama liyakati niye devlet üzerinden, hükümetten düşünüyor? Önce kendini mi düşün ya?
1: Zaten herkes kendinden düşünse.
0: Tabii zaten sorun yok.
1: Peki hocam, çok azaldı vaktimiz. Diğer kelimelere geçiyorum müsaadenizle.
0: Evet.
1: Yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsak, fikir kelimesi, düşünce, düşün, kuruntu. Kuruntunun yanına bir de eskimiş yazmışlar.
0: Maalesef ya.
1: Bir iki tane daha söyleyeyim, hepsini birden söyleyin. Akıl, us, eş anlamlısı, düşünme, anlama, kavrama gücü. Herhangi bir konuda salık verilen yol, bir şeyi başka bir şeyden ayırt etme gücü. Üçüncüyü söylüyorum. Aşk, sevi, amor.
0: Amor. Yeah.
1: Hepsini okumuyorum. Ama aşk olmayınca meşk olmazı şöyle izah etmişler. Yazık etmişler. Güçlü bir istek olmayınca hiçbir şey elde edilemez.
0: Ne alakası işte.
1: Evet. Hocam, yani böyle o... Türkçe öğrenemeyiz.
0: Bak sonda...
1: son bir tane daha evet. Söylüyorum. Ahlak. Aktöre, sağtöre.
0: Evet, aktöre demişler.
1: Çoğul huylar.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bakın sondan başlayalım. Bir şeyden aşk olmayınca meşk olmaz. Az evvel bahsettiğim meselelerin kökeninde, özelinde şöyle bir şey olacağım. Şimdi bir tane sahabi peygamberimize diyor ki...
1: Elde etmek diyor ya. Evet. Yani ne kadar kötü bir şey.
0: Diyor ki ya Resulallah diyor, bana diyor bir valilik, bir görev, bir şey versene diyor. Tamam peygamberimiz. O da diyor ki sen bu işe ehliyeti değilsin diyor. Tamam. Ben de bunu isteme deyince hiç sesini çıkarmıyor. Ebu Zeysen hatırlamıyor. Ayrılıyor tamam. Bir daha da Hazreti Ebu Bekir'de... Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de buna asla kabul etmiyor. Diyor ki sen buna ehil değilsin. Tamam bitti bu kadar. Şimdi sonra Peygamber'in şöyle bir hadisi var. Diyor ki bir insan bir göreve talip olursa bakın Allah o görevin sıkıntılarıyla onu baş başa bırakır. Ama bir insan bir görev verilirse Allah o kişiyi o işin nimetiyle baş başa bırakır. Yardımcı olur yani. Dolayısıyla talip olmayın. Zaten hani Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır ya, çok garip bir şeydir bu. Hazreti Ömer bir gün bir sabah böyle teftiş edermiş biliyorsunuz. Sabahlar kalkar ne var şey diye. Bir evin önüne sesler geliyor. Bakıyor ki yaşlı bir kadın içeride bağırıyor. Tamam çocuklarım az kaldı çocuklarım falan diye bağırıyor. İşte nedir? Bu çocukların babası ölmüş, bir yaşlı kadına kalmış. Torunlarına bakacak yiyecek bir şey yok. Taş kaynatıyor şeyde.
1: Suda.
0: Evet. Suda. Daha sonra Hazreti Ömer gidiyor. Ya diyor sen niye bunu Ömer'e demedin? Diyor ki niye diyecekmişim? Onun bilmesi lazım diyor. Nasıl bilsin diyor. Bilmesi orada ne işi var diyor bak. Çok garip bir şeydir bu. Yani bu görev alan insanlara acayip bir şey, vazife yüklüyor bu düşünce. Yani sen ne yapacaksın kardeşim? Sen bileceksin. Bilmiyorsa oraya gelmeyeceksin. Bu ne demektir? Mesela bu Osmanlı'da çok kıymetlidir bu düşünce. Bir masal üzerinden anlatırım da vaktimiz yok. Çok harika bir şey. Yani devletçilik oyunu diye bir oyun vardır. O oyun üzerinden insanları avlarlarmış. Kıymetli insanları. Şimdi şöyle bir şey var. Bir öğretmen sınıfta diyor ki arkadaşlar Ferhat diyor Şirin'in aşkıyla diyor o kadar derin bir aşkla seviyordu ki dediler ki sana bir Şirin'i vereceğiz ama şu karşıki dağdaki su getir. Tamam dedi gitti ne var ki aldı diyor eline balyozu kazmayı dağ diyor deşti diyor balyozla kazmayla su getirdi. Çocuğun biri diyor ki ya hocam diyor bu bana çok abartılı geldi diyor ya kazmaya dağ mı derindir diyor kusura bakma efendim oğlum haklısın diyor. Kazmaya daha derin. Mesela diyor. Ama az evvel dedin diyor daha derindi. Oğlum diyor Ferhat Dağı aşkla deldi diyor. Lan kazmaya delmedi ya. Kazmaya bir araçtı sadece ya. Bak buradan şu anlam çıkıyor. Atalarımız demiş ki aşk olmazsa meşk olmaz. Bunun anlamı şu. Aşk denilen şey, meşk denilen şey iştir. Hepimizin işi var. İnsanlar işin külfetiyle, zorluklarıyla karşılaştıkları zaman aşkları büyükse meşk onlara küçük geliyor. öyle bir aşkı var ki basit şeyler var, önemli değil diyor. Ama kişinin aşkı küçük, meşki büyükse meşk gözünde dağ gibi büyüyor. Ben şunu anlıyorum, acizane kanaatim. Mesela ben çok yüksek motivasyonlu bir insanımdır. İşimi çok yüksek motivasyonla yaparım. Ya beni kimse demoralize edemez, mümkün değil. Niye biliyor musun? Bak şunu biliyorum. Hocam bak, aşk, biz insanlara meşk veriyoruz, aşk veremiyoruz. Aşk veremediğimiz için de çocuklarımız ne yapıyorlar? Meşk içinde boğulup kalıyorlar. Şimdi biz, şunu ben anlıyorum acizane, Tanzimat'tan sonra ki bütün aydınlarımızın, Cem Meriç, Rasim Özdeneren, Sezai Karakoç, Necip Fazıl, kim derse şunu olmuş hocam. Tanzimat'tan sonra bizim bu kelimelerle bağlarımız çok feci kopmuş. Hatta tam tersine dönmüş. Mesela Tasvir-i Efkar diye gazete var.
1: Evet.
0: Nam-ı Kemal çıkarmışlar. Ya efkar kelimesi fikrin çoğulu demek. Ama ne olmuş zamanında fikir kelimesi olmuş? Efkar, dert, tasa, gam, keder olmuş. Ayda. Ya diyor ki, abi bizi efkar bastı, işte bir sigara içelim. Efkar bastı, rakı içelim falan. Ya efkar niye bastın seni kardeşim? Efkar güzel bir şey ya. Bak bu kelimin var ya, almışlar.
1: Basmıyor yani, bana bir sürü fikir geldi.
0: Tam tersine efkar ki bassın. Mesela akıl kelimesinin çoğulu ukala. Ukala kelimesi Tanzimat'ta da önce kullanılan çok değerli bir kelimedir. Akıllılar demek. Ziya Paşa'nın var ya terkibinde nice ukaladan. Abi ukala olmuş, terbiyesiz, saygısız. Bu kelimedir, kim bu hale getirdi ya?
1: Ters düz.
0: Ters düz etmişler.
1: Ya yok olmuş ya ters düz.
0: Pek çok kelime ters düz edilmiş. Keşke yok olsaydı yani. Yok olsaydı bak. Şimdi ne oluyor mesela, düşünce kelimesi, düşün bilmediği işin. Ne zararı var?
1: Kötüye kadar gelmiş.
0: Hatta çok kötülük, ben araştırdığım için biliyorum. Düşünen adam heykeli, Rodin'in heykeli biliyorsun Fransa'da, Rodin Müzesi'nde duruyor. Düşünen adam heykeli var şöyle. Araştırdım. Dünyada 80 tane ülkede bu heykelin kopyaları varmış. Amerika'da parlamento önünde, işte İsrail'de istihbarat binasındaymış, İsviçre'de mezarlık girişindeymiş, koymuşlar. Güzel ha. Mesela Çin'de müzeye şey girişi
1: var. Mezarlık en doğrusu.
0: En doğrusu bizde akıl hastanesinin bahçesinde. Olacak şey mi ya? Ya düşün adam, Türkiye'de akıl hastanesinde böyle bir şey olabilir mi? Ben dedim ki, böyle karşılaşıyorum tabii milletvekillerimizle, ya şunu şuradan törenle kaldıralım. Allah için ya. Kaldıralım da ya bunu diye oradan yok edelim. Ya bir kütüphanene koyalım. Ya bir üniversite bahçesine koyalım. Ya bu olmaz. Çok kötü bir temsil ya. Dolayısıyla düşünme, fikretme, akletme.
1: Ya düşününce oraya gidiyorsun diyor.
0: Ne olabilir ki? Gösteren düşünme o. Diyor. Akıl hastanesinde ne işin var? Düşünenler burada abi. Buyur şimdi. Bak çok tehlikeli. Bu kelimeler değersizleştirilmiş. Bakın. İnsanın değersizleştirdiği bir şeyden değer üretmesi mümkün değil. Üretemezsiniz. Akıl kelimesi bağlama demek. Arapça. Araplar deveyi ağaca bir yere bağlayan ipe akıl derlermiş. İşin garibi. Türkçede de akıl öktür, o da bağlama demek. Mesela öklemek denir. Hayvanı toprakta bir şey çakarsın böyle kazık, buna bağlarsın, öklemektir o. Ök Türkçe'de hem anne demek, hem akıl, hem bağ demek.
1: Hocam,
0: çok değerli bir kelimedir. Şimdi siz bunu anlamış şu. Akıllı kişi bağlanan kişidir. Özgür kişi değildir. Özgür bağlanandır ya. Bir yere bağlısındır, tamam mı bak. Şunu
1: bağlı
0: söylüyorum.
1: Olduğun yere nispetle özgürsün.
0: Özgürsün çünkü mutlak özgürlük şeytanın kucağına gitmektir. Öyle bir şey yok. Şunu şöyle diyoruz. Özgür, canlının istediğini yapan değil, canlının istediğine karşı çıkan kişidir.
1: Hocam inşallah tekrar konuşmak
0: inşallah.
1: Dileğiyle diyeyim. Bir dil seferberliği ilan edilmesi
0: tabii.
1: Gerekiyor yani, ülkemizde.
0: Evet.
1: Ve sözcükler yazmamız.
0: İnanın bunun hiçbir zararı olmayacak, çok büyük faydaları olacak. Çok. Şu an çocuklarımız, bakın kavga, gürültünüze çocuklarımızın konuştuğu kelime sayısı 200'e kadar düşmüş, 200'e kadar.
1: Evet.
0: Bir insan 5000 kelime bilmiyorsa o insan bütün değerini kavgayla anlatır.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Dursun Ali Tökel hocamızla dil ve dil meselelerimizi, kelimelerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
5: Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
5: Doğru mu?
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
7: Türksel'lere bağlan hayata.
8: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için. Her birimiz için.
9: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
10: Peki siz Araf'ta mısınız?
9: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
13: Dene, sana da çıkar.
12: Denemesi bedava.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese iyi akşamlar. Saatler 21'i gösteriyor ve haber bültenine başlıyoruz bu saat dilimine. Şimdi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Hemen o görüntüleri ekranlara getirelim. Ekiplerin de müdahalesi de devam ediyor. İhbarı alır almaz olay yerine gitti itfaiye ekipleri. Tabii ilk başta en önemli kısım oradaki hastaların tahliye edilmesi ve hastaların tahliye işlemleri de devam ediyor bir yandan ilk bilgilere göre, onu söyleyelim. Ekiplerin yoğun bir şekilde müdahalesi var, çalışmaları var. Hastanenin ek binasında mı, direkt ana binada mı bu yangın çıktı, neden çıktığına dair tabii henüz bir bilgi yok. En önemlisi şu anda hastaların ve orada hasta yakınlarının elbette ki en kısa süre içinde tahliyelerinin tamamlanması ve sonra yapılacak olan inceleme çalışmalarla birlikte yangının çıkış noktasına doğru yapılacak olan çalışmalar elbette ki önem kazanacak. Ama şu anda tabii dumanları görebiliyorum ben. Canlı olarak da bu arada görüntüyü ekranlara taşıyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda yangın çıktı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında çıktı, bildirildi ve HİPAR

0: üzerine tabii çok sayıda ekipler, itfaiye ekipleri başta olmak üzere tabii ki polislerde ve çevre hastanelerden de yine elbette ki oraya ek personel, ek yardım oraya hemen yönlendirildi ve çalışmalar da şu anda devam ediyor ekipler tarafından yoğun bir şekilde. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul dosyalara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Biri 20 yıllık, diğeri de 13 yıllık olan iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı.
1: Faili meçhul dosyalar tek tek raftan indiriliyor. Failler Türk yargısına hesap veriyor. Son olarak 20 ve 13 yıllık iki dosyada daha failler yakalandı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 20 yıl önce Rıza Güzel ortadan kaybolmuştu. Şüphelilerin tekrar ifadesi alındı. Yeni delillerin ele geçirilmesiyle 3 ilde operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Arif Yılmaz da Samsun'da 13 yıl önce ateşli silahla öldürülmüştü. Yılmaz'ın dosyası o günden beri faili meçhuldü. Dosya raftan indirildi, ETS kayıtları incelendi. 28 kişinin iletişim bilgileri tek tek kontrol edildi. Yeni deliller ışığında 2 şüpheli tutuklandı. Son aydınlatılan dosyalarla 67 cinayet daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların devam edeceğinin altını çizdi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği tarafından düzenlenen bir programa katıldı. Önemli mesajlarda bulundu. Özellikle de tabii Türk Sivil Havacılığı'nın 2002 yılından günümüze kadar olan sürecini değerlendirdi. Ve Bakan Uraloğlu, son 24 yılda havacılıkta çağ atladık dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın hava yolu halkın yolu olacak vizyonuyla sivil havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık ve son 24 yılda çok büyük atılımları hayata geçirdik.
3: Hava yolu halkın yolu olacak stratejisiyle yola çıktıklarını belirtti. Türk sivil havacılığının son 24 yılda çağ atladığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'daydı. Ulusal Havacılık Şurası İzleme ve Değerlendirme Zirvesi'nde konuştu, önemli mesajlar verdi.
2: 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e yükselttik.
3: Bakan Uraloğlu 2002 yılından bu yana artan yolcu sayılarına dikkat çekti ve rakamları paylaştı.
2: 2002 yılında 34,5 milyon olan toplam yolcu sayısını geçen sene 247 milyona çıkardık. 489 olan hava aracı sayısını %424 artışla 2026 Eylül ayında 2562'ye çıkarmış durumdayız.
3: Bakan Uraloğlu havacılığın sadece ulaştırma faaliyeti olmadığını belirtti.
2: Bu tablo havacılığımızın artık yalnız bir ulaştırma faaliyeti değil, ülkemizin dış ticaret dengesine ve hizmet ihracatına doğrudan katkı sunan stratejik bir sektör olduğunu açıkça göstermektedir. Asya Pasifik bölgesindeki açılımımızı stratejik önceliklerimizden birisi haline getirdik.
3: Bakan Uraloğlu ayrıca yabancı hava yolu işletmeleri sayısının ve uçuş çeşitliliğinin artmasını da desteklediklerini belirtti.
0: Sosyal medyada çocuklara yönelik uygulanan o yaş sınırlaması yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bu kapsamda 15 yaşını doldurmamış olan çocuklara sosyal ağ sağlayıcıları hizmet sunamayacak tabii ki. Kontroller de e-devlet üzerinden yapılacak o yaş sınırlaması kontrolü özellikle. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar için nasıl bir düzenleme geçerli? İşte orada da ebeveyn kontrolü, canlı yayın gibi ya da kişisel reklam yasağı gibi tedbirler uygulanacak.
1: Müzik Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem başlıyor. Yaş sınırlamasını içeren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sosyal ağlarda yaş doğrulama, çocuklara özgü hizmet ve ebeveyn kontrolüne ilişkin kurallar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Hesap oluşturma aşamasında kullanıcının yaşı e-devlet üzerinden yaş doğrulama belirteciyle kontrol edilecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen çocukların hesap açılış talepleri onaylanmayacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklar içinse ayrıştırılmış hizmet dönemi başlayacak. Bu hesaplarda yüksek gizlilik ayarları varsayılan olarak uygulanacak. Çocuk hesapları gizli olacak, canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek. Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas alınacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğini belirleyen yöntemler kullanılacak. Yönetmelikle ebeveyn denetimi de güçlendiriliyor. Anne ve babalar çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek. Yeni düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplarda yaş doğrulama işlemleri 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak.
0: Okul gıdası hakkında tebliğde yeni bir değişikliğe gidildi ve bu düzenleme kapsamında okul kantinlerinde ya da okul içi gıda satış noktalarında artık beslenme skoru sistemi uygulanacak. Hatta getirildi bile bu sistem. Peki nedir? Ürünlerde A, B, C harflerinden oluşan bir etiket yapıştırılacak. Ancak bu skor tabii ki tek başına okulda o ürünlerin satışı anlamına gelmeyecek.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Okul gıdası hakkında tebliğde yapılan değişiklikle beslenme skoru sistemi mevzuata eklendi. Artık ürünlerin beslenme profili A, B ve C harfleriyle etiketlerde gösterilecek. Yeni sistemde gıdanın enerji değeri, besin öğeleri, diğer bileşenleri ve üretim süreci dikkate alınacak. Ürünün beslenme profili renk ve harflerden oluşan bir sistemle tüketiciye sunulacak. Beslenme skorunun hesaplanmasında kullanılacak yöntem ve kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Ancak A, B veya C skoru almak bir ürünün okulda satılabileceği anlamına gelmeyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından satışa uygun bulunmayan gıdalar beslenme skoru taşısa da okullarda satılamayacak. Yeni düzenleme ile okul gıdası logosu ve beslenme skoru birlikte değerlendirilecek. Düzenleme sadece kantinleri kapsamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullardaki kantin, kafeterya, yemekhane, büfe ve çay ocakları da yeni kurallara tabi olacak. Böylece öğrencilerin okul içinde ulaştığı gıda noktaları aynı mevzuat çerçevesinde denetlenecek. Kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Belirlenen kurallar Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilecek. Kriterlerin yayınlanmasıyla hangi ürünlerin okulda satılabileceği daha net hale gelecek.
0: Haber bültenindeki bu saat dilimine de nokta koyuyoruz. Bizden sonra Mustafa Daş'tan Doğrusu Ne programıyla sizinle birlikte olacak.

Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: Akbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50.000 düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
3: Troy!

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Soruşturmalar var. Diğer taraftan meclis açıldı. Genel kurul çalışmaları var. Diplomaside hareketli dakikalar var. Peki hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenim şöyle ledimize getirsin. Bakalım başlıklarımıza. Yeni partinin çamur siyaseti. Bu başlık aslında bakarsanız fon soruşturmasıyla alakalı. Yeni partili Özdağ'ın yaptığı bazı açıklamalar vardı. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile diğer taraftan Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında fon soruşturmasıyla ilişkili bazı iddialar ortaya atıldı. O iddiaların daha sonrasında isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. Özdağ özür dilemedi ve bazı tepkiler de vardı. Fon soruşturmasına bakacağız. Çünkü fon soruşturmasıyla alakalı önemli detaylar var. AK Parti'de biliyorsunuz bir kanun teklifini meclise sundu. 9 maddelik bir kanun teklifi. Bu kanun teklifinin önümüzdeki günlerde genel kurul aşamasına gelmesini bekliyoruz. Ödemeler bekleniyor. Bir taraftan da 1 milyon liralık üst sınırdan bazı ödemelerin gerçekleştirilmesi, daha doğrusu ara ödemelerin yapılması bekleniyordu. Soruşturmadaki son detayları da yine

0: Masaya yatıracağız. Asrın yolsuzluk davası devam ediyor. İmamoğlu suç örgütüyle alakalı davada yeni itiraflar var. O itiraflar aslına bakarsanız çarkın da nasıl döndüğünü biraz daha netleştirdi, biraz daha belirginleştirdi. Bazı villalar mesela Ekrem İmamoğlu'nun şahsına geçmiş. Bu konuyla alakalı da yine konuşacağız, değerlendireceğiz. Diğer taraftan baktığımızda tabii önemli gelişmeler neler? Sadece bu konu değil, katil Netanyahu. Şimdi seçime gidiyor İsrail. Seçime giderken de bir taraftan içeride, yani İsrail'i konsolide edebilmek için katil Netanyahu Türkiye'yi hedef alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Önümüzdeki günlerde Gazze'ye yönelik saldırıların da artabileceğine dair bazı sinyaller var. Sadece Gazze değil, Suriye, Lübnan yine Netanyahu'nun hedefleri arasında neler olacak bölgemizde, bu konuyu da konuşacağız. Tabii Yemen'deki Husiler bir taraftan Suudi Arabistan'a saldırıyorlar, Riyad'a saldırıyorlar. Mekke İttifakı burada mercek altında. Mekke İttifakı nasıl bir yol haritası izleyecek, bu konuyu da yine uzman konuklarımızla değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımla takdim ederek başlayayım. Saygı sesi yazar, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi fon soruşturmasıyla başlayacağız. AK Parti 9 maddelik bir kanun teklifini meclise sundu. Başsavcılık en çok kâr eden 214 kişilik listeyi de TMSF'ye iletti. 1 milyon liralık ara ödemelerin yapılması bekleniyor. Eğer ki genel kuruldan geçerse bu ay içerisinde bu ödemelerin de başlayabileceği yönünde AK Parti cephesinden de yapılan bazı açıklamalar vardı. Cüneyt Hocam, nasıl buldunuz kanun teklifini?
1: Ya burada zaten biliyorsunuz krizin ilk anından beri temel 3 hedef vardı. Birincisi zararların ödenmesi. Hı hı. İkincisi bu konuyla ilgili bütçeye bir yük binmemesi ve suçluların bir şekilde cezalandırılması için sürecin yürütülmesi. Üçüncüsü de bir daha böyle bir para piyasalarına ilişkin fonlarda sorun çıkmaması için bir düzenleme yapılması. Bizim şu anda gördüğümüz bu ödemenin mevcut kotasyonda, mevcut mali disiplin içerisinde, mali hukuk içerisinde karşılanabileceği, nasıl karşılanabileceği, bütçe kalemlerinin nereye aktarılacağı konusunda bir belirsizlik vardı. Bunu gideren bir düzenleme. Düzenlemenin 3 tane temel noktası var. Birincisi bir kere hazineye yük binmeden mağdurların, buna sebebiyet verenlerin öncelikle bu fonların şirketlerinin tasfiyesinden elde edilen gelirle veya ilgililerin nedamet duyması suretiyle parayı iade etmesi halinde aktarılan hesap üzerinden ödenmesi. İkinci nokta, kişilerin bunun mal varlığı, yani bu borçlardan mal varlığıyla olan sorumluluğunun devam etmesi ve ödenemeyen tutarların enflasyon oranında bir şekilde blok edilip bu tutarlar tahsil edildikçe ilgililere aktarılması. Üçüncü durumda geriye dönük bu yasanın uygulanması, yani 17 Eylül'den itibaren durumlarla ilgili bu sürecin uygulanması. Tabii bu yasanın çıkması aslında bu parçanın bir, ya bu sürecin bir parçası. Bununla ilgili 214 kişi ve kuruluşla ilgili de bir inceleme başlatıldı. Bu ne demek? 214 tane bizim olağan şüpheli bulduğumuz kişi veya kuruluş var. Kişiler de olabiliyor. Bu fon piyasasında kişiler de girip buradan kat be kat para kazanabiliyorlar. Bunların incelemeleri niye yapılacak? Bu biraz önce bahsettiğimiz yasayla birlikte yürürlüğe girecek yeni sistem, buradan alınan paraların orada o yeni yasayla yürürlüğe girecek sistemde tutulmasını, oradan da bu havuzdan da dağılmasını. Burada ilk kim parayı alacak? İlk fona kim girmişse, first in first out, yani ilk giren ilk çıkar ve bağlamında bir sistematik getiriliyor. Orada ilk fona giren bu süreçten ilk istifade edecek. Böyle bir sıralamaya girecek. Para yeterse ne ala, yetmezse biraz önce dediğim gibi bir oranlamayla para bloke edilecek ve tahsilat yapıldıkça ilgilere ödenecek. Bence bir kere bu zararı giderme anlamında mali suçlardaki ilk adımın doğru geçtiğini görüyoruz. Burada bundan sonra artık biraz daha işin kriminal boyutuna, yani adliye boyutuna hep birlikte bakacağız.
0: Bu 214 kişilik liste

0: TMSF'ye iletilmesini anlama geliyor hocam. Ne yapacak TMSF bu?
1: TMSF bu ilgili kişilerle ilgili olarak, biliyorsunuz TMSF suçla ilgili herhangi bir durum olduğunda artık bir yasal kayyım pozisyonuna dönüştü. TMSF'nin bu kişilerin

0: sadece fondan dolayı kazandığım para kadar değil, tüm mal varlığımla sorumlu hale geleceğim. O zaman bu mal varlığının bir şekilde benim tarafımdan değil, TMSF gibi bir kayyum kuruluşu tarafından yönetilmesi lazım. O bağlamda bir düzenleme veya durum olduğunu değerlendirmek.
1: Şimdi benim bu kanun teklifinden anladığım sonuçta o fonlarla alakalı nihai kazancın, yani fonlar tasfiye edilmeden önceki kazançtan değil, yatırım oranına göre ödeme yapılacağı
0: Tabii.
1: yönünde. Doğru değil mi?
0: 1 milyona kadar ödeme. Yani 1 milyona kadar ödeme. İlk ödemeler 1 milyon. Yani 1 milyon ödeme yapma anlamında değil. Benim 3 milyonluk zararım var. 1 milyonu ödenecek. Ama
1: Evet.
0: sayı az. Yani şimdi sayı, daha doğrusu bu küçük yatırımcı dediğimiz, daha doğrusu mağdur olanların sayısı sayı olarak fazla, miktar olarak az.
1: Az.
0: Diğerleri sayı olarak az ama miktar olarak belki de fonun neredeyse %70'lik tutarına tekabül eden bir bütçeye sahipler. Bu aradaki dengesizlik aslında sorunun bir şekilde ya yasayla beraber çözülmesini de olanaklı kılıyor. Yani önemli olan gerçekten mağdurların bu süreçle ilgili tazminini sağlamak. Zaten diğer tutarlarla da ilgili eğer bir biçimde zaten nedamet gösterip o paralar bütçeye, hazineye aktarılmadığı müddetçe veya SPK'ya iade edilmediği müddetçe bu kişilerle ilgili bir indirim sebebinin de olmayacağı ortada. Kaldı ki yine bu suçlarla ilgili tüm mal varlığına ilişkin tasfiyenin de, yani mal varlığı ile ilgili sorumluluğun da bu yasayla beraber gündeme geldiğini düşünürsek kaçar bir tarafı bulunmuyor. Hatta yurt dışına giden paralarla ilgili Sayın Adalet Bakanı'nın yaptığı bir açıklama da var. Bununla birlikte değerlendirmek gerekir.
1: Şimdi şöyle 214 kişilik liste TMSF'ye verildi. Bir banka hesabı açılmıştı. Bu banka hesabına gönüllülük esasına dayanarak bir ödeme yapılması istendi. Oraya şimdiye kadar, herhalde ben yanlış hatırlamıyorsam, 4 şahsın ödeme yaptığı yönünde bir bilgi var. 4 ya da 5 şahsın ödeme yaptığı yönelik bir bilgi var. Şimdi oradaki sayı artmazsa, mesela bu 214 kişilik listeyle beraber TMSF'nin devreye girip bu 214 kişi içerisinde şüpheli işlem yaptığı belirlenen şahıslar olursa ya da tüzel kişiler olursa, onların da mal varlıklarının el konulması ya da aktarımı istenmesi gibi bir durum söz konusu
0: Şu
1: olabilir mi?
0: anda zaten suç şüphesi altında bunlar. Burada açıkça hile unsuru var. Hile unsuru olması sebebiyle ortada bir suç var. Yani burada ben mal varlıkları ile ilgili TMSF, bu 214 kişiyle ilgili ben bir dondurma veya buna benzer bir işlemin de zaten yapıldığı kanaatindeyim. Ama buradaki sorun Mustafa Bey, mevcut hali hazırdaki paranın dondurulması değil. TMSF'nin devreye girmesi, geriye dönük işlemlerin bir biçimde irdelenerek paranın başka nereye akmışsa onun da bir biçimde bulunması. Yani
1: Tespit.
0: tabii. Veya yurt dışına çıkmışsa bunların da tespit edilmesi ve edildiği andan itibaren de bu mal yönetiminin TMSF tarafından elde tutulması anlamında bir adım olarak görmek gerekiyor. Önemli bir adım. Biz buna hızlı tasfiye de diyebiliriz. Yani tasfiye süreçleri var. Hızlı tasfiye sürecine geçti devlet. Ne yapacak? Sonuna kadar gidecek. Bu günün sonunda bu tutarlar hazineden mi karşılanacak? Anladığımız kadarıyla yasa hazineden karşılanmaması yönünde tüm tedbirlerin uygulanmasının önünü açıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü bazı mal varlığına ilişkin suçlarda, özellikle vergi veya buna benzer suçlarda biz bazı mal varlıklarına gitmenin engel olduğu düzenlemelerle muhatap olabiliyoruz. Bu mal varlığının tasfiyesi noktasında özel bir düzenleme getiriyor.
1: Bu yurt dışına çıkarılan meblağlar tespit edildikten sonra Türkiye'ye nasıl getirilecek hocam? Var mı bununla alakalı bir
0: Yani
1: uluslararası mevzuat?
0: hukuki, tabii bununla ilgili, yani suça konu olan bir paranın yurt dışına çıkması bir adli işbirliği sistematiği. Yani biz Europol ve Interpol meselesini biliyoruz. Burayla bir işbirliği. Ama bu işbirliği süreci çok uzun sürer. Ben gönüllü iade meselesinin de biraz bununla bağlantılı olduğu kanaatindeyim. Yani hukuki süreci işlettiğiniz andan itibaren sizin bazı kurumları resmen ikna etmeniz gerekir. Ama kişiler güvenli, bir kişilerin kendisi gidip bu hesaplara yurt dışına götürdükleri paraları iade edip getirirlerse bu daha kolay bir yol olur. Bunun öncelendiği, bunun için beklendiği düşüncesi var bende. Tabii bu ne kadar bu doğrulanabilir bir bilgi değil. Bu sadece benim bir tahminim. Bunun da doğru bir yöntem olduğu kanaatindeyim. Şu anda sizin burada 10 gün, 15 gün beklemeniz, konuyu salt hukuki olarak değerlendirdiğinizde ikna etmeniz gereken bir kurum var karşınızda ve bu paraların orada bir yatırıma göstermelik de olsa yönlendirildiği durumlarda bu sefer devlet refleksiyle de ilgili devlet refleksiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz.
1: Hocam bir soru daha soracağım size, yine hukuk konusunda çok fazla tartışılan meselelerden bir tanesiydi. Bu şimdi çok fazla isim

0: Geçti fon konusuyla alakalı Fatma Betül Sayankaya eski bakan. Şimdi şöyle eleştiriler var özellikle SPK'ya yönelik olarak neden suç duyurusunda bulunulmuyor savcılığa diye bazı eleştiriler var. Savcılık bu noktada SPK'nın kendisine yani böyle kamuya mal olmuş ortadaki bir konuyla alakalı kendisine suç duyurusunda bulunulmasını bekler mi? Şimdi yoksa şöyle, SPK'nın suç duyurusunda bulunması gerekir mi?
1: Bu konu çok böyle basitçe anlatılırsa şöyle memur bir suç işlediği zaman yani memur suçuyla ilgili. Savcılık doğrudan müdahale edebiliyor mu? Edemiyor. Sebebi ne? Memurun statüsünü korumak için. Burada da sermaye piyasasının statüsünü korumak için buna bir yetki verilmiş.
0: Evet.
1: Şimdi suç duyurusunda bulunması için bazı şartların oluşması lazım. Çünkü sermaye piyasası siz bir suç dengesi içerisine yerleştirdiğiniz andan itibaren sarsılmaya başlar. Gerçi bu fon krizinde fon krizi sebebiyle dolaylı etki anlamında borsada zarar gördü. Ben buna sebebiyet verenlerin ondan da sorumlu olması gerektiği kanaatindeyim. Yani tüm bu piyasanın tırnak içerisinde söylemek gerekirse ortaya bir taş attık diyelim bir gölde dalgalandı ve etkilendi. Bunlar ister istemez bu taşın o göle düşmesiyle ortaya çıkmış.
0: Bu fonlar aracılığıyla borsadan kağıt alanlar da var.
2: Tabii.
0: Fon çalıştırıyor borsadan kağıt alıyor. Mesela onlarla alakalı daha adım atılmadı.
1: Tabii. Yani bu konunun çok katmanlı olduğu kanaatindeyim ben ve çok katmanlı olmasının yanında SPK disiplini içerisinde suç duyurusunda kiminle ilgili suç duyurusunda bulunup kiminle ilgili suç duyurusunda bulunmama konusunda da yetki SPK'da suç unsuru hile burada. Haksız veya fazla kazanç durumu SPK'nın kendi mevzuatında tazmin koy. Orada iki kat meselesi var 107. madde. Zaten iki kat iade ederse bir suç duyurusunda bulunmama durumu var SPK'nın. Ben biraz süreçlerin onunla ilgili...
0: Burada galiba Fatma Betül Sayankaya'nın ifade vermesi biraz kafaları karıştırdı. Yani suç duyurusunda bulunulmadan savcılık nasıl ifadeye çağırdı?
1: Orada sanki suç duyurusuyla ilgili bir durum oluştu. Suç duyurusu oldu, sonra bir ifadeye çağrıldı. Tabii ifadeye çağrılması, suç duyurusunda bulunma durumu ve bu paranın iade edilmesi, bir kat paranın iade edilmesi. Orada da ilginç bir durum oldu. Faizini hesaplamış, çekmiş. Ben onu bir anlamlandıramadım. Tek kat paranın ödenmesi sadece suçla ilgili ceza hukuku boyutunda bir takım indirimlere sebebiyet verebilir. SPK'nın suç duyurusu olmadan şeyle ilgili, bakanla ilgili, Fatma Betül Sayankaya ile ilgili bir işlemin yapılması mümkün değil. Bu bir şart. Bunu kaldırabilir mesela mevzuatta bunu kaldırabilir. Ama bu sermaye piyasasının özel niteliği itibariyle her konunun suçla değil, mali tazminle çözülmesinin öncelenmesi politikasıyla ilgili bir şey. Dünyanın hemen hemen her yerinde de böyle.
0: Daha
1: sadece Türkiye'ye, tabii Türkiye özgü bir şey değil. Çünkü amaç burada sermaye piyasasının güvenilirliğine zarar vermeden bu meseleyi çözmek. Yani tazmin edildiği zaman mesele çözülüyorsa buna suç duyurusunda bulunsanız ve tazmin edemezseniz daha büyük bir zarar çıkacak ortaya. Etki anlamında o bağlamda oluşturulmuş bir sistematik.
0: Şimdi Can Türk Hocam bir taraftan kanun teklifleri meclise sunuluyor. Bir taraftan ister istemez şimdi yatırımcılar nasıl bir ödeme ortamının gerçekleşeceği, takvimin nasıl olacağına dair kafalarda soru işaretleri var. Onun netleşmesi bekleniyor. Diğer taraftan da tabii siyaset devam ediyor. Şimdi söz konusu soruşturmanın içerisinde eski bir bakanın olması muhalefetin de dişine kan değirdi. Hani muhalefet bir anda kabine üyelerini hedef almaya başladı. Mesela Yeni Parti cephesinden Ümit Özdağ'la bazı açıklamalar yaptı. O açıklamalarda işte mevcuttaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının fonlarda olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştı ki daha sonrasında onun bir isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la alakalı bazı iddialar var. Anlaşılan o ki muhalefet cephesinden bu iddialar gelmeye devam edecek. Yani genel itibariyle de baktığımızda bir karalama kampanyası başlatıldı muhalefet cephesinde. Böyle Murat izi kalsın deniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii şimdi tam hani Ekrem İmamoğlu davası üzerinden belediyelerdeki o yaygınlaşan yolsuzluk ve rüşvet davası.
0: Örtme çabası değil mi?
2: Tabii. Yani tam bunun üstüne bu olay patlayınca ciddi anlamda muhalefet artık karşı saldırıya geçiyor. Bakın savunma dahi değil.
0: Evet.
2: Çünkü başından beri muhalefetin yaptığı başta hani Özgür Özel ve ekibinin bu iş hani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken de hiçbir şekilde bir savunma stratejisi uygulamadılar. Tamamen saldırı stratejisi uyguladılar. Sürekli olarak işte Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklandığı, efendim CHP'li o dönemin şartlarında belediyelerin haksız yere bir operasyonla bu süreçlerin yürütülmek istendiği üzerinden gittiler. Şimdi bu argümanı bir kat daha arttırarak diyorlar ki sizdeki olay daha büyük bir olay. Ama şimdi anlaşılmayan veya yani daha doğrusu anlamak istemedikleri ama kamuoyunun gördüğü, milletin gördüğü şu. Bakın AK Parti ve Cumhur İttifakı hiçbir şekilde yolsuzluğu, suç işleyeni savunmuyor, korumuyor, bizdendir demiyor. Ciddi derecede üstüne gidiyor. Bu üstüne gitmeler devam edecek belli ki. Çünkü en doğru bir iş yapıldı. Mesele doğrudan savcılıkla ilişkilendirildi, yargıya aksettirildi. Ve savunma değil, daha çok suçlunun üzerine gitme alışkanlığı var. Ama dün galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir açıklaması var. İşte algı üzerinden bir operasyon çekilmesine de müsaade etmeyeceğiz. İşte şimdi artık yani bu bir siyasi strateji. Doğrudan saldırma üzerine. Tabii bugün yine muhalif kanallarda şey vardı işte. Bu yaklaşık 4 milyon insan borsada mağdur olmuş. O söz konusu hisseleri alarak. Tabii bunu kimin ne yaptığını onu, yani borsadaki mağduriyeti çözmek biraz zor. Ben orada o mağduriyetin çözülebileceğini de zannetmiyorum. Çünkü orada o hisselere girip de kazanıp mesela hisse işte 6 liradan 68 liraya giderken kazanıp 68 lira olmadan çıkanlar da var. Tabii. Yani 6 liradan girmiş 30 liraya çıkmış adam çıkmış. Şimdi bu adamlar kazandıklarını geri verecekler mi? O noktada hani borsadaki iş biraz risk grubu. Yani orada bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bu fon meselesinde devlet iki şey yaptı. Bir, mağdurların paralarının geri iade edilmesi için bir süreç başlattı. İki, gecikmeksizin bu işi yapanların üstüne gidildi. Başta Fatma Betül Sayankaya olmak üzere işte partinin dışına atıldı. Yani hiçbir şekilde savunmadı. Bu temiz siyaset için, açıklık ve şeffaflık için doğru bir olması gereken bir adımdı. Oysa hala hakkında suçlamalar olan, davaları devam eden belediyeler, belediye başkanları ile ilgili hiçbir şey yok. Yani muhalefetin başardığı, becerdiği.
0: Ya birazdan konuşacağız mesela İmamoğlu suç örgütüyle alakalı bir sürü iddia ile. Bir sürü itiraf yani, var daha doğrusu.
2: Ve üstelik bunlardan hiç bahsetmeden doğrudan artık bu olay üzerine. Yani bir anlamda yansıtma, bir anlamda perdeleme çabası gösteriliyor. Tabii millet bunu takdir edecektir. Yani o noktada ben hani evet olayın sıcağı sıcağına vehameti ve olayın hani kamuoyundaki yansıma biçimine baktığımızda evet bir gürültü patırtı gibi bir görüntü var ama bu iş hukuki anlamda devam ettikçe hükümet bu işin suçlunun üstüne yürüdükçe işte Cüneyt Hocam'ın dediği gibi yurt dışına para kaçıranların veya bunlar tespit edip ne kadar götürdükleri bunların geri getirilmesi söz konusu oldukça kamuoyu daha net hani kimin doğru yaptığını anlayacaktır. Yani Türk milleti bu bağlamda çok ciddi bir şekilde aradaki farkı görebilir. Yani üstelik bu iş zamanında bu şekle ulaştı. İş büyümeden yani finans krizine dönüşmeden işte 2001'de veya 1980'lerdeki bankerler olayı gibi tüm sistemi kilitleyecek noktaya ulaşmadan o açığa çıkarıldı, olay açıldı. Bu noktada ciddi anlamda yani erkenden alınmış bir tedbir var. Yani o yüzden biraz daha hani sakin ve sabırlı, itidalli bir şekilde izlemek lazım. Yani o noktada birileri işte ortalığı hani eline alıyor, çalıyor, mahalleyi tutuşturmayı bunlara bakılmaması lazım. Çünkü yani mesele çok net bir şekilde açık ve şeffaf bir şekilde ortaya kondu. Yani önceden hani kimseyi hiçbir şekilde eski bakanı savunma, koruma bizdendir deme şeyi de yok. Yani böyle bir iddiası da yok. Ciddi anlamda üstüne yürüyor. Yani o noktada kamu gücünü kullanarak her kim çıkar elde ediyorsa, bireysel zenginleşme çıkar elde ediyorsa, yine bugün Kırıkkale'nin Yahşan ilçesindeki yaşanan hadise de benzer şekilde. Yani devlet üstüne gidiyor. Bu yani siyasetin başta yerel siyaset olmak üzere temizlenmesi bakımından, arınması bakımından önemli. Yani o noktada devlet bunların üstüne gidiyor. Hiçbir şekilde de korkmuyor. Yani bizdendir, sizdendir de demiyor.

0: O da ya ben bu süreci sağlıklı görüyorum. Her ne kadar bir gürültü patırtı varsa da ama aslında sağlıklı iyi bir şey. Hiç çıkmaması dedikodu olarak kalması daha kötüydü.
1: Yani dedikodu olsaydı zaten dedikodunun arkasında teneke bağlamak isteyen çok bizim Türkiye'de.
0: Ama mesela
1: Hemen bağlanıyor.
0: işte Ekrem İmamoğlu meselesinde hiç bu olmadı. Yani
1: Ya şimdi bir tarafta şu var. Hani bir tarafta yargıya, delillere, savcılara güvenen bir iktidar görüyorsunuz.
0: evet.
1: Yani bu tarz olaylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı çok net. Hep der ki yargının işidir, yargı bakacak, yargının kestiği parmak acımaz der her zaman için. Diğer tarafta da yani savcıların iddianamesine, delillere, itiraflara rağmen bizdendir, yapmamıştır diye savunan bir muhalefet hattı var. Birazdan o konuyu da konuşacağız. Temiz siyaset dedik Merve Hocam. Türkiye'de temiz siyaset muhalefete rağmen sizce gerçekleşir mi bu fon soruşturmasıyla beraber?
2: Yani ben şuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta demişti ki siyasetin limanı ahlaktır dedi. Gerçekten öyle bir tablo oluşuyor. Yani sizin burada nasıl davrandığınız ve davranacağınız aslında yol haritasını çiziyor. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Güçlü devlet kriz yaşamayan devlet değil. Güçlü devlet sistemde krizi yaşar ama hukuku merkez alarak kendi vatandaşın haklarını korur. Bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi de bu. Neticede krizlerle karşı karşıya kalırsınız ama buna sunduğunuz çözümler sizin hangi bağlamlarda hareket ettiğinizi göstermiş olur. Şimdi buradaki en temel konu artık şimdi Cüneyt Hocam hukuki bağlamdan bahsetti. Can Türk Hocam siyasi bağlamdan bahsetti. O zaman bir başlık daha ekleyeyim. Ekonomik güven ve uluslararası itibar. Bu konuyla alakalı da Sayın Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında dedi ki sınırlı bir fon alın dedik. Gerçekten bu son derece önemli. Çünkü şu an binlerce vatandaş hakkının ne olacağından yana geleceğini belki görmekte zorluk yaşıyor. İnsanlar mağdur oluyor. Emeklisinden küçük esnafına kadar herkes belki tasarrufunu oraya yatırdı ve şu an mağdur durumunda. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bence bu nedenle de burada muhalif olsun, merkez parti ya da iktidar partisi olsun hiç fark etmez. Burada vatandaşı merkeze alıp polemik değil çözüm üretmek gerekiyor. Eğer gerçekten bu odaklı ilerlenecek olursa o zaman biz iyi bir siyaset alanından bahsedeceğiz. Ama ne yazık ki polemiklere odaklanıldığı müddetçe de bizim karşımıza çıkan temel şey artık burada finansal piyasalar üzerinde bu kadar hassas bir dönem varken günün sonunda vatandaşın daha çok korktuğu bir arka planın oluşması. Bir yandan da diyorum ya uluslararası alanda itibardır buradaki gelişmelerin her biri. Dünyanın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Barney Madoff örneği vardı. O da böyle çok ilginç sistemlerden biriydi. Yaklaşık 65 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süreç nasıl çözüldü diye ben baktım mesela o dönem için. Sıkı denetim, eş zamanlı olarak burada mağdurların haklarının korunması ve haksız kazanç sağlanan o paranın alınıp insanlara, mağdurlara verilmesi. Şimdi takip ettiğiniz süreçler ne yapıyor? Buradaki sürecin şeffaf ve çözülebilir odaklı olduğunu da gösteriyor. Bugün bir yandan da işte az önce Cüneyt Hocam belirtti. Özellikle 1 milyon altı için verilecek olan o geri ödemeler ya da mağdurların mağduriyetini giderme konusundaki ödemelerin her biri 214 tüzel ve özel kişi yanlış hatırlamıyorsam onlardan sağlanmış olacak. Dolayısıyla bu da aslında şunu göstermiş oluyor. Küçük yatırımcı açısından burada paranın ne zaman döneceği, ne kadar döneceği değil. Aslında devlet bizim arkamızda bir şekilde sistemi devam ettiriyor diyeceği. Eş zamanlı olarak da bu konuda çok fazla spekülasyon olduğu için altını çizmek istiyorum. Bu para nereden kaynaklanıp bu para nereden ödenecek diyen insanların zihnindeki soru işaretlerini de çözecek bir durum. Neticede devlet kasasına dair herhangi bir açıklama duymadık biz burada. Ki bence bu son derece önemli. Altının çizilmesi gerekiyor. Yani en baştaki konuya geri dönmek istiyorum. Krizler yaşanır ama krizin nasıl çözüldüğü ve o kriz süreci içerisinde vatandaşa karşı sizin tavrınız, duruşunuz son derece önemli. Herkes soru soruyor, herkes soru soracak. Büyük ihtimalle bu şekilde ilerleyecek zaten süreç. Ama soru sorarken de çözümden ziyade böyle korku ortaya çıkarmak ya da insanlara dezenformasyon yaratacak şekilde bilgiler sunmak bence son derece endişe verici. Bizim önceliğimiz vatandaşın istikrarlı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde geleceğe bakması. Çünkü bu sadece basit bir olay olarak ya da sınırlı bir alan olarak düşünülmemeli. Bu açıdan zaten hani belki değerlendireceksek hem siyaseti hem ekonomik güveni bu başlıklarla ele almak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani biraz konu sulandırılıyor gibi bir his var bende.
2: Kesinlikle.
1: böyle ana mecradan, odak noktasından kaçırılıp çok fazla siyasallaştırılıyor mevzu. Hani bu, mağdur olan vatandaşlar var. Şimdi vatandaşlar arasında cevap bekleyenler var. Çoğunluk burada diyor ki ben buraya zamanında para yatırdım ve benim bu param ne olacak diye insanlar şimdi bir cevap bekliyorlar. Ama televizyonlarda bakıyorsunuz genellikle bu işin siyasi kısmı tartışılıyor. Ya zaten suçluların hepsi yargı tarafından, Türk mahkemeleri tarafından cezası kesilecek ve hepsi de ona boyun eğmek zorundalar. Yani başka bir şey yok. Diğer taraftan bu işin bir de sosyolojik olan bir tepkisi vardır. Toplumsal olarak da buna tepki konur. Zaten toplumsal olarak da tepki konanlar dışarıda kalır. İçeridekilerle devam edilir. Önemli olan çürük elmalardan şey yapmak, ayrışmak, aynen, temiz bir şekilde yola devam etmektir her zaman için. Olay biraz siyasallaştırılıyor. Siyasallaştırıldıkça da vatandaşın mağduriyeti görülmeden geçiliyor.
0: Panik, tabii, havası.
1: Evet, yani bir panik havası. Hani borsada bir panik havası, yatırımcıda bir panik havası, yabancı yatırımcıya yönelik bir panik havası sürekli olarak pompalanmaya çalışılıyor. Bu da işi daha tehlikeli yerlere getiriyor. İşi
3: sulandıran da muhalefet.
1: Evet, yani muhalefet.
3: Tuhaf olan o. Şimdi
1: hani mesela vatandaşın hakkını savunacağına, tabii, daha fazla, vatandaştan daha fazla siyasi konuları gündeme getiriyor. Öyle değil, evet, mi hocam?
3: Aynen. Yani şimdi mesela bakan hanımla ilgili yaptığı iddia, Ömer Bolat bakanla ilgili iddiası, evet, veya Cumhurbaşkanı yardımcısına, ki Cumhurbaşkanı yardımcısının ben konuşmasını dinledim, bütün şeffaflığıyla anlattı durumu ve sorunun para fonlarında olduğunu, bunun dünyanın her yerinde olabileceğini, bu tip şeylerin sorunu, ilgililer de varsa kimi, kimin yargılanması konusunda bir belirleme olmadığını, yani bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın da kim olursa olsun üzerine gideceğini söyledi. Orada bir kendisi mahiyetinde çalışanlarla ilgili niteliği itibariyle de yüksek olmayan bir tutarda, ki kaybedilmiş, yani girilmiş, evet, ve kaybedilmiş bir tutar üzerinden. Yani 3 tane iddiada bulundu bu son dönemde. 3'ü de ıskaya denk geldi ve sonuncusu yalan. Yani mesela Mahir Nuran'la ilgili yaptığı iddia yalan. Bu ne oluyor? Bu sefer muhalefetin bundan sonra gündeme getirecekleri konusunda toplumda bir tereddüt oluşuyor. Şimdi muhalefet, evet, sulandırıyor bunu. Normalde hani tırnak içerisinde söylemek gerekir, mesela bunu ne beklersiniz? İktidarın mesela bu konunun üstünü örtbas etmesini beklersiniz. Evet. İktidar tamamen önünü
1: tam
3: açıyor.
1: Durum var şu anda.
3: Muhalefet bu önü açılmış durumla ilgili gerçekten mağdur olanların meselesini gündemleştirmek yerine olmayan bir şeyi gündemleştirerek kendi, aynen, ayağına sıkıyor.
1: Aynen. Ya bu İmamoğlu soruşturmasında da çok garip detaylar var. Cüneyt Hocam, onu da konuşmak isterim. Sizin de mesela şimdi yeni itiraflar var. Aslında yolsuzluk davası, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini öne sürdü. Bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini mahkeme huzurunda anlattı. Şimdi bazı villalardan bahsediliyor. Bu villaları İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlattı Nuhoğlu. Devir gerçekleşene kadar villalara ilişkin sürecin İmamoğlu inşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü, Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine 2024 yılında villaları İmamoğlu inşaata devrettiğini söyledi. Nuhoğlu söz konusu alım ve devir işlemini idare ile arasını iyi tutmak amacıyla yaptığını, taraflar arasındaki sözleşmeye 84 milyon liralık ek sözleşmenin ise gerçeği yansıtmadığını beyan etti. Yani olay şu, villaları İmamoğlu'yla arası iyi olsun diye devretmiş Nuhoğlu. Evet. Diyor ki bunları benden istediler, ben de verdim diyor.
3: Şimdi şunu bir kere unutmamak lazım. Bu İBB dosyalarında temel bir odak var. Bu temel odağı biz davranış sonuçları üzerinden değerlendiriyoruz. Şimdi bir hedef var. Ne hedefi var? Cumhurbaşkanlığına yürümek. Cumhurbaşkanlığına yürümek için önce ne yapıldı? CHP'nin genel kuruluna müdahale edildi. Hatırlanacağı üzere. Hı hı. Şimdi de AK Parti'ye teker teker geçen belediye başkanları belirlendi.
1: Evet.
3: Yani bu hikayenin bu yönünü hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bunların tamamı için ne gerekiyordu? Bir bütçe gerekiyordu. Şunu çok net şekilde görebiliriz. CHP'li belediyeler ikiye ayrılıyor artık. İmamoğlu tarafından belirlenip İmamoğlu tarafından yönetilenler ve diğerleri. Bunun sebebi ne? Bir sistem oluşturuluyor. Bu sistemin temel amacı var. Bir bütçe oluşturmak.
0: İki algı.
3: Tabii bütçeyi de kullanarak bir algı inşa ediliyor. Ama temelinde para var hocam. Ve bu parayı alabilmenin de çeşitli yolları var. Belediyelerde işte imar bu işin temelidir. İkincisi işte bu danışmanlık sözleşmesi gibi meseleler var. Bir de park bahçe işleri var. Bu üç noktada ciddi denetim yapılsa, şimdi değil bu. Geriye dönük tüm belediyelerle ilgili bakıldığında ufak tefek, ben belediye başkanlarının içerisinde olmadığı ama daha alt kadrodan işte daire başkanı veya buna benzer kimselerin yaptığı durumlar olabilir. Mesela İstanbul Büyükşehir'de Esenyurt Belediyesi'ydi zannedersem. Onunla da ilgili bir soruşturma oldu. Orada da bir tane belediye başkan, belediyede görevli bir personel aldılar. Birçok mal varlığı çıktı mesela. Şimdi kimse diyebilir mi yani bu olmamıştır, böyle bir durum yoktur? Yok. Şimdi ortada bazı somut veriler var. Adam ruhsatını imzalatıyor. İmzalattıktan 3 gün sonra veya imzalatmadan 2 gün önce bir takım devirler oluyor. Şimdi buna ceza hukuku bir anlam yükler. Bunlar HTS kayıtlarıyla uyuşuyorsa bu şüphe biraz daha artar. Ama bir de bunların üzerine birisi kalkıp mahkeme salonunda kardeşim aldınız niye inkar ediyorsunuz derse toplumsal kanaat değişir. Ben tüm suçlar işlenmiştir, bütün suçları iddia edilen bütün suçların failidir bu kişiler demiyorum. Ama bazı suçların işlendiği noktasında da artık bunun geriye dönülemez noktada olduğunu da görmek gerekiyor. Özellikle bu villa meselesi, bir de bundan bir önceki duruşmada alınan rüşvetin veya rüşvet olduğu iddia edilen paranın kime, nasıl, ne zaman verildiğinin açıkça itiraf edilmesi söz konusu. Şimdi nasıl bir dil oluşturuluyor bu dosyalarla ilgili? Bu tip önemli ikonik gerçeklikler özellikle bazı TV kanallarında veya bazı yazarlar tarafından hemen sümenaltı ediliyor. Ama ne getiriliyor? Mesela adamın hatırlayamadığı, yanlış hatırladığı, buna ilişkin durumlar var. Yargılama da zaten bunun için var. Günün sonunda ben mahkemenin tüm iddiaların tamamına evet bu iddialar ispatlanmıştır gerçekten, hiç iddianamenin aynısı gibi bir karar çıkacağı kanaatinde değilim. Birçok meselede hatta ben şöyle de diyeyim, yani bu dosyaların tamamı ayrı ayrı bir dava olabilecek düzeyde dava. Yani mahkemenin de ciddi anlamda bir iş yükü var.
1: Ben az önce okuyunca böyle çok çok düz geçtik orayı. Mesela orayı biraz böyle bir somutlaştıralım. Mesela siz diyelim ki İBB başkanısınız. Ben sizin ne iş yapacağım?
3: Bizim sorduğumuz soru değişmiyor aslında. Bak mesela Fatma Betül Sayankaya 163 milyonu nereden buldu? Nasıl böyle bir parası var? Sorusunun aynısı. Burada 84 milyon için soruyoruz. Bizim soru retoriğimizde bir değişim yok.
1: Şimdi bakın siz belediye başkanısınız. Ben sizinle iş yapacağım. Ya da sizinle iş yapmış gibi gösteriyorum. Mesela Merve Hocam sizin bir alt kuruluşunuzun başında. Merve Hocam bana bir ödeme yapıyor. 84 milyon liralık. Ben bu 84 milyon lirayı alıyorum. Sizin gösterdiğiniz villaları satın alıyorum. Bu villalar bende. Ama daha sonrasında ben bu villaları sizin şirketinize devrediyorum. Şimdi ben mi para kazandım, siz mi para kazandınız? Kim para kazandı bu işte? Hani benim para kazanmam lazım değil mi? Normalde ben iş yapıyorum. Hani bir şekilde benim cebime para girmesi lazım. Ama bakıyorum hiç çalışmadan sadece belediye başkanı olduğu için birisinin şeyine, inşaat firmasının üzerine villalar devrediliyor.
3: Tabii tutarlar düşük tutarlar.
1: Tutarlar düşük.
3: Vergiden kaçırma filan. Amaç ne? Burada mesela bu tip olaylarda kronolojik sıralama birçok meselenin aslında hangi saikle işlendiğini ortaya koyar. Yani siz sıraya dizersiniz ve sıraya dizdiğinizde hangi işlem hangi tarihte olmuş. Hatta ben size şöyle söyleyeyim, EKAP verileri var. EKAP verilerinden açıp bakın. Mesela bazı firmalar bazı belediye başkanları döneminde ihale almaya başlarlar. Şüpheli durumdur bu yani.
1: Bir de o firmalar sadece o belediye başkanı
3: iken alırlar. Ve belediye başkanı bir operasyonda alınır. Ertesi gün o firmalar
1: içi boşaltılır
3: ve o firma yoktur artık. Şimdi bunlar somut veriler. Yani bununla ilgili çok basit bir yapay zeka taraması yapılsa tek teklifle sürekli ihale alan firmalar şüphelidir. Yani ben bunlar suçludur demiyorum. Usulsüz olma ihtimali yüksektir bunların.
1: Evet.
3: Şimdi bunlara baktığınız zaman, bunları alt alta dizdiğiniz zaman sürekli böyle bir döngü varsa ortada bir kriz var. Yani ben şunu da belirtmek gerekiyor. Yani burada bu sistem üzerinden bir takım eleştirileri de net bir şekilde ortaya koymak lazım. Türkiye'de belediye sisteminin de ciddi bir reforma ihtiyacı var. Peki. Bu böyle gitmez.
1: Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre pazar 20'de, 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
7: Türksel'lere bağlan hayata.
8: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
9: Peki siz Araf'ta mısınız?
8: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyoruz. Saygıda sesi yazar, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner'le beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde fon soruşturması, Aslın yolsuzluk davası, İmamoğlu suç örgütüyle alakalı yeni itirafları şöyle masaya getirdik, konuştuk. Şimdi ikinci bölümde de AK Parti'ye geçen belediyeler var. Onlardan tabii en çok dikkat çekeni İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Bir süredir üzerine konuşuluyordu, ediliyordu. İzmir geçecek, Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek. Özellikle muhalefet cephesinden çok fazla eleştiri vardı. Ki yeni partiyle CHP önümüzdeki günlerde bu konuyu daha çok fazla tartışacak gibi. Çünkü Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. İzmir AK Parti'de artık. Önümüzdeki günlerde de muhalefet cephesi bu konuyu çok fazla tartışacak. Can Türk Hocam sizinle başlayalım. Ne diyorsun?
1: Evet, o zaman şöyle bir soru soralım. Bir muhalefetteki bir sosyal demokrat, yani farklı bir ideolojideki bir belediye başkanı niye iktidar partisine geçiş yapar? Şimdi bunun yani siyaset bilimi çerçevesinde üç temel açıklaması var. Yani neden bu geçişler oluyor? Mesela hatırlayalım, Özlem Çerçeoğlu ilk geçtiğinde, ki yani çok büyük bir sansasyon olmuştu, parti içerisindeki antidemokratik uygulamaları ileri sürmüştü. İkincisi, parti içerisindeki bölünmeleri ileri sürmüştü. Üçüncüsü de belediyelerin, daha doğrusu kendi belediyesinin daha çok kamu yatırımlarına ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştü. Demek ki benzeri şeyleri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı söyledi. Şimdi olay şu, artık ideolojilerin ve siyasi kutuplaşmanın ortadan kalktığı bir döneme girdik. Aslında Türk siyaseti dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Çünkü Türk halkının da, yani Türk seçmenin de beklentisi hamaset değil. Türk seçmeni somut, gündelik hayatını kolaylaştıracak projeler istiyor. Diyor ki işte çok kolay bir şekilde iş yerime ulaşayım, suyum aksın, çöpüm toplansın, altyapı hizmetlerim zamanında ve düzgün gelsin. Ve en önemlisi, oy verdiğim siyaset, siyasi parti ve siyasi liderlik, yani oy verdiğim, gönül verdiğim siyaset istikrarlı olsun. Kendi içerisinde kavgaya düşmesin, kendi içerisinde bölünme, parçalanma yaşamasın.
0: Evet.
1: Şimdi bu bana göre bir ilk veya burada kalmayacak. Yani bu mesela önümüzdeki dönem, eğer hani zaten bir erken seçim olacak haliyle görülüyor. Daha sonraki 2028'deki yerel seçimden sonra da benzeri geçişleri göreceğiz. Neden? Şundan dolayı. Eğer bir partiden seçilen belediye başkanı kendi partisinin merkezi yönetimiyle uyum sağlayamıyorsa, çünkü risk alıyor. Çünkü yerel seçimler bir siyasi partinin ilk halka dokunduğu yerdir. Yani genel seçimlerdir, illaki siyasi partiler halka dokunur ama yerel siyaset daha somuttur. Daha proje odaklıdır. Dolayısıyla yerel siyasette ideolojik yakınlaşma veya ideolojik kutuplaşma artık aranmıyor. Yani burada bir Türk seçmenindeki bir profil dönüşümünden bahsetmek lazım. Şimdi peki bu sonuç olarak neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Artık yerel siyasette biz daha somut yaklaşımların olduğu bir siyasi angajman göreceğiz. Bu belki ileride genel seçimlere de yansıyacak. Yani artık partiler arasındaki kutuplaşma bu kadar derin olmayacak. Partiler arasındaki kutuplaşma yerini tamamen somut rekabet üzerinden gerçekleştirecek. Ve insanlar oy verdiği siyasi partiye işte ne isterlerse odunu koysunlar, ona gene oy atarım, yedi göbekten şu partiliyim demeyecekler. Çünkü seçmen profili değişiyor. Z kuşağı geliyor. Şimdi bakın, Z kuşağı 2010 doğumlular önümüzdeki 2028 sürecinde ilk defa yerel seçimlerde belki bir kısmı genel seçimlere oy kullanacak, bir kısmı yerel seçimlerde oy kullanacak. Şimdi toplumun dönüşmesi, genç seçmenlerin gelmesi ve genç kuşak, Z kuşağı siyasi kutuplaşmalardan ötede, siyasi itiş kakıştan ötede bir dünya. Bu dünyayı yakalayan kazanacak. İşte bu geçişleri bunun ilk aşaması olarak görüyorum ben.
0: Burada şöyle tersine bir denklem yok mu hocam? Yani sizin bu söylediğinizin önce sosyolojik olarak toplumda gerçekleşmesi, daha sonrasında da siyasette gerçekleşmesi daha doğal bir refleks olmaz mıydı? Yani sanki Türkiye'de siyaset, önce siyasette bir dönüşüm, daha sonrasında toplumda bir dönüşüm gibi şu anda biz aslına bakarsanız izliyoruz bunu.
1: Evet.
0: Yani siyasetteki dönüşümle beraber seçmen şöyle diyor. Ha evet ya bak böyle bir siyaset anlayışı da var ya. Böyle bir siyaset de güdülebilir diyor seçmen. Ama asıl bence doğal olan önce seçmenin cezalandırması, daha sonrasında siyasetin dönüşmesi şeklinde olmaz mı?
1: Şimdi şöyle Mustafa Bey.
0: Ya bu işte tuvalet terliği de koysak kazanırız diyen zihniyetin önce bir cezalandırılması, daha sonrasında da işte seçmenin bak kardeşim sen tuvalet terliği koysan da kazanamazsın, öyle bir dünya yok.
1: Bu neyi gösterir? Artık yerel siyasetçinin giderek güçlendiği bir aşamayı gösterir. Bakın başkanlık sistemlerinde bu sonuçta var. Yani bu parlamenter sistemlerde siyasi kutuplaşma, ideolojiler, fraksiyonlar yerini yani korur. Ama başkanlık sistemlerine geçtiğiniz zaman artık belirli noktalarda yani seçmen yerel siyasetçiye, mesela milletvekilinde de öyle olacak. Yani yerel siyasetçinin daha güçlü olduğu bir sürece giriyoruz. Bu şimdilik çok böyle görünmüyor ama özellikle batıdaki belediyelerde bunu yaygın olarak görüyoruz. Çünkü batıdaki belediyeler daha kozmopolit. Çok farklı etnik ve dini gruptan veya sosyolojik gruptan insanların taşıdığı bir şey. Türkiye'nin de zaten şu an %95'i kentleşti, şehirleşti. Dolayısıyla yani köyler bile artık eski köy, kırsal mantalite yok. Hı hı. Sadece bir iki siyasi parti dışında bu hızlandırılmış bir süreç halini alacak. Benim kanaatim bu. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi işte İzmir'de mevcut yani daha önceden CHP'liydi ardından

0: işte CHP içerisinde bölünme oldu. Özellikle Yeni Parti ve CHP arasındaki polemik ve tartışmanın da etkili olduğunu gösteriyor. Yoksa Cemil Tugay sosyal demokrat zihniyete sahip bir siyasetçi midir? Evet, onu da koruyor. Yani AK Parti siyasetine zihnen yakın olmasa bile, ama uygulamada, çünkü İzmir'e verilen sözler var, kendisinin verdiği, İzmir'in beklediği hizmetler var ve yıllardır İzmir bu hizmetleri alamıyor. Yani bu şu demek değil, yani AK Parti'ye geçince iktidarın olanaklarından olduğu gibi yararlanırlar veya tam tersi bir durum olsaydı, Yeni Parti iktidarda olsaydı, Yeni Parti'ye geçmek bu anlamı taşımıyor. Şunu söylüyor seçmen veya yerel siyasetinin başındaki kişi. Ya kardeşim, sizin yukarıdaki kavgalarınız bizim vatandaşla olan temasımızı etkiliyor. Ve benim vermiş olduğum bir söz var. Ve ben önümüzdeki dönemde de aday olmak istiyorum. Dolayısıyla sizin yukarıdaki hesaplaşmalarınız, sizin yukarıdaki kavgalarınız benim geleceğimi etkiliyor. Yerel siyasetteki benim çevremin geleceğini etkiliyor. Ben buna daha fazla izin veremem. Ben bu yüzden daha sakin, daha istikrarlı, en azından kavganın çıkmadığı, liderin belli, herkesin yerinin belli olduğu bir siyasi partiye geçeyim.
1: Ya sadece İzmir'i düşünerek çalışmak istiyorum işte diyor adam.
0: Bu anlama gelir. Çünkü bu Afyon'da da benzeri bir yaklaşım. Yani Aydın'da da benzeri bir yaklaşım. Yani bu gidiş, yani evet, şu an muhalefet bunu işte iktidarın bir operasyonu, AK Parti'nin bir operasyon olarak tanımlamaya çalışıyor. O da kutuplaşmadan faydalanarak siyasi retorik üretmek. Çünkü şu an Yeni Parti'nin hem CHP ile hem de iktidarla ayakta kalabilmesi için bu kavgayı sürdürmesi lazım. Bu bir stratejik tercih zaten. Yeni Parti'nin yaptığı, Sayın Özel'in yaptığı. Dolayısıyla ama tabanda, reel politikte bunlar işlemiyor. Çünkü insanlar, mesela şu an İzmir'de sadece yeni partili seçmen yok ki, AK Parti de İzmir'den çok ciddi miktarda oy aldı.
2: 37'ye 48.
0: Yani tabii, düşünün, yani bu 37'ye 48 oranı az buz bir oran değil. %10'luk bir fark var. Dolayısıyla demek ki ideolojik taban %10 civarında bakış açısı. Dolayısıyla artık insanların da siyasi anlayışı ideolojik kutuplaşmadan, zaten Türk insanı bu gürültü patırtıyı sevmez. Yani bunun en net örneği işte 99'da yaşanan hadiseler, işte 2001 seçimlerinde, 2002 seçimlerinde yaşanan hadiseler. O dönemde yaşanan kaos ne yaptı? Seçmeni AK Parti'ye yöneltti ve dümdüz etti, tabiri yerindeyse. O dönemin bütün merkez sağ, merkez sol, bütün siyaseti çöktü.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ortada insanların istediği bir istikrar var. İşte siyasetin tepesinde kavga olmasın. Yani parti içerisindeki üst şeyde kavga olmasın. Hizmetler yerine getirilsin. Projeler devam etsin ve insanlar hayatını daha kolay kılmak istiyor. Çünkü büyük şehirlerde yaşam hem pahalandı, hem zorlaştı ve hem de tehlikeli hale geldi. Artık büyük şehirler güvenli yerler değil. Bu çevre açısından da böyle, güvenlik açısından da böyle. Şimdi insanlar artık bir pazar yeri istiyor. İşte haftanın belirli günlerinde o pazar yerine gidecek, onu ürününü alacak. İnsanlar o ürünü alırken aldığı kişinin de denetlenmesini istiyor. Herkes artık netlik istiyor hayatında. Ve tabii dediğim gibi Z kuşağının da başlattığı bunun farkında değiliz ama, bir apolitik durum var. Yani onlar gidiyorlar, oyunu kullanıyorlar. Eskiler gibi tartışma, kavga olmuyor. Bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türk siyasetinde bunu çok, çok daha net göreceğiz. Yani gidişatın bu yöne doğru evrildiğini düşünüyorum. İşte bunun ilk başlangıç yeri bunlar oldu. Yani özellikle yeni partili, eski CHP'li belediyeler oldu.
1: Ya yani yıllarca İzmir'le alakalı ne gündeme getirdik? Yani ne konuştuk İzmir'le alakalı? Hani bahar aylarındaki yağmurlarda olan seller konuşuldu. Bir türlü o körfezin temizlenememesi konusu konuşuldu. İşte çöp dağları, çöp birikintileri, onlar konuşuldu. Ya bundan sonraki süreçte yine takip edeceğiz, yine bakacağız. Ümit ediyoruz ki İzmir'in çehresi bundan sonra çok daha fazla değişecek. Ya en azından İzmirli için bunu ümit ediyoruz. Çünkü İzmir Türkiye'nin en güzide şehirlerinden bir tanesi. Hani birileri gibi İzmir dendiğinde bizim aklımıza sadece alkol gelmiyor en azından. Yani İzmir kurtuluş mücadelemizin en önemli noktalarından bir tanesi. Türkiye'nin en güzide şehirlerinden bir tanesi. İzmir'in güzelliğiyle anılması en büyük buradaki beklentimiz, temennimiz. Şimdi diğer taraftan sizin az önce bahsettiğiniz konu, bu siyaset bir dönüşüm içerisine giriyor ifadesini kullandınız ya. Merve Hocam'a döndüreceğim. Yani yüksek ihtimalle artık önümüzdeki dönemde zaten bu parlamentoda da çok fazla konuşuluyor. Yani belediye başkanları nezdinde değil. Tamam, başkanlık sistemindeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Ama parlamentoda da biz bunun yansımalarını çok fazla göreceğiz gibi ya, siyasetteki bu dönüşüm. Ne dersiniz hocam?
2: Kesinlikle. Hatta ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Cemil Tugay bir süre bağımsız olarak kaldı. Mutlak karar sonrasında CHP'den istifa etti ve yeni partiye dair de herhangi bir adım atmadı. Neden? Çünkü az önce hocam çok önemli bir şey söyledi. Kutuplaşma olmamalı. Evet, biz rekabeti bekliyoruz zaten. Çünkü siyasi partiler rekabet ederler. Ama kutuplaşma ortaya çıktığı an itibariyle o zaman belli şeylerde geri kalınıyor. Ve istikrar dediğimizde bu elde edilmiyor. Bizimse şu an itibariyle kutuplaşmadan ziyade ortak hareket edecek alanlara ihtiyacımız var. Yani bu Afyon'da da benzer şekilde, İzmir'de de benzer şekilde yerel yönetim merkezi idare koordinasyonunun sağlanması gerekiyor. Burada şimdi şunun altını çizeyim ben. Belediye dediğimizde belediye herhangi bir siyasi alan değil, vatandaşın ortak kurumudur ve vatandaş ne bekler? İyi bir hizmet bekler buradan. Ve bu iyi hizmeti beklerken de temel durum nedir? İşte yağmurlarda sel olmaması, çöplerin toplanması ya da diğer başlıklar bizim karşımıza çıkar. Günlük hayatınızı engellemeyecek durumlar olması gerekiyor. İşte bu açıdan da zaten ben burada partilerden ziyade aslında hayatı kolaylaştıracak noktaların üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ve o noktada da şunu da altını çizelim. Yani çok fazla eleştiri okuyorum ben ama hukuken bir belediye başkanının parti değiştirilmesinde bir sakınca var mı? Yok.
1: Yok.
2: Yani hani her şey hukuki süreçler içerisinde ilerliyor. Dolayısıyla bizim burada odaklanmamız gereken bir belediye başkanının parti değiştirmesi değil, bir belediye başkanının hizmeti hangi odaklarda sunması. Ve büyük ihtimalle bağımsız bir dönem geçirdiğine göre zaten Cemil Tugay'ın zihninde daha önceki partisinin oluşturmuş olduğu o sorunlar vardı. O sorunlar devam ediyordu. Yani sizin içinde bulunduğunuz yapının sizin zihin dünyanızda uymaması günün sonunda hizmetlerinizi doğrudan etkiliyorsa o zaman burada bir sorun vardır demek gerekiyor. Bunun yanı sıra belirttiğiniz konu çok önemli. Çünkü bizim gerçekten bir dönüşüme ihtiyacımız var. Hocam Z kuşağından bahsetti ama Z kuşağı da artık yavaş yavaş değişmeye başladı. Yeni bir kuşak daha geliyor şimdi arkadan. Evet, bunu da görmek gerekiyor. Alfa. Yani dolayısıyla biz artık sistemi yorumlarken sadece işte kuşaklar sadece hizmetler üzerinden değil, 21. yüzyılın dünyasının değişimleriyle yorumlamamız gerekiyor. Bugün insanlar en basit bir şey yaparken bile yapay zekayı temel alarak sorular soruyorlar. Yapay zeka içerisinde hareket etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla siyasetteki dönüşüm de bu şekilde
0: olması
2: gerekiyor.
0: Yalnız etmesinler hocam. Kendi zekalarına güvensinler. Kendi
2: pardon
0: zekalarından
2: hocam,
0: daha doğrusu
2: zeka
0: olmaz.
2: Trump yapay zeka demiyordu, süper zeka diyordu bir de. Yani
1: ya
2: öyle
1: bu
2: bir
1: arada
2: şey
1: bir haber de verelim. İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem olduğuna dair de bilgiler var. 3.5 büyüklüğünde şu anda ölçülerine göre Marmara Denizi'nde 4.66 kilometre derinlikte Yalova merkezli.
0: Evet,
1: Yalova Türkiye
0: merkezli.
1: Saatiyle 22.08'de. Derinlik, özür dilerim, derinlik 7.96 kilometre olarak hesaplanmış. 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğu bilgisini 3.5. Şimdi arkadaşlarım bir taraftan da AFAD'ın da bir sitesine bakalım arkadaşlar. AFAD'da geçtiğinde daha net bir şekilde veririz şu anda. Evet, şu anda AFAD'ın da yine sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgileri yönetmenim ve editörüm ekrana getirdiler. Büyüklük 3.5, Marmara Denizi Yalova merkezli. Derinlik baktığımda 7 kilometre. 7 kilometrenin üzerinde bir derinlikte meydana gelmiş. Böyle Marmara Denizi'nde olan depremler tabii yüreğimizi ağzımıza getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de yine Doğu ve Güneydoğu illerinde arka arkaya depremler meydana gelmişti. Allah hepimizi korusun. Tabii Türkiye'de korkmak için, hayatını kaybetmek için depreme de gerek yok. Onu da birazdan konuşacağız. O konuyu da birazdan gündeme getireceğiz. Buyurun Merve Hocam.
2: Son olarak şunu söyleyeyim. Yani artık sistem dönüşüme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çünkü ben gençler odaklı olarak söyleyeyim belki de bunu. Yeni neslin beklentileri, hayattan istedikleri çok farklı. Kendilerini güvende hissetmek istiyorlar, sorunsuz bir gelecek istiyorlar ve bunları düşünürken büyük ihtimalle kimse arka plandaki rekabetlere ve kutuplaşmalara odaklanmak istemez. Maalesef ki burada dezenformasyonla da kimse asla karşı karşıya kalmak istemez. Çünkü hani az önce

0: Önce de konuştuk, ilk oturumda fondan bahsediyoruz, işte olmayan şeyler varmış gibi gösterilmesinden bahsediyoruz. Bunların her biri aslında sistemi sorgulatıyor biraz da.
1: Evet.
0: Burada insanların güvenli bir limana ihtiyacı var ve bunun için de eğer siyasi bağlamda hareket edilecekse o zaman artık belli şeylerin değişmeye başladığını görüyoruz. Hani siz az önce dediniz ya aşağıdan yukarıya mı olmalı? Ben artık bunun değiştiğini düşünüyorum. Yukarıdan aşağıya da, aşağıdan yukarıya da sistem değişimi kendi talep ettiği an itibariyle ortaya çıkarıyor. Ve dediğim gibi hani biz 21. yüzyılı artık Soğuk Savaş döneminin söylemleriyle yorumlayamayız. Siyaset bu alan değil. Siyaset çok fazla değişti. Orada da şu örneği vermek istiyorum. Mesela Avrupa çok uzun süredir savaş söylemleriyle hareket ediyor ve bugün Fransa'da yaşananlara, Belçika'da yaşananlara bakalım. Gençler ne istiyor ya da hangi noktaya getirilmişler onu görelim. O zaman zaten kutuplaşmanın ne kadar böyle sorunlu olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz.
1: Bence bu tarz transferler, hani siyasette bu tarz taşların yerinden oynaması seçmende şöyle bir algı bozukluğunu da düzeltecek. Yani Türk seçmeninde şöyle bir algı bozukluğu vardı. Yerel seçimlerde isimlerden daha çok partiler ön plana çıkıyordu. Bence bu kökten hatalı bir durum. Yani yerel seçimde kardeşim partiye oy verilmez. Yerel seçimde sana hizmet edecek olan adama oy
0: Aynen.
1: verirsin. Ya yani kimin vaatleri sana daha inandırıcı geliyorsa, senin ihtiyaçlarına daha fazla ön planda tutuyorsa dersin ki yani Can Türk Hoca'nın söylemleri bana kapalı pazar yeri yapacağım diyor, sosyal alan açacağım diyor, park açacağım diyor, kreş açacağım diyor. Benim de bunlara ihtiyacım var. Tamam ben Can Türk Caner'e oy veriyorum. Diğer taraftan başka seçmen der ki ya Merve Hoca diyor ki AVM yapacağım, otopark yapacağım, çocuklar için kreş açacağım. Benim için otopark sorunu. Ben Çile'den çıkıyorum her sabah vereceğim der. Diğer taraftan Cüneyt Hocam der ki ben avukatlara özel bir site açacağım. Onu yapacağım. Avukatların oynanır, değil mi? Şimdi bak yani yerel siyasette, yerel seçimde bunların ön planda olması lazımken Türk siyasetinde her zaman partiler ön plandaydı. Ama şimdi bu tarz transferler seçmende şöyle bir algı oluşturacak. Kardeşim ben partiye oy versem de ne yapıyor belediye başkanı? Şimdi siyaset devam ediyor. Siyaset yaşayan bir şey aynı
0: Tabii.
1: zamanda. Görüş ayrılığına düşüyor. Siyaset yapamıyorum ben burada diyor. Y partisine geçiyor. O zaman ben partiye değil şahsa oy vereyim
0: Aynen.
1: diyecek. Şimdi bu bence çok önemli bir değişim, çok önemli bir dönüşüm. Cüneyt Hocam, şimdi bu konuyla beraber Ataşehir Belediyesi'nde de bugün başkan vekili seçimi vardı.
2: Evet.
1: Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Orada CHP'nin bir tutumu vardı. CHP seçimde üstünü kuramadı. Ama diğer taraftan Eyüp Sultan'la alakalı da yine bir başkan vekili seçimi vardı. Eyüp Sultan Belediyesi'nin önündeki yolsuzluk soruşturmasında biliyorsunuz belediye başkanı görevden uzaklaştırılmış. Tıpkı Ataşehir'de olduğu gibi. Orası da CHP'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Başkan vekili CHP'den çıktı. Önümüzdeki günlerde bu değişiklikler size nasıl yansır? Hem İzmir, hem yani Ataşehir, hem Eyüp
2: şöyle
1: Sultan.
2: Bir kere ben Can Türk Hocam çok önemli bir noktaya işaret etti. Biraz sanki oradan alıp meseleyi tartışmak gerekiyor.
1: Tabii ki.
2: Bu geçişler dili yumuşatır. Siyaset tercihinde dili yumuşatır. Bu önemli bir şey. Ben bu meselenin, bu geçişler meselesinin yerel siyasi veya yerel seçimlerle ilgili olduğu kanaatinde değilim. Bu geçişler daha ziyade erkene öne alınmış olacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olarak değerlendiriyorum. Öyle analiz yapıyorum bunu. Tamam. Hiç şüphesiz bunun, bu geçişlerin yerel dinamiklerle, yerel siyasette bağlantısı olacak ve günün sonunda başarılı olursa bu geçiş projesi belki İzmir'in AK Parti tarafından, AK Parti'nin İzmir'de belediye başkanlığı devam edecek. Bu önemli bir durum. Bir de AK Parti bu konuyla ilgili ciddi bir enkaz devralıyor. İzmir çok ciddi bir enkaz. Bunun altından nasıl çıkacak? Ben yani AK Parti tabii, AK Parti bütün yoğunluğunu da buraya verecektir diye düşünüyorum. Seçmenin önüne ne kadar çok alternatif inerse bence bu katılımcı demokrasinin unsurunun o kadar pekiştiği bir döneme gireriz.
1: Evet.
2: Bir de bir kişi şöyle bir durum var işte, siyasi partilerden geçişler yasaklansın. Bunu yasaklamak mümkün değil.
1: Tabii.
2: Bunu yasaklayamazsınız. Kişi X partisinde kalır, Y partiliymiş gibi davranır.
1: Siyasetin doğasına aykırı.
2: Ya bu mümkün değil. Yani yasaklayamayacağınız ve %100 ortadan kaldıramayacağınız şeyin nasıl düzenlenebileceği noktasında bir takım fikirleriniz olabilir. Ama bu geçişlerin, ben bu tip geçişlerin özellikle siyaseten önemli olduğunu ve bunun böyle siyasetin içerisinde bir sistematik olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Ya hocam çok özür dileyerek şunu eklemek istiyorum buraya. Şimdi siz seçmenin önüne X kişisini allayıp pullayıp çıkardıktan sonra, X kişisi seçildikten sonra ona SMS'le lan, tırnak içerisinde çok özür dileyerek söylüyorum, lan, lun, Nasıl açmazsın? Ben

yapıyorum, şöyle böyle, seni oraya ben getirdim diye böyle üstten üstten konuşursan. Ya adam Türkiye'nin herhangi bir ilinde ya da hanımefendi Türkiye'nin herhangi bir ilinde seçmenin teveccühüne mazhar olmuş. Seçilmiş gelmiş. Hani hep ne diyoruz biz siyasette? Seçmenin oyuna saygı diyoruz.

0: AK Parti'den birisi geçtiği zaman hiç kimsenin ses sedası çıkmıyor. Ama AK Parti'ye birisi geldiği zaman ortalık işte şantajla getirildi, transfer edildi falan gibi bir takım böyle ezber sözlere kalıyor. Bu da doğru değil. Şimdi Ataşehir Belediyesi ve biraz önce Eyüp Sultan Belediyesi konusunda sanki böyle bir arada bir bağlantı varmış gibi de aslında oluşuyor insanlar zihninde. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu tutuklamalar ve tutuklamadan sonra görevden almalar, bunlar seçilen başkan vekilleri hukuki olarak geçici olarak yönetiyorlar. Ama değişmiş oluyor. Yani Ataşehir şu anda AK Partili bir belediye başkanı veya belediye başkan vekili tarafından yönetiliyor. Bunların böyle hukuksuzmuş gibi eleştirilmesi de yanlış. Hukuk sınırları içerisinde. Tamam, siyasi teamüller açısından şu olabilir. Yani mesela işte Manisa'da bunun bir örneğini gördük bence. Ben öyle hatırlıyorum. Yani orada bir vefat olunca AK Parti aday bile çıkarmadı ve bunun üzerinden aday seçildi. Yani burada bir siyasi bağlamda ama burada bir yolsuzluk var ve günün sonunda ortaya çıkmış bir durum var. Bununla ilgili bir adım atılıyor ve bunun hiçbir biçimde hukuki olmadığı noktasında bir tezviratta bulunmamak gerekiyor. Daha iyi, muhalefet daha iyi organize olsaydı mesela CHP niye girmedi oraya? Bunu düşünmek gerekiyor.
1: Ataşehir'de değil mi?
0: Esas soru şu. Ben size işin özünü sorabileceğimiz veya tartışabileceğimiz bir bağlamla buna cevap vermeye çalışayım. Şimdi Cemil Tugay ve Mansur Yavaş. İkisi de CHP'den ayrıldı mı? Niye yeni partiye gitmediler?
2: Temel soru zaten orada.
0: Yeni partiye gitmemelerinin sebebi neyse bugün İzmir'i AK Parti'ye katan gerekçe de odur.
1: Şimdi editörüm Ayşegül Gedik bir bilgi notu daha attı. Bakın bu da mesela çok güzel bir şey. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen yerel yönetimler gündemi İl Danışma Meclisi'nde farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı.
0: Bu işte büyükşehir sistematiği veya işte belediye meclis üyesi varsa önemli. Çünkü biliyorsunuz mesela İzmir'de şimdi AK Parti belediye başkanı AK Partili ama İzmir Belediye Meclisi AK Parti'de değil.
1: Evet.
0: Veya Cumhur İttifakı'nda da değil. Bir de şöyle bir durum var. Ya bugün teröristsiz Türkiye süreciyle DEM, MHP, AK Parti bir araya gelip bir şeyler söyleyebiliyorsa biz hala Cemil Tugay'ın parti değiştirmesini niye konuşuyoruz ben anlamış değilim. Yani çok bu onun yanında
1: basit olaylar.
0: Çok solda sıfırda kalabilecek çok bir mesele. Olaylar. Kaldı ki AK Parti'den de başka partilere gidenler var.
3: Bu DEM'e de yansıyacak ileride. Şimdi
0: ben aynı kanaatteyim hocam. Yani bu meselenin kökünde AK Parti'nin kurduğu bir örgü var. Bu örgünün temelinde de hiç öyle belediye seçimleri, belediyeyi alıp belediye üzerinden yürümek veya belediye seçimlerini garantiye almak gibi bir durum ilk etapta yok. İlk etapta bekleyen bir seçim var. Ve bunların tamamı aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Büyük Türkiye Mutabakatı dediği ifadenin altını dolduran öğeler, öyle değerlendirmek gerekiyor. Muhalefet bunu sadece bir parti geçişi veya işte birisinin bir kendi düşüncesini
3: yani ideolojik kutuplaşma evet. Muhalefetin daha çok şeyi yani
0: hocam, orada da ama çok doğru bir şey söylersin. Parlamenter sistemde bölme, ayrıştırma, bu dil ayrışarak siyaset yaparsınız. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu dil değişmek tabii durumunda zaten. Birleşerek siyaset yapmak zorundasınız.
3: Yani şimdi Amerikan demokrasisi için ne söylenir? Yani çoğulculuk ve oydaşma. Yani
0: evet.
3: Çoğulculuk ve anlaşma.
0: Evet.
3: Yani o dedikleri meşhur check and balance dedikleri yani kontrol ve denetlemenin yanı
0: bitmeyen
3: sıra.
0: Bitmeyen bir denge
3: tabii.
0: Savaşı.
3: Çünkü şöyle bir şey. Şimdi düne kadar Türkiye'de siyasi partiler alışkanlığını da getirdiği bir anlayışla ideolojik kutuplaşma üzerinden devam ederdi. Mesela DEM siyasetine de yansıyacak bu. En son onlar etkilenecek ve çok feci etkilenecek. Ya. Neden? Şundan dolayı çünkü artık belediye başkanı veya seçilen kadrolar somut proje üretemedikleri sürece
0: ideolojiyle tutamazlar.
3: Tutamaz hocam. Çünkü teröristsiz Türkiye gerçekleştikçe artık DEM seçmeninin kafasında tamam sonrası
0: evet.
3: Anlayış olur.
1: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bak AK Parti'ye bu süreç içerisinde çok fazla belediye başkanı geldi geçti. Çok konuşuldu, tartışıldı, edildi. Yüksek ihtimalle Cemil Tugay ismi de konuşulacaktır, edilecektir ama bu siyasetteki bence yeni döneme ilişkin kırılma noktalarından bir tanesi. Böyle çok hızlı geçildi orası. Çok da fazla dikkat edilmedi ama kırılma noktalarından bir tanesi bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ziyaretiydi. Şimdi muhalefetin beklediği ve sürekli olarak seçmenine pompaladığı, yani CHP olsun, Yeni Parti olsun, Özgür Özel

0: kendi seçmenine, Kemal Kılıçdaroğlu kendi seçmenine sürekli şöyle bir seçmen zihni pompalanmaya çalışıldı Türkiye'de. Ya işte biz iyiyiz, güzeliz, yeniyiz. Aman da işte Atatürk değerlerine sahip çıkıyoruz. Sadece biz sahip çıkıyoruz. Ya biz Atatürkçü değiliz sanki. Yani öyle bir izlenim oluştu. Diğer taraftan da ne oluyor? İşte Cumhurbaşkanı gelirse, hükümetten birisi gelirse yuhlayın, gönderin. Tepki koyun, gönderin. Marmaris Belediye Başkanı, bakın kendisini tanımam. İsmini bu olaydan sonra öğrendim. Siyasi geçmişi, geleceği beni hiç alakadar etmez. Kefil de değilimdir hiçbir şeyin ama davranışıyla alakalı bir konuya dikkat çekeceğim. Şimdi Marmaris ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Karşılaması gerekli belediye başkanıdır. Orada çok samimi bir diyalog geçiyor aralarında. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı orada böyle naçizane diyor ki ya bizim partiye gelmek istersen hani kapımız açık diyor. Çok nazik bir şekilde efendim çok teşekkür ederiz diyor. Samimi bir karşılama töreni gerçekleşiyor. Arkasından yoluna devam ediliyor her iki tarafta. Yani hiç kimse siyasi nezaketinden ödün vermiyor. Bu Türk siyaseti açısından bence böyle dönüm noktaları, kırılma noktalarından bir tanesidir.
1: Hocamın birleşerek siyaset dediği aslında bu nokta. Yani buraya doğru ilerliyor ve AK Parti yeni dönemde bunun merkezi halinde şu anda.
2: Tabii. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bir siyasi liderlik var. Yani bir karizma var. Ve
0: evet.
1: Bir de icraat.
2: İcraat var. Bir de tabii yani AK Parti siyaseti bölünmüş, parçalanmış, kavga içinde bir siyaset değil.
1: Değil.
2: Bu görüntü var. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçerli. Diğer tarafta da sürekli birbiriyle didişen, üstelik evet. Sadece iktidarla değil CHP'yle de kavgalı olan bir muhalif anlayış.
0: Konuşuruz daha bu konuları. Çok fazla gündeme gelecektir bu siyasette transferler. Yani A Partisi'nden B Partisi'ne, B Partisi'nden A Partisi'ne geçişler daha çok fazla olacaktır. Özellikle muhalefet cephesi bu kadar kaynarken ama tabii İstanbullunun yüreği ağzında. İstanbullu korktu. Marmara cephesi korktu. Onu bir kez daha şöyle bir ekrana getirebilir miyiz yönetmenim ve editörüm? Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Biz ikinci bölüme başladıktan hemen kısa bir süre sonra meydana gelmişti. Düşük ölçekli bir deprem, onu söyleyelim. Hani böyle çok fazla korkmamıza gerek yok. Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde. Hani şimdilik korkmaya, telaşa gerek yok. Bunlar zaten İstanbul'un aslına bakarsanız sürekli olarak hissettiği sarsıntılar. Tabii Marmara Denizi'nde yaşanması ister istemez o büyük İstanbul depremi travmamız var bizim. O travmayı tekrar tetikliyor. Türkiye'nin bir deprem travması var. Bir kez daha şöyle bilgileri aktaralım. 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde merkez üssü Yalova'ydı. Türkiye saatiyle 22.08 olarak kaydedildi depremin gerçekleşme saati. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bir deprem bahsediyoruz. Biz şimdi deprem olduğunda ister istemez yüreğimiz ağzımıza geliyor. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Ama diğer taraftan hafta içerisinde şu gerçekle de karşılaştık. Ne yazık ki üzülerek karşılaştık. Türkiye'de korkmak için depreme ihtiyacımız yok. Yok. Çünkü niye? Zaten biz insanlar olarak kendi felaketimizi kendimiz hazırlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela 3 kat birden çıkıyoruz. Kaçak çıkıyoruz o 3 katı da. Böyle bir anda 3 kat çıkıyor. Şimdi İstanbul'da bırakın İstanbul'u, Türkiye'nin herhangi bir noktasında bu bina gibi pek çok binayı görebilirsiniz. Maltepe'den üzücü haber geldi. 7 katlı bir bina, bunun 3 katı kaçak hocalarım. Çöktü, o 3 kat çöktü. Altta bir imalathane vardı yanlış hatırlamıyorsam, editörüm beni uyarsın.
3: Tekstil imalathanesi.
0: Tekstil imalathanesi, 10 kişi enkaz altında kaldı. O 10 kişinin 5'i ne yazık ki hayatını kaybetti. Şimdi depreme ne hacet var? Biz varken, bu bilinçsizlik varken, yaşadığı binada altta kolonlar kesilirken, kaçak katlar yukarıya çıkılırken sessiz kalıp aman dur bir şey demeyeyim, benim başıma bela açmasın zihniyetimiz, bilinçsizliğimiz hala mevcutken,
2: yerel siyaset.
0: Değil mi? Yerel siyaset mevcutken depreme ne hacet? İşte biz kendi kendimizi zaten öldürüyoruz bu şekilde. Ne yazık ki 5 canımızı daha enkaz altında kaybettik. Hocam şimdi soruşturma devam ediyor. Cüneyt Hocam sizinle başlayayım bu bölüme. Soruşturma devam ediyor. Mimar ve aynı zamanda şantiye şefi tutuklandı. Bilgisi vardı. Şöyle tekrar bir teyidi alayım. Kontrol edeyim. Ön rapor tamamlandı. Bilirkişinin ön rapor tamamlandı. Mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirlendi ki önümüzdeki günlerde bu biraz daha artabilir buradaki tutuklu evet. Sayısı da. Buyurun.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu İlk bizim Güneydoğu depremi yaşandığında da Maraş merkezli depremler yaşandığını da söylediğim, hala da söylediğim ve yazdığım, üzerinde de durduğum bir nokta. Bir yer depreme dayanıksızsa orada mülkiyet hakkı olmaz.
0: Evet.
1: Bunun kural haline getirilmesi lazım. Derhal tahliye edilmesi lazım. Mülkiyet hakkına konu olabilmesi için oranın mülkiyet olarak, iskan olarak kullanılabilir.
0: Satışına ve depreme izin vermeyecek.
1: Hiçbir şekilde burada şuna bile gerek olmamalı bence. Ya işte uzlaşın. Şimdi mesela %50 oranında olduğu zaman uzlaşma deprem riskiyle filan. Bence bu sayıyı da çok düşürmek lazım.
0: Tabii.
1: Ve uzlaşın veya uzlaşmasın, devletin bu konuyla ilgili desteklerinden istifade edip, özellikle İstanbul'da bununla ilgili ciddi paketler var dönüşümü destekleyen. Bunun üzerinden meseleyi hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor. Bu böyle vatandaşın gündemine bırakıldığı andan itibaren biz yıkım kararı almıştık diyor. Ben birkaçını izledim. Bina sakinleri, yıkım kararı, işte yıkımla ilgili süreç başlatılmıştı. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Gitti biri herhalde bir dava açtı veya biri gitti idarede birileriyle görüştü ve bu işi durdurdu. Bunun bu kadar kolay olmaması lazım. Bir yer yıkılmaya bir şekilde müstehaksa, yıkılması gerekiyorsa onunla ilgili süreç çok büyük bir titizlikle yürütülmeli ve bunu yıkması gerektiği halde yıkmayanların da bu sorumluluk içerisinde olduğu bir sistematiğe geçmemiz lazım. Evet. Yoksa başka türlü biz bunun gibi meselelerle karşılaşmama veya bu meselelerle sıkça karşılaşma gibi bir durumla hep karşı karşıya olacağız. Bu üzücü. Burada tabii sorumlular kimler? Özellikle binanın bu şantiye şefi ve binanın statiğiyle ilgili durumu ortaya koyanlar. Tabii onlar da bundan şu şekilde ceza almadan kurtulabilirler. Biz zaten zamanında bunlarla ilgili uyarıları yaptık ve yıkılması gerektiği noktasında da beyanatta bulunduk. Ama buna rağmen vatandaş oturuyor ve bina yıkılıyorsa biraz da bu mesele hukukun dışına çıkar. Ciddi bir sosyolojik sorun olarak değerlendirmek gerekiyor. Burada bilirkişi ön raporu var. Bu tabii kimlerin mahkum olduğu, birilerinin bu konuyla ilgili hemen suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu araştırılacak ve günün sonunda ortaya bir fail durumu çıkacak. Ama olan kim oldu? O beş canı oldu.
0: Beş canı oldu.
1: Hepsine Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi ya bu imar ve depremle beraber, Yalova depremi de şimdi 3.5 onu konuşuyoruz. Bu konuların, bina güvenliği konularının yeniden hukuki olarak bir yer riskli yapıysa burada biz normal o mülkiyet hakkı angajmanı üzerinden değil, yaşam hakkı angajmanı üzerinden meseleye bakıp düzenlemeler üretmek zorundayız. Başka türlü bu iş çözülmez.
0: Şu çok garip, bakın bilgiler var. Bina 1987 yapımı.
3: Aynen.
0: 87'de bina yapılmış. 16 Haziran 89'da, yani 2 yıl sonra. Bina yapıldıktan 2 yıl sonra ve 18 Nisan 1990'da, yani bina yapıldıktan 3 yıl sonra. 2 yıl ve 3 yıl sonrasında encümen kararı alınıyor. Deniyor ki ya, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen. Bakın, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen. 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat. Zaten bina 7 katlı. Şu anda bina 7 katlı.
1: Onun statiği ona göre.
0: Yani bu binayı nasıl yapmışlar biliyor musun hocam? Binada 2 kat yapılmış.
1: Üstüne çıkmış.
0: Bayağı bildiğiniz aile evi gibi 2 katlı bir yapı yapılmış oraya. Sonra demişler ki ya bir dakika, biz bu 2 katın üzerine çıkarız ya demişler. 3'ü yapmış, durmamış, 4'ü yapmış, durmamış, 5 yapmış, 6 yapmış. Üzerine teras çıkmış. Sonra bakın 90'da yıkım kararı alınıyor. Yıl 2026.
2: Hiç kimse yıkmamış.
0: Bina yıkılmamış. Ve ne hikmetse bak şimdi, yani fizik denen bir şey var değil mi? İlk yaptığın 2 kat üzerine sonradan çıktığın o 4 katı kaldıramıyor. Çünkü kolonlar 2 kata göre yapık.
1: Tabii.
0: O diye alttaki katlar çöküyor.
2: Altta kalanın canı çıkıyor.
0: Alttaki katlar çöküyor çünkü alttaki katların kolonları buna uygun değil. Ya ayakta duruyor diye bir binayı sağlam olmadığını anlatabilmek aslında var ya hocam, ne yapacaksın biliyor musun? Bu binaları yapanları, ben söylüyorum bunu, alacaksın bizim o illerimize. Doğu'da, Güneydoğu, Anadolu'da o deprem felaketini yaşayan illerimize götürecektik biz. O binaların hepsini o müteahhitlere gösterecektik.
1: Şimdi arabaları biz her yıl bir denetime sokmuyor muyuz? Evleri de binaları da yaşayabilmek veya orada kalabilmek için maliklerinin bu denetime sokma zorunluluğu getireceğiz.
0: Evet.
1: Bir de ev alırken güneş görüyor mu, işte denizi görüyor mu sorusunun
0: yanında. AVM var mı?
1: Bina kolonu doğru mu? Statiği doğru hesaplanmış mı? Bu soruları da ekledik mi bence mesele çözülür.
0: Bence ya 5 kuruş etmeyen paralara, vallahi bak sayın seyirciler, sayın dinleyiciler, 5 kuruş etmeyen dairelere 10-15 milyon lira isteyen ev sahipleri utanmıyorsa, siz de kardeşim bu evin deprem sigortasında nedir, deprem dayanıklı nedir, yapı testi yaptınız mı diye sorun yani. Ya sorun ya bir zahmet. Hani 10-15 milyon lira para Türkiye'de kolay kazanılan bir para değil. Bu parayı veriyorsan sor hocam, öyle değil mi ya? Evet.
2: 86'da yapılan bir ev nasıl 10-15 milyona çıkar, onu da ayrıca konuşmak
0: lazım. Ya onu da ayrıca konuşmak evet. lazım, doğru.
2: Yani Türkiye'de hala evler paradan para kazanıldı, rant yapıldı, şeylerin haline dönüştü.
0: Yok zaten. Bak hocam, orada bir detay ekleme yapayım sana, hemen bırakacağım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus artış hızı oranına göre Türkiye'de nüfus artmıyor. Türkiye'de nüfus evet. düşüyor. Hani o ev aldım, yatırım yaptım, aman deli gibi para kazanacağım diyenler var ya, o evler ellerinizde patlar. Bu nüfus artış hızıyla o evlerinize sizin ihtiyaç kalmayacak.
2: Şimdi şöyle Mustafa Bey, hani derler ya, sussam gönül razı değil, konuşsam tesiri yok. Bilim, bilim, bilim. Şimdi 1980, yani bu olayın bir sürü örneği var. Yani bunun gibi 500 tane örnek çıkar. Bir, ben her zaman diyorum, büyük şehirler artık güvenli hale, güvensiz hale geldi. Büyük şehirlerde rant çıldırdı. Paradan para kazanma, kolay para kazanma, müthiş para kazanma. Yani 86 yılında yapılan bir bina, işte atıyorum o zaman 300-500 bine yapıldıysa, şimdi 10 milyona o zamanın değeriyle çıkıyorsa burada bir rant vardır. Dediğiniz doğru. Bunların hepsi zaten önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde elinde patlayacak. Çünkü yani rant, ev, arsa, garanti iş. Bir dönem şeyler vardı. Yani sen otomobil alıyordun. Otomobil ne kadar eskirse senin karın da artıyordu. Yani bu bir, mesela otomobil satıp ev alıyordun falan. Şimdi öyle değil. Artık otomobil alıyorsun. Ne oluyor? Otomobil 3 yıl sonra aldığın değerden daha düşük oluyor.
0: Tabii canım.
2: Yani artık otomobilden para kazanma olayı kalktı. Veya beyaz eşyadan para kazanma olayı kalktı. Şimdi olay da bu işte. Şimdi bu ileride buna dönüşmesi lazım. Ve biz bilime, fenne, akla uymadığımız sürece ölmeye de devam ederiz. Paramızı çaldırmaya da devam ederiz. Yani nasıl bu fon olayında yaşanan 455 bin kişi, işte borsadaki diğer 4 milyon kişi. Ya bir hisse, yani bedava peynir, yani fare kapanında olur. Yani bir hisse, yani artık hesap kitabı, ya biraz matematik öğrenmemiz lazım bizim artık. Yani matematik denen bir şey var. Hatta matematiği bile bilmemize gerek yok. Yapay zeka dediniz ya hocam. Yapay zekaya sorsan ya o ev alınır mı der.
3: Tabii.
2: Yani akıl var, mantık var. Verileri doğru yükledikten sonra. Yani bu hakikaten çok acı. Daha bir, iki sene önce, üç sene önce bu memleketin 55 bin canı gitti. Yani 10-11 ilde binlerce insan, milyonlarca aile. Bak yepyeni bir şehir kurulmaya çalışılıyor oralarda.
0: Evet.
2: Nerelerde kuruluyor? Ben mesela, yani devletin yaptığı daha doğruymuş. Tokilerin hiçbiri yıkılmadı oralarda yapılan. Ne yapıyor devlet şimdi? Daha güvenli, daha şeyli yerlere taşınıyor. Şehirlerin yerleri değişiyor. Şimdi hocamın dediği doğru. Yani hukuki bir sürü mevzuat var. Değişiklik yapılması gereken. Ama bunu bizim insanımız değişmediği sürece olmuyor Mustafa Bey. Bizim insanımız artık o evde, oturduğu evde, oturduğu yerde, bu evin güvenliğinden, o sokağın güvenliğinden, şehirlerin güvenliğinden, yani bir yerden para kazanacaksa o paranın ne kadar sağlıklı olduğundan bunu düşünmediği sürece, yani doğa çok net, yani tabiat çok net. Kafanıza vura vura al, işte 3,5 şeyinde bir deprem oldu Yalova'da. Herkes ayağa kalktı. Neden? Çünkü İstanbul hattı, Marmara hattı, yani bu ülkenin neredeyse yarısının oturduğu hat. Orası çöktü mü? İşte ya endüstriyi taşımak lazım. Şehirleri, büyük şehirleri boşaltmak
1: Marmara,
2: lazım. O hattı boşaltmak
1: Marmara'da
2: lazım.
1: Marmara'da büyük bir deprem olursa hocam, bir hafta sonra Güneydoğu aç.
2: Tabii ki.
0: Tabii canım.
2: Yani baktığınız zaman çok ciddi bir şekilde bizim bir ulusal güvenlik stratejisi gelişti. Ki o da yapıldı.
0: Ya hocam.
2: Ama da yapıldı, hala evet. sanki hiç olmayacakmış
0: bak,
2: gibi.
0: Şimdi,
2: yazık gerçekten.
0: Fizik yani. Yanılmaz. Hani bilim önemlidir diyoruz ya. Bak şimdi. Bütün yapı bilimcilere göre, hani normal standartlarda bir demirin, bir betonun dayanabileceği bir, sonuçta bir yıl var. Bir yıl süreci var. Sen bunun bakımını tabii, yapmazsan, etmezsen var, bu beton zamanla çatlayıp içine su almaya başlarsın. Diyorlar ki yani 40 ila 50 yıl. Hani 40 ila 50 yılın üzerinde senin bunu artık dikkat etmen, bakım yaptırman ve test ettirmen lazım diyor. Bina 39 yaşında. Bak bilim yanılmıyor. Bina 39 yaşında, 39 yılda üzerindeki artı artı yüke rağmen yine iyi ayakta durmuş.
2: o yükleri eklersen çöker zaten. Bakın yani, 39 yaşında diyorsunuz. Ben İngiltere'ye gittim, Londra'ya

0: gittiğimizde, şeyde yurt dışına gittiğimizde oturduğun kaldığın oteller 150 yıllık.
1: Ama orada işte kullanılan betonarme değil, başka yapılar var.
0: İşte
1: orada.
0: Matematik denen, tamam 21. yüzyılın teknolojisi illa her şey betonarme olur. Bizim insanımız şunu istiyor, hızlı olsun, ucuz olsun, bir an evvel işimi görsün.
2: Evet.
0: Ondan sonra Allah korusun.
1: Ben yapı stoğunun değişmesi gerektiği taraftarıyım. Vallahi.
0: Valla ben her zaman diyorum, büyük şehirlerin acilen boşaltılması lazım. Yani toplumun tekrar kırsal nüfusa dönmesi lazım. Döndürülecek tedbirler alınması lazım. Mesele sadece yapı stoğu, yapı güvenliği, yönetmelik mevzuatın dışında. İnsanlar biraz hani çalışarak, üreterek, yani eşyanın tabiatı gereği para kazanmasını fark etmesi lazım. Çünkü dolandırıcılar çoğaldı. Bu tarz şeylerde kolay para kazanma, işte 3 katlı bir yere 6 kat 7 kat yaparsan
1: gider. Ya bu bile bile lades olmaktı.
0: Tabii.
1: Şimdi geçtiğimiz yıl ben hatırlıyorum, mesela bizim muhabir arkadaşlarımız gittiler İstanbul'da, yine böyle 7-8 katlı bir binanın dış cephesinde çok büyük bir çatlak ve kayma meydana gelmişti. Mesela o bina daha sonrasında boşaltıldı, kontrollü yıkım yapılmıştı. Ya Allah korusun, orada başka bir felaket olabilirdi. İzmir'de keza öyle, Ankara'da keza öyle.
0: Bunlara çok
1: yani
0: istiyoruz.
1: Dikmen tarafında mesela Ankara'da yeni bir inşaat için temel kazılmaya çalışılıyor. Orada başka bir bina ayaklandı geliyor. Kardeş ben de geliyorum sana doğru diyor. Temele doğru kaymaya başlıyor. Her an her şey olabiliyor. Niye? Yapı stoğumuzda sıkıntı var bizim. Ya bu çok net. Ama gelin görün ki bilinçlenme konusunda, mesela hocam siz kiraya çıkarken, ev alırken hiç sordunuz mu? Ya senin bu bina kaç yıllık, senin bu binada var mı? Hiç sen test ettirdiniz mi diye baktınız mı hiç?
2: Yok. Yani
1: hiçbirimiz baktırmadık ki.
2: Bizde o bilinç yok. Mesela biz geçen hafta ne demiştik, hani medya okuryazarlığı gibi başlıklardan konuşalım diye. Bu konuda da bizim bir okuryazarlığa ihtiyacımız var. Çünkü denetim dediğimiz şey yaşam hakkını korur. İnsanların yaşam hakkını korur. Bunu artık kesinlikle görmemiz gerekiyor. Ya bu kentsel dönüşüm denetimi olur, işte binaların denetimi olur, bulunduğu topografyanın denetimi olur. Ne olursa olsun, Ankara deprem bölgesi değil ama %100 güvenli mi? Hayır. Yani bugün eğer temeller kayıyorsa demek ki orada da bir sıkıntı
1: tabii
2: var.
1: Tabii canım.
2: Ya bunu görmek gerekiyor. Bir yandan da denetim konusunun gerçekten çok önemli bir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü öncelikle şunu söyleyeyim. Yani ben hayatını kaybedenleri, Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Çok zor bir süreç. Bu hepimizin acısı. Şimdi burada şunu söylemek gerekiyor. Az önce siz de dediniz. 89 itibariyle ruhsat veriliyor ama aykırılıklar görülmüş. Ya buna devletin eli değmiş. Bu binaya devletin eli değmiş ama bu karar kağıtta kalmış. Yani yazık günah değil mi? Bu kadar süre içerisinde bu kadar kişinin canına mal oldu. Yani buradaki süreç. Ve şimdi ne olacak? O insanlar geri gelmeyecek. Ama bu hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ama günün sonunda her apartman sakini acaba oturduğu binada benzer hareketleri ya da benzer denetimleri isteyecek mi? Bir de böyle bir gerçek var. Hocamın dediği konu çok önemli. Nasıl bu 80'lerde yapılan ev 15 milyon TL civarına geldi? Ya da nasıl bu insanlar barınabilecek?
1: Türkiye'de şu an ortalamalar bunlar ya.
2: İşte maalesef. Yani eğer bir sorunu ele alıyorsak tam anlamıyla ele almamız gerekiyor. Ve bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Tekrar ediyorum. Denetim o kadar önemli ki. Ya bu denetim yaptırmaktan korkmamak gerekiyor. Çünkü bu denetim olmadığı müddetçe bizim hiçbir şey hayatımızdan ya da sevdiklerimizin hayatından daha önemli değil. Yani bunu unutmamak lazım. Bir yandan da gerçekten hani bu da belki bir çağrı olur mu bilmiyorum ama belli konularda demek ki eğitim verilmesi gereken alanlar değişmiş artık. Bunu bizim ivedi olarak bir şekilde vermemiz tabii gerekiyor. Sadece deprem konusunda değil, demek ki yapı güvenliği konusunda da buna ilişkin bir eğitim verilmesi gerekiyor çocuklara, gençlere, bizlere. Yani bizde de yok çünkü öyle bir şey. Biz o endişeyle büyümedik ki. Ya bir de şunu görmek gerekiyor. Hemen son olarak şunu da ekleyeyim. Ya biz küçükken 3 katlı, 4 katlı evler vardı. Yani ben Ege'de bildiğim için süreci söylüyorum. Daha yüksek katlı binaları yaparken daha fazla işin içine fizik, mimari ya da başka boyutlar giriyor. Şimdi bunların her birini çok iyi hesaplamak ve vicdani bir şekilde aslında burada o harcı karmak gerekiyor. Dolayısıyla siz sisteme de entegre olamıyorsanız o zaman bugünkü yapıları da az önce hocamın dediği gibi TOKİ'ler ekseninde düşünecek olursak demek ki çok fazla doldurulması gereken boşluk var. Yani bu hem vicdani hem ahlaki bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor.
1: Ya ben zaten bina kültürünü ve site kültürünü hiç anlayamamış bir insanım. Yani Avrupa'da, dünyanın başka hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar böyle site aşığı, bina aşığı bir toplum bulamazsınız. Biz böyle bir aşığız bunlara. Yani Avrupa'ya gidin mesela, ya bu apartmanlarda hep öğrenciler kalır. Ya apartman dairesi...
0: Göçebe yerleşik hayata hala yani zihnen
3: çok
0: geçememiş.
3: Çok gariptir yani. Yani. Bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. Böyle dışı Türk parlak, güvenlikli, hiç hayatta bir kere bile girmeyeceğin havuzu olan siteler olduğu zaman oraya böyle çanta dolusu aidat ödeyip ne bir kere havuzuna girerler, ne bir kere işte ya spor salonu derler. Spor salonlarında bir tane bile alet yoktur. Boşu boşuna oraya aidat ödersin. Yaşam alanı derler. Yaşam alanları hep kitle çevrilidir. Boşu boşuna aidat ödersin. Yani bizde bu bir şatafat, bir lüks anlayışı içerisine geliyor. Hani bunu güvenlikli, güzel mimariler için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama ne yazık ki dışı parlak olanın içinin de ne kadar çürük olduğunu biz şeyde gördük. 6 Şubat depremlerinde gördük. Şimdi 6 Şubat depremlerinde Cüneyt Hocam da görmüştür. Sizler de sahada görmüşsünüzdür. Az önce Merve Hocam'ın örnek verdiği mesela bir katlı, iki katlı yapılar. Vallahi hepsi sapasağlam ayakta duruyor da. Hepsi tabii. Sapasağlam ayakta duruyor. Kılır. Yanında 4 katın üzerinde ne kadar bina varsa hepsi yerle bir olmuş.
0: Yıkılsa bile en azından sağ çıkarsın.
3: Hocam sapasağlam duruyor da adam terasında ayak ayak üzerine attı çayını demedi çayını içti vallahi. O Nur Dağı'nda bir tane sağlam bina kalmamıştı. 3 tane kendi yapılan yapıları vardı. Böyle 2 katlı yapmışlar kendi arsalarına. Dışındaki betonda çatlak yoktu ya, çatlak yoktu. Yani böyle bir şeydi. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu 90'dan itibaren alınan yıkım kararlarına rağmen yıkılmamış ya. Ne olacak, bunun bir hukuki süreci olur mu?
4: Yani bunun bir kere malikler açısından bir sorumluluğu olur ama ben sistemin biraz bu konularda eksik olduğu kanaatindeyim. Yani birçok bu tarihte yapılan bina var. Mesela müracaat ediyorsunuz. Bununla ilgili bir tahlil veya bununla ilgili bir analiz istediğinizde bu evrakınız biraz fazla kurum dolaşıyor. Hı. Yani burada bir kere ikiye ayırmak lazım. 1990 öncesi, özellikle 99 depreminden önceki durumlarla ilgili resen bazı aksiyonların alınması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da bu bina riskli kardeşim, burayı boşaltın. Boşaltmadığınız takdirde ya anlaşın ya da anlaşmıyorsanız biz burayı iki ay içerisinde yıkıyoruz. Zaten bu da bir anlaşmaya icbar etme, zorlama.
0: Onda da kıyamet koparıyorlar Cüneyt Bey, ortalık karışıyor.
4: İşte orada hocam biraz parsel bazlı imar düzenlemesiyle bunun önüne de geçmek mümkün. Bize bazı mesela bu konuyla ilgili şeyler geliyor. Binayı yıktıkları zaman normal maliklerin ihtiyaçlarını görebilecek daireler yapılamıyor. Bu da büyükşehir veya bu da belediye imarıyla ilgili bir durum. Belki orada bir özel düzenleme imar şehircilik tarafından getirilebilir. Yani %10, %15 gibi bir emsal arttırımı ki müteahhitler de bu işe girebilsin. Bunun bir de bir ticari maliyet yönü var. Bunu dengeleyebilecek belki yeni bir revizyona ihtiyaç olabilir. Ama şu var, bir bina yıkılması gerekiyorsa yıkılmalı. Yıkılmadığı zaman ne oluyor? Tekrar hatırlatıyor bize.
3: Şimdi sizin dikkat çektiğiniz yer önemli. Mesela bu Türkiye'de imar geçmeyen yerlere yapılan binalarda daha sonrasında bazı imar çalışmaları gerçekleştirildiğinde şimdi adam zamanıyla 7 katlı bina dikmiş oraya. Evler ortalama 100 metrekare üzerinden çıkmış. İmar geçtikten sonra hocam bu 7 katlı binada işte diyelim ki 14 daire var. 14 daireye bölündüğünde 25 metrekare şey düşüyor, yer düşüyor. 25 metrekare, yani sen o binayı yıktığında Cüneyt Hocam 25 metrekare yeri var. Ama bitmedi. Bu 25 metrekare yerin de diyor ki mesela 10 metrekaresini Sincan'dan gösterdim diyor. Misal örnek veriyorum. Ya yani bu ev burada ama onun 10 metrekaresini de öbür taraftan gösteriyor. Sonra işte buradaki vatandaş da korkuyor, diyor ki ya ben bu evi şimdi yeniden yaptırsam, yıkılsam, yıkılsa ben buradan ne kadar daire alacağım? Hani bana gösteriyor 10-15 metrekarelik bir yer. Ben buradan nasıl bir daire alırım diye kafada bir sürü...
4: Birebir de verdiği zaman müteahhit girmiyor.
3: Müteahhit girmiyor. Bir sürü problem, bir sürü sorun var. Onunla alakalı yeni bir çalışmanın kesinlikle yapılması lazım. Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak.
4: Ben yine teşekkür ederim.
3: Yorumlarınıza değer kattınız efendim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Efendim bugün diplomasi başlıklarını açamadık, kusura bakmayın ama önemli konular vardı. Yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kütahya Doğu Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk, Caner Kırmadınız geldiniz, saygıdeğer hocam çok teşekkür ederiz. Evet, bazı başlıklarımızı paylaşamadık, zamanımız vardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20'yi kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
3: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
4: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
5: Turbo marş gücü.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Turbo marş gücü

0: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese iyi akşamlar. Saatler 23'ü gösteriyor ve haber bültenine kaldığımız yerden bu saat dilimiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kuruluna video mesaj gönderdi. Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların yabancı düşman akımlara ve aşağılayıcı söylemlere karşı yalnız bırakılmayacağına dikkate çekti ve Türklerin kimlik ve kültürlerini koruyarak yaşadıkları toplumlara katkı sunmalarının önemini vurguladı.
1: Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Merkez Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalışmalarına dikkati çekti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve kültürlerini korumasının önemini vurguladı.
1: UID ailesi kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor.
2: Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Türklerin yaşadıkları ülkelerde daha iyi konuma gelmeleri ve toplumsal hayata katılmaları için çalıştığını belirtti. Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye de dikkati çekti.
1: Kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yabancı düşman akımların ve aşağılayıcı söylemlerin insafına bırakılmayacağını söyledi.
1: Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
0: Gazze'de savaşın en ağır bedelini çocuklar ödüyor. 21.500'ü aşkın çocuk hayatını kaybetti. Yüz binlercesi de açlıkla mücadele ediyor. Filistin'e destek platformu ise toprağın altındaki çocuklar etkinliğiyle Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekti.
3: Toprağın altındakiler sadece bir beden değil, geleceğin çocukları. Gazze'de bir neslin geleceği yok ediliyor. Gazze'de çocuklar bombaların, açlığın ve hastalıkların gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. İstanbul'da düzenlenen Toprağın Altındaki Çocuklar programında hayatını kaybeden çocukların yaşadıkları ve geride kalanların geleceği gündeme taşındı.
4: Bugün burada özellikle toprağın altındaki çocuklar diye İsrail'in katlettiği, şehit ettiği 21.500 çocuğumuzun yani zulmün ve soykırımın bu tarafına dikkat çekmek istedik. Bu çocuklarımızın her birinin kabri yok ifade ettiğiniz gibi. Cesetlerine ulaşılamamış çocuklarımız da var. Yani kimisi okuldayken katledildi, kimisi alışverişe giderken katledildi, kimisi annesinin kucağında uyurken katledildi.
5: Yani cenazelerini defnedecekleri yer yok. Sokak aralarında, kaldırım kenarlarına maalesef çocuklarını defnediyorlar ki çocuklarını defnedebilenler kendilerini şanslı addediyorlar. Çünkü çocuklarını hiç bulamayan, enkaz altında kaybetmiş olan veya poşetlerle çocukların cesetlerini toplayan annelere şahitlik etti bu dünya. Bizler Gazze'yi hiçbir zaman gündemimizden çıkarmamamız gerektiğine inanıyoruz. 21.500 çocuk sadece bir sayıdan ibaret olmamalı.
3: Gazze'de 650 bin çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında. 620 binden fazla öğrenci ise eğitimden mahrum. Okulların tamamının hasar gördüğü bölgede bir neslin geleceği de tehlikeye giriyor. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizin güvencesi. Orada bir neslin devam etmesinin, bir jenerasyon daha sürdürülmesinin teminatı.
6: Yani bir yerdeki bütün o insanların etnik olarak temizlenmesi, yani orada neslin kırılması. Aslında bu bize direkt burada ilk olarak nereye odaklanacağımızı söylüyor. Çocuklar, çünkü çocuklar aslında bizim geleceğimizin güvencesi. Yani orada bir neslin devam etmesinin, orada bir jenerasyonun daha sürdürülmesinin bize... Orada bir jenerasyonun daha sürdürülmesinin teminatı çocuklar.
3: Savaşın çocuklar üzerindeki etkisi yalnızca can kayıplarıyla sınırlı değil. Eğitimin kesintiye uğraması ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşması Gazze'li çocukların geleceğini de tehdit ediyor. Toprağın altındaki çocuklar etkinliğiyle Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi. Verilen mesaj ise netti. Çocukların yaşam hakkı ve geleceği için insanlık harekete geçmeli.
0: Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul dosyalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre biri 20 yıllık, diğeri 13 yıllık iki dosya daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı.
7: Faili meçhul dosyalar tek tek raftan indiriliyor. Failler Türk yargısına hesap veriyor. Son olarak 20 ve 13 yıllık iki dosyada daha failler yakalandı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gülek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 20 yıl önce Rıza Güzel ortadan kaybolmuştu. Şüphelilerin tekrar ifadesi alındı. Yeni delillerin ele geçirilmesiyle 3 ilde operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Arif Yılmaz da Samsun'da 13 yıl önce ateşli silahla öldürülmüştü. Yılmaz'ın dosyası o günden beri faili meçhuldü. Dosya raftan indirildi, ETS kayıtları incelendi. 28 kişinin iletişim bilgileri tek tek kontrol edildi. Yeni deliller ışığında 2 şüpheli tutuklandı. Son aydınlatılan dosyalarla 67 cinayet daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların devam edeceğinin altını çizdi.
0: Ve böylelikle haber bültenini artık noktalıyoruz. Bizden sonra Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman programıyla sizlerle birlikte olacak.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
1: GS Para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey,
4: buraya.
5: Onur Bey,
6: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
8: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda bilinmeyenlerin kapısını aralıyoruz. Ve Anadolu'nun toplumsal hayatında derin izler bırakan ahiliği konuşuyoruz. Ahi Evran'dan Osmanlı'nın kuruluşuna uzanacak esnafı, ustayı ve çırağı aynı anlayış etrafında buluşturan bağları ele alacağız. Tarihi belgelerin ve anlatıların ışığında bu köklü geleneği, ahilik kültürünü yakından tanıyacağız beraber. Ahiliğin insanların emeğini nasıl değerlendirdiğini anlayacağız bu akşam. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Hoş geldiniz tekrardan. Bu akşam Anadolu'nun çarşılarında, dükkanlarında, sohbet meclislerinde dolaşıyoruz. Buralara kök salan bir anlayışı, ahilik kültürünü konuşuyoruz. Ahi evranı, usta ile çırak arasındaki bağ, dayanışmanın hayatı nasıl şekillendirdiğini konuşuyoruz bu akşam. Çok kıymetli bir konuğum var elbette. Kuşaktan kuşağa aktarılan hikayeleri beraber ele alacağız bu akşam kıymetli hocamla. Hemen tanıştırmak istiyorum sizleri. Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Köksal hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz hocam. Bu kıymetli konuyu, köklü geleneğimize ışık tutacağız sizlerle beraber bu akşam. Uzun bir sohbet olacak. Müsaadenizle etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Sonra da kitaplarımı tanıtacağım. X platformu üzerinden Ahi Evran ve Next en sosyal üzerinden Ahi Evran etiketini yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi sormuş olacağım. Merak ettiklerinizi konuşuyor olacağız beraber. Hocam hemen kitaplarımızı tanıtmak istiyorum. Kaynak kitabımız zaten Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan Mehmet Fatih Köksal hocamın Ahilik kitabı, Eşyaya Teslim Olmayan Ahlak. Özellikle bu vurgu çok hoşuma gitti hocam. Eşyaya teslim olmayan ahlak ne demek, hepsini konuşacağız. Kaynak kitabımız Vakıfbank Kültür Yayınları'na ve sevgili Ali Alın'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu kitabı aktardığı için. Diğer kitaplarımız da hocam çok kıymetli eserleriniz var. Fatih Köksal hocamın ana kaynaklarıyla Türk ahiliği, ahilik fütüvet yazılarını toparladığınız bir eseriniz. Bunu da göstermek isterim. Ve bugün yine konularımız arasında olan Manzum Fütüvetname konuşacağız. Hocamın eserlerinden bir tanesi. İki fütüvetnamemiz var. Sabuncuoğlu Şerefettin Fütüvetnamesi ve Bursalı Hoca Can Fütüvetnamesi. Kıymetli hocamın elinin değdiği eserlerden teşekkür ediyoruz hocam tekrardan yararlandığımız kaynaklardan. Ve son olarak Kırşehir Müzesi'ndeki ahilik belgeleri, secerenameleri, beratlar, vakfiyeler kıymetli hocamın hazırladığı, zannediyorum çalışma arkadaşlarınızla beraber hazırladığınız eserlerden çok teşekkür ediyoruz hocam. Literatüre ve bize kattıklarınız için. Şimdi tabii çok köklü bir geleneği konuşuyoruz bu akşam. Hatıratlardan bahsedeceğiz, tarihi belgelerden bahsedeceğiz. Ama önce anlamak için kıymetli hocam. Ahilik, bu arada hocam beni düzeltti. Burada da söylemek isterim. Yanlış söyleyenler için de bir vurgu olsun. Ahilik değil. Hocam ne ki ahilik? O yüzden programda bazen ahilik diye kayıyor dilim. Ahilik diye düzeltiyorum. Doğru olan ahilik değil mi hocam?
1: Evet.
0: Peki ne demek? Kökeni nedir ahiliğin?
1: Evet. Bu epey yaklaşık 30-40 yıllık bir tartışma. Kelimenin kökünün nereden geldiği konusu. Bu konuda iki görüş var, farklı görüş. Bunlardan birine göre ah Arapçada kardeş demek. Sondaki i ise ahi, birinci teklik şahıs iyilik eki. Yani im demek. Ahi, kardeşim demek. Ahi demek Arapçada. Bir görüş işte ahilik kardeşlik prensibi üzerine kurulduğu için buradan geliyor diyorlar. İkinci bir görüş ki benim katıldığım görüştür bu. Türkçe'de akı kelimesi vardır. Divan-ı Lügat Türk'te de geçer bu. Divan-ı Lügat Türk'teki karşılığı cömert olarak karşılanmıştır Divan-ı Lügat Türk'te. Ancak Divan-ı Lügat Türk'le aynı zamanda yazılmış olan Yusuf Has Hacib'in Balasagun'da yazmış olduğu Kutadgu Biliği var. Meşhur bizim ilk yazılı Türkçe eserimizdir bilinen. Kutadgu Bilik'te ben tek tek saydım. 60'ın üzerinde akı kelimesi geçiyor. Bunların bir kısmı akıllık şeklinde. Yani akıllıklık ekiyle beraber geçiyor. Tabii sonradan Türkçenin bir ses olayı var. Orta Ece'deki kalın K sesi H'ya dönüşüyor. Yani H sesine dönüşüyor. Yani akı, ahı olmuş, sonra ahi olmuş. Dolayısıyla başka kelimelerde de biz bunun örneğini görüyoruz. Mesela dahi kelimesi, bugün dahi dediğimiz kelimenin aslı takıdır. Takı, dakı, dahi ve günümüzde dahi olmuş. Tıpkı buradaki orta sesteki H sesinin olması, dönüşmesi gibi ahi kelimesi de bu şekilde olmuş. Fakat ilginç olan şey şu, kelime hangi anlamdan gelirse gelsin, hem Araplardaki fütüvet geleneği hem de bizdeki aplik, ahilik geleneğini, yani Orta Asya'dan bize tevarüs eden, Anadolu'ya getirdiğimiz gelenek birbiriyle çok uyuşuyor, çok örtüşüyor. Yani ikisinin adeta bir sentezi olmuş gibi de bunu düşünebiliriz. Ama etimolojik olarak düşünecek olursak daha anlamlı akı kelimesinden gelmiş olması. Hatta şöyle söyleyeyim ben, o kadar bu kuvvetli bir şey ki, görüş ki Türkçeden geldiği. Mesela Kutadgu Bilig'deki akı kelimesi, 60'ın üzerinde akı geçtiğini söylemiştim. Bunların yaklaşık %20'si 30'u bugün bildiğimiz ahi anlamında kullanılıyor. Sadece cömert anlamında değil, yani işte bulunduğu yerdeki dirlik düzenliği sağlayan, insanlara yardımı olan ve nizam veren, bulunduğu şehre, topluma, mahalleye nizam veren insanlar topluluğu olarak geçiyor. Hatta iki yerde de çok, o da daha ilginç, akılar başı diye bir tabir geçiyor. Demek ki bu bize gösteriyor ki henüz 11. yüzyılda, 1070 yılında yazıldığını düşünürsek Kutadgu Bilig'in, henüz 11. yüzyılın ortalarında Türklerde akılık diye bir teşkilat var. Çünkü bir grup, bir topluluk var ki akıllar başı ne der dinle diye okuyucuya sesleniyor. Bu bakımdan da akı kelimesinin Türkçe kökenli olma ihtimalinin daha güçlü olduğunu ifade etmek isterim.
0: Kıymetli hocam, fütüvet geleneğinden bahsettiniz.

0: Arap fütüvveti ilk defa mahallelerde gençler tarafından kurulan teşkilatlar halinde şekillendiği için bu ismi alıyor. Yani bu çok eski bir şeydir. Köklü bir adettir. Gençlik, delikanlılık meselesi. Biz de öyle deriz değil mi? Delikanlı.
1: Evet.
0: Yani biri bir taşkınlık yaptığı zaman, aniden bir öfke kabarması olduğu zaman ya delikanlıdır, olur deriz. İşte mesela Hazreti Ali ile ilgili çok ünlü bir söz vardır. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Yani Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur diye. Yani fütüvvetinin kökünü oraya kadar da götürürler. Nitekim zaten Hazreti Ali'nin de ileride yeri geldiğinde bahsederiz. Bu fütüvvet teşkilatının şeceresinde dibine kadar, yani nereye kadar götürüldüğüne baktığımızda Hazreti Ali'ye, Hazreti Peygamber'e ve nihayet Cebrail'e kadar götürülür.
1: Hocam yiğitlik, cömertlik, kardeşlik gibi kökeni olan da böyle bir anlayışı olan bir yapı diyelim. Nasıl bir meslek hayatını düzenleyen başka bir yapıya dönüşüyor?
0: Tabii.
1: Nasıl dönüşmüş böyle?
0: Güzel.
1: Bu bir duygu sonuçta. Çok,
0: evet, evet.
1: Bu bir mesleğe dönüşmüş.
0: Şimdi fütüvvet ilk çıkış itibariyle ifade ettiğim gibi bir yerdeki, bu bir semt olabilir, bir mahalle olabilir, bir şehir olabilir, dirliği, düzenliği sağlama göreviyle kurulmuş gayri resmi bir örgüt gibi, teşkilat gibi düşünelim. Sonradan bu işte ilk defa 12. yüzyılda Abbas halifesi Nasır li Dinillah tarafından kurumsallaştırıyor. Kurumlaştırılıyor, yani bir devlet politikası haline getiriliyor. Ve muhtelif ülkelere, Müslüman ülkelere fütüvete uymaları, girmeleri noktasında davetler, mektuplar, elçiler gönderiyor. Ve İbn-i Mimar adlı birine ilk fütüvvetnameyi, daha doğrusu kurumsallaştıktan sonraki ilk fütüvvetnameyi yazdırıyor. Fütüvet kısmen tasavvufla ilgili, kısmen yaşanan hayatın doğrudan doğruya içinde olan bir kurum. Anadolu'da da işte Ahi Evran daha evvel de var. Yani şu bilgi de, şu da doğru bir bilgi değil aslında. Ahi Evran'ı genel kaynaklara baktığımız zaman Anadolu'da ahiliğin kurucusu diye ifade ederler ama Ahi Evran'dan önce de aslında Anadolu'da var. İfade ettiğim gibi Anadolu'dan önce de Orta Asya'da var zaten. Daha evet. Biz gelmeden Türklerde akıllık var, ahilik var. Dolayısıyla Ahi Evran'la birlikte bir teşkilatlanma, bir kurumsallaşma görüyoruz. Nitekim en elimizdeki sağlam kaynak Anadolu'daki ahiliğin bu bahsettiğiniz dönüşümü de ifade edebilecek İbn Battuta'nın seyahatnamesi. Faslı bir seyyah olan İbn Battuta Anadolu'ya geldiğinde ilk defa Alanya'da deniz yoluyla geliyor. Alanya'da iniyor. O zamanki ismi Alaiye. Ve orada kendisini ahiler karşılıyor. Ahi tekkelerinde kalıyor. Başka şehirlere, Anadolu'nun pek çok şehrine gittiğinde hemen hemen her gittiği yerde kendisini karşılayanlar ahiler. Ahiler anlatırken bir esnaf topluluğu olduğunu söylemiyor. Ahilerin içerisinde kadılar var, müderrisler var, esnaftan insanlar var. Halkın her tabakasından imam var, tekke, dergah, yani tarikat erbabı var. Dolayısıyla çok geniş bir teşkilat. Ancak zamanla ticari hayatın Anadolu'da kökleşmesiyle ahilik daha ziyade bir esnaf teşkilatına dönüşüyor. Ben bu kendi kanaatimdir. Ahi Evran'ın da burada çok büyük bir rolü olduğunu, bu dönüşümde rolü olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, Ahi Evran bir dericidir, deri terbiyecisidir. Yani debba denilen bir meslek. Sonradan biz halk arasında Türkçe'de tabak şeklinde de kullanılmıştır bu. Ahi Evran'ın debba olması ve debba esnafı üzerinden ahiliğin daha çok öğretilerinin gelişmesi, yayılması, bu esnaf teşkilatına dönüşmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani Ahi Evran derici olunca deriyle ilgili pek çok meslek, tabii ki ayakkabıcılıktan tutun da ciltçiliğe vesaireye kadar pek çok onlarca meslek, ki Ahi Evran 32 meslek erbabının piri olarak anlatılır. Aslında 32'den çok fazla meslek var. Anadolu Selçuklularında 300'ün üzerinde. Mesela Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1000'in üzerinde meslek adı sayılır. Çok fazla gerekse

0: Çukur'da gerek Anadolu'da meslek var. Zannederim bu 32 esnaf dericilikle ilgili, yani kökünü deriden alan, deri esnafına bağlı olan esnaflar olarak 32 esnaf sayıldığını ben düşünüyorum. Yani sorunuzun şeyi siz nasıl esnaf şeyine dönüştüğünü
1: Evet, meslek
0: söylüyorsunuz.
1: olarak.
0: İşte bu debbağlığın işin merkezine alınması zamanla bunun bir daha çok esnafların mensup olduğu bir teşkilata dönüşmesini, bu da yaklaşık 14. yüzyıldan itibaren görüyoruz bunu. Bu depalık meselesi çok önemli. Çünkü depa esnafı her şehrin, Özgen Ura'nın bir ahi babası vardır. Şehirde ahi babalar bazen seçim yoluyla değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde ahi babalık kurumunu görüyoruz. Çoğunlukla seçim şeklinde oluyor. Fakat her ne hal olursa olsun ahi babalar depa esnafından oluyor. Yani bu Mekke'de de olsa, Bosna'da da olsa, Ankara'da da olsa, Kayseri'de de olsa fark etmiyor. Her yerin, her kasabanın, her şehrin ahi babası, yani ahi teşkilatının lideri olan kişi derici esnafından, deri terbiyesi yani depa esnafından olmak zorunda. Dolayısıyla bir de şu var. Ahi Evran Kırşehir'de metfun olduğu için Kırşehir adeta depbalığın ve ahiliğin merkezi konumuna geliyor. Ve Kırşehir'deki Ahi Baba da bütün İslam alemindeki, daha doğrusu Osmanlı'nın hükmettiği topraklardaki bütün ahilerin lideri olmuş oluyor. Öyle ki Kırşehir'deki Ahi Baba'nın kendisinin katılmadığı yahut da bir halifesini göndermediği şet kuşanma törenleri kabul bile edilmiyordu. Yani bu bir onun icazetiyle ancak bir yerdeki kuşanma törenleri, ki fütüvvetin önemli unsurlarından biridir. Kırşehir'deki şeyhüşşuyuh dediğimiz, yani şeyhler şeyhi olan babanın icazetiyle ancak mümkün olabiliyordu.
1: Hocam, Ahi Evran'ı bir tasavvuf insanı, bir düşünür olarak, bir esnaf önderi aynı zamanda olarak daha yakından nasıl tanımalıyız, nasıl anlamalıyız? Yani hayatına ilişkin daha keskin bildiklerimiz neler?
0: Evet. Ahi Evran'ın hayatı konusu oldukça aslında netameli bir konu ama zamanımız geniş olduğundan biraz söz etmek isterim. Ahi Evran'ın hayatına dair bildiklerimizin hemen hemen tamamı menkıbevi kaynaklara dayanıyor. Yani kroniklerde çok fazla geçmiyor. Benim bildiğim kadarıyla isim olarak Gelibolulu Ali'nin Kündül Ahbar adlı bir tarihi var. Bu tarih Yazmalar Kurumu Başkanlığı tarafından da yayımlandı. Kündül Ahbar'da Ahi Evran şöyle anlatılıyor. Anadolu'ya Horasan'dan geldi. Bir defa şöyle söylüyor. Hakkında çok şey bilinmeyen esrarengiz bir kişi olarak bir defa ifade ediyor Ali. Buna rağmen topladığı bilgileri şöyle bize aktarıyor. Anadolu'ya Horasan'dan gelen biri Kayseri'de depa atölyesi açıyor. Sonradan Sultan Alaaddin Keykubat, kastettiği Sultan. Alaaddin onu şöhretini, maharetlerini duyunca Konya'ya davet ediyor. Konya'ya geldikten sonra bir müddet sonra Denizli'ye gidiyor. Denizli'de ama niye gittiğini söylemiyor. Denizli'de bahçıvanlık yapıyor. Sonra Konya uleması devlete baş kaldırıyor. Baş kaldırmanın da sebebi şu. Mevlana Konya halkının çok sevdiği biri. Fakat Şems-i Tebriz'i gelince Mevlana bütün zamanını Şems'e ayırıyor ve ilimle irtibatını kesiyor. Böyle olunca Sultan Alaaddin'e gidiyorlar. Diyorlar ki Mevlana Şems geldiğinden beri bizimle ilgilenmiyor. Dünya ile ilişkisini kesti. İlmi ve sufiliği bir kenara bıraktı. Bütün zamanını Şems'e ayırıyor. Sultan Alaaddin'e diyor ki bu iş devlet işi değildir. Benim bu işe müdahale olma yetkim yoktur. Ben karışmam diyor. Öyle olunca bütün Konya uleması, tabii bu Kündül Ahbar'da anlatılanı söylüyorum ben. Bütün Konya uleması şehri terk ediyor ve şehirden çıkıyorlar. Antalya tarafına doğru gidiyorlar. Ne dediyse çeviremiyor bunları. Ve cuma günü oluyor. Cuma günü ilk defa şehirde cuma namazı kılınamayacak hale geliniyor. Öyle olunca şeye haber sağlıyor Ahi Evran'a. Ahi Evran durum böyle böyle diyor. Ahi Evran işte şeylerde biliyorsunuz evliyadan Allah dostu olan insanların tayyi mekan, tayyi zaman dediğimiz bir şey var. Yani onlarda zaman kavramı yok. Hani modern tabirle zaman bükücü kişiler, mekan bükücü kişiler. Dolayısıyla anında Ahi Evran bunların önüne geliyor. Diyor ki geri dönün Konya'ya. Dönmeyiz diyorlar. Diyor ki bu bir işe bakarak, bir konuya bakarak, bunun künhüne vakıf olmadan, aslını öğrenmeden, bilmeden böyle bir şey yapılmaz. Geri dönün diyor. Bunlar ısrar diyorlar yürümekte. Bunun üzerine Ahi Evran kerametini göstererek bütün oradaki ulemayı dizlerine kadar toprağa gömüyor ve bunlar betona çakılmış gibi kıpırdayamıyorlar adeta. Sonra bu işteki kerameti anlıyorlar ve geri dönüyorlar. Böyle bir hikaye de anlatılır Künhül Ahbar'da. Sonra Kayseri'ye tekrar döndüğünü ifade eder. Başka kaynaklarda işte Kırşehir'e geldiğini söylerler ve hayatının son 15 yılını da Kayseri'den sonra Kırşehir'de geçirdiği, bunlar bazı menkıbelerde, özellikle Hacı Bektaş Veli menkıbesinde, vilayetnamesinde geçen bilgiler bu şekilde. Tabii çok farklı şeyler var Özgeneral Ahi Evran'la ilgili. Mesela Ahi Evran'ın Sultan Orhan devrinde devri meşayihinden olduğunu yazar pek çok kaynak, ki demin ki bahsettiğim Künhül Ahbar da öyledir. Yani Sultan Orhan'ın zamanı 14. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül ediyor. Halbuki kimi görüşe göre Ahi Evran 1171 yılında doğmuş, 1261 yılında vefat etmiştir. Ama bu 1261 çok erken bir tarih. Daha Osman Gazi bile yokken, evet, vefat etmiş oluyor. Yani böyle değişik görüşler var. Bu 1171'de doğup 1261'de öldüğü meselesi de merhum tarihçi Mikail Bayram'ın bir iddiasıydı. Ama o tarihin kesin olmadığını ben elinizdeki o Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan son kitabımda uzun uzun anlattım. Burada çok teferruatına girmek istemiyorum. Ama o tarih doğru bir tarih değil. Ve bence de benim kendi kişisel kanaatim, diğer bütün kaynaklarında bizi yönlendirdiği nokta o. Ahi Evran'ın ben de Sultan Orhan olmasa bile kesinlikle Osman Gazi'nin ilk dönemlerini yaşadığını düşünüyorum. Aynı şeyi, düşünceyi Hacı Bektaş için de zaten Hacı Bektaş ile Ahi Evran kesin olarak çağdaşlar. Bektaş'ı vilayetnamesinde daha doğrusu Hacı Bektaş vilayetnamesinde en çok Hacı Bektaş'ın isminin anıldığı kişi Ahi Evran'dır. 6-7 tane beraber menkıbeleri orada yer alır. Ayrıca Ahi Evran mesela elinizdeki bu iki fütüvetname adlı kitapta Hoca Can fütüvetnamesi enteresan Ahi Evran'la ilgili farklı bilgiler veren bir kitaptır. Orada Hacı Bektaş hünkâr diyor. Tabii hünkâr dediği zaman Hacı Bektaş'tan başkası değil. Anadolu'ya hünkârla beraber geldi diyor Ahi Evran'ı anlatırken. Çok enteresan böyle değişik bilgiler var. Yani çok farklı kaynaklarda farklı bilgiler var. Mesela çok enteresan bir kitaptan da bahsedeyim burada. Baki Yaşa Altınok adlı, bizi dinliyorsa buradan Baki abiye de selam olsun. Bir emekli imam var. İmamlık yaptığı yerlerde el yazması eserler de toplamış. Bir kültür insanı, pek çok kitap yazan bir arkadaşımız, ağabeyimiz. Baki Yaşa Altınok bir el yazması eser buluyor. Eserin adı Menakıb-ı Ahi Evran. 93 beytlik bir mesnevi bu. Şiir şeklinde bir eser. Gördüğünüz gibi çok hacimsiz, küçük bir eser. 93 beyt. 90

0: 93 olması da manidar. Çünkü bütün kaynaklarda Ahi Evran'ın 93 yaşında vefat ettiğini söylüyor. Herhalde ondan 93 beyt. Bu beytte Ahi Evran'la ilgili çok ayrıntılı, her bir beyti önemli bilgiler var. Bu bilgiler içerisinde bence en çarpıcı olanı, Edebali ile Şeyh Edebalı, aslında doğrusu Edebalı'dır. Şeyh Edebalı ile birlikte olduğundan bahseder. Mesela der ki, orada İnacul Kırşehri, Edebalı İnacul Kırşehri diyor. Yani Kırşehir'in İnaç adlı bir köyü var. Kayseri'ye, Kayseri tarafında 10 kilometre Kırşehir merkezine uzakta İnaç adlı bir köyü var. Kırşehir şeyin, Edebalı'nın oradan olduğunu, o köyden olduğunu ifade ediyor. O da diyor onunla beraberdi. Hatta Yunus'u da söylüyor. Yunus da beraberdi diyor. Bu çok işte enteresan bilgiler bunlar. Başka kaynaklarda olmayan o bahsettiğim Mesnevi'deki bilgiler böyle. Bu çok enteresan bir bilgi. İnyazül Kırşehir dediğim bilgi. Çünkü aynı ifade Hüseyin Hüsamettin'in Amasya tarihinde de geçer. Yani Amasya tarihi adlı çok ünlü bir, meşhur bir eser vardır. Aslı 12 cilttir. Son ciltleri kayıptır. Bu asıl tarih kısmı olan ilk 4 cildinin içerisinde Edebalı'dan bahsederken Kırşehir'in İnaç Köyü'ndendir diye bahseder. Yani düşünün, 16. yüzyılda yazıldığı söylenen bir manzum menakıbname, şeyin onu görmesi mümkün değil. Hüseyin Hüsamettin'in, yani Amasya tarihinin yazarının, ama neredeyse 400 yıl sonra yazılmış bir eserde aynı bilginin tekrarlanması ilginç. Tabii mezarın nerede olduğunu bilmiyoruz ama İnaş Köyü'nde halen Edebalı'nın orada olduğunu düşünürler. Yani Ahi Evran'ın hayatı sis perdeleriyle dolu. Evet. Çok değişik kaynaklarda farklı görüşler, farklı bilgiler, farklı tarihlerle karşılaşabileceğimiz bir hayat. Onun için ben diyorum ki İlhan Şahin hocamızın İslam Ansiklopedisi'nde yazdığı bir Ahi Evran maddesi var. Halen çıkan tek tük onca bilgiye rağmen o maddedeki bilgilerden çok daha teknik anlamda, yani menakıplardaki falan yazanları bir tarafa bırakırsak, gerçek anlamda kroniklere, tarihlere baktığımızda Ahi Evran hakkında bilinenler çok az. Ama ileride belki bir yerlerde farklı yeni bilgiler çıkabilir ki bunlar da sürpriz değildir. Çünkü el yazmaları artık dijital ortamda herkesin erişebileceği yerlerde, Avrupa'daki, Batı'daki kütüphanelerde de yazma eserler erişime açılıyor. Bunların arasında yeni bilgiler. Mesela biz Yunus Emre ile ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Ama 1950'li yıllarda bir araştırmacı bir mecmuanın kenarında Yunus Emre'nin kaç yaşında vefat ettiğini, ne zaman vefat ettiğini yazan tek bir nota sayesinde Yunus Emre ile ilgili bu bilgileri biliyoruz. Çok ilginç, size bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ahi Evran'dan bahsederken nokta nokta senesinde Anadolu'ya geldi diyor. Ama çok enteresan, orayı nokta nokta, yani sükut geçiyor. Acaba müstensih mi onu isteyerek, yani o nüshayı çoğaltan kişi mi kasıtlı olarak o tarihi yazmadı? Yoksa Evliya Çelebi sonra öğrenirim, yazarım diye kendisi mi boş bıraktı? Ama Evliya Çelebi seyahatnamesinde de böyle enteresan bir şey var. Belki başka nüshalarda ortaya çıkar. Tabii Evliya Çelebi'nin şu tarihte geldi demesi bize kesin bir bilgiyi vermez ama hiç olmazsa yazılı bir kaynaktaki bilgi olarak bir kenara onu da koymuş oluruz.
1: Hocam, ahilikle ilgili bildiklerimizin temel kaynağı olarak birçok kaynak söylüyorsunuz. İşte seyahatnameden bahsediyorsunuz, fütüvvetnameler, vakfiyeler, belki mahkeme kayıtları, işte kronikler. Peki bize ne anlatıyor mesela bir fütüvvetname? Bize ne anlatır? Farklı anlatıları, o ipuçlarını çıkarıyoruz ya farklı kaynaklardan. Evet. Ne yazar bir fütüvvetnamede? Açıkçası meslek ahlakı kitabı mıdır fütüvvetname? Daha iyi anlayabilmemiz açısından söylüyorum. Evet. Meslek ahlakını mı anlatır sadece?
0: Şimdi fütüvvetnameler

0: Bir defa bütün fütüvetnameler ahi fütüvetnamesi değil. Sadece tasavvufi, meslekten hiç bahsetmeyen, meslek ahlakından hiç bahsetmeyen fütüvetnameler de var. Mesela işte bir Kadiri fütüvetnamesi, Bektaşi fütüvetnamesi gibi başka tarikatların yazdıkları fütüvetnameler de var. Bunlar erkenname gibi, yani edep kitapları, erken kitaplarıdır. Yani tasavvuf erbabının nasıl oturması, nasıl kalkması, nasıl yemesi, nasıl içmesi, işte şeyhle müridin ilişkileri vesaire gibi şeyleri anlatan ve ortak tarafları bütün fütüvetnamelerin, işte o demin de bahsettiğim şet bağlama dediğimiz, yani işte bu arkadaki Ahivran'ın şu heykelinde gördüğümüz Ahivran'ın elindeki kuşak. Bu bütün fütüvetnameler de vardır. Fütüvete girecek, giremeyecek kişiler kimlerdir vesaire. Ama bir de ahi fütüvetnameleri dediğimiz fütüvetnameleri var. Bunlar ahi teşkilatının prensiplerini, erkanını anlatan kitaplardır. Ben bu kitaplara ahiliğin anayasası diye, bu daha kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bunlar da kademe kademedir. Bazılarında bilgiler daha şumullüdür, daha geniştir. Bazılarında daha spesifik bilgiler olur. Mesela şu Hoca Can Fütüvetnamesi dediğimiz, şu iki fütüvetname diye kitabımızda, birincisi Sabuncuoğlu Şerefettin'in yazmış olduğu ünlü Amasyalı tabip Sabuncuoğlu Şerefettin'in fütüvetnamesi var içinde. İkincisi de Hoca Can'ın, Bursalı Hoca Can dediğimiz, zaten 16. yüzyıldır. Biri 15. yüzyıl, biri 16. yüzyıl. 16. yüzyılda yazılan fütüvetname ise daha spesifik konulara giriyor. Çünkü o bir debba fütüvetnamesi. Yani kendisinde debba olduğunu anlıyoruz. Yani derici esnafı tarafından tutulmuş bir fütüvetname. Daha çok esnaf konuları, işte usta çırak ilişkileri vesaire, esnafın nasıl neler yapması gerektiğine dair bilgiler varken, Sabuncuoğlu Şerefettin fütüvetnamesi daha genele hitap eden fütüvetname.
1: Hocam, parmak kaldırarak soruyorum. Merak ettiğim için, fütüvetname ile risale aynı şey mi?
0: Risale demek küçük kitap demek, kitapçık demek.
1: Meslek risalesi.
0: Meslek risaleleri, evet, şöyle, biz mesela bu Hoca Can fütüvetnamesinin hemen sonunda bir ayakkabıcıların meslek fütüvetnamesi var. Çok azdır bizde Anadolu'da yazılan meslek risaleleri, ama asıl meslek risaleleri Orta Asya'da çok fazladır, Türkistan'da. Türkistan'da hemen hemen her mesleğin bir risalesi yazılmış. İşte fırıncılar için, aşçılar için, terziler için, işte muzeduz diyorlar mesela, çizmeciler için.
1: Bir ustanın dünyasını mı anlatıyor?
0: Tabii, burada önce o her mesleğin bir piri vardır. Hı hı. O pire saygı, yani bu özellikle meslek risalelerinde pirlere saygı son derece önemli. Hı hı. Pirlere saygı beraberinde neyi getiriyor? Ustaya saygıyı ve helal kazanç. Mesela bu şet bağlamanın birinci şartı ustanın rızasıdır. İkinci şartı helal kazanç olması. Bunlar vurgulanır. Her mesleğin kendine özgü işte alet edevata saygı. Yani kullandığı aletlere, işte fırıncıysa fırın küreği, hiçbir zaman diyor unlar yere dökülmeyecek. Yere dökülmüşse bu toplanacak. Yani bu şeyler son derece önemli. Meslek risalelerinde bunlar anlatılır. Fütüvetnameler ise daha genel kitaplar. Meslek risaleleri daha özel kitaplar. Adem Bey var Nevşehir'de, bir profesör arkadaşımız. Bu meslek risalelerinin pek çoğunu yayınladı. Selma hocamız var Bursa'da. O mesela Risale-i Muzeduzluk diye bir... bunlar tabii Çağatay Türkçesiyle yazılmış eserler. Dediğim gibi Türkistan'da öteden beri. Yani bunlar... Ama şunu ben fark ettim. Ahivran'ı orada bilmiyorlar. Yani Türkistan'daki meslek risalelerine baktığımızda Ahivran'ın adı ya da ahilik kavramı şeklinde geçmiyordu. Daha çok meslek olarak geçiyor. Ama öz olarak baktığımızda bizim Türkiye'deki fütüvetler

0: camilerden hemen hemen hiçbir farkı yok. Aynı şeyleri anlatıyor. Meslek ahlakı, etik, neler yapılması gerektiği. En önemli şey de ustalara saygı. Usta çırak tabii ki çırak ustaya saygı gösterecek ama usta da çırağına bildiği bütün şeyleri eksiksiz anlatacak, onu koruyacak, kollayacak, yetiştirecek, geliştirecek. Bunlar da önemli bir konu. Bir şey daha söyleyeyim. Bu şu ilk gösterdiğiniz kitap bizim Kırşehir'de dört arkadaş beraber çıkarmış olduğumuz Kırşehir Müzesi'ndeki Ahi Şecerenameleri ve diğer belgeler. Şecerenameler en önemlisi. Özge Nur Hanım, yani şecerenameler, fütüvetnamelerden de, meslek risalelerinden de hepsinden önemli. Niye önemli? Mesela ben az önce dedim ki fütüvetnameler anayasasıdır ahiliğin. Anayasada her şey olmaz değil mi? Genel ilkeler olur.
1: Doğru.
0: Bu fütüvetnameler ise yönerge gibidir, yönetmelik gibidir. Daha dar, daha özel konuları şeyler, şecerenameler işler. Peki ne demek şecerename? Biz şecere diye soy kütüğü deriz değil mi? Ailenin şeceresi falan.
1: Evet.
0: Bu da yol kütüğüdür. Yani
1: Nereden nereye?
0: iki tür şecere vardır. Soy kütüğü, yol kütüğü. Soy kütüğü demek işte filan filan canlı oğlu, filan filan canlı oğlu. Tarikatlarda ise yol kütüğü vardır. Yani kim kimden el aldı, kim kimden kim kimin şeyi. Bu bahsettiğim ahi şeceranamelerinde ise el almak yerine bel bağlamak. Kim kimin belini bağladı başlar. Der ki ilk defa Hazreti Peygamber'in belini Cebrail bağladı. Cebrail Hazreti Peygamber'in belini bağladı. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin belini bağladı. Hazreti Ali Selma'nın belini bağladı. Derken böyle o tarikatın yani daha doğrusu o tekkenin şeyhine kadar gelir. O yüzden şeceranamelerin bulunduğu yer mutlaka bir ahi babanın bulunduğu ocaktır. Tesadüfen Kırşehir'den çıkmıyor bunlar. Yani bu şeceranameler ki 7 tanedir. Kırşehir Turizm Müdürlüğü'nde idi. Bizim rahmetli, bizim ahi baba dediğimiz Mustafa Karagüllü abimiz vardı. 7-8 sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mustafa Karagüllü'nün gayretleriyle orada bunlar ailelerden alınıp bir araya getirildi. Sonra Kırşehir Müzesi'ne götürülüyor bunlar. Kırşehir Müzesi'ndeyken Özge Nur Hanım bir ahilik bayramında daha o zaman şimdiki kadar bütün Türkiye tarafından kutlanmıyordu. Sadece Kırşehir'de 7-8 ilde kutlanıyordu. Kırşehir Müzesi'nde o zaman ben Aile Kültürünü Araştırma Merkezi'nin müdürüydüm üniversitenin. Vali Bey ile beraber müzeye gittik. Müzede büyük bir cam mekanda bu şeceranamelerden biri veya ikisi sergileniyordu. Orijinal eserin kendisi. Dedi ki bana hocam bunlar ne dedi? Şecerename Sayın Valim dedim. Lütfullah Bilgin Bey. Kulakları çınlasın. Çok büyük hizmetleri vardır Kırşehir'e. Kültürel anlamda. Anladım da ne hocam dedi. Anlatmaya çalıştım işte. Hocam dedi. Sen bana anlattın dedi. Peki sen her zaman buradan bulunacaksın. Buraya gelen vatandaş bunu nasıl öğrenecek? Ne yapalım Sayın Valim? Bunları dedi günümüz diline çevirelim. Türkçeleştirelim. Hemen dedi hocam dedi yarın dedi gel bir görüşelim dedi. Valimizin yanına gittik. Ben kafamdaki tasarladığım şu kitabın şeyini anlattım. Oradan gösterebilirsiniz. Bir yüzünde belgenin aslı orijinal Osmanlıcası
1: Şu.
0: şu en alttaki.
1: Pardon. Evet, buradaki.
0: Evet, oradan bir sayfa gösterebilirseniz. Bir
1: Hemen
0: yüzünde
1: hocam.
0: Osmanlıca metin, öbür yüzünde
1: Daha
0: Latin
1: anlaşılır
0: harflerine çevirisi ve günümüz Türkçesine çevirisi. Bir şeyin Latin harflerine, bugünkü harflere çevrilmesi başka, günümüz insanımızın anlayacağı şekilde çevrilmesi başka. Bu şekilde biz bunu hazırladık. Dört arkadaş, biri rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Fakat süre çok az bir süre verdi. Ben yalnız başıma yapmayı önce düşünüyordum. Fakat dedi ki hocam bunu 2 ayda bitireceğiz dedi.
1: 2 ay
0: Evet, öyle
1: çevirilerle
0: olunca biz dört arkadaş aramızda görev bölümü yaptık. İki şeceranamenin çevirisini ben yaptım. İşte vakfiyeleri bir arkadaşımız yaptı. Fermanları, beratları bir arkadaşımız yaptı. vesaire. Bunları bu şekilde yaptık. Bu şecerenameler ilk defa bu yayında gün yüzüne çıktı. Yani ahi şecerenameleri ahiliğin en önemli kaynakları arasında olmasına rağmen sadece ismi var, cismi yok ya da kendisi yok eserler halindeydi. Bu böylece ilk şecerenameler gün yüzüne çıktı. Sonra tek tük başka şecerenamelerde yazıldı. Bu şecerenamelerin ortaklığı, ortak yönü hepsi de Debba şecerenamesidir. Bu da bize gösteriyor ki ahi tekkelerinin merkezi yine bu Debba şeyleri.
1: Hocam tekkeler. Bir virgül koyalım mı?
0: Tabii.
1: Sonrasında çok fazla sorularımız var. Sorularımızı da soracağım. Kısa bir ara vereceğiz. Değerli tarihseverler ayrılmayın, kısa bir ara, ardından hocamla devam edeceğiz.

0: Siz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene, sana da çıkar.
3: Denemesi bedava.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamla beraberiz. Ahilik geleneğini ve detaylarını bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Hemen devam ediyorum. Bu arada sorularım var, soracağım. Ahi Evran etiketine yazıyorsunuz. Hocama ileteceğim birazdan. Hocam, ilk yarıda İbni Batuta'nın anlattığı ahilikten bahsetmiştik. Ahileri nasıl tanımlıyor? Ahiler nasıl insanlar? Yani bir yabancının gözünden baktığımızda mesela kitaplarda tarif edilen, yazılan ideallerle o gündelik hayattaki ahiler nasıl örtüşüyor mu baktığımız zaman?
1: Ya şimdi İbn Battuta'nın eseri o kadar önemli ki mesela İbn Battuta'dan sonra ahilerden bahseden ikinci kaynak olarak Seyahatname anlamında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini görüyoruz ki aralarında 3 asır var. Biri 14. yüzyıl, biri 17. yüzyıl. Yani dolayısıyla o zamanın Anadolu'daki ilk ahileri anlama bakımından son derece önemli. Çok güzel bir şey çiziyor. Bir manzara çiziyor. Mesela bir ahil tekkesi nasıl olur bunu anlatıyor. İşte kullanılan halıların cinsine kadar, nasıl kandiller, ayda da onun resmi gözümüz önünde şeklini çiziyor. Efendim, Anadolu'nun diyor her yerindeydi ahiler. Nereye gitsem, hatta bir şöyle ilginç bir şey de anlatıyor. Bir diyor, imamla beraberdim, iki kişi kavga ediyorlardı, birbirleriyle tartışıyorlardı. Neye kavga ettiklerini sordum imama. O da bana dedi ki seni misafir etmek için birbirleriyle kavga ediyorlar. O diyormuş ki ben misafir edeceğim. O diyormuş ki ben misafir edeceğim. Böyle ilginç şeyler var. Bu bizim için önemli detaylardan biri de deminki söylediğim çok farklı meslek gruplarından insanların da Fütüvet Erbabı içinde yani ahi teşkilatının içerisinde yer alıyor olması. Nitekim bunların çok teyitli bilgiler olmasa da ilk 3 Osmanlı padişahının da şet kuşandığı ve ahi teşkilatıyla iç içe oldukları, özellikle Murat Hüdevendigar'ın bir şet kuşandığını, yani ahi olduğunu biliyoruz. Edebali'nin mesela bir ahi lideri olduğu ifade edilir. Dolayısıyla Osmanlı'nın kuruluşunda da ahilerin çok önemli rolü var. Bir şey enteresan bir edebalıdan bahsedince bir eserden mutlaka bahsetmem gerekiyor Özgenur Hanım. Ankai Maşrık diye bir eser var. 1770'lerde yazılmış. Üsküdarlı Haşimi'nin bir eseri. 20 yapraklık yaklaşık bir eser. Bu eserden ta Ali Emiri'den başlamak üzere eskiden de bilinen bir eser fakat

0: herkes eserin bir bölümünü izah ediyor. Mesela Ali Emir'i Osmanlı'da kılıç kuşanma merasimi, padişahların kılıç kuşanma merasimini anlatırken Ankai Maşrık'tan bahsediyor. Bu Ankai Maşrık'ın ilgili bölümünün tam metnini ben makale olarak yayınlamış. Kendim de orada birazdan söyleyeceğim değerlendirmeleri yapmıştım. Ankai Maşrık, İbnül Arabi'nin Ankai Mağrib diye bir ya da Ankai Murib diye bir eseri var. Ona nazire gibi yazılmış. Aslında cifir ilminden bahseden bir kitap. Cifir yani harflerin gizemiyle ilgili harf gizemciliği diyebiliriz ya da rakam gizemciliği diyebiliriz. Böyle bir ilim cifir. Fakat bunun yaklaşık 3-4 yapraklık kısmında bir hikaye anlatıyor. Şöyle bir hikaye. Diyor ki Osman Sel oradaki ifadeleri aynen söylüyorum. Yani günümüz Türkçesine çevirerek Selçuklu'nun diyor son hükümdarı Alaaddin'in çocuğu olmuyordu. Çocuğu olmayınca devletin geleceğinin ne olacağına dair bütün meşayihi topladı, bir araya topladı, şeyhleri. Fakat diyor, Mevlana gelmedi toplantıya ya da Mevlana'yı çağırmadı. Orada baba adlı birine, baba lakaplı birine çok büyük iltifatlar etti. Bunu duyan Mevlana buna çok kızdı ve dizginleri Tatar'a teslim etti diyor. Yani Tatar dediği Moğollar, Moğollara teslim etti. Bunu duyulunca bu diyor, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evranı Veli ve Şeyh Edebalı bir araya geliyorlar. Diyorlar ki, Hacı Bektaş diyor ki, meczup ve mecnun olanlara devleti güvenmek doğru olmaz. Mevlana şu anda mecnundur ve meczuptur. Öfkesinden ne yaptığını bilmiyor. Dolayısıyla biz bir tedbir almalıyız ve Osman Gazi'yi saltanatın başına geçirmeye karar veriyorlar. Ve Osman Gazi'yi çağırıyorlar. Bir çadıra istihareye yatmak üzere davet ediyorlar. Çadırda uykuya yatıyor, istihareye yatıyor. Diyorlar ki ne gördün anlat. Uyandıktan sonra. Diyor ki ben bir rüya gördüm. Rüyamda Edebalı'nın koynundan bir güneş doğdu. O güneş sonra benim koynuma geldi. Daha sonra benim koynumdan büyük bir ağaç çıktı. Ağacın dalları şarka, garba, yani doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru uzadı. Bütün dünyayı kapladı. Sonra bana Hacı Bektaş-ı Veli kudret kuşağı kuşattı. Ahi Evran da kılıç kuşattı. Edebalı da dua etti ve sonra ben uyandım diyor. Ve o rüyasında gördüğü şey aynen gerçekleşiyor. Hacı Bektaş Veli ona kudret kuşağını kuşatıyor. Ahi Evranı Veli kılıç kuşatıyor. Ve Edebalı da kızını veriyor. Kızının adı orada Şerif olarak geçiyor. Tarihi kaynaklarda biz Edebalı'nın kızının yani Osman Gazi'nin hanımının Mahlun Hatun olduğunu biliyoruz ama orada o isim Şerif olarak geçiyor. Bu tabii rüya motifi ya da rüya hikayesi kaynaklarda da var. Aşıkpaşazade tarihinde de geçiyor. Ama Aşıkpaşazade tarihinde Ahi Evran ve Hacı Bektaş yok. Sadece bir rüya gördüğü geçiyor. Ve rüyada hemen hemen böyle. Rüya aynı. Fakat rüyadaki bu Ahi Evran ve Hacı Bektaş meselesi şeyde yok. Bu hem Hacı Bektaş, Ahi Evran, Edebalı üçlüsünün birlikteliğini göstermesi bakımından yani bir menkıbe de olsa Aşıkpaşazade tarihindeki rüyanın farklı bir varyantı gibi düşünsek bile hiçbir şey yoktan var olmaz. Mutlaka bunu bir temel bir çekirdek hadisesi, çekirdek olayı olmalı ki böyle bir menakıba konu olsun diye düşünüyorum. Bu bakımdan Ankai Maşrı'ı ben çok önemsiyorum buradaki bilgileri. Tabii burada menkıbeler tarihi veri olarak kullanılabilir bir. Menkıbelerde anlatılan işte olaylar, kerametler. Çünkü menkıbelerin ve vilayetnamelerin bir özelliği vardır. O kim için anlatılmışsa onu çok fazla abartırlar. Mesela Şücaettin Veli vilayetnamesini açtığınız zaman Şücaettin Veli en büyük evliyadır. Evliyaullah'ın en büyüğüdür. Başka Otman Baba vilayetnamesini açtığın zaman Otman Baba için aynı şeyi söylerler. Çünkü o şeyin tarikatın ya da o ocağın mensupları tarafından yazıldığı için böyle gösterilir. O bakımda menkıbeleri, vilayetnameleri, mesela işte Hacı Bektaş vilayetnamesi de öyledir. Bunları değerlendirirken tarihi süzgeçten geçirmek son derece önemli. Yani o tenkit süzgecini tarih ile, kronoloji ile uyabilirlik ölçüsünü iyi ayarlamak lazım. Bundan hareketle bir takım belki de sonuçlara varılabilir. Ama varılacak sonuçların da tarihi bir belge gibi de sunulmaması lazım. Ama bu böyle bir şey anlatı varsa mutlaka bunun bir arka planı, bir çekirdek hikayesi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bunu destekleyen başka şeyler de vardır. Mesela Menakıbul Arifin, Ahmet Eflaki'nin ünlü eseri, Farsça bir eserdir. Mevlana ve Mevleviliğin tarihi bakımından çok önemlidir. Buna benzer, bunu teyit eden orada da bir hikaye var. Tabii farklı bir, çok oldukça farklı bir versiyon. Ama bu şey olayı, işte küsme olayı, baba diye birinin olması vesaire gibi meseleler orada da tartışılıyor.
1: Hocam, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran arasındaki yakınlık nasıldı tarihi belgelere göre?
0: Yani dediğim gibi tarihi belgeler belge olarak hepsi menkıbelere dayalı. Hı hı. Yani bununla ilgili en önemli elimizdeki kaynak, dediğim gibi en güçlü diyebilirim kaynak, Hacı Bektaş Vilayetnamesi, Uzun Firdevsi'nin yazmış olduğu. Bunun da iki tane şeyi vardır, versiyonu. Biri mensur, biri manzum. Manzum olanını ben yayınlamıştım. 6000 beytlik yaklaşık bir mesnevidir. Mensur'la hemen hemen tüm şeyler, akış vesaire aynı. Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nde ifade ettiğim gibi Ahi Evran'la zaten çok yakın yerlerde yaşıyorlar. Suluca Karayük dediğimiz, yani bugünkü Hacı Bektaş ilçesi Nevşehir'in, Kırşehir'e uzaklığı yaklaşık 40 kilometredir. Yani esasında yürüyüş mesafesinde bir yer. İşte Kırşehir'le Hulusi Suluca Karayük arasında bir yerde sürekli buluşurlarmış. Bazen Kırşehir'de buluşurlarmış. Bazen Ahi Evran Suluca Karayük'e gidermiş. Dolayısıyla birbirleriyle zaten şeyde de Ankara'yı Maşrık'ta da birbirlerine hitapları gülüm balım şeklinde.
1: Gülüm balım.
0: Tabii gülüm balım diye birbirlerine hitap ediyorlar. Gerek Ahi Evran Hacı Bektaş'a, gerek Hacı Bektaş Ahi Evran'a bu şekilde hitap ediyor. O bahsettiğim şeyde de Baki Yaşar Altınok'un elinde bulunan 93 beytlik Menakıb-ı Ahi Evran adlı şeyde de, Mesnevi'de de bunların aralarındaki dostluktan bahsediliyor. Yani evet.
1: Hocam, bir de şeyi soracağım. Tarih görünümlerinden İrfan Yazıcı'nın sorusu bu. Ahi teşkilatı ile Mevlevi cemaati arasında bir rekabet veya husumet mi vardı diyor.
0: Evet, klasik sorular bunlar.
1: Çünkü Hazreti Mevlana ile Ahi Evran arasında zuhur ettiği iddia edilen bazı söylentiler var.
0: Evet.
1: Bu konuda ne diyorsunuz?
0: Şimdi bunu önce daha detaylandırmadan şunu söyleyeyim. Yani bugün de tabii ben asla günümüzdeki cemaatleri, tarikatları, eskidekiler, eski Bektaşilikle, Mevlevilikle kıyaslamak istemem. Yani çok olmayacak bir kıyas olur ama bilinsin diye söylüyorum. Bir yer kapma alan şeyi vardır, meselesi vardır. Mesela Fuat Köprülü, şimdi Aşık Paşa Zade tarihinde biraz konuyu açıyor ama bunlar birbirine bağlı şeyler.
1: Tabii.
0: Özgen Nur Hanım.
1: Evet, evet.
0: Aşık Paşa Zade tarihinde Hacı Bektaş'tan bahsederken Aşık Paşa Zade diyor ki, Hacı Bektaş diyor öyle diyor, etrafında çok diyor mürit toplayacak diyor bir adam değildi yani. O çok abartılıyor diyor. O diyor işte meczubun biriydi diyor. Bu meğerde şeyler söylüyor. Köprülü bunu değerlendirirken diyor ki galiba diyor Aşık Paşa Zade bunu bir garazla söyledi diyor. Çünkü Aşık Paşa Zade Aşık Paşa'nın torununun torunu olmuş oluyor. Aşık Paşa meşhur garipnameyi yazan şeyin de hemen hemen çağdaşı Hacı Bektaş Veli'nin. Gerçi Latifi'ye göre Latifi tezkiresinde Aşık Paşa'nın zaman zaman Hacı Bektaş'la görüştüğünü, sohbet ettiğini de söylüyor ama Aşık Paşa şunu demek istiyor. Kırşehir son derece önemli bir kültür merkezi 13. 14. yüzyılda. Burada Mevleviler, Ahiler atbaşı gidiyorlar. Birbirleriyle bir şey var. Tabii alan mücadelesi var. Bir de

0: Aşık Paşa çıkıyor. Aşık Paşa'nın hangi tarikata mensup olduğunu biz bilmiyoruz. Ama çok büyük bir şey. Kırşehir'de çok sevilen biri. Aşık Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi, Fuat Köprülü'ye göre o şeyde kendisine yer bulamadığı için göçüyor. Asıl memleketler Amasya'ya gidiyor ve bugün kendi adıyla bilinen Elvan Çelebi kasabasına dönüyor. Yani birbirleri arasında böyle bir şey var. Fakat bize belgeler bu tartışmanın, hele hele bazılarının iddia ettiği gibi, Aşık Paşa'nın Mevlana'nın vesilesiyle katledildiği gibi bir sonucu asla doğurmaz. Çünkü bakın, 13. veya 14. yüzyılda yazıldığını ben düşündüğüm Konya'da Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bir fütüvetname var. Bu fütüvetnamenin başında Besmele'den, Hamdele'den, Salvele'den sonra Mevlana'ya çok büyük övgüler var. Bakın, bu daha henüz 14. yüzyıl, bu olayların eğer olduysa başında. Şu manzum fütüvetnamede Mesnevi'den Divan-ı Kebir'den beyitler var. 15. yüzyıl. Yani Mevlana'nın eserlerinden beyitler var. Keza Çobanoğlu fütüvetnamesi dediğimiz Burgazi fütüvetnamesinde Mevlana'dan beyitler var, Mevlana'yı övgüler var. Daha geçen gün İlhan Şahin hocam bana bir fütüvetnamenin baş tarafını ve son tarafını gönderdi. Bunu gördün mü daha önceki araştırmalarında dedi. Görmedim. Orijinal bir fütüvetname. Ve orada da yine Mevlana'ya övgüler var, Hacı Bektaş'a övgüler var. Yani şunu demek istiyorum, bu bir ahi fütüvetnamesi ama Hacı Bektaş'a övgü var, Mevlana'ya övgü
1: Evet.
0: var. Yani bunlar aslında Anadolu'nun üç temel dinamiği: Mevlevilik, Bektaşilik, Ahilik. Özellikle 13. 14. yüzyıllarda birbirleriyle belki mücadeleleri olabilir ama ben bu mücadelenin sadece çok değerli olmayan ya da çok önem atfetmeye değmeyen basit bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şu da bir tarihi gerçek. Onu da bir kenara koyarak söylemek lazım. Bu Moğollar meselesinde, yani Moğollarla Mevlana Celaleddin Rumi iyi geçinme siyasetini güdüyor. Bu tarihen belli. Öteden beri bu bilinen bir şey. Ahiler ise mücadele yolunu seçiyor. Aralarındaki temel belki de anlaşmazlık noktası bu. Ancak dediğim gibi sadece ahiler yönünde değil, yani fütüvetnamelerde ben Mevlana'nın eserlerinden alıntılar olduğunu söyleyerek işin sırf ahiler yönünü söyledim ama öbür taraftan baktığımızda aradan önce bahsettiğim Menakıbul Arif'in adlı çok önemli bir eser var. Bu Menakıbul Arif'inde o kadar çok ahi lakaplı kişinin adı geçiyor ki bunlar hep Mevlana'nın etrafında ve dost olarak anlatılan insanlar. Yani Menakıbul Arif'ini baştan sona okuyun, ahilerle ilgili aleyhte, ahiler aleyhinde tek bir kelime bulamazsınız. Mesela Hüsamettin Çelebi var, Menakıbul Arif'inde biyografisi anlatılan, uzun uzun kendisine yer verilen Hüsamettin Çelebi'nin babası, Ahi Türk diye bildiğimiz Anadolu'daki ilk ahilerden biri. Yani bunlar hep Mevlevilik, ahilik, bunlar beraber Konya, Karaman, Kırşehir vesaire. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Gülşehri vardır. Gülşehri. Anadolu'daki ilk Türkçe eserlerden biri olan Mantıkut Tayrı yazan ünlü Kırşehirli Gülşehri. Gülşehri Ahi Evran'ın Keramat-ı Ahi Evran diye bir eser yazmıştır. Tıpkı deminki bahsettiğim eser gibi Ahi Evran'ın kerametlerini anlatan bir eser. Ama aynı zamanda Mevlevi şeyhidir. Kendisinin Ahi Evran'a halifelik yaptığını söylüyor. Aynı zamanda Mevlevi şeyhi ve bunlar Mevlana'nın yaşadığı çağda yaşayan insanlar. Yani Mevlana'nın temsilcisi Kırşehir'de ama aynı zamanda da Ahi Evran'ın halifesi. Bunlar böyle birbirine zıt şeyler gibi düşünmemek lazım. Bunlar ben hadiseye böyle bakıyorum. Ama işin tarihi boyutunda özellikle Moğollara karşı tavır alma noktasında birbirlerinden çok farklı tavırlar sergiledikleri aşikar.
1: Kıymetli hocam, ahiliğin ne olduğunu konuşuyoruz ama ahilik ne değildir? Bir de onu konuşmak lazım belki de. Fütüvetnameler, mesela elinizdeki fütüvetname bize ahilik hakkında ne söylüyor?

0: O mesela birkaç kuple okuyabilir misiniz?
1: Az önce dedim ki, hatırlarsanız, fütüvvetnameler ahileyin anayasasıdır.
0: Evet.
1: Daha spesifik olan bilgiler, daha lokal bilgiler, daha detay bilgiler şeceranamelerde vardır demiştim. Ama mesela öyle fütüvvetnameler var ki, şeceranamelerde bahsedilmeyen konuları da ahilikle ilgili bahseder. Bunlardan biri de az önce sizin gösterdiğiniz Tarsuslu Dâi diye kim olduğunu bilmediğimiz bir zat. 15. yüzyılda tam fetih döneminde 1470'lerde 1470 yıllarında yani İstanbul'un fethinden biraz sonra yazılmış bir fütüvvetname. Burada demin de ifade ettiğim gibi çok enteresan bilgiler var. Niye? Çünkü fütüvvetnamelerde doğrudan doğruya ahilik anlatılmaz. Hatta çoğu fütüvvetnamede ahi kelimesi bile geçmez. Ahi evrenin adının geçtiği fütüvvetnameler bir iki tanedir, sınırlıdır yani. Dolayısıyla burada ahilikle ilgili çok enteresan bilgiler var. Sebebi telifi kitap bölümünde yazmış bunu. Yani kitabı yazış sebebini anlattığı bir bölüm var. Orada buradan size isterseniz biraz aynen okuyayım.
0: Lütfen hocam.
1: Çünkü dilinin çok da bugüne yabancı olmadığını göreceğiz okuduğumuz zaman. Yani hep derler ya, eski dilimiz çok eskiydi falan. Ağırdı, zordu. Bence anlaşılır. Anlaşılmayan yerleri de ben izah etmeye çalışayım isterseniz. Diyor ki, ey ahı diye seslenmeye başlıyor. Cem'i mal etmek değildir ahılık. Hışmıla gitmek değildir, pardon, hırsıla gitmek değildir ahilik. Yani cem'i mal etmek, mal yığmak, mal toplamak. Ahilik diyor, mal toplamak değildir. Hani günümüzde bu fon şeyleri falan var ya, böyle bir ahilikte böyle bir şey yok yani. Evet, hırsıla gitmek değildir ahılık. Yani hırsı bir tarafa bırakacak, hırs olmayacak. Dünyaya tapmak değildir ahılık. Dinini satmak değildir ahılık. Dünya ve din çok enteresan bir şey. Aynı kökten gelir. Dünya. Yani dünyaya bağlanmak, tapmak ve dinini satmak. Bunu eşdeğer şey olarak görüyor. Dünyaya böyle tapardacasına bağlılıkla ahilikte böyle bir şey yok. Ve dinin gereklerini, dinin vecibelerinden vazgeçmek de yok. Supa dek yatmak değildir ahılık. Yani sabaha kadar yatmak değildir ahilik. Kayguya batmak değildir ahılık. Hani günümüzde derler ya enseyi karartma diye. Tam o yani kayguya batmak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz. Ahi olan kayguya batmaz. Her yana akmak değildir ahılık. Gayrıya bakmak değildir ahılık. Yani her yana akmak ne demek? Gördüğü her şeye heveslenip böyle maymun iştahlılık ahilikte yok.
0: Evet.
1: Yani daha istikrarlı, sabit kadem olmak gerekir. Gayrıya bakmak derken de namahreme bakmak. Yani harama göz dikmek değildir. Zaten şeylerde ahiliğin temel kurallarından biridir. Ahilerin üç şeyi açıktır, üç şeyi kapalıdır diye. Kapalılması gereken şeylerden biri de gözüdür. Gözü kapalı olmak derken yani namahreme bakmaması anlatılır. Dervişi yakmak değildir ahılık. Yani kendisine bağlı olan müritlerine bir ahı şeyhinin onları üzecek, onları pişman edecek davranışlar göstermemesi gerekir. Sırrını çakmak değildir ahılık. Sırrını da çakmak demek yani sırrını aşikar etmek. Yani sır tutması gerekir ahinin diyor. Ve sonra da dikkat ederseniz ahılık şeklinde geçiyor. Demin konuşmamızın başında kelimenin kökenini, etimolojisini anlatırken akıdan ahı olmuş demiştim. İşte bu henüz ahı olduğu zamana tekabül ediyor. Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz dönem. Şimdi ahinin ne olduğunu anlatıyor. Ahı olur malını hak yoluna, kan da olsa sarf eder halk yoluna. Ahi o kişidir ki malını hak yoluna harcar ve nerede olursa olsun halk yoluna, halka harcar. Akı oldur hak sözünü koymaya, onun bunun sözüne hiç uymaya diyor. Ahi o kişidir ki hak sözünü, ya ne demek hak sözü? Allah ne emrederse onu yapar. Akı oldur hiç konuksuz yatmaya, ahiliğin en önemli prensiplerinden biri misafirperverlik. İşte şeyi de anlatıyordu ya İbn-i Batuta. Ahi o kişidir ki hiç konuksuz yatmaya, yani bir ahının mutlaka evinde misafir olması lazım diyor. Bugün kaçımız kapımız çaldığı zaman Tanrı misafir kabul eder misiniz diye geceleyin kapımız çalsa açar mısınız kabul ederiz.

0: hep gördüğünü, hakkıyla vere haber verdiğini, şol güneş gibi ola halk üstüne, bir baka hep düşmanına dostuna. Çok yani basit gibi görüyor değil mi? Edebiyatımızda buna bir sehli mümteni diyoruz. Basit bir söyleyiş ama düşündüğünüz zaman ne derin manalar derin, ihtiva tabii. ediyor. Bir baka hep düşmanına dostuna. Bu ağızdan bir çırpada çıkıyor değil mi? Ama kaç kişi var bugün aramızda düşmanına da dostuna da aynı gözüyle aynı gözle bakabilen? Ahı oldur olu anda meskenet, ahı billah sen de hilmi meskenet. Yani ahı kişi odur ki onda miskinlik ola. Yani miskin derken bugünkü anladığımız manada miskin değil.
1: Tembel.
0: Hayır, değil. İşte o anlamda değil. Buradaki meskenet yani miskinlik demek, insanların fazla işine gücüne bakmayan, karışmayan, kendi halinde insanlara zararı olmayan kişi anlamında. Ahi billah sen de hilmi meskenet. Yani ey ahı sen de yumuşaklığı kendine bir yer edin. Yumuşaklıkta yer edin. Böyle gidiyor. Yani bu son derece önemli. Çünkü ben zannederim bütün fütüvetnameleri gördüm. Yayınlanmış. Bazen yayınlanmamış yazmalar arasında okudum. Ama doğrudan doğruya böyle ahilikten bahseden bir fütüvetname ilk defa burada Dâhi'nin fütüvetnamesinde karşılaştığım için bu beyitleri özellikle okumak istedim.
1: Hocam çok güzel ya hakikaten bize öğretici ne olup ne olmadığına yönelik. Mesela bir genç ben ahi olmak istiyorum dediğinde onu nasıl bir yol bekliyordu? Yani meslek olarak bir kategorisi şartı var mıydı? Sabır, sorumluluk, işte dürüstlük gibi nelerle karşılaşacak bir genç ya da bir genç olabiliyor mu ahi? Belli bir yaş mı gerekiyor?
0: Öncelikle
1: bir eğitim mi
0: bir
1: gerekiyor?
0: Bir meslek sahibi olması lazım. Yani yoldaki herhangi bir işsiz güçsüz biri isterse 10 yaşında olsun, isterse 20 yaşında olsun, isterse 50 yaşında olsun ben ahi olmak istiyorum deyince olamaz. Hmm. Bir meslek erbabı olacak. Ondan sonra o meslekte çırak olarak başlayacak. Belli süre yetişecek. Ondan sonra kalfa olacak. Ondan sonra diyecek ki ustam ben piştim. Artık ben usta olmak istiyorum. Ondan sonra işte o şet kuşatma, kuşanma veya kuşatma dediğimiz merasim.
1: Bir tören ne oluyor?
0: Fütüvetnamelerde uzun uzun anlatılır bu. Hı hı. Mesela önce bu tıpkı şey gibidir, doçentlik sınavı gibidir. Yani o mesela diyelim ki berber mesleğinden bir kişi olsun. Önce Ahi Baba, tabii ki dediğim gibi depa olacak o derece esnafından, Ahi Baba'nın huzurunda o meslek erbabının önde gelen kişileri şehrin bir araya geliyor. Ustasıyla beraber mahfile geliyor. Yani bu şet kuşatılacak yere geliyor. Ve ona bir takım sorular soruluyor. Fütüvetnamelerde bunlar farklı farklı da olsa yazar. Eğer deseler ki işte şöyle şöyle ona de ki şöyle diye. Yani belli standart sorular cevaplar. Bunları verir ve bu sorulardan geçtiği takdirde ustasına derler ki çok teferruatlı bir tören ama özetleyerek anlatıyorum. Yani değişik kişiler var işte yardım ederler vesaire arkadaşları var. Bundan razı mısın? Mesleğinde iyi midir? İyidir. Peki ahlakı,
1: adaleti,
0: dürüstlüğü, evet. Mesleğe saygısı, ustalarına saygısı, pirlere saygısı yerinde midir, elinden iş gelir mi? Bunların hepsine ustası kefil olduğu zaman o beline şet dediğimiz kuşak bağlanır. Tabii şet Arapça'da sıkı anlamına gelir. Sağlam, sıkı, şiddet kelimesi falan aynı kökten gelir. Şedid mesela. Hep bunlar aynı kökten gelir. Şet beli bağlandığı zaman bir anlamda bu beli beline sıkı derler hani namuslu insanlara. Bu o şekilde yani eline, beline, diline sahip olacak bir insan olma vasıflarını haizdir. Ve ondan sonra artık belli noktalarda hiçbir günaha bakmaması zaten fütüvetnamelerde bunlar açık açık yazılır. Fütüvetten çıkarılması gereken kimseler ya da fütüvete üftüvet erbabı olamayacak kimseler diye uzun uzun anlatılır. Bunlardan biri mesela bütün fütüvetnamelerin

0: ortak tarafı kimler fütüvete giremez diye sıralanırken hepsinin ortak tarafı kafirler giremez diye başlar. Hmm. Evet, fütüvette Müslüman olma şartı vardır. Çünkü daha sonra gelecek şeyler de ona bağlıdır. İşte şarap içmeyecek diyor mesela gibi. İşte şarap içenler giremez, başta kafirler giremez, zina edenler giremez, livata edenler giremez, dedikodu edenler giremez, kara borsacılar giremez. Mesela bazı meslekler de bu arada vardır, onlar tartışmalıdır. Tellaklar giremez, tellaller giremez. Tellal dediği yani bugünkü reklamcılar diyebiliriz yani. Hani bir mal olduğundan daha farklı, daha iyi gösterip halkı kandırıyorlar vesaire. Hatta bazı fütüvetnamelerde, bazı demeyelim de bütün fütüvetnamelerde cerrahlar giremezdir.
1: Cerrahlar da. Evet.
0: Yani bunun bir açıklaması var elbette. Tabii eskiden cerrahide böyle bugünkü gibi şey yok. Ne diyorlar o şey ağrısını kesen bir operasyonu şey iğne vuruyorlar ya.
1: Mor yani.
0: Şu an aklıma morf, gelmedi.
1: Anestezi mi?
0: Anestezi. Evet. Anestezi
1: diye bir imkan, yönetmenim yardımcı oldu.
0: Anestezi imkanı olmadığı için.
1: Morfin diyecek.
0: İnsanları çok canlı yakıyorlar keserken yararken ve insan, hiçbir canlıya zarar vermemesi lazım bir hainin. O mantıkla o zaman öyle yapıyorlar.
1: Çok hassas noktalara tabii, değiniyor. Evet.
0: Avcılar mesela. Ama şunu söyleyeyim. Bu genellikle Arap fütüvetinden ve Fars fütüvetinden bize nakli olan şeyler. Halbuki benim milli ahilik dediğim, Türk ahili dediğim eserler ahi şecerenameleridir. Şecerenamelerde bu fütüvetnamelerde yazanın millileşmiş, yerlileşmiş şeklini görüyoruz. Ne demek istiyorum? Şecerenamelerde Özgenür Hanım, şecerenamelerin belli bir yerinde arkadaşlara göndermiştim, belki gösterebilirler. Şeyler vardır. Meslek pirleri. En başta Ahi Evran'ın mesleği olan debbalar. Ve sağ tarafta oturan esnaf, sol tarafta oturan esnaf diye esnaf gruplarını yazar. Ve bu esnaf, yani şöyle düşünelim bunu. Bir şehirde bütün esnafların bir araya geldiği büyük bir toplantı olduğunu düşünelim. O toplantıda sağ tarafta oturan esnaf diye dediği esnaflar biraz daha makbul esnaflar. Ne demek makbul esnaf? Ahi Evran'ın mesleği olan debbalık mesleğiyle daha çok ilgili olan şeyler. Sol tarafta oturan esnaf, işte bu cerrahlar da bu şecerenamelerde geçer. Cerrahların piri yazılır. Amr bin Cerrah vardır. Peygamber Efendimiz'e zannederim Uhud Savaşı'nda olması gerekir. Başka bir savaşta olabilir. Bir zırhını bir şey deliyor, mızrak deliyor ve onun ucunu dişiyle koparıp alıyor, işte kanını yutuyor vesaire. Yani cerrahların piri de var. Yani şecerenamelere geldiğimiz zaman kasapların piri, kasabı cömert diye bir biri var. Kasapların piri o. Amr bir cerrah diyor, cerrahların piri o. Yani bizim ahi şecerenamelerimde, benim Türk ahili demem bu işte. Biz mesela size çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Arap fütüvetinde fütüvete giremeyecek kişilerin başında kadınlar sayılır. Kadınlar giremezdir. İbn-i Mimar'ın işte şeyin yazdırdığı ilk yazılan fütüvet kurumu oluştuktan sonra Halife Nasır'ın yazdırdığı İbn-i Mimar'ın fütüvetnamesinde böyledir. Necm-i Zerkub'un Farsça fütüvetnamesinde böyledir. Ondan sonra Anadolu'da yazılan ilk fütüvetname olan Nasiri'nin Farsça fütüvetnamesi ki 1390'larda yazılmıştır. Orada da kadınları ahiye tekkesine girmemesini
1: kadınlar ahiye olamıyor mu?
0: İşte bakın ne diyorum ben. Arap ve Fars fütüvetinde böyle. Ama bizim Türk ahili dediğimiz şecerenamelere baktığımızda ebeler bir esnaf grubu olarak sayılıyor. Ve ebelerin piri Mektum, Binti Mektum diye bir şey, kadın. Dolayısıyla bizim Türk ahili fütüvetin içerisinde yer veriyor ebeler mesleğine ve ebelik. Ama bir ayrıntı var, onu da söylemem lazım. Onu söyledikten sonra yalnız diyor, nısf pirdir,

0: malum ola diyor. Nısf pir, nısf yarım demek. Yani onu da tam pir olarak saymıyor. Yarım pirdir diyor yani.
1: Kadını.
0: Evet.
1: Neden hocam?
0: Yani ama hiç olmazsa Arap'ın hiç almadığını
1: Türk kabul etmiş.
0: şeyin içerisine bir meslek olarak ve meslek bir olarak ismini anıyor. Dolayısıyla bizim Türk ahiliğinde biraz daha hoşgörü geniş. Özellikle bu cerrahlar ve kasaplar meselesinde ya kasapların gerçekten alınmaması o kadar anlamsız ki niye? Bizim kurban vacip ibadetlerimizden biri. Kasap olmazsa kim kesecek o kurbanları, kim boğazlayacak?
1: Cerrah olmazsa
0: Dolayısıyla
1: kim
0: cerrah olmazsa
1: iyileştirecek?
0: sağlığımıza nasıl kavuşacağız?
1: Evet.
0: İşte bizim Türkler o şeyi tabii o
1: Kan
0: zamanın bu,
1: akıtmakla
0: şunu
1: ilgili hep.
0: söyleyeyim ben. O zamanın hayatıyla bakmak lazım. Tarihi olaylara biz bugünün penceresinden baktığımızda yanlış şeyler, yanlış yorumlar
1: Doğru,
0: yapabiliriz.
1: doğru
0: O
1: hocam.
0: zaman insanı nasıl yaşıyordu? O zaman insanı
1: Doğru.
0: ama avcılar her halükarda. Onu söyleyeyim. Bizim Türkçe
1: Affetmeyiz o
0: füvetnamelerde de avcılar füvete giremez. Şey önemli. Kara
1: Hocam
0: borsacılar çok
1: hepsinin
0: önemli.
1: ortak noktası kan akıtan.
0: Evet,
1: Böyle,
0: yani
1: belki
0: zulüm
1: onunla ilgili olabilir.
0: canlıya eza etmemesi lazım
1: Hocam
0: ahinin.
1: çok güzel bir şey yakaladım şurada. Beli sıkı, şimdi şet kuşanmakta bir deyim söylediniz. Beli sıkı derler dediniz.
0: Evet.
1: Bir de pabucu dama atılmak deyimi var. Bazı deyimler de buralardan geliyor
0: Evet.
1: galiba. Ahilikten mi gelir pabucu dama
0: Yani evet,
1: atılmak?
0: pabucu dama atılmak
1: Hala
0: işte
1: kullanıyoruz çünkü.
0: bu bir gelenek değil yani. Mesela şeceranamelerde böyle bir gelenek yok. Ama böyle bir olay olmuş. İşte bir ayakkabıcının yaptığı ayakkabı çürük çıkınca onu işte o ahi baba tarafından dama atılmış. Bu artık işe yaramıyor diye böyle bir şey var ama şeceranamelerde çok ilginç cezalandırma metotları anlatılır.
1: Şimdi pabucu dama atılmayı bugünümüz başka bir deyim olarak
0: Evet.
1: kullanıyoruz. Yani
0: Yani artık
1: senden
0: değeri
1: vazgeç,
0: kalmama.
1: değerin
0: Evet,
1: kalmadı.
0: vazgeçildi.
1: O da tabii bu işe
0: Yani
1: yaramaz diye atmış
0: İşte onunla
1: zaten.
0: ben bu deyim arasında çok bir şey, bugünkü deyim arasında bir alaka görmüyorum. Ben
1: Evet.
0: gördüğüm bir kaynakta böyle bir şey yok Özgen Nur Hanım, işin aslına bakarsanız. Yani herhangi bir fütüvetnamede, şeceranamede yahut da herhangi bir yazılı eserde bu pabucu adama atılmanın böyle bir hikayesini duymadım. Ama
1: Evet.
0: böyle anlatılıyor, söyleniyor.
1: Peki. Hocam çok özür dilerim bölüm. Çok merak edilen şeyler bunlar çünkü. Ahilikte kusurlu mal satmak. Şimdi dediniz ya pabucu dama atmış
0: Evet.
1: bu olmamış diye. Bu ahilikte olmaması gereken bir şey kusurlu mal. Biri kusurlu mal sattı ya da müşterisini aldattı esnaf diyelim. O esnafa ne oluyordu?
0: Bakın bunların da cevabı ahişecerinamelerinde. Fütüvetnameleri satır satır arasanız aksini iddia eden varsa bulsun bana göstersin. Böyle bir bilgi bulamazsınız. İşte benim daha detaylı, daha spesifik ve daha yerli, milli ve Türk ahiliğini anlatan eserler dediğim Ayşe Cerenameler'de bunların hepsinin karşılığı var. Mesela ustasına karşı gelen, özürlü, kusurlu, ayıplı mal satan, terazide, tartıda hile yapan, esnafa karşı şecerenamelerde uygulanacak cezalar her bir suç ve karşılığı yazılarak. Bakın katledilsin diye bile şey var. Ama insaf ediyor diyor ki eğer katletmeyeceklerse bir alt cezayı versinler diyor. Mesela bakın taziri hakikat derneği diye bir şey var şeceranamelerde. Taziri hakikat derneği. Yani hakikata geçirene kadar hakikati bulana kadar ona dayak atmak. Dövme. Yani falaka dediğimiz de, ceza. İş yeri kapatma cezası. Bir ceza. Çıraklığa düşürme cezası. Yani o şetlik giymemiş. Yani kademer durdurma gibi veya rütbe sökmek gibi bir ceza. Şeceranamelerde bunlar var. Ve enteresan bir ceza daha söyleyeyim size. Yakasını yırtıp börkünü almak diyor. Yakasını yırtıp yani bir şey cübbesi var ya
1: Evet.
0: insanların. Onu yırtıp börkünü almak.
1: Bu.
0: Başından şapkasını alma. Şapkasız gezdirme. Bu çok büyük bir ayıp. Osmanlı toplumunda hatta eski Batı toplumunda da öyledir. Eski toplumda diyelim şapkasız gezmek erkekler için çok ayıp bir şeydi. Yani onu esnaf olduğunu halk biliyor ya çarşıdakiler. Onu o şekilde yakası da yırtık ve şapkasız börksüz gezdiğini görenler onun bir ahiliğe
1: Kusur
0: ya da esnaflığa
1: işlemiş.
0: etik ilkelere, ahilik ilkelerine, meslek ahlakına aykırı bir davranışta bulunduğunu görüyorlar, biliyorlar. Tek tük böyle bazı fütüvetnamelerde başka cezalandırma metotları da var ama şecerenamelerde bunlar genel kurallar olarak tek tek yazılmış. Yani her şeyin mutlaka bir karşılığı var. Bugün de o şeyler zaman zaman soruyorlar. İşte diyorlar ki, belki sizin sorularınızda da vardır, bilmiyorum. Bugünkü esnaf kuruluşları, teşekkürleri, esnaf odaları vesaire, ticaret odası. Acaba ahi teşkilatının yerini tutuyor mudur? Bunun devamı mıdır diye merak edilir değil mi bu soru?
1: Evet hocam.
0: Ben tutmuyor diyorum. Çünkü bugünkü şeyler, meslek odaları, meslek koruyucusu birlikler halinde. Yani hiç işin müşteri tarafını, vatandaş tarafını düşünmüyorlar. Baktığınız zaman hep bir sendika gibi kendi örgütlerinin, örgüt üyelerinin, mensuplarının menfaatleri üzerine kurgulanmış. Halbuki işin bir satıcı, bir de alıcı tarafı var. Yani hiç ben duymadım bugüne kadar filanca esnaf odası tarafından filanca işte şekercinin hatalı üretim yaptığı için, ayıplı mal sattığı için dükkanının kapatıldığını yahut da filanca terziler odası tarafından vatandaşa, müşteriye hakaret eden bir terzinin dükkanının kapatıldığını, ona 3 ay iş yeri açmama cezası verildiğini duymadım. Zaman zaman bazı belediyelerden böyle şeyler haberlerde çıkıyor. Yani bunun kurumsal olarak olmadığı sürece böyle şeylerin, ben esnaf teşekkürlerinin, esnaf odalarının ahiliğin postunu hak etmediklerini düşünüyorum. Böyle bir iddiada bulunuyorlarsa mutlaka bunun ahilik prensiplerine uygun ilkeleri de kendilerine ilke edinmeleri lazım, esas edinmeleri lazım. Bunları da yazıya mutlaka
1: tabii
0: dökmeleri gerekiyor.
1: Meslek hukuku diye bir şey var cezalandırmak için ama meslek ahlakı
0: tabii
1: için elbette birilerinin sesinin çıkması gerekiyor.
0: Devletin aldığı bir takım tedbirler var.
1: Tabii.
0: Biliyorsunuz tüketici hakem heyetleri falan. Evet. Aslında bunu ahiler hiçbir zaman devleti işlerine sokmuyorlardı. Bakın bu şecerenamelerde bir de işin o tarafı var.
1: Onu
0: mesela
1: soracaktım.
0: Tabii der ki ufak tefek önemsiz konular için kadıyı işgal meşgul etmeyindir. Biz bunu ocak olarak kendi içimizde çözeriz. Kadıyı ancak böyle cinayet vesaire gibi çok ileri suçlar olduğu zaman kadıya gidilir. Özellikle depo esnafı bunu hep korumuştur. Mesela Ahmet Kala Hoca'nın İstanbul Esnaf Tarihi diye bir çalışması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmıştı yaklaşık 15 sene önce. Orada ben tek tek bütün şeylerini okudum, kararları. Olaylar, kararlar. Burada baktım neredeyse depo esnafı ile ilgili hiçbir şey yok. Başka esnaf gruplarından da kadıya intikal etmiş olaylar var ama depolardan intikal etmiş olay yok. Bu işte bu söylediğim depoların ahilik prensiplerini 1920'lere kadar devam ettirmişler, getirmişler bu ilkelerini. Hem şey olarak, şekli olarak bu şet kuşatmalar vesaireler, hem de ilkesel olarak bunları devam ettirmişler. Burada şu çok önemli. Hani ne demiştim ki, fütüvete girmenin birinci şartı Müslüman olmak. Yani kafirler giremez. Ama işte 17. 18. yüzyıldan sonra dünya ile beraber ticaret yapmaya başlayınca, özellikle İstanbul'da zaten ticaret büyük oranda Yahudilerin elinde, kısmen Rumların elinde. Öyle olunca bizim ahilik teşkilatında büyük bir sarsılma oluyor. Loncaya dönüşüyor ondan sonra, meslek loncalarına dönüşüyor. Hı hı. Ama sadece dediğim gibi bu derece esnafı sonuna kadar bu ahilik prensiplerini korumuş.
1: Ahiler hep devletin yanında mıydı hocam?
0: Tabii.
1: Yoksa devlet zayıfladığında böyle bir söz sahibi olmak için de tetikte bekleyen bir grup muydu?
0: Ya ben ahileri, bir şeyimiz vardı. Söz bana ait değil, başka birine ait. Ama ahilerle ilgili değil, başka bir şey için kullanılıyor o. İpek eldiven giymiş çelik bir yumruğa benzetiyorum. İpek eldiven giymiş çelik bir yumruk. O ipek eldiven yumuşak tarafıdır. Ama onun içerisinde çelikten bir yumruk var. Ne demek? Şunu demek istiyorum. Ahiler bu devlet hangi devlet olursa olsun, ya ki biz daha çok Selçuklu'daki durumu anlattım. Ben hemen Ahievran, o Ankara'yı Maşrık'ta gördünüz. Hacı Bektaş Veli ile beraber Edebağlı duruma vaziyet ettiler. Ve devletin yönetimini, saltanatı Osman Gazi'ye teslim ettiler. Ahiler devlette bir çöküntü, yıkıntı, inkiraz dönemi başladığı zaman, bozulma başladığı zaman ahilerin seyfi kolu öne çıkıyor. Ne demek seyfi kolu? Seyf kılıç demek. Seyfi kolu ahilerin bir silahlı yönü var. Tabii bu şeylerde Muallim Cevdet'in şeyler yazı dizisi vardır. Ahilerde eğitim diye. Onu ben Latin harflerine çevirip yayınlamıştım. Orada ok talimleri, yay talimleri, güreş talimleri, atabilme
1: asker
0: vesaire.
1: Olan ahiler tabii, var. Tabii, yani, başka bir grup.
0: Tabii ki asker olan değil. Bunlar asker gibi yetişiyor, itman yapıyorlar sürekli yani. Kendilerini diri tutuyorlar. Devlet çöküntüye girdiği zaman tıpkı Kayseri'de Moğollara karşı direndikleri, savaştıkları gibi ahiler esnaflığı bırakıp bu sefer savaşıyorlar. Ama devlet dinginliğe eriştiği zaman, devlet kurumlarıyla, kurallarıyla, her şeyle oturduğu zaman bunlar kendiliğinden çekiliyorlar köşelerine. Adeta bir derviş bu sefer kılığına giriyorlar. Yani bunu Osmanlı Devleti'nin de bunun tipik örneğini görüyoruz. Moğol istilasında Osmanlı'dan önce tabii Moğollara karşı savaşıyorlar. Sonra Osmanlı ne zaman ahilik yavaş yavaş geriye doğru çekilmeye başlamıştır? Bizde fetihten sonra devlet kurullarıyla, kurallarıyla işlemeye başladıktan sonra çarşının, pazarının yönetimi artık devletin eline geçmiştir. Nahrları devlet mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir nahr konmuştur. Her malın kaça alınıp kaça satılacağı belirlenmiştir vesaire. Önceden bu işler tamamen ahilerin üzerinde. Ahiler bu sefer kendi ocaklarına diyelim, tekkelerine çekiliyorlar.
1: Osmanlı loncaları o zaman.
0: Loncalar devreye gidiyor. Burada şu da bize bunu çok açık gösteriyor. Mesela hep fütüvetname diyoruz ya. Fütüvetnamelerin en çok yazıldığı dönem 14-15. yüzyıldır. 16. yüzyıldır kısmen, ama ondan sonra bir fütüvetname yazıldığını görmüyoruz. Tek tük fütüvetnameleri var. 8-10 yapraklık. Müellifinin kim olduğu belli olmayan fütüvetnameler. En son 20. yüzyıl, işte 19. yüzyılda pardon, Yasin el-Rufai fütüvetnamesini görüyoruz ki bu da bir ahi fütüvetnamesi değildir aslında. Tarikat fütüvetnamesidir. Yani belli başlı, mesela Radavi fütüvetnamesi diyoruz, Tarsus-u Dâhi fütüvetnamesi diyoruz, Hoca Cam fütüvetnamesi diyoruz. İşte Çobanoğlu Yahya fütüvetnamesi diyoruz. Bunlar hep 14, 15, 16. yüzyılda, kısmen 13. yüzyılda belki yazılmış olanlar. Yani devlet kurumlarıyla, kurallarıyla tam bir devlet, hele hele imparatorluğa döndükten sonra ahilerin elindeki bazı imkanlar ya devlet tarafından alınmış ya da ahiler artık devlet devlete bırakmak lazım bunları diye kendileri bırakmış. Bunu tabii biz şeyini bilemiyoruz. Özellikle Gedik dediğimiz bir 1727 yılında 3. Ahmet döneminde Gedik dediğimiz bir müessese ortaya çıkıyor. Gedik yani iş yeri aşma yetkisi. Bu tamamen devlete veriliyor. Önceden ahilerde olan iş yeri aşma ruhsatı, mesela bir iş yeri aşmanın belli kurallara bağlanıyor. Zaten gedik oradan geliyor. Bir boşluğu doldurma. Gedik açıldı diyoruz,
1: evet,
0: ya. Diyelim ki işte filanca bir esnaf ölmeden yeni bir iş yeri açılmaz. Bir dükkan kapanmadan yeni bir iş yeri açılmaz vesaire gibi. Gedik diye bir şey, müessese diyebiliriz buna, kuruluyor. Dolayısıyla bu ahiler için ikinci bir ahilik ilkelerinin esnaf üzerindeki tesirini zayıflatan önemli bir hadise de Gedikler hadisesi. Zaten sonradan tamamen çok şey değişiyor, her şey değişiyor. Mesela bizim bu şet kuşanma dediğimiz şey sonradan 19. yüzyılda peştemal kuşanmaya dönüyor vesaire, isim de şeyler, törenler çok basitleştiriliyor. Hı hı. Uzun uzun Fütüvetname'de o kadar anlatılır ki, şeddin tek tek hangi elle tuttuğunda hangi duayı okuyacak, hangi düğüm attığında hangi sureden hangi ayeti okuyacak, tek tek bunların anlatıldığı, detaylı sorulacak sorular, cevaplar vesaire anlatılırken sonradan konu basitleştirilmiş. Hemen bir peştemal bağlanıyor. İşte kuşatma töreninden kalan sadece. Ondan sonra bir yemek yeniyor. Dağılınıp gidiliyor. Yani bu kadar iş basitleştiriliyor.
1: Hala ahi olunuyor mu hocam günümüzde?
0: Tabii şey olarak, yani bir kurum olarak yok ama ahiliği yaşatan çok güzel esnaflarımız var.
1: Değil mi?
0: Yani bunun pek çok örneğini görüyor. Biz hep kötü şeyleri anlatıyoruz, biliyor musunuz? Yani evet. Olan kötülükleri görüyoruz. İşte taksiciyi öldürdü, filanca oldu, taksici şöyle yaptı, yahut da filan esnafa vatandaşa şöyle davrandı, kandırdı, aldattı. Bunları görüyoruz ama güzel şeyler de var. Hatta bence onlar daha çok.
1: Anlatılma.
0: Ama onlar çok şey olmuyor, belki de cazip olmuyor. O yüzden onları anlatmıyorlar. Mesela ben geçen yazdı herhalde bir turistin 30 bin euro kadar bir şeyini, çantasını, dolu döviz dolu çantasını bulup
1: teslim eden
0: olmuş, taksici. Evet. Yani bunların hep örnek olarak anlatılması lazım, yaşatılması lazım. Bizim şeylerimiz, güzelliklerimiz, esnafa dair, insanımıza dair güzelliklerimiz sadece tarihin tozlu raflarında kalmadı. Günümüzde de yaşıyor. Özellikle eski ahi şehirleri, Ankara, efendim şimdi tek tek şehirleri saymak istemem ama Ankara önemli bir ahi şehridir. Ahi Mesud'un şehridir. Yani Etimesgut dediğimiz yeri var ya bugün,
1: evet,
0: Etimesgut. Ahi Mesud'dur oranın asıl adı. Yani buralarda özellikle köklü esnaflar, eski esnafları gezdiğimizde, İstanbul'da da vardır. Hala dürüst, düzgün, hani derler ya, ben siftahımı yaptım, komşudan al.
1: Evet, evet.
0: Hala o esnaflar var Türkiye'de.
1: Bunları daha da çok görünür kılarsak,
0: evet.
1: Bu kültürü belki geçmişten, geleneğimizden gelen kültürü yaygınlaştırmış ve bu anlamda da hala var olduğunu gösterebiliriz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oldu.
0: Rica ederim. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. Hem eserlerinizle hem dimağınızdan süzülen bütün bilgilerle bizi aydınlattınız bu konuda. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli tarihseverler, binlerce yıldır geleneğimize kök salmış bir kültürü, ahiliği konuştuk hocamla beraber. Ahi Evran'ı konuştuk ve bilinmeyenlerini anlatmaya çalıştık sizlere. Sizler de bu saate kadar izlediniz. Sorularınıza, katkılarınıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda buluşacağız. İyi geceler diliyorum.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gerek

0: Sen neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
1: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez yani. Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur,

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede dilimizi, Türkçemizin halini çok kıymetli bir hocamızla Dursun Ali Tökel'le konuşacağız. Kelimelerimizi, kelimelerimizin tasfiyesini, bugün nasıl anlaşıp anlaşmadığımızı ve sözlüklerimizde elbette konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Siz de biliyorsunuz ben bir vesileyle bir yazı yazmak üzere müzakere kelimesinin peşine düştüm. Sonra size müracaat ettim.
1: Estağfurullah.
0: Ve mevzu açıldı.
1: Evet.
0: Bu akşam da inşallah onun üzerinden konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Ben kendi tanıklığımı tekrar hatırlatayım.
1: Evet.
0: Ne gördüğümü. Tabii bunun gibi pek çok örnek sıralayabiliriz. Hepimizin herhalde notlarında böyle ardına düşüp
1: kaybolduğumuz evet.
0: Ve maalesef anlamı kaybolmuş,
1: evet.
0: Yok olmuş, ters düz olmuş kelimeler var. Çünkü dilimizin başına çok şey gelmiş.
1: Evet.
0: Şimdi müzakere kelimesi. Müzakere Türk Dil Kurumu ilk elimizi açıp baktığımız yer. Ona göre şöyle diyor ki bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma.
1: Hmm, evet.
0: Türkçesi oylaşma.
1: Oylaşma evet.
0: Evet. Oylaşma 1935'teki Osmanlıca'dan işte Türkçe'ye geçiş rehber sözlüğü. Tabii bir sürüsü uydurulmuş kelimeler var o sözlükte. Bazıları olduğu gibi kalmış. Bazılarının aksanı kalkmış. Bazıları hala hayatta o kelimelerin.
1: Evet.
0: Yani o zaman belirlenmiş ve hayatımıza girmiş. Bir de böyle TDK'da olmakla birlikte herhalde duyunca kimsenin bilmediği bir kelime.
1: Tabii, tabii.
0: Oylaşma.
1: Evet.
0: Sonra TÜBİTAK 2022'de 4 cilt bir sözlük çıkarmış. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi.
1: Hmm.
0: Buna göre de karşılıklı iletişim yoluyla taraflar arasındaki farklılıkları en aza indirme ve sorunları çözme yöntemi.
1: Evet.
0: Temel olarak tarafların tekliflerini açık ve net bir biçimde ortaya koyduğu, bunu yaparken de bir uzlaşmaya varmayı ya da ortak amaçları hayata geçirmeyi hedefleyen süreç.
1: Evet.
0: Sonra bunu diplomasinin bir aracı olarak anlatmış. Sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisine baktım.
1: O daha var.
0: Oraya daha da şey baktım yani çünkü orada hakikaten çok iyi hazırlanmış maddeler de var.
1: Evet, tabii.
0: Ama maalesef bunda en az iki kişinin bir araya gelip hadisler üzerinde mütealada bulunması anlamında terim. Sadece hadis ilmine ait bir
1: aşırı teknik bir alanda vermiştim. Evet.
0: Ele almış. Peki o zaman zikire bakayım dedim.
1: Hmm.
0: Zikir aynı ansiklopedide bir şeyi anmak, hatırlamak anlamında anlatılmış. Çoğulunu söylemiş. Dini literatürde Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş anlamında kullanılır demiş. Ama neyi hatırlamak, nedir,
1: evet.
0: Nasıldır onları maalesef anlatmamış. Ama biz bugün Türkçe'de fark ettim ki müzakere deyince negosiyasyon anlıyoruz. Yani
1: evet.
0: Batıdaki anlamıyla anlıyoruz. Evet.

0: Batı'ndaki negosyasyonun kökeniyle bizdeki müzakerenin halbuki kökeni içi. Fransızca sözlüklerde
1: evet.
0: diyor ki arasındaki fark büyüleyici.
1: Değil mi? Büyüleyici.
0: Şimdi oradan bakınca tekrar bu tarafa gelip bir daha bakayım dedim. Gazali'ye müracaat ettim.
1: Evet.
0: Ondan öğrendim. Belki şimdi konuştukça evet. açılır. Sonra da sizi aradım.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi müzakere, evet Gazali'yi de söyleyeyim müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Sonra lütfen siz anlatın bize. Tabii çok uzun teferruatlı bir şekilde anlatıyor Hazret. Ama ez cümle şunu söylüyor. Müzakere bir hatırlama sürecidir. Ve bu sürecin gerçekleşebilmesi için kayıp bir deveyi arayan kişi ve kişiler gibi yardımlaşmak. Ortak hakikat karşı tarafın diliyle bile çıksa buna samimiyetle sevinmektir diyor.
1: Bambaşka bir tanım o.
0: Evet.
1: Bambaşka, evet.
0: Halbuki müzakere, münazara biz bunların hepsini olduğundan çok farklı kavramlar gibi algılıyoruz ve öyle konuşup öyle yaşıyoruz. Buyurun. Şimdi müzakere ne demek?
1: Evet.
0: Özellikle kökenindeki zikir. Çünkü siz oradan açtınız, insan dinledikçe şaşakalıyor.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli izleyicilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yani herkes şunu bilir ki, yani dil bahsine girmek demek, dipsiz bir kuyuya girmek demek, yani okyanusa girmek demek. Hani şimdi böyle inci almak için dalanlar var ya okyanusa. Bir dalıyorlar, eğer dalmanın usulünü, yöntemini bilmezseniz okyanus size bir vurgun vuruyor, feş kalıyorsunuz. Yani inci çıkarmak, yani dilden anlam çıkarmak, o izini sürmek aynı bir vurgun yemeye benziyor. Okyanusa dalacaksın, oradan bir inci çıkaracaksın. Çok profesyonel olman lazım. Çok iyi düşünmek lazım. Çünkü şunu ben bir edebiyat mütehassısı olarak, Türkçe konuşan, yazan insan olarak, şunu anlıyorum, dille uğraştığınız zaman siz gerçekten çok tekinsiz bir alanda yüzüyorsunuz yani. Çok tekinsiz bir alanda. Çünkü hani Nabi diyor ya, ilim lütçe-i bi sahil durur, anda alim geçinen cahildir diyor. Diyor ki ilim denen şey okyanustur ama sahili de yoktur. Kim orada alimim diyorsa cahilin ta kendidir diyor. Bu çok güzel bir tespiti vardır. Ben şunu anladım. Yani bir şeyi ifade eden kelimenin etimolojisi ve mitolojisi bilinmiyorsa o şey bilinmiyor. Bu mutlak bir şey yani. Yani mesela bu şimdi efendim su diyeceğim. Suyun etimolojisini ve mitolojisini bileceğim. O zaman suyun hakikati üzerine bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu zikir kelimesini siz tabii size bir okyanusa dalmışsınız. Sözlüklere bakıyorsunuz. Sözlükler çok yetersiz. Bunu her zaman
0: i̇şte yeterli olsaydı bu kadar yüzmeye gerek kalmayacaktı.
1: Evet.
0: Maalesef oylaşmayla başlayınca.
1: İşte çok yetersiz çünkü çok basit bir rakamla söyleyeyim. Nasıl şu andaki coğrafyamız 23 milyon kilometre kareden 786 bin kilometre kareye düştüysek dilimiz de 23 milyon metre kareden 780 düştü farz edeceksin. Aynı şey. Yani bana göre aynı şey. Dolayısıyla o büyük okyanustan bize kala kala birkaç gölcük, birkaç ırmak kaldı. Onun üzerine müteala ediyoruz. Şimdi siz bana deyince ben şunu size söyledim. Yani her zaman da söylüyorum. Bu kelimelerin böyle bir de müteradifleri var. Yani yan kelimeleri, benzer kelimeleri falan var. Şimdi zikir kelimesini...
0: Tabii kelimelerin aileleri, sülaleleri var.
1: İşte evet, ona müştaklar deniyor. Şimdi... Bir kelimenin anlamını bilmeniz için öncelikle o kelimenin karşıtını bilmeniz gerekiyor. Yani karşıtı ne ki o kelime o olsun?
0: Çünkü işte kainatta da her şey zıttıyla.
1: Evet, eşya zıttıyla kaimdir diyoruz ya. Şimdi zikir kelimesi ya, tezekkür kelimesi, tefekkür kelimesi bunlar vezinleri aynı ama. Şimdi siz diyorsunuz ki müzakere kelimesi nereden? Zikirden geliyor. Zikir ne demek? Hatırlama, hatırlatma demek. Şimdi bir defa oradan çıkmamız lazım ki bulalım kelimeyi. Ben şimdi Arapça olduğu için tabii kelime, Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesine baktım. Benim işim bir tarafı da bu tabii. Şöyle bir şey var. Yani peygamberler, müzekkirler,

0: Allah peygamberi tanımlarken diyor ki fezekkir innema ente müzekkir. Bir defa peygamberin müzekkir. Yani hatırlat. Sen bir hatırlatıcısın. Anlat, sen bir anlatıcısın der gibi hatırlatıcısın. Bize neyi hatırlatıyor? Şimdi peygamberin üç tane sıfatı var Kur'an'da belirgin. Mübeşşir, müjdeleyen, müzekkir, hatırlatan. Bir de ne var? Şimdi tam aklıma gelmedi. Müzekkir, mübeşşir, münezzir. Uyaran, korkutan. Tamam mı? Demek şimdi bu. Dolayısıyla buradan şu anlama geliyor. Peygamberler Allah peygamberi bir öğretmen olarak tanımlamıyor. Bir müzekkir olarak, hatırlatıcı olarak tanımlıyor. Bir insanın bir şeyi hatırlatması için karşıdakinin o şeyi bilip unutuyor olması lazım. Temel mesele bu aslında. Kaldı ki ta Eflatun'dan beri gelen bir gelenek vardır. Dolayısıyla ben şunu biliyorum. Muhittin Arabi Hazretleri'nden gelen bir bilgi tarzı şudur. Öğretmek diye bir şey aslında
1: yoktur.
0: Yoktan bir şeyi birine belletmek değil, o kişiye unuttuğunu hatırlatmaktır. Bakın bu çok basit bir şey. Burada çok temelden bir ayrım yapılıyoruz. Mesela Batı düşüncesinde öğretme eylemini biz okullara bununla kabul etmişiz. Diyoruz ki tabula rasa, çocukların kafası tabula rasadır. Yani doğduğu zaman o çocuklar boş bir levha olarak doğarlar. Hiçbir şey bilmezler çocuklar doğunca, bebekler. Daha sonra annesi babası eğitim falan bu çocuğa bunları öğretir.
1: Halbuki bizde tam tersi.
0: Hayır, bizde işte bakın yani tasavvufi gelenekte, irfani gelenekte diyelim tam tersi. Şöyle bir şey. Hayır efendim, insan her şeyi bilerek doğuyor işin garibi. Fakat doğunca bu unutturuluyor buna. Peki nedir öğretme? Müzekkir şunu yapıyor peygamber. Unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatmaya geliyor. Hatırlatıyor bize bak. Mesele bu. Ben bir şey, mesela öğretmenim ben, bana göre bunun farkı şu. Mesela şimdi bu bir kalem. Tabula rasa da şöyle oluyor. Çocuk bunu soruyor annesine babasına. Bu nedir? Soruyor. Baba diyor ki ya da annesi, bu bir kalemdir. Ha. Çocuk diyor ki bu bir kalemmiş. Kalemi öğrendi şimdi bak. Ama biz diyoruz ki bu, çocuk soruyor bu nedir? Bu kalemdir. Diyormuş ki ha, kalem buymuş. Çok bariz fark bu. Yani biri ha bu kalemmiş dedi, öğrendi, attı kafaya. Bize ha kalem buymuş. Aslında kalemi biliyor. O nesneyle ilk defa karşılaştığı için öğrendi. Neyle? Hatırlatmayla öğrendi. Bu yüzden tasavvufi genetik, irfani gerekte öğretme çok munis bir şeydir. Çok sevimli bir şeydir. Ama tabula rasa tipi bir öğrenmede karşıdaki kişi ile hoca arasında müthiş bir mesafe vardır. Anlatabildik mi? Çünkü o cahil, bilmiyor, ben onu öğretmeye geldim. Hayır, ben şimdi diyorum ki siz zaten her şeyi biliyorsunuz, ben size bunu hatırlatmaya geldim. Arada çok büyük fark var. Dolayısıyla kelimelerin kökenlerine, kutsal metinlerdeki kullanımlarına baktığınız zaman insani olan boyu çok daha derinlerde. Şimdi biz bunları unuttuğumuz zaman ne oluyor? Şimdi hocam bir tabiri vardı. Cenin Meriç'in çok bir yazısında kullanıyor. Ben ona biraz baktım. Logofobi diye bir şey kullanıyor Cenin Meriç. Bir şey anlatıyor. Sosyalizm, Marksizm, imparatorluk kelimelerini anlatıyor. Sonra diyor ki bunlar menfur kelimelerdir diyor. Yani bizi işgal eden kelimelerdir. Maalesef diyor Türkiye'mizde bu menfur kelimeler çok fazla artmaya başladı. Batı'dan gelen kelimeler istilası var. Ve gençler de buna meylediyorlar. Bizim diyor bunlara, bu çocuk gençlerimize hitap etmemiz için bu kelimeleri bilmemiz lazım diyor. Bu tarafı da bilirim de. Sonra diyor ki logofobi diye bir şey vardır diyor. Kelime korkusuymuş bu. Logofobi. Ben ilk defa CMS'in bu sosyoloji notlarında var. Logofobi. Baktım şunu söylüyor. Diyor ki gençlerde diyor bir şey dediğiniz zaman bazı kelimeleri, bize ait kelimeleri. Mesela ben ilk öğretmen olduğum zaman benimle bir konuşma istemişlerdi. Ben de öğretmenlik mukaddes bir şeydir demiştim. Ben mukaddes kelimesini kullandım, kutsalı kullanmadım diye beni yaftalamışlar.

0: Sen bu mukaddes dedi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Diyor ki Cem Meriç, insanlarda diyor logofobi vardır. Bunlar bazı İslami kelimeleri, tarihi kelimeleri duyunca diyor korkarlar kelimeden. Kelimeden korkuyorlar. Logofobi buymuş yani. Hakikaten şimdi bazı kelimeler şu anda bile hala bir logofobik kelimeler vardır.
1: Mesela?
0: Mesela az önce dediğiniz kelime işte efendim sen müzakere deme işte danışma de, konuşma, tartışma de gibi. Veya işte mukaddes deme efendim kutsal de.
1: Ben selamun aleyküm
0: mesela.
1: De yaşadım yıllar önce.
0: Mesela diyorsun ki bayram mübarek olsuncular var, bayramı kutlu olsuncular var gibi. Bak şimdi bak, şimdi mübareği duyunca logofobik bir kelime bu. Korkuyor yani. Ya kardeşim kelimelerden tam korkmak lazım da. Cem Meriç diyor ki bunu aşmadan insanlarla muhatap olmanız mümkün değil. Çünkü insanla insanın muhataplığı dille oluyor. Dille oluyor. Şimdi bir defa dile karşı kendimizi böyle bir muhafaza içine alıyoruz. Bazı kelimeler girmesin, bazıları girsin diye. İşte orada sıkıntı çıkıyor.
1: Nitekim demiş ki ben de not aldım. Nurullah Ataç şöyle bir ifadede bulunmuş. Öztürkçe yazacağım diye kendimi o kadar sıktım ki
0: evet.
1: Bazen ne demek istediğimi ben bile anlamaz oldum. Dil belki sadeleşti ama o eski derinliğini, felsefi zenginliğini ne yazık ki kaybetti.
0: Evet.
1: Bir yerinde de başka bir yerde görmüştüm şimdi bulamadım. Kilitledim diyor, dili kilitledim diyor.
0: Evet, şimdi o zaten bu konuştuğumuz meselenin en önemli faillerden birisi Nurullah Ataç maalesef yani.
1: Evet ama o bile
0: tabii o bir yere geldi artık tabii şöyle bir şey yani hocam şöyle biz hiçbir millette olmayan bir bahtsızlık yaşadık. Yani sadece bir harf inkılabı yapmadık, dil inkılabı da yaptık.
1: Şimdi yani, zaten örneklerini sizinle inşallah verdikçe göreceğiz.
0: Evet, şimdi
1: yine Selahattin Eyüboğlu'ndan da bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Milletin ağzında yaşayan her kelime Türkçedir. Halkın yüzyıllardır merhamet derken hissettiği duyguyu ona zorla kabul ettirmeye çalıştığınız kuru bir kelimeyle aynı sıcaklıkta vermeniz mümkün değildir.
0: Şimdi bakın eskiden beri kullanılan bir tabir vardır malumunuz. Der ki el insanı hayvanı natıkun. İnsan konuşan canlıdır. Dolayısıyla konuşma ve dil denen şey insanın diğer varlıklardan ayrılan alameti farikası. Ayrıcı vasfı yani. Dolayısıyla şimdi bizim konuşan bir varlık olmamız, konuştuğumuz şeyin insan olmamızın bir vasfı bu. Dil dediğimiz şey. Şimdi bu vasfı kullanırken insanlar, şimdi şeyin Fuzuli'nin bir beyti vardır. Çok güzel bunu anlattığı der ki, eylesen tutiye talimi edayı kelimat, sözü insan olur ama özü insan olmaz. Siz diyor papağana çok güzel kelimeleri öğretseniz o da insan gibi konuşur. Fakat diyor sözü insan olur ama özü insan olmaz. Yani dil konuşmak sadece bir ayrıcı vasıf değil. O dili kullanmak. Şimdi ben Mevlana Hazretleri'nden bir şey hatırlıyorum. Bakın dille ilgili müthiş bir şeydir bu. Diyor ki dil tencerenin kapağına benzer. Bakın teşbihe bak benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu ne pişiyor anlarsın diyor. Şimdi tencerede bir şey pişiyor. Buhar yukarı çıkıyor. Kapağı böyle oynatıyor yerinden. Ha, oradan bir koku çıkıyor. Ha, ben tencerede ne koktuğunu anlıyorum. Ne piştiğini anlıyorum. Dolayısıyla insanın kelimeleri de içindeki dünyanın dışa vurumudur. İçinde ne piştiğini anlıyorum. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla bu kelimeleri kullandığımız zaman biz başka bir dünyadan sanki konuşuyormuşuz gibi geliyor. Nedir o? Herkes kendi dünyasının, kendi irfanının, kendi kapasitesinin, kendi bilgisinin, kendi inançlar aleminin dünyasının kelimeleri konuşuyor. Bu demektir yani. Hala ben şimdi onu ne yapacağım? Bir şekilde ayırmam gerekiyor. Şimdi şunu bir örnek vereyim. Bir şey söylemiştim. Bu Parvoleri'nin bir şiiri var. Modern zamanların hatta modern şiirin babası derler. O şiiri okurken şiir sanatı diye orada bir beyte denk gelmiştim. Bir dörtlük var. 9 dörtlüktür Parvoleri'nin şiiri, şiir sanatı diye. Orada bir dörtlüğe denk gelmiştim ben. Orada şu

0: Böyle söyledi. Musiki, her şeyden önce musiki, onun için tekli mısradan şaşma. Şiir böyle başlıyor. Sonra beşinci dörtlükte diyor ki, nükte belasından kurtulmaya bak, acı zeka, sulu gülüş neyine, işe karıştığın bu cins sarmısak, maviliğin yaş dolar gözlerine. Böyle çevirmiş Serhat Eyüboğlu beyti, bu dörtlüğü.
1: Melih Cevdet Anday ile Sabahattin Eyüboğlu
0: evet,
1: çevirmişler.
0: Evet, böyle çevirmişler. Şimdi bu şiiri okuyunca, ya dedim, şiiri anlatırken sarımsaktan bahsediyor Paul Valéry. Diyor ki, nükte yapmayı bırak şiirde, konuşmada. Bu diyor, sarımsak kokusu gibi bir şeydir. Acı sarımsağa benzer diyor. Bu yap, bunu yapma. Şimdi ben bunu okudum, dedim ya ne işi var sarımsakla şiirin, nasıl bir teşbih bu diye merak ettim. Aklıma Sultan Veled Hazretleri'nin bir beyti geldi. O şeyi soruyorlar. Diyorlar ki, babanız Mevlana Hazretleri'nin şiir nasıl bir şiirdi diye. Bir ayrımda bulunuyor hocam. O bir ayrımda bulunuyor. Diyor ki, şiiri şair tef'i sirest, şiiri aşık tefsirest, şiiri şair hesti est, şiiri şair, aşık mesti est. Diyor ki, bir şairlerin şiiri vardır, bir de aşıkların şiiri vardır. Şairlerin şiiri sarımsak kokusu gibidir, sarımsak buharı gibidir, böyle. Ama aşıkların şiirleri yekpare tefsirdir. Aşıkların şiirleri varlıktan gelir, hestiden, işte imgeler, benzetmeler, teşbihler falan.
1: Tıpkı Mesnevi'de olduğu gibi.
0: Olduğu gibi, evet. Ama aşıkların şiirleri diyor, mestidir. Yani sarhoşluktan, esriklikten, ilahi meslikten gelir diyor. Böyle bir ayrım yapmış.
1: 5-6 asır önce.
0: Tabii, 17-8 asır önce.
1: Daha fazla.
0: Tabii, evet. Yani 1200 yıllar.
1: 1800'ler herhalde.
0: Evet, Paul Valéry 1900.
1: 1900,
0: evet, 1800. Yani 1800'lerin sonunda Paul Valéry. Bu da 1200'ler, yani 700 sene evvel bir sarımsağa benzetmiş şiiri. Şimdi bu şiirleri böyle karşılaştırdığın zaman, yani orada bir şeye fark ediyorsun. Ya şiirle sarımsağın nasıl...
1: Yani ilahi, Cenab-ı Allah'tan gelen ne yazanı başka bir yere koyuyor. Kulun kendi ne diyelim, ona süsleyip püsleyip sunduğu sarımsakla.
0: Evet. Şimdi bizim yani
1: bu anlatılıyor.
0: İşte bu bizim kokusuyla. Sentetik dediğimiz şiir. Yani tasavvufu şiirin bir ilham tarafı var, bir meslek tarafı var. Mesela Mevlana Hazretleri şimdi Mesnevi'yi söylerken kendi söylüyor, Hüsamettin Çelebi yazıyor malumunuz. Ama bazen mesela şöyle bir şey oluyor. Mesnevi içerisinde bu var. Diyor ki, efendim diyor, bugün diyor, şiir yazmadık. Niye yazmadık? Ne oldu falan? Diyor ki Mevlana Hazretleri, 3 gün önce diyor, biraz fazla ekmek yemiştim diyor. Ondan diyor şiir gelmedi diyor. Veya diyor ki, işte ben suyu çok içmiştim, ondan şiir gelmedi diyor. Böyle bir ayrımda bulunuyor. Yani diyorsun ki, ekmek de şiirle ne alakası? Ekmek de suyla şiirin ne alakası var? Demek ki bilgisi var. Şimdi şöyle bir şey kastettiğimiz şu. Yani kelimelerin peşine düştüğünüz zaman bir etimolojik ve mitolojik gezi yapmanız lazım. Şimdi bu yapılmayınca durum çok komik oluyor. Bakın bir örnek vereyim.
1: Buyurun.
0: Örnek vereyim. Mesela şu an bizim geçen şimdi birisi yazmış, bir tweet'te gördüm de. Şimdi bizim bu damat kelimesi var ya, damat kelimesi. Bunun Türkçesi eskiden güdegü. Şimdi güvey diyoruz ya, güvey damat yerine. Şimdi bu kelimeyi nereden geliyor bu kelime? Gütmekten geliyormuş kelime. Gütmekten geliyor. Güden kişi yani. Şimdi benim damadım, benim kızımı güden kişi gibi bir anlamı var. Şimdi bazen bunu sınıfta söylüyorum. Diyorum ki, kızlar diyorum, böyle bir şeyi kabul eder misiniz? Yani siz, kocanızı sizi güden kişi olarak deyince müthiş bir infial oluyor. Hocam öyle şey mi olur? Gütmek hayvan güdülür, affedersiniz. İnsan güdülür mü? Biz hayvan mıyız da güden kişi demiş. Ya arkadaş, iyi de bir millet, bir insana bu sıfatı niye versin? Peki sen güden kelimesinin ne olduğunu biliyor musun? Nereden geliyor? O da gümek fiilinden geliyor. Bak, etimolojinin faydasını söylüyorum. O da gümekten geliyor. Gümek ne demek? Güvenmek demek. Yani güvenmenin kökü yani o. Dolayısıyla şimdi damat kim oluyor hocam? Güden, benim kızımı verdiğim kişi, güvendiğim kişi oluyor işte. Mesela çoban kimdir? Affedersiniz, hayvanlarınızı güvenerek kendine teslim ettiğin kişidir yani. Dolayısıyla ne oluyor? Güvendiğim kişi. Şimdi siz bunu Köke yani etimolojiye inmezseniz kelimelerin kök anlamlarına inmezseniz

mevcut kelimeyle mevcut durumu konuşursanız çok berbat bir durum ortaya çıkıyor. Efendim işte Türkler böyle diyor diyor. Mesela geçen birisi yazmış. Efendim işte şu lafa bak. Kızını döven bir dizini döver. Bu nasıl bir söz ya? Ne kadar kaba bir söz. Ne kadar

0: Lan zaten bu oğlunu dövüyor. Niye dövüyorsun? Terbiye için dövüyor ya. Erdi, aklını erdi o. Daha üst bir akıl olsa onu da yapmayacak. Ama kızını da terbiye etmek gibi bir kaideden kendini uzak tutma ya. Ona da bir şey ver. Derdi bu. Şimdi bunlar, bakın etimolojiye, mitolojiye gitmediğiniz zaman mevcut kelimelerin anlamlarını veya deyimlerin anlamlarını, mesela şimdi diyor ki işte kadını diyor aşağılıyor. İşte eksik etek, işte efendim bilmem ne, karısı için saçı kısa, o da adam için herif diyor. Ya bunlar niye deniyor? Yani adam karısına eşim, karın demiyor. Şimdi o da kocasına kocam demiyor, herif diyor, adam diyor, bizimki diyor. O da diyor evdeki diyor hanım için, çocukların annesi bir şey diyor, demiyor. Çünkü varlık düşüncesine karşı bizim tavrımız şöyledir. Varlık buradadır, ben buradayımdır. Batı düşüncesinde durum şudur. Varlık da kişi iç içe geçmiştir, tamam mı? Siz daha iyi bilirsiniz Fransızcasında. İngilizce diyor ya, I have got, var demek. I have got two child, iki çocuğum var. Ben sahibim diyor, sahiplik verdi. Bizde var, iki çocuk var abi, ellerinizden öper. Elinden niye öptürüyorsun? Biz şöyle geliyor. Benim bir varlık içerisinde olduğumu iddia etmem, benim bir kibir alanına sanki benimmiş gibi anlamına geldiği için bizim kültür buna uzak duruyor, tamam mı? Uzak durmaya çalışıyor. Mesela oğlanlar şeyhi İbrahim Efendi vardır. İstanbul'da malumunuz. Buna niye oğlan şeyh demişler diye soruyor. Kendi anlatıyor. Diyor ki dedem efendi hazretleri diyor. Bir gün bir şiir okuyordu diyor. Şeyhinden. Şeyhi diyormuş ki mısra şu. Ben varımı hakka verdim, varım kalmadı. Okumuş. Ben de dedim ki diyor, daha 5-6 yaşlarındayım o zaman. Dedim ki dedeciğim bunu diyor efendi hazretleri mi buyurmuş? Evet. Demiş ki dedeciğim onun muymuş da hakka vermiş? Kimin nesini neye vermişti? Varım kalmadı dedi deyince dedem dedi ki ha bu çocuk şeyhtir, buna dikkat edin dedi. Ha bu oğlan şeyhtir dedi. Çok müthiş bir laf bu. Ben varımı hakka verdim, varım kalmadı. Abo lafa bakın. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki size verdiklerimden verin diyor. Demiyor ki malınızdan verin. E bunu Şeyh Efendi de biliyor. Müslüman insan bunu bilir. Kur'an'da Allah malınızdan, mülkünüzden verin demez. Size verdiklerimden verin der. Ne demek bu? Ya zaten benim malımı sen veriyorsun. Sen emanet sende. Aha. Türkler bu ayeti yeryüzünde en iyi anlayan millettir. Emanet diyorsun. Ya kaç çocuk var? 2 tane ellerinden öper. E bu dükkan sizin mi? Emanet diyor. Abi ne emaneti? İşte nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah demez. Fena değil. Yuvarlanıp gidiyoruz. İç güveyden beri halliyiz. Yağımızla kavruluyoruz. Nesin sen? Demez bunu. Çünkü varlık iddiası asıl varlığa karşı, var edene karşı bir varlık iddiası taşımak gibidir. Ben ne varım, benim de var. Sen kimsin ya falan.
1: İmtina ediyor.
0: İmtina, bundan çekinir. Mümkün olduğu kadar, şimdi ne oldu? Demin de konuştuk. Şimdi Newsweek dergisinin kapağında bir kapak gördüm. Newsweek'in biliyorsun dünyaca ünlü bir dergi bu. Bir tane genç kız kapakta resme yatmış, bir eline telefon almış. Kapakta şey yazıyor. Moi, moi, moi, 3 tane beğen, beğen, beğen yazmış. Diyor ki artık insanlık beğen çağına girdi. Diye zamirleri kullanmıyoruz.
1: 8 milyar ben var.
0: Evet yani artık mesela şimdi Beykız Hanım şöyle bir şey. Zamirler yapılırken bile dikkat edin. Önce ben vardır. Sonra sen vardır. Bir de köşede bir o vardır yani. Zamirleri kişi kendinden yola çıkarak yapmış. Bütün dillerde böyledir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sadece Arapçada o ile başlar zamirler.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hüve hümahüm, hiye hümahünne, ente entime. Arapçada şöyledir.
1: O'ya nispetle mi?
0: İşte ilahi bir taraf var. Şu, Arapçada zamirler o ile başlar. Senle devam eder, benle biter. Arapçada ben zamiri en alttadır.
1: Halbuki?
0: Bütün dillere birincidir zamir. Şimdi ne oldu? Yani bu şu demektir. İnsanın egosu ve beni başka varlıklar karşısında en altta olması lazım. Mantıken düşünelim. Şimdi ne oldu? Tesir oldu. Şöyle bir şey oldu. Hatta ben bunu, şu an bir dili konuşuyoruz ya, dilden de fark edebiliyoruz. Mesela, şimdi hoş geldin diyoruz, hoş buldum diyor.
1: Ha, o yeni çıktı.
0: Ya kardeşim, kızım, oğlum işte

0: edebiyat bölümünde okuyor. Siz bana demeyin bunu ya. Ne yapıyorsun? Hoş buldum olur mu? Yani bu hoş geldin tekil olarak söylenir veya daha da hoş geldiniz denir. O da hoş bulduk der. Ama bilinç tekil şahıs kullanılmazdı şimdiye kadar.
1: Şimdi geçti.
0: Ama şimdi ne oldu? Bilinç tekil şahsa düştük. Niye? Çünkü ben ve ego o kadar arttı ki. Yani siz de biliyorsunuz. Şimdi çocuklarımız mesela biz hocam biz 12 kardeşiz. Yani ben 12 kardeşim. Zavallı annem ben hayatta ne beni kucağına aldı ne öptü öyle bir şey yok yani. Hangisini alıp öpsün? Dolayısıyla ama bize çok hürmetli davranırdı. Ya, büyük bir insan gibi davranırdı. Niye biliyor musun? Bak işte şu saygıyla davranırdı. Şunu bilirdi annem. Müzakereden geldi ki zikirden. Annem şunu bilirdi. Bu çocuklarımız bize emanetler. Tamam bilir. Ve bunlar her şeyi biliyorlar. Ben ona göre muamele ediyorum. Mesela bize böyle bir evliyamışın gibi muamele ederdi sana. Aşırı saygı duyardı. Ama sevgi o kadar hoyratça kullanılmaya başladı ki artık insanlar sevgiyle zehirleniyorlar. Eskiden sevgiyi esirgiyorlardı diyorlar ya. Ya işte baba kızını sevmez, anne işte oğlunu almaz sevmez. Hep mesafeli dururdu işte sevgisini gizlerdi. Tamam kardeşim öyleydi. Peki şimdi ne oldu? Şimdi de o kadar sevgi boca ediyor ki çocuk boğuluyor ya sevgiden. Ne oldu? Gene aksi oldu şimdi. İfrat ve tefrit oldu yani. O zamanki şimdi ben bakıyorum hala o dili kullanan insan o zaman dili kullanan insan bir saygı dilini oluşturmuştu. Saygı dili çok değerli bir dildir. Çünkü saygı dilinde sen de varsın ben de varım. Ama sevgide ben varım sen yoksun. Sen yoksun. Bak bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden ne oldu? Bu sevgi dili ben dilini doğurdu. Sen değerlisin.
1: Şimdi niye
0: biraz... Bir tane çocuğu, iki tane çocuğu var. Sen değerlisin. Evet. Prensessin.
1: En değerlisin.
0: İşte sen benim değerlimsin falan diye diye çocuklarımız da artık hoş buldum demeye başladılar.
1: Şimdi niçin konuştuğumuz biraz kelimelerden de sıralayıp örnek vermek istiyorum ama sonra teker teker sizden bazı kelimeler üzerinden mütalaa evet. rica edeceğim. Şimdi 1935 sözlüğüne bakıp birkaçını not aldım.
0: Evet.
1: Seyircilerimiz de isterlerse Google'dan evet, evet. girip görebilirler. Var çünkü. İmtina etmek biraz evvel kullandım. Evet. Abamak.
0: Abamak.
1: evet. 35'te sözlükte Türkçeleştirilmiş böyle. Facia. Acık.
0: Acık evet. Trajedi gibi.
1: Vaat etmek. Adamak, temkinli, ağırbaşlı, ahlak, aksansız ahlak, nasıl söylemek lazım? Ahlak.
0: Ahlak, evet.
1: Ahlak, cereyan etmek, akmak, zeka, anlayış, mütareke, bırakışma.
0: Bırakışma, evet.
1: Evet, marifet, bilgi, malumatlı, bilgin, hakiki, candan, cumhuriyet ve cumhurluk. Bu yaşamamış Allah'tan.
0: Evet.
1: Tahlil, okuyamadım. La dini, dış dinsel. terbiye, eğitim. Bu yerleşti galiba. Göre gitmek, ziyaret etmek. Beste, müzik. İntihar, ölünç, cenaze, evet. ölük, şefaat etmek, ötünmek, ölük. Bugün de TDK sözlüğünde var. Bir ikisine baktım TDK'da. Canlılığı azalmış olmuş.
0: Evet.
1: Yani cenazeye ölük demişler, tutmamış. Ama bir şekilde TDK'da varlığını evet. korumuş. En sonunda canlılığı azalmış. Biz bunları Allah'tan... konuşmuyoruz, yaşamıyor. Ama evet. isterseniz kenarda var. Çünkü bir de yaşayan tuhaf kelimeler var. Ve tuhaf anlamlar var. Onlarla devam etmek istiyorum. Şundan başlayalım hocam. Ehil olmak.
0: Evet.
1: Ehliyet. Çünkü bunun yerine İngilizcesi çok kullanılıyor. Kompetan, kompetans. Hatta bir hocamız bana demişti ki kusura bakma habire İngilizce söylüyorum. Evet. Çünkü Türkçesi yok. Halbuki Türkçesi var.
0: Ben bilmiyorum demiyor da yok diyor. Değil mi?
1: İşte söyleyince bazıları, ama evet haklısınız
0: evet.
1: dedi.
0: Evet evet.
1: Şeyde TDK'da nasıl geçiyor ama?

0: bir sürü insan haklı yoktur demekte. Çünkü diyor ki ehil olmak ve ehliyet TDK'da. Sürücü belgesi. Evet. İki uzluk. Hmm. Üç yeterlilik.
1: Evet. Şimdi
0: oluyor mu şimdi bu saydıklarımla?
1: Evet.
0: Yani ehliyet, sürücü belgesi, iki uzluk, üç yeterlilik.
1: Hanım şöyle bir şey oldu. Yani bir derler ya, bir dil katliamı oldu. Şöyle bir şey var. Geçen bir İngiliz 5-6 dil bilen delikanlının bir sayfası var. Orada Türkçe'yi niye seviyorum diyor. Böyle videolar çekiyor. Çok güzel. Bir sürü diller biliyor. Onları mukayese ediyor. Mesela İngilizce cümleler kuruyor. Bu İngilizce cümlede kurduğum cümlede bir tane kelime İngilizce değil diyor.
0: İngilizce'de kalalım hocam. Tam o cümlede düşünelim, bir araya gidip gelelim.
1: Evet tamam inşallah.
0: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Evet, araya gitmeden önce pek çok dil bilen birisinden bahsettiniz.
2: Evet.
1: Birkaç dil bilen
2: evet.
1: Ve Türkçe ile alakalı sözlerini aktarıyordunuz.
2: Şöyle çok güzel Berksan Hanım. Yani bu Instagram'ın da çok faydalar da var. Hepsi zararlı demeyeyim de. Mesela Instagram'da Türkçe sayfaları var. Ukraynalı, Rusyalı, Alman, işte İngiliz, Fransız, delikanlılar, gençler Türkçe öğrenmişler. Türkçenin güzelliklerini üzerine videolar çekiyorlar. İnanın şöyle bir şey var. Hani içeride olan göremez diyoruz ya. İçeride olan göremez. Biz göremiyoruz. Ama onlar o kadar ince şeyleri fark etmişler ki. Mesela geçen de siz hatırlarsınız. Fransız Büyükelçisi hanımefendi Türkiye'de Türkçe öğrenmiş. Ona sordular. Dediler ki en beğendiğiniz kelime nedir diye sordular. Dedi ki kolay gelsin. Yani hanımefendi bayılmış kelimeye. Ya ne güzel bir kelime diyor. Ya başkasının yapmadığı işe sen gönülde ortak oluyorsun. Diyorsun ki ben diyor Fransa'ya gittim bunu diyeceğim diyor. Bana bakacaklar bu ne demek. Fransızca çeviremiyorum diyor. Bu ne güzel bir şey diyor. Bakın dilin doğasına bakın. Mesela bir tane İngiliz hanımefendi de gazeteci. Baktım diyor ki bu kolay gelesini İngilizce'ye çevirelim lütfen. Diyor. Çevirelim. Hatta bir Romanyalı hanımefendi ben bunu takip ettiğim için. Diyor ki çok güzel bir şey. Geçen bir beyefendi şeyi fark etmiş. Türkçedeki. Ya Türkler ne kadar dua ediyorlar diyor. Bu nasıl dil diyor. Soruyorlar diyor ki. Ya çocuğun oluyor diyor gözün aydın. İşte çalışıyorum diyor kolay gelsin. Tıraş oldum diyor saatler olsun tamam mı? Ev aldık hayırlı olsun. Ya ne kadar dua ediyorsun diyor. Mesela ben edebiyatçıyım bunu bilmiyorum mesela. Çünkü içerideyim. İçerideyim. Bu içeride bir örnek vereyim. Şey, fırsat varsa hocam. Şimdi bu Eyfel Kulesi Paris'te yapılırken 1800'lü yıllarda o zamanki Paris'teki bütün aydınlar şiddete karşı çıkmışlar. Paris'in göbeğine bu demirin ne işi var falan. Ama devlet dinlememiş yapmış. En önde protesto edenlerin en önde de Mofusan varmış. Ünlü hikayeci. Malum. Tabii Eyfel Kulesi yapılıyor. Ondan sonra Mofusan Efendi her öğlen yemeğini Eyfel Kulesi içindeki restoranda yermiş. Demişler ki buna ya bizi gaza getirdin. Protesto ettirdin. Şimdi çıkmıyorsun oradan demişler. Demiş ki ya ne yapayım? Paris'te Eyfel Kulesi'ni görmeden yemek yediğim tek yer burası demiş başka bir yer yok. Ne kadar güzel, ne kadar doğru. Bak bu şu içeride olan göremiyor. Şimdi bu beyefendi İngilizce dille karşılaştırıyor. Mesela İngilizce bir cümle kuruyor. Bu İngilizce kurduğum cümlede bir tane İngilizce kelime yok. Latince diyor. Şöyle bir şey. Bütün diller dillerden kelime alırlar. Hele biz 23 milyon 3 kıtada kilometre karede binlerce kavimle milletle ya almışsın, kelime vermişsin. Ya bunun bir şeyi yok. Hatta Göte'nin bir sözü vardı. Çok güzeldi. Der ki, bir dilin kuvveti kendine gelen kelimeyi reddetmek değil, onu der, yutmasıdır der. Tamam mı?

0: Ama şunu biz konuşuyoruz. Bekir Sağım, örnek de veriyorsunuz. Ben şunu diyebilirim. Türkiye'de dil sadeleşmesi sade bir dil işi değil. Bu artık bir müddet sonra tamamen ideolojik bir körlüğe gittiği için artık insanlar kendi saflarını kesin belirlemişler. Şöyle bir şey diyeyim. Mesela şimdi Türkçeden, Arapçadan, Farsçadan aldığımız kelimeler, şimdi bunların uzmanları var. Biz de bu işin içindeyiz de. Kardeşim aldım ama bir bak ne yaptım, nasıl aldım. Mesela şöyle bir şey var. Türkçe, Arapçadan, Farsçadan kelime alırken bir, kelimenin estetiğine dikkat etmiş. İki, anlamının güzel olmasına dikkat etmiş. Bakın, mesela şu parmağın adı Arapçada sebbabedir. Hocam, biz işaret parmağı diyoruz ya. İşaret parmağı. İşaret de Arapça kelime, sebbabe de Arapça kelime. Sebbabe sövmek demek Arapça. Yani küfür parmağı işaret ediyoruz ya. Demişler biraz galat, biz işaret alalım. Almışız. Tamam mı? Mesela Araplar kurbana İd-i Adha diyorlar. Boğazlama bayramı. Biz kurban diyoruz. Kurban kelimesi Arapça değil, Türkçe artık. Bunu anlamamız lazım. Çünkü onu, mesela şöyle bir şey var. Mübarek kelimesinin yerine kutluyu kullan diyor. Dilde şöyle bir kaide var, kaide vardır. Asla eş anlamlı kelime yoktur. Bak bu dil tasfiyesinde, dil sadeleşmesi şöyle yapmışlar. Yani Arapçası var, Türkçesi de var. Bunu, arkadaş, kutlu başka, mübarek başka. Anla bunu. Dilde asla eş anlamı kelime yoktur. Yani siyahla kara eş anlamı değildir. Kara günler dersin ama siyah günler demezsin.
1: Yerli yerinde kullanırsın. Tabii, bazen siyahı kullandığın yer vardır.
0: Tabii.
1: Bazen de karayla ifade
0: kara sevda
1: edersin.
0: Olur, siyah sevda olmaz. Bunu anla. Sen mübarek kelimesi diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun. Birisi
1: kara gün dostu, siyah gün dostu olmaz.
0: Şimdi ben şey diyeyim, mübarek kelimesini kullansak. Diyorsun ki mübarek kutlu. Diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun. Biri hakkında konuşuyor ama ismini vermek istemiyorsun. Tamam mı? Onu şöyle diyemezsin. Kutlu, susmadı gitti. Olmaz yahu. Mesela mübarek diyor, yağmur yağıyor. Mübarek diyor, dinmedi diyor ya. Kutlu dinmedi mi diyelim şimdi. Olur mu böyle bir şey? Bunu yapanlar da biliyorlar. Ama mesele dil inkılabı değil. Mesele bambaşka. Artık o hatta İsmet İnönü'nün daha sonra sözleri var. Yani inkılabın amaçlarından birisi o tarihteki sürekli koparmak filan feşmeken. Yani Osmanlı'dan, Selçuklu'dan hop Orta Asya'ya atlamak gibi. Dolayısıyla her bir kelime, bakın her bir kelime kendisi bir dünyadır. O kelimeyi yok ettiğin zaman George Orwell'ın biliyorsunuz 1984 romanı vardır. Ben şimdi izleyicilerime tavsiye ederim, yani o romanı herkesin okuması lazım. Biliyorsunuz bu romanı 1948 veya 49'da yazıyor. Şöyle bir şey hayal ediyor. Bir gün dünya, komünizm dünyaya hakim olursa veya faşizm fark etmez. Mutlak diktatörlük dünyaya hakim olursa ilk yaptıkları şey ne hocam? Sözlüğe müdahale, biliyorsunuz. Orada şöyle yapıyor. Bir yemekhanede bir sahne var. Konuşuyorlar. Büyük abiler romanda. Diyor ki sözlük hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz diyor. Şöyle diyor. 4-5 tane anlama gelen kelimeleri 3'e düşüreceğiz.
1: 3 olanları 2'ye.
0: O 3'ü 2'ye, 1'e. Niye böyle yapacağız? Çünkü diyor insan kelimelerle düşünür. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çok düşünürsünüz. Ne kadar az kelime bilirseniz o kadar az düşünürsünüz. Peki az düşünsen ne olur? Şöyle oluyor diyor, bakın. Rolle May diye bir psikiyatrist var Amerika'da. Varoluşçu psikiyatrist. Gerçekten bunun muhteşem kitapları var. Kendisi çok dertli bir insan belli. Bütün kitaplarını alıp okudum. Şöyle bir şey söylüyor. Kendi psikiyatrist. Diyor ki insan öfkelendiği zaman beynimizin ilk yaptığı şey konuşma mekanizmamızı kilitlemek oluyormuş. Öfkelenen insan konuşamaz diyor. Bir enerji birikir. Beyin diyormuş ki bu kötü bir şey yapacak. Konuşmayı kilitliyor. Böyle kalıyorsun, tamam mı? Eğer insan konuşamazsa o enerjiyi şiddetle dışarı atar diyor. Öfke ne yapar? Vurmaya, kırmaya, dövmeye evrilir. Ama diyor konuşursanız açılır. Öfke gider. Ne yapmam lazım? Fakat diyor konuşmanın bilgece olması lazım. Bakın orada bir örnek veriyor.

0: Bu Herman Melville'in bir romanı vardır. Bu şey balinayı anlattığı beyaz balina. Orada bir dilsiz kekeme bir karakteri veriyor mesela. Örnek, çok güzel örnek vermiş orada. Buna bir iftira atıyorlar. Konuşamadığı için iftira atan kişiyi öldürüyor diyor mesela. Bunu tahlilini yapmış hocam. Çok güzel örnekler veriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ne kadar çok kelime bilirsem o kadar rahat konuşurum. Ne kadar az kelime bilirsem o kadar az konuşurum. Düşüncemi dışarıya kelimeyle aktaramazsam yumrukla aktarırım. Bilge
1: bu
0: insan...
1: Bir, bu bir şeyi.
0: Tabii. Bilge insan, arif insan asla şiddete yener. Kesinlikle. Onlar sözlerle döverler adamı. Terbiye ederler. Yani sözle terbiye ederler. Dolayısıyla şimdi orada çok güzel. Diyor ki o romanda. Tamam diyor ki, üç mesela nazik, kibar, zarif, ince, nezaketli. Biz şimdi hepsi gitti yani ince kaldı ya. Bak gitti. Mesela şu anda çok yaygın bir şey var. Her yerde rastlıyorsunuz. Atıyorum diyor. Arkadaş kardeşim sen ne atıyorsun?
1: Bir atıyorum bir aynen.
0: Atıyorum bak edeyim. Atıyorum ne oluyor musun? Misal veriyorum. Örnek veriyorum. Örneğin mesela temsilen gibi bir sürü kelime gidince herkes atmaya başlıyor. Sonra diyor ki o kitapta o George Orwell. Biz diyor sözlükteki böyle 4-5 anlamı böyle nüanslarla indireceğiz. En son bir kelimeye diyor indireceğiz. Bakın. Sonra ne yapacağız diyor. Bir kelimeyle düşünecek diyor. Sonra onu da kaldıracağız. Peki ne yapacağız diyor. Biz diyor konuşacağız. Onlar yapacaklar. Bitti. Çünkü şöyle bir sorun var. Mesela şöyle bir soru sormuşlar. Cevabı yok. Doğuştan dilsiz ve sağır olan bir insan hangi dilde düşünür? Bunun cevabını bulamamıştı. Ya bu insan düşünüyor. Ama hangi dilde düşünüyor? Nasıl düşünüyor yani? Benim konuşmamı, şimdi bakın bazı örnekler verelim.
1: Eğer düşünebiliyorsa doğuştan dilsiz.
0: Evet, ki düşünüyor.
1: İlk defa hayatımda işittim. Yani düşünmemişiz üstünde.
0: Evet.
1: O zaman biraz evvel dediniz ya müzekkir.
0: Evet.
1: Yani aslında biliyor ve hatırlatılıyor.
0: Kesinlikle.
1: Demek ki o zaten programında gelmiş oluyor.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Allah insan yaratacağım dediği zaman meleklerin ilk itirazı insanın kan dökmesine ve fesat çıkarmasına oluyor. Çok garip bir şey. Yani şimdi diyorsunuz ki ya melekler nereden biliyor? Daha insan ortada yok. Diyor ki melekler, ya Rabbi sen kan dökecek, fesat çıkaracak birini yaratacaksın diyorlar ya. İtiraz biliyorsunuz. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Sonra meleklerin, yani insanın melekleri üstünlüğünü neyle gösteriyor Cenab-ı Hak? Dille gösteriyor biliyorsunuz. Dedi ki diyor meleklere, madem çok biliyorsunuz hadi eşyanın adlarını sayın. Sayamadılar. Tabi eşya bilemiyor. Dediler ki diyor, biz senin öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz. Tamam. İlla ma allemtena. Ama dedi ki Allah, Adem'e eşyanın adlarını say. Bak. Başladı diyor saymaya. O zaman melekler hareket ettiler. İnsanın...
1: Çünkü ayette de Adem'e bütün esmaları yüklediğini söylüyor değil mi
0: Cenab-ı Hak? İşte onu diyorum. Yani diyor ki Allah, Adem'e esmaları, isimleri öğretti. Ben buradan şunu anlıyorum. Benim acizane kanaatim. Bakın şöyle bir şey var. Mesela geçen de vardı. Bir tane Rus hanımefendi 2-3 yıl komada kalıyor. Bir uyanıyor. Başlıyor İspanyolca konuşmaya. Hatta geçen bizim Türkiye'de de olmuştu. Nevşehir'in bir efendi. Yıllarca Hollanda'da emekli olmuş 40-50 sene önce. Unutmuş Hollanda'cayı. Bitmiş diyor. Bir komaya giriyor. Bir uyanıyor. Başlıyor Hollanda'ya. Çok garip. Şimdi şöyle bir şey var. Biz anlıyoruz ki aslında bizim beynimizde bütün diller var.
1: Nitekim onu dil bilimciler, insan bütün dilleri konuşmaya yetenekli. Nereden çıkarsa, nerede biterse o insan o dili konuşabiliyor diye söylüyorlar.
0: Söylüyorlar yani bizim kafamızda o var yani. Dolayısıyla insanın meleklere faikiyeti, üstünlüğü dille. Dille. Şimdi bu basit bir şey değil. Allah'ın peygamberlere hitabı dille, onun bize hitabı dille. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla yani dili bizim edinmemiz, bunu konuşmamız, yani dil iletişim vasıtası değil sadece. Anlatmaya çalıştığım benim o.
1: Peki bu dilsiz şeytan nereden geliyor acaba hocam?
0: Konuşmuyor hocam. Yani hakikati söylemeyen, susan dilsiz şeytandır diyor. Basit bir şey yani.
1: Dilini alınca
0: tabii.
1: Melek olmuyorsun ama her
0: yani
1: zaman.
0: İşte tehlikeli bir
1: Allah
0: şey yani.
1: Allah korusun. Başka bir şey de olabilir.
0: Şimdi bakın bunu biz...
1: Yani oradaki George Orwell'den düşündüm sizin.
0: Evet. Yani şu şimdi George Orwell. En son diyor sözlükte bir kelimeye karşılık bir kelime koyacağız düşünceyi. Efendim mesela fikir yerine sen düşünce diyorsun, fikir diyorsun, tefekkür, teemmül, tezekkür bir sürü kelime var. Bunların her birisinin farklı anlamları var. Şimdi şunu ben anlatmaya çalışıyorum. Dil asla bir iletişim vasıtasından ibaret değil. Bak biz edebiyatçıyız, öyle öğretiyoruz. Dil, iletişim vasıtası. Abi iletişim olmak, vasıtası olmak dilin en son şubesidir. Çünkü dil ile insan olmak arasında, dil ile kul olmak arasında, dil ile kültür arasında o kadar derin bağlar var ki sen o bağları konuşmadan adam dil önemsiz zannediyor bu sefer de. Alakası yok. Şimdi bakın mesela ehil kelimesini demin sordunuz ya.
1: Evet. Ehil. Bak, ehliyet, ehil olmak.
0: Bakın şimdi çok basit
1: uzluk.
0: Bir şey.
1: Uzluk.
0: Uzluk.
1: Hani dediniz ya eş anlamlısı yok.
0: Eşe ne mi işte?
1: Zaten uzluk diye de çok şükür bir şey yok.
0: Şimdi bakın siz ona adam diyor ki ben bu kelimeye bir Türkçe kelime bulayım. Tamam bul kardeşim ama bu ehliyet kelimesi veya işte mübarek kelimesi veya bunlar müthiş bir aura yaratmışlar. Bunların dil aileleri var. Kardeşleri, amcaları falan var. Neyse. Şimdi bakın.
1: Var, geçmişi var.
0: Var.
1: Evet. Mesela evet şey demiş Ahmet Hamdi Tanpınar. Bir kelimenin lügattaki karşılığı onun sadece cesedidir.
0: Evet.
1: O kelimeye asıl ruhunu veren şey asırlar boyunca içinde yoğrulduğu şiirler, aşklar, kavgalar, hatıralardır. Kelimeleri lügatlardan zorla söküp atmak milletin estetik rüyasını bölmektir.
0: Şimdi bakın bir film var From Earth diye, Dünyalı diye. Ben izleyin, tavsiye ederim izleyicilerime, izlesinler. Bir tarih bölümünde profesör bir hoca bir ortamda oturuyorlar bir odada. Adam 16 bin yaşında.
1: Hmm.
0: Tamam mı? Şimdi düşün. Siz 16 bin yaşında bir kişiyle karşılaşıyorsunuz. Adam hepsi hep tanıyor. Hazreti Musa'yı tanıyor, İsa'yı tanıyor. Dehşet bir şey. Aristo'yla oturup muhabbet etmiş. Ya böyle bir adam Mustafa ne nimet biliyor musun? Şimdi siz dilden bir kelimeyi kaldırdın mı bin yaşında birini öldürmüş oluyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Yani Türkçedeki bir kelime diyelim kutlu kelimesi bin yaşındadır. Mübarek kelimesi bin yaşındadır en azından. Sen mübarek kaldırdın mı bin yıllık tecrübeli bir kelime yok ediyorsun. En basitinden. Dolayısıyla şimdi diyeceğim şu bakın. Mesela ehil kelimesini konuş. Ehliyet kelimesi. Şimdi ehliyet kelimesinin az evvel şu şey anlamını verdim mi? Paul Valéry'nin şiir sanatından sarımsak hikayesini söyledik ya. Şimdi ben bu şiiri okuyunca ya sarımsakla Paul Valéry diyor ki şiir sarımsak kokusudur. Bu nükteli şiirler. Bırak bunları diyor. Yani esprili şiir yapmaya çalışma.
1: Yani
0: laf
1: salatası gibi bir
0: ya
1: şey.
0: Ya boş ya. Böyle esprili işte nükteli şiirler yapmaya çalışıyorsun. Bu boş boş işte. Bırak bunları diyor. Bunu sarımsak kokusuna benzetiyor. Ben dedim ki ya ne alakası var? Dedim ki acaba Türkçe'ye mi çevirmiş Sabahattin Eyüboğlu falan? Orijinalini bulduk. Gösterdim Fransızca bilen bir arkadaşa. Hocam sarımsak diyor dedi. Fransızca sarımsak o il mi? İl mi?
1: Lay.
0: La. Ha, böyle bir kelime. Orada şiirde var.
1: Lay.
0: Ha, evet. Şimdi baktım. Evet. Sonra biz Fransızca sözlüğe girdik. İnternette bir sözlük buldu hocamız. Ya bir girdi. O yani Fransızlar bir sözlük yapmışlar internette. Sarımsak yazdı. Fransızca. Ne oldu biliyor musunuz? Mitolojide sarımsak, tarımda sarımsak, mutfakta sarımsak, edebiyatta sarımsak, resimde sarımsak. Allah! Sarımsak kelimesinin bütün anlam alanlarını hepsini vermiş oldu.
1: Ayrıca bir sözlük çıktı.
0: Bir sözlük evet. Sarımsak kelimesi sayfaya devam ediyor yani. Biz sarımsak bir çeşit bitki. Onu ben de biliyorum ya. Yani sarımsak mesela diyor ki sarımsağı gelin yapmışlar kık kık kokusu çıkmamış. Ne demek bu şimdi? Sen şimdi ne yapacaksın? Sarımsağın bu sefer dildeki anlamı yani kültürdeki anlamı ne? Onu vereceksin. Sarımsağın büyüde bir yeri var. Mesela diyor ki büyüde sarımsak. Niye büyüde sarımsak kurulan?
1: Şimdi biz sarımsağı yazsak mesela siz Sultan Veled'den örnek verdiniz.
0: Evet.
1: Ulaşır mıyız? Ulaşamayız.
0: Ulaşamazsın.
1: Ancak... Siz, şey işte benim yaptığım gibi size telefon açıp Evet. İstişare etmemişler.
0: Diyecek ki efendim yani Sultan Mehmet Hazretleri bunu niye burada kullanmış diye. Şimdi siz bunu bulmanız lazım.
1: Diyecek... Abi ki 7-8 asır sonra yani tam Paul Verlaine'in yakaladığı şey aynı olmasa bile benzer bir şey.
0: Benzer
1: çünkü
0: aynı.
1: Sultan Veled ilahi bir şeyden bahsediyor.
0: Aynı. Sultan Veled Hazretleri Mevlana'nın şiirini tefsir olarak ve meslik olarak veriyor ama kurmaca dediğimiz yapay sentetik şiiri, oturup yazdığımız şiiri, kafiye tutturayım, vezin tutturayım var ya, bu şiiri de sarımsak kokusu olarak. Tef'i sihir diyor ya. Farsça sihir, sarımsak demek. E şimdi peki bu ne alakası? Ben nereye bakacağım? Benim bir sözlüğüm olması lazım. Yani mitolojide, edebiyatta sarımsakın anlamı ne? Şimdi bizim böyle sözlüklerimiz olmadığı için siz o sıkıntıyı yaşıyorsunuz.
1: Tabii bizim öyle sözlüklerimiz olmalı, inşallah olur. Ama bizim henüz şu kelime ne anlama gelir sözlüğümüz yok. Bunu
0: yok,
1: artık evet. Tespit etmemiz lazım.
0: Şöyle
1: yani değil, yabancı, Türk bile.
0: Evet.
1: Ve hatta konuşmamız mucize, hatta dememiz de mucize hala. Yani şimdi, her şeye rağmen.
0: Mesela bizim, biz kelimelere Redaus'un sözlüğüne bakıyoruz bazı kelimelere. Tietzi'ye bakıyoruz. Veyahut da Nişanyan sözlüğüne bakıyoruz etimoloji için. Yani bu bizim evet. Sözlük kısmımız biraz... Şimdi şunu diyeceğim. Bakın bu ehil kelimesi en basitten söyleyelim. Ehil kelimesinin eskiden mesela Türkçe'de hocam bak evlenmek Türkçe'de evlenmek evden geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Evden geliyor. Şimdi şu var. Az evvelki damatla kuruş ilişki söyleyeceğim. Peki ev ile evlenme fiilinin ne alakası var? Çok kuvvetli bir alakası olması lazım. Çünkü bir kelime bir yerden rastgele türemez. Yani köksel bağları vardır. Mitolojik bağları vardır. Kökensel bağları vardır. Etimolojik dediğimiz şey bu. Şimdi bu şunu gösteriyor. Türk için evlenmek bir ev sahibi olmaktır. En basitinden. Çünkü ev eski Türkçe'de ep demek. Çadır. EB. Çadır demek. Şimdi siz bir çadırda yaşıyorsunuz. Anne baba çocukları var. Siz müstakil bir çadırı almanız için eplenmeniz lazım, evlenmeniz lazım. Yani ayrı bir çadırda geçmen için sizin bir eş almanız lazım, geçebilirsin. Demişti, eplendik. Bitti, çadır oldu. Dolayısıyla Türk için evlenmek ev sahibi olmaktır. Şimdi bu şunu doğurur. Türkler evlenmek istediği zaman ev düşüncesini aşamıyorlar. Evde mahsur kalıyor. Yani ev nerede olacak? İşte eşya ne olacak, halı ne olacak, kilim ne olacak, şu ne olacak filan. Evi olmayan çocuk vermiyor. Yani siz o kadar batıda yaşadınız, böyle bir dert var mı onlarda? Yani şu kızını talip, evin yok vermiyor. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok. Biz de ev düşüncesini evden geldiği için aşamıyorsunuz. Bakın, şimdi Arapça'da, Osmanlıca'da Arapça evlenmek kelimesini şöyle almışlar. Teehhül diye almışlar. Bak ehil kelimesinden ehliyet var. Bir de teehhül kelimesi var. Şöyle güzel bir şey bu. Teehhül ehilleşme demek. Yani buna göre evli olmayan kişi yabanidir. Türk kafası böyle. Türk kafa böyle bizim.
1: Ama bir taraftan da şunu gösteriyorsunuz. Yani kelime neredeyse o toplumun inşasında
0: kesinlikle. Yani
1: belirleyici.
0: Onu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Yani şuur altından
0: tabii.
1: Yaşıyor.
0: Bizi yoğuran o. Mesela şu anda bakın Sezai Karakoç, şöyle bir şey var. Hatta bir şairimiz şöyle çok güzel bir şey söyledi. 1940'lı yıllarda artık apartmanlaşma başlamış ülkemizde. Apartmanlara katlar oluyor ya. Şimdi diyor ki adam, eskiden diyor Türkler evlenen çocuğuna ev verdiği için evlenmek diyorlardı. Şimdi kat veriyorlar, şimdi katlanmak oldu diyor. Artık katlanmak oldu. Evlenmek güzel de katlanmak kötü diyor. Bakın nereden girmiş? Çok güzel bir şey bu. Yani şu, dil şöyle bir şey. Hani Wittgenstein'in sözü var ya, dilimin, varlığımın sınırları dilimin sınırlarıdır. Yani ben dilimi aşamam. Dilime rağmen yaşayamam. Dili aşamazsınız. Yani şöyle, ben balığım, dil okyanustur. Onu aşamazsınız. Buradan girmek lazım. Mesela şöyle bir şey. Şimdi insanlar evlendiği zaman hani Nietzsche'nin bir sözü var. Evlenmek bahsinde böyle buyurdu Zerdüşt'te çok güzeldir. Orada der ki niçin evleniyorsunuz? İşte diyor olmaz olsun sizin işte bu birlikteliğiniz yok yuvallah cennet mennet kurmak filan, çok kızıyor.

0: Niçin evleniyorsun? Yani ya niçin evleneyim? İşte yuva kurdu, işte efendim mutlu olacağız falan, lanet olsun. Ona göre evlenmenin amacı Nietzsche'ye göre üst bir insan yetiştirmektir. Bakın hedef bu. Nietzsche'nin şeyi bu. Şöyle bir şey diyor. Diyor ki dizgiden bahsediyor, tamam mı? Kendisinden daha aşkın bir hedef için bir araya gelmeyen dizgiye lanet olsun diyor. Bak bu çok önemli. Yani ben şimdi mesela yemek yiyorum, bir dizgiye giriyorum. Amacın ne? Diyor ki, abi yemek yiyorum, lanet olsun sana. Lan ne olacak ya? Amacı kendisi olan eylem kişinin felaketidir.
1: Öyle bir şey işitmiştim ben de evlilikle ilgili, bir kadın ve erkeğin ele ele Cenab-ı Allah'a doğru yürümesi diye.
0: Mesela bu bir yorumdur bak. Şöyle, yani bir eylemin amacı o eylemin kendisi.
1: Yani şimdi Nietzsche Allah'sız ama... güzel, hayır. Bambaşka yani şey. Neredeyse.
0: Çok güzel söylemiş. Ve, diyor ki, evet. Ha, bir eylemin amacı eğer o eylemin kendisi ise o insanın felaketidir. Mesela yemeğin amacı yemeğin kendisi olur.
1: Çok güzel tespit etmiş.
0: Muazzam bir felaket bu ya. Evliliğin amacı ne kardeş? Ne, senin için evleniyorsun. Türkçenin çünkü çok güzel bir tarafı var. Mesela Türkçede bir ev kurmak var, bir yuva kurmak var. Tamam. Mesela Türkçede ev yuva kurmak için kurulan bir araçtır. Ev kurmak amaç olamaz. Yuva kurmaktır.
1: Yuvayı çadırda da kurarsın. Belli
0: tabii,
1: olmaz.
0: Bak tabii. Yani diyor ya, iki gönül bir olunca samanlık seyran alır.
1: Ha işte samanlıkta kurmuş.
0: Bak tencere yuvarlanır kapağını vurur diyor ya. Bak şöyle bir şey. Tencerede pişir kapağında yerim. Ama gönlün eğer kaynaşmışsa. Dolayısıyla bak şöyle bir şey oldu. Evler yuva kurmak için kurulurlar. Evlenmek bir yuva kurmak için. Yuva kutsal bir şeydir. Ama şimdi ne oldu? Ev kurmak, yuva kurmayı aştı. Araç amacı aştı. Şu an ev kurma o kadar önemli ki. Düğün nerede yapılacak? Hangi düğün salonunda?
1: İşte ev kur diye şimdi iş yerleri
0: var. Adı bile var yani bak.
1: Evet.
0: Eşya ne olacak, ev ne olacak falan. O kadar büyük oldu ki yuva kurmak güme gitti ya. Kardeşim yuva kuracaktık biz, ne evi ya? Alakası yok. Analarımız babam yuva mı kurdular? Biz 12 kardeşiz diyorum. Bak hadi abim ablam erken gitmişler. Biz 10 kardeş, 12 kişi evde anne baba yaşıyoruz. 3 odada yaşıyorduk. Ben şimdi 6 tane odam var. 4 kişi sığmıyoruz ya. Ev o kadar başat oldu ki yuva kayboldu. Bizim amacımız yuvayı korumaktı. Evi değil. Bakın ne oldu? Dil o kadar acayip bir şey ki. Mesela şöyle bir şey var. Yuvayı bozmak diye bir şey. Evi bozmak yoktur Türkçe'de. Yani yuva bozmak diye bir tabir var. Ev duruyor ama yuva bozulmuş. Ev duruyor, süper bir ev. Eşyalar harika. Ama yuva gitmiş elde. Ne oluyor? Abi artık o evde yaşanmaz.
1: Peki oradan ehliyete ehil geleceğim. Olmaya nasıl geliyorsun?
0: Nasıl geliyorum? Şuna geliyorum. Mesela Arapça'da Osmanlı'da atalarımız bu kelimeyi şöyle almışlar. Teehhül demişler. Yani ehilleşme demişler. Tamam mı? Evliliğe. Hatta kitaplar yazmışlar. Mürşidi müteehhilin diye kitaplar yazmışlar. Evlileri irşad etmek, evlileri uyarmak, tamam böyle kitaplar yazmışlar. Bak, ben şimdi sadece ehil kelimesini, ehliyet kelimesi, liyakat kelimesi, işte efendim yeterlilik kelimesi. Bunun bir boyutu. Bir de bu tarafı var. Mesela şimdi Araplarda biliyorsunuz evlenmek kelimesi izdivaç. O da zevçten, ikiden geliyor, ikilemekten geliyor. Onlara göre ikileyebilirsin, üç diyebilirsin, dört diyebilirsin. O kültürle, o doğada tabii bir şey onlara göre. Ama bize göre böyle bir şey yok ki. Ne oldu? Ben şimdi bakıyorum, diyorum ki ehil kelimesi sadece ehliyette değil, bunun başka anlamları da var. Şimdi siz ehliyet kelimesine sadece işte efendim bir belge olarak düşündüğün zaman bu sefer bu teehhül kelimesi güme gidiyor. Teehhül kelimesi etrafında bir dünya oluştu, kitaplar yazılmış. Evlileri irşad etmişler, kitapları var mürşid-i müteehhilin diye. Bunu ne yapacaksınız? Yok mu edeceksiniz şimdi?
1: Hocam yeri gelmişken madem evlilikten bahsettiniz, evet. Şunu da anlatın, sonra kelimeyi değiştirelim. Annenize bir röportajınızda söylüyorsunuz. Birisi evlenecek, annenize geliyor, nasıl yapalım, ne edelim diye soruyor.
0: Evet, evet.
1: O da ona bir öğütte bulunuyor.
0: Evet, evet, çok güzel. Bak benim annem rahmetli son döneminde benim yanıma gelmişti. 5 ay bir yanımda kaldı, ağır hastaydı. Biz de gurbetlerde okuduk. Ben annemi tanımazdım yani. Gurbetlerde kalmışız. Aile önümde bize geldi de Allah'a şükür 5 ay annemi tanıma şansım oldu. Allah'ın lütfu yani. Bir de pandemiye geldi Allah'a şükür. Evde kapandık ya. Hep annemle beraberdik. Dolayısıyla ben annemin, bir baktım ki benim annem bir hikmet yumağı ya. Hikmet okyanusu. O Anadolu ifadeni her ne varsa annemde varmış. Pek dinleyemedik, fırsat olmadı. Sonra ben bunları kitap yaptım. Annem derdi ki diye bir kitap yazdım. Orada gerçekten evlilik üzerine, yani yaşamak üzerine, her şey üzerine çok kıymetli annemin sözleri. O da aktarmış. Dedesi de çok büyük bir insandı, Allah rahmet eylesin. Orada şimdi kız geldi, yani evleneceğim falan. Bir sürü öğütler vardı da, bir tanesi hangisi soru bilmiyorum. Şeyi söyledi. Kızım dedi.
1: Namaz üzerinden anlatmış.
0: Evet he.
1: Değişik bir.
0: Çok değişik bir şey. Annem evet. Şunu anlattı. Ben şimdi bir defa çocuklar daha yeni olmuş. Şikayet ediyoruz anneme. İşte diyoruz ki ya anne çocuklar daha işte bakın da 3-5 yaşında çocuklar. Diyorum ki be anne diyorum şikayet ettik. Anne çocuklara zor filan. Bana dedi ki oğlum dedi sen daha dedi iftitah tekbirindesin, besmeledesin dedi ya. Tamam mı bak. Çünkü çok güzel. Daha bunun dedi Sübhaneke'si var, Fatiha'sı var, Zamm-ı Sûre'si var, rükûsü var, secdesi var, tahiyyatı var dedi. Annem insanın çocuk yetiştirme hayatını bir namazla anlattı ya. Müthiş bir şey bu ya.
1: Evet.
0: Ya biz daha iftidatı Allah-u Ekber değiliz. Oğlum daha bebek dur bir dur. Bunun bir Fatiha'sı var. Sübhaneke okuyacaksın Fatiha, Zamm-ı Sûre, rükûya gideceksin, kıyama kalkacaksın, secdeye gideceksin. Tahiyyatları var dedi. Şimdi bir gün bir tane öğrencimiz geldi. Bir şey sordu anneme işte bu evlilikte falan. Dedi ki ona baktı böyle. Dedi ki bak dedi kızım sen dedi tamam mı? Bir eşekliği beğenmezsin dedi. İki eşekliği de seni beğenmez dedi. Bir buçuk eşekliği de yoktur dedi. Sen şimdi ne yapacaksın dedi. Sen şimdi oturacaksın. İki eşekliğinin kaderin gözlerini bağlamasını bekleyeceksin. Yapacak bir şeydir diye. Bak müthiş bir şey. Şimdi çocuktan böyle şikayet ediyorsun. Evlilikten karın, kocam, kavga, tartışma. Dedi ki, evlilik dedi, bir çuval mercimeği bir iğneyle bir ipe dizmeye benzer dedi. Hiç saktırmadan bezeceksin dedi. Abi o hassasiyete bakın yani. Hiç bu, unutmuyorum bir örneklerini. Dolayısıyla insan, şunu da fark ettim ben. Mesela benim kızım psikolog hocam. Dedim ki kızıma, bak dedim bir annemin kitabını yazdım. Annem bize gelecekti ağır bir hasta olarak. Tedirgin olduk. Nasıl bakacağız falan peşine. Kaya tabii. Dedim ki annemin gelmesi nasıl oldu kızım dedim. Ya sence psikolog olarak dedim. Bir metin yaz dedim. Verdi bana sağ olsun. Bir metin verdi. Çok da güzel sağ olsun yazdı. Orada şunu dedi. Yani annem, babaannem bize gelirken biz bir hastanın bize geldiğini düşündük. Doğal hasta geldi. Dedi ki meğerse hasta bizmişiz dedi kızım. O bizi tedaviye gelmiş. Gerçekten de böyle oldu. O derin irfani bilgi var ya, hocam şu da var tabii, şunu es geçmek lazım. İnsanlar şöyle düşünüyorlar, en iyi yaşlı ölü yaşlıdır. Tamam böyle düşünebilir. Yaşlıya bakmak zor, işte arkadaş o yaşta orada yatıyor ama onun duaları var ya, senin hangi dertlerini hallediyor sen bilemezsin. Seni hangi kazadan, hangi beladan koruyor bilemezsin. Orada yatan vücudu, bir beden olarak düşünme. Orada bir ruh yatıyor tamam mı? Çünkü Allah anne ne kadar kötü insan olsa da duası tertemiz olduğu için dualar tamam mı? Seni uçurabilir. Orada yaşlı bir yatıyor zannetme. Onun dualarıyla senin hangi dertlerin, hangi sorunların halloluyor? Çocukların hangi kapılar açıyor bilemezsin. Dolayısıyla ona iyi bak. Bu demektir.
1: Evet. Şimdi çok kullanılıyor. Bu da tabii yerli değersiz de kullanılıyor. Bir ikinci kelime var. Mesela liyakat.
0: Liyakat, evet.
1: Şimdi tabii bir de bu arada şeyler üstteki aksanlar da gittiği için.
0: Tabii maalesef şapkalar liyakat oluyor.
1: Şapkalar mesela. Gittiği için evet. Aslında şapkasız ses çıkartmamız gerekiyor. Hı. Madem ki öyle. O zaman bakalım kim kimi anlayacak. Yine TDK'ya göre bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk. Yaraşırlık durumu, eş anlamlısı deyim. Yumuşak G ile deyim. Ne demekse bilmiyorum.
0: Değmekten deyim herhalde.
1: Değmek 1935'teki sözlüğe göre isabet etmek.
0: Evet değil mi?
1: İsabet ya, etmek, değmek.
0: Değmek.
1: Yani açık kadar, bakarlarsa değmek, isabet etmek.
0: İsabet etmek bir okyanustur, değmek bir damladır ya.
1: Evet. İkinci anlamı liyakatın yeterlilik. Sonra mesela bundan

0: atasözü deyimlerden de örnek vermiş. Liyakat göstermek başarmak. Halbuki başarmak değil.
1: Yok tabii, alakası yok.
0: Hiç.
1: Tabii tabii.
0: Birleşik kelimeler, liyakat sahibi. Buna da demiş ki başarılı, erdemli, yetenekli. Bu da yanlış. Değil evet. mi hocam? Yanlış. Evet.
1: Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yani kelimeleri ruhlarından soyutlamışlar.
0: Ay, ama burada ruhu değil, artık tanınmaz hale gelmemiş mi?
1: Kabukları kalmış. Kabuk da uğraşmışlar ya.
0: Kalmış mı kabuğu?
1: İşte döküntüler var.
0: İyi kötü.
1: Döküntüler kalmış yani kabukta. Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Bir milletin hocam alfabesi kutsal kitabından gelir. Tamam. Avrupa, Amerika niye Latin alfabesini kullanıyor? Çünkü İncil, onunla Latince geldiği için. Hı hı. Tamam. Ruslar niye Kiril kullanıyor? Çünkü Kiril oraya İncil'i Kiril alfabesine götürdüğü için. Şimdi Uygurlar niye Mani alfabesini kullanıyor? Türkler Maniist olduğu için. Yani Buda dinine girdiği için. Mani dinine girdiği için. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şuna bakacağım, tamam mı? Mesela bu liyakat kelimesini aldım. Bu kelime çok önemli bir kelime. Basit bir şey değil. Bakın, insan şöyle düşünüyor. Mesela diyor ki, efendim liyakatsiz insanlar göreve getiriliyor. Ehliyetsiz insanlar göreve getiriliyor. Çünkü liyakatın çok basit bir anlamı var. Basit, layık olma demek. Bitti, layık olma. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Bir defa hocam, şöyle ben şunu derim. Bir şey tartışılırken önce kendi üzerine tartışmak lazım. Bak, birinci anlam. Mesela şöyle. Ben şimdi karımdan şikayet ediyorum. Diyelim bir adam şikayet ediyor. Bana birisi şikayet ediyor hanımından. Konuşuyoruz. Şöyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Diyorum ki eşin diyorum senin hayallerindeki kadın mıydı? Yok, alakası yok. Peki diyorum, sen onun hayallerindeki adam mısın ya? Ya bir de oradan bak ya. Bak, oradan baksana bir. Şimdi ben diyorum ki eşim bana layık değil. Lan ben ona layık mıyım acaba ya? Ben ona layık bir insan mıyım ya? Bazen eşim bana diyor ki ya ben sana layık değilim.
0: Ya da filanca işine layık değil, sen layık
1: değil. Estağfurullah dedim, ben sana layık değilim dedim ya. Ben onu kendime layık görmüyorum ya. Öyle bir şey olabilir mi? Lan kendini layık görme. Onu niye layık görmek istiyorsun? İşini, kişinin eşi kişiye atanmıştır. Bitti, bunu anla. Atandı sana o. Bitti. Artık bunu sana ne yaparsa yap artık. Atandı o. Şimdi ben eşime kendimi layık görmem. Ona değerli olmaya çalışırım. Niye onu değerli kılmaya çalışayım kendime? Ne alakası var? Oradan bak. Mesela şöyle diyor. Efendim, işte devlet layık olmayan insanları göreve atıyorlar. İşte hükümet ehliyetsiniz. Ya kardeşim, peki sen bir iş yaparken, bir iş beklerken, bir atama beklerken kendini oraya layık görsün demiş. Hiç sen diyor musun ki acaba ben layık mıyım buna? Bak, diyor musun buna? Vallahi demiyor. Şimdi hani diyor ya, benim hırsızım senin hırsızın, seninki daha büyük. Bak, böyle bir şey bu. Bir kelimeyi tartışırken önce kendi üzerinden tartışayım ben. Mesela şöyle bir şey. Ben şu anda yaşadığım hayatı, hocam bak, ben şimdi üniversitede öğretim üyesiyim, işte profesörüm, efendim, işte evliyim. Allah'a şükür çok iyi bir eşim, mutlu bir evliliğim var, çocuklarım var. Ya bir müddet sonra ben bunu hakkım görmeye başlıyorum. Felaket bir şey bu. Bu benim hakkım diyorum. Niye benim hakkım olsun? Benimle aynı okulda okulun arkadaşlarım hala aynı yerde duruyorlar. Hiçbir yere gelemediler. Aynı işlere. Ben niye hakkım olsun? İnsan hayatını hak merkezi düşünmeye başlayınca dünya kendi etrafa dönmeye başlıyor. Biliyor musun böyle? Sonra en ufak bir bela geldim. Ya niye böyle oldu falan. Hayır kardeşim. Bu hayat bana Allah'ın bir lütfudur. Bunu anla. Bir teşekkür et. Bir minnet duy.
0: Yerin de öyle.
1: Bakın. Hani bir söz vardır. Çok kıymetlidir. Allah'a minnet muhabbetin kilididir diye bir söz vardır. Hocam. Bak, bu çok büyük bir sözdür. Allah'a karşı minnet duymamız muhabbetin kilididir. Mesela ben evimde bu hayatı bana bahşettiği için Allah'a karşı bir minnet duyuyorsam, ya yani bana bu eşi verdi, benim şahsi kanaatim o. Eşim bana Allah'ın lütfudur. Ben böyle bakarım. Çocuklarım bana Allah'ın lütfudur. Öyle bakarım ben. Şimdi ben Allah'a karşı minnet duyduğum için muhabbetin kilidi açılıyor, tamam mı? Eşimle benim muhabbetimin kilidini Allah açıyor. Sen diyor, sen bana minnet duydun mu? Aferin sana. Ben de sana diyor açıyor muhabbet kapısını. Çocuğunla benim muhabbetim iyidir. Eşimle muhabbetim, öğrencilerle muhabbetim fevkalade iyidir. Çünkü ben kendimi öğretim üyesi olarak öğretim.

0: Öğrencilere lütuf olarak görmem. Öğrenci lütuf olarak görürüm. Ben niye lütuf olayım ya? Dursun Ali gider okula, Ahmet Ali gelir, Ayşe Hanım gelir. Okul devam eder. Ama o öğrenci olmasa ben yokum. Anla yani. Muhatabın yok, sen yoksun. Anla bunu. Basit bir şey bu. Mesela ben bunun üzerine çok dururum. Şahsi kanaatim. Süheyl Ünver rahmetli hocası demiş ki buna, oğlum Allah indinde talebe hocadan mukaddemdir. Dikkat et dermiş. Talebe hocadan daha önce gelir. Çünkü talebe olduğu için ben hocayım. Yoksa ben Yasemin'in hocasıyım yani. O kadar. Talebe yok. Ben kime hocalık yapacağım ya? Ama hoca yok, talebe gene var. Kişi talip olabilir. İlim talebiyle gider yollara, okur, yazar ama hoca... Şimdi bunu diyeceğim şu. Liyakat merkezli var, liyakat. Doğru hükümeti eleştiriyor. Abi kendini bir eleştir. Sen liyakat olarak neredesin? Mesela ben şunu biliyorum. Bakın. Veda hutbesinin son şeyi hocam. Peygamberimiz veda hutbesini irad ediyor. Sahabelere diyor ki yarın mahşerde beni soracaklar. Ne diyeceksiniz? Diye soruyor. Diyeceğiz ki görevini yaptı. Ne diyeceğiz ki ya? Yaptı. Üç defa soruyor. Sonra diyor ki şahit ol ya Rab diye şahit ol. Ben şunu merak ettim. Ya neden peygamberimiz muhatabına kendini onaylatıyor ki? Onun bir değeri yok. Ama bize şunu söylüyormuş meğerse. Diyormuş ki ey insanlar, sizin de muhatabınız var. Mahşerde size onaylat, dikkat edin ha. Mesela ben şimdi öğrenciyim. Öğretmenim, gideceğim mahşerde. Sen ne iş yaptın? Diyecek ki ben öğretmendim ya Rab. Bir çağırın bunu öğrencilerini. Tamam. Çağıracaklar. Bu adam öğretmenlik yaptı mı yapmadı mı? Eğer yapmadı derlerse yandık demek ki. Yaptı derse kurtulduk. Ya ben şunu düşünüyorum bak öğretmen olarak. Ya ben acaba öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Vallahi ben buradan düşünüyorum bak Ruslan olarak. Ben öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Ben bu öğrencilere liyakatla mı gidiyorum yoksa böyle dersi asıyorum, yarım yapıyorum, tam anlatmıyorum. Kendimi bir şey zannediyorum, lütuf görüyorum. En korkunç insan kendi varlığını muhatap lütuf gören insandır. Bu tehlikeli bir şey. Liyakati şimdi söyleyeceğim hocam bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah bu kursda iki tane şey, bir ayet var. Nisa suresinde. Allah diyor ki bir, emanetleri ehline veriniz. Liyakatli insanlara veriniz. İki, davranınızı adil davranınız. Bunun anlamı şuymuş. Bu çok sıkıntılı bir şey. Mesela bir devlet görevlisi, bir patron, müdür, işte genel müdür falan feşmekan. Eğer bir görevi, bakın bir görevi, layık olmayan birine verirse, o nepotizm var ya, nepotizm miydi o? Torpilcilik, adam kayırmacılığı. Adam kayırdı, adamını oraya torpille koydu. Tamam mı? Layık bir kişi değil. Liyakati yok. Şimdi diyor ki, o liyakati olmayan kişi oraya atadığı için, o layık olmayan insanın işi doğru düz yapamayacak, bir sürü insan mağdur olacak ya, o insanların mağdur ettiği bütün insanın vebali o adamın üzerindedir. Adam mahvoldu ya. Ya ben layık olmadım, göreve atandım. Orada görevim hakkıyla yapamıyorum. Bir sürü insanı da mağdur ediyorum. İşte o mağdur ettiğim insanların günahları hep o atanın üzerinde. Bu ayette bunu çıkarmışlar. Çok tehlikeli bir şey. Ama liyakati niye devlet üzerinden, hükümetten düşünüyor? Önce kendini mi düşün ya?
1: Zaten herkes kendinden düşünse.
0: Tabii zaten sorun yok.
1: Peki hocam çok azaldı vaktimiz. Diğer kelimelere geçiyorum müsaadenizle.
0: Evet.
1: Yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsak fikir kelimesi, düşünce, düşün, kuruntu. Kuruntunun yanına bir de eskimiş yazmışlar.
0: Maalesef ya.
1: Bir iki tane daha söyleyeyim, hepsini birden söyleyin. Akıl, us, eş anlamlısı, düşünme, anlama, kavrama gücü. Herhangi bir konuda salık verilen yol, bir şeyi başka bir şeyden ayırt etme gücü. Üçüncüyü söylüyorum. Aşk, sevi, amor.
0: Amor.
1: hepsini okumuyorum. Ama aşk olmayınca meşk olmazı şöyle izah etmişler. Yazık etmişler. Güçlü bir istek olmayınca hiçbir şey elde edilemez.
0: Ne alakası işte.
1: Evet. Hocam, yani böyle o... Türkçe öğrenemeyiz.
0: Bak sonda...
1: Son bir tane daha evet. Söylüyorum. Ahlak.

0: Aktöre, saatöre.
1: Evet, aktöre demişler.
0: Çoğul huylar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bakın, sondan başlayalım. Bir şeyden aşk olmayınca meşk olmaz. Az evvel bahsettiğim meselelerin kökeninde, üzerinde şöyle bir şey vuracağım. Şimdi bir tane sahabi peygamberimize diyor ki...
0: Elde etmek diyor ya hocam. Evet. Yani ne kadar kötü bir şey.
1: Diyor ki ya Resulullah diyor, bana diyor bir valilik, bir görev, bir şey versene diyor. Tamam peygamberimiz. O da diyor ki sen bu işi ehliyeti değilsin diyor. Tamam. Benden bunu isteme deyince hiç sesini çıkarmıyor. Ebu Zeysel hatırlamıyor. Ayrılıyor tamam. Bir daha da Hazreti Ebu Bekir de... Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de buna asla kabul etmiyor. Diyor ki sen buna ehil değilsin. Tamam bitti bu kadar. Şimdi sonra Peygamber'in şöyle bir hadisi var. Diyor ki bir insan bir göreve talip olursa bakın Allah o görevin sıkıntılarıyla onu baş başa bırakır. Ama bir insan bir görev verilirse Allah o kişiyi o işin nimetiyle baş başa bırakır. Yardımcı olur yani. Dolayısıyla talip olmayın. Zaten hani Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır ya, çok garip bir şeydir bu. Hazreti Ömer bir gün bir sabah böyle teftiş edermiş biliyorsunuz. Sabahlar kalkar ne var şey diye. Bir evin önüne sesler geliyor. Bakıyor ki yaşlı bir kadın. İçeride bağırıyor. Tamam çocuklarım az kaldı çocuklarım falan diye. Bağırıyor işte nedir? Bu çocukların babası ölmüş. Bir yaşlı kadına kalmış. Torunlarına bakacak. Yiyecek bir şey yok. Taş kaynatıyor şeyde.
0: Suda.
1: Evet. Suda. Daha sonra Hazreti Ömer gidiyor. Ya diyor sen niye bunu Ömer'e demedin? Diyor ki niye diyecekmiş? Onun bilmesi lazım diyor. Nasıl bilsin diyor. Bilmesi orada ne işi var diyor bak. Çok garip bir şeydir bu. Yani bu görev alan insanlara acayip bir şey, vazife yüklüyor bu düşünce. Yani sen ne yapacaksın kardeşim? Sen bileceksin. Bilmiyorsa oraya gelmeyeceksin. Bu ne demektir? Mesela bu Osmanlı'da çok kıymetlidir bu düşünce. Bir masal üzerinden anlatır da vaktimiz yok. Çok harika bir şey. Yani devletçilik oyunu diye bir oyun vardır. O oyun üzerinden insanları avlarlarmış. Kıymetli insanları. Şimdi şöyle bir şey var. Bir öğretmen sınıfta diyor ki arkadaşlar Ferhat diyor Şirin'in aşkıyla diyor o kadar derin bir aşkla seviyordu ki dediler ki sana bir Şirin'i vereceğiz ama şu karşıki dağdaki su getir. Tamam dedi gitti ne var ki aldı diyor eline balyozu kazmayı dağ diyor deşti diyor balyozla kazmayla su getirdi. Çocuğun biri diyor ki ya hocam diyor bu bana çok abartılı geldi diyor ya kazmaya dağ mı derindir diyor kusura bakma efendim. Oğlum haklısın diyor. Kazmaya daha derin. Mesabe diyor. Ama az evvel dedin diyor daha derindi. Oğlum diyor Ferhat Dağı aşkla değildi diyor. Lan kazmaya derinmedi ya. Kazmaya bir araç sadece ya. Bak buradan şu anlam çıkıyor. Atalarımız demiş ki aşk olmazsa meşk olmaz. Bunun anlamı şu. Aşk denilen şey, meşk denilen şey iştir. Hepimizin işi var. İnsanlar işin külfetiyle, zorluklarıyla karşılaştıkları zaman aşkları büyükse meşk onlara küçük geliyor. Öyle bir aşkı var ki basit şeyler var, önemli değil diyor. Ama kişinin aşkı küçük, meşki büyükse meşk gözünde dağ gibi büyüyor. Ben şunu anlıyorum, acizane kanaatim. Mesela ben çok yüksek motivasyonlu bir insanımdır. İşimi çok yüksek motivasyonla yaparım. Ya beni kimse demoralize edemez, mümkün değil. Niye biliyor musun? Bak şunu biliyorum. Hocam bak, aşk biz insanlara meşk veriyoruz, aşk veremiyoruz. Aşk veremediğimiz için de çocuklarımız ne yapıyorlar? Meşk içinde boğulup kalıyorlar. Şimdi biz şunu ben anlıyorum acizane. Tanzimattan sonra ki bütün aydınlarımızın Cem Meriç, Rasim Özeneren, Sezai Karakoç, Necip Fazıl kim derse şunu olmuş hocam. Tanzimattan sonra bizim bu kelimelerle bağlarımız çok feci kopmuş. Hatta tam tersine dönmüş. Mesela Tasviri Efkar diye gazete var.
0: Evet.
1: Namı Kemal çıkarmışlar bir sürü. Ya efkar kelimesi fikrin çoğulu demek. Ama ne olmuş zamanında fikir kelimesi olmuş efkar dert, tasa, gam, keder olmuş. Ayda. Ya diyor ki abi bizi efkar bastı işte bir sigara içelim. Efkar bastı rakı içelim falan. Ya efkar niye bastın seni kardeşim? Efkar güzel bir şey ya. Bak bu kelimeyi var ya almışlar.
0: Basmıyor yani bana bir sürü fikir geldi.
1: Tabii tam tersine afkar ki bassın. Mesela akıl kelimesinin çoğulu ukala. Ukala kelimesi Tanzimat'ta da önce kullanılan çok değerli bir kelimedir. Akıllılar demek. Ziya Paşa'nın var ya terkibinde nice ukaladan. Abi ukala olmuş, terbiyesiz, saygısız. Bu kelimeleri kim bu hale getirdi ya?
0: Ters düz.
1: Ters yüz etmişler.
0: Ya yok olmuş ya ters
1: pek
0: düz
1: çok
0: olmuş.
1: Kelime ters yüz edilmiş. Keşke yok olsaydı yani. Yok olsaydı bak. Şimdi ne oluyor mesela düşünce kelimesi düşün düşün bilmediğin işin.
0: Mezarlığa kadar gelmiş.
1: Hatta

0: istihbarat binasındaymış. İsviçre'de mezarlık girişindeymiş koymuşta. Güzel ha. Mesela Çin'de müzeye şey girişi
1: var. Mezarlık en doğrusu.
0: En doğrusu bizde akıl hastanesinin bahçesinde. Olacak şey mi ya? Ya düşün adam, Türkiye'de akıl hastanesinde böyle bir şey olabilir mi? Ben dedim ki böyle karşılaşıyorum tabii milletvekillerimizle siyah. Ya şunu şuradan törenle kaldıralım Allah için ya. Kaldıralım da ya bunu diye oradan yok edelim. Ya bir kütüphanene koyalım. Ya bir üniversite bahçesine koyalım. Ya bu olmaz. Çok kötü bir temsil ya. Dolayısıyla düşünme, fikretme, akletme.
1: Ya düşününce oraya gidiyorsun diyor.
0: Ne olabilir ki? Gösteren düşünme o. Diyor. Akıl hastanesinde ne işin var? Düşünenler burada abi. Buyur şimdi. Bak çok tehlikeli. Bu kelimeler değersizleştirilmiş. Bakın. İnsanın değersizleştirdiği bir şeyden değer üretmesi mümkün değil. Üretemezsiniz. Akıl kelimesi bağlama demek. Arapça. Araplar deveyi ağaca bir yere bağlayan ipe akıl derlermiş. İşin garibi. Türkçede de akıl öktür, o da bağlanma demek. Mesela öklemek denir. Hayvanı toprakta bir şey çakarsın böyle kazık, buna bağlarsın, öklemektir o. Ök Türkçede hem anne demek, hem akıl, hem bağ demek.
1: Hocam,
0: çok değerli bir kelimedir. Şimdi siz bunu anlamış şu. Akıllı kişi bağlanan kişidir. Özgür kişi değildir. Özgür bağlanandır ya. Bir yere bağlısındır, tamam mı bak. Şunu
1: bağlı
0: söylüyorum.
1: Olduğun yere nispetle özgürsün.
0: Özgürsün çünkü mutlak özgürlük şeytanın kucağına gitmektir. Öyle bir şey yok. Şunu şöyle diyoruz. Özgür canlının istediğini yapan değil, canlının istediğine karşı çıkan kişidir.
1: Hocam inşallah tekrar konuşmak
0: inşallah.
1: Dileğiyle diyeyim. Bir dil seferberliği ilan edilmesi
0: tabii.
1: Gerekiyor yani, ülkemizde
0: evet.
1: Ve sözcükler yazmamız.
0: İnanın bunun hiçbir zararı olmayacak, çok büyük faydaları olacak. Çok. Şu an çocuklarımız, bakın kavga, gürültünüze çocuklarımızın konuştuğu kelime sayısı 200'e kadar düşmüş, 200'e kadar.
1: Evet.
0: Bir insan 5000 kelime bilmiyorsa o insan bütün değerini kavgayla anlatır.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir teşekkür
1: Dursun
0: ediyoruz.
1: Ali Tökel hocamızla dil ve dil meselelerimizi, kelimelerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi konuları konuşacağız? Yönetmenim hemen şöyle lede getirsin konu başlıklarımızı ve bakalım masada neler var. Yeni partinin çamur siyasetini konuşacağız. Şimdi son günlerde en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi fon soruşturması. Yeni partili Özlale kabine üyelerini hedef aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la alakalı bazı iddialar ortaya attı. Daha sonrasında o iddiaların da aslı astarı olmadığı ortaya çıktı. Ama Özdağ'dan bir özür bile gelmedi. Yeni partinin bu çamur siyasetini birazdan konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Diğer taraftan Asın yolsuzluk davası devam ediyor ve Ekrem İmamoğlu'yla alakalı da yeni İtiraflar geliyor. O itiraflar davanın önümüzdeki günlerde seyrini de değiştirecek cinsten bazı villalar var. O villalar İmamoğlu inşaata devredilmiş. Peki niçin devredilmiş? Birazdan konuşacağız, getireceğiz ekranlarınıza. Katil Netanyahu'nun seçim stratejisi. Şimdi Netanyahu seçime sayılı günler kala Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Tabii içeride İsrail'e yönelik aslına bakarsanız oyunlar bunlar Netanyahu açısından. Ama diğer taraftan Gazze'deki saldırılar devam ediyor ve diğer coğrafyadaki ülkelere yönelik de yine Netanyahu'nun özellikle seçime sayılı günler kala saldırılarını arttırması bekleniyor.

0: Gelişmeleri değerlendireceğiz. Yemen'deki Husiler mevzusu da bir diğer başlık. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları vardı. Yemen'deki Husilerin Riyad'ı, başkenti hedef aldılar. Bu konuyu da konuşacağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımla takdim ederek başlayayım. Saygı sesi yazar, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygı duyuyorum hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi fon soruşturmasıyla başlayacağız. AK Parti 9 maddelik bir kanun teklifini meclise sundu. Başsavcılık en çok kâr eden 214 kişilik listeydi. TMSF'ye ilettiği 1 milyon liralık ara ödemelerin yapılması bekleniyor. Eğer ki genel kuruldan geçerse bu ay içerisinde bu ödemelerin de başlayabileceği yönünde AK Parti cephesinden de yapılan bazı açıklamalar vardı. Cüneyt Hocam, nasıl buldunuz kanun teklifini?
1: Ya burada zaten biliyorsunuz krizin ilk anından beri temel 3 hedef vardı. Birincisi zararların ödenmesi. İkincisi bu konuyla ilgili bütçeye bir yük binmemesi ve suçluların bir şekilde cezalandırılması için sürecin yürütülmesi. Üçüncüsü de bir daha böyle bir para piyasalarına ilişkin fonlarda sorun çıkmaması için bir düzenleme yapılması. Bizim şu anda gördüğümüz bu ödemenin mevcut kotasyonda, mevcut mali disiplin içerisinde, mali hukuk içerisinde karşılanabileceği, nasıl karşılanabileceği, bütçe kalemlerinin nereye aktarılacağı konusunda bir belirsizlik vardı. Bunu gideren bir düzenleme. Düzenlemenin 3 tane temel noktası var. Birincisi, bir kere hazineye yük binmeden mağdurların, buna sebebiyet verenlerin öncelikle bu fonların şirketlerinin tasfiyesinden elde edilen gelirle veya ilgililerin nedamet duyması suretiyle parayı iade etmesi halinde aktarılan hesap üzerinden ödenmesi. İkinci nokta, kişilerin bunun mal varlığı, yani bu borçlardan mal varlığıyla olan sorumluluğunun devam etmesi ve ödenemeyen tutarların enflasyon oranında bir şekilde blok edilip bu tutarlar tahsil edildikçe ilgililere aktarılması. Üçüncü durumda geriye dönük bu yasanın uygulanması, yani 17 Eylül'den itibaren durumlarla ilgili bu sürecin uygulanması. Tabii bu yasanın çıkması aslında bu parçanın bir, ya bu sürecin bir parçası. Bununla ilgili 214 kişi ve kuruluşla ilgili de bir inceleme başlatıldı. Bu ne demek? 214 tane bizim olağan şüpheli bulduğumuz kişi veya kuruluş var. Kişiler de olabiliyor. Bu fon piyasasında kişiler de girip buradan kat be kat para kazanabiliyorlar. Bunların incelemeleri niye yapılacak? Bu biraz önce bahsettiğimiz yasayla birlikte yürürlüğe girecek yeni sistem, buradan alınan paraların orada o yeni yasayla yürürlüğe girecek sistemde tutulmasını, oradan da bu havuzdan da dağılmasını. Burada ilk kim parayı alacak? İlk fona kim girmişse, evet, first in first out, yani ilk giren ilk çıkar ve bağlamında bir sistematik getiriliyor. Orada ilk fona giren bu süreçten ilk istifade edecek. Böyle bir sıralamaya girecek. Para yeterse ne ala, yetmezse biraz önce dediğim gibi bir oranlamayla para blok edilecek ve tahsilat yapıldıkça ilgilere ödenecek. Bence bir kere bu zararı giderme anlamında mali suçlardaki ilk adımın doğru geçtiğini görüyoruz. Burada bundan sonra artık biraz daha işin kriminal boyutuna, yani adliye boyutuna hep birlikte bakacağız.
0: Bu 214 kişilik listenin TMSF'ye iletilmesine anlama geliyor hocam. Ne yapacak TMSF bu?
1: TMSF bu ilgili kişilerle ilgili olarak, biliyorsunuz TMSF suçla ilgili herhangi bir durum olduğunda artık bir yasal kayyım pozisyonuna dönüştü. TMSF'nin bu kişilerin mal varlığıyla ilgili inceleme başlatıp veya incelenen mal varlıklarıyla ilgili mal varlığını yönetme, tasfiyesine giderek mal varlığını yönetme. Yani şöyle düşünelim, ben fona girdim, fondan kat be kat para kazandım ama ben başka işler de yaptım, başka işlerden de para kazandım. Ben ortaya çıkan zarardan sadece fondan dolayı kazandığım para kadar değil, tüm mal varlığımla sorumlu hale geleceğim. O zaman bu mal varlığının bir şekilde benim tarafımdan değil, TMSF gibi bir kayyum kuruluşu tarafından yönetilmesi lazım. o bağlamda bir düzenleme veya durum olduğunu değerlendirmek.
0: Şimdi benim bu kanun teklifinden anladığım sonuçta o fonlarla alakalı nihai kazancın, yani fonlar tasfiye edilmeden önceki kazançtan değil, yatırım oranına göre ödeme yapılacağı yönünde. Doğru değil mi?
1: 1 milyona kadar ödeme. Yani 1 milyona kadar ödeme. İlk ödemeler 1 milyon. Yani 1 milyon ödeme yapma anlamında değil. Benim 3 milyonluk zararım var. 1 milyonu ödenecek. Ama evet. Sayı az. Yani şimdi daha doğrusu bu küçük yatırımcı dediğimiz, daha doğrusu mağdur olanların sayısı sayı olarak fazla, miktar olarak az. Diğerleri sayı olarak az ama miktar olarak belki de fonun neredeyse %70'lik tutarına tekabül eden bir bütçeye sahipler. Bu aradaki dengesizlik aslında sorunun bir şekilde ya yasayla beraber çözülmesini de olanaklı kılıyor. Yani önemli olan gerçekten mağdurların bu süreçle ilgili tazminini sağlamak. Zaten diğer tutarlarla da ilgili eğer bir biçimde zaten nedamet gösterip o paralar bütçeye, hazineye aktarılmadığı müddetçe veya SPK'ya iade edilmediği müddetçe bu kişilerle ilgili bir indirim sebebinin de olmayacağı ortada. Kaldı ki yine bu suçlarla ilgili tüm mal varlığına ilişkin tasfiyenin de, yani mal varlığıyla ilgili sorumluluğun da bu yasayla beraber gündeme geldiğini düşünürsek kaçar bir tarafı bulunmuyor. Hatta yurt dışına giden paralarla ilgili Sayın Adalet Bakanı'nın yaptığı bir açıklama da var. Bununla birlikte değerlendirmek gerek.
0: Şimdi şöyle 214 kişilik liste TMSF'ye verildi. Bir banka hesabı açılmıştı. Bu banka hesabına gönüllülük esasına dayanarak bir ödeme yapılması istendi. Oraya şimdiye kadar herhalde ben yanlış hatırlamıyorsam 4 şahsın ödeme yaptığı yönünde bir bilgi var. 5 şahsın ödeme yaptığına yönelik bir bilgi var. Şimdi oradaki sayı artmazsa mesela bu 214 kişilik listeyle beraber TMSF'nin devreye girip bu 214 kişi içerisinde şüpheli işlem yaptığı belirlenen şahıslar olursa ya da tüzel kişiler olursa onların da mal varlıklarının el konulması ya da aktarımı istenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir
1: mi? Şu anda zaten suç şüphesi altında bunlar. Burada açıkça hile unsuru var. Hile unsuru olması sebebiyle ortada bir suç var. Yani burada ben mal varlıkları ile ilgili TMSF bu 214 kişiyle ilgili ben bir dondurma veya buna benzer bir işlemin de zaten yapıldığı kanaatindeyim. Ama buradaki sorun Mustafa Bey mevcut hali hazırdaki paranın dondurulması değil. TMSF'nin devreye girmesi geriye dönük işlemlerin bir biçimde irdelenerek paranın başka nereye akmışsa onun da bir biçimde bulunması. Kesinlikle. Yani tabii. Veya yurt dışına çıkmışsa bunların da tespit edilmesi ve edildiği andan itibaren de bu mal yönetiminin TMSF tarafından elde tutulması anlamında bir adım olarak görmek gerekiyor. Önemli bir adım. Biz buna hızlı tasfiye de diyebiliriz. Yani tasfiye süreçleri var. Hızlı tasfiye sürecine geçti devlet. Ne yapacak? Sonuna kadar gidecek. Bu günün sonunda bu tutarlar hazineden mi karşılanacak? Anladığımız kadarıyla yasa hazineden karşılanmaması yönünde tüm tedbirlerin uygulanmasının önünü açıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü bazı mal varlığına ilişkin suçlarda özellikle vergi veya buna benzer suçlarda biz bazı mal varlıklarına gitmenin engel olduğu düzenlemelerle muhatap olabiliyoruz. Bu mal varlığının tasfiyesi noktasında özel bir düzenleme getiriyor.
0: Bu yurt dışına çıkarılan meblağlar tespit edildikten sonra Türkiye'ye nasıl getirilecek hocam? Var mı bununla alakalı bir uluslararası
1: mevzuat? Tabii bununla ilgili yani suça konu olan bir paranın yurt dışına çıkması bir adli işbirliği sistematiği. Yani biz Europol ve Interpol meselesini biliyoruz. Burayla bir işbirliği. Ama bu işbirliği süreci çok uzun sürer. Ben gönüllü iade meselesinin de biraz bununla bağlantılı olduğu kanaatindeyim. Yani hukuki süreci işlettiğiniz andan itibaren sizin bazı kurumları resmen ikna etmeniz gerekir. Ama kişiler güvenli, kişilerin kendisi gidip bu hesaplara yurt dışına götürdükleri paraları iade edip getirirlerse bu daha kolay bir yol olur. Bunun öncelendiği, bunun için beklendiği düşüncesi var bende. Tabii bunun ne kadar bu doğrulanabilir bir bilgi değil. Bu sadece benim bir tahminim. Bunun da doğru bir yöntem olduğu kanaatindeyim. Şu anda sizin burada 10 gün, 15 gün beklemeniz, konuyu salt hukuki olarak değerlendirdiğinizde ikna etmeniz gereken bir kurum var karşınızda ve bu paraların orada bir yatırıma göstermelik de olsa yönlendirildiği durumlarda bu sefer devlet refleksiyle de ilgili devlet refleksiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz.
0: Hocam bir soru daha soracağım size, yine hukuk konusunda çok fazla tartışılan meselelerden bir tanesiydi. Bu şimdi çok fazla ismi geçti fon konusuyla alakalı. Fatma Betül Sayankaya eski bakan. Şimdi şöyle eleştiriler var, özellikle SPK'ya yönelik olarak neden suç duyurusunda bulunulmuyor savcılığa diye bazı eleştiriler var. Savcılık bu noktada SPK'nın kendisine, yani böyle kamuya mal olmuş ortadaki bir konuyla alakalı, kendisine suç duyurusunda bulunulmasını bekler mi? Şimdi yoksa şöyle, SPK'nın suç duyurusunda bulunması gerekir mi?

0: Bu konu çok böyle basitçe anlatılırsa şöyle. Memur bir suç işlediği zaman, yani memur suçu ile ilgili, savcılık doğrudan müdahale edebiliyor mu? Edemiyor. Sebebi ne? Memurun statüsünü korumak için. Burada da sermaye piyasasının statüsünü korumak için buna bir yetki verilmiş.
1: Evet.
0: Şimdi suç duyurusunda bulunması için bazı şartların oluşması lazım. Çünkü sermaye piyasası, siz bir suç dengesi içerisine yerleştirdiğiniz andan itibaren sarsılmaya başlar. Yani gerçi bu fon krizinde, fon krizi sebebiyle dolaylı etki anlamında borsada zarar gördü. Ben buna sebebiyet verenlerin ondan da sorumlu olması gerektiği kanaatindeyim. Yani tüm bu piyasanın, tırnak içerisinde söylemek gerekirse, ortaya bir taş attık diyelim bir gölde, dalgalandı ve etkilendi. Bunlar ister istemez bu taşın o göle düşmesiyle ortaya
1: Bu
0: çıkmış
1: fonlar
0: dalgalar.
1: aracılığıyla borsadan kağıt alanlar da var.
2: Tabii.
1: Fon çalıştırıyor, borsadan kağıt alıyor. Mesela onlarla alakalı daha adım atılmadı.
0: Tabii. Yani bu konunun çok katmanlı olduğu kanaatindeyim ben. Ve çok katmanlı olmasının yanında SPK disiplini içerisinde suç duyurusunda kiminle ilgili suç duyurusunda bulunup kiminle ilgili suç duyurusunda bulunmama konusunda da yetki SPK'da. Suç unsuru hile burada. Haksız veya fazla kazanç durumu SPK'nın kendi mevzuatında tazmin koy. Orada iki kat meselesi var, 107. madde. Zaten iki kat iade ederse bir suç duyurusunda bulunmama durumu var SPK'nın. Ben biraz süreçlerin onunla ilgili
1: Burada
0: onunla
1: galiba
0: bağlantılı.
1: Fatma Betül Sayankaya'nın ifade vermesi biraz kafaları karıştırdı. Yani suç duyurusunda bulunulmadan savcılık nasıl ifadeye çağırdı
0: Orada
1: şeklinde.
0: Sanki suç duyurusuyla ilgili bir durum oluştu. Suç duyurusu oldu, sonra bir ifadeye çağrıldı. Tabii ifadeye çağrılması, suç duyurusunda bulunma durumu ve bu paranın iade edilmesi, bir kat paranın iade edilmesi. Orada da ilginç bir durum oldu. Faizini hesaplamış, çekmiş. Onu bir anlamlandıramadım. Tek kat paranın ödenmesi sadece suçla ilgili ceza hukuku boyutunda bir takım indirimlere sebebiyet verebilir. SPK'nın suç duyurusu olmadan şeyle ilgili, bakanla ilgili, Fatma Betül Sayankaya ile ilgili bir işlemin yapılması mümkün değil. Bu bir şart. Bunu kaldırabilir mesela, mevzuatta bunu kaldırabilir. Ama bu sermaye piyasasının özel niteliği itibariyle her konunun suçla değil, mali tazminle çözülmesinin öncelenmesi politikası ile ilgili bir şey. Dünyanın hemen hemen her yerinde de böyle.
1: Daha
0: Sadece
1: hızlı bir
0: Türkiye'ye,
1: şekilde.
0: tabii Türkiye özgü bir şey değil. Çünkü amaç burada sermaye piyasasının güvenilirliğine zarar vermeden bu meseleyi
1: Evet.
0: çözmek. Yani tazmin edildiği zaman mesele çözülüyorsa, buna suç duyurusunda bulunsanız ve tazmin edemezseniz daha büyük bir zarar çıkacak ortaya. Etki anlamında o bağlamda oluşturulmuş bir sistematik bu.
1: Şimdi Cantürk Hocam, bir
0: Evet.
1: taraftan kanun teklifleri meclise sunuluyor, bir taraftan seyretmeden başlayayım. Yatırımcılar nasıl bir ödeme ortamının gerçekleşeceği, takvimin nasıl olacağına dair kafalarda soru işaretleri var. Onun netleşmesi bekleniyor. Diğer taraftan da tabii siyaset devam ediyor. Şimdi söz konusu soruşturmanın içerisinde eski bir bakanın olması muhalefetin de dişine kan değirdi. Hani muhalefet bir anda kabine üyelerini hedef almaya başladı. Mesela Yeni Parti cephesinden Ümit Özdağ ile bazı açıklamalar yaptı. O açıklamalarda işte mevcuttaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının fonlarda olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştı ki daha sonrasında onun bir isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la alakalı bazı iddialar var. Anlaşılan o ki muhalefet cephesinden bu iddialar gelmeye devam edecek. Yani genel itibariyle de baktığımızda bir karalama kampanyası başlatıldı
2: evet.
1: Muhalefet cephesinde. Böyle çam Murat izi kalsın deniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii şimdi tam hani Ekrem İmamoğlu davası üzerinden belediyelerdeki o yaygınlaşan yolsuzluk ve rüşvet davası.
1: Örtme çabası değil mi?
2: Tabii. Yani tam bunun üstüne bu olay patlayınca ciddi anlamda muhalefet artık karşı saldırıya geçiyor. Bakın savunma dahi değil.
1: Evet.
2: Çünkü başından beri muhalefetin yaptığı, başta hani Özgür Özel ve ekibinin bu iş hani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken de hiçbir şekilde bir savunma stratejisi uygulamadılar. Tamamen saldırı stratejisi uyguladılar. Sürekli olarak işte Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklandığı, efendim CHP'li o dönemin şartlarında belediyelerin haksız yere bir operasyonla bu süreçlerin yürütülmek istendiği üzerinden gittiler. Şimdi bu argümanı bir kat daha arttırarak diyorlar ki sizdeki olay daha büyük bir olay. Ama şimdi anlaşılmayan veya yani daha doğrusu anlamak istemedikleri ama kamuoyunun gördüğü, milletin gördüğü şu. Bakın AK Parti ve Cumhur İttifakı hiçbir şekilde yolsuzluğu, suç işleyeni savunmuyor, korumuyor.

0: bizdendir demiyor. Ciddi derecede üstüne gidiyor. Bu üstüne gitmeler devam edecek. Belli ki. Çünkü en doğru bir iş yapıldı. Mesele doğrudan savcılıkla ilişkilendirildi. Yargıya aksettirildi. Ve savunma değil, daha çok suçlunun üzerine gitme alışkanlığı var. Ama dün galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir açıklaması var. İşte algı üzerinden bir operasyon çekilmesine de müsaade etmeyeceğiz. İşte şimdi artık yani bu bir siyasi strateji. Doğrudan saldırma üzerine. Tabii bugün yine muhalif kanallarda şey vardı işte. Bu yaklaşık 4 milyon insan borsada mağdur olmuş. O söz konusu hisseleri alarak. Hı hı. Tabii bunu kimin ne yaptığını, onu, yani borsadaki mağduriyeti çözmek biraz zor. Ben orada o mağduriyetin çözülebileceğini de zannetmiyorum. Çünkü orada o hisselere girip de kazanıp, mesela hisse işte 6 liradan 68 liraya giderken kazanıp 68 lira olmadan çıkanlar da var. Tabii. Yani 6 liradan girmiş 30 liraya çıkmış adam çıkmış. Şimdi bu adamlar kazandıklarını geri verecekler mi? O noktada hani borsadaki iş biraz risk grubu. Yani orada bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bu fon meselesinde devlet iki şey yaptı. Bir, mağdurların paralarının geri iade edilmesi için bir süreç başlattı. İki, gecikmeksizin bu işi yapanların üstüne gidildi. Başta Fatma Betülsayankaya olmak üzere işte partinin dışına atıldı. Yani hiçbir şekilde savunmadı. Bu temiz siyaset için, açıklık ve şeffaflık için doğru bir olması gereken bir adımdı. Oysa hala hakkında suçlamalar olan, davaları devam eden belediyeler, belediye başkanları ile ilgili hiçbir şey yok. Yani muhalefetin başardığı, becerdiği.
1: Ya birazdan konuşacağız mesela İmamoğlu suç örgütüyle alakalı bir sürü iddia ile. Bir sürü itiraf yani, var daha doğrusu.
0: Ve üstelik bunlardan hiç bahsetmeden doğrudan artık bu olay üzerine. Yani bir anlamda yansıtma, bir anlamda perdeleme çabası gösteriliyor. Tabii millet bunu takdir edecektir. Yani o noktada ben hani evet olayın sıcağı sıcağına vehameti ve olayın hani kamuoyundaki yansıma biçimine baktığımızda evet bir gürültü patırtı gibi bir görüntü var ama bu iş hukuki anlamda devam ettikçe hükümet bu işin suçlunun üstüne yürüdükçe işte Cüneyt Hocam'ın dediği gibi yurt dışına para kaçıranların veya bunlar tespit edip ne kadar götürdükleri bunların geri getirilmesi söz konusu oldukça kamuoyu daha net hani kimin doğru yaptığını anlayacaktır. Yani Türk milleti bu bağlamda çok ciddi bir şekilde aradaki farkı görebilir. Yani üstelik bu iş zamanında bu şekle ulaştı. İş büyümeden yani finans krizine dönüşmeden işte 2001'de veya 1980'lerdeki bankerler olayı gibi tüm sistemi kilitleyecek noktaya ulaşmadan o açığa çıkarıldı, olay açıldı. Bu noktada ciddi anlamda yani erkenden alınmış bir tedbir var. Yani o yüzden biraz daha hani sakin ve sabırlı, itidalli bir şekilde izlemek lazım. Yani o noktada birileri işte ortalığı hani eline alıyor, çalıyor, hadi mahalleyi şey yapıyor. Tutuşturmayı bunlara bakılmaması lazım. Çünkü yani mesele çok net bir şekilde açık ve şeffaf bir şekilde ortaya kondu. Yani önceden hani kimseyi hiçbir şekilde eski bakanı savunma, koruma bizdendir deme şeyi de yok. Yani böyle bir iddiası da yok. Ciddi anlamda üstüne yürüyor. Yani o noktada kamu gücünü kullanarak her kim çıkar elde ediyorsa, bireysel zenginleşme çıkar elde ediyorsa, yine bugün Kırıkkale'nin Yahşan ilçesindeki yaşanan hadise de benzer şekilde. Yani devlet üstüne gidiyor. Bu yani siyasetin başta yerel siyaset olmak üzere temizlenmesi bakımından, arınması bakımından önemli. Yani o noktada devlet bunların üstüne gidiyor. Hiçbir şekilde de korkmuyor. Yani bizdendir, sizdendir de demiyor. O noktada ya ben bu süreci sağlıklı görüyorum. Her ne kadar bir gürültü patırtı varsa da ama aslında sağlıklı, iyi bir şey. Hiç çıkmaması, dedikodu olarak kalması daha kötüydü.
1: Yani dedikodu olsaydı zaten dedikodunun arkasında tenekeye bağlamak isteyen çok bizim Türkiye'de.
0: Ama mesela
1: hemen bağlanıyor.
0: İşte Ekrem İmamoğlu

0: meselesinde hiç bu olmadı. Yani
1: ya şimdi bir tarafta şu var. Hani bir tarafta yargıya, delillere, savcılara güvenen bir iktidar görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu tarz olaylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı çok net. Hep der ki yargının işidir, yargı bakacak, yargının kestiği parmak acımaz der her zaman için. Diğer tarafta da yani savcıların iddianamesine, delillere, itiraflara rağmen bizdendir, yapmamıştır diye savunan bir muhalefet hattı var. Birazdan o konuyu da konuşacağız. Temiz siyaset dedik Merve Hocam. Türkiye'de temiz siyaset muhalefete rağmen sizce gerçekleşir mi bu fon soruşturmasıyla beraber?
2: Yani ben şuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta demişti ki siyasetin limanı ahlaktır dedi. Gerçekten öyle bir tablo oluşuyor. Yani sizin burada nasıl davrandığınız ve davranacağınız aslında yol haritasını çiziyor. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Güçlü devlet kriz yaşamayan devlet değil. Güçlü devlet sistemde krizi yaşar ama hukuku merkez alarak kendi vatandaşın haklarını korur. Bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi de bu. Neticede krizlerle karşı karşıya kalırsınız ama buna sunduğunuz çözümler sizin hangi bağlamlarda hareket ettiğinizi göstermiş olur. Şimdi buradaki en temel konu artık şimdi Cüneyt Hocam hukuki bağlamdan bahsetti. Can Türk Hocam siyasi bağlamdan bahsetti. O zaman bir başlık daha ekleyeyim. Ekonomik güven ve uluslararası itibar. Hı hı. Bu konuyla alakalı da Sayın Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında dedi ki sınırlı bir fon alın dedik. Gerçekten bu son derece önemli. Çünkü şu an binlerce vatandaş hakkının ne olacağından yana geleceğini belki görmekte zorluk yaşıyor. İnsanlar mağdur oluyor. Yani emeklisinden küçük esnafına kadar herkes belki tasarrufunu oraya yatırdı ve şu an mağdur durumunda. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bence bu nedenle de burada muhalif olsun, merkez parti ya da iktidar partisi olsun hiç fark etmez. Burada vatandaşı merkeze alıp polemik değil çözüm üretmek gerekiyor. Eğer gerçekten bu odaklı ilerlenecek olursa o zaman biz iyi bir siyaset alanından bahsedeceğiz. Ama ne yazık ki polemiklere odaklanıldığı müddetçe de bizim karşımıza çıkan temel şey artık burada finansal piyasalar üzerinde bu kadar hassas bir dönem varken günün sonunda vatandaşın daha çok korktuğu bir arka planın oluşması. Bir yandan da diyorum ya uluslararası alanda itibardır buradaki gelişmelerin her biri. Dünyanın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Barney Madoff örneği vardı. O da böyle çok ilginç sistemlerden biriydi. Yaklaşık 65 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süreç nasıl çözüldü diye ben baktım mesela o dönem için. Sıkı denetim, eş zamanlı olarak burada mağdurların haklarının korunması ve haksız kazanç sağlanılan o paranın alınıp insanlara, mağdurlara verilmesi. Şimdi takip ettiğiniz süreçler ne yapıyor? Buradaki sürecin şeffaf ve çözülebilir odaklı olduğunu da gösteriyor. Bugün bir yandan da işte az önce Cüneyt Hocam belirtti. Özellikle 1 milyon altı için verilecek olan o geri ödemeler ya da mağdurların mağduriyetini giderme konusundaki ödemelerin her biri 214 tüzel ve özel kişi yanlış hatırlamıyorsam onlardan sağlanmış olacak. Dolayısıyla bu da aslında şunu göstermiş oluyor. Küçük yatırımcı açısından burada paranın ne zaman döneceği, ne kadar döneceği değil. Aslında devlet bizim arkamızda bir şekilde sistemi devam ettiriyor diyeceği. Eş zamanlı olarak da bu konuda çok fazla spekülasyon olduğu için altını çizmek istiyorum. Bu para nereden kaynaklanıp, bu para nereden ödenecek diyen insanların zihnindeki soru işaretlerini de çözecek bir durum. Neticede devlet kasasına dair herhangi bir açıklama duymadık biz burada. Ki bence bu son derece önemli. Altının çizilmesi gerekiyor. Yani en baştaki konuya geri dönmek istiyorum. Krizler yaşanır ama krizin nasıl çözüldü ve o kriz süreci içerisinde vatandaşa karşı sizin tavrınız, duruşunuz son derece önemli. Herkes soru soruyor, herkes soru soracak. Büyük ihtimalle bu şekilde ilerleyecek zaten süreç. Ama soru sorarken de çözümden ziyade böyle korku ortaya çıkarmak ya da insanlara dezenformasyon yaratacak şekilde bilgiler sunmak bence son derece endişe verici. Bizim önceliğimiz vatandaşın istikrarlı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde geleceğe bakması. Çünkü bu sadece basit bir olay olarak ya da sınırlı bir alan olarak düşünülmemeli. Bu açıdan zaten hani belki değerlendireceksek hem siyaseti hem ekonomik güveni bu başlıklarla ele almak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani biraz konu sulandırılıyor gibi bir his var bende.
2: Kesinlikle.
1: Yani böyle ana mecradan, odak noktasından kaçırılıp çok fazla siyasallaştırılıyor mevzu. Hani bu mağdur olan vatandaşlar var. Şimdi vatandaşlar arasında cevap bekleyenler var. Çoğunluk burada diyor ki ya ben buraya zamanında para yatırdım ve benim bu param ne olacak diye insanlar şimdi bir cevap bekliyorlar. Ama televizyonlarda bakıyorsunuz genellikle bu işin siyasi kısmı tartışılıyor. Ya zaten suçluların hepsi yargı tarafından, Türk mahkemelerinden

0: tarafından cezası kesilecek ve hepsi de ona boyun eğmek zorundalar. Yani başka bir şey yok. Diğer taraftan bu işin bir de sosyolojik olan bir tepkisi vardır. Toplumsal olarak da tepki konur. Zaten toplumsal olarak da tepki konanlar dışarıda kalır. İçeridekiler de devam edilir. Önemli olan çürük elmalardan şey yapmak, ayrışmak, aynen, temiz bir şekilde yola devam etmektir her zaman için. Olay biraz siyasallaştırılıyor. Siyasallaştırıldıkça da vatandaşın mağduriyeti görülmeden geçiliyor.
1: Panik, tabii, havası.
0: Evet, yani bir panik havası. Hani borsada bir panik havası, yatırımcıda bir panik havası, yabancı yatırımcıya yönelik bir panik havası sürekli olarak pompalanmaya çalışılıyor. Bu da işi daha tehlikeli yerlere getiriyor.
2: Sulandıran da muhalefet.
0: Evet, yani muhalefet.
2: Tuhaf olanı.
0: Şimdi hani mesela vatandaşın hakkını savunacağına, tabii, daha fazla, vatandaştan daha fazla siyasi konuları gündeme getiriyor. Öyle değil, evet, mi hocam?
2: Aynen. Yani şimdi mesela bakan hanımla ilgili yaptığı iddia, Ömer Bolat bakanla ilgili iddiası, evet, veya Cumhurbaşkanı yardımcısı, ki Cumhurbaşkanı yardımcısı ben konuşmasını dinledim. Bütün şeffaflığıyla anlattı durumu ve sorunun para fonlarında olduğunu, bunun dünyanın her yerinde olabileceğini, bu tip şeylerin sorunu. İlgililer de varsa kimin yargılanması konusunda bir belirleme olmadığını, yani bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nda kim olursa olsun üzerine gideceğini söyledi. Orada bir kendisi mahiyetinde çalışanlarla ilgili niteliği itibariyle de yüksek olmayan bir tutarda, ki kaybedilmiş, yani girilmiş, evet, ve kaybedilmiş bir tutar üzerinden. Yani 3 tane iddiada bulundu bu son dönemde. 3'ü de ıskaya denk geldi ve sonuncusu yalan. Yani mesela Mahin Uran'la ilgili yaptığı iddia yalan. Bu ne oluyor? Bu sefer muhalefetin bundan sonra gündeme getirecekleri konusunda toplumda bir tereddüt oluşuyor. Şimdi muhalefet, evet, sulandırıyor bunu. Normalde hani tırnak içerisinde söylemek gerekir. Mesela bunu ne beklersiniz? İktidarın mesela bu konunun üstünü örtbas etmesini beklersiniz. Evet. İktidar tamamen önünü açıyor.
0: Durum var şu an.
2: Muhalefet bu önü açılmış durumla ilgili gerçekten mağdur olanların meselesini gündemleştirmek yerine olmayan bir şeyi gündemleştirerek kendi, aynen, ayağına sıkıyor.
0: Aynen. Ya bu İmamoğlu soruşturmasında da çok garip detaylar var. Cüneyt Hocam, onu da konuşmak isterim. Sizinle mesela şimdi yeni itiraflar var. Aslında yolsuzluk davası, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı Ali Nuhoğlu, Fatih Kereş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini öne sürdü. Bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğinde mahkeme huzurunda anlattı. Şimdi bazı villalardan bahsediliyor. Bu villaları İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlattı Nuhoğlu. Devir gerçekleşene kadar villalara ilişkin sürecin İmamoğlu İnşaat Yetkilileri tarafından yürütüldüğünü, Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine 2024 yılında villaları İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini söyledi. Nuhoğlu söz konusu alım ve devir işlemini idare ile arasını iyi tutmak amacıyla yaptığını, taraflar arasındaki sözleşmeye eklenen 84 milyon liralık ek sözleşmenin ise gerçeği yansıtmadığını beyan etti. Yani olay şu, villaları İmamoğlu'yla arası iyi olsun diye devretmiş Nuhoğlu. Evet. Diyor ki bunları benden istediler, ben de verdim diyor.
2: Şimdi şunu bir kere unutmamak lazım. Bu İBB dosyalarında temel bir odak var. Bu temel odağı biz davranış sonuçları üzerinden değerlendiriyoruz. Şimdi bir hedef var. Ne hedefi var? Cumhurbaşkanlığına yürümek. Cumhurbaşkanlığına yürümek için önce ne yapıldı? CHP'nin genel kuruluna müdahale edildi. Hatırlanacağı üzere. Hı hı. Şimdi de AK Parti'ye teker teker geçen belediye başkanları belirlendi.
0: Evet.
2: Yani bu hikayenin bu yönünü hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bunların tamamı için ne gerekiyordu? Bir bütçe gerekiyordu. Şunu çok net şekilde görebiliriz. CHP'li belediyeler ikiye ayrılıyor artık. İmamoğlu tarafından belirlenip İmamoğlu tarafından yönetilenler ve diğerleri. Bunun sebebi ne? Bir sistem oluşturuluyor. Bu sistemin temel amacı var. Bir bütçe oluşturmak.
1: İki algı.
2: Tabii bütçeyi de kullanarak bir algı inşa ediliyor. Ama temelinde para var hocam. Ve bu parayı alabilmenin de çeşitli yolları var. Belediyelerde işte imar bu işin temelidir. İkincisi işte bu danışmanlık sözleşmesi gibi meseleler var. Bir de park bahçe işleri var. Bu üç noktada ciddi denetim yapılsa, şimdi değil bu. Geriye dönük tüm belediyelerle ilgili bakıldığında ufak tefek, ben belediye başkanlarının içerisinde olmadığı ama daha alt kadrodan işte daire başkanı veya buna benzer kimselerin yaptığı durumlar olabilir. Mesela İstanbul Büyükşehir'de Esenyurt Belediyesi'ydi zannedersem. Onunla da ilgili bir soruşturma oldu. Orada da bir tane belediyede görevli bir personel aldılar. Birçok mal varlığı çıktı mesela. Şimdi kimse diyebilir mi yani bu olmamıştır, böyle bir durum yoktur? Yok. Şimdi ortada bazı somut veriler var. Adam ruhsatını imzalatıyor. İmzalattıktan 3 gün sonra veya imzalatmadan 2 gün önce